0: başarılar diler.
1: Radyo Spor.
2: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin voleybolcularımızın yanında.
1: Radyo Spor.
3: Reklam.
1: Radyo Spor.
3: Reklam.
0: Vestel'in sunduğu milli heyecan devam ediyor.

file nefeleri harikulade bir başlangıç yaptı. Milletler Ligi'nde Ottawa'da, Kanada'da atmosfer sanki Ankara, sanki İstanbul, öyle bir havada şu an son olimpiyat şampiyonu karşısında mücadele veriyor milliler. Ahmet Tümer'le iyi başladık. Gökçen Yüksel zamanlamaları, bulduğu açılarda sonuca gitmeleri. Ya yani Boyer'i gerçekten 6 sayıda tuttuk. Yani o çaprazda arka arkaya sayıları vardı. 2 farklı dilimde 3 sayılık farkımız oluştu. Sonrasında yakın giden mücadelede Fransa'yı hep geride tuttuk ve ardından ilk seti kazandık. Haydi file nefeleri devam edelim. İkinci set. Ezar servis kullanma hazırlığında kaptan. Bizde de Murat Yenipazar kaptan. Orkestra şefi gerçekten çok iyi yönetti işte ekranlarınızda. Ve odaklanmışız. İstiyoruz bu mücadeleyi kazanmayı. Haydi Efeler devam. Arka orta hücumu. İlk sayı bizim. Sayı turumuzla devam ediyor. Çen Yüksel çok iyi hazırlanmış bugün. Slobodan Kovac gerçekten. Yani yaratıcı pozisyonlar da var. Yani açıları çok yüksekten ve istediğimiz şekilde tamamlıyoruz. 5 sayısı var. Tamam yetişti. Pipe hücumu. Efe. İlk sette böyle başladı ve üstünlüğü hep filenin efelerinde görüyorduk. 16 hücumumuz vardı. Sette 13'te kaldı Fransa. Bloklarda sayı ürettik. Hatalarda yakındı. Can, Murat. Gökçen bir kez daha. Rezervin üzerine. Genç isim. Can Güzel. 21 yarışında belirtelim Galatasaraylı oyuncusu. 2-0-4 boyunda. Ve çok iyi başladı bu. Midirhan Bülbül serviste. Sarı lacivertli formayı giyecek yeni dönemde. Rezar. Boye. Efe. Çok iyi defans. Karşı alanı bıraktık. Hücum fırsatı yakaladık. Plasesi. Evet bu sefer. Evet. Sayı bizim. Bir taşıma kararı yanılmıyorsam. Levanov bu tür leselerini biliyoruz ama biraz önce de bir hakemle yüz yüze geldi Murat Yenipazar. Bunu da izliyoruz. Evet. Evet yani taşımış, bayağı kalmış top elinde. 3-1 üstünlüğümüz ikinci sette. İlk seti halimize yazdırmıştık. Gene güzel bir başlangıç. Eno. Boye. İkili bloğumuz nerede? İçeride! İçeride! Neler oluyor neler? Bu tür ekstra sayılarla daha çok motive oluyoruz. Yani Master Block bakın işte. Ya Boye ilk sette bloğumuz yerini alamıyordu ama burada. Ya inanılmaz. Yani açı farkı ne kadar önemli. Devam sayı bizim. Geçtik.

0: Evet.
1: Yani bakın işte, yani aman Allah'ım nasıl bir yükselme. Konsantrasyon ve ardından sayı. Aris ilk sette 7 sayısı var. İlk sette 7 sayısı vardı. İyi savunma da geldi. Zor bir top. Devam. Clevino. Clevino yerde. Murat İlipazar ayakta. Sayı Türkiye. Yani dengelerini acayip bozdu. Bakın işte burada Gökçen, evet. Sayı onunla millilerin. Fark 4. Adis Lagumcia. Smash servisimiz. Henno. Yıpratıyoruz. Clevino kuramadılar. Oo. Yani Ahmet Tümen neye dönüştü? Bakın Cihane diyor ki mola almalıyız diyor. Moladayız.
2: Reklam. Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone olarak filenin sultanlarının destekçisiyiz.

0: Reklam. Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Ahmet Tümer özelinde söylersek Gökçen Yüksel'i de ekleyelim. Yani bu ikili acayip işler yapıyor bugün. Fransızlar buna çare bulamadılar. Adis Lagüncü'ye onun da agresif servis turuyla bu sayılar geliyor diyelim. Oo. Iyekbekedo yani topu göremedik ama içerideymiş. Yani evet Ahmet Tümer. Boya serviste. Dikkat edelim Berkay. Efe. Güçlü savunma. Gökçen'le yükleniyoruz. Güçlü blok. Blok defans. Güçlü bloğa geliyorlar. Boye, Gökçen, Murat, Lagümcü'ye, Adis Lagümcü'ye. Evet, bu arada çizgiye basmış Adis. Yani biz de challenge istemedik. Slobodan Kovac istedik mi? Evet, şu an devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Boye. Adis karşıladık manşette. Sayı millilerin evet. Çünkü orada yani tepkileri var hep Fransızların. Şimdi psikolojik bir savaş da var tabii doğal olarak. Böyle bir Türkiye beklemiyorlardı. Bekledi o. Yani fileden dışarı çıkmış gibi bir iddia ortaya kaydı ama hayır orada Yekbe'de öyle. Temas ediyordu. Pipe hücum Henno. Henno'yu da susturduk. Yani şimdi aralıklarla böyle sayı alıyor. Henno iyi başlayamadı. İyi giriş yapamadı. Hatta yani iki maça bakarsak performansı yerlerde. Bu önemli. Berkay izin vermiyoruz. Ahmet Tümer. Hızlı hücumlar. Parkın kapanmasına izin vermiyoruz. Bravo Ahmet.

0: Maç servis yumuşadı. Aman oradaydı. Yekpeketo. İşte yani Yekpeketo'ya bir çare bulmamız lazım. Çünkü bu isim İtalya mücadelesinde de gerçekten bir anda gözler kendisine çevrilmişti. İlk kez milli takım formasını sırtına giyiyor. Bunu da belirtelim. Efe, Murat, ardından Bedirhan. Bravo Bedirhan. Yüksek seviye bir mücadele. Milliler iyi çalışmışlar Fransa'ya. Slobodan Kovac iyi hazırlamış. Murat yeni pazar. Cleveno. Manşek, Boye, Murat, ah! Yani işte çapraza geldiği zaman şu an orada cevap veremiyoruz. Güçlükle omuza rağmen Boye sayı Fransa'yı hazırlıyor. Yasa. Adis. Adis Lagumcia. Nerede? Sayı. Sayı bizde. Yani çok soğukkanlı Adis. Tamam. O anda gerçekten vücut dilinden anlayamıyoruz. Burada. İşte 8. sayısı. Smash servis. Cleveno. Henno. Bravo Berkay. Adis. Ah. Numara oynadı. Belki orada ortanın ucuna sonuca gitme olasılığımız. Çok sıkışmış orada top. Çok üst üste Antony Pazar Adis'i tercih etti. Henno. Berkay. Murat, Leno, Leveno, Boye, üçlü bile omuz sayı bizim. Bravo Bedirhan, bravo. İşte yüksek topların ardından sonrasında sistem dışı toplar ve iyi organize oluyoruz. Bir blok sayımız da. 2 blok sayısı Bedirhan'la ürettik. Fark 3 lehimize. Smash servis. No. Resert. Uçun pas. Müthişiz, müthiş. Harikasınız çocuklar. Yani sanki ülkemizde gibiyiz. Yani o kadar rahatız psikolojik olarak, öyle sayılar alıyoruz ki, öyle reaksiyonlarımız var ki. Gökçen Yüksel, yani bugün top seviyede bir voleybol izliyoruz. Sekiz sayı. Yine manşette problem yaşıyorlar. Çizgide Murat Yenipazar. Adis yükleniyor. Ramon yetişti. Oysa Cleveno yükleniyor. Temas var mı? Hayır, yok. Sayı bizim. Sayı bizim. Fark 4. Düzeltelim. Fark 5. 14 oldu. Ve Fransa cephesinde Cleveno kenara geliyor. Değişikliğe zorluyor. Duflos oyunda. Duflo Rossi 18 yaşında. Tıpkı Yekpeketo gibi yeni bir isim ve mola.
1: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyospor'u dinliyorsunuz?
2: Tarafsız ve her kesimden en az bir kişinin olmasından dolayı hepsini bir arada dinlemek büyük keyif.
3: Arabamı satmıştım, yeni araba aldım. Alır almaz daha kapıyı açmadan ilk işim Radyospor'un tekrar uygulamasını indirmek oldu. Anlamadan bir bağımlılık yapıyorum.
4: Sizi dinlerken sanki kendimi terapide hissediyorum. Ruhumu rahatlatıyorsunuz.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
4: Radyo Spor!
5: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
4: Radyo Spor!
0: Müthiş bir giriş yaptı. İlk set bizim 25-23 ile ve ikinci sette de üstünlüğümüz var. Ahmet Tümer ve Gökçen Yüksel, bu iki isim sorumluluk kendilerine geldiğinde hatasıza yakın bir performans ortaya koyuyorlar. Murat Yenipazar'ın yönlendirmeleri kaptanın, Bedran Bülbül'ün iki blok sayısı kritik anlarda. Adis kendi üzerine düşeni çok iyi yapıyor çaprazda ve farkı 5'e kadar da çıkardık. Rossi dışarıda, temas yok. Molanın ardından bir sayı daha filenin efelerinin. 6 sayılık fark. İlk sette 3 sayılık farklar ve ilk kez 6 sayı. Şimdi temas olduğunu düşünüyor. Yani Fransa cephesinde taktiksel bir durum diyebiliriz bu. Çünkü yine güzel bir hava yakaladık. Hayır, temas yok. Sayı bizim. Değişmiyor karar. Karar değişmiyor. Altı sayılık fark. Bedirhan Bülbül. Smash servisi. Rossi. Wizard. Boye. Block out. Mannion servisi, Efe, Murat, Gökçen, arka arka iki sayı, arka arka iki sayı cevap vermemiz lazım. Nin hata. Andre Gianni, evet, Amir'i her an oyuna sokabilir. Gördüğünüz gibi 20 yaşında Cezayir asıllı Amir. Come on, Lezard. Pipe hücumu, Heno. Sayı Heno. Hadi bu seriyi durduralım artık. 3-0'lık bir seri var. Fransızlardan. Boye. Bayi'nin ardından Boye'de basit hatası. Fark 5. Şaşkın, yani Fransızları ne hale düşürdük. Bravo filenin efeleri. Amon, Beza, Boye, Berkay. Çok güçlü, çok sert tabii maçlar çıkıyor. Yani Boye'ye topları bırakmamak lazım. On birinci sayısı. Gökçen kenarda, Miller'de, Cafer git. Oyunda bu arada hayır. Taşıma kararı mı? Evet. Ahmet için... Yani itirazımız olacaktır ya da şu an kalacaklığına başvurduk. Slavodan Kovac. Fark 3. Lehimize Rossi. Hatalı servis. Tamam, unutalım, hızlı geçelim üzerinden. 4 sayılık fark Milliler lehine. Ahmet Tümer'le servisteyiz. Haydi Ahmet. İyi servis. Odaklanıyor. Smash servisi. Ramon. Reza. Lase denetiler. Sezlik. Bravo Bediran. Bir kez daha köşede. Dışarıda olmalı. Henno. Bakıyoruz. Evet. Sayı bizim. Fark 5. Temas yok. Bir challenge gelebilir mi? Hayır. Direkt dışarıya. Yani temas olduğunu düşünmüyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, filenin efeleri uzun bir periyoda giriyor. Yani 43 saatlik bir maratonda bu mücadelenin ardından İtalya ile 02:30'da karşı karşıya gelecekler. Sonrasında evet, Fransızlar istediğini alamıyor. Sonrasında 21:30 pazar günü 02:30'da ve ardından 21:30'da mücadelelerimiz var. Evet, Dünya Kupası da var. Tarkan, Milletler Ligi'nde, filenin efeleri voleybolda mücadele verirken tabii ki bu şarkıyı duyunca hemen futbol aklımıza geliyor. Ama her yere de uyarlanabilir tabii ki. Ahmet Tümer, olsun, kredisi var. Dışarı gidiyor. İyek Bekedo kenara geliyor. İkili değişiklik var. Amir oyuna dahil oluyor. İlk kez süre alıyor. Amir şu an smaçör mevkinde. Evet, Reza şu an oyunda. Zordu. Bravo Cafer. Şimdi bırakalım çünkü dışarı gidiyor top. Dışarı gidiyor. 20-15. 20-15. Bravo çocuklar. Devam. Kaptan servis kullanma hazırlığında. Evet, bu arada Mirza da oyunda. Efe kenara geliyor. Mirza Lagumci'ye oyunda. Smash servis. Henno. Reza. Henno. Kapatalım. Kapattık. Bedirhan. Halis'le birlikte. İkili blok. Blok defansımız bugün çok iyi iş görüyor. Evet, Adise yazıldı. Bravo. Bravo. Ottava'yı inletiyoruz. Henno kenarda, Buyol oyuna dahil oluyor. 21 yaşındaki Thomas Buyol, ilk kez milli takım formasını giyen isim Biennale'le birlikte. Ottava'da aman tanrım neler neler. Yani o kadar kolay gösteriyor ki Adise Lagumci'ye bizlere. 22-15. Bakın işte. İkinci blok sayısı. Murat Yenipazar. Beza. Boyer görmek istedi ama tek başına, tek başına. Misa Lagumci'ye. Ya son olimpiyat şampiyonu karşısında sanki bir antrenman maçı gibi. Yani öyle sayılar, öyle rahat gösteriyor ki milliler. Bravo. Yani kaç kere söyledik ama harikulade gidiyoruz. Fransa cephesi şaşkın. Murat Yenipazar filede. Dediğimiz gibi olsun. Slobodan Kovac. Efe yeniden oyunda. Veza. Tanflos servis. Temas yok. Adis yani çok kötü bir smaçtı. Evet. Tekrar izlenmesini istiyoruz. Bir blok teması olduğunu düşünüyoruz. Slobodan Kovac hemen hamlesini yaptı. Ve biraz da durulsun. Çünkü Fransa'nın hareketlenmesi vardı. Fransa'da tabii İtalya'yı mağlup etti. Kanada karşısında mağlubiyet. Onlar da üst üste maçlara çıkıyorlar. Biz daha bu mücadele öncesi tek maç ve dinlenmiştik. Enerjimizi iyi kullanıyoruz diyelim. Evet, karar değişmiyor. Karar yine devam ediyor Fransa'nın. Ve böylelikle Brisa servisinde Efe. Fatih'in pazar yükseldi. Efe Bayram yükleniyor. Rossi orada. Brisa. Rossi şimdi arka orta hücumda. Loktan dışarıda. Haydi, bir sayıya ihtiyacımız var set sayılarına. Gelsin artık o sayı. Moladayız.
1: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
4: Radyo Spor.
1: 0538 052 14 87. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
4: Radyo Spor.
0: Çözeceğiz. İyi açıda toplar gelmiyor. Brisa servis turunu durduralım. Evet, şimdi fileye yakın. Murat Yenipazar. Efe Bayram. Kapatalım orada. Orada yer alması istedimişti. Rafael Külkit. Bakın dışarı gidiyordu. Bloğa da temas yoktu çünkü. Yani dışarı ise sayı bizimdi. Haydi artık. Biz artık karşılık verelim. Yine zor manşet. Bediren Bülbül. Avantaj topu. Oo. Ve 4-0'lık bir seri yakaladılar. Fark 3'e indi. Haydi milliler. Bir molamız var. Slobodan Kovac henüz bunu kullanmayı tercih etmiyor çünkü yakınız. Hadi şu havayı bozalım. Rezert'in bu serisini bitirelim artık. Zafer. Nasıl olur? Edirhan Bülbül. Tabii ki yani pozisyonda yani ok kurmaya çalıştı. Moladayız.
6: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
4: Radyo Spor.
0: Servis turuna bir tür cevap veremedik ve son molamızı da kullandık. Gördüğünüz gibi şimdi 23-21. 3-0'lık bir seriyle dengemizi bozmaya çalışıyorlar. Biz bir hamle daha yaptık. Kovaç'la Murat Yılmazer. Hadi artık. Adis Blizzard cevap veriyor. Dikkat edelim. Ramon'dan dublajda reaksiyon var. Boyer'e. Rossi. Haydi üçlü bloğumuz. Temas. Temas var. Temas var. Farkı bire indirdiler. Gerilerden gelip ve Evet, burada Cafer Kirkit kenara geldi. Gökçen Güzel yeniden oyunda. Gökçen karşıladı. Madine Nazar orta dönücüm. Bedirhan nihayet 24-22. İki kez set sayısı. Haydi bitirelim bu seti. Haydi halimize yazdıralım. O sayı geldi elimize. Hızlı hücumda sonuca gittik. Efe Bayram'la servisteyiz. Haydi Efe. Smaç servisi. Ah. Filede kaldı. Komatik üzgün. Bosna asıllı oyuncumuz. Kuyo. Oo. Berkay sen yapma. 24'te denge var. 26'ya uzuyor. Evet. Başarılı isimlerinden biriydi Berkay. Gülün ama buradaki bu kritik hata. Etkili bir servis geldi. Thomas Buyo. Smaç servisi. Berkay, Murat Yenipazar'a orta dönücüm. 25-26. Üçüncü kez. Bu sette set sayısı. Haydi Miller. Bedirhan'la set sayısındayız. Ramon, Wizard. Dublajda başarı var. Haydi Lagumcu'ya olmadı. Boya izin vermiyor. 27'ye uzuyor set. File temas var mı yok mu? Evet yani eğer boya kumuşsa set tamamlanacak. Bir hamlemiz var bakalım. Evet. Yani şu an görüntü nerede? Evet, hakem bekliyor şu an. Sisteme henüz düşmedi. Evet, şu an masada izleyelim temas var mı yok mu? Temasın olmadığı belirtiliyor. Fransızlarda temas olsaydı ama şimdi top zeminde. Evet. Evet zaten top yerde. Sevgili voleybol severler, yani inmeden, evet çoktan top zaten yere inmiş. Evet, 25-25 iken 26-25 bir kez daha set sayısı Miller için. Bu basit hata ile birlikte yeniden dördüncü kez set sayısındayız. Adis Lagumce ile set sayısındayız. Haydi Adis. Kaan Gürbüz oyunda, Murat Yenipazar kenara geldi. Smaç servisimiz. Rossi. Yekbekliyeto karşılık verdi. Haydi. Block out. Sayı ve set. Alice'le final nefelerinin 27-25. Bu arada var mı herhangi bir challenge isteği? Yani hakem, evet, yer değişimi olacak. Yani harikasınız, harikasınız. 27-25 ile. Ama Fransızlar hala oradalar. Yani hakemin bir var mı? Evet. Şu an milliler seti hanesine yazdırdı diyeceğiz ama sevgili voleybol severler, burada Adis bloktan top dışarı gidiyor. Yani çizgiye temas edip etmediğiyle ilgili bir durum söz konusu mu? Onu tam çözemedik. Ama milliler, evet, sayı ve set bizim. Üçüncü sette yeniden burada olacağız.
1: Vestil'in sunduğu milli heyecan devam edecek. Reklam.
6: Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone olarak Filenin Sultanları'nın destek

Kadın milli voleybol takımımızı anlatmak zor ama elimizden geleni yapalım. Mesela Eylül Akar Çeşme Yatkın. Elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Dilay Özdemir'le tanışın. Ele avuca sığmaz. Yaprak Erkek'ten nefis bir blok. El elden üstündür. Saliha Şahin'den smaç. Elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmak da Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Vestel'in sunduğu milli heyecan devam ediyor.
2: But we continue to play. We recover the gap and for one point for one ball to ball really close for win the set. Is that it? We have to stay.
3: Sevgili voleybol severler, son olimpiyat şampiyonu karşısında dirençli, motive ve hazırlıklı bir görüntümüzü şu zamana kadar yansıttık. Şu an itibarıyla 2 set geride bıraktık. 25-23 ve 27-25 ile 2 seti de hanemize yazdırarak mücadeleyi kazanmaya sadece 1 set uzaklıktayız. Aris'in son sayısıyla sonuca gittik. 4. kez set sayısı elimize geliyordu. Yani biraz önce yardımcı koçun açıklamaları vardı. İlk 10 dakika oyunun içindeydik, sonra ortadan kaybolduk. Servisteki yapılan o hatalar, ama Gökçen ve Ahmet'le o ilk iki setteki performansımız ve tabii bunlara Bedirhan'ı ekleyeceğiz, Murat Yenipazar'ı ekleyeceğiz. Adise ne zaman iş düşse sonuca gitti. Bugün millilerimiz gerçekten yani son dönemdeki en iyi performanslarından birini ortaya koyuyorlar. Kovac neler söyleyecek? Gerçekten çok iyi bir voleybol var. Ve bu maça damga vuruyorsunuz. Ne diyeceksin? Evet, doğru. Ama sonunu görmek lazım. Evet, hep sonunu bekliyoruz. Ve birçok fırsatları Fransa'ya veriyoruz. Oyuna geç dönüyoruz. Hızlı sonuca gitmeliyiz. Güzel servis hücumlarımız. Ama savunma. Teknik bir takım karşımıza. Onlara şans tanımamalıyız. Ve evet, birinci set ve ikinci setin ortaları gibi oynamalıyız. Çok iyi gidiyorsunuz, dedi muhabir. Sevgili izleyicilerimiz, Milletler Ligi Ottawa, Kanada. Zaten atmosfer harika. Tribünlerde hep anlı şanlı bayrağımız. Ve müzikler de yine hep bizim taraftan diyelim. Bizim ezgilerimiz var. Yani çok güzel bir hava yarattık burada. Milliler de destek veriyor. İşte Bedirhan filedeki performansı, 7 sayı, 5 hücum, 2 blokta elde ettiği sayılar. Yani varımızı yoğumuzu ortaya koyuyoruz. Cleveno sadece 4 sayıda kaldı şu ana kadar. Tamam, tabii ki önemli isimler kadrolarda, özellikle Fransa olsun, ilk hafta dinlendiriyorlar ama biz de çok iyi hazırlanmışız. Gerçekten Fransa karşısında. Murat Yenipazar kaptanla 3. sete başlıyoruz. 2-0 öndeyiz. Smash servis. Boye. Çok iyi. Aris Lagumcia arka alanda. Cleveno. Cevap veriyoruz. Bravo. Bravo. İstediğimiz oyunu ortaya koymaya devam ediyoruz. 3. setin en üst başında da. Bedirhan 3. blok sayısı. Smash servis. Smash servis. Ace mi? Boye. Oh. Hadi Berkay. Aris. Bravo Berkay Berkay. Şimdi Efe ile yüklendik. Boyer. İkinci kez Boye'ye engel oluyoruz. Biraz daha. Bedirhan neler yapıyorsun? Neler yapıyorsun Bedirhan? Yani dengeleri şaştı. Dengeleri şaştı. Biz o kadar yükseldik ki Fransa cevap veremiyor. Harikasınız çocuklar. Yani neler oldu neler. Büyük keyif alıyoruz bugün voleyboldan. Tabii ki filenin, efelerinin performansından. Çaresiz bırakıyoruz Fransızları. Üçlü bloğumuz. Yine sayı bizim. 3-0'la giriş yapıyoruz. Üçü de bloktan. Bir rüya gibiyiz gerçekten. çok güçlü, dirençliyiz. Ve bola.
0: Reklam.
4: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
0: Radyo Spor. Reklam.
5: Radyo Spor.
6: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Arca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
3: Olsun, odaklanmayı sürdürelim. Şans anı Brisa için. Berkay son anda yetişti. Ortadan üçün Bedirhan. Kendi düşen sorumluluğu %100 yerine getiriyor. Orta oyuncularımız da gerçekten büyük bir hükümdarlığımız var şu an. Efe servis kullanma hazırlığında. Smaç servisi. Amon, Reza. Kurşun pas denediler. Bu da yok. Olmadı. Hata. Magnin fileye vuruyor. Goye oyuna dahil oluyor. Magnin kenarda. Efe Bayram. Aa, çizgiye bastı. Evet. İşte burada bir anlık hata. Servisi bile de tamam. Servislerden kaybedilen sayılar her iki taraftan da. Bedirhan servisteki hatalar birbirlerine yakın, 8'e 7. 3 sayıda servisten hatalarla. İki farklı üstünlüğümüz. Goye servis kullanma hazırlığında Senegal asıllı isim, 29 yaşında, 1.98 boyunda. Polonya'da kariyerini sürdürüyor. Oh, ace. ...3-0'la giriş yapmıştık. Üçüncü sete şimdi farkı 1'e indirdiler. Berkay arka alanda dikkatli. Hatalarla geçen bir set var, üçüncü set. Şimdi Adis'le servisteyiz. Adis'le Gumcia. Dikkat edelim. Sayı bizim. Evet, yani file özellikle temas olur mu diye bakıyoruz. Gökçen Yüksel. Bravo Gökçen. Bakın işte Boyer'a rağmen çok iyi bir zamanlama. Ahmet'le birlikte iyi iş çıkarıyorlar. Hadi keselim cezayı. Keselim. Murat Yenipazar. Kaptanla farkı yükseltelim. Bravo Murat Yenipazar. Evet, challenge istiyor. Bakalım file teması olabilir mi, yanılmıyorsam. Evet. Çünkü yine bir momentum yakaladık. Yani o ritmi yakalayınca yani de bu şekilde bir engelleme yapmaya çalışıyor. Hayır, temas yok.
0: Reklam.
4: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
0: Radyo Spor. Reklam.
5: Radyo Spor.
3: Bravo. Bravo. Fark 5. Coşuyoruz Kanada'da, coşuyoruz. Mola.
6: Radyospor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyospor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği.
5: Radyo
6: programcılara da
3: ileri doğru taşımaya devam ediyor Adis. Fransa molaya gitti. Smash servis. Köşede Berkay. Dışarıda olsun. Yeni günün ilk saatlerinde milli takımımız performansıyla bizleri, sizleri ayakta tutuyor. Arka ortalarımız, ortanın hücumlarımız, istatistiklerimiz çok yüksek. Berkay. Çok iyi bir hamle. Şimdi köşeden Ramon da orada, iyi savunma. Hadi karşılık verelim. Karşılık veriyoruz. Gökçen Yüksel, Ahmet Tümer, Murat Yenipazar orada. Örüyorlar duvarı. Her şeyimizi, varımızı, yolumuzu ortaya koyuyoruz ve sonuç da geliyor. Güzel bir havamız var. 2-0 öndeyiz. Yaklaştırmıyoruz Fransızları. 12 sayı bloklardan elde ettik. Hamon. Bezart. Evet. Plase deneyecekti. Denedi. Sezdik ama devamı gelmedi. Çünkü yani savunmamızı bozmaya çalışıyor artık Beza. Ekstra sayılar deniyor. Onlardan biriydi. Seno. Eno hiç yok. Aman hareketlenmesin. Eno'yu resmen bozduk. Şimdi burada bir ace'le fırlanma var. Ay çocuklar, hemen cevap verelim. Evet, kendi yaptı. Güzel oldu. Fark 4. Tümer. 6 sayısı var şu ana kadar. Ah. Serviste Yekbek Edo. Efe. Murat Yenipazar, hızlı hücum denedik. Haydi dikkat. Bir kez daha. Haydi Efe. Block out. Fark 4. Akıllıca yani orada soğukkanlı kalabilmek kolay değil. No, Orta hücum. Block out. G'ye. Beza. Maç servisi filede.
0: Reklam.
7: Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone olarak Filenin Sultanları'nın destek

0: Kadın milli voleybol takımımızı anlatmak zor ama elimizden geleni yapalım. Mesela Eylül Akar Çeşme Yatkın. Elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Dinay Özdemir'le tanışın. Ele avuca sığmaz. Yaprak Erkek'ten nefis bir blok. El elden üstündür. Saliha Şahin'den smaç. Elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmak da Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında.
1: Opet Doldur Kazan kampanyası başladı. Şimdi Opetliler doldurdukça kazanıyor, kazandıklarını ödüle dönüştürüyor. Üstelik Opet Pay ile ödeyenler 3 kata kadar hızlı kazanıyor.
2: Siz de fırsatları kaçırmayın.
3: Reklam.
4: Radyo Spor.
5: Biraz önce yani hatırlarsak sayı karşı tarafa geçmişti. Bedirhan Bülbül serviste. Ramon. Veza. Boya fileye. 16-12. 16-12. Şampiyonası 2023 yılı yine performansı vardı. Kaybettiler. Maddeli Pazar. Evet, sayı bizim. Sayı bizim. Nefeslerimizi tuttuk bir kez daha. Adis bakın burada parçaladı duvarı. Hissetmek önemli. Adis.
3: Reklam.
6: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
4: Radyo Spor.
3: Reklam.
4: Radyo Spor.
5: Sen kaybedilen puanlar. Ya bu sette çok oldu. Fransa cephesinde de yine aynı şekilde. Boye. Oo. Yani çok güçlü bu servis. Saatte 110 kilometre hızla geldi. Fark 2. Burada manşet alamadık. 15. sayısı oldu bu oyunda. Yukarı dilim Berkay. Mahiri Pazar. Ökcan Yüksel. Cevap var. Amon. Zor top. Aa. Kolay bir sayı verdik. Kolay bir sayı verdik. Fark 1'e indi. Evet, mola istiyoruz.
3: Reklam.
6: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
4: Radyo Spor.
3: Reklam.
4: Radyo Spor.
5: Evet, Fransızlar 4 sayılık farkı erittiler. Fark 1'e indi ve müdahalemiz var Slobodan Kovac'la. Servisten çok sayı verdik rakibe. Şimdi arka arkaya sayılar da gelince müdahalemiz oldu. Haydi milliler. 12 uçum 2 bloktan sayı, servisten sayı. Aman. Aris, panik yapmayalım. Block out. Önemli. Fark yeniden 2. Hız ve teknik kapasite ne kadar önemli voleybolda. Yok, yok, yok, yok, yok, yok, yok. Gülten Güzel kenara geliyor. Kaan'ı görüyoruz oyunda. Kaan Gürbüz. Fenerbahçe Milikano oyuncusu 2021 yılından bu yana 2-0 boyunda. Haydi Kaan. Servisi bir noktaya Boyer'e karşılık verebilecek miyiz? Olmadı. Fark yeniden bir. Stres 3. sette. Bir buçuk saati geride bırakıyoruz. Esport ekranlarında. Eno. Oo. Bu arada hayır, dışarıda dedi. Kule hakemi. Sanki biri temas etti bizde. Yani çok açık bir şekilde dışarıda. Evet. Güzel. Böyle bir sayıya ihtiyacımız vardı şu anlarda. Haydi Ahmet. Oo! Evet. Aman. Hadi bir kez daha. Haydi. Block out. Anis Nagumcu'ya. Hata yapmıyor.
3: Reklam.
6: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
4: Radyo Spor.
7: Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone olarak birinin sultanlarının destekçisiyiz.

0: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar Resmi Eğlence Sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
1: Radyo Spor.
2: Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
1: Radyo Spor.
3: Reklam.
1: Radyo Spor.
4: Bamir ne zaman girse oyuna hata yaptı. 2-0 önde hissettilerdi. 21-18. Sevgili voleybol severler. Olimpiyat şampiyonlukları iki kere diyoruz. Aynı zamanda VNL şampiyonlukları da iki kere. Avrupa şampiyonu. Mirza oyunda, Efe Bayram kenarda. Paralel değil mi? Altıyı kapat diyor. Evet. Aa, kaptan yapma. Evet, şimdi tabii gene değişiklik olacak. Efe içeride, Mirza dışarıda. Mirza serviste. Serviste 14'ü 12 yani. Kontrollü. Bizim için bir avantaj doğar. Doğdu da. Doğdu da. Gökçen Yüksel. Nefes aldırıyor.
3: Reklam.
5: Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone olarak birinin sultanlarının destekçisiyiz.

0: Reklam.
1: Radyo Spor.
2: Üzmeyelim çok kendimizi. Burada işte yani. Yani orada Murat Han'ın da top. Bedirhan müdahale etti ama olsun olsun. Gitsin o hava. Çünkü ne oluyor? 23-20 oluyor. Bir sayı daha gelirse üst üste maç sayıları var. Müthiş bir hikaye yazılıyor burada şu an. Bu saatlerde yani 0-4'ü geride bıraktık. Bedirhan Bülbül. Haydi Bedirhan. Servisi Henno, Visa. Arka orta hücumu. Şu an pipe'ta sayı aldılar. Gay. Dışarıda. Dışarıda. Sevgili voleybol severler. 3 kez maç sayısı.
0: Reklam.
3: Opet doldur kazan kampanyası başladı. Şimdi Opetliler doldurdukça kazanıyor, kazandıklarını ödüle dönüştürüyor. Üstelik Opet Pay ile ödeyenler 3 kata kadar hızlı kazanıyor.
4: Siz de fırsat.

0: Vestel milli heyecanı sundu.
1: Radyo Spor. Radyo Spor.
2: Reklam.
3: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
1: Radyo Spor.
4: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
5: Donuyoruz Yüksel abi.
4: Bu havada.
5: İnternette donuyoruz.
4: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
6: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
7: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
8: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
6: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
9: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
4: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
10: İlk servisten maç sayısına voleybol keyfini zirveye taşıyacak müthiş fırsatlar VNL Ankara ana sponsoru Amazon.com.tr'de. Sen de hemen Amazon uygulamasını indir, seçili ürünlerde mobilde yapacağın 750 TL ve üzeri ilk alışverişe sepette 150 TL indirimi kaçırma. Üstelik ilk alışverişine özel kargo bedava.
0: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar resmi eğlence sponsoru JBL milli takımımıza başarılar diler.
10: İlk servisten maç sayısına voleybol keyfini zirveye taşıyacak müthiş fırsatlar VNL Ankara ana sponsoru Amazon.com.tr'de. Sen de hemen Amazon uygulamasını indir, seçili ürünlerde mobilde yapacağın 750 TL ve üzeri ilk alışverişe sepette 150 TL indirimi kaçırma. Üstelik ilk alışverişine özel kargo bedava.
0: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar resmi eğlence sponsoru JBL milli takımımıza başarılar diler.

0: voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin voleybolcularımızın yanında.
1: Radyo Spor. Reklam.
2: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Arca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
3: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
4: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu başlıyor.

Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 12 Haziran 2026 Cuma günündeyiz. Saatlerimiz de 7.01'i gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Dünya Kupası dün akşam başladı. Meksika ev sahiplerinden Güney Afrika'yı konuk etti. Ve sabaha karşı da

0: 2025'te başlayan mücadelede Güney Kore ile Çekya karşı karşıya geldiler. İki maçtan da birer galip, birer mağlup çıktı. Beraberlik çıkmadı iki mücadelede de. Az önce sona eren maçta Güney Kore Çekya'yı 1-0 geriden gelip 2-1 mağlup etti ve turnuvaya 3 puanla başlamış oldu. İlk yarısı 0-0 bitti mücadelenin. İkinci yarıda Krejci duran toptan bir kafa golü attı. Ama üstünü uzun süre koruyamadı Çekya. 8 dakika sonrasında 67'de İmbom'un golü geldi ve 80'de de Beşiktaş'tan tanıdığımız Yang Yo attığı golle Güney Kore'yi öne geçirdi ve galibiyete taşımayı başardı. Tabii maçı izleme fırsatım olmadı. Yollarda geçti vaktim. Ama şimdi reklam aralarında da özete, pozisyonlara, istatistiklere tabii ki bakacağız. Dünün ilk karşılaşmasında ise Meksika Güney Afrika'yı 2-0 mağlup etti. Enteresan bir karşılaşma oldu. Maç aslında hızlı başladı. Jimenez'in 4. dakikada girdiği net pozisyon, kalecinin çok iyi kurtarışı, 5 dakika sonrasında Güney Afrikalı oyuncunun kaptırdığı top ve devamında gelen golle Meksika karşılaşmada 1-0 öne geçmeyi başardı. Ama tempo çok fazla yükselemedi mücadelede. İkinci yarının başında Güney Afrika'da Stole kırmızı kart gördü. Takımını 10 kişi bıraktı. 67'de Jimenez'le, ki çok iyi de bir kafa vuruşu yaptı tecrübeli oyuncu, Meksika farkı 2'ye çıkardı. Maçın son bölümüne doğru Güney Afrika'dan bir kırmızı kart daha geldi. VAR uyarısıyla geldi bu kırmızı kart. Son bölümde de bu sefer Meksika rakibi 9 kişiyken bir kontra yedi kalesinde ve orada da Montes kırmızı kartı gören oyuncu oldu. Hakem Brezilyalı direkt olarak kırmızı kartı çıkardı. 3 kırmızı kart da direkt gösterildi. Sarıdan dönen bir kırmızı kart olmadı. Maçta da toplam 3 sarı kart oldu. 3 de kırmızı kart oldu ve tarihin tabii en kırmızı kartlı Dünya Kupası başlangıcı oldu bu karşılaşma. Hatta enteresandır. Bundan önceki iki Dünya Kupası'nda 4'er kırmızı kart olmuş turnuva boyunca. Burada daha ilk maçtan 3 kırmızı kart çıktı. Kırmızı kart standardı konusunda da belli bir izlenim edindik tabii ki dünkü kartlarla birlikte, özellikle Güney Afrika'nın gördüğü ikinci kırmızı kart, VAR uyarısı ve Meksika'nın gördüğü son kartta da bariz gol şansı var mıydı, yok muydu, sarı olur muydu, olmaz mıydı, o tabii tartışılabilirdi ama hakem yardımcısıyla ufak bir diyalog kurduktan sonra direkt olarak kırmızı kartını çıkardı. Meksika açılış maçında çok renk vermese de aslında kazanarak başlamasını bildi. Artık bundan sonra tahminen Güney Kore ile bir liderlik yarışı olacak. Bakalım orada lider olarak kim bitirecek. Şimdi sıradaki maç da grupta Meksika Güney Kore. Bu maçın kazananı çok çok büyük ihtimalle grubu lider bitirecek. Onu da paylaşmış olayım. Ve bugün saat 22'de Dünya Kupası'nda B grubunda Kanada-Bosna-Hersek karşılaşması oynanacak. Bu maçı takip edeceğiz. Sabah karşı 4'te de grubumuzdaki ilk maç ABD-Paraguay karşılaşması ekranlara gelecek. Heyecan dozu tabii gitgide yükseliyor. Daha iyi takımlar da sahaya çıktıkça izleyicilerin de heyecanı artacak. Bizim milli takım biliyorsunuz zaten cumartesi artık, gerçi pazar sabahı demek lazım, 7'de Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Milliler de Kanada'ya vardı dün. Onu da söyleyelim. Bakalım son antrenmandan detaylar nasıl? Kenan Yıldız'ın tabii durumu burada merak ediliyor. O bilgileri de program içerisinde sizlere aktaracağım. Peki dün Dünya Kupası harici neler oldu? Fenerbahçe'de göreve başladı Aziz Yıldırım ve yönetimi. Son birkaç günde hem Aykut Kocaman üzerinden hem transferler üzerinden işte bitti, bitmeye yakın, işte her an açıklanabilir şeklinde haberler yapılıyordu. Ama dün Aziz Yıldırım cephesi teknik direktör konusunda anlaşma sağlandığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını, yönetim kurulunun hali hazırda hiçbir teknik direktör veya teknik ekip üyeleriyle anlaşma yapmadığını paylaştı. Bu da acaba Aykut Kocaman olmuyor mu tabii düşüncesini de getirdi ama takip ettiğim bazı gazeteciler bunun onu aslında yansıtmadığını, yine de Aykut Kocaman'ın göreve başlayacağını dile getiriyorlar. Onu da yine program içerisinde konuşuruz. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un Galatasaray YouTube kanalında yaptığı açıklamalar tabii dikkat çekti. Özellikle bu yeni yabancı kuralı 10 artı 4 ile alakalı bir sistem var Okan Buruk'un. Ondan bahsedeceğiz. Beşiktaş'ta transfer gelişmeleri var ama öyle çok bitmeye yakın bir oyuncu yok. Trabzonspor biraz daha sakin bir gün geçirdi diyebiliriz. Diğer haberlere de yine bakarız program içerisinde. Mesajlarınızı da gönderebilirsiniz. Dedim ama zaten daha o anonsu yapmadan 3 mesaj da gelmiş ama yine de hatırlatayım, 0538 052 1487 WhatsApp hattımızın numarası.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.16 saatlerimiz sabah sporunda Dünya Kupası'nı konuşmaya başlayacağız. İki maç şu ana kadar geride kaldı. Nasıl başladı Ali abi Dünya Kupası senin için?
1: Valla beklentilerin altında başladı.
2: Yani. Dün
0: çok şey bekliyor muydun Meksika-Güney Afrika maçında?
2: Ya biraz daha açıkçası karşılıklı bir oyun olabilir. Biraz daha bir tempo yükselebilir diye bekliyordum. Hani öyle müthiş bir maçı izlemeyeceğimizi herkes gibi tahmin ediyordum ama bence biraz sıkıcı bir karşılaşma oldu.
0: Aslında iyi başladı. Jimenez'in şutu, sonra gol, ilk 10 dakika içinde aksiyon vardı
2: golden
0: da.
2: Golden sonra işte. Golden sonra bıçak gibi kesildi aksiyonlar. Hani stadyumun büyüklüğü, işte Meksika seyircisinin coşkusu, çünkü oleylerle başladılar ama ondan sonra onlar da doğal olarak maça uyum sağladılar. Bence bayağı beklentilerin altında bir karşılaşmaydı. Hani Meksika'nın kazanmasını herkes bekliyordu. Ama Güney Afrika belki biraz daha hani karşılaşmanın bu şekilde olmasını sağlayan taraf oldu diye düşünüyorum. Çünkü yani hücumda neredeyse hiçbir şey öğretemediler maç boyunca. Ondan sonra eksik kaldılar. Ve yani çok sıradan, çok rutin bir galibiyet oldu ev sahibi takım için. Biliyorum, sen farklı bir şey düşündün mü karşılaşmayı izlerken?
0: Yok işte, ben de düşünmedim. Ben beklentim ama yüksek değildi o kadar zaten de. Başlangıcı görünce bir
2: yani
0: insan
2: en
0: tabii
2: heyecanlandığımız
0: umutlandı.
2: Anlar hakem kamerasından gördüğümüz açılar oldu.
0: Evet.
2: Karşılaşmanın bir bölümünden sonra. Meksika'nın zaten hani kazanması gereken bir mücadeleydi. Onu yaptılar. Tabii seninle şunu konuşmuştuk Dünya Kupası öncesinde. Acaba hani takımlar yüksek tempodan başlar mı? Büyük ihtimalle başlamazlar. Turnuva oynayacaklar. İlk karşılaşmalar da her zaman zordur. Hani Meksika'yı o takımlar sınıfına koymadık ama onlar da yani ortalama, hatta belki vasat denilecek bir futbolla rahat, temiz bir galibiyet aldı.
0: Tabii maç önü seremoniler 8.40 civarı sanıyorum resmi olarak başladı. Orada birçok farklı sanatçı çıktı. Shakira'yı da gördük. Artık Dünya Kupalarının aranılan ismi, şarkıcısı Shakira. Onun şarkısı, ona eşlik eden bir başka şarkıcı orada gösterdiler. Maç önü seremonisi tabii normal bildiğimiz seremoniler gibi olmadı.
2: Değil, tabii.
0: Yedek oyuncularla birlikte as oyuncular orta yuvarlağın etrafına dizildiler. Hakemler keza aynı şekilde. Birer kişi işte ulusal maçları seslendirdi. Orada oyuncuların böyle birbirle tokalaşması falan bayağı uzun da sürdü o seremoni. Hatta şimdi önümdeki kaynağa göre, ben saate dikkat etmemiştim ama maçın başlaması 6 dakika falan gecikmiş.
2: Evet.
0: Normal sürenin üzerine.
2: Süper Lig vibe aldık.
0: 22.05.56 Türkiye saatiyle, bu başka kaynaktan okuyorum. Yerel saate göre 13.05.56'da başlayabilmiş karşılaşma ancak. Ve bitişi de, hani yine Türkiye saati üzerinden konuşalım, gece 12'yi 3 geçe ve 33 saniyede geçe 3 geçeyi karşılaşma sona ermiş. Tabii ki iki devrenin ortasında verilen o hydration break olarak geçiyor, su molası. Oradaki reklamlar, hatta haberler çıktı yurt dışında, Fox galiba Amerika'da o kuralları da çiğnemiş, maçın girişini falan kaçırmış, başlangıcını.
2: Hadi ya.
0: Belli bir dakika sonra gitmen gerekiyormuş, hemen gidemiyor musun reklama, belli bir dakika önce de dönmen gerekiyormuş. Hani tamamını reklamla kapatamıyor musun, öyle belli kurallar koyulmuş ama işte okuduğum kaynakta Fox'un bunu çiğnediği söylenmiş. Enteresan bir Dünya Kupası, işte kurallar farklı, taçlar.
2: Taca ne diyorsun? Hani taçta hakem böyle bazen elini havaya kaldırdı ama sanki 5 saniyeyi geçti gibi çoğunda.
0: Ya, orada işte hakemin nerede 5 saniyeyi saymaya başlayacağı hakeme kalmış bir inisiyatif. Yani auto taşlarında da öyle. O herhalde hakemden hakeme değişecek diye düşünüyorum. Kırmızı kartlar tabii maçta, hani aksiyon pek olmadı ama en çok kırmızı kartlar tabii çok konuşuldu. İlk kırmızı kart ikinci yarının başında geldi. Onda herhalde en şüpheye yer bırakmayan kırmızı kart oldu diye düşünüyorum. Karşı karşıya pozisyonda. Ceza sahası dışında o müdahale net şekilde, ben tekrarından da gördüğüm kadarıyla. O kırmızı kart zaten, var mı bir soru işareti?
2: Yani bana gene biraz ağır geldi. Hani sanki böyle Meksikalı oyuncu da şey de söyledi, Levent abi de söyledi. Biraz böyle önde geldi şeyin. Güney Afrikalı oyuncunun.
0: Tabii ki öne gelip şey yapacak işte,
2: Tamam. Ama
0: avantajı
2: hani
0: alacak.
2: orada çok da bir müdahale yok gibiydi. Yani Güney Afrikalı oyuncu kendini böyle sakınmaya çalıştı o sırada. Ama tabii değince orada şeyi verdi. Kırmızı kartı verdi. Diyecek bir şey yok. Kırmızı kart.
0: Son nihai kırmızı kart.
2: Ya
0: Okey mi
2: kırmızı kart
0: diyorsun?
2: işte ağır ağır geliyor bana bu kararlar. Hani çünkü oyuncu bir şey yapmamaya çalıştı ya o pozisyonda. Meksikalı oyuncu önüne geldi. Güney Afrikalı oyuncu hani sakınmaya çalıştı ama beceremedi. Olmadı. Ve kırmızı kart o yüzden.
0: Evet, benim de hani izlediğim 3 pozisyon içinde en net kırmızı kart gördüğüm pozisyon mesela ikinci kırmızı kart Güney Afrika'nın gördüğü. Orada mesela o bana ağır geldi biraz. Onun hele VAR uyarısıyla kırmızı kart olması, hani akan oyunda tespit etse ki hakemin kamera açısından da gördük. Aslında açısında bayağı yakın pozisyona hakem, ama biraz herhalde açı olarak yakın ama ters kalıyor gibi. VAR'dan bir uyarı geldi ve orada da izledikten sonra kırmızı kartı çıkardı. Burada da şimdi Serdar Akçer'i takip ediyorum. O da İFAB kuralını göstermiş bu şiddetli hareket konusunda. Top için mücadele edilmeyen durumlarda rakip oyuncunun veya herhangi bir diğer kişinin kafasına veya yüzüne eliyle veya koluyla bilerek vuran bir oyuncu, kullanılan güç çok hafif, göz ardı edilebilir olmadığı sürece şiddetli hareketten suçludur diyor. Çok hafif ve göz ardı edilebilir olmadığı sürece. Demek ki burada çok hafif ve göz ardı edilebilir bulmamış VAR'daki uyaran isim. İzleyen hakem de aynı şekilde Brezilyalı ve buradan bir kırmızı kart çıktı, ama izlerken açıkçası bana çok, o da bana şey geldi, ağır geldi.
2: Ağır geldi.
0: Sana?
2: Katılıyorum, sana katılıyorum. Sana katılıyorum. Şimdi ben de tekrar bakıyorum şeye, hani özete ne koymuşlar diye. 8 dakikanın üzerinde bir özet. Zaten ilk 2-2,5 dakika şey var. Söyle ismini.
0: Seremoni falan.
2: Açılış seremonisi var.
0: Diğer kırmızı kart da Meksika'nın gördüğü. O da enteresan, yani rakibin 9 kişi kalmış. 2-0 öndesin. Artık maçı orada öldürmen, 3-0'a belki götürmen ya da en azından 11 kişi tamamlaman bekleniyor. Ama orada da savunma arkasına bir koşu var. Orada da Montes çok dikkatsiz bir müdahale yapıyor. O da tabii ki faul olduğu kesin. Ama orada da hani direkt kırmızı kart ağır mı değil mi diye ben düşündüm, biraz da çaprazda olduğu için. Ama galiba sonra okuduğum birkaç yorumcu, Serdar Akçer de bunlardan biri, kırmızı kartın destekleneceğini söyledi. Yeni kurallarda hücum oyuncularının sayısı ve konumu da bariz gol şansına kriter olarak eklendi demiş ve kırmızı kart desteklenir diyor. Orada da hakem yardımcısı zaten bir göz göze geldi, bir şeyler konuştu kısa ve direkt olarak kırmızı kartı verdi. Herhalde içeride mi dışarıda mı diye mi konuştu, tahminen öyle. O şekilde de kırmızı kart çıktı. VAR'dan da herhangi bir uyarı gelmedi. Ve 3 kırmızı kartlı bir başlangıç oldu. Dünya Kupalarında son 2 edisyonda, 2022 ve 2018'de 4'er kırmızı kart çıkmış turnuva boyunca tamamında. Burada daha ilk karşılaşmadan 3 kırmızı kart gördük. Turnuva rekoru da bir maçta, biliyorsundur sen o maçı.
2: Kırmızı kart rekoru mu?
0: Evet. O kadar Dünya Kupası tarihine bakıyorsun bana kazık soru hazırlamak için.
2: Şey maçı mı yoksa? Şili İtalya maçı mı?
0: Yok. Portekiz Hollanda maçı 2006'daki. 4 kırmızı kartın
2: 4
0: çıktı.
2: kırmızı kart çıkmış.
0: Evet. O karşılaşma rekor. Başka da 4 ve üzeri yok. 3 kırmızı kartlı da bu 6. maç oluyor. En son 2006'da Hırvatistan Avustralya maçı ve İtalya ABD maçlarında 3'er kırmızı kart olmuş. Toplamda da işte 6. 3 kırmızı kartın çıktığı karşılaşma olmuş. Akşam oynanan karşılaşma. Meksika'da Quiñones ilk golü atan oyuncu, orada da hata yapan oyuncu, ilk kırmızı kartı gören oyuncu aynı zamanda. Yani Güney Afrika yakan isim oldu. O hatayı da iyi değerlendirdi Quiñones. O da alkat siyah forması giyiyor Suudi Arabistan'da. Bu sezon 33 gol atmış ligde. Suudi Arabistan liginin gol kralı olmuş. Ve bu golle birlikte 36 maçta 38. golünü atmış tüm kulvarlarda. Quiñones ligdeki gol krallığında bu arada Toni'yi geçiyor. 32 gol Toni, Cristiano Ronaldo'nun da 28 golü var sezon toplamında. Bu oyuncu 33 gol atıyor ve gollerine milli takım formasıyla da devam ediyor. Mora genç oyuncu, herkesin merakla beklediği isim. O da dün oyuna girdi ve Dünya Kupası tarihinde forma giyen en genç 6. oyuncu olmayı başardı genç isim. Listede ilk sıradaki ismi tanımıyorum ama ikinci sırada Eto var. 4'te Olembe geçmişte sol bekti sanıyorum. Onu hatırlıyorum. Bir 5'te Pele var. Mora da bu listeye 6. sıradan giriş yaptı. Bir de gol atabilirse sanıyorum orada da Pele'den sonraki gol atan en genç oyuncu olacak. Turnuvanın ilerleyen bölümlerinde o da belli ki süre bulacak Meksika formasıyla.
2: Şimdi ben de bakıyorum hani yurt dışında ne yazmışlar diye. Hakemler sert mi olacak bu Dünya Kupası'nda diye bir şey var. Manşet var BBC'de. Kırmızı kartlara bakınca az önce senin verdiğin istatistik. İşte Rusya ve Katar'da bütün turnuva boyunca 4 kırmızı kart olması. Burada 3 kırmızı kart olması. O istatistikte ve hemen verilmiş. 20 yıl olmuş en son bir turnuvada 3 oyuncu birden aynı karşılaşmada atılalı. Onlardan bahsetmişler. Ama hani bu acaba tabii tek maçta bir şey söyleyemeyeceğimiz için şimdi ben de tereddüt ediyorum konuşurken. Hani hakemler bu şekilde mi hareket edecek karşılaşmalarda yoksa bu dünkü karşılaşmanın hakeminin özelinde verdiği kararlar olarak mı düşünmek lazım? Çünkü federasyonlardaki hakemlerin kararları değişebiliyor. Farklı federasyonlardan gelen hakemlerin kararları. Hani orada çok standart tutturmak kolay değil. Ama dünkü hani kırmızı kartlara bakınca bir acaba sorusu oluyor.
0: Sabaha karşı oynanan maçta sadece bir sarı kart çıkmış. Kırmızı kart yok. Sarı kart da 90 artı 6'da tahminen oyunu geciktirdiği için Güney Kore'li bir oyuncu görmüş. Maç içinde herhangi bir aksiyona mesela kart çıkmamış o karşılaşmada da. Yani
2: Evet.
0: maçtan maça belki değişecek. Hakemden hakeme değişiyor olabilir. Maçtaki aksiyona göre değişiyor olabilir. O ilk maç bu kadar kırmızı kart olduğu için biraz farklı düşündü ama bu maç özel bir şey de olabilir tabii ki. Şimdi birkaç dinleyici mesajı okuyayım. Cevat Çiftçi, bu Dünya Kupası bize farklı bir Dünya Kupası olacağını ve hakem standartlarının değişik olacağını gösterdi demiş. Milli takımla ilgili de gerçekten ayakları çok yere sağlam basması lazım. Çünkü herkes çok iyi hazırlanıyor. Herkesin hedefleri var. Uçtuk kaçtık muhabbetlerine girmemeleri gerekiyor demiş. Her rakibi ciddiye alıp topun kıymetini bilerek oynamamız lazım demiş. Fenerbahçe ile ilgili bir yorum var program başında ama Fenerbahçe'yi başında konuşmayacağız. Devamında konuşacağız. Shakira'nın fake olduğu söyleniyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz demiş. Valla ben de şimdi görüyorum bu arada fake konusunu. Dün önüme düşmedi ama izlerken ne kadar değişmiş ya da estetik mi yaptırmış, yaşlanmış mı? Bir de gözlük takmış. Ben de çok şey yapamadım açıkçası. Şaşırdım yani Shakira'ya çok farklı yaşlanmış gibi düşündüm. Fake olduğunu düşünmedim ama böyle bir gündem var demek ki. Bakacağım. 37 yıllık hayatımda ikinci kez Dünya Kupası göreceğim milli takımla diyor dinleyicimiz. Onda da saçma sapan bir ev sahibi ülkeye denk geldi yayınlar demiş. Mehmet Ünlü, Güney Afrika'yı görünce insan keşke Nijerya olsaydı diyor. En azından hücum olarak bayağı aksiyon görebilirdik. Tabii Nijerya çok farklı yani. Osimhen, Lukman, Adams işte o da Sevilla forması giyiyor. Aykut abi bahsediyor. Enteresan bir hücum hattı var. Daha keyifli geçerdi şüphesiz karşılaşmaları. İlk kırmızı kart pozisyonu da ceza sahası içinde olsa yine kırmızı olur muydu? Çünkü bilerek adamı indirmek için bir müdahale yok ama topu almak için de bir müdahale yok demiş. Güzel bir soru. Ceza sahası içinde eğer toplu oynama niyeti varsa ve öyle faul yapılıyorsa evet kırmızı kartla cezalandırılıyor ama burada arkadan toplu oynama niyeti pek yok gibi. Galiba içeride olsaydı da evet kırmızı kart verilebilirdi diye düşünüyorum ben de.
2: Ve hangi pozisyon için söylediniz bunu? Meksika'nın gördüğü kart için mi?
0: İlk için söyledik de Meksika için de olabilir fark etmez.
2: Orada da şimdi
0: Aynı
2: hani
0: yani
2: bir
0: benzer
2: taraftan
0: pozisyon.
2: okuyorum hani BBC'de de bayağı bir şey yapmışlar böyle konuyu tartışmışlar. İşte orada bir kere daha dokunsa kaleciyle karşı karşıya kalacaktı. Meksika'nın gördüğü kırmızı kartta. Ondan sonra o dokunuşu engellediği için işte o zaman karşı karşıya kalacaktı falan. Baya baya böyle bir onlara da garip gelmiş demek ki şey yapmışlar, yorumlar yapmışlar böyle enteresan.
0: Alp Gençata vurdu demiş Güney Afrikalı oyuncu. Slow motion yumruk var. Kartlar full doğru diyor. Tahmin oyununuzda Meksika Güney Afrika maçından sonra sıralamaya baktığımda skoru doğru tahmin eden futbol severler arasında ilk iki sırada Ali Erim ve Mertelen vardı. Sizin ilk iki sırada olma sebebiniz daha önce üyelik açmanız mı? Program sizi admin olarak mı algılıyor yoksa orada da bir yapı mı var demiş Vedat Bingöl. Ben de baktım. Ama herhalde lige ilk kaydolan isimler olduğumuz için böyle bir sıralama olmuş. Eşitler arasında daha öndeyiz biz ama ligin sona doğru öyle bir şey kalmayacak zaten. Puana göre sadece oradaki detaylara göre sıralama yapılacak. Sen gece ne demiştin? 1-0 Çekya mı demiştin?
2: Evet, ben 1-0 Çekya tarafındaydım. Çekya'nın bir golü iptal edildi. Bir ara 2-1 öne geçti gibi gözüktü. Sonra 2-1 şey yazdı. Ben yoldaydım o sıra. Güney Kore yazdı. VAR'dan dönmüş demek ki. 2-3 dakika sonra da Güney Kore'nin golü geldi. Tabii Güney Kore'nin geriden gelip kazanması çok değerli, çok önemli. Çok yakın bir grup geçecek gibi gözüküyor bu grup. Hani şimdi Meksika'yı izledikten sonra böyle Güney Kore ya da Çekya karşısında çok net favori olurlar diyemezsin. O yüzden yakın geçecek. Güney Afrika herhalde ayrılacak burada. Diğer takımlar da Güney Afrika'yı, bu Güney Afrika takımını mağlup eder gibi gözüküyor. Şimdi iki tane de eksik var. O bakımdan hani dünkü galibiyet, daha doğrusu sabaha karşı gelen galibiyet Güney Kore için çok değerli oldu tabii.
0: Şimdi Meksika'da dün Montes kırmızı kart gördü, stoper. O da ilk 11'de çıkan oyuncular arasında takım kaptan olarak çıkmıştı. Dün de ben de kadroya bakarken Meksika'nın sadece kağıt üzerinde tabii bu 3 stoperle geldiğini gördüm. Hücumda çok fazla alternatif var ama stoper gözüken 3 oyuncu var. Bir tanesi kırmızı kart gördü. Kaldı iki herhalde burada bekten veya orta sahadan bir oyuncu devşirme planı da var Hoca Aguirre'nin. Başka türlüsü olmaz. Belki Edson Álvarez'i tıpkı
2: Aynen.
0: Tedesco'nun aslında ilk başta planladığı gibi stoper alternatifi olarak da düşünüyor olabilir. Çünkü 3 ön libero gözüküyor takımda. 3 merkez orta saha gözüküyor. 2 10 numara hücumda çok oyuncu var. Mesela 4 santrfor gözüküyor. Gerçi bir tanesi Quiñones ama o da kanat gibi oynadı. Hücumda çok alternatif var. Savunmada yok. Bakalım savunma kurgusu nasıl yapacak Meksika. Bir sonraki maçı da Güney Kore maçı. Yani grubun liderlik maçı olacak. Meksika'da yani Montes'i kaybederek büyük bir sıkıntı yaşayabilir.
2: Güney Kore 15 şut atmış gözüküyor Çekya karşısında. Çekya 7 şutta kalmış. Güney Kore'nin %62 topa sahip olduğunu görüyoruz. 1.84'e 0.81 beklenen gol istatistikleri. Ve burada bendeki kaynakta Güney Kore 4 büyük şans yaratmış gözüküyor. Çekya 1.
0: Evet. Aynı kaynak. Opta'dan bakıyorsun o zaman. Sen de Opta verileri.
2: Yok. Hani Opta verilerini almış bir yerden bakıyorum herhalde.
0: Tabii. İşte Opta
2: Ha.
0: verileri. Aynısı maç kolikte de var çünkü şu anda.
2: Evet.
0: Hatta şöyle bir çarpıcı istatistik var burada ekstra olarak. Çekya'nın XG'si 0.81 ya bunun 0.61'i duran toptan gelmiş.
2: Zaten onu dün söylemiştik.
0: Evet. Aykut abi söyledi. Bu arada gerçekten de kafayla gol oldu karşılaşmada. Krejci Çekya'nın ilk golünü duran toptan kafayla attı.
2: O da bir stoper yani.
0: Sol stoper 7 numarayı giymiş. O da sabah gördüm. Bir de kaptan mıydı Krejci?
2: Krejci kaptan.
0: Krejci kaptan değil mi? İki kaptan 7 numara. Heung-min Son biri hücum oyuncusu, biri sol stoper 7 numara giymişler diye biri tweet atmıştı. Çekya sadece duran toplardan etkili olmuş ama Güney Kore'nin duran top etkinliği çok zayıf. 0.09 XG ama 1.84'te akan oyunda ne kadar etkili olduklarını gösteriyor karşılaşmada. Diyelim 7.35 saatlerimiz maçları konuşmaya devam edeceğiz aradan sonra.
3: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.43 saatlerimiz. Az önce Güney Kore Çekya maçı ile ilgili böyle konuşuyorduk. Biz maçı tabii izleyemedik. Sabah 5'te başladı, 7'de bitti. Ben yoldaydım. İşte geldiğimde maç zaten bitmişti. Maçla ilgili böyle konuşurken işte sonda tek kırmızı, tek sarı kart vardı. Zaman geçirmeden olabilir dedim. Ankara'dan Gürsel Bey, zaman geçirmeden değildi diyor o kart. Normal bir faulden oldu. Ali abinin bahsettiği Çekya bir ara 2-1 öne geçti. Sonra iptal edildi. Vardan herhalde dedi. O da vardan değil, bayağı yardımcı hakem. Saha içinde ofsaytı tespit etmiş Suçay'ın
1: Demek ki herhalde
0: golünde.
1: açık ofsayt ki o hiç VAR amana gitmesine gerek olmadı yani.
0: Direkt bayrağı kaldırmış golden sonra. Kore çok daha etkiliydi diyor Ankara'dan Gürsel Bey. Evet, zaten istatistiklere baktığımızda o net şekilde anlaşılıyor. Çekya'nın golünü gördüm. Krejci, ben duran top dedim. Gerçekten duran top ama taçtan direkt vurmuş. Çufal öyle bir taç atmış ki bayağı korner gibi taç atmış. Krejci de bomboş koşuyu yapıp hızlanıp güçlenip orada zınk diye kafayı vurmuş ve golü atmış. Güzel bir gol, güzel bir organizasyon Çekya'dan. Eğer Çekya'yla karşı karşıya geleceksek bu duran topları önlem almamız gerekecek. Güney Kore'de de Beşiktaşlı Yang Yeo'nun golü galibiyeti getirdi Güney Kore'ye. O da maça yedek kulübesinde başladı. Zaten beklenen 11'lerde yoktu. Oyuna dakika 69'da giriyor. 80'de de Hwang'ın asistinde golü atıyor. Organizasyon güzel bir organizasyon. Savunma arkasına bir uzun ara pas geliyor. Hwang tekte topu merkeze çeviriyor. O da zaten ilk top atıldığında savunma arkasına hareketleniyor ve kendini orada boşta bırakıyor. Ön direğe doğru koşuyor. Tekte dokunuyor sol ayağıyla. Kaleciye de çarpan top ağlarla buluşuyor. Onun da böyle topsuz oyunu da iyi gözüküyordu zaten Beşiktaş'ta. Bu karşılaşmada da etkisini gösterdi. Bakalım turnuvanın geri kalanında acaba ilk 11'e yerleşebilir mi? Şu an ön tarafta Heung-min Son tercih edilmiş. Arkasında bir ikili Kang In-Lee ve Jae-sung var. Dünkü muhtemelde Jae-sung yoktu sanıyorum. O da Mainz'deki mi? Mainz'deki tabii. Çok yetenekli bir oyuncu bu arada. Ben acayip beğeniyorum Lee Jae-sung'u. 34 yaşında ama hani takıma almak isteyeceğim tarzda bir oyuncu. O tercih edilmiş. Ama işte sonradan Heung-min Son çıkıyor. O giriyor ve o da takımına galibiyet golünü getirmeyi başarıyor. Şimdi birkaç mesajla yine devam edeyim. Arif İlhan, dün Meksika Güney Afrika maçında takımlar sahaya çıkarken Sabahspor'u jenerik müziği çalıyordu. Aklıma siz geldiniz demiş. Valla benim de aklıma biz geldik. Falan yok.
1: Düşündüm de aklıma biz geldik
0: Valla
1: diyorsun.
0: evet, direkt Sabahspor programı ama çıkıyordum. Ne oluyor koltuğumda rahat rahat oturuyorken?
1: Ya işte böyle bir öngörü, artık başka bir şey söyleyemiyorum. Çok beğenmeyenler oldu, sevmeyenler oldu.
0: Geçti artık onlar. Artık alıştı insanlar.
1: İnsanlar
0: Bayağıdır
1: alıştı.
0: bir ara çok geliyordu. Bir 3-4 ay geldi de insanlar artık bence
1: Evet.
0: kanıksadı yani.
1: Ya sonra işte Dünya Kupası'nda kullandılar girişte. Daha ne diyeyim?
0: Aynen. Güzeldi bence de. Ben de seviyorum zaten o jenerik müziğini. Güzel bir hava kattı oyuncular sahaya doğru ilerlerken. Sonra gerçi başka bir şeye evrildi galiba o şarkı. Başka bir şey oldu. Devamı aynı,
1: Devamı
0: farklı
1: tam
0: bir şey
1: olarak öyle
0: çaldı.
1: mi ben de bilmiyorum, çünkü hani bizde
0: Bir kısmını
1: sonuçta
0: kullanıyoruz.
1: benim gördüğüm yer Chicago Bulls'un işte 90'ların ortasında o final serisinde sahaya çıkışıydı. Ben oradan biliyorum. Hani nasıl şarkı ya da işte o müzik nereye evriliyor bilmiyorum. Senin dediğin gibi hani uzadıktan sonra başka bir şey
0: Başka bir
1: ben de
0: şey oldu.
1: duymaya başladım. Herhalde devamı öyle gidiyor.
0: Ya da bir mix yaptılar belki, bilmiyoruz artık. Onu söylersiniz
1: Telif
0: bilen
1: atalım
0: varsa.
1: mı FIFA'ya?
0: FIFA'ya. Bence FIFA'yı karşımıza almayalım. Mehmet Ünlü şey göndermiş şimdi, o dikkatimi çekti. Panini çıkartmaları O'yu Genk oyuncusu olarak yazmış. Ama bunlar tabii çok önceden çıkıyor değil mi? Devre arası transferi oldu. Belki demek ki 2005'in aralığında, Kasım'ında basılmıştır diye düşünüyorum. Yoksa Genk hani böyle bir hata yapmazlar.
1: Arada da olabilir ama öyle hatalar. Yani diğer oyunculara bakmak lazım. Hani
0: Devre arası transfer olanların hepsi eski takımsa belli ki erken basılmış. Ama
1: aynen.
0: sadece o da öyle bir şey varsa bu bir hatadır. Ama ben şey aklıma ilk geldi. Hani erken basılmıştır. Çoktan önceden hazırlanmıştır diye düşündüm ama bilmiyorum. Onu da yazın. Bilen varsa yazabilir. Polat Altın da dün kaçırdığım bir şey mi var diyor. Hepiniz 2-0 skor almışsınız. Var tabii demek ki, yani 2-0 aldıysak bir şey kaçırmışsınız. Ama içeriden bir şey almadık. Öyle mantıklı geldi yani 2-0'lık skor. 2-0'dan başka skor kolay değildi yani dünkü karşılaşmada. Hatta Güney Kore Çekya'da da 1-1 dedik ikimiz de ilk başta. Ben 1-1'de kaldım. Ali abi Çekya 1-0'a çevirdi.
1: Aynen.
0: O maç da 1-1'e geldi aslında. Ama Beşiktaş'ta o bizim bütün şeyi bozdu. Büyüyü yani, bozdu. Benim için yani ben 2'de 2 yapacaktım.
1: Ne şimdi güzel. Az önce Mert'e söyledim sizi reklamları dinlerken. 300 kişiyle oynuyoruz Radyo Spor'daki tahmin oyununu. 5 kişi iki maçında skorunu doğru tahmin etmiş. Dün gece ve bu sabah. İşte Mert'e yüzdesi kaç dedim. %1.66 dedi. Yani 300 kişi arasında %1.66 iki maçın skorunu doğru bilmek. O yüzden çok fazla takılmayın. Daha önünde çok maç var. Ve işte yüzdeler de böyle. Bu çok zor bir şey. Maçın skorunu tahmin etmek, bilmek. Ama burada istikrar önemli. Bir de işte kazanan tarafı doğru tahmin edebilmek sizi zaten işin içinde tutacak. O yüzden hiç kimse moral bozmasın. Çok zor bir olay bu.
0: Tabii ki yani. Ama iyi başlamak da her zaman motive ediyor. Ben dün 2-0'ı bilince o dedim ilk defa herhalde böyle skoru doğru tahmin ederek başladım. Devamı iyi gelir diye düşünüyordum. Sabah da bir ümitlendim. Ama neyse.
1: Olabilirdi, çok rahat olabilirdi. Birbirde evet, bitebilirdi.
0: Bugün şansımızı deneyeceğiz yine akşam. Nedim Küçük, akşamki sıkıcı Meksika maçından sonra Güney Kore-Çekya maçı oldukça hareketli ve zevkli oldu diyor. Güney Kore kupaya zevk katabilir oynadığı oyunla. Evet yani biz sabah maçı izleyemedik ama herkesin görüşü burada ortak. Yani Güney Kore-Çekya maçı çok daha keyifli ve o keyfi katan da Çekya'dan ziyade tabii Güney Kore'nin oyunu. En çok o etkilemiş izleyicilerimizi bu dört takım arasında. Çetin Dilek, Dünya Kupası'ndaki bu 3 dakikalık su molaları çok uzun değil mi? Sizce resmen maçtan kopuyoruz demiş. Bir dinleyici de onu almadım da TRT'ye kızmış burada 3 dakikalık aralar için. Ama TRT'nin de orada yapacak bir şey yok. Yani TRT,
1: TRT gitmiyor araya canım.
0: TRT mecbur, o da uygulama böyle olduğu için her yayıncı kuruluş gidiyor. Orada reklam satışları da oldu belli ki. Belli bir dakika için. Çok uzun değil mi? Çok uzun tabii ki. Yani biz futbolda oyun durmasın diye şu an kurallar değiştiriyoruz. Şimdi 3 dakikalık hydration break adı altında para kazanmak için yapılmış bir uygulamaya geçtik. Yani bunu bir dakikada yapabilirsiniz. Eski usul.
1: Evet. Dakika, ama o eski usul mesela su molalarında bir de reklama gidilmediği için evet. Hani oyun dursa da çok fazla bir şey yapmıyorsun. Ama burada şimdi oyun duruyor. 3-5 saniye sonra pat diye reklama gidiyor ya. Gerçekten bir dinleyiciye katılıyorum ben. Hani kopuş yaşanıyor mental olarak. Bir de 3 dakika çok da şey değil. Kısa değil. İki kere olması maçta bence de biraz böyle bir hafif bir şey tat bıraktı yani.
0: Bir de geç başladı bu dünkü maç özelinde, Meksika maçı. İşte bitiş saati bizim Süper Lig şey gibi oldu yani.
1: Evet, 7 dakika uzatma verildi.
0: Yani 10'da başlayan maç 12'den sonra 12-4 kişi falan bitti. Jenerik müziğini seçenler keşke WhatsApp numarasını seçerken de öngörülü olsalarmış diye kontra bir yorum geldi.
1: WhatsApp
0: Bey'den.
1: Numarası doğru.
0: Bu konuda diyecek hiçbir şey yok abi. Kusura bakma.
1: Doğru. Orada diyecek bir şeyimiz
0: orada
1: yok.
0: Orada bence yutkun, içine at.
1: Ama ben şeyi orada kontrol edemedim. Yani normal bana hangi numara boşta dedim. Bana bir numara lazım dedim. Bunu verdiler. Orada basiretim bağlandı.
0: Başka yok mu numara? Arkadaşım yani,
1: aynen.
0: Diyemedin
1: onu,
0: değil mi?
1: Onu sormam tamam. Gerekir. İdari işlere yani bu numara olmaz, bunu WhatsApp'ta kullanamayız demem gerekirdi. Onu sanki böyle hani hiç kimseye söylemeyeceğiz, hiç kimse duymayacak gibi. Olduğu gibi kabul ettim mesela o şeyi. Bu numara boş dediler. Tamam dedim ben de. Hani ne düşündüm orada, niye düşünmedim? Hala onun derdindeyim ben.
0: Zamanı geri döndüremiyoruz.
1: Döndüremiyoruz. Geçti. O yüzden kaldı. Bir kere bundan de WhatsApp sonra, numarasını verdik.
0: Yani bundan sonra yapacak şeyin ya değiştirmek ya kabullenmek.
1: Kabullendik artık ya. Hani söylerken kötü, bir kere kaydedince işte ne yapalım.
0: Evet, kaydettikten sonra.
1: Bu adamlar da böyleymiş diyorlardır kaydedenler.
0: 052-1487 ya, güzel. Peki çok gecikmeyeyim ben. Reklamımız biraz uzunmuş. Araya şimdi gidelim. Aradan sonra devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.58 saatlerimiz Dünya Kupası açılış seremonisinde değilsiniz. Sabah sporu programındasınız. Jenerik karıştırmasın kafanızı. Şimdi dün Güney Kore 2-1 kazandı. Oh golü attı. İkinci golü, galibiyet golü ondan geldi. Asisti yapan oyuncu da Kıvanç dedim, Feyenoord'un oyuncusu. İlk golü atan da isim. Normalde bir defansif orta saha gözüküyor bu oyuncu ve maçı da bir gol bir asistle tamamladı. Ve hani asisti de güzel. Koşusu, yaptığı orta yerden sert öndüreye doğru. Golü çok daha güzelmiş. Ben golü şimdi yeni bu reklam arasında önüme düştü. Denk geldim. Merkezden bir topla hafif sol çaprazdan böyle kaleciyle karşı karşıya kalıyor gibi savunma geliyor. Topu tutup sağına çekiyor. Hem kaleci hem savunmacı yatırıyor. Diğer taraftan da boşluktan sağ ayağıyla plaseyi uzak köşeye gönderiyor adeta. Boş kaleye gönderiyor oyuncu. Çok kaliteli bir gol. Hani dünkü maçtaki Meksika maçındaki golleri de düşününce herhalde en kaliteli gol olmuş. Güney Kore'nin attığı dün ilk gol. Dün tabii Jimenez'in kafa vuruşu da bence etkileyiciydi. Yani oradan yere doğru tam köşeye vurdu. Kalecinin yapacağı hiçbir şey yok. Diğer golde kalecinin bacak arasından geçiyor top. Orada da hani koca kale ama sert gidiyor. Kaleci ayağıyla çok ufak dokunuyor ama tabii yeterli olmuyor. Beklemiyor. Bacaklar açık. Tam aradan gidiyor o top. Uzaktan vurmasına rağmen görece sert vurduğu için kaleci bir hamle yapamıyor. Sabaha karşı Krejci'nin golü de güzel. Hani taç, çufal, acayip bir taç atıyor. Onu da izlemediyseniz izleyin. Onun golünde de organizasyon olarak güzel bir gol. Fena bir başlangıç olmadı goller açısından Dünya Kupası'na. Tarık Yücesoy bizi Vancouver'dan dinleyen dinleyicilerimizden. Milli takımda orada yaklaşık yarım saat önce Türk milli takımımızın antrenmanı bitti. Otellerine uğurladık. Yarın öğleden sonra halka açık antrenmanları olacağını öğrendik. Heyecanla bekliyoruz diyor. Gerçekten valla ben de nedense bu mesajı okurken böyle bir duygulandım. Neden duygulandım? Hani yurt dışında olan vatandaşlarımızın da böyle milli takım geldiğinde böyle koştur koştur gitmesi. Hala bir yayında mı anlattı? Reklam arasında mı hatırlamıyorum ama o da kendi arkadaş çevresinden milli maça gidenler, Amerika'da olup hani uzun seyahatler yapıp onu göze alıp gidiyor insanlar. Milli takım olunca mevzubayız. Bir de uzaktasın sonuçta. Özlüyorsun da.
1: Çok özlüyorlar, evet.
0: Böyle bir hasret kalıyorlar Türkiye'ye ve o hasreti gidermek için de milli takım antrenmanı, milli takım maçları bulunmaz bir fırsat. Gördüğüm kadarıyla herkes de bu fırsatı değerlendirmeye çalışıyor. Ben hani şu an düşünsem mesela hayatımda hiçbir böyle milli takım antrenmanı izlemek ya da bir kulüp takım antrenmanı izlemek aklıma gelmez ama işte yurt dışında yaşayan için bulunmaz fırsat bunlar ve dinleyicimiz Tarık Bey de eminim eşi, dostu, yakınları da bu fırsatı değerlendirmişler. Güzel bir heyecan olsa gerek. Vallahi hoşuma gitti. Bu mesajı görünce vallahi duygulandım, böyle gözüm hafiften nemlendi.
2: Bizim milli takım da tabii sempatik bir takım.
0: Evet.
2: Onu da unutmamak lazım. O kavga dövüş bittikten sonra insanların daha çok sahiplendiği bir takım olunca bir de işte böyle araya şey girince, hani insanlar uzakta, gurbette, mesafe girince doğal olarak insanlar da bu fırsatı kaçırmak istemiyor. Bizim maça da çok fazla bir şey kalmadı. Şimdi yarın sabah Amerika oynayacak. Amerika-Paraguay gruptaki ilk karşılaşma. Sonra da biz. Güzel yani, bekliyoruz. Bakalım.
0: Evet, bugün antrenmanla ilgili bir detay daha önüme düşmedi ama bakacağım. Milli takım konuşurken Kenan'ın durumu tabii orada bizim için önemli. Ve yavaş yavaş artık da sondan bir önceki taktik idman bugün yapılmış olması lazım. Yarın son taktik idman, artık 11'ler Montella'nın kafasında büyük oranda netleşmiştir diye düşünüyorum.
2: Tabii.
0: Bakalım oradan TRT'den, özellikle yayıncı kuruluşta İbrahim Kırkayak'tan bir muhtemel gelir mi? Gün içinde de tabii TRT'yi takip ederiz. İzmir'den Cengiz Han, 44 yaşındayım demiş. Ben çocukken maçı dün akşamki Meksika maçını spikeri anlatıyordu. Şu anda 44 yaşındayım, yine aynı spiker anlatıyor. TRT'nin kendini biraz geliştirmesi gerekiyor demiş. Olumsuz bir mesaj göndermiş. Levent Özçelik abimiz dün maçı anlattı. Ben de mesela tam ters taraftan baktım dün izlerken. Benim hoşuma gitti. Açılış maçında Levent Özçelik'i duymak. Geçenlerde aynı şey Ömer Ünlü'de olmuştu bende. Hatırlar
2: niye
0: mısınız?
2: Yok diye hissettim.
0: Niye yok diye. Onun eksikliği hissedilmişti. Neydi o? Ne içindi? Hangi
2: Şampiyonlar
0: maçtı?
2: Şampiyonlar Ligi.
0: Finali mi? Yarı finali mi?
2: Galiba Şampiyonlar Ligi'di.
0: Ve o gün bayağı bir şey olmuştu. Ve Ömer Ünlü üzerinden bir gündem de olmuştu. İnsanlarda benzer duygular canlanmış. Yani onun artık bir alışkanlık yarattı insanlarda. Levent Özçelik de Dünya Kupası dediğinde, TRT dediğinde akla gelen ilk isimlerden biri, bir duayen. O yüzden ben dün Hünkar Mutlu önce eşlik etti ama o seremoniye bir arkadaşıyla birlikte eşlik etti. Maçı Levent Özçelik sunacak dedi. Onu duyunca o da hoşuma gitti. Benim için güzel bir deneyimdi. Ben Levent abinin sesini beğeniyorum. O
2: Ya
0: yüzden bence iyi bir şey. Genç jenerasyonda var bu arada. Sadece Levent abi yok TRT'de.
2: tabii şimdi ben de onu söyleyecektim. Yani bu iş hani birileri gelsin 50 sene yapsın kimse onun derdinde değil ama Levent Özçelik gibi işini çok iyi yapan, herkes tarafından sevilen, başarılı bir spikerin de devam etmesinde hiçbir sakınca yok. TRT kadrosunu yeniledi, yeni transferler yaptı. Zaten çok geniş imkanlara sahip TRT. Ama bu noktada dünyada da olduğu gibi, çünkü dünyada da aynı şeyi fazlasıyla görüyorsun. Çok tecrübeli spikerler devam ediyorlar. Ben de bunun çok güzel ve hoş olduğunu ve bu tarz insanları da korumamız, kollamamız gerektiğini düşünüyorum. Değerlerini vermemiz gerektiğini düşünüyorum. O yüzden açıkçası benim de Levent Özçelik'i duyunca hoşuma gitti.
0: Ben genelde olumlu şeyler gördüm önüme düşen mesajlarda ama dinleyicimiz için pek öyle olmamış. Az önce mesajını okudum, Tarık Bey de kesinlikle öyle demiş. İnanın bunu yaşamak dünyalara bedel diyor. PSG Bayern ilk maç Ömer Bey yoktu demiş dinleyicimiz İbrahim Bey. Olabilir. Tam hatırlayamamıştık ama o maçmış demek ki. 86'daki Arjantin-İngiltere maçını kim anlattı diye Mustafa Dürüst bir soru sormuş. Biliyor musun kim anlattığını?
2: Tabii
0: Sen
2: ki, tabii ki
0: yetişirsin.
2: bilmiyorum. Nereden bileceğim?
0: İlker Yasin anlatmış o gün o karşılaşmayı da. Levent Özçelik abimiz yaşayan bir klasiktir. Tıpkı Halit Kıvanç gibi diyor Kadir Ata mesajında. Emre Öztekin turnuva öncesi Genco'ya özel etkinlik tahminini sordum. Bu turnuvada kırmızı kart çıkmaz dedi. İlk maçta 3 kırmızı kart çıktı demiş. Öyle mi dedi Genco
2: Öyle
0: abi?
2: dememiştir ya, kırmızı kart çıkmaz diye bir şey söylemez Genco.
0: Az çıkar demiştir dediyse de yani.
2: Belli
0: Son iki
2: bir
0: Dünya
2: limit var
0: Kupası'nı
2: mı bilmiyorum,
0: düşünüyor.
2: hani tüm turnuva boyunca hani 9,5 altı üstü öyle bir şey söylemediyse kırmızı kart, kim der yani kırmızı kart çıkmaz turnuva boyunca.
0: Az çıkar der en fazla. Yani çıkmaz çok iddialı canım zaten. Kırmızı kart çıkmadığı bir turnuva var mı yani? Son iki turnuvada azar az çıkmış. Yani dörder kırmızı kart da çıkıyor yani. Onu öyle demiştir bence. Levent Özçelik'in sesini duyunca işte gerçek Dünya Kupası dedim diyor dinleyicimiz. Biz de o taraftayız. Ömer Ünlü ile ilgili
2: Bütün
0: mesajlar geliyor.
2: dünya kupaları tarihi boyunca açılış karşılaşmalarında kendi kalesine gol atan tek oyuncu var. Kimdir bu oyuncu? Tüm dünya kupaları tarihi boyunca açılış karşılaşmasında kendi kalesine gol atan tek oyuncu var.
0: Bilmem, ben mümkün değil yani, aklıma gelmez.
2: 2014 yılında gerçekleşmiş bu olay. 2014'te neredeydi?
0: Brezilya mı?
2: Brezilya'daydı. Demek ki maçı kim oynadı?
0: Arjantin. Brezilya'da düzenliyoruz, Arjantin oynamışız.
2: Evet. Brezilya oynadı. Brezilyalı bir oyuncu.
0: David Luiz.
2: Kendi kalesine gol atmış. Kimdir bu oyuncu?
0: Thiago Silva.
2: Real Madrid geçmişi var.
0: Evet.
2: Samet Akayndır'da yazmış.
0: Ya Samet'e vallahi üzülüyorum artık. İzledikten sonra da YouTube'da daha da kanım ısındı Samet'e. Bu algıyı görünce üzüldüm.
2: Marcelo artmış.
0: Maalesef.
2: 2014 yılında tüm Dünya Kupaları tarihi boyunca ilk karşılaşmalarda, ilk gol, ilk karşılaşma demeyelim yanlış olmasın. İlk gollerde Marcelo kendi kalesine gol atmış.
0: Peki Türkiye maçını kim anlatacak diye soru gelmiş. Devamında da şu coşkulu biri vardı. O mu diye yazmış dinleyici. O coşkulu biri mi anlatacak?
2: Özkan anlatacak.
0: Kastetti eğer Özkan Öztürk müydü?
2: Hı.
0: Özkan Öztürk'se evet, coşkulu biri Özkan Öztürk anlatacakmış. Mücadeleyi. Peki var mı dünkü karşılaşmalardan bahsetmediğimiz ya da elinde Dünya Kupası'yla ilgili enteresan bir istatistik?
2: Yani şimdi Güney Kore Çekya maçına bakacağım ben, merak ediyorum çünkü Sonuçta her takımı izlemek gerekiyor ki o takımlarla alakalı konuşulduğunda altı boş olmasın. O yüzden gün içerisinde bugün zaten akşam bir tane karşılaşma var. O maçı bir izleyeceğim. Meksika Güney Afrika'da da hani maçı çoğu kişi izledi, gördü. Maçla alakalı çok fazla konuşulacak bir şey yok. Bir taraf gerçekten hücum anlamında ciddi anlamda zayıf kaldı. Savunma yapmaya çalışırken zaten savunması da pek standart olarak yüksek değildi. Erken gelen golden sonra Meksika da tempoyu çok yükseltmedi. 3 kırmızı kart var karşılaşmada. 3 kırmızı kartın da bence kendi içinde tartışması yapılabilir. Yani kırmızı kartlar haksız demiyorum ama ağır ifadesini kullanmak bence yanlış olmaz. Dolayısıyla hani dünkü karşılaşma izlemediyseniz bir şey kaçırmadınız açıkçası. Hani ah tüh falan nasıl bir maç kaçırdım ama sonuçta Dünya Kupası'nın açılış maçıdır. Ben arada şeye de söyledim, Mert'e de söyledim. Stadyumu çok beğeniyorum. Yani stadyumu çok etkileyici olduğunu düşünüyorum. Zaten futbol tarihi içinde gerçekten böyle çok çok önemli yer edinmiş stadyumlardan bir tanesi. Tribünler çok güzel. O bakımdan hani öyle değerlendirelim. Moralimizi bozmayalım. Çok daha iyi maçlar izleyeceğimizi, çok daha büyük olaylar olacağını düşünelim ve konuyu kapatalım.
0: Peki şimdi birkaç mesajla reklam arasına gideceğim. Halil Bektaş ortaya karışık 9 ne durumda diye sormuş. Dün öğlen programda bizim YouTube'daki Lucky Analiz'deki programdan Ali abi bahsetti. Orada bir beğeni hedefi ben koydum. 250 dedim, ağzıma 250 çıktı. Şu an 212'deyiz.
2: İstanbul'dayız şu
0: Beğeniyle
2: an.
0: 0212 alan koduyla beğeni sayımız bir 250 yapabiliriz diye düşünüyorum. Çok da bir şey kalmamış. Dün 33 ile başladık. 33'ten 212'ye kadar getirdik. Ve kaldı 38. Radyo Spor dinleyicisi de bence bu çağrıya kulak verir. YouTube'da ortaya karışık 9'u bulup oraya bir like'ını
2: Ya sağ olsun
0: silemez.
2: orada bir şey yaptılar hani jest yaptılar yorum da yazmışlar güzel güzel. Artık işte olduğu kadar yani. Ya,
0: Ben
2: teşekkür ediyoruz. Dün öyle hat-trick'te bir şey yaptık. Artık biliyorsun ben de her gün bunu söyleyemem yani. O yüzden o konu öyle kalır artık.
0: Söylüyorum bugün. Sen söylemene gerek yok. Ben içimden geldi, dinleyicimiz yazmış. Ben de ekstra bir şey söylüyorum. Şimdiden teşekkür ederim dinleyicilere. Peki bir de bu dün Meksika karşılaşmasında tribünden gelen bir ses, hani o ses neydi diye insanlar merak etmiş. O sesin adı Matraka. Matraka ne? Meksika hükümetinin Dünya Kupası'nı hareketlendirmek amacıyla geleneksel bir ses çıkarma aleti olan Matraka'dan 500 bin adet üretmek için iki bölgedeki yerel zanaatkarlarla işbirliği yapmışlar ve bu çevre dostu hediyelik eşyalar kanalların çevresindeki yabani sazlıkların toplanıp 2 hafta boyunca kurtulmasıyla yapılıyormuş. Ardından geleneksel ahşap dişli mekanizmaları kullanılarak bir araya getiriliyormuş. Videosu da var. Sosyal medyada belki önünüze düşmüştür. Çok değişik bir mekanizması var böyle o aletin. Ondan öyle bir ses çıkıyor ama bir vuvuzela kadar tabii rahatsız edici bir ses değil. 2010'daki Güney Afrika'daki Dünya Kupası gibi ama Meksikalılar da kendilerine özel bu geleneksel aleti tekrar piyasaya sürmüşler. Belki de bu şekilde hatırlanacak Meksika'daki karşılaşmalar. Onu da ek bir not olarak söyleyeyim. Bir de dün ve hep Azteca Stadyumu olarak hep bu stadyum konuşuluyor ama stadın resmi ismi şu anda Dünya Kupası'nda FIFA tarafından Mexico City Stadyum diye geçiyor. Azteca ismi kullanılmıyor. Ve bu kurallar gereği bu stadın bu arada başka bir isim sponsoru varmış Meksika'daki normalde. Bu Dünya Kupalarında marka isimleri stadyumlarda kullanılmıyor. İşte New York'un stadı da mesela New York City Stadium diye galiba geçiyor. Los Angeles'taki Los Angeles City Stadium diye geçiyor. Ve
2: Halbuki
0: o
2: hepsinin ismi var.
0: var. Ama bunlar
2: MetLife galiba şeydeki
0: New
2: stat,
0: York'taki
2: New York'taki
0: MetLife Stadyumu ama işte bu mesela
2: stat.
0: UEFA'da da Şampiyonlar Ligi'nde de böyle işte Tüpraş Stadyumu değil ama Beşiktaş Park gibi bir şey geçiyor işte Galatasaray
2: Neden?
0: içinde. Aynı. Bilmiyorum ben nedeni böyle uygulanıyor ama düşünmedim üzerine. Bir tek istisna bu şeyler de kapatılıyormuş bu arada ya da çıkarılıyormuş o logolar onlar da Bir tek bir stattaki bir logo hariç, onu bir şey yaparlarsa stadın altyapısı zarar görebilir miymiş? Bir tek o markanın şeyi duruyormuş, geri kalan hepsi ya kapatılıp ya çıkarılmış. Böyle bir şey var, uygulama var. Statlarla ilgili neden bilmiyorum, hani senin bir fikrin varsa.
2: Tam şey yapamıyorum.
0: Ya benim için çok önemli bir şey değil açıkçası.
2: Ya
0: Hani
2: benim için de
0: Azteca
2: önemli bir şey
0: demiş,
2: değil.
0: Meksiko City fark etmez ama
2: Yani
0: böyle bir uygulama.
2: statların bilinen isimleriyle kullanılması bence daha normal, daha iyi. Ama arkasında bir mantık var. Hani futbola para sokmaya çalışırken, para gelsin diye uğraşırken, sponsorlar daha fazla yatırım yapsın diye uğraşırken, oraya yatırım yapmış bir sponsorun ismini hani bir organizasyonda kapatmanın tam olarak mantığını ben anlayamıyorum. Hani onun reklamını yapmak istemiyorlar sonuçta. Kaç kere stadyum ismi bahsedilecek? Yani ya da ne kadar reklam olabilir? Ya da öteki türlü söyleseniz daha mı iyi oluyor? Çok bir mantığı yok bence.
0: Peki 8-14 saatlerimiz, bir araya gidelim. Aradan sonra devam edelim.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8-19 saatlerimiz devam ediyoruz programa. Dinleyicimiz ortaya karışık 9'u bulamadım demiş. Basit ortaya karışık 9 yazdığınızda YouTube'a direkt olarak en üste çıkıyor. Beğeni de en son gördüğüm kadarıyla 244 olmuştu. Teşekkür ediyoruz dinleyicilerimize. Az önce benim bahsettiğim bir istisna vardı. Stadyumlarda bir araba markasının yıldızı çatıda bulunuyormuş. Mimarinin bir parçası olduğu için kapatılması veya sökülmesi teknik olarak çok zor bulunmuş. 18 aylık görüşmeler sonunda FIFA bu konuda özel bir istisna tanımış dinleyicimiz Şafak Bey. O da bilgiyi gönderdi. Stadyum Atlanta yazmış ama Atlanta herhalde. Atlanta'daki stadyumda böyle bir istisna yapılmış. Sponsorlar konusunda da Hüseyin abi de bu işlerle tabii ilgileniyor. FIFA ve UEFA sadece kendi sponsorlarının isimlerinin stadyumlarda yer almasına izin veriyor. Çünkü bu sponsorlar çok büyük paralar yatırıyorlar turnuvalara. O araya başka bir turnuva ile ilgisi olmayan sponsor isminin karışması istenmiyor. Bedavaya reklamları oluyor o şekilde.
1: Tamam, sen o stadı 3 maç kullanıyorsun, 4 maç kullanıyorsun. Adam o stada 5 yıl sponsor olmuş. 10 yıl sponsor olmuş. O parayı vermiş gene o kulübe. Orada da bence bir haksızlık yapıyorlar.
0: Ama burada haksızlık olsa büyük ihtimal dava ederler zaten. Bizim ismimizi nasıl kullandırmıyorsun
1: diye. Büyük ihtimal sözleşmelerde var.
0: Tamam işte, o zaman bir şey yok.
1: Bir şey yok yani. Yapabilecekleri bir şey yok. Sözleşmelerde olduğu için.
0: Yani öyle bir haksızlık falan olmuyor o zaman.
1: Orayı zaten kapatmışlardır hukuki tarafında. Tamam işte. Ama ben genel olarak haksızlık olduğunu düşünüyorum yani.
0: Ama haksızlık olması için sen etik olarak ne olarak haksızlık düşünüyorsun?
1: Şimdi sen bir stada ismini verdin. Sponsor oldun. 10 sene senin adınla geçiriyor. Mesela şimdi Galatasaray stadına Türk Telekom Arena diyor muyuz? Demiyoruz artık değil mi? Demiyoruz. Çünkü o hani şeyle anılıyor. Sponsor ismiyle söylüyorsun stadı bir süre sonra. O şeyde uzun olunca, sürede uzun olunca insanlara bir alışkanlık getiriyor. Mesela ben bazen sürekli olarak Galatasaray stadında dur bir dakika hangisiydi yanlış söylemeyeyim diye bir duruyorum.
0: Neydi?
1: Ha? Bak gördün mü, duruyorum şu an Rams. Ondan önce ama bir arada şey vardı. Galatasaray'da kısa bir süre Neft'e dendi değil mi?

0: O biraz bana dediğim gibi haksızlık geliyor yani.
1: Peki milli takıma biraz dönelim. Milli takım Kanada'ya ulaştı, ilk maçımızı biz orada yapacağız. Yine Hüseyin abiden okuyacağım. Sabaha karşı 5'te Türkiye saatiyle antrenman yapmış milli takım. Yerel saatte de 19'da antrenman yapılmış. Biz maçlarımızı akşam saat oynayacağımız için antrenmanlarımızı da o saat diliminde yapmaya özen gösteriyoruz. Ben Kenan'la ilgili hani bir gelişme var mı diye bakacağım demiştim. Milli takımın o WhatsApp grubunda gazetecilerin olduğu, Kenan'la ilgili herhangi bir paylaşım yapılmamış. Sesine de girdim TFF'nin. Şu anda Kanada'daki antrenmanla ilgili bir bilgilendirme de henüz geçilmemiş. Sadece A milli takımın Vancouver'a vardı ve burada bir törenle karşılandığı, işte büyükelçimiz, başkonsolosumuz, konsolos yardımcısı ve Musqueam yerli halkı adına kabile şefi Wayne Sparrow ve müzik topluluğu üyeleri de Ay Yıldızlı kafilemizi karşılamak için hazır bulunmuşlar. Bu kafilenin kabilenin şefi de Milli Takım Teknik Direktörü Montella ve Kaptan Hakan Çağanoğlu'na ithafen de birer hediye takdim etmiş. Coşkulu tezahüratlar ve yoğun bir ilgiyle binaya giriş yapmış A milli takımımız. Orada kendimizi evimizde gibi hissediyoruzdur. İnşallah diyelim.
0: Vancouver çok güzel bir şehir. Dünyanın en güzel şehirlerinden bir tanesi. Yaz aylarında genelde havası da öyle çok bunaltıcı. İşte az önce daha doğrusu hafta içerisinde programda konuştuğumuz gibi 40 dereceler olmaz. Halkı iyidir. Bir şey kültürü vardır orada. Hem Uzak Doğu kültürü vardır. Şeyden sonra San Francisco'dan sonra Amerika'daki en büyük şey Çin mahallesi Vancouver'dadır. Ama aynı zamanda işte yerel halk kültürü de var onların korumaya çalıştığı. Daha önce biraz dağıttıkları, sonradan korumaya çalıştıkları bir şey var. Yerel kültür var. Stadyumda normalde bir Amerikan futbol şeyi ne derler sahası BC Stadyum diye geçiyor. Benim de okulumun dibiydi orası. O stadyum. O stadyumun önünde biz de futbol falan oynuyorduk yani okulun oralardayken. Güzel yerlerdir oraları. Stadın üstü kapalıdır. Kapatırlar üstünü. Zeminle alakalı, statla alakalı çok bir şey olacağını düşünmüyorum. Problem olacağını düşünmüyorum. Biraz yani hava belki işte böyle 35-40 derecelerden Kanada'ya ve Vancouver'a gitmek daha da iyi olabilir. Bizim milli takım için yani herhalde orada şu an 25-26 derece bir hava sıcaklığı vardır.
1: Sen bakardın normalde.
0: Vancouver mı?
1: Bakayım, ben bakayım
0: Bak bakalım
1: uygulamadan
0: şu an
1: şu an
0: ortalaması kaç?
1: kaç derece gözükecek Vancouver'ın hava sıcaklığı. Vancouver, BC, Kanada.
0: Evet.
1: 15 derece gözüküyor. Gün
0: Güne
1: içerisinde
0: bak.
1: en sıcak 23 derece.
0: Evet işte.
1: Full güneşli. Maç günü de 27 gözüküyor. Biraz sıcaklıklar artacak. Ama çok da kötü bir seviyede değil. 27 maksimum. Akşama doğru herhalde 23-24'te
0: Aynen.
1: maçı ideal bir sıcaklıkta yaparız. Rakibimiz Avustralya'yı karşılaşmada. Avustralya'yı çalıştıran teknik direktörü tanıyor musun?
0: Petkovic.
1: Popovic.
0: Popovic.
1: Tony Popovic. Ülkemizde çalıştı.
0: Petkovic kimdi ya? Petkovic kimdeydi? Petkovic kimi çalıştırıyor? Samsun'u çalıştıran Petkovic kimi çalıştırıyor şu an?
1: Ben bilmiyorum şu anda senin dediğin şeyi, kimi çalıştığını.
0: Dur
1: ben
0: bulacağım ben
1: başka bir soru
0: sana.
1: soracaktım sana.
0: Sor.
1: Türkiye'de hangi takımı çalıştı Tony Popovic, hatırlıyor musun? Ya da çalıştırdığını hatırlıyor musun? Öyle sorayım.
0: Karabük'ü çalıştırdı.
1: Baktın mı, aklından mı kaldı?
0: Efendim?
1: Biliyor muydun, okuduğun da mı aklında kaldı?
0: Avustralya çıktığı zaman
1: Bakmıştın.
0: okumuştuk.
1: Karagümrük'te de
0: Çok
1: enteresan
0: kısa kaldı.
1: 2 ay kalmış. 11 maç, 0.82 puan ortalaması 2017-2020
0: Bu kadar zor soruları
1: Karagümrük'te.
0: bildiğim zaman hiç şey yapmıyorsun, takdir etmiyorsun beni. Dün
1: Evet.
0: de yarışmada çok zor bir şey bildim. Hiç böyle, aa biliyor
1: Ne?
0: muydu bunu? Şaşırttım ediyorsun, geçiyorsun. Yok.
1: Nasıl? Dün hakkını vermedin mi?
0: Hiç hakkımı vermiyorsun.
1: Son soruda.
0: Burada da bu konuda da hiç hakkımı
1: Ben
0: vermemişim.
1: şeyde şaşırdım ama ben senin şey bilginin bu kadar iyi olacağını tahmin etmiyordum. Şaşırdım işte, hakkı daha nasıl vereyim yani.
0: Böyle ayağa kalk bir şey falan patlat. Ne
1: Konfeti
0: derler?
1: falan mı
0: Konfeti
1: atabilirsin?
0: falan patlat.
1: Üstüne.
0: Sosyal
1: Sahne
0: medya
1: istiyorsun.
0: paylaş.

0: mı yap?
1: Sen Abdullah Avcı'nın göbek adını bilecektin önce. Sonra.
2: Aynen orada inandık.
1: Hak edecektin.
2: Şeye bakmıştık. Avustralya teknik direktörüne bakmıştık. Hatta çok enteresan demiştik yani. Avustralya'dan Karabük'e geliyor sonra tekrar dönüyor.
1: Avustralya'ya dönüyor. Hani sonra,
2: ne alaka demiştik yani.
1: Sonra nereye dönüyor Avustralya'dan sonra?
2: Nereye
1: Yunanistan'a gidiyor.
2: Yunanistan'a gidiyor.
1: Sonra tekrar Avustralya'ya dönüyor.
2: Çok enteresan gerçekten.
1: Ve bir arada Crystal Palace'da yardımcı antrenör. Yine Avustralya'da başlıyor. Sonra Crystal Palace yardımcı. Sonra Avustralya. Türkiye, Avustralya, Yunanistan, Avustralya. Ve şimdi de 2024'ten beri milli takımın teknik direktörü kendisi. Peki Avustralya'da korkmamız gereken bir oyuncu var mı Ali abi?
2: Avustralya'da korkmamız gereken bir oyuncu.
1: Valla ön tarafta biraz atletik oyuncular görüyorum. Avustralya'ya baktığımda. Okuduğumda özellikle o İran Kunda'yı çok övmüşler. 2006 doğumlu ve Watford forması giyen bir isim. Ve yine İngiltere'de forma giyen, Norwich forması giyen Mohamed Toure var. Ön tarafta gördüğüm. Sassuolo'dan bir Volpato 10 numara olarak o da gözüküyor. Yani çok tanıdık isim yok tabii Avustralya'da eskisi gibi öne çıkan bir oyuncu yok. Yani en tanıdığımız isim Avustralya'da Aziz Behic. Türkiye'de onu da biliyoruz. 35 yaşına gelmiş artık. Ama onun haricinde diğer oyuncular biraz da genç potansiyelli isimler.
2: Kaleci Matthew Ryan'ı hatırlar futbol severler Premier Lig'den. O da 34 yaşına gelmiş.
1: O da takım kaptanı gözüküyor.
2: Evet, şu an Levante'de oynuyor. Onun dışında Leicester'daki Stor'u tanırlar. Stoperlerden bir tanesi. O tanınır. Muhtemel 11'ine bakıyorum şöyle bir. Evet yani hani böyle çok bir ekstra bir oyuncusu yok. Avustralya'nın güçlü tarafları ne diye yazmış BBC. Avustralya analizini yaparken organize bir takım demiş ve hani onları kırmak çok kolay değil. Hocalarının, teknik adamlarının pragmatik bir yaklaşımı varmış. Bunun da takıma yansıdığını söylemişler. Sıkı ve fiziksel bir takım olarak nitelemiş BBC Avustralya'yı. Gerideki üçlünün hani şey bekliyorlar. 5-4-1 gibi dizmişler burada Avustralya'yı. İşte gerideki merkezdeki 3 stoperin özellikle havadan geçilmesinin zor olduğunu, bayağı mücadeleci oyuncular olduğunu yazmışlar ve hani kontralarla sonuca gitmeye çalışacak bir takım olarak nitelemişler Avustralya'yı. Zayıflıkları ne diye sorunca bazı kilit oyuncuların yokluğundan bahsetmişler. Middlesbrough'un hücum oyuncusu Ryle McCree diye bir isimleri varmış. O yokmuş mesela ve 2022 Dünya Kupası'ndan 9 oyuncu varmış fakat 12 oyuncu 25 yaş ve altındaymış Avustralya'da. Bunun da bir dezavantaj olabileceğini söylemişler tecrübe açısından. Yani Avustralya'yı bir kere fizik olarak hani mutlak şartlarda zorlamamız gerekiyor, orası kesin. Eğer o şeyi yapabilirsek, fiziksel mücadelede bir problem yaşamazsak, zaten bırak Avustralya'yı, bizim yetenek olarak çözemeyeceğimiz bir takım yok. Fakat işte o fiziksellik zaman zaman gerçekten zorlayıcı olabiliyor. Hele işte farklı bir kıta, farklı bir şey, saha, ondan sonra bir turnuva atmosferi, bu tarz durumlarda zaman zaman o şeyi gösteremeyebiliyorsun. Ne derler, oyunu ortaya koyamayabiliyorsun. O yüzden zaten Montella bu işleri iyi yapıyor. Rakip analizlerini iyi yapıyor. Hani rakibi kesinlikle küçümsemeden o fiziki mücadeleye girerek, bir de tabii işte atılabilecekleri uzun toplara ve duran toplara azami dikkati göstererek oynanması gereken bir maç gibi gözüküyor. Büyük ihtimalle top fazlasıyla bizim ayağımızda olacak. Ve rakibi çözmeye çalışacağız. Rakibi çözebiliriz diye düşünüyorum ben. Tabii ne kadar erken bir gol, bizim için bu tarz karşılaşmalarda ciddi büyük bir avantaj. Bizim de oyunumuz sadece işte pres yapalım, presle topu kazanalım, ondan sonra gol atarız değil. Bunu hep anlatmaya çalışıyorum. Yani bu milli takımın, bizim milli takımımızın en önemli özelliği golün her türlüsünü atabilmesi. Bunu kullanırız diye düşünüyorum turnuvada. Bunun bize çok büyük yararı olacağını düşünüyorum. Erken bir gol attık. Yani Avustralya maç başında Türkiye'ye biz kontra yaparız diye düşünürken, bizden kontra yiyebilecek bir takım haline gelebilir Avustralya erken gol atarsak. Maç uzun süre devam ederse, mesela bizim duran toptan gol bulamayacağımızı kimse iddia edemez. Evet, tabii ki savunmada her zaman için risklerimiz var. Ama bu özelliklerimizle zaten Avustralya gibi yetenek olarak çok üst düzey olmayan takımlar karşısında Montella döneminde hep çok iyi iş yaptık. Çok iyi sonuçlar aldık. Ben galibiyetle başlayacağım. Ama böyle çok hani aman aman bir oyun göreceğimizi düşünmüyorum. Kazanalım zaten yeter ilk karşılaşma için.
1: Yani biraz Meksika-Güney Afrika maçı gibi olsa problem değil. Skoru alalım da gerisi gelir. Sonuçta Meksika hani kendi ülkesinde oynuyor. Hava şartlarına, atmosfere, stada alışkın bir ülke. Rakibi zayıf ama Meksika'da vitesi çok fazla yükseltemedi. Rakibi eksik kalsa bile. O yüzden olur bunlar başlangıçta. Bizde de öyle olursa problem değil. Olmazsa bir de iyi oyunla destekleyebilirsek skoru zaten daha ne olsun. O da çok iyi olur bizim adımıza. Bakalım hangi takımla çıkacağız, nasıl bir muhtemel olacak. Ben hala bir şey bulamadım muhtemelle ilgili. Biraz daha erken herhalde, son antrenmanı belki beklemek lazım. Kenan'ı büyük ihtimal kullanamayacağız bu karşılaşmada gözüken o.
2: Yani
1: Ferdi'yi de bence ilk 11'de değerlendirmez. Eren sonuçta o da hazır bir oyuncu, hızlı bir oyuncu. Ben Eren'le başlayacağımızı düşünüyorum. Hakan konusunda o da başlamayabilir gibi geliyor duruma göre.
2: Barış Alper bence, Kerem, Yunus, Arda, İsmail Orkun, Zeki, Eren, Merih, Abdülkerim, Uğurcan.
1: Evet, benim aklımda da aynen bu kadro var şu an. Yunus'u İrfan Can'ın önüne koyuyorum sağ tarafta. Son maç aslında İrfan Can'la başlayıp Yunus'a döndü ikinci yarı ama hani kafasında acaba İrfan Can mı var önce diye düşünüyor insan ama işte İrfan Can da işte golde hata yaptı, topu kaptırdı, Yunus girdi, gol attı. Biraz daha özgüvenli gözüken
2: Yunus
1: oyuncu.
2: Yunus istediği daha dinamik de pres oyununda İrfan Can'a göre çok büyük avantajları var. Artı Arda'yla çok daha rahat pozisyonda değiştirebilirler. Yani Arda sağa kayabilir, Yunus merkeze gelebilir. Birbirlerini orada destekleyebilecek, yani oyuncu fazlalığını kaymalarla beraber sağlayabiliriz.
1: Ona İrfan da yapar aslında.
2: İrfan da yapar ama İrfan böyle biraz artık şey oynuyor gibi oyunu. Kibar oynuyor gibi. İrfan Can'ın öyle bir bence şeyi var. Hani böyle çok etliye sütlüye karışmadan. Yunus pek öyle değil yani. Yunus Korokoro mücadelenin içerisine giriyor. Anlatabildim mi İrfan'ın? Hani Cengiz'de de ben aynı şeyi görüyorum. Cengiz Ünder'de de yani böyle kendilerini sağ tarafa atıyorlar. Hani bir topu çekeyim, bir orta yapayım. Tamam, güzel. İşte şut imkanı bulursam şut imkanı bulayım. Ama böyle aksiyon içerisinde, hareketlenme içerisinde azlar. İrfan'da o daha fazla Cengiz'e göre ama Yunus'ta en fazla. Hı hı. O yüzden de hani Yunus'un pres gücünü de düşünürsen bence Yunus'un başlaması bu şeyde, matematikte daha mantıklı olur ama her zaman için şunu da unutmayalım. Bir Can Uzun alternatifi de var. Yani bu saydığımız kadroda Yunus'u kenara koyarak Barış Alper'i sağ ön, Can Uzun'u sol ön, Kerem'i yine merkez, Arda'yı Kerem'in arkasında da çok rahat bir şekilde değerlendirebilir. Zaten büyük ihtimalle maçın bir bölümünde Can Uzun da oyuna dahil olacaktır. Hı hı. Kenardan çünkü hani Can Uzun mutlaka girer. Böyle bir karşılaşmada işte Yunus kenarda olursa Yunus mutlaka girer. Orada alternatiflerimizin olması zaten hoş. Artı mesela işler pek istediğimiz gibi gitmedi. Açmakta zorlanıyoruz. Deniz Gül opsiyonunu da mutlaka deneyebilir, kullanabilir. İşte az önce BBC'deki analizde Oyuncu Stoper'in bayağı böyle fizikli, iyi mücadele eden, oyun disiplinden kopmayan stoperler olarak tarif etmişler BBC'de. Onların içine bir santrafor atmak, orayı biraz daha santraforları meşgul etmek. Deniz Gül oralarla uğraşırken oradan sekecek toplarla yine sonuca gitme düşüncesi. olabilir milli takımda. Zaten bu bizi biraz farklılaştırıyor. Bu bizi zenginleştiriyor. Yani bizim milli takımın tıkanma ihtimali eldeki kadroya göre az. Belli seviye karşılaşmalar için söylüyorum bunu. Yanlış anlaşılmasın. Belli seviye karşılaşmalar için birçok opsiyon deneyebiliyoruz. Yani bugün Montella yok işte santroforsuz oynuyor şöyle böyle deniyor ama Deniz Gül de son iki maça başladı. Hani onu da kullanacağını bence işareti ki Deniz Gül de iyi oynuyor. Yani Deniz Gül de mesela şunu demiyor. Hiç bu takımın santraforu yok. Biz zorunluluktan Deniz Gül'ü aldık. Öyle bir durum yok Deniz Gül'le alakalı olarak. Deniz Gül de faydalı bir oyuncu olabileceğini net şekilde gösterdi milli takımda. Bu da bir avantaj. Artı burada tabii Ferdi'nin bindirmeleri, hücum katkısı, Eren'in bindirmeleri, hücum katkısı ikisi arasında bence fark var. Diğer tarafta Zeki olacak gibi gözüküyor. Bu tarz karşılaşmalarda özellikle beklerden gelecek kaliteli bindirmeler, ceza sahası, işte o ara bölgedeki koşular, orada orta yerine belki yerden verilen paslarla beraber bu tarz rakipleri çözmek, yani rakibin savunma dengesini bozmak da önemli oluyor. Hani erken orta denememek, bazen biz çünkü yapıyoruz onu. Mesela Paris Saint Germain Arsenal maçını izlerken bir ara benim yeğen isyan etti, hiç orta yapmıyorlar ya dedi. Niye orta yapmıyorlar dedi. Çünkü oyun anlayışları öyle, yani onu o topu havaya kaldırarak o topun tekrar rakibe gitmesini, sen onu tekrar geri kazanmanı, oradaki geçen süreyi, hatta belki o yaptığın kötü ortanın ya da kötü denemenin sonucunda bir kontra yemeni istemiyor. Biz de onu pek yapmıyoruz. Biz daha erken ortalar yapabiliyoruz ama bu tarz rakiplere karşı topun yerden kullanılması, kanat bindirmelerinde bile çok büyük fark yaratıyor. Kaleye paralel ortalar, arkadan bindirme yapacak oyuncuların önüne atılan toplar, o ceza sahası içi koşuları, sızma dedikleri koşular ciddi farklar yaratıyor. Ama milli takımda işte bende öyle bir güven var. Mesela Avustralya maçında sen milli takımın boş geçeceğini düşünüyor musun?
1: Gol olarak.
2: Gol olarak.
1: Yok, düşünmüyorum.
2: Bence kimse düşünmüyordur. Hani bir tane atarız bir şekilde, değil mi? Hı hı. Günümüzde olursa ki 2-3 tane de atabiliyoruz zaten. Öyle onun bir şeyi var bende. Güzel, böyle biraz rahatlatan tarafı var.
1: Bir araya gidelim. Aradan sonra devam edelim.
0: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.45 saatlerimiz milli takımı konuşuyoruz. Kenan Yıldız son antrenmanda takımla birlikte çalışmış. Hüseyin abiden gelen son bilgi bu. Sondan bir önceki idman bu takımla. Bir kere daha çalışsa cumartesi günü. Cumartesi diyeceğim de.
1: Süre alır ama başlamaz gibi gözüküyor.
0: Evet, başlamaz. Mümkün gözükmüyor başlaması. Bu şartlarda zaten riske girmemizi gerektirecek bir durumda yok.
1: İstese başlar.
0: İşte aynen, riske
1: Ama
0: girecek
1: riske
0: bir
1: gelecek.
0: yani bu
1: Aynen.
0: final
1: Aynen
0: maçı
1: öyle.
0: değil, kritik maç değil, telafisi olmayan maç değil. En zayıf rakibimiz oynayacağız gruptaki. Ve o bölgede de işte alternatifleri saydık. Yunus oynayabiliyor. Bu arada hani bir opsiyon daha söyleyeyim. Olmaz ama Kerem Barış kanatları, Deniz Gül ileride de başlayabiliriz biz.
1: Evet.
0: Kerem'in asıl mevkii zaten sol kanat.
1: Tabii
0: Barış
1: canım.
0: sağda oynamayı seviyor. Arda 10 numarada, Deniz Gül ileride. Bu da bir opsiyon. Can var, Yunus var, İrfan Can var. Hatta Hakan iyiyse üçlü bir merkez, Hakan Orkun, İsmail Arda'nın sağda, Barış'ın solda, ileride Kerem'in oynadığı. Bak, 4 alternatif saydım bir çırpıda milli takım için. O yüzden çok riske girilecek bir durum değil. Bir başka not ekleyeyim. Dün yine Merih Demiral'ın YouTube videosunda İsmail Yüksek programını izledim. Orada da İsmail diyor ki, ben ne zaman sarı kart görsem milli takımda Montella beni hemen çıkarıyor. Pek fazla riske girmek istemiyor. Diyor ki aslında milli takımda bir kırmızı kartı yok İsmail Yüksek'in, ama o Fenerbahçe'deki ilk döneminde miydi? Cesus'un onu çıkardığı dönem. Bir Avrupa maçında değil mi? Kırmızı kart görmüştü İsmail. Ve oyunu da gerçekten çok ateşli oynayan bir oyuncu. Duygularıyla oynuyor. Hatta programda da söylenmiş bu. Panik diyorlarmış İsmail'e sosyal medyada da. Bir panik hali, böyle bir yerinde duramayan bir hali var ya İsmail'in saha içerisinde de. O yüzden tabii ikinci karta da yakın bir isim. Ben de sonra baktım. Bir en son Kosova maçında 55'te kart görmüş ama maçı 90 dakika tamamlamış. O da zaten bizim en kritik maçımızdı ve diğer oyuncuları değiştirmeyi tercih etmiş. Bir maçta 89'da görmüş ama zaten maçın sonu. Gürcistan maçında, bizim Dünya Kupası elemelerindeki ilk maçta, 21'de kart görüyor, 45'te direkt çıkarıyor. Yine UEFA Uluslar Ligi Macaristan maçı 34 kart görüyor, 45'te devre arası Montella çıkarıyor. Avrupa Şampiyonası Avusturya maçı 42'de kartı görüyor, 58'de çıkarıyor. Hoca Çekya maçında da yine Avrupa Şampiyonası 49'da kartı görüp 63'te de oyundan çıkarıyor İsmail'i. Yani İsmail değer ki bizim için çok önemli bir oyuncu. O orta sahada fizikselliği verecek isim. Sahada fazla kalmak istiyorsa belli ki maçı büyük oranda kartsız götürmek durumunda, daha biraz daha dikkatli oynamak zorunda. Onu da söyleyelim. Bakalım onun da performansı nasıl olacak. Fenerbahçe'de pek istediğini bulamadı son dönemde İsmail Yüksek. Ama milli takımdaki performansları genelde dikkat çekici oluyor İsmail. Özellikle tabii en yukarı çıktığı karşılaşma onun Hırvatistan mücadelesi. O maç yine dünkü programda bahsediyordu. Yani iyi oynadığımı fark ediyordum da bu kadar olduğunu, yani Merih beni maç sonu acayip övünce, ki Merih övmez normalde, sallar. Hani o bile övdüğüne göre dedim herhalde ben bayağı iyi maç çıkarmışım. Sonra da zaten sosyal medya falan yorumlarını herhalde görünce anlamıştır nasıl bir maç çıkardığını. İsmail'e de bu turnuvada çok ihtiyacımız olacak. Bir de İsmail'le yedeği şu an herhalde Salih Özcan gözüküyor birebir defansif orta saha olarak. Salih'in maç ritmi özellikle Dortmund'da pek yoktu. 3 hane değil dakikası Dortmund formasıyla. O yüzden sağlıklı ve formda bir İsmail Yüksek bizim için çok çok önemli. Peki, bu arada az önce konuları konuşurken spikerlerden bahsetmiştik. Ercan abiyle de ilgili mesajlar gelmişti. Onu okumamışım da keşke Ercan Taner de maçları anlatsa demişler. Tabii Ercan abi maçları anlatamayacak ama Radyo Spor'da reklam kuşaklarında Ercan Taner'in Dünya Kupası hikayelerini her gün duyacaksınız. Dün başladı, bugün de devamı geldi. 1950 Dünya Kupası'ndan bir anekdot. Ercan abinin o kendine has anlatımı
1: Evet,
0: sesiyle,
1: çok güzel.
0: o da güzel bir nostalji yaratıyor kesinlikle. Oradan bir hasret giderebiliriz. Tabii ki maçın yeri tutmaz, farkındayım. Maç dediğiniz başka ama hem programlarını tabii takip edebilirsiniz Radyo Spor'da, bir de reklamlarda Dünya Kupası hikayelerini de dinleyebilirsiniz. Onu da aktarayım. Peki, 8.50 saatlerimiz, bir dinleyici yorumuyla devam edeyim. İzmir'den Muhsin. herkesin sağlam olduğunu varsayarsak sizce 11 nasıl olmalı demiş. Valla burada bir tek herhalde orta sahada bir farklılık olur herkeste Orkun'dan kaynaklı olarak, ama onun haricinde kalede Uğurcan, Ferdi, Zeki, Merih, Abdülmail, Hakan, önde Arda, sağda Barış, solda Kenan, ileride Kerem diyorum. Ama Orkun'a da tabii yazık oluyor bu şekilde. Orkun'u koysan herhalde Barış'ı çıkarmak zorunda kalıyorsun. Bilemiyorum, zor.
1: Aynen öyle. Yani
0: maç maç değişebilir belki.
1: Ya burada tabii ilk 11 bazında çok takılmak gerekir mi? Emin değilim. Bu kadar fazla oyuncu değişikliğinin olduğu ve bir turnuva oynadığın düşünülürse her oyuncuya zaten fırsat gelecek. Eğer o fırsat gelen oyuncu zaten beklenenin üzerinde bir performans sergiliyorsa teknik adamlar formayı vermekten de çekinmiyor. Onlar da deli değil. O formu, o performansı görünce adam zaten turnuva oynuyor. Yani o formun dramatik bir şekilde değişmesi çok kolay değil, yüksek bir form düzeyi ise. O yüzden de formayı alırlar. Burada işte o hedef birliğini düşünmek, beraber bir şeyleri hayal etmek önemli. O da bizim milli takımda var. Yani Orkun 11'de olabilir mi? Evet, olabilir. Kimine göre çok rahat bir şekilde Orkun'u koyabilirsin, ama burada Montella'nın bakış açısına bakacağız. Belki koyacak, koymayacak bilmiyoruz, ama Orkun forma giyecek mi? Giyecek. Oraya bakalım. İşte hücum hattında birileri tabii ki yedek kalacak, ama zaten ilk onlara gidilecek. Onu düşünelim. Oraya konsantre olalım. Bu milli takım içindeki o mevcut potansiyeli bu turnuvada ortaya koyabilir, yansıtabilir. Yani bu turnuvada biz iyi bir

0: grupta yer alıyoruz. Şanslı bir grupta yer alıyoruz. O grubu geçeriz diye düşünüyoruz. O grubu geçtikten sonra bir tur daha geçeriz diye düşünüyoruz. Daha başlamadan 4 tane rakibi ben geride bırakıyorum mesela. Ama benim gibi düşünen çok var. Hani ben de hayaller gören biri değilim. Ama bakınca bu milli takım bunları yapar diye düşünüyorum. Ondan sonra son 16 turunda işte dişli bir rakiple oynayacağız. Artık kim gelirse. Ama dişli olacak yani. O maç zor olacak. İşte o maça kadar zaten takım kendini belli eder. Performanslar kendini belli eder. Yani Mert daha iyi bir turnuva geçiriyor olabilir Ali'den. Ali 11'de başlamış olabilir ama Mert daha iyi bir turnuva geçiriyor olabilir. O yüzden de mesela o bizim 5. maç oluyor hedef şeyimiz plana göre. O 5. maçta zaten her şey oturmuş olur artık milli takımda.
1: Mesela Afrika Uluslar Kupası'ndan bir örnek aklıma geldi. Ulay yedek başlıyordu ama gruptan sonra galiba ilk 11'e girdi.
0: Evet, 2002 Dünya Kupası'nda ilanmansız.
1: Örnekler var yani burada da olabilir. Bakalım 8.53 ara vakti.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.58 saatlerimiz devam ediyoruz.
1: Sen az önce bir istatistik sormuştun. Belki bunu görmüşsünüzdür ama söylemekte fayda var. Avrupa şampiyonu olan takımların bir sonraki Dünya Kupası'ndaki performansları.
0: Eleniyorlarmış değil mi hemen?
1: Genelde pek başarılı değiller. Hollanda 88'i kazandıktan sonra 90 Dünya Kupası'nda son 16'ya kalıyor. Ama hiç maç kazanamıyor. Hiç maç kazanamadan son 16'ya gidiyor. Danimarka sürpriz yapmıştı 92'de. 94 Dünya Kupası'na katılamıyor bile. Almanya 96 Avrupa Şampiyonası'nı kazandıktan sonra 98'de çeyrek final oynuyor. Fransa, o tabii büyük sürprizdi. 2000 Avrupa Şampiyonası'nı kazandıktan sonra 2002'de maç kazanamadan grup aşamasında eleniyor. Yunanistan 2004'ün sürprizi, 2006'ya gidemiyor bile. Tek burada istisna son yıllarda İspanya milli takımı. 2008 Avrupa Şampiyonası'nı kazandıktan sonra 2010 Dünya Kupası'nda kazanıyor. Fakat 2012'yi kazandıktan sonra 2014 Dünya Kupası'nda grup aşamasında eleniyor. Onlar da. Portekiz 2018'de sadece bir maç kazanarak son 16'ya kalıyor. İtalya Avrupa Şampiyonası'nı 2020'de, 2021'de kazandıktan sonra 2022 Dünya Kupası'na katılamıyor
0: Yani
1: bile.
0: burada
1: İspanya.
0: İspanya ne yapacak? Ama daha önce bunu başaran İspanya
1: Tek
0: yine
1: takım da
0: yapabilir.
1: İspanya gene.
0: Peki yavaş yavaş Dünya Kupası gündemini bir kenara bırakacağız ama şimdi Çabihan'ın bir tweetini gördüm. O da tanıyorsunuzdur büyük ihtimalle Türkiye'de artık yaşayan Türk gibi bir Güney Koreli YouTuber. Yang Yo maç sabah ateşi 38 dereceye kadar çıkmış oyuncunun. Maç öncesine kadar da oynayacağı belli değilmiş. Son saatlerde kendine gelmiş. Ve o şekilde yedekten oyuna girip golünü atmış. Sanırım diyor Çabiyan, Kore'nin planında hep off vardı. Büyük ihtimalle kalan tüm maçlarda ilk 11'de oynar diyor Beşiktaşlı isimle alakalı olarak. Ben bu ateş detayını bilmiyordum. Kendisinden öğrenmiş olduk. Benim Dünya Kupası ile ilgili haberlerim şimdilik bunlar. Biraz son bir saatte de kulüp takım gündemlerinden bahsedelim. Dün Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin yeni başkanından yazılı bir açıklama geldi. Açıklama şu şekilde, onu okuyayım, üzerine konuşalım. Son günlerde çeşitli yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında Fenerbahçe Spor Kulübü'nün teknik direktör ve veya teknik ekip üyeleriyle anlaşma sağladığına ilişkin çok sayıda haber ve iddia yer almaktadır. Söz konusu haberler gerçeği yansıtmamakta olup yönetim kurulumuz hali hazırda hiçbir teknik direktör ve veya teknik ekip üyeleriyle anlaşma yapmamıştır. Bazı basın mensuplarından dezenformasyondan uzak durmalarını ve kamuoyunu yanlış bilgilendirmemelerini önemli rica ediyoruz. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız haber ve spekülasyonların devam etmesi halinde kulübümüz ilgili basın mensupları hakkında şikayetçi olma hakkını saklı tutmaktadır, diyor Aziz Yıldırım açıklamasında.
1: Valla az önce senle konuştuk reklam arasında. Sen bana şaşırdın.
0: Yok, şaşırmadım ben.
1: Ben bu açıklamaya çok şaşırdım. Onu söyleyeyim. Yani Aziz Yıldırım'ın başkan olarak ilk açıklaması mı bu? Öyle mi denk geldi?
0: Yazılı olarak herhalde ilk açıklaması, bilmiyorum, bak şu aklıma gelmiyor.
1: Şimdi beraber düşünelim. Aziz Yıldırım'ın teknik direktör adayı en başından beri Aykut Kocaman olarak lanse edildi. Aziz Yıldırım bunu yalanlamadı. Aziz Yıldırım dedi ki Aykut Kocaman'la görüştük. Ama söz kesmedik dedi. Başka bir isim Aziz Yıldırım bunu söylemesine rağmen yazılıp çizilmedi. Hani Aziz Yıldırım evet Aykut Kocaman'la görüştük ama söz kesmedik dedikten sonra yazılan bir Fenerbahçe teknik direktörü var mı?
0: Bir ara Cesus vardı, yalanlandı galiba o da.
1: Yok. Yani en başından beri Aykut Kocaman. Peki seçim bitti. Aziz Yıldırım seçimi kazandı. Aziz Yıldırım seçimi kazandıktan sonra geçtiğimiz yani bu hafta içerisinde mazbatasını aldı. Göreve resmi olarak başladı. Göreve resmi olarak başladıktan sonra beklentine Doğal olarak Fenerbahçe'nin teknik direktörün açıklanması. Peki basında çıkan haberler şöyle mi? Mesela Aykut Kocaman bu kadar hani konuşulmuşken, görüşme yapıldığı ilk kaynaktan onaylanmışken, doğrulanmışken. Yani Aykut Kocaman değil, mesela basın İsmail Kartal mı yazdı? Ya da Aykut Kocaman değil, Aykut Kocaman'da kriz çıktı. İşte Aykut Kocaman'ın yerine Cesus geliyor mu yazdı basın? Yo. Basın en başından beri konuşulan, söylenen, düşünülen Aykut Kocaman'la alakalı olarak işte bu hafta açıklanabilir. Yardımcısı şey olacak, Selçuk Şahin olacak, Volkan Demirel olacak tarzında artık basını, futbolu takip eden herkesin bildiği haberleri yapmaya başladı. Şimdi ben burada böyle bir açıklamanın sebebini gerçekten anlamadım. Hani mesela burada spekülasyon nerede? Tekrar soruyorum. Yani Aykut Kocaman değil de başka birini yazsa basın, o zaman tamam anlayacağım. Hani bir spekülasyon yapmaya çalışıyorlar aslında. Fenerbahçe Aykut Kocaman'la anlaştı. Ama basın işte Aykut Kocaman değil, Cesus yazarak bir şey yapmaya çalışıyor. Bir kötü niyet var orada. Peki bu açıklama neden? Yani basın mensupları bunu yazmaya devam ederse hukuki haklara başvuracağız. Allah Allah. Siz demediniz mi Aykut Kocaman'la görüştük diyen başka bir isim çıkmayan? Yani basın burada neyi yanlış yapmış? Mesela ben de anlamış değilim. Hani basını da çok eleştiriyoruz burada. Ama Fenerbahçe'de yani eğer Başkan Aziz Yıldırım olacaksa o Aykut Kocaman'dı. Teknik direktörü. Tam tersi, eğer Aziz Yıldırım böyle bir açıklama yaparsa o zaman ben Aziz Yıldırım'la Aykut Kocaman arasında bir sıkıntı mı oldu diye düşünmeye başlıyorum şimdi. Bana tam tersini düşündürüyor yani bu olay.
0: Olabilir.
1: Acaba bir şey mi oldu? Bir yerde anlaşamadılar mı? Ne bileyim, yardımcı konusu, takım planlaması. O yüzden mi Aziz Yıldırım böyle bir çıkış yaptı? Yoksa durduk yere niye böyle bir çıkış yapılsın ki? Sence niye yapılır? Ya da dinleyicilere sorayım, neden olmuş olabilir? Yani Aziz Yıldırım işte böyle yapmayın etmeyin, hukuki yollara başvururuz,
0: Şu ana
1: böyle bir şey
0: kadar
1: yok.
0: basın farklı bir isim yazmadı. Ama bu Aziz Yıldırım ve yönetiminin başka bir isimle görüşmediği anlamına gelmiyor olabilir. Basında her zaman en doğru bilgiye ulaşamıyor sonuçta. Onlar da kendilerine verilen bilgi üzerinden hareket ediyorlar. Ve gerçekten de son dönemde ne habere ne şeye baksan Aykut Kocaman haberi var. Yok Premier Lig'den işte duran top antrenörleri hep onun bir güzellemesi yapılıyor. Yani bana da sorsan Aykut Kocaman göreve gelecek gibi gözüküyor ama bu tabii basından okuduğum şeyler. Gerçekten perde arkasında ne olduğunu ben bilemem. Belki gerçekten farklı bir isim var. Şu ana kadar medyaya yansımayan Cesus ya da muadili bir teknik direktör gündemde olabilir şu anda. Olabilir mi?
1: Zor.
0: Olabilir mi? Zor ama olabilir mi?
1: Tabii ki
0: Bilemeyiz yani
1: olabilir.
0: çünkü.
1: Tabii ki olabilir. Yani bunu kalkıp da o kapıyı kimse kapatamaz ama
0: Yani medya sürekli Aykut Kocaman dedi diye illa Aziz Yıldırım da Aykut Kocaman'la anlaşacak diye bir kayda yok. Ters köşeler var futbolda da. Beklenmedik
1: ama
0: gelişmeler.
1: bunu medya söylemiyor. Yani medya
0: Neyi medya söylemiyor?
1: Aykut Kocaman'ı Fenerbahçe'ye pompalamaya çalışmıyor ki.
0: Kim pompalamaya çalışıyor şu an?
1: Hayır, sen dedin
0: Medyadan
1: yani.
0: okuyoruz abi biz
1: Tam
0: haberleri.
1: meydan okuyorsun da Aziz Yıldırım Aykut Kocaman'la görüştüğü için.
0: Bir ay önce görüştüm diyor. Ben son zamanlarda hiç görüşmedim dedi. Aziz Yıldırım daha yeni şeyde seçim zamanı son günlerde. Bak uzun zamandır ya bir ay önce görüştük bir anlaşmamız yok falan demişti. Hani sürekli bir görüşmeden de bahsedilmedi orada. Bir de ben şey kafama yatmadı. Hadi seçim öncesi Aykut Kocaman ismi oy kaybettirebilir endişesiyle çok anlaşmaya yakın olduğunu çaktırmamaya çalışıyordu diyelim Aziz Yıldırım. Ve seçildi. Şu an böyle bir şeye ihtiyacı var mı mesela Aziz
1: Hiç
0: Yıldırım'ın?
1: yok. O yüzden
0: Evet.
1: de şaşırıyorum
0: İşte
1: işte.
0: o yüzden acaba başka bir şey mi var? Dediğin gibi bir anlaşmazlık mı oldu? Ya da gerçekten başka bir isim mi var asıl hedef olarak da onu mu son ana kadar kovalayacak? Hani Beşiktaş'ın mesela Filipe Luis'i kovaladığı gibi.
1: Aykut Kocaman cepte. Biz nasıl Aykut Kocaman'la anlaşırız? Dur, işte daha uluslararası seviyede bir teknik adam ama gidelim.
0: Olabilir işte, Beşiktaş örneği Filipe Luis'i istediler, olmadı. Olmayınca bir tık kademe aşağı gittiler. İtalyano onu aldılar. Bu işler biraz da böyle, eğer kafasında hani Jesus varsa Aziz Yıldırım'ın, onu kovalıyor olabilir. Ya da başka bir isim boşta, kim varsa artık adı çıkan çıkmayan. Çünkü hani şu an seçim bitti artık. Aziz Yıldırım'ı burada yara alacağı bir şey yok. Yani Aykut Kocaman, Aykut Kocaman'ı gönül rahatlığıyla açıklarsın artık. Taraftar beğenir beğenmez. Ama seçim kaybetme şeyin yok senin. O yüzden bu açıklamanın olması bende de soru işareti yaratıyor. Volkan Demir.
1: Yani mesela Takvim gazetesi işte Aykut Kocaman'ın karayası demiş. Yeni yapılanmanın merkezinde onlar var. Hani bırak Aykut Kocaman'ın gelmesini, Aykut Kocaman'ın kadro planlamasından bahseden şeyler var.
0: Dün ben okudum,
1: Ha,
0: Fatih
1: ha,
0: Demirkol'u söyledim.
1: haberler var yani.
0: Şikayet elde dedim, kayıt dedim. İşte Volkan Demirel, Selçuk Şahin, Oğuz Dağlar oldu ya. 7-8 isim yazıldı. Ki Fatih Demirkol da hem Aziz Yıldırım hem Aykut Kocaman da yakın bir isim.
1: Foto maçı açıyorum. Kocaman açıklanacak. Fenerbahçe'de 3. Aykut Kocaman dönemi bugün başlayacak. Tecrübe teknik adamın ekibinde Volkan Demirel ve Kayt yer alacak. Haber bu. Mesela foto maçta. Bakayım başka.

0: Ufuk Kağan Karacan Hürriyet'te şöyle bir sürmanşet atmış. Kocaman'ın Premier Lig modeli ve yeni Fenerbahçe. Aziz Yıldırım'ın dönüşüyle birlikte sarı-lacivertli kulüpte idari ve teknik açıdan bambaşka bir dönem başlıyor. Ve ondan sonra da Aykut Kocaman'ın Premier Lig modeli deniyor. Yani bunların Mert bu seviyede yazılması sadece şey olamaz. Bana sorarsan. Masa başı olamaz. Yani artık bu bitmiş bir anlaşma olarak görüldükten sonra yapabileceğin haber olarak ben yorumluyorum.
1: Volkan Demir de Sabah Gazetesi'nin Fenerbahçe muhabiri dün bu açıklamanın üzerine şöyle bir tweet attı. Bu bilmiyorum aklınıza yatacak mı ama Fenerbahçe'nin resmi açıklamasından farklı anlamlar çıkarmaya gerek yok. Aziz Bey'in hassas olduğu konulardan biri bitmemiş bir şeyin bitmiş gibi gösterilmesidir. Durum bundan ibaret diyor.
0: Bir mantığı yok ne yazık ki bu söylediğinin.
1: Niye yapıyor abi o zaman işte?
0: Onu
1: Bir mantığı.
0: soruyoruz işte biz de. Tam
1: Bir
0: olarak
1: mantığı.
0: bu soruyu
1: İşte bir
0: soruyoruz
1: mantığı
0: işte.
1: var. Aziz
0: Bence yok.
1: Yıldırım'ın. Ya Aziz
0: Yok.
1: Yıldırım'ın kendine göre bir mantığı
0: Yok,
1: var.
0: bence işte orası orada herhangi bir mantık yok. Yani orada herhangi bir
1: Sana
0: mantık yok.
1: göre yok canım.
0: Bak
1: Adamın bir
0: tekrar
1: mantığı
0: söylüyorum,
1: var
0: başka
1: yaptığına
0: bir
1: göre.
0: isim olsaydı, başka ismi basın ön plana sürseydi, basın orayı karıştırsaydı, o zaman der ki yani böyle yapmayın. Böyle bir şey yok. O isimlerle konuşulmuyor. İsimler doğru değil. Hayal ürünü, masa başı. O zaman bir anlamı vardı. Ama bak başka bir açıdan yaklaştığında gazetelere bakıyorsun. Gazetelerde herkes Aykut Kocaman'la ilgili bir şeyler yazıyor. Kimi yardımcılarını yazıyor. Kimi bugün açıklanacak diyor. Kimi işte Premier Lig modelini uygulayacak diyor. Yani Aziz Yıldırım bundan mı rahatsız oluyor? Aykut Kocaman denmesinden mi rahatsız oluyor? Bana oturmadı, bana geçmedi. Sana biraz daha geçti. Sen
1: Yani
0: biraz daha
1: hayır.
0: şey
1: Ya mantığı
0: yaptın.
1: yok diyorsun yani kestirip atıyorsun ya ben oraya karşı çıkıyorum. Adamın bir mantığı var ki bu açıklamayı böyle yazıyor yani. Sen hani mantıklı bulma. Aziz Yıldırım'ın kendi bir mantığı var. Bu açıklama öyle durduk yere gelişi güzel yapılacak bir açıklama değil. Bir mantığı var. Sen sana geçmiyor. Bana da çok anlamlı gelmiyor. Ben de kendimce demek ki başka bir yabancı var diye düşünüyorum buradan. Gündeminde ki bunu yalanlıyor diye düşünüyorum. Volkan Demir diyor ki yok Aykut Hocam açıklanacak. Biz bakmayın bu açıklamaya diyor. Aziz Yıldırım bitmemiş bir şeyin bitmiş gibi göstermesine rahatsız olan biri diyor. İşte Erdem Özkan yazmış. O yazmasa ben söyleyecektim. Barış abi olsa o çoktan
0: Roberto
1: söylerdi.
0: Carlos.
1: Roberto Carlos Fenerbahçe işte gelmeden önce 3 gün önce yalanlanmış. 3 gün sonra açıklanmış. Dönem içinde kaç kere yalanlandığını Barış abi söylüyordu. Demek ki burada başka bir hassasiyeti var Aziz Yıldırım'ın yani bizim
0: Ama sonra doğru çıkıyor
1: anlamadığımız.
0: yani. O da kötü.
1: Ama işte
0: Bunu sürekli konuştuk zamanında.
1: hı.
0: Hani bir kulüp bir şey yalanlıyorsa artık geri dönmemesi gerekir. Roberto Carlos transferi hani yalanla yalanla yalanla 47 kere, 48. kez, ondan sonra Roberto Carlos Fenerbahçe'de. Yani bu doğru bir şey değil.
1: Ama Ali abi burada yalanladığı şeyi tekrar okuyayım ben. Aziz Yıldırım'ın ya da o dönem nasıldı bilmiyorum yalanlama ama Fenerbahçe Spor Kulübü'nün teknik direktör ve veya teknik ekip üyeleriyle anlaşma sağladığına ilişkin iddialar yer alıyor. Bunlar gerçeği yansıtmıyor diyor. Hani burada görüşmüyoruz demiyor mesela Aziz Yıldırım. Anlaşma sağlanmadı diyor.
0: Ya zaten anlaşma sağlansa resmi açıklama yapılır.
1: Tamam işte zaten yapılmadığına göre anlaşma sağlanmadı. O zaman
0: Tamam.
1: yalanlamada bir şey yok. İçerik olarak baktığında yani yanlış bir şey yok. Dediğin gibi anlaşma olsa zaten açıklandı. Niye açıklanmasın? Aziz Yıldırım'da anlaşma yok diyor. Biz görüşmedik demiyor Aykut Kocaman veya diğer yardımcılarla. Görüşüldü zaten açık yani burada. Ama hani bunu niye böyle ihtiyaç duyuyor? Demek ki Aziz Yıldırım'ın başka bir hassasiyeti var. Bir şey hoşuna gitmiyor bu tarz durumlarda yani.
0: Peki bakalım, bekleyeceğiz o zaman.
1: Normalde Cuma günü açıklayabileceği söyleniyordu.
0: Evet.
1: Bugün ne Cuma?
0: Cuma.
1: Dün yalanlama geldi ama dün yalanlayayım bugün de açıklarsa Aykut o da tabii garip. Ama diyecek ki o zaman biz o haberler yapıldığında biz açıklama yerine de anlaşmamıştık. O açıklamadan sonra anlaştık resmi olarak diyecek. O kendini kurtaracak yine de. İnsanlara bilmiyorum ne kadarı geçecek.
0: Peki tamam, hiç uzatmayacağım şimdi bu konuyu. Ama şu soruyu da sormak istiyorum. Mesela Aykut Kocaman'la görüşüldü, konuşuldu. Mesela anlaşmak için kaç kez görüşmek gerekir Aykut Kocaman'la?
1: Bilmem.
0: Herhalde 17 tane görüşme yapmana gerek yok Aykut Kocaman'la. Yani bir oturursun. Hocam biz seçimi kazanabiliriz. Seçimi kazanmayı düşünüyoruz, planlıyoruz. Öyle olacağını umuyoruz. Seçimi kazanırsak da Senle beraber çalışmak istiyoruz. Yani Aykut Kocaman Fenerbahçe'yi bilmiyor, Aziz Yıldırım'ı bilmiyor, Türkiye'yi bilmiyor. Aziz Yıldırım Aykut Kocaman'ı bilmiyor. Aykut Kocaman'ı anlamaya çalışıyor. Hani oturursun yabancı bir teknik adamla, dersin ki böyle böyle böyle böyle. Ondan sonra tamam der, peki der, gider bir çalışır senin şehrine, kulübüne, bakış açına. Yani Aykut Kocaman ve iki tarafta, masaya oturan iki tarafta birbirini senle benim kadar biliyor. Dolayısıyla hani Aykut Kocaman'la mesela anlaştık demek için geriye bir tek maddi konular kalır. Maddi konularda da Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'ye herhangi bir zorluk çıkaracağını, ben yıllık 3 milyon euro alırım yoksa imza atmayacağım dediğini düşünen var mı? O zaman da anlamsız. Hani demek istediğim şu: Aykut Kocaman'la oturduğun zaman bir ya da iki görüşmeyle bu iş biter. Söz kesersin, kalkarsın. Bence. Aykut Kocaman ve Fenerbahçe ilişkisi olduğu için. Aykut Kocaman Conte ilişkisi olsa uzar. 15 günde uzar, 20 günde uzar. Bir ayda görüşebilirsin. Sen anlatırsın, o anlatır, o bir şey ister. Sen öyle yapmayalım, böyle yapalım dersin. Maddi konular girer, sözleşme detayları girer, oturacağı yer girer, istediği transfer girer. Girer oğlu girer. Oraya hiçbir itirazım yok. Ama Aykut Kocaman Aziz Yıldırım ilişkisinde yani 6 görüşmeden sonra mı karar veriyorlar mesela? Hani tamam biz Aykut Hoca ile çalışalım diye.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor. BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.

0: Alternatif piyasalar bölümündeyiz. Şimdi BTC Türk'ten Bitcoin'in fiyatını sizlere aktaracağım. Bir Bitcoin 63.166 dolardan işlem görmekte. Son 24 saat içerisinde bir sert hareket var yukarı yönlü dün akşam saatlerinde. Galiba o ara Donald Trump'ın İran'la ilgili savaşı sonlandırmak için mükemmel bir anlaşmaya vardık açıklaması üzerine herhalde bir olumlu tepki olduğunu düşündürtüyor. Hafta sonu bir anlaşma imzalanabileceği dile getiriliyor burada ama bu da bir çocuk oyuncağına da döndü sürekli. Barış ihtimali, vazgeçiş, tekrar barış ihtimali, tekrar vazgeçiş. İnsan da tabii emin olamıyor ama piyasa bu hareketi fiyatladığı gibi ama çok da kalıcı olmayabilir. Onu da söyleyeyim. Bitcoin TL olarak da şu anda 2.907.931'de.
1: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu. Radyo Spor, sporun tek adresi. 300-056 Lucky Shop iddia.com bayi günün maçlarını sunar.

0: İddia bölümüne geldik. Bu akşam Dünya Kupası'nda Kanada-Bosna Hersek karşılaşması var. Öncelikle saat 22'de bu karşılaşma oynanacak. Kanada turnuvanın ev sahiplerinden biri, B grubunda yer alıyorlar. Rakibi Bosna Hersek'te Edin Dzeko'nun liderlik ettiği bir takım elemelerde playoff'tan geldi Bosna Hersek'te. Zor yoldan onlar da Dünya Kupası bileti aldılar, İtalya'yı saf dışı bırakmışlardı. Edin Dzeko takımın kaptanı ve yıldızı, aslında dünkü antrenmana kadar takımla birlikte o da çalışmıyormuş, fakat son antrenmanda takımla birlikte çalışıyor, maçta da oynayabileceği söyleniyor. Biraz da dinlendirilmiş olabilir, tecrübeli isim sonuçta, 40 yaşın tecrübesi var, yorgunluğu da var Edin Dzeko için. Kanada'nın da yıldızı ve kaptanı Alfonso Davies, ama o bu karşılaşmada kesin olarak forma giyemeyecek. Son yılları onun da sakatlıklarla geçti adeta. Çok yetenekli bir oyuncu. Yaşı da 26, ama dediğim gibi o sakatlıklar bayağı iz bıraktı kariyerinde. Bugün ondan faydalanamayacak Kanada, ama buna rağmen maçta iddia oranlarına baktığımda favori konumda ev sahibi. 1.68'lik bir galibiyet oranı var. Beraberlik 3.20, Bosna Hersek galibiyeti de 4.19 olarak belirlenmiş. Dünkü maçlarda olduğu gibi bu maçta da çok gol beklenmiyor. 2.5 gol üstü oranı 2.08. ABD Paraguay'da da mesela 2.5 gol üstü oranı 2.12. Çok yüksek oranlar. Dün olduğu gibi çok sayıda bahis seçeneği var. Dün de hatta fazla görüyorum burada. 1400'ün üzerinde bahis seçeneği gözüküyor Kanada-Bosna Hersek maçında. Ben de dünkü maçlarda böyle farklı bahisleri denemeyi tercih ettim. Birinde bahsim geldi, diğerinde gelmedi. Gelmeyen Meksika maçında, Meksika birden fazla gol atar ve beşten fazla korner kullanır bahsiydi. İki gol attı, birden fazla golü attı, bir veya daha fazla golü attı, ama korneri üçte kaldı sadece, o yüzden tutmadı. Ama diğer bahsim de şuydu, Güney Kore Çekya maçında golden önce oyuncu değişikliği olmaz.
1: İlk golden önce oyuncu değişikliği olmaz demiştin.
0: Evet, o geldi. O da ucu ucuna geldi. Ben ilk yarıda aslında gol olur diye düşünüyordum. İlk yarıda olmadı ama ikinci yarının başında oldu. Golden sonra 3 dakika sonra oyuncu değişikliği oldu. Oradan ucu ucuna bahisim geldi. Öyle denemeler yapacağım. Hoşuma gidiyor özel bahis seçenekleri. Siz de bakın, bugün daha da fazla seçenek var gibi karşılaşmalarda.
1: Evet, buna ne demek istiyorsun peki bu maça?
0: Bu maça gün içinde bakacağım aslında detaylı olarak. Senin varsa kafanda bir şey sen paylaşabilirsin.
1: Ben iki takım da skor atır diye düşünüyorum. Kanada'nın orana yansıyan kadar favori olmadığını yine düşünmekteyim. Hani Kanada 1.68 bayağı, mesela Amerika'nın Paraguay karşısında olduğundan daha favori. Kanada Bosna karşısında bence pek o kadar değil. Bosna'nın da skor atabileceğini düşünüyorum. Gol varın oranı da 1.93, bayağı iyi bir oran. Bence denemeye değer Kanada-Bosna maçında. Hani iki tarafta skor üretebilir. Amerika-Paraguay'da da dün senle Lucky Analiz'in YouTube programını çektik. Orada bahsetmiştim. Paraguay, Güney Amerika elemelerinde topa en az sahip olan ve pas yüzdesi en düşük takım. Güney Amerika elemelerine 10 ülke katılıyor. Bu 10 ülke arasında en fazla uzun pas ta isabet sağlayan takım yine Paraguay. Böyle çok spesifik bir oyunları var gibi gözüküyor. Hatta işte sana bunları söylediğimde sen direkt Göztepe dedin. Hı hı. Paraguay'ı Göztepe'ye benzettin. Çünkü Göztepe'de hani pas isabet yüzdesi düşük gerçekten. Çok fazla uzun pas denendiği için aynı zamanda topa da çok fazla sahip olmuyor. Paraguay'ın da metrikleri direkt olarak böyle. Dolayısıyla Amerika-Paraguay karşılaşmasında da direkt oyunu Paraguay tercih edecek gibi gözüküyor. Burada Amerika rakibini açabilir mi, açamaz mı? Paraguay kontralarla Amerika'yı cezalandırabilir mi, cezalandıramaz mı? Ona bakacağız. Ben o karşılaşmada 4 gol çıkmaz diye düşünüyorum. 2-3 gol barajında kalabilecek bir skor görebiliriz. İşte yarın sabaha karşı oynanacak Amerika-Paraguay mücadelesinde. Yani Kanada-Bosna'da iki taraftan gol bekliyorum. Amerika-Paraguay'da da 2-3 gol sınırında kalacağını düşünüyorum.
0: Biz bugün tabii Cuma hafta sonu program yapmayacağız. O yüzden Avustralya Türkiye maçın oranlarını da ben söyleyeyim. Milli takımın galibiyetine 1.60'lık bir oran verilmiş. Amerika'dan da Kanada'dan da daha favori gözüküyoruz rakibimize karşı. Beraberlik 3.61, Avustralya galibiyeti de 4.84. Yine az gollü bir maç bekleniyor. 2.5 gol üstü 1.91, 6 1.71. Karşılıklı gol var oranı da 1.90, yokun oranı da 1.72 olarak belirlenmiş şu aşamada. Onu söyleyeyim. Katar-İsviçre maçı cumartesi akşamı oynanacak. İsviçre 1.11 ile şu ana kadarki maçlardaki en düşük oranın sahibi, favori. Gece 1'de, cumartesi pazara bağlayan gece 1'de Brezilya-Fas var. Brezilya 1.49'da maçın favorisi. 4'te Haiti-İskoçya maçı var. İskoçya 1.41 ile yine favori. Sabah 7'de işte bizim maç. Ondan bahsettik. Pazar akşamı Almanya kura çağı mücadelesi, turnuvanın şu ana kadarki en tek taraflı maçı, oran dahi açılmamış Almanya galibiyetine. Kura çağının galibiyetine 35.5, beraberliğe 18.5'luk bir oran açılmış. 2.5 gol üstü de 1.08 olarak belirlenmiş. Tek taraflı bir maç orada haliyle beklenmiş. Ve şu ana kadar turnuvanın en güzel maçlarından biri olabilir. Hollanda-Japonya karşılaşması pazar gecesi 23'te. Hollanda tabii favori 1.83'te ama Japonya'yı da yabana atmamak lazım. 3.38 Japonya'nın da galibiyet oranı. Sonra pazar gecesi Fil Dişi Sahili Ekvator gece 2'de ve pazartesi sabahı 5'te de İsveç-Tunus mücadelesi var. Biz de o maçı bitişiyle birlikte yayına girmiş olacağız. Bayağı bir maç birikecek. Bugünden pazartesi sabahına kadar tabii ki milli takım öncelikli konuşacağız. Sonrasında da diğer maçlara göz atacağız. Keyifli olacak pazartesi günkü program. Diyelim ve reklama gidelim bence.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 9.37 saatlerimiz iddia ve kripto para bölümünden önce Aziz Yıldırım'ın Aykut Kocaman ve teknik heyetle ilgili yaptığı yalanlamadan bahsediyorduk. Bir anlam bulmaya çalışıyorduk. Hani bulduğumuz şeyler var. Ama ne kadar tabii herkese geçti bilemiyoruz. Benim de aklıma şu geldi. Mesela son dönemde sadece Aykut Kocaman ve ekibiyle ilgili mi sadece anlaşma haberleri yapılıyor? Hayır. Girassi ile anlaşmanın tamam olduğu, Muriç'te ve kulübüyle anlaşmanın tamam olduğu gibi haberler de yapıldı. Yapıldı mı?
1: Yapıldı.
0: Ama mesela bununla ilgili bir yalanlama gelmedi daha Aziz Yıldırım'dan. Aslında benzer bir mantık. Sonuçta imza açıklanmadı hala Girassi'de ve Muriç'te. Ama muhabirlerden ki hatırı sayılır hani iyi muhabirlerden de bu yönde haberler geldi. Mesela onlarla ilgili neden benzer tonda bir yalanlama henüz geçmedi. Sonuçta orada da bir anlaşma yok. Orada da kamuoyunu yanıltıcı bir durum yok mu? Bence sorulması gereken iyi sorulardan biri olurdu.
1: Kesin.
0: Benzer durum çünkü. O
1: Bugün mü
0: aklıma
1: onlara
0: gelmekte oldu.
1: yalanlama gelir?
0: Efendim bugün.
1: Bugün de onlara mı yalanlama gelir?
0: Yani olabilir aynı mantık. Yani mantık buysa bir anlaşma yapılmadı anlaştı gibi lanse edilmesinden hoşlanmıyorsa eğer Aziz Yıldırım. Futbolcu bazında da benzer bir durum var. Ben görüyorum Girassi ve
1: Tabii.
0: Muriç'le ilgili anlaşıldığı haberlerini.
1: Hele Vedat Muriç, değil mi?
0: Yani. Rakamı bile telaffuz ediliyor 15 milyon euro.
1: Evet, çok doğru
0: Mallorca'nın.
1: söyledin. Bir de böyle düşünsün o zaman dinleyiciler.
0: Evet, bu öyle olunca işte o zaman Aykut Kocaman da gerçekten orada sıkıntı başka mı acaba diye insan düşünmeden edemiyor. Erdem Özkan dinleyicimiz acaba diyor işte hisseler son dönemde düştü biraz ondan kaynaklı hani Aykut Kocaman ismi kötü etkiliyor Fenerbahçe'yi diye bir yalanlama yapmak zorunda mı kaldı gibi bir fikir yürütmüş. O da bir mantık yaratmaya çalışıyor tabii bu açıklamada ama bilmiyorum o da çok şey gelmedi bana. Hisselerle alakalı bir yalanlama. Hani o da olabilir sonuçta Girassi hissede düşecek bir isim değil mesela. Hani Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırabilecek bir isim. Muriç keza aynı şekilde ama Aykut Kocaman'la ilgili böyle bir endişe var. Bilemiyorum.
1: Yani böyle bir endişe varsa, o zaman yalanladığınız teknik direktörle anlaşırsanız darmadağın olursunuz. Eğer bu
0: Hisse
1: kadar
0: açısından mı?
1: tabii bu kadar etkiliyorsa.
0: Hı.
1: Zannetmiyorum öyle bir şey olabileceğini.
0: Dün Girassi'nin menajeri ve abisi Karamba Girassi Sky Almanya'ya kısa bir açıklama yapmış. Fenerbahçe ile herhangi bir anlaşmamız yok diyor. Aziz
1: Evet.
0: Yıldırım'dan gelmeyen yalanlama Girassi cephesinden gelmiş. Serru gelecek sezon için tüm ihtimalleri değerlendiriyor. Bir prensip anlaşmasına varıldığı yönündeki iddialar doğru değil demiş. Bu da bir gelişme olarak paylaşayım sizlerle. Dünün gelişmelerinden biri böyle bu bölümü biraz hızlı hızlı yapabiliriz. Elimde çok fazla haber var. Erden Timur Galatasaray'ın eski sportif AŞ başkan vekili Aralık sonunda cezaevine girmiş. Valla deyince hani yakın zaman gibi geliyor bana ama 6 ayı geçmiş cezaevine gireli. Dün o da avukatları bir tahliye talebi dilekçe savcılığa sunuyor. Savcılık Timur'un tahliyesine karar verilmesini talep ediyor. Talepleri değerlendiren İstanbul Sulh Ceza Hakimliği de Erden Timur'un yurt dışına çıkış yasağı ve karakola giderek imza verme şeklinde adli kontrol şartıyla tahliyesine karar veriyor. Dün o da şimdilik özgürlüğüne kavuştu. Büyük de bir tabii sevinç vardı eşinde, dostunda, yakınlarında. Evine de çok sayıda seveni gitmiş. Basın mensuplarının da yine evinin orada hazır bulunmuşlar. Bakalım bu konuda da hep içeri alınanların zamanla hep serbest bırakıldığı haberlerini de görüyoruz. Sadece futboldaki soruşturmada değil. Tabii nihai kararlar değil. Onları tekrar söyleyeyim. Hakkında kesinleşmiş bir hüküm veya bir beraat yok bu isimlerle alakalı olarak ama şimdilik herhalde bir kaçma şüphesi olmadığından mütevellit böyle bir karar verilmiş. Erden Timur'a da tabii şimdilik geçmiş olsun diyelim. Bununla beraber dün Jose Mourinho transferi Real Madrid'de resmi olarak açıklandı. 15 milyon euro bir serbest kalma bedelini ödedi Real Madrid Benfica'ya ve Florentino Perez'in hocası Jose Mourinho oldu. 3 yıllık bir sözleşme imzalandı Portekizli çalıştırıcıyla. Şimdi sırada Perez'in hayalindeki o transferler var. Orada tuşlara basıyor. Perez, Alvarez, Olise, İşte bir ara Neves.
1: Bernardo Silva şu an çok konuşuluyor.
0: Şu an gerçi evet, Bernardo Silva sabaha doğru Romano da yazmış. O transferin bittiği hatta değil mi? Söylendi.
1: Evet. Dün çıktı haberler öğleden sonra. Bernardo Real Madrid'e çok yakın diye, Mourinho bastırıyor diye. Bernardo Silva'yı belli ki Real Madrid bitirmek üzere. Tabii Bernardo Silva söylemiştik yani Manchester City'den ayrılırım dediği anda çok fazla kulüp Bernardo Silva'yı ister diye. İşte Real Madrid'de onlardan biri olunca o da zaten

0: Sonuçta Bernardo Silva 25 yaşında değil. Onu da düşünmek gerekiyor. O yüzden de Bernardo için de iyi bir transfer gibi gözüküyor. Real Madrid için de keza öyle. Çünkü tam bir saha içi lideri. Her şeyi yapabilen bir adam. Bence iyi bir transfer. Sana şeyi soracaktım. Sen Real Madrid Mourinho'yu resmileştirdi deyince Benfica Mourinho'nun gitmesine üzülmüş müdür? Nötr müdür? Sevinmiş midir?
1: Sevinmiştir ya. Para kazandı bir de 15 milyon euro üstüne. Ligde üçüncü oldular sonunda. O da sıkıntı. Öyle üzülecekleri bir şey zannetmiyorum olduğunu. Bence gayet karlı bir anlaşma oldu yani. Keşke hani Fenerbahçe'deyken böyle bir fırsat da olsaydı Fenerbahçe için tazminat falan ödemektense istenip gitmek çok daha tabii iyi takım için. Bence Benfica'da bir de Marco Silva'yı da buldu hemen. Marco Silva da sonuçta Portekizli başarılı bir teknik direktör. Alternatif de az olduğu için ben zannetmiyorum öyle çok büyük bir şey olacağını.
0: Ben de senin gibi düşünüyorum.
1: Yalnız Bernardo Silva'nın transferi Arda Güler için bence pek iyi olmadı. Pozisyon itibariyle. Bernardo son dönemde sizde biraz daha 8 gibi oynuyor. Normalde bir 10 numara Bernardo. Hücum elik. Ona son dönem modern orta sahalarda işin savunma kısmında iyi yapan bir isim. City'de Rodri'nin önünde oynadı. Cherki ile de oynadılar böyle üçlü. Tabii ki Arda ile birlikte sahada olma ihtimali de var. Ama orada Valverde de var 8'de. İşte geriye bir defansif orta saha bir de Bernardo'yu koyarsan Arda'ya merkezde pek yer kalmıyor. Oradaki planı ne acaba Jose Mourinho'nun kafasında? Onu bir merak ediyorum. Arda'nın bir de rakibi Bellingham'da var 10 numarada. O da takımda ve gidecek gibi de gözükmüyor. Arda'nın kenarda oynama konusunda pek istekli olmadığı biliniyor. Arda için bence iyi bir transfer olmadı bu açıdan. Oynama süresi açısından baktığımda.
0: Tabii ki öyle. Fakat işte Real Madrid, Barcelona, şu an Paris Saint-Germain, ne bileyim Manchester City, buralarda oynamanın zaten en zor tarafı da bu şekilde rekabetlerle hemen hemen her sene yüzleşmek. Bu bence bir bakıma iyi, hatta çok iyi bir şey. Yani oyuncunun motivasyonu mutlaka yükselecektir. Çalışma azmi yükselecektir. Yani ben küstüm, oynamıyorum ya da işte ben iyi oynuyordum, gittiniz benim üzerime Bernardo Silva'yı getirdiniz deme gibi bir ihtimalin kalmıyor böyle kulüplerde. O bakımdan ben çok keyifli olduğunu düşünüyorum ya bu tarz
1: Bence bu
0: kulüplerde oynamanın.
1: dediğini der Arda.
0: İşte neyi der?
1: Yani ben bu kadar iyi bir sezon geçirdim ve benim üzerime bir oyuncu alıyorsunuz. Bence ilk etapta der Arda.
0: Tamam, peki Arda'dan önce kim vardı orada? Bellingham vardı. Bellingham
1: Da diyebilir aynısını.
0: işte onu diyen geride kalıyor zaten. İşin zaten bu boyutta kulüp olmalarının, böylesine iyi oyuncular barındırmalarının, oradaki iyi oyuncuların dünyanın en iyi oyuncuların olmasının sebebi de o. Yani ya ayak uyduruyorsun ya da kayboluyorsun. Ayak uydurman lazım
1: Ali abi
0: o
1: ben
0: rekabete.
1: şöyle açayım dediğimi Arda'nın bunu demesi sürekli böyle düşüneceği anlamına gelmiyor.
0: Biliyorum biliyorum, anladım seni
1: Arda bunu
0: söyleyeyim.
1: der birkaç gün
0: Heh.
1: morali bozulur sonra yine
0: Aynen.
1: çalışabilir bu Arda'ya bağlı.
0: Aynen işte onu yapmak gerekiyor. O yüzden de bence çok keyifli böyle takımlarda oynamak. Yani onu yaptığında zaten gerçekten dünyanın en iyilerinden oluyorsun. Rekabet ettiğin oyunculara baksana. Ya şimdi Arda Real Madrid'e gittiğinde Toni Kroos, Luka Modric, bu oyuncular vardı. Onlarla beraber başladı Arda'nın Real Madrid kariyeri. Şimdi rekabet ettiği oyuncular merkezde. Bunlara bir tane Bernardo Silva eklenebilir. İşte Valverde'den bahsettim, Bellingham'dan bahsettim. Seni getirdiği seviyeyi düşünsene. Mesela diğer Arda'mız Barcelona'ya gittiğinde durmuştu. Yani bir tık üstünü yapamamıştı, oraya çıkamamıştı Arda Turan. Ama Atletico Madrid'de üstüne koydu koydu koydu. Atletico Madrid'deki performansı onu Barcelona'ya götürdü. Ama Barcelona'da tutmasına yetmedi. O yüzden de çok zor. Müthiş zor. Ama bir taraftan da yani sabah kalktığında bugün çalışmam lazım diye kalkmak bence bir oyuncu için iyi bir motivasyon.
1: Tabii ben süre açısından kötü oldu dedim ama dediğin gibi işin her zaman sadece kötü tarafı yok. Bir fırsat da var burada seni motive edecek. Bernardo

0: Evet, biraz morali bozulmuştur bence ister istemez ama bir fırsat olarak da bakılabilir.
1: Bir sonraki düşündüğü şey daha çok çalışmam gerekiyor olacak.
0: Olursa çok iyi olur Arda için.
1: Olur. İnşallah olur.
0: İnşallah olur bence de. Bir de tabii biz Arda üzerinden baktım da Real Madrid'de Ancelotti'nin geçenlerde verdiği bir röportaj vardı. Bu takımdaki ağır topların bir bir ayrılmasının yarattığı bir boşluktan bahsediyordu. Böyle bir lider karakterli oyuncuya da ihtiyaç duyulduğundan bahsediyordu. Geçmişten Kroos'lardan, Modric'lerden hatta Nacho'dan bahsediyordu. Böyle bir oyuncu eksikliğinden bahsediyordu. Bu dönemde Kaptan Carvajal gitti. Alaba 30 yaş üstü olan isimlerden biri mesela gitti. Ön tarafta zaten 30 yaş üstü bir oyuncusu yok hiç. Orta saha ve ilerisinde 30 yaş üstü oyuncusu yok. Ve Bernardo da şimdi bu eksikliği giderebilecek
1: Bayağı
0: yaşıyla,
1: 32 mi?
0: tecrübesiyle bir oyuncu. 32 civarı olması lazım. 32 diye 94 diye aklımda kaldı benim de. O tecrübede bir isim. Aslında Real Madrid için mantıklı bir hamle. Tecrübe, liderlik, sahada güven
1: Aynen.
0: duyacağın bir isim. O açıdan mantıklı bir transfer. Ben Arda üzerinde baktığım için biraz üzüldüm. Daha süresi azalabilir diye ama Real Madrid için çok iyi bir transfer.
1: Bernardo Silva da Manchester City Real Madrid eşleşmesinde kırmızı kart görmüştü.
0: Bilerek gördü. Değil mi?
1: Bizde olsa yazarlar.
0: Belki yazmışlardır bile. İspanyollar da bize yakın ya. Barcelona'lar yazmış
1: Hatırlıyorsun
0: olabilir.
1: değil mi? Eliyle
0: Evet.
1: kırmızı kart görmüştü.
0: Peki 9.50 haberleri toparlıyorum. Dün Serkan Reçber, Ahmet Spor'daki sportif direktörlük görevinden ayrıldığını açıkladı. Diyebilirsiniz ki ne
1: Kaç
0: zaman
1: saat
0: zaten
1: oldu?
0: göreve başlamıştı?
1: Evet.
0: Aa, göreve mi başlamıştı? Belki haberi olmayanlar da vardı. Ama 3 Haziran'da göreve başlamıştı Ahmet Spor'da. Dün 11 Haziran'dı. 8 günün ardından ayrıldığını açıkladı ve dedi ki çalışma prensipleri ve yönetim anlayışına ilişkin bazı fikir ayrılıkları nedeniyle görevimden affımı isteme zarureti doğmuştur diyor. Hiçbir talepte bulunmadığından bahsediyor. Ahmet Spor'a teşekkür ediyor. Kulübe de Süper Lig'de başarılar diliyor Serkan Reçber. İlginç oldu tabii ama Türkiye olduğu için insan bir taraftan da ilginç bulmakla beraber normal diyor. Bunlar teknik direktör bazında da çok oluyor. Anlaştığın isimle 2 hafta sonra vedalaşıyorsun. O bize uygun, bize özgü bir şey. İnsan aklına tabii geliyor. Anlaşma aşamasında bu fikir ayrılıklarıyla alakalı konuşmadınız mı? Hani ne yaşandı 8 günde daha önce konuşulmayan? O garip. Ama olmuş bir şekilde. Bir şey öğrendim ama Serkan
1: Neyi?
0: Reçber'le ilgili haberlere bakarken Ahmet Spor'da bir istişare kurulu diye bir yapılanma varmış. Bu transferlerin o kurulun onayından geçmesi gerekiyormuş. Orada bir anlaşmazlık olmuş olabilir deniyor Serkan Reçber'le bu istişare kurulu arasında. O yüzden de Serkan Reçber'in affını istediği de dile
1: Bak,
0: getiriliyor.
1: bugün çok pozitif günümdeyim. Yine pozitif bir yorum yapayım mı?
0: Yap.
1: Sonradan bu görüş ayrılıkları derinleşip bazı kararlar alındıktan sonra ayrılığa gidilmektense bu aşamada bu tarz problemli olabilecek ilişkilerin iş ilişkilerinin bitmesi bence her zaman sağlıklıdır. Çünkü daha yeni geldi, dur biz bir şey yapalım, hani mesela ciddi bir çatışma var ortada, dur daha yeni oldu, hani bu kadar da gerek yok kavgaya gürültüye diye düşünerek bazı şeyleri engelleyebilirsin süre olarak, ama bir yerde patlar o. O yüzden de hani iki taraf için de bence iyi olmuş. Eğer anlaşamıyorsan tamam, yapacak bir şey yok. Evet, hoş gözükmüyor. Hani neredeydiniz dedirtiyor, sana dedirttiği gibi. %100 haklısın. Ama bir taraftan da
0: Tabii.
1: yani yarın öbür gün sezon başladığında kulüpte böyle bir karışıklık çıksa, yani Serkan Reçber kendi kafasına göre transfer yapsa, kulüp istemese ya da kulüpteki teknik direktör istemese, o şu bu olsa daha büyük sıkıntı. Ve böyle daha hiç başlamamışken bitirmek de iyi. Nişan erken atmak bazen iyidir.
0: Doğru. Bir dinleyicimiz bir link göndermiş Cenk Bey. Ben o linkteki haberi okudum.
1: Ne diyor?
0: Ama yayında okumayayım şimdi. Farklı
1: Tamam.
0: bir iddia ama okudum. Onu biliyorum, farkındayım. Onu söyleyeyim. Ahmet de bu arada teknik direktör olarak kimle anlaştığını okudun mu? Ben kaçırmışım mesela haberlerde.
1: Ahmet yabancı bir hocayla anlaştı ya.
0: Evet.
1: Dur. Gene hafıza testi oldu.
0: Besnik Hasi ya da Beşnik Haşi mi diye okunuyor artık. Arnavut teknik direktörle anlaştı. Ve son olarak Anderlet'i çalıştırıyormuş. Kendisi kariyerinde yine Anderlet, Legia Varşova, Olympiakos, Al Ahli gibi takımlar var. 10 Haziran'da bu anlaşma Ahmet'te Haşi arasında yapılmış. Yeni hocası o. Farklı isimler gündemdeydi. Thomas Reis, Valen İsmail gibi konuşuluyordu ama Arnavut Hoca ile anlaşma sağlanmış. Programı bitirirken aslında çok haber var ama vaktim kalmadı. Bugünlük o zaman noktalayalım. Milli takıma cumartesi değil pazar sabahı Avustralya önünde başarılar dileyelim. Güzel bir maç olsun. Biz de maç sonu Radyo Spor'da yorumlarda bulunacağız değil mi? Onu hatırlatalım.
1: Evet, normalde hafta sonu Radyo Spor'u takip edenler bilir. Radyo Spor'un canlı yayınları hafta sonu saat 10'da başlıyor. Ama milli maç 9 civarında biteceği için milli maç sonrası pazar günü Radyo Spor'un canlı yayını başlayacak. Burak burada olacak, stüdyoda olacak. Ama telefonla da Genco Boran'a bağlanacağız. Bir aksilik olmazsa, telefonu kaybetmediyse, telefonu çalışıyorsa.
0: Dün dertliydi.
1: Gerçekten Amerika'daysa. Bilmiyorum.
0: Gördün mü tweetini?
1: Görmedim. Genco Boran'a bağlanacağız. Amerika'da olduğu için. Ondan sonra yine bir aksilik olmazsa senle ben de milli takımın ilk karşılaşmasıyla ilgili yorumları pazar sabahı yapacağız. O şekilde de bir maç sorumuz olacak Radyo Spor'da.
0: Evet, veda ediyoruz. Pazartesi görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
4: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
3: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
2: Ali Erim ve Genco Boran'la Hat-Trick başlıyor.

0: Herkese merhaba, Radyo Spor Avetre'ye hoş geldiniz. 14.02 saatlerimiz, yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte spor gündemini konuşacağız, değerlendireceğiz. Günlerden cuma, normalde biliyorsunuz Genco Boran'la ikimiz oluruz yayınlarda. Ama Genco Dünya Kupası'nı takip etmeye gitti. Kısaca bugün biz bizeyiz. Spor gündemini konuşacağız dedik. Tabii her zaman olduğu gibi WhatsApp hattımız açık. 0538 052 1487. Bu numaradan bize mesajlarınızı her zaman olduğu gibi gönderebilirsiniz. Dün Dünya Kupası'nda ilk günü geride bıraktık ve iki karşılaşma oynandı. Açılış mücadelesinde ev sahibi takımlardan Meksika, Güney Afrika'yı 2-0'la geçmeyi başardı. Daha sonra da sabaha karşı oynanan mücadelede Güney Kore, Çekya'yı 2-1 mağlup etti. Tabii ki dünkü karşılaşmalardan biraz bahsedeceğiz, konuşacağız. Bununla birlikte yine bu akşam ve daha sonra oynanacak karşılaşmalardan da bahsedeceğiz. Milli takımımız da pazar sabahı diyelim saat 7'de ilk karşılaşmada Avustralya önüne çıkacak. Bizde artık yavaş yavaş heyecan büyüyor gibi gözükmekte. Evet, onun dışında tabii diğer haberlerden de bahsedeceğiz ama bugün doğal olarak gündem Dünya Kupası. Şöyle bir sağa sola bakıyorum. Transfer haberleri var. Tabii hangisi ne kadar doğru her zamanki gibi tartışılır. Dün Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın teknik direktör konusunda bir yalanlama geçmesi yine dünün ön plana çıkan, bugün de konuşulan gelişmelerinden bir tanesiydi. Dediğim gibi program içerisinde hepsine bakacağız. Bir dinleyicimiz demiş, giriş anonsunda Genco Boran ve Ali'lerimi duyunca Genco abi deport ettiler diye düşünmüştüm demiş, gülmüş. Genco sağ salim gitti, şimdilik bir sıkıntı yok Genco'nun Amerika macerasında, ama her zaman olduğu gibi belli olmaz demek lazım. Evet, dün açılış maçında Meksika Güney Afrika'yı 2-0 mağlup etti dedik. Tabii saat 22'de başladı karşılaşma. Büyük ihtimalle çoğu futbol sever açılış töreni öncesindeki şovları izlemek için biraz daha erken ekran başına geçmiştir. Maç öncesi güzeldi, böyle çok fazla eleştirilebilecek bir şey yoktu bence. Sabah da dile getirdim, Aztek Stadyumu benim en beğendiğim statlardan bir tanesi, çok görkemli bir stat, futbol tarihine geçmiş bir stat aynı zamanda. Onun dışında maç biraz geç başladı, 4-5 dakika kadar. Ama tabii Meksika Güney Afrika karşılaşmasının hani böyle bir, özellikle ilk gol sonrası çoğu futbol sever için çekilmez hale geldiğini söylemek yanlış olmaz. Dünya Kupası için bayağı heyecanlandık, bekledik, İşte ekran başına geçtik. Ama karşılaşmada Güney Afrika'nın tabii futbol olarak bayağı geride gözükmesi, yani Meksika'ya karşı değil gruptaki diğer takımlara karşı da Güney Afrika'nın çok fazla bir şey yapma ihtimali gözükmüyor. Güney Afrika, hatırlayacaksınız, Dünya Kupası düzenleyen bir ülke ve Dünya Kupaları tarihinde ilk kez bir ev sahibi gruptan çıkamamıştı. O da Güney Afrika olmuştu. Diğer takım da 2022 yılında Katar oldu. Hani Güney Afrika daha sonra iki turnuvaya daha katıldı. Bu onların üçüncü turnuvası. Fakat yani dün izlediğimiz takımın işi çok zor gözüküyor. Turnuva boyunca grupta Çekya ile Güney Kore var. Diğer takımlara da şöyle bir bakınca, hani Güney Afrika bir puan alırsa bu grupta iyi gibi, elenmeleri de çok muhtemel gözüküyor Güney Afrika'nın. Dün zaten iki cezalı da verdiler. Onun dışında hani savunma disiplini, savunmadaki bireysel hatalar, bununla birlikte hücum prensiplerinde neleri doğru yapabilirler derseniz, hemen hemen hiçbir şeyi Güney Afrika 90 dakika boyunca doğru yapamadı. Meksika açısından tabii biraz daha hani stresli mi diyelim, bir ev sahibi olmanın, bir başarı beklentisinin baskısı olabilir. O yüzden ilk karşılaşmada öyle büyük bir oyun, çok iyi bir oyun, güçlü bir oyun çok fazla beklenmiyordu ama Meksika'nın kazanacağı düşünülüyordu. Biraz da sanki öyle oldu. Hızlı bir başlangıç, Ondan sonra daha ilk 5 dakika içerisinde bir pozisyona girdi Jimenez'le. O iyi bir pozisyondu. Hemen akabinde yapılan presle kapılan bir top ve gelen gol daha dakikalar onu göstermeden 1-0 öne geçmişti Meksika. Fakat 1-0 öne geçtikten sonra Meksika önde oynamayı açıkçası bıraktı ve biraz daha temkinli, kontrollü bir oyuna geçti. İlk yarının sonunda bir hatırlayacaksınız, direkten dönen top var Meksika adına. Bir de yine ondan önce Jimenez'in böyle ayağıyla dokunamadığı bir top var. Yani ilk yarıda bir Meksika böyle bir rakip karşısında belki tempoyu biraz daha yükseltse maçı çok daha erken koparabilirdi. Onu tercih etmediler. İkinci yarının başında tabii gelen kırmızı kartla birlikte artık maçın da pek geri dönüşünün olmayacağı belgelenmiş oldu. 49'da Güney Afrika 10 kişi kaldı. Akabinde 67'de Jimenez bu kez güzel bir kafa vuruşuyla Alvarado'nun ortasında skoru 2-0'a taşıdı ve karşılaşmada bu sonuçla sona erdi. 76'da Edson Álvarez girdi. Geçen sezonu Fenerbahçe'de geçirmişti. Meksika'nın da kaptanı biliyorsunuz. Lira'nın yerine oyuna girdi. Lira da ilk golde presle topu kapan oyuncuydu Meksika'da. 84'te VAR kararıyla bir kırmızı daha çıktı. Güney Afrika 9 kişi kaldı ve 90+2'de bu kez Montes Meksika'da kırmızı kart gören oyuncu oldu. Hani 2 gol, 3 kırmızı kart toplasanız 3-4 pozisyonla bir açılış karşılaşması izledik. Çok garip mi? Değil. Anormal bir durum yok bence Meksika tarafına bakınca. Ama Güney Afrika tarafına bakınca hani belki biraz daha iyi bir takım beklentisi olabilirdi hepimizde. Neticede Meksika kazanarak başladı ve avantajı da tabii grupta elde etmiş oldu Güney Kore ile birlikte. Şöyle bir bakalım mesajlara neler söylemişsiniz. Genco'yla telefon bağlantısı yapar mısınız demiş. Bakalım orada havalar nasıl? Ama şu an Genco'yla telefon bağlantısı yapılamayacak kadar geç saat oralarda. Onu söyleyeyim. Hatta şimdi ben de bir kim orada saat kaçtı? Şu an sabah 7:10. Milli takımın bulunduğu Vancouver'da saat 04:10. Genco şu an doğu tarafında, Boston tarafında. Daha işte ya belki kalkmıştır ya da kalkmamıştır. Saat 7'yi 10 geçiyor. Dolayısıyla Genco'yu şimdi rahatsız etmeyelim ama şöyle bir şey söyledim. Onu hatırlatayım. Şimdi biliyorsunuz milli takımın karşılaşması 7'de başlayacak. Pazar sabahı. O karşılaşma bittikten sonra saat 9 gibi bitmesi beklenebilir. Ondan sonra Radyo Spor'da sevgili Burak yayında olacak, Burak Alaca. Normalde hafta sonları 9'da başlıyoruz. Cumartesi hafta sonları 10'da başlıyoruz. Cumartesi günü yine 10'da başlayacak ama pazar sabahı bir saat erken açacağız yayını Radyo Spor'da. Yayın açtıktan sonra da Genco orada olduğu için Genco'ya bir telefon bağlantısı yapacağız. Genco tabii Kanada'daki maça gitmeyecek ama olsun, oradaki havayı bize aktarır. Aynı zamanda Burak beni ve Mert'i de telefona alacak. Biz de milli takımın ilk karşılaşması sonrasında yorumlarda bulunacağız. Evet, 14-11 saatlerimiz. Radyo Spor'da Hattrick'i dinliyorsunuz. İlk aramıza gidelim. Aradan sonra mesajlara bakacağız. Biraz Güney Kore, Çekya maçından bahsedeceğiz ve diğer haberlerle devam edeceğiz.
1: Ali Erim ve Genco Boran'la

0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 14-14 saatlerimiz açılış maçıyla, Meksika maçıyla başladık. Biraz Meksika-Güney Afrika karşılaşmasından konuştuk. Şimdi birkaç mesaj bakalım, mesajlarda ne yazmışsınız. Bir dinleyicimiz ay yıldızları göndermiş. Tekstilde çalışıyor. Ay yıldız basmışlar. Onu göndermiş ama tam olarak anlamadım. Nerede kullanılacak bu ufak ay yıldızlar? Sonra da demiş ki Ercan Taner'in Dünya Kupası hikayeleri kendi programında mı anlatılacak demiş. Tabi Ercan abi kendi programında da anlatabilir ama onlar gün içerisinde Radyo Spor'da bant olarak çok kısa, böyle bir dakikalık şeyler zaten girecek. Onu hatırlatmış olalım. Dün bahsetmiştik. Yusuf Yel, bence Bosna Hersek Kanada'yı yener, Japonya'da Hollanda'yı yenilmez diye bir öngörüde bulunmuş. Bir başka dinleyici Münih'ten yazmış. Fatih Komar, bu Dünya Kupası çok kötü olacak gibi. Gün içinde sadece bir tane maç olacak insanların izleyebileceği. Uyudu anlarda daha fazla maç olması bu Dünya Kupası'nın en kötü tarafı demiş. Böyle bir tespiti var. Bunun yanında bir başka dinleyici demiş ki izlediğimiz 4 takımdan da çok daha iyi bir milli takımımız var. En az 4-5 gömlek üstünüz. Duygusal bakmıyorum, gerçekçi yorum yapmaya çalıştım. Sevgiler demiş. İzlediğimiz 4 takımdan da çok çok daha iyi milli takımımız var. Yani izlediğimiz takımlara göre şu an bizim milli takımımız daha iyi ama çok çok daha iyi demezdim. Bir de unutmayın, bunlar ilk karşılaşmalar. İlk karşılaşmalarda oyun kalitesi zaman zaman düşük olabiliyor ki Güney Kore'yi ben beğendim. Dün bayağı üretmişler. Min Son, yani gününde olsa herhalde 2 tane gol atarmış rahat rahat. Az sonra ona da değineceğiz. O yüzden Güney Kore'yi beğendim. Biraz Çekya'nın yine hücum performansı tartışılabilir. Çünkü 90 dakika boyunca neredeyse sadece duran toplardan pozisyon üretmişler. Ürettikleri pozisyonlar duran topa dayalı. Akan oyunda ciddi bir sıkıntı yaşadıkları zaten turnuva öncesinde de konuşulmuştu. Hatta dün söylemiştik. Eleme gruplarında Çekya duran toplardan en fazla gol bulan takımdı. Tam 10 golü duran toplardan bulmuşlardı. Buna penaltılarda dahil değildi. Dün de mesela Suçek bir Kufal olması lazım. Bir doğru Kufal kullandı o şeyi. Suçek değil. Bir taş atışı, ondan sonra Krejci'nin kafasıyla 1-0 öne geçmeyi başardılar. Ondan sonra 1-1 iken bir duran topta yine golü buldular. Offside'dı yaklaşık, hani yarım metre, bir metre kadar offside'dı. Ama duran top gol getirdi. Bir tane taçın devamında net bir pozisyon buldular. Ama akan oyundaki performansı, tabii hücum performansı pek başarılı değildi. Güney Kore tam tersi bayağı hareketli hücum tarafında ve etkili gözüktü. Hani Son geçen sene MLS'de gol atamamış. O da ilginç bir istatistikti. Yine dünkü karşılaşmada gol atamadı ama hala çok hareketli. Takım arkadaşları da onu iyi gördü. İyi paslar verdiler. Biraz gününde olsa ya da daha iyi vuruşlar yapsa, bir iki pozisyonda da rakibe çarpmış top. Yani o da dün iki gol atabilirdi. Güney Kore'nin ben hücum performansını beğendim. Ama onların da hani tamam, Çekya iyi duran top kullanıyor fakat yani o taçtan yenilecek gol de yenilecek gol değil. Adeta böyle hani sanki cezası aslında kimse yokmuş gibi hareket etmiş Krejci. O biraz Güney Kore'nin duran top savunma performansı onların kupada ilerleyen dönemde başına dert açabilir gibi gözükmekte. Bir dinleyici Nijerya'yı bu Dünya Kupası'nda görmek isterdim demiş ama artık hani yapacak bir şey yok, o geçti. Kolektif olarak, bireysel olarak bakıyorum, bir yarı final kokusu alıyorum Türkiye'den demiş. İlk maçların ardından biraz daha milli takımla alakalı beklenti yükseldi gibi gözükmekte. Meksika-Güney Afrika maçının anlatılması izlemesinden de sıkıcı demiş. Açılış maçı olmasa hiçbirimiz izlemezdik zaten diye bir ek yapmış Mustafa Dürüst. Bakıyorum şöyle. Yusuf Kenan, dün izlediğimiz Güney Afrika takımı gol bile atamadan elenir demiş. Bir başka dinleyici Bosna Hersek'in kazanacağını düşünüyor. Bir başka dinleyici Hasan Özbay, milli takım sıfır çekecek gibi gözüküyor demiş. Sıfır çekmeyiz bu grupta. Onu o ihtimali çok düşük görüyorum. Şımarıklık var gibi sanki demiş. Pek şımarıklık yok ya milli takımla alakalı olarak, ama hani insanlar bizim kadromuza bakıyor. Rakiplerin kadrosuna bakıyor. Fikstüre bakıyoruz. Yani en az son 16 turuna kadar çok fazla zorlanmadan, çok fazla yara almadan gidebiliriz gibi gözüküyor. Son 16 turu sonrası rakip güçlü gelecek. Zaten ben de geçen günlerde söyledim, yani son 16 turuna gidelim, son 16 turunda elenelim, örnek veriyorum, benim için nötr bir turnuva olur. Yani yapmamız gerekeni yapmış oluruz. Bu gruptan çıkmak, sonra gruptan çıktıktan sonra bir takım elemek bu milli takım için son derece normal, doğal olur. Eğer son 16 turunda o artık kim gelecekse, güçlü bir rakip gelecek, o rakibi elersek ve çeyrek finale çıkarsak, o zaman bence bayağı başarılı bir turnuva geçirmiş oluruz. Ama milli takım için hani ben ilk 4 karşılaşmada bayağı umutluyum. Ondan sonra da artık maç maç bakarız. Bakıyorum şöyle bir dinleyicimize. Erkan Doğan Başakşehir'den yazmış. Açılış şovları çok iyiymiş. Shakira'yı da çok beğenmiş. Güzel. Ben de biraz önceki arkadaşla aynı fikirdeyim diyor bir başka dinleyicimiz. Milli takımımızın en kötü çeyrek final görmesi gerekir. Tek sıkıntımız hoca diye de eklemiş. İlginç. Kick tipte ilk gün kritiği yaptınız mı demiş Ankara'dan Onur. İlk gün şimdi biz Mert'le ilk karşılaşmayı 2-0 olarak doğru tahmin ettik. Orada bir sıkıntı yaşamadık. Puanları aldık. Sonrasında Güney Kore maçında ben dün biraz maça çalışırken fikrim değişti. Burada da söylemiştim. Önce beraberlik düşünüyordum. Sonra Çekya'ya çevirdim İbre'yi ve Çekya 1-0 kazanır dedim. Kaybettiler. Diğer tarafta Mert galiba berabere biter demişti. Şimdi Radyo Spor'da oyunu 300 kişi beraber oynuyoruz. Bu 300 kişiden 5 kişi, 5 dinleyicimiz 2 maçta da doğru skor vermeyi başarmış. Birinin adı Özgür, diğeri Ercan, bir tanesi Serkan, diğer ikisi Rumuz kullanmış. Ama bu 5 dinleyicimiz toplamda 2 maçı da doğru tahmin ettiği için şu an 8'er puanla zirveyi paylaşıyorlar. Ben biliyorsunuz ilk 100 hedefi koymuştum kendime. Şimdi ben de 4 puanla 34. basamakta yer alanlardan biriyim. Mert de aynı şekilde. İşte Vedat Parlak da, bizim Vedat da aynı şekilde. Oralarda şimdilik daha tabii çok karşılaşma olduğu için biraz daha oturması lazım. Tahminleri tabii günlük gireceksiniz. Ya da daha önce de tabii tahmin yapabilirsiniz de unuttuğunuz zaman biraz o puanları geri toplamak çok kolay olmuyor. Onu da hatırlatmış olalım. Yani bugünkü karşılaşmalara da tahminleri mutlaka yapın. Doğan, Fransa hariç kim gelirse gelsin yenebiliriz demiş. İddialı. Reşat Şakire ile ilgili bir mesaj atmış. Peki tamam diyelim. Savaş yine rakipleri küçük görmeye başladık demiş. Ben çok öyle olduğunu düşünmüyorum. Zorlanırız ama gruptan çıkarız. Bir başka dinleyici. Ben Amerika'yı rahat yeneriz diye düşünüyorum. Şimdi bu grupta hani Amerika'yı rahat yenersek zaten gruptan rahat çıkarız. Amerika grubun en güçlü takımı kağıt üzerinde. Neden öyle söylüyorum? Çünkü mesela işte iddia oranlarında Amerika grubu lider tamamların oranı bizim lider tamamlamamıza göre daha düşük. Bu tabii kağıt üzerindeki oranlar. Ama Amerika'yı rahat yenersek zaten bu gruptan da rahat çıkacağız. Güney Kore'de bu turnuvada çok iyi performans sergilerse Beşiktaş satmalı mı yoksa birinci forvet olarak takımda tutmalı mı? Vallahi Beşiktaş zaten Oh'u satmasa da onun yanına bir kaliteli santrafor alacak gibi gözüküyor. Zaten ihtiyaç da var Beşiktaş'ta. Ama örnek veriyorum, çok başarılı bir turnuva geçirdi ve iyi bir teklif geldi Beşiktaş'a. O zaman Beşiktaş zaten çok aldığın üzerinde bir teklifle karşı karşıya kalırsa satar. Niye satmasın? Bu tamamen ne kadar teklif geleceğiyle alakalı. Bursa'dan taksici Serhat, bu Dünya Kupası gece çalışan bizlere yaradı demiş. Tabii. Bir başka dinleyici 50 yaşındaymış. Milli takım olmasa bu zamana kadarki en heyecansız ve ilgimi çekmeyen Dünya Kupası diyebilirim. Onun belki yaşla da bir ilgisi olabilir. Artık belki eskisi kadar futbol ilginizi çekmiyor. Yoksa Dünya Kupaları, hani siz başlangıca Meksika Güney Afrika maçına falan çok takılmayın. Daha ağır toplar sahneye çıkmadı, daha eleme turları başlamadı. Dünya Kupaları her zaman kendi içinde hikayelerini yazar. O hikayeler de güzel olur, etkili olur. O yüzden erken karar vermeyin diyorum. Bakalım şöyle bir mesajlara. Ali abi ne yazsam neden okumuyorsun demiş. Ne yazmış peki dinleyicimiz? Ödül yine forma mı Kicktip'te demiş. Daha ödüle karar vermedik. Ama bir şey veririz birinciye, öyle düşünüyorum. Onu söyleyelim. Bir başka dinleyici playoff maçları gibi 1-0 kazanırız grup karşılaşmalarını demiş. Batuhan Ergüven de birinciye ne ödül ver abi demiş. Birinciye dediğim gibi bir şeyler veririz. Bir forma olabilir. Ne bileyim, başka bir şey olabilir. Birinciyi ödülsüz bırakmayız, merak etmeyin. Kicktip'te sonuçta Dünya Kupası bayağı uzun, 39 gün sürecek, çok sayıda karşılaşma var. 300 kişiyle beraber yarışacak o dinleyici. Birinci olduğu zaman bunun da bir karşılığı olması gerek diye düşünüyorum. Ama daha aklımda tam olarak böyle bir şey oturmadı. Bir önceki turnuvada direkt böyle forma oturmuştu aklıma. Bu kez pek şey olmadı öyle. Direkt olarak hani forma verelim diye geçmiyor içimden. Bakalım, daha zamanımız var. Erkan Başakşehir'den yazmış. Bakıyorum kimsenin ayakları yere sağlam basmıyor. Geçtiğimiz Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan Arjantin açılışını unutmayalım. Suudi Arabistan Arjantin açılışında Arjantin mağlup olup ondan sonra kupayı kazanmıştı. Bakalım bizim milli takımın açılış karşılaşması nasıl olacak, onu hep beraber göreceğiz. Bir dinleyici TRT'yi eleştirmiş, İzmir'den Emre. Instagram'da resmi Dünya Kupası sayfasında Shakira'yı izledim, takip ettim. TRT'de izlediğim buysa buradaki ne demiş. TRT'deki görüntü kalitesini eleştirmiş. Her Dünya Kupası'nı 4K veren TRT'den 720 piksel yayın izliyoruz resmen diye de eklemiş. Valla dün benzer şeyi biz de düşündük. Biz de yayını izlerken yayın kalitesi pek hoşumuza gitmedi. Tabii şu an yayıncılık çok gelişti. Yayıncılık çok geliştiği için insanlar böyle ultra kaliteli içerikleri rahat bir şekilde izleyebiliyorlar. O izlediğiniz zaman, o kaliteyi bir kere gördüğünüz zaman ondan sonra geri dönmek çok zor oluyor. Bu da tabii yayıncı kuruluş için ciddi bir dezavantaj yaratıyor. Onu biliyoruz. Dolayısıyla hani dinleyicimizin eleştirisine ben de katılabilirim. TRT madem Dünya Kupası'nı veriyor, Dünya Kupası bu kadar önemli, bu kadar değerli, TRT'den bütçesinde hepimizin katkısı var. Bunu daha önceden de konuştuk. Her biriniz bilseniz de bilmeseniz de TRT'ye katkı veriyorsunuz. Aldığınız ürünlerle TRT, hatta ödediğiniz faturalarla TRT fonlanıyor. O yüzden de hani daha iyisini isteyebiliriz, daha iyisini hak ederiz diye ben de düşünüyorum. Ama bu turnuvada TRT'nin söylediği 4K yayın olmayacağı şeklindeydi. Peki, 14.30 oldu saatlerimiz. Bu bölümde mesajlara baktık. Meksika-Güney Afrika karşılaşmasından sonra aramıza gidelim. Aradan sonra biraz Güney Kore-Çekya maçına değinelim. Arada değinsek de birkaç şey daha söyleyeceğim o karşılaşmayla alakalı olarak. Ondan sonra bugünkü karşılaşmalara kısa bir bakış atalım. Ardından da devam edelim.
1: Ali Erim ve Genco Boran'la Hat-Trick devam ediyor.

Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 14.33 saatlerimiz. Gün içerisinde Fenerbahçe'den bir açıklama geldi. Kongre üyelerimizden ve taraftarlarımızdan gelen geri bildirimler doğrultusunda maraton alt E bloğun, yani özel VIP bölümün tribün bütünlüğünü bozduğu ve stadyum atmosferini olumsuz etkilediği görülmüştür. Fenerbahçe'mizin 120. yılında hedeflediğimiz şampiyonluk doğrultusunda yapılacak renovasyon çalışması kapsamında 370 civarında VIP koltuk standart maraton alt tribün koltuk düzenine dönüştürülecek ve böylece ilgili bölümün kapasitesi 670 seyirciye ulaştırılacaktır diyor Fenerbahçe yaptığı açıklamada. Evet, bu Ali Koç döneminde Fenerbahçe özel bir VIP bölüm yapmıştı. Tabi stadın en güzel yerlerinden biri orası. Maraton alt E blok, özel VIP bölüm maçı izleme açısından. Fakat tabi ondan sonraki süreçte gerçekten de hani tribünle o bölümün pek alakası olmadığı, oranın böyle boş gözükmesi, işte tribünle uyumlu olmaması eleştirileri beraberinde getirdi. Saati Saran döneminde de gündeme gelmişti. Fakat koltuklar satıldığı için bir hamle yapılamadı diye bir şey hatırlıyorum ben. Şimdi Aziz Yıldırım artık oradaki kombineler mi yenilenmedi ya da başka bir şey mi düşündüler, alternatif mi düşündüler oradaki belki uzun süreli alanlar için bilmiyorum ama tekrar eski haline getirmeye karar vermişler. Fenerbahçe'de maraton alt E bloğu, onu da size hatırlatmış olalım günlük haberlerden bir tanesi olarak. Evet, dün Güney Kore kazandı, kazanarak başladı ve şu ana kadar Dünya Kupası'nda izlediğimiz 4 takım içerisinde en olumlu futbolu ortaya koyan ülke olarak ön plana çıktı. Dün ben Güney Kore ile ilgili bir analiz okumuştum. O analizde işte teknik direktörün savunma hattını yeterli bulmadığı için dörtlü savunmadan üçlü bir savunmaya geçtiği, kanat bekleriyle beraber işte klasik bir savunmayı beşleyeceği, Güney Kore bu sisteme geçtikten sonra da oynadığı karşılaşmalarda iyi sonuçlar alamayınca taraftarların protestosu olduğunu söylemiştim, okumuştum. Ama dün izlediğimiz takım o çizgiden uzak gözüktü. İşte şöyle bir hazırlık karşılaşmalarına bakınca mesela fil dişi sahiline 4-0 kaybetmişlerdi. Brezilya'ya 5-0 kaybetmişlerdi hazırlık döneminde ön plana çıkan maçlarda. O yüzden de Güney Kore ile alakalı olarak hani böyle işte protestolar oldu, sistem değişti, bir sıkıntı yaşayabilirler diye bir düşünce oluşmuştu kafamda okuduklarımdan sonra. Ama dün oynanan futbol görünce Çekya önünde hücum anlamında hiç o yazılıp çizildiği kadar bir sıkıntılar olmadı. Herhalde hemen anlaşılmıştır. Program içerisinde bahsettim. Bayağı bir hareketli gözüktüler hücumda. İlk yarıda pozisyonlar ürettiler. İşte engellenen şutlar, auta vurulan toplar, bitirilemeyen pozisyonlar oldu. Ama ikinci yarıda geriye düşmelerine rağmen, bu da tabii çok önemli, böyle karşılaşmalarda geriye düştükten sonra kazanabilmek, Güney Kore kazanmayı başardı. Beşiktaşlı Ohta oyuna girdikten sonra etkili oldu ve galibiyet golünü attı. O da maçtan sonra konuşmuş. Tabii onun açısından enteresan, çünkü bayağı bir hastalığı varmış. Ateşi yükselmiş. Ateşi yükseldikten sonra şöyle diyor maç sonrasında: aslında bugün maçtan önce kendimi hiç iyi hissetmiyordum. Ateşim 38 dereceye kadar çıktı. Acaba maçta oynayabilecek miyim diye çok düşündüm. Ancak sağlık ekibi benimle yakından ilgilendi. Onların sayesinde sahaya çıktım ve gol atabildim. Kelimelerle tarif edilemeyecek bir duygu demiş Beşiktaş'ın ve Güney Kore'nin santraforu. O da tabii çok iyi bir başlangıç yaptı. Teknik direktörleri de Bo Hong, o da benzer şeyler söylemiş. Hani başlangıçtan itibaren tam olarak %100 kondisyonunda değildi.
durumunu hızla toparlamak için büyük bir çaba gösterdi ve bugün de çok iyi oynadığını, çok iyi performans gösterdiğini düşünüyorum demiş. 2-1'lik galibiyet ve şimdi bu grupta iki takım, Meksika ve Güney Kore'nin üçer puanı var. Zaten en iyi üçüncüler de yoluna devam etme ihtimali çok yüksek, özellikle böyle galibiyet aldığınızda. O yüzden bu iki takım da son 32 turu için şimdiden avantaj elde etmiş gibi gözüküyorlar. Dönelim bugüne. Bugün hangi karşılaşmaları izleyeceksiniz? Hangi karşılaşmaları takip edebilirsiniz Dünya Kupası'nda? Bugün saat 22'de Kanada Bosna mücadelesi var. Daha sonra sabaha karşı 4'te de Amerika Birleşik Devletleri Paraguay'ı ağırlayacak. Yani bizim grupta da karşılaşmalar başlayacak. Kanada'yı Jesse March çalıştırıyor. Onu hatırlarsanız Leeds'te görev yapmıştı. Amerikalı bir teknik direktör. Aynı zamanda Avusturya'da çalıştı. Mert zaman zaman bahsetmişti böyle birkaç tane, özellikle soyunma odasında yaptığı ateşli konuşmalar, böyle heyecanlı konuşmalar, onların bantları yayınlanmıştı. İşte o Jesse March şu an Kanada milli takımının teknik direktörü. Yüksek tempo isteyen bir teknik adam. Presli oyunu tercih eden bir teknik adam. Ve Kanada milli takımı da buna genel olarak cevap verebiliyor. Öyle bir özelliği var Kanada milli takımının. Fakat Kanada milli takımıyla alakalı olarak da en büyük korku mu diyeyim artık size? En büyük endişe demek belki daha doğru olur. O da enteresan bir istatistik. Şimdi Kanada'nın savunma hattında yer alan oyuncuların geçen sene kaçırdıkları maç sayısı çıkarılmış. Bu istatistiği BBC'den buldum ben. Mesela Johnston Celtic'te oynuyor. Geçen sezon tam 48 maç kazanmış. Kaçırmış. Kazanmış dediğime bakmayın. Kaçırmış. Bombito Nice'te oynuyor. 47 maç kazanmış. Kaçırmış. Niye kazanmış diyorsam. Derek Cornelius Rangers'ta oynuyor. Marsilya'dan kiralık. 35 maç kaçırmış. Alfonso Davies bu takımın en önemli oyuncularından bir tanesi. Bayern'in oyuncusu. Geçen sezon 32 maç kaçırmış. Ve Alfie Jones, Middlesbrough'un oyuncusu. O da geçen sezon tam 27 maçta görev almamış. Doğal olarak diyorlar ki şimdi bu oyuncuların, şimdi 5 tane oyuncu saydım. Kaçırdıkları maç sayısı ortada. Bu oyuncular hani iyileştiler, forma giyecekler. Alfonso Davies bugün yok da diğerleri iyileşti. Bu arada Alfonso Davies kupayı kaçırmıyor. Sadece bugünkü karşılaşmada yok. Ama diğer oyuncular oynayacak. Onların da hani maç kondisyonu ve performansları sıkıntı yaratabilir. Kanada milli takımı ile alakalı olarak en büyük endişe buymuş turnuva öncesinde. Tabii ev sahibi takım. Az önce bahsettim. Dünya Kupaları tarihinde sadece iki kez iki ev sahibi takım ilk turda elendi. Katar'la Güney Afrika. Kanada'da ev sahiplerinden biri, tabii öyle düşünmek lazım. Bakalım onların performansı nasıl olacak. Jesse March yönetiminde onları bugün göreceğiz. Diğer tarafta Bosna. Tabii Bosna'nın kadrosu böyle baktığınızda, incelediğinizde çok görkemli bir kadro değil. Bir iki tane genç yetenek var. Edin Dzeko'nun, Kolasinac'ın hala devam ediyor olması zaten oyuncuların yerine aslında başka isimler bulamadıklarının bir göstergesi. Ama Bosna ile alakalı olarak da tabii şunu söylemek gerekiyor. Mesela Galler maçında birbiri buldular deplasmanda. O maç uzatmaya gitti. Penaltılarla Galleri elemeyi başardılar. Playoff'tan bahsediyorum. Sonra İtalya ile oynadılar. İtalya karşılaşması tabii ki daha zordu. İtalya dünyanın ne olursa olsun büyük futbol ülkelerinden bir tanesi. Ciddi bir Dünya Kupası özlemi vardı onlarda. İtalya'yı da Galler'den sonra elemeyi başardılar. Yine 1-1 bitti normal süre. O karşılaşmada geriye düştüler. Yine geriye düştükleri bir karşılaşmada beraberliği yakaladılar. Orada tabii Bastoni'nin gördüğü kırmızı kart maç için çok kritik, çok önemliydi. Ama şunu anlatmak istiyorum. Yani Bosna takımı bayağı dirençli bir takım. Bayağı da vazgeçmeyen bir takım. İki karşılaşmada böyle geriden gelip beraberliği yakalamaları,
Ondan sonra penaltılarla bir şekilde Dünya Kupası bileti aldılar. Bosna'nın tarihindeki ikinci Dünya Kupası bu. Onu söyleyelim. Bir de Bosna takımıyla alakalı olarak şöyle bir istatistik söyleyeyim. Playoff'lardan önceki eleme grubundaki her karşılaşmada artı iki playoff maçında da gol atmayı başardılar. Yani Bosna takımı bir şekilde skor üretebiliyor. Dünya Kupası öncesi Panama ile 1-1 berabere kalmışlar. Kuzey Makedonya maçı da 29 Mayıs'ta oynanmış ve golsüz berabere bitmiş. Yani Kanada bu maçın favorisi olarak gösterilmiş ama ben çok da hani öyle olamayabileceğini düşünüyorum. Kanada Bosna mücadelesinin. Dönelim. Amerika Paraguay bizim grubumuz. Bizi biraz daha yakından ilgilendiren bir karşılaşma. Az önce söyledim ama tekrarlıyorum. Bu karşılaşma sabaha karşı 4'te oynanacak. Amerika Paraguay'ı ağırlayacak. Paraguay ile alakalı olarak enteresan bir istatistik gördüm. Sabah paylaştım. Şimdi tekrar paylaşacağım. Mutlaka dinlemeyenler vardır. Paraguay bildiğiniz gibi Güney Amerika elemelerinden geldi Dünya Kupası'na. Güney Amerika elemeleri de 10 takımla gerçekleştiriliyor. 10 ülke katılıyor Güney Amerika elemelerine. Yani takımlar toplamda 18 karşılaşma yapıyorlar. Paraguay burada 6. basamaktan 28 puan topla ayarlayarak direkt Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti. Mesela Paraguay 28 puan topladı. Brezilya da 28 puan topladı. Uruguay da 28 puan topladı. Yani 6. olduklarına bakmayın. Averajla 6. oldular. 3. sırada bitiren Kolombiya'nın da Paraguay gibi 28 puanı vardı. Ekvator da 29 puanla bitirdi. Gerçi Ekvator'un 3 puanını sildiler ama yani diyeceğim Paraguay 6. sırada bitirse de 2. Ekvator'la arasında sadece 1 puanlık bir fark vardı. Ve bu 18 karşılaşma boyunca ki işte rakipler Brezilya, Arjantin, Ekvator, Kolombiya, Uruguay böyle takımlar. Bu 18 maçta Paraguay sadece 10 gol yedi. Bence çok çok iyi bir rakam. Peki nasıl yaptılar bu işi? Savunmaları sağlam. Direkt bir geçiş oyunu oynuyorlar. Şöyle ki topa sadece %37 oranında sahip olmuşlar bu oynadıkları elemelerde. Yani 18 karşılaşmanın ortalaması Paraguay'da topa sahip olma ortalaması sadece %37. Topu rakibe bırakıyorlar. Pas isabet yüzdeleri yine bu karşılaşmalarda sadece %72'de kalmış. Çok düşük bir rakam %72 pas isabet oranında. Ama uzun pas isabet oranında da Güney Amerika elemelerindeki 10 ülke arasında Paraguay ilk takım. Neredeyse %20 uzun pas isabet oranları. İşte böyle bir takım tabii tehlikeli bir takım oluyor doğal olarak. İyi kapanan, direkt oynayan, uzun pas deneyen ve savunması da belli bir seviyede olan bir ekipten bahsediyoruz. O yüzden bugün mesela ben Amerika'nın da işinin zor olduğunu düşünüyorum. Amerika takımı tabii çok iyi bir teknik adama sahip. Pochettino da zaman zaman teknik adam olarak Amerika kadrosunun kalitesinden bahsediyor. Evet bu söylenebilir. Amerika'nın önemli oyuncuları var. Büyük liglerde oynayan, iyi takımlarda oynayan oyuncuları var. Tempoları yüksek. Bunlar Amerika'nın artıları. Fakat hani Paraguay'ı çok kolay kırma ihtimalleri yok diye düşünüyorum. O yüzden Amerika-Paraguay mücadelesi bayağı keyifli geçebilir. Bakalım onu hep beraber göreceğiz. Yani bugün ben biraz beklentilerin aksine diyeyim. Hem Amerika Paraguay'ın hem de Kanada Boston'ın yakın geçeceğini, sürprizler olabileceğini düşünmekteyim. Onu zaman gösterecek. Neler olacağını yine ilerleyen dönemde konuşuruz. Yarın gece, cumartesi gecesi saat 22'de Katar İsviçre ile karşı karşıya gelecek. Gece 1'de Brezilya Fas'ı ağırlayacak. Tabii güzel maç. Bayağı keyifli mücadele. Brezilya Fas'ı ağırlayacak dediğime de bakmayın. Brezilya Fas mücadelesi var demek daha doğru olur. Sonra sabaha karşı 4'te Haiti İskoçya ve sabah 7'de pazar sabahı 7'de Avustralya Türkiye karşılaşması var. Milli takım Vancouver'da çalışmalarına devam ediyor. Kenan da milli takımla antrenmanın bir bölümünde çalışmış. Kenan dışında zaten önemli bir eksiğimiz
yok. Anadolu Ajansı'nın haberine göre ilk antrenmanın bir bölümünde Kenan Yıldız takımla beraber çalışmış. İkinci bölümde, basına kapalı olan bölümde Kenan Yıldız bireysel çalışmalarını sürdürmüş. Evet, Dünya Kupası'nda dün, bugün bu şekildeydi. Hafta sonundaki maçlara da kısa bir şöyle bakış attık. Artık umarım tabii pazartesi günü Mert de buraya geldiğimizde milli takımın galibiyetini konuşur oluruz. Bayağı büyük bir heyecan yaşayacağız. Şunu da tekrar edeyim. Pazar sabahı milli karşılaşma bittikten sonra ben de Mert de radyoya bağlanacağız ve milli takımın ilk karşılaşmasıyla alakalı olarak yorumlarımızı sizlerle paylaşacağız diyelim. Evet, Dünya Kupası faslı bu şekildeydi diyelim ve dönelim mesajlara. Bakalım mesajlarda neler var. İki defa dün oynanan maç dediniz ama bugün sabahtı karşılaşma. Artık hani biz şey bakıyoruz, geçtikten sonra dün diye bakıyorum ben karşılaşmalara. Saat farkından dolayı onu da artık maruz görün diyeyim size. Dün iki karşılaşma oynandı, bugün iki karşılaşma oynanacak diye düşünüyorum ben. Öyle bir şeyim var. İstanbul'dan Serkan, Meksika maçındaki kart sayısı dikkatimi çekti demiş. Kolay kartlardı. Bence bizim milli takımı dikkat etmesi gereken bir durum. Kartlar böyle mi olacak? Siz ne dersiniz demiş. Evet, tabii ilk karşılaşmada kırmızı kartlar çıkınca herkes de aynı soru oldu, gündeme geldi. Takımların zaten dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü bu tarz turnuvalarda eksik kalmak ciddi problemlere yol açıyor. Ama turnuvanın devamı böyle olacak fikri tabii henüz olgun değil. İşte Güney Kore maçında da sadece bir kart olmuş. O yüzden biraz daha izlemek lazım. Ama açılış mücadelesinde hakem biraz daha kolay kart gösterdi. Bir dinleyicimiz aramızda kalsın diye bir mesaj göndermiş. Bazı reklamları sevmemiş, beğenmemiş. Reklamları olabilir tabi, olabilir. Birkaç dinleyici Meksika sahaya çıkarken çalınan müzikten tabi bahsetmiş, onların da dikkatini çekmiş. Bizim sabah sporunda kullandığımız fon dün takımlar sahaya çıkarken de stadyumda çalındı. Onunla ilgili mesajlar gelmiş, gelmeye de devam ediyor. Evet, o bir şey oldu, güzel bir tebessüm yarattı bizim de yüzümüzde. Açıkçası ben de şaşırdım, hatta işte sabah dedim nasıl öngörü gördünüz mü diye. O biraz güzel oldu, keyifli oldu. Onun dışında bakalım şöyle bir neler var. Ben demiş yarışmaya katılmadım ama katılsaydım ve birinci olsaydım ödül olarak sizinle yayına çıkmak isterdim demiş. Bu da aslında güzel bir fikir. Hani belki oynadığımız yarışmayı kazanan dinleyiciyi burada konuk edebiliriz. Güzel bir fikirmiş bu. Dinleyicimize teşekkür ederim. O da benim aklımda olsun. Belki yayına alırız onu. Tabii müsaitse, yani İstanbul'daysa ya da yakındaysa, gelebilirse, bilemiyorum ama bu güzel bir fikirmiş. Bakıyorum şöyle bir. Metehan Civek, milli takımımızın çeyrek finale kadar çıktığını düşünürsek, birinci olup çeyrek finalde İspanya'ya karşı oynamak mı istersin, yoksa ikinci çıkıp çeyrek finalde Arjantin'i mi karşımızda görmek istersin demiş. Bilmiyorum ki hani acaba İspanya nasıl bir performans ortaya koyacak, Arjantin nasıl bir performans ortaya koyacak, hangisine bizim oyunumuz daha ters gelecek, onlara biraz bakmak lazım. İspanya ile alakalı olarak karışık yorumlar var. İspanya'nın hani turnuvada bir anda yine o ezbere aldığı oyunu sergileyebileceğini düşünenler de var. İspanya'nın kanatlarındaki Williams ve Yamal'ın çok da iyi sezon geçirmediği için İspanya'nın problem yaşayabileceğini düşünen de var. O yüzden İspanya ile alakalı olarak beklemek gerekecek gibi gözüküyor. Arjantin biraz daha
sabit bir takım. Biraz daha renksiz gözüküyor, biraz daha temposuz gözüküyor. Ama onlar da mağlup edilmesi çok zor bir ekip. Daha önce söylemiştim, 2022 Dünya Kupası'na giderken 36 maçlık bir namağlup seriyle gelmişlerdi. 2022 Dünya Kupası öncesinde o maç Suudi Arabistan maçıyla o seri bitti. Ardından yine Arjantin'e bakıyorsunuz. Tabii ki arada yenilgiler aldı ama öyle bileği kolay bükülebilen bir takım değil Arjantin. Fakat filmi başa saracak olursak biraz işte turnuvada izlemek gerekir. Turnuvada bakmak gerekir. Aras Şimşir ve Demirege kadroda var mı demiş. Bu iki oyuncu milli takım kadrosundan ayrıldı. Şu an 27 oyuncu var. 27 oyuncu da kaleci olarak Muhammed Şengezer var. Bir sakatlık olursa kaleciyi ekleyebiliyorsunuz. Bakalım. Su molasını beğenmeyen dinleyiciler olmuş. Yani buna da çok fazla tabii kimse itiraz edemez. Sabah da biraz gündeme geldi. 3 dakikalık su molası uzun mu? Uzun değil, çok uzun. Bir de tabii reklama gittiğinde maça konsantrasyonu ciddi olarak dağıtıyor, etkiliyor. Fakat bu Dünya Kupası'nda da artık bunun değişmesi söz konusu değil. Buna alışmaya çalışacağız. Fakat eleştirilerinde ben son derece haklı olduğunu düşünüyorum. Hatta sabah Mert yayında söyledi. Amerika'daki yayın

0: Ali Erim ve Genco Boran'la Hat-Trick sona erdi.
1: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
0: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
2: Radyo Spor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
3: Ülke sporunun özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyoruz.
4: Sürekli dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyo Spor'u açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyo Spor'daki tarafsız yayıncılığı sevdiğim için sizi dinlemeyi tercih ediyorum.
5: Ben Radyo Spor'u dinlemediğim zaman kendimde bir boşluk hissediyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
6: Radyo Spor!
7: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
6: Radyo Spor!
8: Radyo Spor! Reklam. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
6: Kredi. Radyo Spor!
9: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
10: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
8: Radyo Spor. Reklam.
0: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
1: 1994 Dünya Kupası'nda favori takımlardan biri kuşkusuz Kolombiya'ydı. Yıldızlarla doluydu. Ve turnuvaya gelmeden önce Arjantin farklı mağlup etmişti. Ama Kolombiya için Dünya Kupası'nda işler iyi gitmedi. Arka arkaya kötü sonuçlar aldılar. Ve en son Escobar'ın kendi kalesine attığı bir gol var. O kendi kalesine attığı gol Amerika'da gayet normal karşılandı. Fakat bu Kolombiya'da normal karşılanmamıştı. Escobar ülkesine döndüğünde 2 Temmuz 1994'te bir gece kulübü çıkışında iki kişinin silahlı saldırısını oynadı. Hatta tabancayla Escobar'a ateş edilirken gol gol diye bağırıyordu ateş edenler. Escobar kendi kalesine attığı golün Kolombiya'da kurbanı oldu. O yılları unutmayalım. Kartel, uyuşturucu, iç savaş. Escobar işte böyle bir ortamın içinde kendi kalesine attığı golü unutamamıştı ve bunun da maalesef bedelini öldürülerek ödemişti.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
2: Radyo Spor!
3: Radyo Spor! Reklam.
4: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Reklam.

0: Reklam.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net.
3: Radyo Spor.
4: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
5: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
3: Radyo Spor.
0: Reklam.
6: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
7: Radyo Spor.
6: Saran Holding kuruluşudur.
3: Radyo

0: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
2: Kredi? Radyo Spor.

0: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Radyo Spor. Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Reklam.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortamnet'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Kazancım net, Sigortamnet.
3: Radyo Spor!
4: Umran Oto Ekspertiz.
5: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
6: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
7: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
8: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo Spor.
0: Reklam.
3: Radyo

0: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
1: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
4: Reklam.
5: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Hazır deliyiz biz diyoruz ve Dünya Kupası öncesinde taraftarın sesine de başlıyoruz. Hakan Taşeren ben ve Mert Şişko bugün bana eşlik eden arkadaşım, sevgili Mert Şişko, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Hakan Taşeren. Bir haftalık aranın ardından geçen hafta Necat Doğuş Sezgin'le taraftarın sesi programındaydım. Bu hafta bakalım hem Dünya Kupası'nı hem İzmir takımlarını genel bir değerlendirme yapacağız. Tabii heyecanlıyız. Dünya Kupası dün itibariyle başladı. Pazar günü bizim sabah 7'de maçımız var. Artık geri sayıma da başladık.
0: Evet, Avustralya maçıyla başlıyoruz. Pazar günü sabah 7'de oynanacak bir karşılaşma. Bunları konuşacağız tabii ki. İzmir takımlarımızla konuşacağız. Bir oluruz yolunda şarkısıyla da yine programımıza başladık. Videolar bekliyoruz dinleyenlerimizden. Radyo Spor dinleyenlerimize de buradan selam olsun. Belki onlar da gönderirler ama bize göndersinler. Radyo Spor'a değil, 0549 456 1110 numaralı WhatsApp hattımıza göndersinler. O videoda da belki kendileri de yer alacaktır efendim. Biz de Dünya Kupası'nda mücadele edecek Türkiye A Milli Futbol Takımı'na desteğimizi böyle dinleyenlerimizin de videolarıyla birlikte katkı sağlamış olacağız inşallah diyelim. Bir oluruz yolunda, değil mi? Şimdi bizim bizim için değişen bir şey olmadı, evet. Değil mi? Bu şarkı, bu marş bizim için daha güzel. Yani bunu biz hatırlıyoruz.
1: İlk çıktığı andan itibaren yani milli takımla bence
0: benimsedik yani, çok
1: bütünleşen marşlardan bir tanesi. Üstüne birçok şey yapılmaya çalışıldı ama olmadı, tutmadı. Yani Tarkan'ın o ruhunu, o havasını hiçbir marş şu ana kadar vermedi diye düşünüyoruz ki zaten hani halkın da, Türkiye halkının genel görüşü de bu kanaatte. Daha iyisi çıkana kadar en iyisi bence Tarkan'ın yapmış olduğu bu marştı milli takımımız için. İnşallah bu turnuvada da 24 sene sonra katıldığımız Dünya Kupası'nda da uğur getirir diyelim millilerimize.
0: Evet, inşallah milli futbol takımımız gruptan çıkar diye düşünüyorum. Avustralya maçı sabah 7'de pazar günü. Birçok organizasyon da var. Şimdi gevrek çay organizasyonları yapılıyor.
1: Kahvaltı.
0: Birçok belediye bunu hani meydanlarda beraber izlenecek şekilde de kahvaltı organizasyonlarıyla birlikte de duyuruyor. Bu maç 7'de pazar günü. 20'sindeki maç cuma günü 20 Haziran, haftaya cumartesi günü, hemen düzelteyim. O maç 6'da Paraguay'la. Bir sonraki cuma günü de çok aralıklı aslında. Çünkü çok takım var. 1,5 ay sürecek. Çok uzattılar gibi geliyor bana bu programı da.
1: Evet, 1,5 ay sürecek ama herhalde o işte ev sahiplerinin programıyla alakalı bir şey. Dünya Kupası'nı ev sahipliği yapan ülkelerle alakalı bir durum olabilir. İşte saat farkından dolayı bizim biraz maalesef dezavantajımız
0: çok
1: bu oldu.
0: Çok fazla takımın da olması da, 48 takım ilk kez düzenleniyor. Onunla da ilgili tabii ki daha da uzaması gerekiyordu. Zaten hani bizim takımımız en az zaten gruptan çıkaması bile 3 maç oynayacak ve en az 12-13 gün zaten orada olacak. Zaten önceden de gittiler. Ama ben gruptan çıkacağımızı, bir üst tura çıkacağımızı da düşünüyorum elbette. Avustralya maçının önemi ortada bence. O maçı kazanan Paraguay maçı belki biraz daha Avustralya maçından bana biraz daha zor gelebiliyor ve son maçta yine 26 Haziran cuma günü sabah 5'te oynanacak o karşılaşmada ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile oynanacak bir karşılaşma. Belki Amerika'yı hani gruptan çıkartma istekleri olacağı için de yani ben o maça kalmaması gerektiğini düşünüyorum. Lider de çıkabiliriz. Belki üçüncü bile çıkabiliriz, bilmiyorum ama Avustralya'yı yenmek bence önemli olacaktır. İlk maç, yani Dünya Kupası'nın bizim için ilk maçı, Avustralya maçı pazar günü önemli bir karşılaşma.
1: Yani iyi başlamak önemli turnuvaya her ne olursa olsun. İşte az önce mesela skor tahminleri geldi. Hani ben öyle 3-0, 4-0 ya da işte çok böyle afaki tahminlerde bulunmayacağım. Yani 1-0'ın bize yettiği bir mücadele olsun diyelim. Çünkü iyi başlamak önemli. Yani nasıl başladıysak muhtemelen ondan sonrası öyle gelecektir diye düşünüyorum. Avustralya tabii
0: skordan ziyade iyi oyun önemli.
1: Evet,
0: yani
1: iyi oyun önemli. Şimdi onda bakalım

0: Taraftarın Sesi programının tekrarını dinliyorsunuz.
1: Evet, kesinlikle Avustralya. Yani aslına bakarsan Dünya Kupası'na katılan hiçbir takım nefes alınması, alınmaması
2: evet,
1: gerekiyor.
2: Kesinlikle,
1: yani.
2: Kesinlikle.
1: Hiçbir takım ya oraya kadar gelmiş. Sen onu ne kadar küçümsersen o kadar seni yenebilecek takım olacaktır gerçekten de. Öyle bir durum söz konusu. Yani milli futbol takımımız da gitti. En son Venezuela ile bir hazırlık karşılaşması oynadılar. Burada Makedonya'yı mağlup etmişlerdi. Orada yine onları mağlup ettiler. Hazırlık dönemi yani çok böyle zaten hani hazırlık dönemi adı üstünde. Belki bir kadro oluşturuldu. Belki de hani diğer futbolcuların durumunu görmek için önemliydi. Ama bizim takımımızın durumunu görmek için çok yeterli bir hazırlık dönemi de olmadı.
2: Olmadı liglerden sonra. Olmadı.
1: Belki de bizim için de bir sürpriz olabilir. Milli futbol takımımızın performansı. Çünkü belli olmuyor. Çünkü hani bir İspanya'yı 6-0 mağlup olup Bulgaristan'a gidip 6-0 mağlup edebiliyorlar vesaire. Öyle bir durum söz konusu. Hani biz turnuvalarda iyi bir takımız. Yani son turnuvalara baktığımızda zaten 24 sene sonra katıldığımız bir turnuva. Güney Kore'de zaten Japonya'da neler yaptığımızı gördük. Evet. Üçüncü olmuştuk. Ondan sonra işte en son Avrupa Şampiyonası'nda Hollanda'yı elesek başka bir şey konuşacaktık. Daha öncesinde zaten yine bir hani çeyrek finaller, üçüncü yarı finaller vesaire Avrupa Şampiyonları'nda var. O yüzden de biz bir turnuva takımı diyebilir miyiz sence?
2: Yani evet, milli takım için turnuva takımı diyebiliriz. Hani bu 24 yıl aradan sonra katılmanın tabii biraz bir dezavantajı olacaktır milli takım için, ama bunu da avantaja çevirmek oyuncuların elinde. İşte Montella biraz eleştirildi kadro konusunda. İşte şu oyuncu alındı, şu oyuncu alınmadı vesaire. Türk basınından biraz o da zaten ondan sonra çıktı açıklamasını yaptı. Hani yani herkesin bir oyuncu tercihi vardır dedi. Bu da benim oyuncu tercihim dedi. Yine forvetsiz, santrforsuz bir milli takım izleyeceğiz. Yine muhtemelen Kerem oynayacak forvetle, tek forvet.
1: Deniz oynayabilir, Deniz Gül oynayabilir.
2: İşte belki evet, belki o da olabilir, ama işte geride Barış, Arda, Yunus hani muhtemel 11. Ferdi, Orkun, Hakan, Zeki, Abdülkerim, Merih ve kalede Uğurcan'la çıkması bekleniyor. Muhtemel 11 tabii bu şekilde, ama maç saatinde değişiklik olabilir. Yani en azından şu ana kadarki hani muhtemel 11'in bu olduğunu da hatırlatmış olalım. Kadro seçimleri konusunda Montella'nın tabii haklı olduğu noktalar var. Haklı olmadığı noktalar da var. Yani bazı bölgelerde mesela ben...
1: Bülent Bey çok eleştiriyordu, hatırlıyor musun?
2: Evet. Hatta eleştiriyordu. Bayağı eleştiriyordu.
1: Montella hakkında söylediği bir hani bir marka da vardı.
2: Evet, marka da vardı. Aynen.
1: Tabii burada söyleyeyim.
2: Ama öyle ya da böyle Dünya Kupası'na götürdü mü? Götürdü.
1: Yani daha öncesindeki turnuvada da başarılı. Hani A Ligi'ne çıktık vesaire. Hani Uluslar Ligi'nde öyle bir durumu da söz konusuydu. Yani i̇şte aslında ben o kadar burada, başarısız görmüyorum.
2: Esas burada belli olacak. Şimdi Dünya Kupası'nda belli olacak yani. Hani bir çeyrek final, yarı final, ben en azından bu kadroyla ümitliyim yani milli futbol takımımızdan. Bir çeyrek final ya da yarı final neden olmasın diye düşünüyorum. Grupta çok zorlanacağını da düşünmüyorum. Yani bu grupta belki hani biraz Amerika ya da Paraguay biraz hani zorlayabilir. İşte Amerika'nın ev sahibi olması dolayısıyla vesaire. Onun haricinde gruptan da çıkacağına net bir şekilde söyleyebilirim. Arda Okan'a evet en çok eleştirilen konulardan bir tanesi olmuştu mesela. Göztepe'de bayağı iyi bir bu sene yükselen bir grafiği vardı. Yani yedek olarak mesela şeyde yer alabilirdi. Dünya Kupası'nda yer alabilirdi ama
1: geniş kadroya bile çağrılmadı.
2: Tabii geniş kadroya bile çağrılmadı.
1: Arda Okan'ı da Okan istiyormuş. Okan Buruk.
2: Galatasaray için. Fenerbahçe için de var, söylentiler var. Fenerbahçe'nin de ilgilendiği söylentileri var. Ama verirler mi vermezler mi artık Göztepe camiası bilmiyorum. Çünkü Fenerbahçe altyapısından yetişen bir oyuncu Arda Okan. Belki onunla ilgili bir madde vardır. Belki başka bir şey vardır ama kalacaktır diye en azından bu sene düşünüyorum. Onu Göztepe'ye geldiğimizde
1: evet, evet, belli bir konuda gitmiyoruz zaten. Yani. Çok dağıtmadan devam ediyoruz. Göztepe'ye de geçtiğimizde de onu konuşuruz tabii ki. Arda Okan meselesi sen söyleyince hemen aklıma geldi. Belki merak edenler vardır diye.
0: Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinliyorsunuz.
1: Hakan Öğretim diyor ki, şimdi geçtiğimiz hafta da biz Nejat Doğu Sezgin'le yaptığımız programda böyle çekindiği sporlar sordu mesela. Hani izlerken böyle hani çekindiğin spor, korktuğun spor var mı diye sormuştu Nejat Doğu Sezgin. Serhat Bey de demişti ki Göztepe'nin iç saha maçlarından ben çok çekiliyorum demişti. Örnekler hep Göztepe'den geliyor. Şimdi

0: dedik ya milli takımımız bizi şaşırtabiliyor diye. Hakan Bey de diyor ki sevgili öğretmenim. Göztepe gibi şaşırtabiliyorlar bizi demiş milli takımımız.
1: Yani evet, nerede ne yapacağı belli değil. Yani az önce senin de söylediğin gibi 6 yiyip sonrasında 6 atabilen bir milli takımdan bahsediyoruz. Bu turnuvada da yani sürprizler olabilir. Futbolda her zaman sürprizler olabilir ama tabii favorilerin de en azından bu turnuvada biraz daha göz önünde olduğunu da unutmamak gerekiyor. Tabii futbolda her zaman sürprizler var.
0: Futbolda her zaman sürprizler var diyelim. Şimdi az önce Bir Oluruz Yolunda şarkısıyla başlamıştık. Şimdi araya da o şarkıyla gidelim. Hı hı. Yine video çekmek çekmeyenler varsa da çeksinler.
1: Göndersinler bize, evet.
0: Mehmet Bey'den de bir video gelmiş. O kendi videosu demiş o. Tamamdır. Göndersinler. Şimdi araya gidelim. Bir Oluruz Yolundayız yolunda şarkısıyla gidelim. Aranın ardından da yine taraftar sesinde hem milli takımımızı hem de diğer takımlarımızı konuşmaya devam edeceğiz. Önemli gelişmeler var Altay'da. Ahmet Nur Çebi ve yine Mahmut Özgener, Sinan Kanlı üçlüsü buluştu. Önemli gelişmeler var. Karşıyaka başkanını seçti. Önemli. Onları da konuşacağız. Göztepe Stopu takımı Avrupa Challenge Kupası'ndan sonra Türkiye Kupası. Türkiye şampiyonu da oldu. Türkiye Ligi'nde de şampiyon oldu. Enteresan başarı. Enteresan, çok güzel başarı gerçekten de. Tebrik ediyoruz. Onları da konuşacağız birazdan. Bir Oluruz Yolunda milli takımımıza destek vermek isteyenler videoları göndermeye devam etsinler.

0: Radyo Trafik İzmir'de ve Radyo Spor'da cumartesi sabahında tekrar yayınımızda devam ediyor efendim. Yine ben Hakan Taşeran, Mert Şişko'yla birlikte taraftan sesi oluyoruz. Bir oluruz yolunda şarkısında arkadan da yine duyacaksınız şimdi. Onu da ara ara çalıyoruz ve sizlerden de video bekliyoruz. Mehmet Bey de müzikle beraber çekeyim dedim ama çekemedi, yetişemedim demişler. Kendisi Belkavi'den geçerken Türk bayraklarını atamızı da çekip göndermişler bize. Bizim çocuklara başarılar, Dünya Kupası'nda damga vuracağız inşallah demiş.
1: İnşallah.
0: Sevgili Mehmet Bey, teşekkürler. Bu arada Ali Murat Bey'den de Su Kemerler Oyuncusu'ndan bir kaza bilgisi geldi. Muhtemelen kaldırıldı. Esbaş'taki önlü yavaşlamaları hala devam ediyor. Havalimanı istikametinde bir kaza vardı. Bir de Torbalı Hastane Kavşağı'na gelmeden de muhtemelen de Kısık yönünde Ayrancılara doğru Mehmet Bey'den de bir kaza bilgisi geldi. Onun da bilgisini verelim efendim. Yine mesajlar var. Milli takımımızla ilgili taraftar sesi olmaya devam ederken de sevgili Mert Şişko, şimdi Hakan Bey'e bir kulak verelim.
2: Sevgili Mert, sevgili Hakan, yayınlar. Milli takımımıza başarılar diyoruz. İnşallah egale ederiz en kötüsü diyelim hani. Bir önceki başarımızı.
0: Üçüncü olmak
2: bu arada Göztepe Bayansu takımını da tebrik ediyoruz. Galatasaray'ı yenerek şampiyon oldular. Bizim İzmir'e bir kupa geldi en azından bu sene. Göztepe bahanesiyle, vesilesiyle.
0: Göztepe kadın su topu takımı iki kupa. Bir Avrupa şampiyonu oldu, bir de Türkiye şampiyonu oldu. Galatasaray 3-2 ile seride mağlup ettiler. Final serisine tebrik ediyoruz gerçekten de. Konuşuruz tabii ki. Gale etmek güzel olabilir değil mi sevgili Mert Şişko? Üçüncü olmak gerçekten çok değerli Dünya Kupası'nda.
1: Yani tabii... Üzerine biraz daha koyarak en azından bu kupada 24 sene sonra egale etmek tabii herkesi mutlu edecektir diye düşünüyorum.
0: Evet, Serhat Bey'in bir yorumu var yine milli takımımızla ilgili, onu da bir dinleyelim.
3: Herkese merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Sabah saatlerinde Tarkan'ın milli takım şarkısıyla beraber milli takıma destek amaçlı video çekmemizi söylediniz. Fakat cuma yoğunluğu, iş yoğunluğundan kaynaklı çekemedim. Akşam trafiğinde Hakan Bey ile paylaşacağım videoyu. Ek olarak da şunu söyleyeceğim. Bizden kilometrelerce uzaklıkta, kıtalar arası uzaklıkta olan milli takımımıza da Dünya Kupası serüveninde başarılar diliyorum. Onlar bizi utandırmadılar. Buraya kadar geldiler, emin olun. Bundan sonra da utandırmayacaklardır. En aşağı bir yarı final bekliyorum. Bilmiyorum sizin Türkiye milli takımının Dünya Kupası'ndaki hedefinin veya konumlandıracağı yer ne olur? İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin.
0: Şimdi gruptan kaçıncı çıkacağıyla da alakalı tabii ki ama ben de bir çeyrek final içimden geçiyor sevgili Aşko.
1: Ya en kötü bir çeyrek final bekliyoruz. Yani yarı final olursa tabii tadından yenmez. Final olursa daha güzel olur. Bir kupayı alırsak da artık bilmiyoruz yani ne olur. En azından şu an yaşadığımız şu kasvetli günlerde zaten Türkiye olarak çok sıkıntılı dönemlerden geçiyoruz. İşte bir yanda enflasyon, bir yanda diğer sıkıntılar vesaire falan derken.
0: Hep birleştirici gücü olmuştur zaten.
1: Evet,
0: sporun, futbolun.
1: Kesinlikle.
0: Bizi de sevince böyle hani sabahın erken saatlerinde de olsa, gecenin bir köründe de olsa kalkıp belki uyumadan o maçları izleyip bizleri böyle sokağa dökmek, belki bir meydanlarda böyle maç heyecanı yaşamak bir dönem en azından hani bizleri böyle farklı bir odağa sürükleyecek ve onlar da gerçekten inşallah hak ettikleri yerlerde de olurlar. Ben gerçekten yine milli takımımızdaki futbolcuların da dünya pazarında da çok fazla yer edinebileceğini de bu turnuvada kendilerini gösterdikçe de daha fazla ki hani Arda'yı Kenan'ı saymıyoruz bile. Evet. Diğer futbolcularımızın da Barış Alper'in mesela yine geçtiğimiz dönemde de öyle başarıları oldu. Biraz daha kendisini göstermesini bekliyorum ben. Senin var mı böyle ön plana çıkmasını beklediğin futbolcu ya da dinleyenlerimize de soralım. Kim çıkabilir? Bizim takımımızdan kim ön plana çıkabilir?
1: Daha fazla kim ön plana çıkabilir?
0: Daha umutlu oldukları futbolcular kimler diye de soralım
1: onlara. Takım formlarına baktığımız zaman ama tabii o biraz bizi yanıltabilir. Mesela Kerem hani Fenerbahçe'deki formuna baktığında çok iyi bir sezon geçirmedi Fenerbahçe'de. Ama milli takımda ne yapar? İyi oynar mı? Katkıda bulunabilir mi dersen? Evet bulunabilir. Yani şu oyuncu kadrosuyla gerideki özellikle Barış Arda ve Yunus'un desteklediği bir orta sahayla beraber bence katkı sağlayabilir diye düşünüyorum. Bana göre Uğurcan biraz damga vurabilir Dünya Kupası'na.
0: Geçtiğimiz Avrupa Şampiyonası'na da Mert Günok damga vurmuştu. Hatırlarsın değil mi?
1: Aynen.
0: O pozisyonu.
1: Mert Günok. Evet. Aslında kaleciler damga vuruyor. Yani İşte,
0: ama yaşı itibariyle mesela hani transfer konusunda belki çok şey olmadı ama Uğurcan belki yaşı itibariyle hani belki de daha fazla kendi adından da söz ettirebilir dediğin gibi.
1: Benim için evet. Bu Uğurcan mesela benim aklıma geldi direkt. Hani kalecilerin performansları
0: Can Uzun, Can Uzun mesela benim de yetkili bir performans beklediğim futbolcu Can Uzun.
1: Can Uzun.
0: Hı-hı. Kenan'dan çok iyi performans bekliyorum diyen bir Mehmet
1: Kenan,
0: Bey var.
1: Kesinlikle. Yani ilk akla Kenan da geliyor
0: evet.
1: aslında.
0: Şimdi Mehmet Bey'in şöyle bir yorum var. Benim de zaten notlarımın sırasında yer alan bir konu vardı. Oradan oraya geçeceğim şimdi. Mehmet Bey diyor ki ben dün Meksika maçında eski özlenen Dünya Kupası havasını aldım. Gayet iyi ambiyans vardı. Yayın olsun, atmosfer olsun. Çok güzel demişler. Yeni bir isim geldi yine. Vuvuzela'yı mesela Dünya Kupası'nda 2010 Afrika Kupası'nda öğrendik.
1: Evet. Öğrendik ama çok hoşumuza gitti.
0: Hoşumuza gitti.
1: O sesle beraber biraz.
0: Gidenler getirdi vesaire. Afrika'ya gidenler Vuvuzela getirdi vesaire. Yani Güney Afrika deyince aklına hani ne gelir diye soracak olursan.
1: Kesinlikle.
0: O 2010 Dünya Kupası'ndaki o Vuvuzela
1: aynen öyle.
0: Gelir.
1: Aynen öyle.
0: Şimdi de yine Meksikalıların da yerel bir çalgısı varmış. Onu çalıyorlar şimdi. Çalgı mı derler onu? Çalgı da değil aslında da.
4: Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinliyorsunuz.
1: Meksikalıların
0: ses çıkaran bir oyuncak.
1: Ses çıkaran bir alet.
0: Yani. Matraka diye bir alet çıktı şimdi ortaya.
1: Evet, onların da enteresan bir şey.
0: O ses çok nasıldı? Siz ondan mı acaba eski Mehmet Bey eski Dünya Kupası havasını orada yakaladınız
1: ama
0: acaba?
1: Ama Meksikalıların güzel bir Meksika şeyi de oluyor, dansı da gösterisi de oluyor yani böyle hani eller havaya kalkıyorlar statüleri.
0: Meksika dalgası Meksika'dan mı çıkmışlar acaba?
1: Yani
0: ben çok severdim bu statlara gittiğimde.
1: Güzel oluyordu yani.
0: Meksika dalgası Meksika'da mı çıkmıştır? Nejat Doğuş Sezgin. Yok, değildir.
1: Bu ellerin havaya kalkıp indirilmesi sonra statta devam etmesi.
0: Bilmiyorum bakalım. Yani belki ona dair bir bilgi de gelebilir. Pekala Mehmet Bey'de gayet iyi bir ambiyans var demişler. Yayın olsun, atmosfer olsun. Bakalım yayın 4K olmayacak ama sağlık olsun diyelim
1: bir
0: artık.
1: Bir de bir şey vardı internette, sosyal medyada, o doğru mu? Şeyden sonra, gollerden sonra reklama gidilmiş böyle bir iki dakika vesaire falan.
0: Onu ben yani dün biraz şey olduğu için izleyemedim ama bilmiyorum.
1: Yayıncı kuruluşun, Necat'a soralım onu, Necat bilir. Maçta dün gollerden sonra yayıncı kuruluş reklama mı gitti?
5: Gollerden değil, su molasından.
1: Su molasından yani dolayı.
0: O zaten daha öncesinde duyurulmuştu öyle bir şey olacağı. Televizyon molası gibi bir şey yani, NBA'deki televizyon molası gibi bir şey oldu. Sıcaktan dolayı 3 dakikalık molalar
5: tabii
0: verildi.
1: Bayağı o zaman o molaları göreceğiz o zaman yani, sık sık duyacağız yani.
0: Evet, Necat Doğuş Sezgin'i de alalım şöyle. O da geldi sürpriz konuğumuz olarak da aramıza.
1: Ela da bana şey dedi sabah 7'de pazar günü, beni de kaldır dedi, beraber izleyelim maçı dedi. Yani sen az önce dedin ya hani bir birleştirici gücü var A milli takımımızın. Gerçekten.
0: Kahvaltıda da birleştirdik o zaman aileyle.
1: Kahvaltıda beraber artık maçları izleyeceğiz bakalım yani.
0: Peki o zaman Necat Doğuş Sezgin de hoş geldi.
5: Hoş bulduk, merhabalar herkese.
0: Nasılsın? İyisin inşallah.
5: İyiyim, sıcak biraz dışarısı.
0: Evet.
5: Arabamın da klimasında biraz problem var, soğutmuyor. Gazla alakalı bir sıkıntı var galiba, camlar açık gelmek zorundayım. Zor oluyor, yorucu oluyor.
6: Hakan Taşyaran'ın da varmış öyle bir sıkıntısı ama gidermiş artık, yok.
5: Dört cam açık.
6: Klima gazı tamamen yenilenince öyle bir sıkıntı kalmamış.
0: Evet, aynen öyle oldu.
5: Güzel.
0: Evet, Dünya Kupası favorinden başlayayım senin hemen. Geçen hafta konuştuk ama gene bir konuşalım.
5: İspanya ya da Fransa.
0: En son sorudan aslında başlayacağım.
6: Öne çıkan isim.
0: Bizim milli takımımızda öne çıkmasını beklediğin isim, futbolcu.
5: Bir söylemek zorunda mıyım? İki söyleyeyim.
0: Olur olur tabii
5: Arda
0: ki.
5: Arda ve Kenan diyorum.
0: Arda ve Kenan dışında desem ben sana peki?
5: Arda ve Kenan dışında kim olabilir?
0: Can Uzun dedim ben. Mert Şişko'da Uğurcan dedi.
5: Uğurcan yani öne çıkması lazım zaten. Eğer bir şeyler yapabilmek istiyorsak kalecimizin iyi olması lazım. Onun dışında kim olabilir? Yani düşünüyorum orta sahadan Orkun olabilir belki.
0: Öne çıkmasını
5: Orkun,
0: bekledim.
5: Evet.
0: Peki Deniz? Olabilir. Deniz'in performansı nasıl olur? Deniz'in performansını ben çok merak ediyorum.
5: Deniz ilk 11 başlamayacak gibi. Hani birçok maçta sonradan oyuna girecek. Belki sonradan bir katkı sağlarsa evet. Yani o da bir Semih Şentürk havası yaratabilir.
6: Oğuz Aydın olabilir mi?
5: Olabilir. Oğuz Aydın. Zor.
0: Vuvuzela'dan sonra da Matraka diye bir oyuncak.
5: Ya dün
0: onun yorumlarına kısacağım seni.
5: Ya bu ses nereden geliyor olabilir? Neyden geliyor olabilir? Zaten maç bitince direkt sosyal medyaya düştü. Hani tamamen rahatsızlık vermek adına hani bir açıklama yapıyorlar ama ben öyle düşünmüyorum. Yani vuvuzela işte özgürlüğün sembolü falan. Ya daha böyle hani kulağa hoş gelecek bir şey olabilir yani. O matraka mesela neden? Ya sanki böyle bisiklet zinciri atmış, o zincir dönüyormuş gibi bir ses çıkar.
6: Şöyle bir şey var. Kiminin deklanşör sesi sandığı ritmik ses aslında Meksika'nın yeni vuvuzelası denen i̇şte. Matraka isimli enstrümana ait.
5: Hızlı bir şekilde yasaklanır. Vuvuzela yasaklandı mesela ama kaç yıl sonra. Bunun hızlı bir şekilde çözüme kavuşması.
0: Tabii yani Dünya Kupası'nın süresince yasaklandı.
5: Bizim maçta falan duymak istemiyorum. lütfen getirmeyin yani.
6: O dönem ama vuvuzelanın olduğu dönem gerçekten televizyonun sesini kısarak izliyorduk. Yani.
5: Sen aletin boyutunu gördün mü? Yani normalde onun
0: bir futbol stadına, bir şey ya.
5: Onun normalde futbol stadına girmesin ihtimali yok yani. Çakmak almadıkları yerde onu nasıl alıyorlar anlamadım. Mesela dışarıdan su getirmek yasakmış. O nasıl değil? ya da onu içeride mi satıyorlar? O daha kötü. İnşallah içeride satmıyorlardır onu.
0: Onu ilerleyen günlerde göreceğiz. Daha yeni başladı.
6: Yani biz organizasyonu yapsak bizde ne öne çıkardı acaba?
5: Bizde en azından böyle bir şey olmazdı.
6: Türkiye'de. Davul zurna mı öne çıkardı? Ne olur?
4: Radyo Trafik, İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinliyorsunuz.
0: Eskişehir bandosu.
6: Evet, bando olabilir.
5: Bando ile buna lütfen aynı yere koyun. Yani.
0: ha, bence hani bizde düzenlesek hani ne yapalım deseler statlarda ben derim ki Eskişehir bandosu, Eskişehir Spor'un bandosu.
5: Yani bando olur. Her maç olsa o da yine sıkar ama. Bazı maçlar da güzel. Şimdi Meksika'da oynanan maçlarda muhtemelen biz bunu duyacağız. Oraya ait çünkü. Hani Kanada'da, Amerika'da böyle bir şey olacağını zannediyorum. Evet. O maçlara bir şekilde ayıklayıp izlemeyebiliriz yani.
0: Peki işin magazin kısmını da tamamlayalım. Şöyle tamamlayalım. Shakira'nın dublörünü çıktı söyleniyor. Buna ne diyorsunuz?
5: Ya ben seremoniye yetişmedim. Bilmiyorum ama çıkmamıştır ya. Yok olamaz öyle
6: ya
5: bir şey.
6: Bir de kaç 10 sene öncesinin mi? Daha öncesinin videolarını koymuşlar şeyde. X'te gördüm. Şeyin Jennifer Lopez'in kimdi bir de? Jennifer Lopez'le.
5: David Guetta galiba ikisi.
6: Jennifer Lopez'de birinin videosu var. Yani sanki oymuş gibi. Onlar çıkmış gibi. Onların şeyini koymuşlar. Hatta neydi? Jennifer Lopez'le beraber.
5: Shakira zaten yanındaki. 2014'te mi? Güney Afrika'daki
6: Pitbull. Pitbull. Ha, Pitbull'la tamam. Jennifer Lopez'in.
5: Onlar da bir ara açılış şey söylemişti.
0: 2010 ama Afrika'nın şarkısı güzeldi. Çok güzeldi. Hala güzel. Da söyleriz yani. Vaka Vaka.
5: Vaka Vaka 2010 mu 14 mü?
0: 10 diye hatırlıyorum ben ama.
5: Ben de 14 diye kalmış ama. İkisinden biri mutlaka.
0: Evet.
6: Bu sene var mı? Duydunuz mu şöyle bir müzik?
5: Var işte.
6: Ha o şey.
5: Neydi o?
6: Tamam.
5: Day Day mi? Day Day galiba.
6: Tamam. Demek ki çok akıllarda bile kalmamış.
5: Giderek basitleşiyor burada. Vaka Vaka Day Day.
0: Dünya Kupası'nı da konuşmaya devam ederiz tabii ki. Bu arada biz en az çeyrek final bekliyoruz dedik. Seni kaçırdığın bölümde.
5: Evet ben de öyle.
0: En az bir çeyrek
5: final. Biraz daha zor çünkü
0: tarih tekerrürden ibaret olsun. Finale. Burada olsun mesela değil mi? Üçüncü
5: kesin daha olabilir. Zor. Çeyrek finale gelmeden iki tur daha yani eleme grup dışında iki eleme daha oynaman lazım. Evet. Son 32 son 16. O yüzden zor. Daha zor yani.
0: 48 takımlı 1,5 ay sürecek bir macera. Ama bizim maçlarımızın arası çok yani 6'şar günlük aralar var yani bir o heyecanı tam böyle yakalayacağız. Tekrardan bir 6 gün ara verilecek vesaire. Yani biraz daha böyle hızlandırılmış bir...
5: Bir de futbolculara sormak lazım. Hızlı mı oynamak isterler 6 gün arayla mı?
0: ben sana söyleyeyim mi? Bence onlar da hızlı bitirmek isterlerdi.
5: Bence
0: biraz daha dinlenmek için. İsyan ligler öncesinde. Ha, biraz daha dinlenmek için.
6: Evet.
0: Ya 1,5 ay olduğu için finale gidecek takım oyuncusu neredeyse 2 ay orada kalacak. Amerika'da kalacak yani.
5: Ha, finale gidelim de bir şekilde gönlünü yaparız
0: ben onu,
5: çocukların.
0: Tabii ki. ben genel olarak söyledim.
5: Finale bir gitsinler de.
6: Yani ligler zaten geç açılıyor. Yani Eylül'de evet, miydi?
5: Biraz daha.
6: Ağustos'un, ama Ağustos'un sonuydu galiba.
5: Avrupa elemeleri erken başlayacak.
0: Ağustos'un başında. Yani böyle ortasına doğru başlıyor. Çok bir ara yok. Gidelim biz ikna ederiz. Doğru söylüyor Necat Bey. Peki. Şimdi milli takımla ilgili bu sesli mesajlar, onu reklam sonrasına bırakalım da reklama da gidelim o zaman bir, çünkü aramızda ara vaktimizde gelmiş yazılıyken de hemen bakalım. Ferdi Kadıoğlu öne çıkabilir diye Mustafa Bey'den de bir
6: olabilir, evet
5: olabilir,
0: mesaj geldi. Mustafa Bey'in de yorumu bu şekilde.
5: İyi takımımız var ya, herkes farklı bir isim söylediğine göre.
0: Ben final oynasak şaşırmayacağımız bir takımımız olduğunu düşünüyorum.
5: Yani ritim bulursa gerçekten, bir de şartlar orada çok kötü yani, bu sıcakta
0: ritim bulmak önemli.
5: Organizasyon doğru. Neden Amerika'da? Neden, hadi Amerika'yı da geçtim, neden Meksika'da? Yani Meksika zaten kışın bile sıcak bir yer. Yazın bir de oraya turnuva vermek. Kanada'da hava 15 dereceymiş şu anda mesela. 13-15 arasındaymış. Meksika'ya bir gidiyorsa 35 derece. Yani şimdi bu şartlar hiç uygun değil bence yani futbol adına, ama nasıl olacak bilmiyorum.
0: Peki böyle ortak ülkelerde düzenlenmesi ne diyorsunuz?
6: Hani, yani tek bir yerde,
0: tek bir ülkede düzenlenmiş.
5: Bu üçüncü kez oluyormuş galiba, evet. Ortak. Bence olmamalı ya. Yani belli bir yer, mümkünse soğuk bir yer yaz aylarında. Yani mecbur maçlar gündüz başlayıp akşam biteceği için.
6: Ama işte serin bir yer olmalı. Amerika'da, Meksika'da, Kanada'da tek bir yerde yapalım deseler bu işi. O kadar stat yok zaten. O kadar oynatabilecekleri stat yok yani.
5: Amerika'da belki
6: aynı statlar, aynı statlarda oynanacaktır büyük ihtimalle.
5: Amerikan futbolu işte diğer statlardan çevirmeli bir şeyler olabilir belki.
0: Geçen seneki o şey Kulüpler Dünya Kupası Amerika'da düzenlendi.
5: O bunun şeyiydi.
0: Hazırlığıydı
5: ve işte iyi olmamıştı aslında. Orada cayabilirlerdi yani. Ama işte bir kere nasıl bir anlaşma var?
0: Yıllar öncesinde yapılıyor zaten o anlaşmalar. Araya gitmemiz gerekiyor, birazdan buradayız.
4: Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinliyorsunuz.
0: Taraftarın sesi olmaya devam ediyoruz. Ümer Şişko ile birlikte Necat Doğuş Sezgin de sağ olsun aramıza katıldı. Ve yine Dünya Kupası önceliğimiz oldu. Onu konuşuyoruz. Diğer takımlarımızla ilgili de son bölümde de mutlaka konuşmamız gereken, haber vermemiz gereken durum konular var ama sevgili Necat ve sevgili Mert, izniniz olursa dinleyenlerimizden gelen mesajlar da var. Onları da çok fazla
6: bekletmeyelim.
0: Hemen Emre Bey'e bir kulak verelim.
7: Mert Bey, Hakan Bey, kolay gelsin, iyi yayınlar. Ben milli takımla ilgili şunu söylemek istiyorum. Hırvatistan bir dünya ikinciliği var, bir dünya üçüncülüğü var. 1998 Dünya Kupası'nda üçüncü olan takımda oynayan babam vardı. Babam diyor ki, benim için diyor milli takımdan aldığım prim Hırvat olduğum için duyduğum onurdur diyor. Aynı kadrodaki Şüker de diyor ki, o günler için dünya haritasına yeni işlenen bayrağımızı, ülkemizi bütün dünyaya tanıtmak istiyoruz diyor. Bütün amacımız bu diyor. Yani bizler hepimiz vatandaş olarak hangi spor dalı olursa olsun milli takımımızı temsil eden, ülkemizi temsil eden, bireysel de olabilir, milli takım da olabilir, bütün sporcularımızdan beklentimiz ülkemize en iyi şekilde tanıtmaları, o mücadeleyi göstermeleri, terinin son damlasına kadar bütün sporcularımızın o mücadeleyi göstermelerini bekliyoruz. Bütün beklentimiz budur. Allah yardımcıları olsun. İnşallah iyi bir skorla, iyi sonuçlarla dönerler.
0: Dünyada evrensel olan zaten ne var ki? Spor var, müzik var. Şimdi müzikle Barış Manço mesela Türkiye'yi çok güzel tanıttı. Japonlarla hani biliyorsunuz orada gitti, konserler verdi. Sonra işte Dünya Kupası'nda biz tanıttık kendimizi, 2002 Dünya Kupası'nda. Gidin Japonya, Güney Kore'yi Hasan Şaş diyorlar hala. Değil mi?
6: Evet.
0: İşte babanın söyledi o şekilde zaten.
6: Şüker bile aynı şekilde.
0: Yani başka nasıl tanıtabiliriz ülkemizi? İşte futbolla, müzikle, işte sanat dallarıyla dediğin gibi öyle tanıtabiliriz. Başka nasıl tanıtabiliriz? Turizmimiz de zaten bu şekilde öğreteceğiz. O açıdan çok değerli bu şeyler. Yani Türkiye'nin tanıtılması, işte belki bir 20 sene sonra Türkiye denince Amerika'da diyecekler ki Kenan Işık. Kenan Işık diyorum.
5: Kenan Yıldız.
0: Kenan Işık'ı da buradan anmış olalım saygıyla, sevgiyle. Yani Kenan diyecekler, belki işte Uğurcan diyecekler, Hasan Şaş, Ümit Davalı dedikleri gibi.
6: Aynen.
0: O yüzden de çok evrensel olduğu için de çok değerli bir turnuva Dünya Kupası. Yani biz diğer ülkeleri de belki böyle tanıyoruz.
5: Yani mesela Kuruçao'yu kimse bilmiyordu. Venezuela'nın üstünde bir adaymış diyorum mesela.
0: Mesela. Ya şu anda senin aklına kazındı değil mi?
5: Evet.
0: Önceden Kuruçao dediğimizde öyle bir ülke mi varmış? Ya da ülke mi derdik?
5: Ülke mi derdik? Takım sayı derdik.
8: Ama o herhalde bir şeyle, takım sayılarının artmasıyla beraber böyle oldu. Daha fazla takımla beraber, 48 takımla beraber yapılmasından kaynaklı. Yoksa normal şartlarda bu takımları
5: belli takımlar
8: görmezdik
5: biz
8: yani.
5: Biz de çok kolay gidemiyoruz.
8: İlk akla gelenler işte İtalya, Almanya, Fransa, İspanya mesela.
5: İtalya yok hani, şu anda mesela.
8: İşte İtalya yok mesela yani işte. Hani direkt sayabildiğimiz
5: işte
8: isimlerden.
5: Bizim açımızdan iyi oldu aslında. 48 takım katılması bizim de avantajımız oldu. Yani biz gruptan bir şekilde ikinci çıkıp yarı finalde Portekiz, İtalya öyle takımlarla oynuyorduk.
0: Bence de bizim açımızdan da iyi oldu, yoksa işte hani gidip önce Kosova, sonrasında Romanya, Kosova vesaire işte yani. Hani sıralama yanlış olmasın. Gidemezdik belki de. Şimdi az önce konuştuk ya hani yaz aylarında oralarda düzenlenmesi diye. Dünya Kupası ilk planlanırken diyor Emre Bey, iki Avrupa bir Güney Amerika olarak planlanmış diye de bir mesaj.
5: Genelinden mi bahsediyor, bu seneden mi bahsediyor?
0: Genelinden bahsediyor. Daha öncesinden bahsediyor.
5: Olabilir.
0: Öyle bir durum var ama şimdi kışın bile düzenlenen bir Dünya Kupası'ndan bahsedebiliyoruz.
5: Evet.
0: Çünkü yaz aylarında Katar'da düzenlenemezdi.
5: Yani mümkün değil.
0: Kesinlikle. En hatırlanmayacak Dünya Kupası belki Katar olabilir.
5: Messi Dünya Kupası'nı aldığı için belki o biraz şey olabilir. Yani.
0: Katar'da aldı. Doğru söylüyorsun. Öyle bir durumda söz konusu.
5: Messi almasaydı evet de Messi aldığı için.
0: Evet. Yine milli takımımızı akılda Dünya Kupası'nda konuşmaya devam ediyoruz ama şu mesajları da atlamayalım. Serhat Bey'e bakalım.
4: Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinliyorsunuz.
9: Tekrardan kolay gelsin. Bir şey söylemek istiyorum. Bu Dünya Kupası'nda mesela kalbur üstü birçok takım var. Hani ortalamanın daha üstü birçok takım var. Aynı zamanda da futbol olarak vasat olan ve Dünya Kupası'na katılması bile mucize ve kendi tarihlerince unutulmaz bir serüven olan milli takımlar var. Bunlardan birisi kura çağı. İşte dün akşam izlediğimiz Güney Afrika'da keza böyle. Ama şöyle bir şey var. Bence bu milli takımlarının arasında, bizim milli takımı da dahil ederek bunu söylüyorum, hücum hattı olarak Fransa milli takımı gerçekten olağan dışı bir hücum hattı var. İleri dörtlü veya beşliden bahsediyorum. Mbappe, Olise, Cherki, bunların gerçekten olağan dışı bir hücum hattı. Bunlar eğer kendi aralarında, özellikle Mbappe'nin önderliğinde bir gruplaşma olmazsa, turnuvanın net favorisidir diye düşünüyorum. Sizin net olarak kupayı alır diyebileceğiniz bir ülke var mı?
10: O heyecanı tam.
9: Bir de ek olarak şunu söyleyeceğim. Dünkü açılış mücadelesinde siz de dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama FIFA Başkanı Infantino'nun ruh hali, dış görünüşü oldukça mutsuzdu, huzursuzdu. Bundan bir hafta kadar önce de Somalili bir tane FIFA kokartlı hakem arandı, üstü arandı, stadyuma alınmadı, otele alınmadı ve hakem kadrosundan çıkarıldı.
0: Ama finali yöneteceği söyleniyor vesaire. Öyle çok olay oldu. Amerika'da da düzenlenmesi belki de FIFA başkanını da yormuş olabilir, bilmiyorum.
8: Görüyordur zaten.
0: Evet, net favorin Necat Doğuş Sezgin, net favorin.
5: Sakatlık olmazsa İspanya.
0: Merşişko.
5: Yamal mesela şu an sakat, yani öyle bir sakatlıktan bahsediyorum.
8: Yani bence tecrübesiyle Almanya.
0: Ben sürpriz bir takım olsun, biz olalım istiyorum. Mehmet Bey diyor ki Oman bıyık vardı mesela Dünya Kupası'nı yaptıkları hatırlanıyor. Ben daha öncesinde bahsetmiştim, hatırlıyor musunuz? Kamerun milli takımı. Hani bir ona çok fazla hangi Dünya Kupası? Ben çocuktum o zamanlar. Hangi Dünya Kupası olduğunu hatırlamıyorum ama işte onu tutmuştum ben mesela. Kamerun tutmuştum. Bir Oman hangi 92 falan olabilir belki de Mehmet Bey. Oman bıyık, bir de onun şeyi vardı. Kana bıyık. Oman bıyık ama Kana bıyıktı galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Öyle bir durum söz konusuydu. Yani performansıyla öne çıkan ve hani o turnuvada tuttuğum bir takımdı Kamerun mesela benim. Kamerun'u orada öğrendik. Doğru söylüyor. Oman bıyığı orada öğrendik mesela.
5: Evet.
0: Meksikalı'da bir kaleci vardı. Hugo Sanchez miydi galiba? Öyle bir Hugo Sanchez kaleci değildi de.
5: Higuita. Akrep vuruşu yapan.
0: Ama bir de Hugo Sanchez vardı. Ben Dünya Kupası'nda.
5: Santrafor.
0: Evet aynen öyle. Bu saçları evet. Uzun Higuita'ydık. Ama onlar zaten genelde öyle saçları uzundu. Öyle Dünya Kupalarından Roberto Baggio'nun mesela 92 penaltı kaçırması vesaire. Çok fazla böyle akılda kalan. Materazzi Zidane kavgası. Neler bekleniyor dendiğinde de Eriksen'in kalp krizi deniyor. Ben ona çok üzüldüm mesela. Yani öyle bir yorum okudum. Danimarkalı Eriksen'in kalp krizi geçirmesi bekliyorum
5: zaten
0: mesela.
5: Zaten hazırlık maçında fenalaştı. Bir daha
0: hani ya, geçen Dünya Kupası'nda evet. öyleydi ya. Evet. Ya öyle yorumlar gerçekten.
5: Ya bu suçak ama gerçekten.
0: Bizim videolarda geçen yapılmıştı ya bir yorum. Sevim Şişko'da bayağı hani sen de buradan ona sistemde bulunmuştun.
8: Bu şey paylaşmış olduğumuz o
0: aynen,
8: videoyla.
0: Aynen aynen. Çok böyle her bir yorumu da.
8: Yorumlar evet.
0: Ya böyle insanı üzen yorumları da okumamak gerekiyor.
8: Kesinlikle.
0: Gerçekten. 90 Dünya Kupası'ymış Kamerun'un galiba. Emre Bey diyor ki 90 Dünya Kupası ilk maçta Arjantin'i yendiler. Evet öyle bir durumu vardı. 2030 Suudi Arabistan deniyor diyor.
8: 2030 Suudi Emre Arabistan.
0: De. Olmasın inşallah.
5: İnşallah olmaz.
0: Kışın düzenlenmesi bunlarda inşallah. İsmail Bey de Röveşat'a golleriyle Hugo Sanchez'i de kaleci Sanchez. Yaptın helal olsun demişler.
5: Benzer vuruşlar yapıyorlar ya Guita'yla.
0: Doğru. Bazen olabiliyor öyle şeyler. Teşekkürler sevgili İsmail Can Bey'den de öyle bir mesaj aldık efendim. Şimdi Serhat Bey'in şu mesajını da atlamayalım, onu da verelim. Diğer takımlarımızla konuşuruz tabii ki böylece.
10: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Tabii gündemimiz milli takım ama şöyle de bir şey var. Karşıyaka'yla ilgili hafta içerisinde büyük sayılabilecek bir gelişme okudum ben. Tam net değilim. Tam net olmamakla beraber bunu söyleyeceğim. Sanırım hükümet tarafından Karşıyaka'ya İzmir'de yapılacak statla alakalı onay çıktı. Ve bu devlet destekli bir stadyum olacağına dair bilgiler var. Sizin bu konuda bilginiz var mı? İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin.
0: Şimdi belediyenin yaptığı Haziran ayı meclis toplantısında bu konuda gündeme geldi. AK Parti grubu Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi kapsamında gerekli izinler

0: verildiğini açıkladı. Ama sürekli böyle açıklamalar oluyor. Zaten verildi. Yani Muammer Kasapoğlu da bunu açıkladı zaten. Teşekkür edildi Cemil Tugay tarafından da. Yani stat yapımı başlanıyor zaten ama hani gerekli tüm izinler verildi. Stad'da yapılacak. Zübeyde Hanım Stad'da olacak ismi. Bunun da bilgisini vermiş olalım. Bu arada Karşıyaka adına daha önemli bir gelişme oldu. Dün akşam başkanlık seçimi yapıldı. Yiğit Tuster göreve geldi. İlk açıklamasında da yine birlik olma çağrısında da bulundu. İlk toplantıyı pazartesi günü yapacaklar. Bakalım neler olacak efendim. Yine Ahmet Kandemir kalacak mı? Burantin Hoca'nın son durumu ne olacak? Ama en azından bir eşik aşılmış oldu. Başkan seçildi. Yiğit Tuster'de genç bir başkan. Can Bey de tanıyormuş Karşıyakalı Can Bey de. Çocukluğumdan beri tanıyorum diyor. Genç bir başkan seçildi. En azından kayyuma kalmadı. Bu da önemli girişmeydi Karşıyaka adına. Umarız bundan sonrası için de iyi olur Karşıyaka'nın her
1: şey. Ya kesinlikle ya başkan çıkmaması zaten Karşıyaka'nın ayıbı olurdu. Hani kayyuma gitmesi. Karşıyaka'ya yakışmazdı. En azından genç bir arkadaş. Senin de söylediğin gibi Can Bey'in de tanıdığı isim. İnşallah Karşıyaka adına Yiğit Tuster hayırlı olur bundan sonra. Stat konusunda da şimdi Google'da ben yazdığımda şöyle de bir görsel İnanılmaz. Paylaşılmış.
0: Evet o dolaşıyor.
1: Böyle de bir görsel paylaşılmış.
0: Çizildi çünkü
1: Karşıyaka
0: şey.
1: Stadının.
2: Güzel gözüküyor.
1: Güzel de görünüyor gerçekten güzel de görünüyor. Yani yer konum olarak tabii çok önemli.
3: Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinliyorsunuz.
1: Yani Çiğli'de işte Menemen'de değil de Karşıyaka'nın Göztepe Stadı gibi çok rahat bir şekilde Karşıyakalıların, Bostanlı'da oturanların, kendi semtlerinde oturanların stada erişiminin kolay yani olduğu bir yer olması.
0: Karşıyaka'nın hiçbir şey Karşıyaka'da değil. Vergi dairesi Çiğli'de. Takımının antrenman tesisleri Çiğli'de.
1: Mustafa işte, Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu.
0: Bayraklı'da bakıyorum İSSU, işte Karşıyaka Bayraklı İSSU tesisleri yazıyor. Karşıyaka'nın hiçbir şey Karşıyaka'da değil ki.
1: Öyle, yani öyle de bir enteresan.
0: Hastanesi
1: bir
0: yok.
2: İşte planlamayı.
0: Hastanesi yok Karşıyaka'nın. Enteresan bir durum söz konusu. Neyse en azından bir stada olacak Karşıyaka'nın da. Karşıyaka'yı da seviyoruz, destekliyoruz. Umarız iyi olur. Yine önümüzdeki hafta gelişmeleri de konuşuruz tabii. Bu hafta biraz daha milli takımımıza ağırlık verdik. Altay'da gelişme oldu. Geçtiğimiz hafta zaten Necat Doğuş Sezgin'le biraz ertelendiğini söylemiştik. Sinan Kanlı ve Ahmet Nurçebi görüşmesini. Pazartesi yapıldı o görüşme. Sonrasında da yeni bir görüşmede bu sefer de İSTO Başkanı, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'in makamında da yapıldı. Yine Sinan Kanlı ve Ahmet Nurçebi de yer aldı bu toplantıda. Altay'ın geleceği konuşuldu. Sabırlı olmamız gerekiyor diye Sinan Kanlı'dan bir açıklama geldi. Geri dönümsel bir şekilde gelebilmesi için diyor. Büyük Altay'ın temeller, sağlam temeller üzerinde tekrar hak ettiği yere geri dönülmez bir şekilde gelebilmesi için camia büyüğümüz Mahmut Özgener ve Ahmet Nurçebi ile birlikte görüşme gerçekleştirdik. Güzel günler için biraz daha yorulmamız ve biraz daha sabırlı olmamız gerekiyor. Yatırımcısı olacak deniyor Ahmet Nurçebi için ve transfer yasaklarının kaldırılması ve puan silme cezasının tehlikesi yaşanmaması adına da bir takviye yapacağı konuşuluyor. Süper Lig yolunda da emin adımlarla ilerlenecek ve Süper Lig'e geldiğinde yarışmacılarının Ahmet Nurçebi'ye geçeceğine dair bilgiler var Altay için. Bu da bence güzel bir gelişme. Çünkü bir yatırımcı da hani en azından resmi olarak başkan ya da işte ne diyelim ona fiziki olarak, aktif olarak yer almasa da yönetimde yine desteğini sürdürecek birine ihtiyacı vardı zaten Altay'ında.
1: Ya işte Altın Ordu'ya bakıyorsun, satılması planlanıyor. İşte Altay'a bakıyorsun, İstanbul'dan biri gelip maddi destek verip Süper Lig'e kadar çıkarmayı düşünüyor. Ama nerede bu İzmirliler? Nerede Altaylılar? Nerede Bucalılar? Nerede Altın Ordulular? Yani nerede bu iş adamları? Madem bu kadar çok seviyorsunuz.
0: Sinan Kanlı da Karadenizli köken olarak başkan, şimdiki başkan Ahmet Türkçeli de zaten Karadeniz kökenli.
1: Yani işte o anlamda hani üzülüyorum yani gerçekten İzmir takımlarına. Altın Ordu işte öyle, Altay öyle.
0: Buca. Altın Ordu'nun yine yarışmayacaklarını devretmek
1: tabii,
0: istiyor başkan.
1: Tabii. Şey, Gazi Emir var yarışma şartları.
0: Tire'yi aldılar Gazi Emir.
1: Tire Gazi Emir oldu.
0: Gazi Emir semtinde artık 3.
1: futbol takımı var.
0: Takip edecek bir arkadaşımız
2: var. Antrenmanlar bende.
1: İzmir Spor Metro kadar olmasa da.
2: Antrenmanlar bende. İzmir metro durağı kadar.
0: Harikasınız. Peki. Mehmet Bey'in bir mesajı var yine. Bu arada çok ikonik anlar vardır ya Dünya Kupalarında hatırladığımız. Maradona'nın Tanrı'nın eli niye hatırlatmış mesela?
4: Var olsaydı asla yaşanmayacak bir durumu.
0: Var olsaydı yaşanmayacaktı. İyi ki de var yokmuş o zaman.
4: Ya işte bu nereden baktığına bağlı. O gün bizim takımımız öyle, bizim takımımız öyle bir gol atılmış olsaydı mesela. Maradona Türkiye atsaydı o golü. Bugün hala aynı şeyi diyecek
1: ya miydi? O dönem kaleciye geri pas vardı.
0: O zaman da dememişlerdi ama o zaman da dememişlerdi ama hani en azından öyle bir şey kaldı. Tanrı'nın eli. Bilmiyorum. Yani ikonik olarak kaldı en azından.
4: Ha, bu arada ikinci attığı gol inanılmaz. Herkese çalınlayıp attığı gol. O inanılmaz bir gol.
0: Sonra Messi'nin
4: benzerini yaptı.
0: Barcelona'da benzerini yaptı.
4: Osasuna maçı mıydı?
0: Bizim de Oktay'ın var değil mi öyle bir?
4: Evet.
0: Enteresan. Oktay Derelioğlu'nun öyle bir ikonik golü var milli takımdayken.
4: Bir Balkan takımına karşı atıyor diye hatırlıyorum.
1: Bir uzun topla İzlanda elini koydu.
0: İzlanda'ya şeyin kolunu koydu. Selçuk İnan'ın bir frikik golü var.
4: Tabii o zaten şeye götüren Avrupa Şampiyonası'na
0: götüren gol.
1: Uzaktan attığı gol müydü?
0: Frikikten. Böyle şey köşeden
4: o
0: böyle
4: sanki. Çok kötü.
0: Sergen'in yani. Frikikten böyle hani kenardan attığı gole benzeyen o
1: evet.
0: Denizli attığı gole benzeyen yerden bir golü vardı. Bitmez muhabbetimiz. 1982'de Almanya-Avusturya 1-0 Dünya Kupalı'nın en kötü maçıydı demiş İsmail Can Bey.
4: Finallerin mi?
0: Campes, Ardiles, Valderrama, Mateus, Maradona, Rummenigge diye demir. yine futbolcu ismi de saymış efendim. Cezayir çıkarmamak için o maç olmuştu diye de İsmail Can Meydanı bir yorum gelmiş.
1: Göztepe ile ilgili de kapatmadan şunları hemen söyleyeyim çok kısa. Yabancı kontenjanında değişiklikler var. Heliton ve Liz'in gitmesi gündemde. Muhtemelen %90 gidecek ikisi. Juan ve Deniz'e teklifler bekleniyor. Radne kiralıktan döndü ama düşünülmüyor takımda. Godoy kalıyor. Antunes, Janderson, Bokele, Miroş'un da kalacağı açıklandı. Černý, Cilerme, Ceh konusunda şu an kararsız yönetim. Onun haricinde bugün de yani en son yapılan açıklamada da Miroş'u ve Bokele'nin sezon sonuna kadar yani Göztepe'de önümüzdeki sezonda kalacağı söylendi. Geçen sene yapılamayan bir transfermiş bu Sinclair Armstrong transferi.
0: Evet.
1: İngiltere'den.
0: Daha önce görüşmüşler.
1: Evet. 22 yaşında. 4+1 yıllık, 5 yıllık bir sözleşme var. Bakalım.
4: Yaşı 22.
1: Genelde öyle. Genelde genç tercih ediyor Göztepe oyuncuları ama işte şu son geçen sene yapılan transferlerden çok verim alamadı. Bu sene bakalım alacak mı? Bir de kombine konusu var. Çok pahalı. Taraftarlar o konuda bayağı bir isyan ettiler. Pazar günü kuruluş yıldönümü etkinlikleri var Göztepe'de sahilde. Hem kombine fiyatlarının yüksek olması hem transferlerin şu ana kadar istenilen transferlerin yapılmaması kombine satışlarında ve yenilemede biraz bu sene düşük bir sezon olacağını gösterdi en azından.
0: Evet biraz kısa oldu ama diğer takımlarımıza da konuştuk. Sağ olsun Merşişke son olarak Göztepe'den de haberler verdi. Önümüzdeki hafta yine Nejat Doğuş Sezgin'le muhtemelen takımlarımızı konuşmaya, Dünya Kupası'nda ilk galibiyetimizi konuşmaya
4: tabii.
0: İnşallah devam ederiz diyelim. Bizim bu programdan keyif aldığımız kadar da inşallah Dünya Kupası'ndan da keyif alırız.
4: Kesinlikle. Tek temennimiz o.
0: Evet. Nejat Doğuş Sezgin, Merşişko, ben Deniz Hakan Taşeran ve Tarkan. Onda da veda ediyoruz efendim sizlere. Haftaya Taraftarın Sesinde tekrardan görüşmek üzere.
1: Videoları da göndermeyi unutmasınlar.
0: Evet yine geliyor. Bir Oluruz Yolunda şarkısı videoları da bekliyoruz efendim. Sizin de yine gönüllü muhabirlerimizin araçlarından, evlerinden, ofislerinden belki de çektiği yine bu güzel şarkıyla birlikte de biz de marşımızla birlikte de veda edelim ve videolarınızı beklediğimizi hatırlatmış olalım. Taraftarın Sesi son erdi. Haftaya tekrardan görüşmek üzere.

0: Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinlediniz.
1: Radyo Spor! Radyo Spor!
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
2: 1994 Dünya Kupası'nda favori takımlardan biri kuşkusuz Kolombiya'ydı. Yıldızlarla doluydu. Ve turnuvaya gelmeden önce Arjantin farklı mağlup etmişti. Ama Kolombiya için Dünya Kupası'nda işler iyi gitmedi. Arka arkaya kötü sonuçlar aldılar. Ve en son Escobar'ın kendi kalesine attığı bir gol var. O kendi kalesine attığı gol Amerika'da gayet normal karşılandı. Fakat bu Kolombiya'da normal karşılanmamıştı. Escobar ülkesine döndüğünde 2 Temmuz 1994'te bir gece kulübü çıkışında iki kişinin silahlı saldırısını oynadı. Hatta tabancayla Escobar'a ateş edilirken gol gol diye bağırıyordu ateş edenler. Escobar kendi kalesine attığı golün Kolombiya'da kurbanı oldu. O yılları unutmayalım. Kartel, uyuşturucu, iç savaş. Escobar işte böyle bir ortamın içinde kendi kalesine attığı golü unutamamıştı ve bunun da maalesef bedelini öldürülerek ödemişti.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
1: Radyo Spor!
3: Radyo Spor! Reklam.
4: Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
5: Bizim çocuklar, Dünya Kupası sahnesinde dev maçın heyecanı %20 ek kazanç fırsatı ile Nesine'de. A milli futbol takımımız turnuvanın ilk maçında yarın sabah saat 7'de Avustralya ile karşı karşıya geliyor. Sen de A millilerimizin Dünya Kupası maçlarına Nesine'de oyna, %20 ekstra kazanma şansını kaçırma. Detaylar Nesine'de. Nesine, başka bir seviye.
6: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve Altın Yıldız Classics.

0: yüz milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam başlıyor.
2: Günaydınlar kıymetli Radyo Spor takipçileri. 6. Adama hoş geldiniz. Ben Burak Alaca. Sizlerle birlikte her hafta olduğu gibi hafta sonunun ilk gününü Radyo Spor'da birlikte açıyoruz. Herkese mutlu, keyifli sabahlar diliyorum. Yağmurlu bir İstanbul sabahından herkese günaydınlar diyelim. Evet, öncelikle WhatsApp hattımızı vererek başlayalım. Biliyorsunuz 6. Adam interaktif bir program. Burada sizlerin görüşleri, yorumları bizler için çok önemli. 0538 052 14 87. Tekrar ediyorum, 0538 052 14 87 nolu. Radyo Spor WhatsApp hattına programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz ve hattımızda her cumartesi olduğu gibi programımızın daimi kıymetli üyesi sevgili Onur Kıran var. Günaydınlar, hoş geldin.
3: Hoş bulduk Burak, nasılsın?
2: Sesini duyduk, daha iyi olduk. Seni sormalı.
3: Teşekkür ederim, ben de iyiyim.
2: Evet, sezon, bütün basketbol dünyası adına bütün sezonların sonuna geliyoruz. Artık Basketbol Süper Ligi'nde bugün başlayacak bir final serisi var. Belki NBA'de bugün şampiyon belli olabilir. Diğer lokal liglerde de sona yaklaştık. Bugün oynanacak Fenerbahçe-Beko Beşiktaş-Gent serisi için öncelikle görüşlerini alarak başlayalım.
3: Ya şimdi burada Dekolo'nun son maçları olabilir. Buna da değinmek lazım.
2: Oynayabilirse galiba, bir sakatlığı var bildiğim kadarıyla.
3: Evet, hasta sanırım, bir hastalığı var. Çeyrek final ve yarı finalde oynayamadı. Ama ben burada en azından bir maçta olsa, iki maçta olsa bir şekilde oynayacağını düşünüyorum. Sessiz sedasız basketbolu bırakması bence olmaz.
2: Hoş olmaz.
3: Evet, hoş olmaz. Seride tabii ki şu anda Fenerbahçe'nin daha iyi durumda olduğunu söylemek gerek. Beşiktaş'ta hem sakatlıklar hem de bir formsuzluk var. Özellikle yay gerisinden çok istikrarsız oynuyor son dönemde siyah beyazlılar. Fenerbahçe'de Tarık ve Orson Tucker'ın formda bir görüntü sergilemesi burada sarı lacivertleri önüne çıkartıyor. Tabii ev sahibi avantajı da Fenerbahçe'de. Yani ben burada Beşiktaş'ın seri genelinde bir maç alabileceğini düşünüyorum. Fenerbahçe'nin net bir şekilde şampiyonluğa uzanacağını düşünmekteyim.
2: Yani iki takımın da son birkaç, 1-1,5 ayı formsuz geçirdiğini söyleyebiliriz. Bu anlamda da ilginç bir eşleşme olacak. Yani sonuç itibariyle de geçen seneki final serisine benzeyebilir. Ben de burada senin gibi 4-1 ya da en ihtimalle 4-2'lik bir sonuç bekliyorum.
3: Evet. Ya burada aslında Beşiktaş bize çok yıprandı Bahçeşehir Koleji serisinde. Evet, Fenerbahçe Anadolu Efes serisi de biraz beklenenden daha çekişmeli gitti ama 3-1 ile turlayan Fenerbahçe daha fazla dinlenme fırsatı bulmuştu. Beşiktaş için yıpranma payı epey de yüksek oldu.
2: Evet, sakatlıklarla beraber de Beşiktaş için daha zorlayıcı olacak. Bu yıpranma payı daha çok ortaya çıkabilir diye tahmin ediyoruz.
3: Ve tabii ki burada John Ahmetson da son dönemde o liderlik noktasında etkinliğini biraz kaybetmesi bence kritik önem arz ediyor. Yani eski Matthews'u izleyemiyoruz son birkaç aydır.
2: Ya ben Euro Cup final serisinden sonra John Matthews'un gösterdiği form grafiğinden, dediğim gibi bu bir TikTok hadisesi vardı, daha önce de bahsetmiştim. Bu gibi sebeplerden ötürü kendisine karşı artık biraz soğuk olduğumu söyleyebilirim. Çok yani seneye kadroda görmesem üzüleceğim oyunculardan biri olmaz John Matthews.
3: Ama bu takımın da iskeletinde temel taşlardan birisiydi aslında o çıkışta. Diyebiliriz Matthews.
2: Tabii 3. sezonda oynuyor Beşiktaş'ta. Burada önemli hatıralar da bıraktı ama sanki bana sorarsam miadını doldurdu gibi hissediyorum. Yani tabii farklı görüşlere de saygı duyuyorum ama en azından benim açımdan artık tamam John Matthews.
3: Tabii tadında bırakmak lazım bazen.
2: Katılırım. Beşiktaş'ın Euroleague durumuyla alakalı. 26 Haziran'da Euroleague hissedarlar toplantısında tekrardan belli olacak. Şu an Monaco ve Beşiktaş'ta Euro Cup'ın gelecek sezon katılımcı takımları arasında yazıldı. Hangisinin katılacağı 26 Haziran'da belli olacak. Burada Monaco'nun durumu belirleyici faktörlerden biri. Hatta dün birkaç detay almıştım burada. Hemen bir paylaşmak isterim. Sevgili Fatih Özen sağ olsun. Kırmadı, orada sorularımı yanıtladı. Monaco'nun şu an 20 milyon bu yıldan kalan borcu varmış. Fedoritsev, yani Başkan Fedoritsev'in 19 milyon dolarlık borçtan sonra devretse bile yatırımcıların bu yükü kaldırması çok zor gözüküyor dedi. Gelecek sezonda 25-30 milyon dolar bandında bir bütçe ayrılacaksa çok zor Monaco'nun tekrardan bir yeni yatırımcıları alıp Euroleague'de devam etmesi de. Burada Beşiktaş yönetimi bütün isteğini ve arzusunu dile getirmişler, garanti vermişler Euroleague'in istediği hususlarda ve şu an net bir şekilde orada wildcard için bir numara Beşiktaş gibi gözüküyor.
3: Yani Beşiktaş'ı zaten Euroleague'de görmeyi çok istiyoruz. Bu keşke Euro Cup şampiyonluğuyla olsaydı ama şöyle bir detaya ben de ulaştım. Euroleague'in önümüzdeki sezon 18 takımla oynanma ihtimali de varmış. Bu da biraz hani Real Madrid'in vereceği imzaya, oya bağlıymış gibi bir söylem vardı. Bu da değişik bir durum. Bir takım daha da çıkabilir denklemden. Ama tabii ki Monaco-Beşiktaş arasında da git gel yaşanabilir. Biraz Real Madrid'e bakıyormuş sanki işler. Öyle bir bilgiye ulaştım ben.
2: Ya burada şeyi de gördüm bu arada. Hapoel Yerusalem'in sahibi şu an İsrail'deki en zengin adammış. Ve bu wildcard lisansı için en ciddi para önerisinde kendisi bulunmuş. Burada İspanyol kulüplerinin ve Anadolu Efes'in, Anadolu Efes'in vetosuyla birlikte Hapoel Yerusalem'in katılma ihtimali askıya alınmış.
3: Evet. Yani burada yeter. İki tane İsrail takımı bile fazla bence.
2: Yani orada ilginç bir süreç olacak herhalde. Öyle düşünüyorum. Monaco ile alakalı bir iki detay daha vardı. Şu an Monaco gidici gibi duruyor. Onu söyleyebilirim. Hatta o detayları da bir paylaşalım. Bakalım neler varmış. Burada iki tane davası varmış Monaco'nun. Yakın gelecekte görülecek. Onları hemen söyleyeyim bulabilirsem. O mesajı da galiba mesajı bulamıyoruz. Evet ben buldum. Bakalım neymiş. 19 Haziran'da mahkemeleri var. Belki ileride ertelenen iflas erteleme mahkemeleri de olacak demiş Fatih abi.
3: Yani burada bir de Monaco'nun satışıyla ilgili başkan çok da hani satma taraftarı değil borçtan ziyade. O da garip bir durum gerçekten. Bu kadar hani yükün de altına girmişken ve sürdürülebilirliği sağlayamazken bırakmak da istemiyor bir yandan. Devam edeceğim diyor ısrarla.
2: Orada kendisine sanki biraz bu İngiltere'de Roman Abramovich'e uygulanan tarife uygulanmaya çalışıyor diye. Fransa Basketbol Federasyonu'nun da güçlü, ciddi bir baskısı var kendisine kulübü elden çıkartması adına.
3: Evet, burada Asvel'in de yatırımlarını arttırmasıyla birlikte, Paris Basket'in de kattığı renkle birlikte Euroleague'de iki Fransız zaten var olacak gibi görünüyor. Monaco da var olmak istiyor ama yani sanki sezon sonuna nazaran bu şansın biraz daha düşük olduğunu söylemek mümkün, evet.
2: Burada Beşiktaş bakalım ama tabii ki Beşiktaş'ın katılım sürecinde netleşmesi lazım. 26 Haziran çok erken bir tarih değil aslına bakarsan. Yani Euroleague'de birçoğu transferin netleştiği, birçoğu oyuncunun kendine yeni takım bulduğu bir tarih. Bu anlamda biraz sıkıntılı bir takvim.
3: Yani muhtemelen bu 26 Haziran işte bizim ligimizin bitişine falan denk gelecek gibi görünüyor. Final serisinin bitişine denk gelecek gibi görünüyor. Aslında yapılanma için hala vakit olabilir. Ama Beşiktaş bence yine önümüzdeki sezon Euroleague'de oynayacakmış gibi kadro kurup en azından Euro Cup'ta bir kez daha finale göz dikebilir.
2: Euro Cup'ta da ortalık çok karıştı seneye. Yani biliyorsun katılımcı takım sayısı 32'ye çıktı 20'den. 4 grup üzerinden oynanacak 8'er takımlı. Bu şartlarda orada katılacak PAOK gibi, Aris gibi takımların bütçesi. Belki Tenerife'nin yapacağı yatırımlarla birlikte orası da bu seneki kadar kolay olmayacak. Bu sene çok büyük bir fırsat vardı orada, maalesef kaçırdık.
3: Kesinlikle. Önümüzdeki sezon çok daha zor bir Euro Cup olacak. Ya bunun yanı sıra işte statü de değişti. Gruplar 4'er takımdan oluşacak. Maç sayısı biraz daha az olacak. Bence doğru da bir statüye geçildi ama Euro Cup seviyesinde sadece bir takımın Euro Lig'e çıkabilecek olması işi gerçekten çok zorlaştırıyor. Daha fazla ödüle sahip bir organizasyon olmalı bence Euro Cup.
2: Burada

0: tek nimeti EuroLeague'de bir takım daha hak kazanmış oluyor. Yani burada çok da çekici gelmiyor EuroCup açıkçası.
1: Yani statü farkı var Basketbol Şampiyonlar Ligi ile arasında. EuroLeague basketbol familyasının bir parçası olduğu için EuroCup, ama ne oradaki... Gerçi bu sene geçen seneye göre daha iyi ya. Geçen sene biliyorsun ya, katılımcı takımlara baktığında Hamburg Towers'lar, Liet Kabelis'ler, ya rekabetten uzak takım sayısı çok fazlaydı. Bu sene o biraz bozulacak gibi gözüküyor.
0: Ve temsilcimiz Topaş da burada yine bir yıllık bir wildcard'la EuroCup'ta boy gösterecek bu sezon. Bir temsilcimiz daha geldi.
1: Ya bu güzel bir haber. Bu kadar kötü bir sezon geçirdikten sonra Tofaş'ın böyle bir atılım yapması demek ki bazı şeylerin yoluna koyulmaya çalıştığına delalet ediyor bana sorarsan. O yüzden bu bence iyi bir gelişme.
0: Trabzonspor'un da bir süre adı EuroCup'la anılıyordu ama onlar biraz daha sanırım FIBA organizasyonları tarafında boy göstermeyi seçecekler gibi görünüyor. Yani o Sergi'ye de saygı duymak gerek. Bu sezon Trabzon'da gerçekten iyi bir yıl geçirdi diyebiliriz.
1: Evet, katılıyorum. Kısa bir aramız varmış bu arada. Aramıza gidelim, sonrasında kaldığımız yerden devam edelim.
2: Burak Alaca'yla 6. Adam devam edecek.
3: Reklam.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Radyo Spor.
6: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: duracaksın. Aradığım ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
1: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da

0: döndü ve gol! Harikasınız! Uzatmadan bitir, galibiyet getir.
1: Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir. Bizim çocuklar Dünya Kupası sahnesinde dev maçın heyecanı %20 ek kazanç fırsatı ile Nesine'de. A milli futbol takımımız turnuvanın ilk maçında yarın sabah saat 7'de Avustralya ile karşı karşıya geliyor. Sen de A millilerimizin Dünya Kupası maçlarına Nesine'de oyna, %20 ekstra kazanma şansını kaçırma. Detaylar Nesine'de. Nesine, başka bir seviye.

0: Sildaroğlu Benim Peynirim milli takımımıza başarılar diler.
1: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
2: Jilet, erkek için en iyisi.
1: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
3: Eylül akar çeşme yakın. Elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Saliha Şahin'den Smaç. Elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmaktan Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: Spor'un tek adresi Radyo Spor.

0: Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
2: Evet, 6. Adam'da kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Hattımızda sevgili Onur Kıran var. Hazırsan biraz mesajlara bakalım.
3: Tabii ki.
2: Önce bir WhatsApp hattımızı hatırlatayım, öyle gireyim. Programa katılım sağlamak isteyenler, süremiz yettiğince burada bütün mesajları da değerlendirmeye gayret gösteriyoruz. 0538 052 14 87 diyelim ve devam edelim. Günaydın, ben daha önce de yazmıştım. Basketbol finallerinde neden ilk iki maç içeride, sonraki iki maç dışarıda oynanıyor? Bu haksızlık değil mi? Neden bir de içeride bir içeride bir dışarıda oynanmıyor? Yani içeride 2-0 yapınca psikolojik olarak rakibini aslında bitirirsin demiş Adnan Çal, Adnan Bey.
3: Evet, yani öyle de olabilir aslında ki o tarz uygulanan, yanılmıyorsam İtalya Ligi var, bir içeride bir dışarıda şeklinde ilerleyen. Yani bu liglerin, federasyonların verdiği bir statü sonuçta, onların verdiği bir karar. Saygı duymak gerek.
2: NBA'de de öyle bu arada. İkili ikili gidiyor. Yani dünyanın birçok yerinde öyle.
3: Evet. Ya burada ev sahibi avantajı tabii ki biraz daha baskın olsun diye olabilir. Ya fakat deplasman takımı da bir maç çalınca bir anda işleri seride evinde bitirme noktasına da getirebiliyor. Bence keyifli oluyor. Çok da sorun değil.
2: Ya bu 4 maçlık serilerde bence kabul edilebilir ama mesela Basketbol Süper Ligi formatı üzerinde söyleyeyim, yarı finalde bence bu büyük sıkıntı.
3: Ya bu arada mesela eskiden hatırlarsın, hiç seriler 4 maç kazanan üzerinden olurdu. Şimdi çeyrek finalde 2 maç kazanan turluyor ligimizde mesela. Yarı finalde 3 maç kazanan turluyor. Seriler biraz daha kısa sürüp sezonu hızlı bir şekilde tamamlamaya odaklanıyoruz. Pek çok Avrupa Ligi'nde de böyle oluyor. Bilmiyorum, bana kalırsa 4 maç kazanan takımın turladığı seriler devamlı olsa daha da böyle ilgi çekici olabilir.
2: Sezonun boyu çok uzar, öyle de öyle bir sıkıntı yaşanabilir.
3: Ama sezon içerisinde fikstürü biraz daha sıkıştırıp sanki oraya bir boşluk sağlanabilir diyeceğim de, orada da işte FIBA ile EuroLeague arasındaki çatışma hemen devreye giriyor tabii.
2: Orada tabii biliyorsun sezonun içinde yer bulamadıkları için Basketbol Süper Ligi All-Star bile senelerdir yapılamıyor.
3: Evet evet, maalesef. Ya burada tamamen işte dönüp dolaşıp her konuda hemen hemen FIBA ile EuroLeague arasındaki ayrıma geliyoruz. O milli takım pencerelerindeki zamansızlıklara geliyoruz.
2: Maalesef Aydın Aygün yazmış. Kolay gelsin. Beşiktaş'ta dişli bir transfer dedikodusu var mı demiş. Ya Furkan Korkmaz haricinde bir şey var mı senin gördüğün?
3: Benim şu anda gördüğüm bir şey yok ve bunun dışında Beşiktaş zaten tam anlamıyla ligdeki bu final serisine odaklanmış durumda diye düşünüyorum.
2: Furkan Korkmaz hamlesini nasıl yorumlarsın?
3: Ya çok konuştuk aslında. Geçtiğimiz sezonda olabilecek bir hamleydi. Ondan önceki sezonda olabilecek bir hamleydi. Olmadı. Beşiktaş da hani bu hamleye gitmeyi tercih etmedi. Furkan Korkmaz'ın kariyerinde son yıllarda artık çok düşüşe geçtiğini düşünüyorum. Bir şekilde bu düşüşe rağmen, sürelerinin ve istatistiklerinin epey azalmasına rağmen milli takıma seçilmesi de bana her halükarda garip geliyor açıkçası.
2: Ya Dünya Kupası kadrosunda da öyle, biraz da milli takımın eski oyuncularından birkaç kişiye yer veriyorlar ya artık, abilik midir oradaki statüsü bilmiyorum ama yani mesela futbolda da bunu görüyoruz, birkaç isim var. Böyledir herhalde. Yani Tofaş da bence zaman zaman iyi oynadı oldu ama genel olarak yine kötü bir dönem geçirdi Bahçeşehir'in üzerine. Yani burada matematik nedir bilmiyorum.
3: Ülkemizde burada çok alışkın olmadığımız tarzda bir atletizme sahipti bence yerli oyunculara baktığımızda. Ya yetenekli de bir isimdi ama bu yeteneğini, bu potansiyelini, atletizmini kariyeri boyunca çok iyi kullanamadı diyebiliriz. Yine de bir NBA görmüş oyuncu sonuçta.
2: Atletizmini bu kadar kaybetmesi de enteresan oldu. Ya çok fazla bir sakatlık geçmişi yok çünkü.
3: Evet evet, yani potansiyelini de çok açığa çıkartamadı. Çok daha fazla şey bekleniyordu Furkan'dan. Belki hani şu anda Alper'in yaptıklarını Furkan'dan, bir tık daha altına Furkan'dan bekliyorlardı zamanında. Altyapıdan çıktığı dönemlerde hatta. Ama hani kariyerinin ilk bölümünde de hatırlarsın, Banvit takımına gidene kadar yine çok etkili performanslar sergileyemiyordu. Banvit'ten de NBA yapmıştı. Dönüşünde de yine çok istediği gibi olmadı hikaye onun için.
2: Yani burada Dejan Radonjić üstüne bu sene Tofaş döneminin ardından sence Dušan Olimpijević sihirli bir dokunuş yapabilir mi Furkan Korkmaz'a?
3: Vallahi ben çok umutlu değilim, dürüst olmak gerekirse.
2: Burada herhalde Furkan Korkmaz transferini peki Yiğit Arslan'ın ayrılık dedikodularına bağlayabilir miyiz?
3: Evet, kesinlikle katılıyorum. Burada yerli oyuncu sonuçta ve bir şekilde yerli rotasyonunu güçlendirmek için tecrübeye yönelmiş olabilir Beşiktaş. Ki daha şu anda zaten hani resmi olarak bir şey yok ortada ama biz bir varsayım üzerinden ilerliyoruz. Yani anlaşılabilir bir hamle ama doğruluğu da sorgulanabilir bir hamle bence.
2: Doğruluğu benim için de büyük soru işaretleri barındırıyor diyelim. Bakalım Bahçeşehir Koleji'nin orada da bir koç değişikliği oldu. Az önce adını geçirmişken bir değinelim yine. Marco Barak'la yollar ayrıldı ki bence çok iyi bir kadroyla bir nihayete ulaşamadı. Bahçeşehir Koleji'nde Euro Cup'ta ne Euro Lig'de ne Türkiye Kupası'nda bu takım başına Sasha Djordjevic geldi ki onun da Virtus Bologna'yla anlaşma ihtimali göz önünde bulunduruluyordu son günlerde. Sasha Djordjevic Bahçeşehir Koleji'nin başına geçti. Daha önce ülkemizde Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı. 21-22 sezonunda yanlış hatırlamıyorsam o dönem Basketbol Süper Ligi'nde de şampiyon olmuşlardı.
3: Evet, iyi bir koç aslında. Özellikle ligler bazında, yerel ligler bazında iyi bir koç. Hani uluslararası arenada çok fazla bir başarı sağlayabilir mi bilmiyorum ama ligler bazında ben yine Bahçeşehir Koleji'nin bir yarı final görebileceğini düşünüyorum ligimizde. Barak için söyleyebileceğimiz şey ise hani yine senin de söylediğin gibi çok iyi bir kadroyu net bir başarıya taşıyamadı diyebiliriz. Beşiktaş'a denk gelmesi de her tarafta burada. Onun da şanssızlığı oldu biraz.
2: Yani herhalde gittiği herhangi bir takımda Beşiktaş çok iyi anmayacaktır diye tahmin ediyorum ben de.
3: Ama o da hani iyi bir yarı final serisi oynattı takımına bence. Eldeki imkanlar doğrultusunda.
2: Ya burada tabii şey var ya. Beşiktaş'ın bu kadar formsuz olduğu, bu kadar sakatlıkların üst üste geldiği bir denklemde Bahçeşehir kadar kaliteli bir takım bence Beşiktaş'ı elemeliydi. Ki biz de burada söyledik. Ben en azından söyledim. Senin adına konuşmuyorum ama Bahçeşehir Koleji'nin bir adım önde olduğunu söylemiştim seride. Şu vaziyette Beşiktaş'ı yenmesi lazımdı.
3: Evet, ben Bahçeşehir'in 2-1'e getireceğini ama Beşiktaş'ın 3-2 ile turlayacağını beklediğimi belirtmiştim.
2: İsabetli bir tahmin oldu.
3: Sen biraz da son dönemde Beşiktaş'ın hani sana yaşattığı duygusal iniş çıkışlardan dolayı da...
2: Pesimist yaklaştım biraz maalesef.
3: Evet, Bahçeşehir Koleji'nin tur atlayabileceğini düşündün ama... Ya gerçekten bu iki takım da bu sezon bir kendi aralarında derbi yaşattı diyebiliriz. Bir derbi oluşturdu diyebiliriz.
2: Ya bir Beşiktaş taraftarı olarak söylüyorum hani... Şunu söyleyeyim. Ne zaman fikstür açıp baksam sürekli karışma Bahçeşehir çıkıyor hafta sonu. Hakikaten yani bu sezon Bahçeşehir Beşiktaş maçlarını görmekten biraz baymıştım. Aksi gibi de seri 5 maça gitti.
3: Evet ama yine renkli maçlar oldu. Her maç kendi içerisinde hikaye barındırdı diyebiliriz. Ve burada hani takımların biraz da organik bağı olması da işi farklı kıldı bence.
2: Oradaki ilişki sence ne olacak ilerleyen dönemde? Bu şekilde hararetli devam edecek mi yoksa takımlar birbirinden kopar mı?
3: Bahçeşehir Koleji birkaç yıl içinde bence Euroleague yapamazsa biraz bütçede küçülmeye gidebilir ki Beguman'ın burada bütçede küçülmeyeceklerini aksine bütçeyi büyüterek Euroleague'i devamlı hedefleyeceklerini söylüyor şu an için ama hani yakın gelecekte olmasa bile biraz daha böyle 2-3 sezon içerisinde 3-4 sezon içerisinde bu beklenen tablo oluşmazsa Bahçeşehir Koleji'nin yavaş yavaş bütçeyi düşürebileceğini düşünüyorum ben.
2: Orada Sasha Djordjevic ile birlikte peki yıldız hamleleri bekliyor musun yine mesela Trevion Williams gibi Flynn gibi?
3: Trevion Williams çok yıldız mıydı bilmiyorum açıkçası.
2: Euroleague Euro oyuncusu olduğu için tabii.
3: Evet Euroleague seviyesinde oynamış bir oyuncuydu. Mutlaka birkaç ekleme, önemli ekleme gelecektir. Beklemediğimiz isimler gelecektir. Adından söz ettirecektir Bahçeşehir Koleji. Ama eldekilerden kimleri tutacaklar bence o da önemli. Yani mesela Hunter Hale kalacak mı gidecek mi? Makif Line durumu ne olacak?
2: Orada mesela Sırp basının bir haberi vardı. Meridian Sport kaynaklı... Nikola Mirotic'e ciddi bir teklif yaptıkları haberi var mesela. Bilmiyorum doğru
3: bence yanlış hamle olur. Yanlış hamle olacağını düşünüyorum ben.
2: Yani bunu yapabilseydin 3-4 sene önce yapman mantıklı olabilirdi Milano yerine ama artık yani... Bu arada Avrupa'da reputasyon için hani Bahçeşehir Koleji gibi genç bir kulüp adına dikkat çekici bir hamle olur. Hani bir Avrupa'da reputasyon kazanır ama sportif anlamda ne kadar katkı verir bence burası biraz tartışmalı.
3: Mirotic'in ben biraz daha tatile gelebileceğini düşünüyorum buraya. Yani o kafayla gelmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü zaten kariyerinde elde edebileceği pek çok başarıyı elde etmiş, görmüş, geçirmiş. Evet, tecrübesiyle belki fark yaratabilir özellikle hedef maçlarda ama biraz daha maç seçip tatil modunda olabileceğini düşünüyorum ben.
2: Hala bir Euroleague şampiyonu yok bu arada döndüğünden beri. Diğer gezdi ama.
3: Vallahi o da garip gerçekten ama. Hani Real Madrid'deyken ben bayrak oyuncu olabileceğini düşünüyordum. Ve beni çok büyük hayal kırıklığına uğrattı.
2: Orada meşhurdur ama biliyorsun işte Willy Hernan Gomez'in de Real Madrid'den ayrılıp Barcelona'ya gitmeleri vardır. Yani giden de hiç ne denir o gidişlerde hiç hayırlara vesile olmuyor biliyorsun genelde. Hiç gidenin yüzü gülmüyor.
3: Barça'dan Real'e gitse belki olabilir ama işte Real'den Barça'ya gittiğinde çok yüzü gülmüyor evet.
2: Ya Real'den Barça'ya giden işte La Provitola'ya bakıyorum. Willy Hernan Gomez'e bakıyorum. Mirotic'e bakıyorum. Yani hiçbirinin iki yakası bir araya gelmiyor gittikten sonra. İnanılmaz bir orada ne denir bilmiyorum. Real Madrid'lerin ahı güçlü herhalde. Öyle yorumlayabilir miyiz?
3: Formanın ağırlığı yetiyor bence.
2: İlginç yani bakalım. Nikola Mirotic iddiaları da vardı. Onu da paylaşmış olalım. Ne olur bilmiyorum. Yani Seneye muhtemelen yine 10 milyon dolar bandına çıkabilir diye tahmin ediyorum Bahçeşehir Koleji'nin bütçesi bu arada.
3: Mirotic de bu arada tabii ki çok net bir şekilde Euroleague seviyesinde kontrat bulabilecek bir oyuncu hala.
2: Ya Monaco'nun krizinden istifade edip Mirotic'e bir yıllık kontrat verecek herhalde Euroleague'de 6-7 tane takım çok rahat çıkar.
3: Mike James'e de benzer şekilde herhangi bir orta seviye Euroleague takımı biraz daha böyle bir çılgınlık yapıp takım içerisindeki dengeleri bozmak isterse Mike James'e de yönelebilir.
2: Mike James'e sanki Barcelona kalacakmış gibi düşünüyorum ya.
3: Ben burada işte Aris'te bir Spanulis dönemi olacak. Oraya da ben yönelebileceğini düşünüyorum açıkçası.
2: Spanulis hocasıyla yine çalışır mı?
3: Eurocup seviyesine düşmek isterse olabilir ki burada işte Aris'te basketbol direktörü Zizis ve Spanulis takımın başına ikna etti gelmeye. Spanulis Euroleague'den Eurocup seviyesine geçmişken düşmüşken Mike James'i de ikna edebilir bence.
2: Ya orada Spanulis'in Yunan olmasının da bence etkisi var. Bir de Spanulis'e 3 yıl 3 milyon dolar ver, 3 milyon euro verdiler pardon. Yıllık 1 milyon euroluk kontrat Euroleague'de bile zor bulursun. O yüzden o cazip bir teklifti bence baştan sona.
3: Yani biraz paradan ziyade Zizis, Spanulis, Diamantidis üçlüsü hani birbirlerinin çocuklarının da vaftiz babasıymış aynı zamanda.
2: O da enteresan bir bilgiymiş.
3: Evet, çok yakın ilişkileri varmış. Bu noktada hani farklı bağlar, biraz duygusallık, arkadaşlık, kardeşlik mi diyelim, onlar da etkili olmuş diye bir söylenti var.
2: Bu da ilginç bir durummuş. Yani potansiyel gördüğüm arkadaşlarımın çocuklarının vaftiz babası olabilirim mesela. Bu şekilde işler yürüyorsa iyiymiş hakikaten.
3: Evet, değişik bir durum gerçekten. İşte bahsediyoruz Aris'te yine Eurocup'ta bak şampiyonluk adayı takımlardan birisi haline gelecek gibi.
2: Yani orada da biliyorsun Kemba Birch ve Nenad Dimitrievich'le anlaşıldığı iddiaları var. Ne dersin?
3: Evet, Kemba Birch sanırım bu Final Four zamanında biraz da Final Four zamanından da öncesinde biraz da bir sanki sular böyle hareketlenmeye başlamış Kemba Birch noktasında ama olabilir. Kemba Birch o da kariyerinde bence yapabileceklerini yaptı artık ya. Neden olmasın?
2: Yani gidiyorum bütün aşklar yüreğimde tarzında üzücü bir ayrılık mı olur bir Fenerbahçeli olarak sana soruyorum. Yoksa yeter miadında olurdu başarılar gibi bir bakış açısına mı sahipsiniz?
3: Tabii yeter miadında olurdu başarılar derim ben. Yani beklentilerimde çok üzerinde performanslar sergiledi. Başarılar dileriz ya, güzel ayrılırız, iyi ayrılırız.
2: Eurocup'ta sence iş yapar mı? Yapar diye düşünüyorum ama fikrini merak ediyorum.
3: Ya hücum noktasında bence kabiliyetleri sınırlı bir oyuncu.
2: Fazlasıyla.
3: Fazlasıyla sınırlı bir oyuncu ama işte o biraz daha odaklanmasıyla, fırsatları değerlendirebilmesiyle kendine bir yol açtı Euroleague seviyesinde de. Bunları Eurocup seviyesinde ne kadar odağını sağlayabilir tartışmalı bana kalırsa orta seviye bir oyuncu haline evrilir yavaş yavaş Eurocup seviyesi için.
2: Ya iyi gardlarla oynarsa fark yaratabilir diye düşünüyorum. Perde kalitesi de yüksek bir oyuncu. Burada Nenad Dimitrievich hamlesi var. Malachi Flynn'le ilgilendikleri söyleniyor. Muhakkak okumuşsundur. Onlar da ciddi bir bütçeyle geliyor gibi.
3: Evet, evet ya iyi bir takım oluşturacaklar gibi. İşte bir de Tenerife var. Tenerife nasıl bir yapılanmaya gidecek? Onların da durumu Eurocup seviyesi için belirleyici olacak. Ya yani Beşiktaş bu sezon bir Euroleague daveti alsa çok iyi olur. Çünkü önümüzdeki sezon işler biraz daha karışacak gibi.
2: PAOK durumu da var. Tenerife gençlik aşısını yaptı biliyorsun. Sezon içinde Petr Mills geldi. Şimdi Şermadini'nin yerine Veseli'yi falan da alırlarsa onlar dolu dizgi bir 5 sene daha o kadroyla devam ederler.
3: Valla Veseli işte basketbolu bırakıyor. Ona da güzel bir veda turu oluyor aslında Barcelona'nın başarısı. Şermadini sakatlığı nedeniyle son dönemde oynamıyor Tenerife'de ama sanki bir Tenerife'de başta koç değişikliği olmak üzere 5-6 isimle yollar ayrılacak gibi görünüyor bence.
2: Bu arada şunu da söyleyeyim. Real Madrid'in de elenmesiyle birlikte ki Tenerife elemişti. Barcelona'nın önü bayağı açıldı şampiyonluk yolunda. Yani bilmiyorum Valencia'da Badalona'yı eliyor ama yani önlerindeki en büyük engel Valencia gibi. Gerçi çok büyük engel yani Final Four yapmış bir takımdan bahsediyoruz ama Veseli'ye güzel bir veda olma ihtimali de var bir yandan.
3: Evet ve normal sezonun son maçında da deplasmanda Valencia'ya yanılmıyorsam bir 30'a yakın sayı farkla Barcelona'yı mağlup ettik. Barcelona için de sıralamayı belirleme noktasında önemli bir karşılaşmaydı o. Bunun da biraz bilenmesini yapacaktır diye düşünüyorum ben Barcelona oyuncuları. Tecrübeli bir takım Barcelona. Clyburn, Veseli, Laprovittola'nın dönüşü bence biraz da takımda etkili oldu. Şengelya yine orada çok ağır taşlardan birisi. İyi de bir takımlar. Finalde bence rekabet edebilirler Valencia'yla.
2: Ya orada da şöyle bir şey var. Barcelona gibi belli bir yaş ortalamasının üzerinde hantal ağır oyunculardan oluşan takımlar eğer Valencia gibi takımlar karşısında tempoyu kontrol edemezse o maç kopup gider. Ki çok
3: ama
2: da zor.
3: Edebilirse de çok lehlerine yazar bence.
2: Evet orada fizikselliği biraz daha ön plana çıkartması lazım bana sorarsan Barcelona'nın.
3: Evet onlar da hani yine İspanya Ligi özelinde iyi bir sezon geçiriyorlar aslında. Normal sezonu bitirdikleri noktanın ardından playofflarda. şampiyonluk adaylarından birisi, güçlü kuvvetlerden birisi noktasına geldiler şu anda garip bir şekilde.
2: İspanya Ligi demişken canımı çok yakan hadiselerden biri İbon Navarro Kızıl Yıldız'ın başına geçti. Unicaja Malaga'dan ayrıldı. Unicaja Malaga'ya Pablo Laso yazılıyordu bir dönem bu ayrılıktan sonra. Yürekler ağza geldi. Olsun çok istemezdim açıkçası. Olmadı o da. Anadolu Efes'te kalacakmış gibi. Ondan da bahsederiz ama önce İbon Navarro'dan başlayalım bari o kadar konusu açılmışken.
3: Bence dolaylı yoldan seni de sevindirebilecek bir gelişme aslında. Hani burada Alimpiyeviç'in Beşiktaş'ta kalmasını istiyorsun net bir şekilde aylardır, ben farkındayım. Burada Alimpiyeviç'e de Kızıl Yıldız kapısı kapanmış oldu aslında.
2: Ya bu arada Alimpiyeviç'e gidildi mi acaba Kızıl Yıldız tarafından? Yani gidilmediyse neden gidilmedi çok merak ediyorum. Ya iyi ki gidilmemiş bu arada. Yani dediğim gibi çok söylemesem de içten içe Dušan Alimpiyeviç'in ayrılma ihtimali beni üzüyor, geriyor, strese sokuyor. Burada tabii o koltuğun İbon Navarro ile kısa sürede dolması benim için iyi. Ama Malaga tarafından ayrılması da üzücü, bilmiyorum. Hani Kızıl Yıldız gibi bir takımda ne kadar başarılı olur.
3: Evet. Yani burada Alimpiyeviç'in de özellikle Sırp takımlarını, Sırp koçlarını, ülkesini çok ayırdığını da söyleyebiliriz. Ayrı sevdiğini de söyleyebiliriz. Bahçeşehir Koleji serisinin ardından verdiği röportajda neredeyse 1-1,5 dakika rakip koç olan Baraç'ı övdü. Onun işte Sırp basketbolu için ne kadar önemli olduğundan bahsetti. Burada hani ülkesinden bir teklif gelmesi halinde Beşiktaş'ta eşdeğer seviyede tutabileceğini şansını ben düşünürdüm. Ama kalması tabii ki, yapılanmanın devam etmesi Beşiktaş'ta çok kıymetli bizim için. Navarro da Malaga'da sanki miadını artık doldurur noktadaydı. Tadında bitti o macerada diyebilirim.
2: Valla bu arada Sırp milli takımının koçuna Kızıl Yıldız'ın gitmemesi ilginç olduğu gibi, orada biliyorsun Dušan'ın tutup Partizan'da çalışma ihtimali de çok yüksek olmadığı için Kızıl Yıldız geçmişinden mütevellit. O konuda rahatladık. Bayern Münih diyorlardı. Anton Gavel geldi orada da göreve. Şu an gayet okeyiz. Yani Avrupa'da kötü bir sürpriz olmazsa sanki Dušan'la devam edecekmiş gibi gözüküyor Beşiktaş.
3: Evet, öyle görünüyor şu anda. Ve hani birkaç iyi takviyeyle çekirdek kurunursa, takım içindeki bazı ufak sorunlar da çözülebilirse Beşiktaş aynı seviyeden devam edebilir. Ama sezon sonunda çok final oynamasına rağmen formsuz girdiğini net bir şekilde söylemek gerek Beşiktaş'ın. Bu arada Anadolu Efes'te de Pablo Laso dönemi devam edecek gibi görünüyor.
2: Çok yanlış bir karar olduğunu düşünüyorum. Ona da girecektim şimdi. Önceliği İbon Navarro'ya verdim, Laso'yu da dün konuşmuştuk diye. Senin de görüşünü alayım. Ben çok yanlış bir karar olduğunu düşünüyorum. Orada Luca Banchi'nin eşinin yaşadığı sağlık problemlerinden ötürü, İtalya'dan gelmek istememesinden ötürü nedense ikinci bir alternatif bulunamadı ve Pablo Laso'yla devam edildi. Yani tamam, CV'si büyük bir koç, iki kere Euroleague şampiyonu oldu, uzun yıllar Real Madrid'i çalıştırdı ama Anadolu Efes'e geldiğinden bu yana geride kalan 7-8 ayda hiçbir katkıda bulunmadı takıma bana sorarsan.
3: Şimdi bugün bir Panathinaikos Olympiakos karşılaşması var. Bu karşılaşma bence Anadolu Efes'in de izleyeceği yolu da hani doğrudan etkileyebilecek bir maç olur diye düşünüyorum. Olympiakos deplasmanında Panathinaikos bugün şampiyon olursa Ergin Hoca çok eli kuvvetlenmiş bir biçimde sezonu tamamlar. Ama aksi bir durumda yani biraz da pamuk ipliğine bağlı noktaya gelir Panathinaikos cephesinde işler. Bu da Lanson'un herhangi bir 2-3 maç kaybederek sezona başlaması durumunda hızlı bir şekilde Ergin Ataman'la panzehirin sağlanması durumuna getirebilir Efes'te işleri bence.
2: Ya burada başka hoca adayı yok mu gerçekten? Ben Pablo Laso'yla devam edilmesine, yani Ergin Ataman şu an bir kulüp çalıştırdığı için kısa vadeli çözümler üzerinden konuşuyorum. Ben hiç doğru bulmadım bu hamleyi.
3: Yani Luca Banchi de tamam, eşinin rahatsızlığı geçmiş olsun diyelim ama herhangi bir sebep sunmaksızın gelmek istemese yine haklı bence. Ya çok iyi bir noktaya takımı taşımışken bir şekilde yolların ayrılması biraz daha haksızlıktı sanki Luca Banchi.
2: Ya bunu daha önce de söylemiştim ya, bu özürle pardonla olacak bir şey değil. Orada adamın bütün emeklerini, bütün başarısını göz ardı edip orada bir şekilde görevden aldın. Yani bence yanlıştı diyelim. Bir reklamımız varmış. İstersen çok kısa bir araya gidelim, sonra devam edelim.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam devam edecek.
4: Reklam.
5: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: atak. İyi paslarla geldik. Hadi, hadi. Vurdu ve gol! Harikasınız, harikasınız. Uzatmadan bitir. Galibiyet getir.
1: Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir. Bizim çocuklar Dünya Kupası sahnesinde dev maçın heyecanı %20 ek kazanç fırsatı ile Nesine'de. A milli futbol takımımız turnuvanın ilk maçında yarın sabah saat 7'de Avustralya ile karşı karşıya geliyor. Sen de A millilerimizin Dünya Kupası maçlarına Nesine'de oyna, %20 ekstra kazanma şansını kaçırma. Detaylar Nesine'de. Nesine, başka bir seviye.
2: Hafta sonu planları net olanlar net fiyatlar için getir büyüye uğrar. Bu hafta sonu yüzlerce ürün 50, 100 ve 200 liraya seni bekliyor. Zamanını ve cebini düşünenlere. Getir.

0: o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.

0: Evet, 6. adamda kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili Onur Kıran'la. Pablo Laso'nun Anadolu Efes'te devam kararından bahsetmiştik. Luka Banki'nin reddetmesinin aslında en azından duygusal olarak mantıklı sebepleri olduğunu söylemiştik. Burada başka bir adaya gidilemez miydi sence?
1: Kesinlikle gidilebilirdi. Özellikle yerli koça gidilebilirdi diye ben düşünüyorum ama olmadı. Biraz daha hani Lasso'nun Fenerbahçe serisinde oynattığı oyun etkili olmuş olabilir diye düşünüyorum ama sezon genelinde de o umudu çok o ışığı vermedi Pablo Lasso bana kalırsa. Özellikle maçların son toplarında almadığı molalar, zaman zaman aldığı molalarda çizdiği setler verdiği yanlış hatalı kararlar bence çok da umut vermiyor Lasso kariyerinin son döneminde ki Real Madrid'den ayrılışının sonrasında çok da başarılı olduğu söylenemez zaten.
0: Devam kararı bence de yanlıştı. Burada ya bilmiyorum, illa ki bir koç adayı bulunabilirdi. Yani en kötüsünde Dubai Basket'te sezonun sonunu getiremedi ama mesela Yuritsa Golemats bile değerlendirilebilirdi diye düşünüyorum. İdeal adayım değildir. Peki Duşan'a bir hamle yapabilir mi Anadolu Efes?
1: Sanmıyorum açıkçası. Burada Anadolu Efes hamle yapsa bile Olimpiyev için çok Beşiktaş'ı bırakıp Efes'te yeniden bir düzen oluşturmaya o topa gireceğini sanmıyorum açıkçası.
0: Yani bakalım, ilerleyen dönemde göreceğiz bunu. Bu arada Dubai Basket demişken Adriyatik Ligi'nde de Kızıl Yıldız, Partizan gibi takımların önünde ikinci senesinde henüz Dubai Basket şampiyonluğa ulaştı dün.
1: Kızıl Yıldız'la Partizan Sırbistan'da lokal anlamda yerel ligde de yine başarısız oldular bu sezon. Adriyatik Ligi'nde de benzer şekilde. Dubai aslında bunu hissettirdi. Hep söylüyoruz ya üstüne koya koya basamak basamak ilerlemeyi seçtiler ve İşte önce Adriyatik Ligi'nde bir playoff takımı oldular. Sonrasında bak görüyorsun şampiyon oldular. Euroleague seviyesinde de bir anda yatırım arttırıp Final Four takımı haline de bürünebilirler.
0: Yani muhtemel ve orada da şeyi gördük. Ne denir ona? Aşamalı büyümelerini gördük. İyi de gözüküyorlar. Yani yalan yok. Ben ilk baştaki kadar antipati beslemiyorum kendilerine karşı.
1: Evet, adı Euroleague olan bir organizasyonun Avrupa dışından bir takımı barındırması çok garip geliyordu ve hani yatsımıştık bunu ilk etapta açıkçası ama ya sempatik bir şekilde ilerlediler yollarına. Taraftarların taraflı tarafsız burada seyircilerin biraz da sempatisini kazandılar. İyi de bir takımlar. Keyif veriyorlar. Tempolu basketbol oynuyorlar. Böyle devam ederlerse ilgiyi üzerlerine de çekebilirler.
0: Yani bakalım, göreceğiz. Burada Sırbistan Ligi'nde de şey vardı bu arada. Kızıl Yıldız bildiğim kadarıyla Subotica'ya, Partizan'da FMP Belgrad'a elenmişti.
1: Evet, final dahi oynayamadı takımlar. Ya garip gerçekten bu bütçelerle. Hadi Partizan sezon içerisinde büyük krizler yaşadı da Kızıl Yıldız'ın bu krizleri fırsata çevirememesi de garip.
0: Evet, bir iki mesaj alalım. Bir soru hakkında fikrini almak istiyorum. Kısa bir aramız varmış. Önce onu halledelim, sonrasında kaldığımız yerden devam edelim.

0: Çakal Acay'la 6. Adam devam edecek. Kupa'nın gündemi TürkNet Gigafiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor. İnternet
1: Amerika-Meksika-Kanada ortaklığında düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda dün milli takımımızın gruptan rakibi Amerika Birleşik Devletleri karşı karşıya geldiği Paraguay'ı 4-1 mağlup ederek aslında grupta iddialı olduğuna yönelik sert bir mesaj verdi. Bugün iki maçımız var. Daha doğrusu bugün yalnızca bir maçımız var. Yarın sabaha karşı da bir mücadelemiz var. Saatler 22'de B grubunda Katar ve İsviçre karşı karşıya gelecek ve sabah 7'de Pazar sabahı 7'de A milli takımımız bizim çocuklar Vancouver'da Kanada'da Avustralya karşısında sahneye çıkacak. Dünya Kupası sahnesine çıkacak. Gönlümüz milli takımla birlikte buradan A milli futbol takımımıza başarılar dileyelim.

0: Kalaca'yla 6. Adam devam ediyor.
1: Evet, 6. Adam'da kaldığımız yerden devam edelim. Hazırsan... Bir mesajımız var. Biraz mesajlara bakalım yaklaşık. Çünkü 10 dakikamız kaldı. Onları da cevaplamış olalım. Dinleyicilerimizi kırmayalım. Dediğim gibi burası interaktif bir program ve birçoğu dinleyicimiz de mesaj atıyor. Onların mesajlarını cevapsız bırakmış olmak istemem. Beşiktaş'taki uzun sıkıntısı final serisinin heyecanını azaltıyor. Çok zayıf kaldık Takır karşısında. Kızım sınava girdi. Onun heyecanını daha fazla yaşıyorum. Şu an iyi yayınlar. Aydın ben Kağıthane'den. Buradan... Bütün üniversite sınavına giren genç arkadaşlarımıza, genç kardeşlerimize başarılar dileyelim. LGS'ye düzeltiyorum, lise geçiş sınavına giren bütün genç arkadaşlarımıza, kardeşlerimize başarılar dileyelim. Ümit ediyorum hepsi gönlünce sonuçlar alır ve istedikleri yerlere yerleşirler.
2: Başarılar diliyorum ben de.
1: Beşiktaş'ın uzun sıkıntısının Fenerbahçe serisinde müşkül durumda bırakacağı konusunda hemfikiriz herhalde Aydın Bey'le.
2: Evet, biraz öyle görünüyor ki Fenerbahçe'nin zayıf noktası aslında biraz da uzun noktası. Beşiktaş buradan da bir avantaj sağlayamayacaksa işi epey zor olacaktır.
1: Öyle gözüküyor. Çayırova'dan Cihan Bey yazmış. Onur Bey'i tebrik ediyorum. Geçen hafta Beşiktaş serisini müneccim gibi yorumladı. Üçüncü maçı Bahçeşehir alır, sonra Beşiktaş finale çıkar dedi. Çok ilginç ve güzel bir yorum bana sorarsan. Müneccim benzetmesi ilginç ama.
2: Bu tahmin noktasında fena değilim sanırım.
1: Hakikaten yalan yok. Ben Beşiktaş 2-1 geri düştükten sonra biraz inancımı yitirmiştim. Bilmiyorum, belki de çok fazla duygusal düşündüğüm için ama orada senin Beşiktaş 2-1 geri düşer, seriyi uzatır, kazanır tahminin çok aşırı spesifik bir tahmindi hakikaten.
2: Ya iyi bir geçmişim olabilir bu noktada. Mütevazi davranmayacağım.
1: Ya bu konuda sevgili Onur Kıran'ın, hem Onur Kıran'ın Instagram ve Twitter hem de OK Basket hesaplarını takip ederseniz tahmin konusunda da ne kadar iyi olduğunu görürsünüz. Oradan küçük bir spoiler vereyim, girip bakarsanız bu tahminlerin daha fazlası da var.
2: Teşekkür ederim. Ya burada Beşiktaş'ın tabii ki duygusal reaksiyon göstermesini bekliyordum. Bunun da biraz zamana ihtiyacı olduğu görüşündeydim. Bahçeşehir Koleji kazandığı, deplasmanda kazandığı maçın moraliyle biraz daha seride evinde durumu 2-1'e taşımıştı ama Beşiktaş bir şekilde işte turu atlamayı bildi.
1: Günaydın güzel insan Burak Bey. Ben Sefaköy'den satılmış saat. Beşiktaş basketbol takımının şampiyon olma şansı ne desem siz sıfır diyeceksiniz. Bahçeşehir'in Beşiktaş'ı zorladığı kadar Beşiktaş Fenerbahçe'yi zorlayamaz mı?
2: Bence zorlayamaz ama tabii ki sıfır değildir.
1: Yani burada geçen senekine benzer bir final görebiliriz diye düşünüyorum.
2: Fenerbahçe de tabii ki son dönemde çok formda değil. Özellikle Euroleague'de sezonun sonu yaklaşırken biraz da o ritmini kaybetmişti. Evet, Jalgiris'i geçti, Final Four yaptı ama ritimsiz bir şekilde oraları da oynamıştı aslında. Burada da yine çok çok iyi bir durumda değil ama Beşiktaş'ın mevcut sakatlıklarla ilgili durumu ve işte o dış atış sorununu çözememesi bir türlü Eurocup finalini kaybettikten sonra çok geride kılıyor onları bana kalırsa.
1: Yani Matt Thomas transferinden bu kadar şut problemi yaşarken Beşiktaş'ın hiç faydalanamaması bana çok ilginç geliyor. Yani kariyerini şut atmak üzerinden tanımlamış. Bununla birlikte NBA'ye, Euroleague'e gitmiş. Eurocup'ta oynamış bir oyuncunun Beşiktaş'ın şut krizinde orada önemli faktörlerden biri olamaması da ilginç. Bu arada oyuncuya yönelik bir eleştiri değil, tamamen koç tercihlerine yönelik bir eleştiri, onu da söyleyeyim.
2: Ben oyuncunun tam anlamıyla böyle takımın bir parçası gibi hissedebildiğimi düşünmüyorum şu anda kendini. Sanki gelip geçici bir durumda olduğunu kendisi de biliyor bana kalırsa.
1: Yani bu da ilginç bir durum yani. Transfer edildikten sonra bekleneni verebildiği sadece 2-3 maç var. Onlar da aslında sıradan normal sezon lig maçlarıydı. Yani o yüzden çok bir Matt Thomas hatırlanacak oyunculardan biri olur mu Beşiktaş tarafında, hiç zannetmiyorum.
2: Yok, hayır, olmaz.
1: Devam edelim. Duisburg'dan selamlar. Ben Uğur Budak. Final serisinin 5 maç üzerinden oynanacağını düşünürsek, 7 maç üzerinden, onu bir düzelteyim. 4-2 veya 4-1 gibi bir skor olmayacağı kesin. Final serisi 5 maç üzerinden mi oynanacak?
2: Hayır. 4 olan kazanacak. 4 olan kupayı müzesine götürecek. Bu da 7 maç ediyor.
1: Ha, okey. Final serisinin formatında bir değişiklik yok o zaman. Aynı.
2: Yok. Aynı formatta ilerliyoruz.
1: Uğur Bey böyle yazınca dedim bir değişiklik oldu da kaçırdık mı acaba? Final serisinde Onur Alp ve Mete Can'ın performansları belirleyici olacak bence. İyi günler, saygılar demiş.
2: Geçen sene Mete Can'ın performansı evet belirleyici faktörlerden birisiydi ve çok sık verilmeyen sezonun 6. adamı ödülü de Mete Can'a verilmişti. Ama bu sezon çok öyle olabileceğini sanmıyorum ben. Onur Alp ve Mete Can'ın performanslarının en azından maç kaderlerini değiştirebilecek noktada olacaklarını düşünmüyorum açıkçası.
1: Bir de sorum var size. Eğer olur da Beşiktaş'ta Dušan Olimpijević giderse yeni baş antrenör kim olur ya da kim olmalı demiş. Bir mesaj daha var ama önce bunu da cevaplayalım. Sıra sıra gidelim, step by step.
2: Yani valla şöyle düşünüyorum ben açıkçası. Kapılar kapandı ama Ahmet Kandemir olabilir gibi geliyordu bana. Duşan sonrasında. Fakat o kapılar bu sezon içerisinde bir şekilde kapandı gibi görünüyor. Ha, doğru olur, yanlış olur. Koçun eksikleri vardır, hataları vardır, artıları vardır. Tartışılır ama sanki bana en azından Olimpiyaviç sonrası Ahmet Kandemir dönemi olur gibi geliyordu. Ya, fakat dediğim gibi kapılar kapanmış durumda şu anda o konuda.
1: Benim de aklımdan Yakup Sekizkök geçiyor mesela.
2: Olabilir. Çok da yakışır. Ben Yakup Hoca'yı da hani teknik taktik anlamda zaten sezon içerisinde yayınlarımızda da çok net bir şekilde Pozekko'nun önüne koymuştuk. Beğeniyorum yani Yakup Hoca'nın durumunu.
1: Ben o yüzden dediğim gibi Yakup Hoca'dır benim burada da adayım. Daha önce de söyledim. Ama açık söyleyeyim, ilk önceliğim Duşan'ın gitmemesi. Yani gerekiyorsa bir 10 sene daha burada kalmasını isterim.
2: Takım içinde böyle ufak sallantılar var bence. O dengeleri yeniden kurabilirse Beşiktaş önümüzdeki sezonda bıraktığı yerden rekabetçi bir kimlikte olur.
1: Orada o safra etkisini yaratan oyunculardan bir kurtulursa eğer Beşiktaş yaz aylarında, ki biliyorsun basketbolda kontratlar çoğu zaman bir yıllık yapılıyor. Beşiktaş yeniden bir yapılanmayla seneye dolu dizgin devam eder diye hissediyorum.
2: Ve işte o çıkan haberlerden de biraz takımın yıprandığını görüyoruz aslında. İşte oyuncular gitmiş, para ödemeden kalkmışlar vesaire. Yani böyle biraz yanlış haberler çok fazla olmamalı artık.
1: Ama bir şey söyleyeceğim. O gün bir niyet okuma mı dersin bilmiyorum ama o haberin ne maksatla yapıldığını, Galatasaray serisi öncesi ne niyetle yapıldığıyla ilgili en azından şahsi görüşlerimi söylemiştim. Ve günün sonunda Beşiktaş aslında cevabını verdi sağda, ne kadar formsuz olsa da. Yani sezonun en formsuz Beşiktaş'ı eledi orada o seride Galatasaray'ı.
2: Evet evet. Ama biraz yıprandığını da söyleyebiliriz. Bu yıpranma Bahçeşehir Koleji serisine de yansıdı. Şimdi Bahçeşehir Koleji serisindeki yıpranma da finale yansıyabilir gibi görünüyor. Bunun dışında Matthews'un biraz toparlaması gerek. Bence temel buradan başlıyor.
1: Bu arada Uğur Bey bir mesaj atmış. Onu da bir okuyalım. Bu sezon finalde Beşiktaş ile Fenerbahçe Beşiktaş ile Fenerbahçe karşılaşıyor. 3 galibiyete ulaşan takım şampiyon olacak. Kafa karışıklığı olmasının sebebi geçen sezon final serisinin 4 galibiyet. Yani best of 7 formatıyla oynanmış olması. Federasyon bu formatı değiştirerek finali 3 galibiyete indirdi. Bak bunu bilmiyordum ben.
2: Ben de statüye tekrar bakacağım yayının ardından. Ben diğer 7 maç üzerinden oynanacak seri şeklinde hakimdim konuya ve bayağı da emindim aslında kendimden. Tekrar bir bakacağım. Teşekkür ederiz bilgi için.
1: Niye böyle bir değişiklik yapılmış ki? Bilgi için teşekkür ederiz. Buradan Uğur Bey'e bu arada selamlar, sevgiler ama böyle bir değişikliğe neden ihtiyaç duyulmuş onu anlamadım ben.
2: Ya ben hatta 7. maça giderse Temmuz ayına kadar uzayabileceğini duyuyordum, biliyordum. Bir bakalım, bir statüyü de incelemek lazım tabii ki.
1: Bu ilginç. Ya dediğim gibi çok gerçekten gerekli bir hamle değildi bence.
2: Evet. Burada işte şimdi ilk 2 maç daha da kritik hale gelecek eğer öyleyse durum.
1: Ya bak, bu ev sahibi avantajına serzenişte bulunan bir dinleyicimiz vardı ya. Burada mesela daha büyük problem. 3 maçın ikisi belli bir yerde oynanıyor zaten.
2: Ve 3. maçta direkt şampiyonluk şansınız doğacak o zaman.
1: Yani şeyi düşünsene. Hani kendi evinde 2 maçın daha olursa belki bir şekilde motivasyon olarak dik durabilirsin ama hata payın 0. Arada kaybettiğin anda şampiyonluk gidecek kendi evinde. Yani çok sağlıklı bulmadım bunu.
2: Evet. Yani dediğim gibi bu seriler sezon bir şekilde ayarlanabilse, sezonun boyu ölçülebilse, 7 maç üzerinden sürekli oynansa daha güzel olur. Hatta bilmem hatırlar mısın, geçmişte yaklaşık bir 15-20 sene önce normal sezonda 2 maçı da kazanan takımlar serilere 1-0 önde başlardı.
1: O da enteresan bir sistem ama onu da çok sağlıklı bulmadım.
2: Yani bence biraz da böyle olabilecek bir durum ya. Bence güzel geliyordu bana.
1: Yani bakalım, bir format zaten çok sık değişiyor farkındaysan, her an her şey olabilir. O yüzden beklemede kalıp görelim. Seneye de bambaşka bir şeyle gelebilir TBF.
2: Evet, çok. Bu statüleri de doğru incelemek gerekiyor. Küme düşme noktasında da hatırlarsın bir ara durumla ilgili, averaj hesabı ile ilgili bazı sorun yaratabilecek durumlar vardı.
1: Bakalım, sevgili Ulaş Saygılı yazmış. Burak Bey merhaba, kızım Ada ile sizleri dinliyoruz, iyi yayınlar, selamlar demiş. Buradan Ulaş Saygılı ve ailesine de selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim. Daha önce Radyo Spor'da, şirkette bizi de ziyaret etmeye gelmişlerdi. Gerçekten çok şeker, çok sevimli bir ailesi var. Buradan hepsine kucak dolusu sevgilerimizi yollayalım. Bakalım bakalım. Günaydın, bu sene final serisi 5 maç üzerinden oynanacak diye yazmış dinleyicilerimiz. İki dinleyicimiz daha. Son bir dakikamız varmış. Son bir mesaj da alayım ya. Bir de kupon tahmini gelmiş. Ona da girmiyorum. Bu iddia maksatlı bir program değil. Yani enteresan bir değişiklik. Şimdi şöyle bir duyuru yapalım. Instagram'da da çok güzel içerikler paylaşıyorsun basketbola dair. Ona da buradan dinleyicilerimizi davet etmiş olalım. Artık zaten seni hepsi tanıyor. Yaklaşık 1,5 yıl oldu herhalde biz program yapmaya başlayalım.
2: Oldu. Belki daha fazla bile olmuş olabilir.
1: Daha fazla olmuş olabilir. Güzel günlerde başlamıştık. Sonra tabii hayat bizi çok farklı noktalara evirdi ama hala burada bir arada program yapıyoruz. Benim için de büyük bir mutluluk seninle cumartesi sabahları program yapmak.
2: bilmukabele benim için de çok büyük bir keyif.
1: Sevgili Onur Kıran'ı YouTube kanalından, Instagram ve Twitter hesaplarından da takip edebilirsiniz. Dediğim gibi orada çok kıymetli içerikler paylaşıyor basketbola dair. Ben de keyifle takip ediyorum. Size bu öneride bulunmuş olayım. Galiba süremizin de sonuna gelmişiz. Ağzına sağlık.
2: Teşekkür ederim. Senin de ağzına sağlık. İyi günler diliyorum.
1: Görüşmek üzere. Evet, hattımızda sevgili Onur Kıran vardı. Beni de Burak Alaca YouTube kanalı, Instagram ve X platformlarından takip edebilirsiniz. Programlarla ilgili güncellemeleri, bazı haberleri de oradan paylaşıyoruz diyelim ve kapatalım programı bugünlük 6. Adam'dan. Bu kadar. Yarın aynı saatte aynı yerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
0: Burak Alaca'yla 6. Adam sona erdi.
3: Reklam.
4: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye. Yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Radyo Spor.
6: Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
7: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford etkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Eylül Akar Çeşme Yatkın, elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Saliha Şahin'den Smaç, elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmakta Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında.
11: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
12: Jilet, erkek için en iyisi.
13: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.

0: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
2: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.

0: Herkese merhaba, Radyo Spor'da Son Düz'ün sunduğu Foto Finish'te günün yarışlarını konuşacağımız programımızdayız ama önce Dünya Kupası, ki Dünya Kupası'nda önemli. Dün akşam oynanan maçta grup D grubunda Amerika. Kısa bir ara, sonra devam edelim.
1: At yarışlarının yeni adresi Son Düz'ün sunduğu Foto Finish devam edecek. Kupanın gündemi TürkNet Gigafiber hızında. TürkNet

0: Evet, Dünya Kupası'nda D grubunda dün akşam oynanan maçta Amerika Paraguay'ı 4-1 yendi. İlk yarısı 3-0 biten maçın sonucu. Amerika'nın 4-1 galibiyetiyle Amerika güzel bir başlangıç yaptı Dünya Kupası'na. Bu akşam saat 22'de Katar İsviçre maçı var B grubunda. Yine C grubunda gece 01'de Brezilya Fas mücadelesini seyredeceğiz ve 4'te de gece 4'te de Haiti İskoçya oynayacak. Ama esas önemli maç D grubunda bizim sabah 7'de Avustralya Türkiye maçı olacak ki 54.500 kişi kapasiteli BC Place Stadyumunda Kanada'da Vancouver kentinde Kenan Yıldız'ın oynamasının şüpheli olduğu maçta Avustralya karşısına çıkacağız. Orada da milli takımımıza başarılar diliyoruz. Şimdi kısa bir araya gidelim, sonra devam edelim.
1: Kupanın gündemi TürkNet Gigafiber hızında. Türkiye'nin kalıplara sığmayan ev interneti TürkNet Kupa'dan haberleri sundu. Radyo
2: Spor. Reklam.
3: ETS yaz fırsatları başladı.
4: Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatili.
3: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Radyo Spor.
6: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Kupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford etkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
3: Milli takımımız 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda sahaya çıkıyor. Dev maçın coşkusu Bilyoner'de yaşanıyor. Yarın sabah 7'deki Avustralya-Türkiye maçı için Bilyoner'e gel. Sadece Bilyoner'de canlı izle ve canlı oyna, heyecanı zirvede yaşa.
4: Sporda eğlendiğin ilk adresi Bilyoner.
5: Bankam Bank kartıma bil.
6: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
7: Akakçe. Babalar günü ve karne hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden scooterlara çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, babalar günü ve karne hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
8: MediaMarkt.
9: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
10: Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önle.

0: Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish devam ediyor.
3: Değerli yarışseverler, herkese tekrar merhaba. Bugün Radyo Spor'da Türkiye yarışçılığının geçmişine, bugününe, geleceğine ışık tutacak çok önemli bir konuğumuz var ki atçılık camiasını yakından tanıdığı, Türkiye Jockey Kulübü'nde önemli görevlerde bulunmakta olan Yüksek Komiserler Kurulu üyeliği de yapan ve yönetim kurulu tecrübeleriyle bize ışık tutacak, uzun yıllarda yarışçılığımıza hizmet edeceğine inandığımız Sayın Halit Midilli bizlerle birlikte. Hoş geldin diyoruz Halit Bey.
4: Hoş bulduk.
3: Programa sizi ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Başta onu söyleyeyim ki Halit Bey yalnızca yöneticilik tarafı değil, aynı zamanda Türk yarışçılığının köklü ailelerinden birine de mensup ki Adana'da daha dededen gelen, aileden gelen bir yarışçılık sevdası, merakı var diyelim. Nasıl başladı bu aileden atçı olduğunuzu biliyoruz da nasıl, sizin tanışmanız nasıl oldu?
4: Ben ilkokulda değildim. Büyük babam Rafet Milli beni alırdı, elimden tutardı. Bir tane tek kabin Chevrolet pikabı vardı. Çiftçi olmanın Adana'daki gereğidir pikap sahibi olmak. Onunla birlikte hipodroma giderdik. İşte atları sevdirirdi bana. Böyle atlara yapılan iğnelerin o şeyleri, şırınga kısımlarını oyuncak olarak verirdi falan filan. Böyle başladı. Aynı zamanda çiftliğimizin, yani zirai işletmemizin bulunduğu yerde iki tane ahırımız ve ahırın arkasında da 35 dönüm kadar, 40 dönüm kadar bir kumpa doğumuz vardı. İhaleden alınan Arap atları oraya koyulurdu. Orada çocukken hep onlarla haşır neşir olurdum.
3: Arap atçılığı ihaleden alınır derken Arap atçılığıyla başladınız.
4: Tabii. Biz İngiliz işine 91 yıllarında bulaştık.
3: Evet. Peki bu dedeniz Yasin Milli adına düzenlenen de bir koşu var. Yine evet. Adana Hipodromu'nda koşuluyor ki dedeniz de kuruluş sürecinde, Adana Hipodromu'nun kuruluş sürecinde yer almış. Bugünkü evet. Hipodromun kuruluşunu

0: aslında hipodrom ilk başta Mersin'e yapılması planlanıyor. Evet. Orada farklı bir detay var. Fakat dedemin ağırlığını koymasıyla hipodrom hali hazırdaki yerine, yani kendisi gidiyor, İl Özel İdaresi'nden bir yer tespit ediyor. Buraya Adana Hipodromu kuruluyor.
1: O zaman hipodromun direkt Adana'da kurulmasında
0: sebep odur.
1: Sebep evet.
0: Vesilesi Yasin Milli'dir.
1: Yasin Milli'ymiş ki onun adına da düzenlenen koşuyu her sene seyrediyoruz. Evet. Merakla bekliyoruz. Yine Adana Hipodromu'ndan devam edelim ki şu anda da Adana Hipodromu'nda çim pistin kaldırılması süreci var. Yine pistlerin yer değiştirmesi fikri var. Bu fikir nasıl ortaya çıktı ya, veya neden doğdu?
0: Şimdi şöyle şuradan başlayayım. Adana evveliyattan Kabakum, dere kumu. 1998 yılında ilk çim yarışı yapılıyor. Allah razı olsun büyüklerimizden, o zaman hali hazırdaki kum pistinin içerisine bunu yapıyorlar. Yani bir ihtiyaç Türkiye'de. 98 yılından beri çim koşuları yapılıyor. 2001 yılında ise dere kumumuz hali hazırdaki Fransız pisti olarak adlandırdığımız yarı sentetik. Yani şu an Adana'nın bu
1: kum pisti,
0: kış sezonunda koşulanı kum pisti, dışarıdaki Fransız pisti dediğimiz yarı sentetik, içerisi çimde. Şimdi iklim koşulları Adana'da çim pistin bakımını çok zorlaştırıyor. Hemen hipodromun güneyi Seyhan Ovası.
1: Evet.
0: Haşere ve mantari hastalıklara çok açık bir yapısı var. Gerek iklimsel, gerekse aşağıdaki ovayla münasebetinden ötürü. İstanbul gibi düşünmeyin, İzmir gibi düşünmeyin. Sabahleyin mesela yaz aylarında Adana'da kalktığınızda, kışın da olur, sonbaharda da olur, arabalarınızın üzeri yağmur yağmış gibi çiğ yapar. Bunlar da mantar enfeksiyonlara yol açar. Mantar hastalıkları da mesela aynı ilacı sürekli atamazsınız. Direnç kazanır o hastalık.
1: Evet.
0: Tabii çim pisti yapıldıktan sonra bu hadiseler şiddetlendiğinde, o zaman Osman Hatat, genel sekreter, Osman abi telefon açtı bana. Ben tabii babam Asya'ya, ben değilim ama ziraatle uğraşıyoruz. Ya dedi, şuraya bir bakar mısın dedi. Ben de işletmeden iki tane mühendisi aldım yanıma. Gittik baktık, atılan ilaçlara falan baktık. İlaçlama düzenine baktık. Hep aynı ilaçlar. Hemen anladık olayı. O zamandan beri mesela bir sarartı, bir mantari olay görüldüğü zaman buradan izolasyon alınıp üniversitenin laboratuvarına gönderiliyor. Bildiğiniz kültür yapılıyor. Ona göre ilaçlama yapılıyor. Bakımı oldukça zor. Kasım 15'ten itibaren yarış yapamıyorsunuz. Yağmurlardan ötürü. Evet. Çünkü kışın çim koşamıyorsunuz. Mart'ın başı civarı tekrar başlıyor çim yarışları eskiden. Burada da mesela çok yağışlı günler yaşandığında çim pist rezil oluyordu. Yazın da havanın çok sıcak olmasından kaynaklı kendini kolay kapatıp tedavi edemiyordu. Yani aslında Adana'ya uygun bir pist yapısı değil.
1: O zaman çim pist Adana için şu an için iklim ve...
0: Evet. Ve mesela İç virajın iç kısmı, evet, 93 metre yarıçaplı dar bir pistti. Fakat kot farkı yoktu. Adana'daki çim yarışlarını izlediğimde ben çok keyif almazdım. Neden keyif almazdım? Atlar starttan çıktıktan sonra son viraja girerken yerini herkes almaya çalışırdı. Ve enseye basardı. Ona da düşmeden dönmek için
1: uğraşırdı.
0: Viraj dönüldükten sonra bir düzlük yarışı gibi düşünün. Kimse İstanbul'daki gibi virajda ya da Ankara'daki gibi virajda atın aksiyon vermezdi. Biz de tabii uzun zamandır aklımızda, bu geçen de İzmir'de yaşanan hadiselerden bağımsız, ondan çok önce dedik ki kardeşim, kış hipodromu Adana'da sentetik olması lazım. Çimle uzun süre yarış da yapamıyoruz. Geçen senenin programında, yani 2025 programında %76 kum, 24 çim gibi bir şeydi. Ya artık malzeme de değişiyor. Hızlı pis, şöyle devam edeyim. Buna da ayak uydurmamız gerekiyor. Hızlı pistin sentetik olduğu için sentetiği dışarı yapmaya, ardından Fransız pistini de içeri yapmaya karar verdik. Bunu yaparken çimin genişliği çok fazlaydı. Kumunki azdı. Kumla, yani sentetik yapılacak yerle

0: içeriye alınacak Fransız pistinin genişliklerini eşitleyip virajını yumuşattık. Eskiden çim 93 metre yarı çapta koşulacakken şimdi 104 metre yarı çapta koşulacak.
1: Sentetik 104 ile.
0: Sentetik de 125 ile koşulacak.
1: Peki o içe taşıdığımız şu anki kum pist yarı sentetik dediğimiz evet. Değil mi? O tam kum mu oluyor yine yarı sentetik mi kalacak?
0: Yarı sentetik. Buradaki yine gibi İstanbul'da yani Ankara'daki gibi.
1: Tamam.
0: Adana'nın eskisi gibi. Ya eskisi derken şey gibi. Hali hazırda koşulan gibi diyelim.
1: Şu anki.
0: Onu içeri aldık.
1: Evet.
0: Virajını yumuşattık.
1: Tamam.
0: 93'ten 104'e çıkarttık. Hali hazırdaki pisti de sentetiğe çeviriyoruz. 1500 startının orada bir genişletme yapıyoruz. Daha doğru mesafelerde yarış koşabilmek için. Tabii bunu yaparken atların idmana giriş çıkışlarını da düşündük. Önceden dışarıdaki kum pisti idmandan gezinti alanının oradan giriliyordu. Foto finişe gelmeden önce tehlike de arz ediyordu. Girişleri yani genellikle insanların Fransız pisti diye adlandırıyorum yarı sentetik pistte yapacağını düşündüğümüzden evet. Ötürü ve bu da içeride kalacağından ötürü atlara yeni bir geliş yolu, içeride daha fazla gezinti alanı ve antrenörlerimizin seyislerimizin atlarını takip edebileceği yeni bir
1: yer.
0: Çay ocağı evet. Tarzı çok bir yerde foto finişi gören yerde yapıyoruz.
1: Tamam. Zaten planları komple siz evet. Organize ettiniz.
0: Yani hep birlikte yaptık evet. Profesyonel arkadaşlarla. Biz de orada bulunup fikir orada verdim. Atçılık yapmak da böyle olsa daha doğru olur. Evet. Sadece ben değil Adana'da atçılık yapan arkadaşlarla konuştuk. Antrenör arkadaşlarla fikir alışverişi yaptık. Bazı jokeylere sordum.
1: Mutlaka.
0: Yani.
1: Bu zaten Adana Çim pistindeki görüntü olarak da baktığımızda
0: 8 tane renk görüyoruz.
1: Evet. <değil mi? gülüyor> o da bizi hani yarış seyri açısından da çok mutlu etmiyordu. Ama tabii ki bizim için de Adana
0: daha iyi olacak. Bundan sonra yeni bir yarış programı olarak düşünmek lazım. Mesela ben duyuyorum Adana kum söylendi yani Adana kum şehri. Neden kum dışarıda sentetik içeride olmadı? Şimdi kışın Aralık'tan başlayıp Mart'ın başına kadar geçen süreçte çim dereceleri çıkacaktır Adana'nın sentetiğinde. Hava serin olacaktır. Evet. Hızlı pistin evrensel bir şey dışarıda olması daha doğru. Fakat biz Adana'nın kum geleneğini korumak adına yarış programında kum yarışlarına daha fazla yoğunluk
1: ben
0: vereceğiz.
1: Ben tam onu soracaktım.
0: %60'a 40 gibi.
1: 60'a yani 40 yapacağız.
0: Tam yani 59-41 olur, 61-39 olur. O civarda bir desen üzerinde çalışıyoruz hali hazırda da.
1: Tabii şimdi ben onu diyecektim. Şimdi mesela normalde 70-30 veya eskiden evet. Çim daha düşüktü. Evet. Şimdi sentetiğe dönünce o sentetik sayısını arttıracağınız bu sefer daha çok koşma
0: önümüzdeki
1: imkanı bulacak.
0: Önümüzdeki yıl bu şekil bir plan yapıp takip edip bir sonraki sene artık nasıl yapılacağını. Şimdi yeni bir pist deseni olduğu için hangisinin %100 doğru olduğuna zaman da karar verecek.
1: Evet. Şey ne zaman peki inşaatın bitme?
0: 26 Ağustos'ta bitirmeyi hedefliyoruz.
1: Yeni sezona yetişecek o zaman.
0: Evet.
1: Yeni sezona yetişecek.
0: 30 Ağustos'ta ilk koşularımız koşulacak. İnşallah sizi de bekleriz.
1: İnşallah açılışa bekleriz ki mesela benim de Adana Çim'ini yani hayatımdaki ilk atımı Adana Çim'inde ilk yarışımı kazanmıştım. Onun için bir anısı vardı ama yeni pistte de ilk günü. Peki şu tendürek koşusu vardı mesela Adana'nın en önemli Çim'de koşulan koşularından evet. Biri. Gazi şampiyonlarını çıkarmış bir
0: sentetikte
1: koşulacak. Evet. Tabii. Bundan sonra sentetikte. Peki Adana için yaptığımız bu çalışmayı İzmir için yapma gibi bir girişim olabilir mi? Veya siz ilgili misiniz veya bilginiz var mı?
0: İlgiliyim. Şimdi İzmir virajı birinci virajının yarı çapı 105 metre. Pardon 95 metre. 95 herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Normal bir Adana'dan biraz daha geniş bir viraj. Ve atlar 0 kottan 4 metre 20 santime çıkıyorlar. İzmir'de kot farkı da var. Fakat Foto finişe gelirken ki o kazaların olduğu virajın yarı çapı 75. Çok dar bir viraj.
1: Çok daralıyor.
0: Ve 2 metre aşağı iniyorlar. Şimdi diyeceksiniz ki bunlar neden yaşanıyor? Yani bizim ilk baştaki şeyimiz yıllardır burada yarış yapılıyor. Evet. Böyle hadiseler yaşanmamıştı. Eski ve tecrübeli jokeylerimizle konuştuk. Ben o toplantıda yoktum fakat toplantıdan bilgim var. Halis abiyle işte konuşuldu. Saadettin Boyraz'la konuşuldu. Herkes tecrübelerini söyledi. Bu adamlar hiç orada kaza yaşamamışlar. Çeşitli sebepleri var. Bunu çözmeye çalışıyoruz. Çimi kapatmak istemedik. Çok direndik bunun için. Ama artık yani birinin düşüp Allah korusun ölmesinin vebalinin altında kalamazdık. Bunun aynı zamanda diğer taraftan Yüksek Komiserler Kurulu'nun sorumluluğu da vardı. Oradan da artık bunu durduralım. Yani hiçbir şey insan şeyinden önemli değil fikrine geldiği için oldu. Tabii burada çimci, atası atları olan atçılar mağdur oldular. Onların da mağduriyetini gidermek için biz Bursa'ya ekstra çim yarışları koyduk gibi gibi şeyler şeye ilerleyip. Benim şahsi düşüncem bu söylediğim bir yönetim kurulu kararı değil. İzmir'in geleceğinde de İzmirli yönetimdeki abilerimiz, eskiden görev yapmış olan as üyelerimizin ve atçılarımızın birlikte karar vermesi gerekiyor aslında buna. Onların ortak fikrini geliştiririz. 12 ay yarış yapıldığı için bence çimin kalması lazım. Ama baştan mı yapılır? Virajı yumuşatma tarzı çalışmalarımız evet, var yani.
1: Yer orada da yer değişikliği belki de sonuç abi tabii bilmiyoruz bu teknik olaylar ama belki de yani dış görünüşe göre
0: ben
1: belki...
0: şöyle bir teklifte bulundum. Tabii onu da daha önce çalışmışlar. Geometrisini değiştirebiliriz dedim. İzmir Hipodromu'nun girişinde soldaki otoparktan biraz yer alarak hem dışarıdaki kumu da genişletir, içerideki şeyin de virajın ama çok ciddi bir maliyet ortaya çıktı. Hali hazırda bir takım çalışmalar var virajı yumuşatma maksatlı. Benim kendi kanaatim İzmir'in sadece bir kış hipodromu değil, aynı zamanda 12 ay yarış koşuldu. Orada yerleşik atçılar var, 12 evet. ay oradalar.
1: Oradalar.
0: Bu sebepten ötürü kanaatimce çimin düzeltilerek orada kalması. İşin sonunda da böyle şekilleneceğini düşünüyorum.
1: Ben inşallah temennimiz o ki mümkün olduğunca çok çim yarışının
0: aksi ülkede... halde Türkiye'ye bir tane daha çim hipodrom ihtiyacı evet. doğabilir.
1: Evet, bir tane daha veya ekstradan bir çim.
0: Bu hali hazırdaki şartlarda yapabileceğimiz bir şey değil.
1: Evet. Onun için mevcut çim pisti koruyarak devam etmekte fayda var. Benim de düşüncem o tabii ki düzenleme yani biz hiçbir zaman bir canlının zarar gelmesini istemediğimiz için mümkün olduğunca düzenlemelerle çim pistinin devam etmesini istiyoruz. Yönetim kurulu üyeliğiniz var. Türkiye Jockey Kulübü evet. yönetim kurulu üyesiniz ve Yüksek Komiserler Kurulu görevlerinde bulunuyorsunuz ki son 20 yılı şöyle baz aldığınızda veya son 10 yılı baz aldığınızda en büyük değişimi ne olarak görüyorsunuz yarışçılığımızda? Var mı böyle gözünüze dikkatinizi çeken veya geliştirmemiz gereken sizce nerelerimiz var? Ne konular var?
0: Şimdi Türkiye Jockey Kulübü atçılığı çok iyi yönettiğini düşünüyorum uzun yıllardır. İleriye gidiyoruz. Ortada. Bununla alakalı nalbant kursları, çalıştırıcı seyis kursları gibi veterinerlik okullarına verilen destekler. Altyapıyı sürekli, apranti okulu, altyapıyı sürekli geliştirip sistemi ayakta tutacak personelleri yetiştirme faaliyetlerini de yürütüyor. Pistlerimizi zamanı ve günü geldiğinde değiştiriyoruz. İşte geçen yıl İstanbul'un sentetiği,
1: evet.
0: her yıl dere kumları aşağı yukarı, idman dere kumları. Yani birçok şey yapılıyor. Geçenlerde şeyden çok memnun ve mutlu oldum. Bunu siz burada dinleyicilerle de paylaşmak istiyorum. YKK'yı temsilen Karacabey'deki çalıştırıcı seyis mülakatına gittim. Kerem Bey vardı, Kerem Alkan. Bir de Adem Erdülek vardı. Adem abi de hem yönetimde hem de benim gibi Yüksek Komiserler Kurulu'nu temsilen beraber gittik Bursa Karacabey'e. 120 tane genç kardeşimizi dinledik yani. Kursiyer olmak istiyorlar. İsteyerek, yani çok hoşuma gitti. Onlar için orada bir yatakhane, yurt gibi bir şey yapmışız yıllar önce. Üçer dörder kişinin kaldığı banyolu odalar, yemekleri, her şeyleri ve aylık bir para da ödeniyor çocuklara. Harcırah gibi 6500 lira bir para ödeniyor. Çok büyük bir para değil ama giderleri olsun, yok.
1: Evet, giderleri.
0: Giderleri yok. 8 ay boyunca, 8 ayın sonunda çıkıyorlar, çalıştırıcı seyis oluyorlar. Yani şeydeki düzen gibi düşünün, yurt dışındaki atını alıyor, çalıştırıyor, getiriyor, bakımını yapıyor, bırakıyor.
1: Ne güzel.
0: Nalbanthane'ye gittim. Nalbant kursu için. Böyle ocaklar yapılmış işte. Bildiğiniz demirden hazır değil. Nal yapıyorlar, çakıyorlar atlara çocuklar. Kentucky'den gelme bir hocamız vardı. Bu adam dünyanın en ünlü nalbantı. Sohbet ettim biraz. Nasıl buldunuz yerimizi gibisinden. Adam dünyada böyle bir yer olmadığını söyledi. Yani dünyada buna yakın hiçbir yer yok dedi. Biz orada gidiyoruz işte karavanla. Karavanın içerisinde aletlerimizle nal yapıp çakıyoruz. Böyle bir eğitim sistemi yok dedi. Ve benim çok hoşuma gitti.
1: Altyapıyı destekleyen çok önemli hamleler,
0: evet,
1: bunlar.
0: Ve bizim Nalbant okulumuzdan çıkan arkadaşları biz hipodromlarda nal çakıyoruz. Herkes de oldukça memnun.
1: Ne güzel.
0: Yani sadece hani ne derler, alaylı değil. Okulunda okuyorlar.
1: Okumuş. Hem
0: mezun oluyorlar.
1: Hem seyis at bakıcısı, bir de nalbant.
0: Nalbant da yetiştiriyoruz.
1: Apranti okulumuz var.
0: Apranti okulumuz var. Sektörün devam etmesini vermiş olduğumuz at sahibi primleri, yetiştiricilik primleriyle destekliyoruz. Yani
1: evet, şeyde zaten esas
0: at hastanelerimizin,
1: evet,
0: Ufuk Bey,
1: hastaneler var.
0: Geçen yıl bütün alet ekipmanlarını yeniledik. Yani Türkiye'de iki tane gastroskopi cihazı vardı. Ankara'dan oraya gidiyordu,
1: evet,
0: İstanbul'dan
1: gidiyor.
0: Buraya. Şimdi her yerde gastroskopi cihazı var.
1: Harika olmuş.
0: Ya birçok hipodromda var. Ultrason makinaları. Mesela at hastanelerimizin içine girdiğinizde bildiğiniz ya böyle bir...
1: Biliyorum, ziyaret etme şansımız oluyor. Çok da memnun ayrılıyoruz zaten. Hem oradaki eleman kalitesi yüksek hem de teknoloji yüksek.
0: Veterinerlerimizi olunca yurt dışına gönderiyoruz. Aynı zamanda yurt dışından eğitim için aşım istasyonları, haralara ve hipodromlara yabancı veterinerleri getiriyoruz. Sektörün sağlıklı gitmesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz.
1: İnşallah daha da iyi olacak.
0: Daha da iyi olacak.
1: Sizin gibi genç beyinlerle diyeyim, daha çok iyi yenilikçi atılımlarla Türkiye Jockey Kulübü özellikle yetiştiriciliğe çok daha katkılar sunacağını düşünüyorum. Orada da Türk yaşlılığının geleceği için de bu zaten şart ki geliştirmemiz gereken, daha eksik olduğumuz birçok yön var ama
0: seyis konusunu biraz, evet, şey yapmamız gerekiyor. Yani o problemi de yumuşatabilirsek zaman içerisinde daha iyi olacağını düşünüyorum.
1: Tabii oradaki en büyük şeylerden biri seyislerin yaşam alanları ve onlarda da verdiğiniz destekler var. Yine bütün her şeyi Türkiye,
0: evet,
1: Jockey Kulübü olarak siz karşılıyorsunuz. Evet, her şeyi odası, siz karşılıyorsunuz. Oradan da önemli bir değer katmaya çalışıyorsunuz ki Türkiye Jockey Kulübü'nün yine derneklerle beraber almış olduğu, beraber hareket ettiğinde yetiştiriciliğe de, atçılığa da verdiği çok destek oluyor. Gazi Koşusu'na geçeceğim. Gazi, evet, Koşusu'na geçmeden önce bir araya gidelim, sonra Gazi Koşusu'nu konuşalım.
2: At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish devam edecek.
3: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
4: 1994 Dünya Kupası'nda favori takımlardan biri kuşkusuz Kolombiya'ydı. Yıldızlarla doluydu. Ve turnuvaya gelmeden önce Arjantin farklı mağlup etmişti. Ama Kolombiya için Dünya Kupası'nda işler iyi gitmedi. Arka arkaya kötü sonuçlar aldılar. Ve en son Escobar'ın kendi kalesine attığı bir gol var. O kendi kalesine attığı gol Amerika'da gayet normal karşılandı. Fakat bu Kolombiya'da normal karşılanmamıştı. Escobar ülkesine döndüğünde 2 Temmuz 1994'te bir gece kulübü çıkışında iki kişinin silahlı saldırısını oynadı. Hatta tabancayla Escobar'a ateş edilirken gol gol diye bağırıyordu ateş edenler. Escobar kendi kalesine attığı golün Kolombiya'da kurbanı oldu. O yılları unutmayalım. Kartel, uyuşturucu, iç savaş. Escobar işte böyle bir ortamın içinde kendi kalesine attığı golü unutamamıştı ve bunun da maalesef bedelini öldürülerek ödemişti.
3: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
5: Radyo Spor!
6: Radyo Spor! Reklam.
7: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
5: Radyo Spor!
8: Bu takım bizim, bu heyecan bizim, bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar, siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.

Bizim çocuklar Dünya Kupası sahnesinde dev maçın heyecanı %20 ek kazanç fırsatı ile Nesine'de. A milli futbol takımımız turnuvanın ilk maçında yarın sabah saat 7'de Avustralya ile karşı karşıya geliyor. Sen de A millilerimizin Dünya Kupası maçlarına Nesine'de oyna, %20 ekstra kazanma şansını kaçırma. Detaylar Nesine'de. Nesine, başka bir seviye.

0: Fasıl Daroğlu Benim Peynirim milli takımımıza başarılar diler.
1: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
2: Jilet, erkek için en iyisi.
1: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.

0: ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Şampiyonla son düzlükte kazanır. Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
2: Şampiyonla son düzlükte.

0: paslarla geldik. Hadi, hadi, vurdu ve gol! Harikasınız, harikasınız. Uzatmadan bitir, galibiyet getir. Şampiyonuz,
1: şampiyonuz, şampiyonuz bitir. Radyo Spor. Reklam.
2: At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish devam ediyor.
3: Evet, tekrar merhaba. Radyo Spor'da Foto Finish'teyiz ve yine konuğumuz Halit Milli ile konuşmaya devam ediyoruz ki Yemen İzmir'den Bülent Gürcüoğlu bir soru sormuş. Onu da aktarayım. O da doğru, haklı bir soru. Niye bizim atlarımız diyor ki Avrupa'da, Amerika'da olduğu gibi 10 tane atı 8-10 saniyede onlar sokarken starta bizimkiler niye girmiyor diyor. Evet, doğru diyor. Var mı bu konuda bir fikir söylemek ister misiniz?
4: Yani bu şeyde başlayan bir süreç. Hara'da başlayan bir süreç, sonra ahırda devam eden atın seyisiyle antrenörü çalıştırıcısının arasında geçen bir silsileden bahsediyoruz.
3: Yani yine seyis kurslarıyla belki ilerledikçe, arttıkça kalite, bunlar da bu sorun da ortadan kalkacak gibi görünüyor.
4: Yani mesela bir kadın seyis görseniz, evet. Kadın seyisinin atı starta giriyor. Yani ata, evet, yaklaşım çok önemli. İdmanında sert bir şekilde gidilmesi, yani tam nasıl ifade edeceğim bilmiyorum. Eğitim, bunlara bağlı.
3: Evet, eğitim mutlaka taylığından itibaren, evet, eğitimle olabilecek.
4: Start korkusu olmayacak şekilde atı oraya getirirlerse olur bu.
3: Evet, yine İzmir Çim Pisti'nin kumla yer değiştirip ya da biyolojik otoparkın bir kısmını alıp genişletmesini o daha da makul görmüş. Bülent Bey'e de teşekkür ediyoruz görüşleri için. Gazi Koşusu'na geçelim hemen. Evet. 100. yıl Gazi Koşusu şimdi çok önemli bir yarış bizim için de. 2 haftamız var. Evet. Sizin için ne ifade ediyor? Ve
4: ya, Türkiye'nin en büyük derbisi. Bize bir defa nasip oldu koşmak. 2004 yılında soracaktım. Burun ucuyla 5. olduk. Müthiş bir jenerasyondu. Yavuz Sutar, Kaneko, Sabırlı. Herhalde El Salvador, ardından benim Miyavaze. 5. olmuştu. Üzerinde de Apranti'ydi o zaman. Orhan Sezik vardı. Orhan Jockey'i Sezik bulamamıştık. Orhan Sezik binmişti. Yani bir tayın ikililiğinde yarış hayatına başlayıp, yani bir sene içerisinde veya daha kısa bir süre içerisinde kendisini arıza olmadan işte buraya getirmesi, yani gerçek bir sporcu gibi düşünün. Kaçırdığınız zaman bir daha koşamıyorsunuz. Evet. 3 yaşında koşabiliyorsunuz. Çok özel bir şey. Bu yılda 100.sü gerçekleştirilecek. Yani ben rakamlara çok takılmam ama her gazi çok önemli. Gazidir. Ama evet. 100. yüzdür. 100. defa.
3: Konuşulur.
4: Koşulan,
3: unutulmaz, evet,
4: yıllardır yapılabilmiş olmasının vermiş olduğu bir özellik. Biraz da şey görüyorum, yani böyle bariz bir favori de yok.
3: Yok.
4: Ben yani bu Erkut Elsever'in Anşbası'nın kazandığı yarışta çok beğendim onu. Önemsiz bir sebepten bir ara vermek zorunda kaldı. Tahmin ediyorum koşacak.
3: Erhan Aktuğ binecek herhalde.
4: Geçen Sait Akson'da Rabovo'yu Padok'ta çok beğenmiştim. Hatta Emrah'ın atı Power Song'dan o yarışı ben kazanmasını bekliyordum. Padok esnasında da Emrah'ı aradım. Adana'dan, televizyondan izliyorum. Şeyi söyleyecektim. Bak, bu Rabovo çok iyi görünüyor. Seninki de iyi görünüyor diyecektim ama Emrah orada yoktu herhalde. Ertesi gün konuştuk. Önemsiz bir, ya önemsiz değil, bir kanama yaşamış at. Evet. O yüzden koşmayacakmış. İyi bir at. Ama Mehmet Akif Ersoy'u kazanan Baynal Çakan müthiş bir tempoyla kazandı. Yani arkadaki herkesi bozdu resmen. Bunların arasında geçer gibi görüyorum. Yani Upamecano'nun mesafe, hani bir 100 metre daha olsa sanki daha da kötü olacak gibi görünüyor. Yani o mesafeleri o tahmin
3: gün,
4: ediyorum.
3: O gün yarış içinde bir sıkıntı yaşamış olabilir. O en son yarışında, geçildiği yarışta, 3. kaldığı yarışta. Evet. Anşpa'ya ayan kurşun binecekmiş. Anşpa koşacakmış.
4: Yani müthiş bir tempoyla Rabovo'nun önünde yarış kazanmıştı Ankara'da. Evet.
3: Öndeki tempo mümkün olduğunca Anşba ve Bayna Alçakan olduğunda yükselirse belki
4: her şeye açık bir yarış
3: olabilir. Yarışın gidişatı da direkt sonuca etki edecek.
4: Dişiler Saddest Joint'ı neydi? Joyful Forever.
3: Evet.
4: O da iyi bir at. Dişilerde de Loco Sugar çok öne çıktı ama bu erkeklerin yanında ne yapar?
3: Yok, o koşmuyor. O şey.
4: Koşmuyor değil
3: mi? Yok, o şey faal olduğu için.
4: Doğru, atladım onu.
3: O şey yaptığı için o koşmuyor.
4: Doğru, atladım onu. Yani şey, bu atların arasında geçer diye düşünüyorum. Gazi sonuçta 24 tane at.
3: 22 çok.
4: 22 mi koşacağız?
3: 22 koşacağız.
4: 22 koşacağız.
3: Çok. Her şeye açık bir Gazi.
4: Her şeye açık bir Gazi.
3: Evet. Bu seneki Gazi koşusu. Siz o beşincilikten başka, beşinci olduğunuz yarış haricinde böyle unutamadığınız, böyle çok şey yaptığınız bir Gazi var mı? Her an aklınızda olan şey yapan.
4: Hayır, aklımda hep o Gazi.
3: Kazanabilir
4: biz
3: miydiniz?
4: Kazanabilirdik. Biz o 2004 yılındaki yarışı açıp izlerseniz bizim atımız geride bekleyip çok sprinter bir at. İyi bir gelişme gösterince biz yarıştan 11 gün önce 2400 metrede Sadık Giz koşusuna koştuk. Kısa vade 9 ve kazandık. Ve 11 gün sonra Gazi koştuk. Puanı topladı. Sınırdan girdi. Tabii sınırdan girdiği için o zaman da herkes jokeylerini ayarlamıştı. Biz de Orhan Sezik'le koştuk yarışı. Yani yarışta 6 defa kapandı at. 5 veya 6 defa. O kapanmalar olmasa kazanırdı yarışını. Ve ardındaki yarışta bir şey koştuk. Mimar Sinan'ı koştuk. 2200 metreydi o zaman koşu. Mimar Sinan'ı da izlerse yarış severler, dinleyiciler. Yani atımız böyle viraj dönerken Kenter geliyor. Yani sanki hadi dediği zaman
3: yürüyecekmiş gibi.
4: Böyle 10-20 boy koyacak gibi geliyordu. Fakat biraz işlerde tatlı tutulmuş. İşte biraz da kalınlaşmıştı. Babamın söylediği, ben yarışa gitmemiştim. Badok'ta o vardı. Nefes de yaptı. Bir öyle kaldı. Sonra da bir tendon uzaması geçirdik. Yarış hayatı bitti. Hep aklımdadır o. Yani insanın tabii kendi koştuğu yarıştan başkası da şey olmuyor. Bolt Pilot'ın yarışını da çok net hatırlıyorum. Sanki bugün gibi hatırlıyorum. O da hani ikonik bir attı.
3: Evet. Peki gelecekte mesela şimdi kardeşiniz adına koşuyorsunuz, evet. Başak Milli adına. Bu sıfırlı birli taylar var baktığımda gördüm.
4: Evet.
3: Var mı ileride böyle koşabileceğini düşünüyorum?
4: Var. Var mı? Bu sene bir tane üçlüm var. Geçen sene bir küçük bir tendon yırtığı geçirdi. Çok güçlü bir Kaneko'nun erkek tayı. Olmadı yani, at geldiğinde bekliyordum eğer sorunsuz devam etse girmesini. Önümüzdeki yıl bir tane el arkam dişim gelecek. Bu yıl da iki tane dişi tayım şu anda şart 1'e hazırlanıyor Ankara'da. Yeni doğan 4 tane tay var, 3 erkek, bir tane dişi. Bu şekilde atçılığımızı devam ediyoruz.
3: İnşallah onlardan da.
4: İnşallah nasiptir bu.
3: Evet, tabii ki inşallah yani, Gazi'ye kadar gitme yolu açık olsun.
4: Evet.
3: Peki yarışlığa yeni giren at sahipleri yetiştiricilik var, yetiştiriciler olacak yani. Hı-hı. Mutlaka olması da camianın devamı, evet, için şart. Bu şekilde bir Türkiye Jockey Kulübü olarak bir çalışmalar yapabiliriz veya ortak atalımı gibi yönlendirmeler ve değerlendirmeler vardı. Hani yapılan bir çalışmalar vardı. Bunlara katılır mısınız? Nasıl bir destek verebilirsiniz yetiştiriciye ve yeni atçılara?
4: Ya yetiştiricilik primi bence çok etkili bir şey. Yarışların gruplarına göre, cinslerine göre %25'ten %15'e kadar yetiştiricilik primi ödüyoruz. At sahibi primi de ödüyoruz. Ya bu biraz tutku meselesi. Yani buna her girenin ticari bir faaliyet gibi bakmaması gerekiyor at sahibi olarak. Nasıl ifade edeceğimi bilemedim. Ortak atalımları biz geçen de aldık bir tane. Bu Hard Impact,
3: evet,
4: biliyorsun,
3: gördüm,
4: o satış koşusuna biz
3: çok,
4: de dahil
3: çok
4: ettiler.
3: Çok ortaklı
4: bir atımız var. Hatta içim aramızda konuşuyoruz yani, bu Türkiye'nin ilk sendikasyonu oldu. Belki bu farklı şeylere de sebebiyet verebilir. Belki gider bir tane aygır alırız.
3: Evet.
4: Belki gider ortak bir kısrak alırız falan filan gibi şeyler de düşünmüyor değiliz. bunun bir belki bir rol model olabileceği de ya yani olacağını da düşünüyorum. Örnek veriyorum, biz kaç kişiyiz? 20 kişi falanız. Kalkıp gitsek bir tane iyi bir aygır alsak, evet, bu insanları örnek de teşkil eder. Bir sendikasyon işine yol açabilir. Ya yani buna bir örnek olması gerekiyordu. O da oluyor gibi düşünüyorum.
3: Bir onun bir altyapısını oluşturmak adına, bir örnek olarak insanların karşısına koymak adına iyi bir, evet, şey oldu, tecrübe oldu. O şekilde yönlendiriyor.
4: Hisse payları zaten biliyorsunuz, herkesin satış esnasında belirleniyor. Evet. Kulüpte de görünüyor onlar.
3: Eskiden at sahibi belgesi olması isteniyordu. Artık o da istenmiyor. Tek bir kişinin olması onun adına koşabiliyor. Yani sendikasyona yönlendirmek yeni atçıları, yeni kanları Türk yarışlarına kazandırmak adına çok önemli. Sendikasyon aslında bizim çok çok önceleri yaptığımız bir olaydı. Bir ekip olarak, ama sonra bir türlü götüremedik. Bir tane anne aldık, onun yavrusunu koştuk ama orada bırakmak zorunda kaldık. Yoksa evet, oradan devam etsek belki daha da büyük gidecekti. Yine zor bir süreç ama eğer bir birliktelik, düzenli bir düzen kurulduğunda da devam eden bir, evet, süreç var. Peki önümüzdeki 10 yılı düşünelim Türk yarışçılığında. Yani yetişicilik adına veya yarışçılık adına var mı bir hedef? En büyük hayal nedir sizce? Yani nereye gidebiliriz? Ne yapabiliriz? Yurt dışındaki atlar mesela, internasyonel koşulara gelen atlarımız şu anda yok. Yarışların ikramiyeleri onları cezbetmiyor büyük ihtimalle.
4: Bence ya ikramiyelerimizi oldukça şey tutuyoruz ama bir süredir gelmiyorlar. Bu bizim uluslararası yarışlarımızın derecesini de düşürmüşlerdi grup 3'e. Evet. Çünkü bir şey var, yarışlarınızın yurt dışına açık olması lazım. Belli bir miktardaki açık yarışlarınızın.
3: Şimdi açtık onu.
4: Şimdi evet, geçen yıl açtık. Ya evet, bu 2026'da 25 tane uluslararası. Evet. Mesela diyorlar uluslararası Karacı olan koşu kim gelecek kardeşim buna diyorlar. Bunu açmadığınız zaman da dünyadaki otorite senin grup yarışlarının derecesini düşürüyor. Evet. Zaman ile tekrar eski biz yani yurt dışına açıyoruz artık. Açtığımız yarışlara gelip gelmemeleri onların tercihi ama uluslararası yarışlara açık at yarış sayımız arttıkça şeyimizin yükseleceğini düşünüyorum. Grup ulus hani Topkapı, artı, Boğaziçi. Evet.
3: Onlara da ilgi
4: onlara, onların grade'lerinin yükseleceğini ve ilginin daha çok olacağını düşünüyorum.
3: Bizim bir de yurt dışında
4: özür diliyorum, destek de veriyoruz. Gelen atlara, evet, nakliye desteği veriyoruz.
3: Bizim bir de yurt dışı atlarımız, bu eskiden Dubai'de koşan atlarımız var. Şimdi onları da görüyoruz. Yine Türkiye Jockey ekibi olarak onların orada gitmesi için
4: destek veriyoruz tabii ki.
3: Evet. Desteklerimiz oluyor. Tabii. Gitmek isteyen at sahibine, yurt dışında bizi temsil etmek isteyen at sahibine yine destekler Türkiye Jockey Kulübü tarafından veriliyor. Ki artık yetiştiricilik birazcık daha önemli hale geldi. Yine aygır olarak getirdiğiniz, ithal ettiğiniz aygırlar var.
4: Bu aygır doğru geldi.
3: Evet, aygır kanatımız da şu anda çok kuvvetli. Son olarak söyleyeceğiniz bir şey var mı? Yarışsevere, bizi takip eden dostlara ne demek istersiniz, ne söylemek istersiniz?
4: Biz Türk atçılığını ayakta tutmak için bilabedel çalışan bir ekibiz, grubuz. Türkiye Jockey Kulübü para kazanmadan bu işi yapıyor. Yani bahislerin özelleşmesinden önceki süreç ve şimdiki süreçte aldığı paranın hemen hemen tamamını, masraflarını da oldukça kısarak, personellerini oldukça efektif kullanarak artan parayı tamamen atçıya yönlendiriyor. Bunu sizler de biliyorsunuz. Ben önümüzdeki 10 yılda sektörümüzün bundan çok daha iyi yerlerde olacağını düşünüyorum. Gerek getirdiğimiz, getireceğimiz aygırlar, yapacağımız altyapı yatırımları, yetiştirdiğimiz personeller, bunlarla birlikte daha iyi günlerde olmak için büyük çaba sarf ediyoruz. Ve ben olacağına da oldukça inanıyorum. Bu sebepten atçılığıma da devam ediyorum. Hem bizimki bir tutku. Evet. Yani her halükarda, her şartta devam ediyoruz ama hiç öyle bir şüphem olmadığı için arttırarak da devam ediyoruz.
3: Evet, inşallah.
4: Yarış severleri de güzel yarışlar izleyecekleri günler olacağına eminim. Bu yılki Gazi Koşusu'nun da buna etkisinin olacağını da eminim. Çekişmeli ve güzel bir koşu günü bizleri bekliyor.
3: Evet, çok teşekkür ediyoruz sizlere ki bugün Radyo Spor'da Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu üyesi, aynı zamanda Yüksek Komiserler Kurulu üyeliğinde sürdüren Sayın Halit Milli'yi konuk ettik. Sizi ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Her zaman sizleri burada görmek isteriz ki önemli gelişmelerde yine misafir etmek istiyoruz sizi.
4: Teşekkür ediyorum. Güzel bir söyleşi olduğunu düşünüyorum. Dinleyicilere de teşekkür ediyorum.
3: Evet, bugün Radyo Spor'da Foto Finish'te konuğumuz Halit Milli'ydi. Onunla Türk yarışçılığını konuştuk, geleceği konuştuk ve bugünkü programı burada bitirirken Radyo Spor'da kalın, hoşça kalın, görüşmek üzere.
2: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish sona erdi.
1: Radyo Spor.
5: Reklam.
6: ETS yaz fırsatları başladı.
7: Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatili
6: maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Radyo Spor.
8: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
9: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Bizim çocuklar Dünya Kupası sahnesinde dev maçın heyecanı %20 ek kazanç fırsatı ile Nesine'de. A milli futbol takımımız turnuvanın ilk maçında yarın sabah saat 7'de Avustralya ile karşı karşıya geliyor. Sen de A millilerimizin Dünya Kupası maçlarına Nesine'de oyna, %20 ekstra kazanma şansını kaçırma. Detaylar Nesine'de. Nesine, başka bir seviye.
2: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü, kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
3: Jilet, erkek için en iyisi.
2: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe. Şampiyonla son düzlükte kazanır.
7: Kalmıyoruz 5'te. 6'lı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
6: Şampiyonla son düzlükte.
8: Bankam.com Bank kartıma bin.
9: Umran Oto Ekspertiz.
10: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere.

0: geçer, Türkiye QNB'ye geçer, Sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
5: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Arca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport

0: Spor.
1: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun.
0: Radyo Spor.
1: 0538 052 1487. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
2: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı.
3: Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
4: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
1: 301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz başlıyor.

0: Değerli dinleyenlerimiz, Bay Günüddağ'ın sunduğu Bahsegeriz programına hoş geldiniz. Saatlerimiz 12'yi gösteriyor. 12-14 saatleri arasında sevgili Vedat Parlak'la birlikte karşınızda olacağız efendim. Gündeme dair haberleri sizlere yansıtacağız. Transfer gelişmeleri ve tabii ki daha sonrasında da milli mücadelemizi değerlendireceğiz. Bültene yansıyan karşılaşmaları sizler için değerlendireceğiz. Açıkçası kendi adıma konuşmak gerekirse dersimi 2-3 gün önceden hazırlıkları yaparak geldim. Ayrıca buraya son karşılaşmalarda kazanarak geldiğimi belirtmek isterim. Dünya Kupası'nda daha önceki yayınlarımda da belirtmiştim. Yüksek oranlara birazcık daha fazla kafayı yormaya başladım. Açılış günü Raul Jimenez kafayla gol atar 7 oran. Daha sonrasında Güney Kore mücadelesi 0'dan 1. Amerika mücadelesinde 3.5 kart üstü. Bütün tercihler geldi. Bu tercihlerin üzerine bir de sistem kuponu denedim. Ve dünkü karşılaşmada Bosna mücadelesindeki en yüksek oran 16.60 oran 2'den 0 oynadım. O da isabet sağladı. Umarım diğer 3 mücadelede isabet sağlar ve büyük ikramiyeyi kazanmış oluruz. Heyecanımız yüksek. Değerli dinleyenlerimiz, bu karşılaşmaları bir ay önceden, 45 gün önceden ekibimizle birlikte hazırlandığımızı söylemiştik. Hazırlık karşılaşmalarına kadar hepsini izledik, takip ettik. Umarım şans yine bu şekilde yanımızda olur ve yolumuza kazanarak devam ederiz. Vedat abim, hoş geldin tekrardan.
1: Hoş bulduk Ozan. Herkese güzel bir gün dilerim.
0: Çok teşekkürler. Artık Dünya Kupası başladı. Sezon bitti ve yarın sabah 7'de de milli mücadelemiz başlayacak. Avustralya ile oynayacağız. Bütün karşılaşmaları sizler için değerlendireceğiz. Açılış mücadelesinde kazanan takım 2-0'la Meksika olmuştu. Daha sonrasında Güney Kore, Çekya'yı 2-1'le geçti. Ve 22 kuşağındaki Kanada-Bosna-Hersek mücadelesinde de mücadele 1-1'le sonuçlandı Vedat abi. Neler söylersin? Nasıl başladı sence Dünya Kupası?
1: Evet, aslında beklentilerin karşılandığı bir Dünya Kupası olduğunu söyleyemem futbol anlamında.
0: Her zaman böyle genelde.
1: Yani futbol olarak ben daha belki çekişmeli maçlar, daha heyecanlı maçlar bekliyordum ama genelde oynanan karşılaşmalar bir tarafın daha dominant olduğu, diğer tarafın daha bekleyen taraf olduğu şekliyle aslında başladı diyelim. Ama bundan sonra tabii turları ilerledikçe daha çekişmeli, daha zor maçları da göreceğiz diye düşünüyorum.
0: Değerli dinleyenlerimiz, yine daha önceki yayınlarımda da belirtmiştim. İlk yarıların kısır ve temposuz geçmesini beklediğim bir Dünya Kupası. Oran olarak da bizi tatmin ediyor. Birazcık daha sürprize doğru yöneldiğimiz bir Dünya Kupası olacak efendim. Kısa bir reklam arasına gidiyoruz.
2: 301-304 Bay Günüddağ'ın sunduğu Bahse Gireriz devam edecek. Kupanın gündemi TürkNet Gigafiber hızında.

0: Dünya Kupası'nda 4 maç geride kaldı şu ana kadar oynanan karşılaşmalarda. Meksika Güney Kore'yi 2-0 mağlup düzeltiyorum. Güney Afrika'yı 2-0 mağlup ederken Güney Kore Çekya'yı 2-1 ile geçmeyi başardı. Kanada Bosna Hersek mücadelesi 1-1'lik beraberlikle sonuçlanırken Amerika Paraguay karşısında 4-1 kazandı. Ve günün karşılaşmalarına baktığımızda bu akşam Katar-İsviçre mücadelesi var sevgili dinleyiciler ve saatler 22'yi gösterdiğinde oynanacak karşılaşma. Gece yarısından sonra sabaha karşı saat 7'de ise milli takımımız Avustralya karşısında olacak. Avustralya karşısında milli takımımızın mücadelesinde beklentiler Kenan Yıldız'ın oynayamayacağı yönünde. Umarım tabii o saate kadar çok daha iyi hisseder ve oynayabilir ama yine de milli takımımızın kazanabileceği düşüncesindeyim ben. Dünya Kupası'nda biliyorsunuz yeni kurallar da var. İşte o yeni kurallardan biri dün ilk kez uygulandı. FIFA Dünya Kupası'nda Amerika ile Paraguay arasında oynanan karşılaşma futbol tarihine geçerek bir VAR müdahalesine sahne oldu. 2026 Dünya Kupası'nda futbol kuralları adına tarihi bir an yaşandı. Paraguaylı Miguel Almiro'nun kendini yere atarak kazandığı faul VAR incelemesinin ardından iptal edilirken sarı kart bu kez rakibine değil aldatmaya yönelik hareket yapan oyuncuya çıktı. İngiltere milli takımı Dünya Kupası'nda şoke eden bir olayla karşı karşıya kaldı. Antrenman toplarından teknik ekipmanlara Harry Kane ve Jude Bellingham'ın kramponlarından Thomas Tuchel'in taktik panolarına kadar birçok malzemenin çalındığı öne sürüldü. Gerçekten çok ilginç olaylara sahne oluyor FIFA 2026 Dünya Kupası. Başlamadan önce ülkeye girişlerde yaşanan sıkıntılar vesaire derken birçok haber yine sizlerle buluşuyor. Bundan sonraki saatlerde yine son gelişmelerle karşınızda olacağız.
1: Kupanın gündemi TürkNet Gigafiber hızında. Türkiye'nin kalıplara sığmayan ev interneti TürkNet Kupa'dan haberleri sundu. Radyo,
2: spor. Reklam.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Bizim çocuklar Dünya Kupası sahnesinde dev maçın heyecanı %20 ek kazanç fırsatı ile Nesine'de. Amirli futbol takımımız turnuvanın ilk maçında yarın sabah saat 7'de Avustralya ile karşı karşıya geliyor. Sen de amirlilerimizin Dünya Kupası maçlarına Nesine'de oyna, %20 ekstra kazanma şansını kaçırma. Detaylar Nesine'de. Nesine, başka bir seviye.
2: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.

0: Vurdu ve gol! Harikasınız! Harikasınız! Uzatmadan bitir, galibiyet getir. Şampiyonuz,
1: şampiyonuz, şampiyonuz bitir. Kupon başı 50.000 TL. Her gün tüm altılılarda ek kazanç fırsatı bir tarihte. Alt limit yok, üst limit yok, bir tarihte fırsat çok. Sen de hemen bir tarihe gel, 50.000 TL'lik fırsatı kaçırma. Detaylar bitarih.com'da.

0: 301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz devam ediyor.
1: Değerli dinleyenlerimiz, Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz programı devam ediyor. Sizler de kuponlarınızı dijital ortamda kral oran farkıyla oynamak istiyorsanız 301-304 Baygün koduyla Baygün İddia üzerinden oynayabilirsiniz. Ben de kuponlarımı artık Baygün İddia üzerinden oynuyorum efendim. Değerli dinleyenlerimiz, Instagram'dan gelen mesajlar da var. Çok teşekkür ederiz daha yayının başında. Ozan Özturan ismiyle Instagram'da paylaşmış olduğum son fotoğrafın altına mesajlarınızı gönderebilirsiniz. DM yoluyla değil, son fotoğrafın altına yazarsanız diğer dinleyicilerimiz de görmüş olur. Ayrıca Radyo Spor WhatsApp hattımızı da hatırlatmak isterim. 0538-052-1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız, değerli görüşlerinizi bekliyoruz. İnteraktif yayınımıza devam edeceğiz. Özellikle milli mücadelemizle ilgili yorumlarınızı bekliyoruz efendim. Saygı çerçevesinde atılan bütün mesajları canlı yayında okuyup değerlendireceğiz. Şöyle bir gelen mesajları kontrol ettiğimde, İlker Bey, Ozan Hocam çok teşekkür ederiz. YouTube'da sayenizde kazanıyoruz demiş. Hayırlı olsun. Beraber kazanıp beraber kaybediyoruz. Benim de felsefem bu. Birçok yayınımda da bunu belirtmiştim efendim. Yunus Bey, iyi yayınlar hocam. Bugün güvendiğiniz ikili kombini alabilir miyim demiş. Tabii ki de belirteceğim. Hakan Bey, hocam Bosna mücadelesi 2'den 0 nasıl bir tercihtir? Tebrik ediyorum sizi demiş. Nasıl bir tercihtir? Söyleyeyim. Hissiyat tercihi ve yüksek oran denemesi, 17 oranı yakalamış olduk. Diğer karşılaşmalarımı da yayının sonunda söyleyeceğim. Kuponlarımı görmek isteyen değerli dinleyenlerimiz YouTube platformunda Ozan Özturan tahminleri ismiyle beni takip edebilirler. Ayrıca Baygün aplikasyonunu ücretsiz bir şekilde indirerek yazarlarımızın ve fenomenlerimizin kuponlarını da yine ücretsiz olarak görebilirler efendim. Yılmaz Bey, iyi yayınlar hocam. Bugün forvet hattında kim oynayacak sizce demiş. Birazdan sevgili Vedat Parlak'la birlikte karşılaşmaları değerlendireceğiz. Volkan Bey, iyi yayınlar hocam. Bugün biz de sürpriz bir kupon alabilir miyiz demiş. Tabii ki de sizler için hazırlıklarımı yaptım ve gereken tercihleri de sizlere ileteceğiz efendim. 0538-052-1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Yine mesajlarınızı isterseniz Radyo Spor WhatsApp hattımıza da gönderebilirsiniz. Vedat abi, gündemimiz yoğun. Transfer gelişmeleri, Fenerbahçe'nin yeni başkanı belli oldu, teknik direktörle ilgili gelişmeler var, milli takımımızla ilgili gelişmeler var. Fenerbahçe'de teknik direktör, daha önce konuşulan Aykut Kocaman birazcık daha soğuklaşmaya başladı. Sayın Aziz Yıldırım'ın açıklamaları vardı teknik direktörlük konusunda. Gündemi nasıl değerlendirirsin Fenerbahçe'de Vedat abi? Hakim olduğun için ilk böyle başlamak istedim.
2: Şimdi tabii geçtiğimiz haftadan sonra ben hafta içinde birçok değerlendirme yaptım. O yüzden sana daha çok fırsat vereceğim o anlamda. Bence sen değerlendirmelerini yap. Çünkü sen hafta sonları sadece burada oluyorsun. Şimdi Ozan, bu son söylediğinden yola çıkarak hemen bir küçük değerlendirme yapabiliriz.
1: Lütfen.
2: Sayın Aziz Yıldırım ve yönetimi aslında bu yapılan haberlerle ilgili çok net bir açıklama yaptılar. Yani daha anlaşılmış hiçbir şey yok, henüz yok dediler. O yüzden bu tür haberleri yapmayın dediler. Ki bunu geçmiş dönemde, Aziz Yıldırım'ın geçmiş dönemlerinde de aslında çok sık görmüştük. Aziz Yıldırım duruma şöyle bakıyor. Aslında bunu bir yalanlama olarak net olarak söyleyemeyiz. Yani habere yalanlama değil bu. Ama şöyle, henüz ortada bir şey yok. Bu Fenerbahçe'ye zarar verir mantığıyla bakılıyor. Çünkü bir oyuncuyla ilgili eğer haberler çıkarsa, ya da bir teknik direktör ya da bir başkasıyla, o zaman işte Fenerbahçe'nin daha fazla zarar edebileceğinden hareketle böyle bir şey yol izliyor Aziz Yıldırım yönetimi. Geçmişte de böyleydi. Benim duyduğum kadarıyla yine muhabir arkadaşlarımızla yaptığımız sohbetlerden, burada aslında hani Aykut Kocaman'dan tamamen uzaklaştı mı Fenerbahçe'de, bu haberlere yalanlama geldi sorusunun cevabı, genelde muhabir arkadaşlarımız da hayır değil diyorlar. Mesele şu, aslında sadece Aykut Kocaman değil, birçok isim yazılıyor. İşte şu yardımcısı olacak, bu yardımcısı olacak. Eğer bu yazılanların hepsi yardımcısı olursa zaten 8-9 yardımcısı olacak şeyin, Aykut Kocaman'ın, görünen o. Bence bu tarafına daha çok tepki gösteriyor yönetim. Yani ortada daha hiçbir yardımcı mardımcı konuşulmuyorken nasıl bu isimler yazılıyor, hayali isimler yazılıyor şeklinde. Buradan hareketle, dediğim gibi, Aykut Kocaman ismi açıklanır mı kısa süre sonra? Yine

0: Açıklanabilir diye duyuyorum şeyden, muhabir arkadaşlarımızdan aldığım bilgi. Diyor ki yani dün sorsan %99 derdik Aykut Kocaman Fenerbahçe'nin teknik direktör olacak diye. Bugün sorarsan, bu açıklamadan sonra yani yönetimin yaptığı, %98 deriz diyorlar. Yani çok bir şey değişmemiş, anladın mı orada? Sadece yardımcılar konusunda çok netlik yok, onu söyleyelim.
1: Peki. Değerli dinleyenlerimiz, transfer haberlerini kontrol ettiğimde Fenerbahçe'de Ederson'un bu sezon takımda kalması bekleniyor. Yine güncel transfer haberlerini kontrol ettiğimde, bunları araştırarak da geldim, aralarında asparagas haberler de var, onları çıkartarak sizlerle paylaşıyorum. Brahim Diaz'ı sordum Vedat abi, yönetime yakın isimlere. Gerçekten Fenerbahçe'nin bir nabız yoklaması olduğu belirtiliyor Brahim Diaz'la ilgili. Grimaldo sesleri yine son dönemde yükselmişti. Geçtiğimiz hafta içinde Fenerbahçe'nin ilgilendiği Grimaldo, ülkesi İspanya'da futbola devam etmek istediğini açıkladı. Şu anda yine transfer haberleri çıkıyor ama oyuncunun paylaşımı bu şekilde oldu. Ayrıca yine Fenerbahçe taraftarlarının ismini çok duyduğu ve daha önce Fenerbahçe forması giyen Vedat Muriç'in de yakın zamanda İstanbul'a gelip Fenerbahçe yönetimiyle görüşmesi bekleniyor. Aziz Yıldırım'ın en çok istediği isimlerden birisi Vedat Muriç oldu. Yakın zamanda, yani bir hafta içerisinde Vedat Muriç'in de İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Salah'la ilgili haberler çıkmıştı yine Fenerbahçe cephesinde. Araştırdım, İngiltere basınında da araştırdım. Net bir haber yok. Fenerbahçe'nin de net bir gelişmesi gözükmüyor. Bu konuyla ilgili de yanlış bilgi vermek istemem. Jadon Osterwolde'ye yaklaşık 3 kulübün talip olduğu belirtiliyor. Özellikle İtalyan kulüplerinin radarına girdiği belirtiliyor. Fenerbahçe yönetimi de teknik direktör sonrasında bu oyuncuyla ilgili kararın verilmesini bekliyor sevgili Vedat Parlak.
0: Evet, tabii isimler yazılacak Ozan. Daha doğru, çok da doğru. İsimler yazılır bundan sonra. Her takım için yazılır. Burada ben hep her transfer dönemi söylediğimi tekrar edeceğim. Elbette biz gördüklerimizi, duyduklarımızı sizlerle paylaşacağız. Muhabir arkadaşlarımızdan gelen bilgileri, aldığımız bilgileri paylaşacağız. Ama onun ötesinde daha çok erken. Neden erken? Daha biliyorsunuz yani bir Dünya Kupası başlayacak. İşte Haziran'ın sonuna doğru başlayacak olan da bir şey var. Transfer süreci var. Ancak şunu da söylemem lazım. Tabii Fenerbahçe sezonu erken açacak ve Şampiyonlar Ligi ön elemesini erken oynayacağı için Fenerbahçe'nin de bir an önce aslında bir şey yapması gerekiyor. Yani hızlıca gerekli takviyeleri de yapması gerekiyor. Özellikle forvet mevkiine. Özellikle Girassi ve Vedat Muriç'i zaten Sayın Aziz Yıldırım seçim sürecinde böyle direkt aldık demese de isimlerini telaffuz etmişti. O isimler bence gerçekleşecektir. Beklentim en azından bu yönde. Hatta Vedat Muriç bence daha büyük ihtimal. Hatta Vedat Muriç'in zaten kendisiyle anlaşılmıştı ama kulübüyle de anlaşılmak yolunda çok ciddi adımlar atıldığı söyleniyor. Yani 20 milyon eurolardan 13-14 milyon eurolara kadar çekildiği söyleniyor şu ana kadar bonservis bedelinin. Bunda tabii Vedat Muriç'in de payı büyük. Vedat Muriç takımına ben gitmek istiyorum Fenerbahçe'ye diye ısrar edince.
1: Ve diğer kulüpleri de reddetmiş.
0: Evet, rakamlar bu noktaya geliyor. Ben açıkçası Vedat Muriç'in olabileceğini düşünüyorum. Dediğim gibi Girassi ismi, gene Aziz Yıldırım'ın söylediği bir isimdi. Eğer takımıyla çok büyük sorun yaşanmazsa gelir diye düşünüyorum. Ama mutlaka Fenerbahçe'nin bir ya da iki kanat oyuncusu ve bir de forvet daha alacağını düşünüyorum. Yani şeye kadar, hatta bu hazır olabilir yani. Bu şeye kadar, Şampiyonlar Ligi ön elemesine kadar Ozan. Bir de gene Aziz Yıldırım'ın ağzından çıkan bir sözdü. Mesela eğer dedi Dünya Kupası'nda inşallah istediği noktaya kadar gitsin milli takımımız. Ama dedi Semedo'nun da gidişiyle birlikte milli takımına biz dedi sağ beksiz çıkabiliriz dedi şeye. Şampiyonlar Ligi ön eleme turuna. Orada da belki bir alternatif bir şeyler düşünülüyor olabilir. Orayı da tamamlamak adına. Çünkü Fenerbahçe bu sene Şampiyonlar Ligi'ne katılımı önemsiyor. Yani maddi açıdan da çok ciddi bir gelir olacağı için 30-35 milyon eurolar civarında Fenerbahçe önemsiyor bu sezon.
1: Değerli dinleyenlerimiz, Galatasaray'ın transfer haberlerini kontrol ettiğimde bu haberi araştırdım aynı zamanda. Osimhen'e teklif yok diyorlardı sezon içerisinde. Birçok dinleyicimiz de yazmıştı. Hocam oyuncu bu kadar büyük bir oyuncu değil. Oyuncu bu kadar büyük bir kulüp olsa Barcelona, Real Madrid, Manchester City gibi takımlar devreye girer demişlerdi. sezon bittikten sonra yaklaşık 3 büyük

0: kulüpten Osimhen'e teklif geldi ve yine geçtiğimiz hafta içerisinde de Sayın Başkan Dursun Özbek bir açıklama yaptı ve Osimhen'in menajerine ve kendi ekibine de bunu söyledi. 150 milyon eurodan aşağı gelen fiyatları, gelen teklifleri hiç bana getirmeyin. Düşünmüyoruz. 150 milyon euro ve üstünde gelen teklifleri Osimhen'le ilgili değerlendirebiliriz şeklinde bir açıklaması vardı. Ve yine geçtiğimiz hafta içinde de Atletico Madrid'in İspanya basınında da bunu kontrol ettim ve haber doğru. Atletico Madrid'in 120 milyon euro teklif ettiği belirtiliyor Osimhen için. Ama Sayın Dursun Özbek Osimhen'i vermeyeceğini de belirtti. Ben burada Galatasaray yönetiminin de başkanını da kutlamak isterim. Hedefe giden bir takım, kadrosunda çok iyi isimler kattı. Bu sezonda yine dünya çapında 2 ya da 3 oyuncu Galatasaray'ın takviye yapması bekleniyor. Osimhen'i de satmayarak Galatasaray'ın hedefe doğru yürüdüğünü gösteren bir başkan var. Tebrik ediyorum. Neler söylersin Vedat abi bu konu için?
1: Şöyle Ozan, şimdi bunlar gazete haberlerinden öteye geçmiyor. Yani net şunu söylemek lazım. Ben gazete haberleri dışında Osimhen'e şu kulüp şu kadar teklif etti ya da yani Galatasaray'a gelen resmi bir yazı olduğunu bilmiyorum. Şu ana kadar benim konuştuğum muhabir arkadaşlardan gelen bilgi bu. Resmi bir teklif yok şu ana kadar. Yani bize gelip biz başvurup biz Osimhen'i istiyoruz, ne istiyorsunuz? Ya da biz Osimhen'i istiyoruz, kendisiyle görüşebilir miyiz gibi bir resmi teklif Galatasaray'a gelmiş değil şu ana kadar. Ama bu işler böyledir. Öncesinde bir yoklama yapılır, işte bir haber çıkarılır. Acaba Galatasaray'ın tavrı ne, o ölçülebilir vesaire, bunları bilemem. Bu bir. İkincisi, ben sözleşmeyi bilmiyorum. Ama mutlaka bu dakikadan itibaren şimdi gene muhabir arkadaşlarımızla onu da araştıracağım. Osimhen'in sözleşmesinde serbest kalma maddesi yok.
0: Yok.
1: Emin misin?
0: Eminim, yani öyle biliyorum.
1: Yani işte bir o yüzden söylüyorum, araştıracağım diye.
0: Yok yani, diye biliyorum.
1: İşte eğer yoksa zaten Osimhen için bu kendisi açısından çok olumsuz. Yani eğer bir takıma gitmek isterse ve Galatasaray ben seni göndermiyorum derse gidemez. Değil mi? Net durum bu. Ben dediğim gibi bir onu soruşturacağım. Şöyle diğer taraftan Dursun Özbey'in sözlerine gelelim. Valla gerçekten senin dediğine katılıyorum. Hedefi olan bir takım ve 150 milyon eurodan aşağı kimse gelmesin diyor.
0: Evet, bir yandan da kontrol ettim Edat abi. Galatasaray'daki sözleşmesinde serbest kalma maddesi bulunmuyor.
1: Ama o zaman bu işler şöyledir. Biz bilmeyiz de.
0: Ha, onu
1: onların
0: bilemem.
1: İçinde madde vardır, anlatabiliyor muyum? Yani demiştir ki.
0: Onların da açıklanması gerekiyor ama yeni kurallara göre.
1: Bilemiyorum ama yani şöyledir bu iş. Şu kadar getiren gider. Getirirseler ben giderim diye. Artık futbolcular neredeyse hepsi koyuyorlar bu maddeyi. Hele de Napoli'den bir ayrılık süreci var biliyorsun, evet. Osimhen'in. Yani burada aynı şeyleri yaşamamak adına avukatları söylemiş midir bilmiyorum ama dediğim gibi orayı bir bilmeden söylüyorum. Dursun Özbey'in bakış açısı, tavrına da şöyle gıpta ile bakmak lazım. Yani artık öyle hedeflere gelmiş ki Galatasaray şunu söylüyor. Ben zaten benden bu oyuncuyu isteyen takımlarla yarışıyorum Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde. Ya ben kendimi zayıflatıp onların elini niye güçlendim?
0: Tabii ki, diyor. Mükemmel bir düşünce.
1: Ama bunu düşünmek de işte aslında çok önemli bir şey. Yani hem ekonomik anlamda çok sağlam bir yapı olması gerekiyor. Hem işte takımın da içerisinde Osimhen'e ne kadar ihtiyaç olduğunun farkında olunması gerekiyor vesaire. Bunların hepsini bir arada gördüğümüzde Dursun Özbey'in bu duruşunu da çok gıptayla bakmak lazım dediğim gibi. Ama Galatasaray'da bir değişim gerçekleşecek. Bunu da söylemek lazım. Özellikle Davinson Sanchez isminden bahsediliyor mesela. Davinson Sanchez'in gidebileceği söyleniyor. Onun dışında yani burada devam eder mi Lemina ile bilmiyorum Galatasaray ama büyük ihtimal devam etmeyecek deniyor. Çünkü 3 günde bir maç oynamaya uygun olmayan, vücudu yenilenmeyen 3 günde bir Lemina'dan bahsediyoruz ki bunu Okan Buruk'un kendi söyledi. O yüzden orada belki bir tercih yapılabilir. Ama Galatasaray'da bir değişim olacak. Icardi artık bence bitti bu arada. Yani hala soranlar var. Icardi ne oldu? Icardi işi bitmiştir bence. Yani imzalayacak olsa imzalardı bugüne kadar.
0: Katılıyorum.
1: Geri dönüş olsa.
0: 23 olurdu. Tane bavullu Arjantin'e gittiği söyleniyor zaten. İş bitmiş yani gibi gözüküyor.
1: Şeyden paylaşımlar yapıyordu işte tatilden falan. En son gördüğüm oydu.
0: Doğru.
1: Ama o iş bitti bence artık. Dursun Özbek burada da bence çok doğru bir strateji uyguladı. Galatasaray taraftarının Icardi sevgisini çok iyi biliyor ve Icardi

0: gönderen başkan olarak anılmak istemedi. O yüzden Icardi öyle bir teklif yaptı ki zaten o kabul etmesin ve gitsin diye.
1: 5 milyon euroluk da iyi bir teklif yapıldı diye
0: mesele
1: biliyorum.
0: Mesele aslında para değil. Mesele şu. Sana 5 milyon euro veririz ama yedek beklersin. Icardi de bunu kabul edemedi. Bir de 10 milyon eurodan 5 milyon euroya çekiyorsun. Yani yarı yarıya düşüyor.
1: Evet, 13'ten 5 milyon euro.
0: Anlatabiliyor
1: doğru.
0: Muyum? Yani 13 müydü bilmiyorum. Ben 10 diye hatırladım ama doğrudur. Şimdi bu rakamdan buraya çekiyorsun, bir de sen yedek bırakacağım diyorsun. Şimdi bu şey demek yani. Yani biz senin gitmeni istiyoruz da bir yüzüne söyleyemiyorsun demek.
1: Can da aldı Galatasaray Icardi'den zaten.
0: İşte Icardi de zaten gitti. Dursun Özbek'teyim gibi iyi bir stratejiyle Icardi'yi gönderen başkan olmadı. Hayır, ben kalsın istiyorum dedi. Teklif de yaptım dedi ama o teklif zaten dediğim gibi Icardi için çok yeterli bir teklif değildi. Ya bir değişim olacak Galatasaray'da. O çok net.
1: Ben Temel Taşlar'ın Galatasaray'da sabit kalmasını bekliyorum.
0: Yani Torreira isminden bahsediliyor. Gidip gitmeyeceği hala net belli değil ama son günlerde daha çok kalacağı yönünde haberler var.
1: Bunlardan birisi de Davinson Sanchez. Ben Okan Hoca'nın Davinson Sanchez'i göndermesini beklemiyorum. Hafta içinde yine bir programa katıldı ve oyuncu eşleştirmeleriyle ilgili açıklamalar yapmıştı. Gelen bir soruya, hocam Popescu mu, Davinson Sanchez mi şeklindeki soruya, Davinson Sanchez dedi. Zaten Popescu'nun önüne bu oyuncuyu koyuyorsa bence 35 milyon euro değil 40 milyon euro da verseler sayın başkana göndermeyin şeklinde açıklama yapar diye düşünüyorum. Performansı da ortada. Kolay kolay bu fiyatlara da Davinson Sanchez gibi bir oyuncuyu bulamazsınız. Takımın en iyi oyuncularından birisi. Bir de neden gönderecek Galatasaray bu oyuncuyu? Hedefleri var, Şampiyonlar Ligi var, gelen ödemeler var, ekonomik durumu da kötü bir seviyede değil ve Şampiyonlar Ligi'ne gittiğinde tekrardan ödeme alacak. Ben göndereceğini düşünmüyorum açıkçası. Onun dışında da Galatasaray ile ilgili yine 2-3 tane transfer haberi çıkıyor ama bunlar asparagas haberler olduğunu düşünüyorum. Bir tek Galatasaray'ın Koman'la ilgili bir nabız yokladığı belirtiliyor. Eğer alırsa bu oyuncuyu da Türkiye Ligi'nin içinden geçebilecek seviyeye sahip bir isim Koman. Bence Sané'den falan da çok başarılı olur. Şampiyonlar Ligi içinde inanılmaz bir transfer olur. Sol tarafta Koman, sağ tarafta Leroy Sané, o önlerinde Osimhen, bambaşka bir kadro olur. 2-3 kere Galatasaray'ın bu isimle ilgili nabız yokladığı belirtiliyor efendim. Saatlerimiz 12.30'u gösteriyor. Reklam aramız geldi mi sevgili Vedat Parlak? Şöyle bir sormak isterim. Kısa bir reklama gidiyoruz.
2: ...301-304 Baygün iddianın sunduğu Bahse Gireriz devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
3: Kredi. Radyo Spor.
5: Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.

0: Eylül akar çeşme yatkın. Elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Saliha Şahin'den Smaç. Elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmaktan Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında.
1: Bizim çocuklar Dünya Kupası sahnesinde dev maçın heyecanı %20 ek kazanç fırsatı ile Nesine'de. A milli futbol takımımız turnuvanın ilk maçında yarın sabah saat 7'de Avustralya ile karşı karşıya geliyor. Sen de A millilerimizin Dünya Kupası maçlarına Nesine'de oyna, %20 ekstra kazanma şansını kaçırma. Detaylar Nesine'de. Nesine, başka bir seviye.
2: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7 şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.
3: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen ne istersen ol.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Reklam.
8: 301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz devam ediyor.
9: Değerli dinleyenlerimiz, Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz programı devam ediyor. Sizler de kuponlarınızı dijital ortamda kral oran farkıyla oynamak istiyorsanız 301-304 bayi koduyla Baygün İddia üzerinden oynayabilirsiniz efendim. WhatsApp hattını da hatırlatalım. VIP hattı 0531-088-4877 0531-088-4877 radyo spor tarafından geldiğinizi söylerseniz kayıt oluyorsunuz ve fenomen ve yazarlarımızın kuponlarını, sürpriz kuponlar, misli kuponları ücretsiz olarak sizler de görebilirsiniz efendim. Değerli dinleyenlerimiz, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı değerlendirdik. Beşiktaş'taki transfer haberleri daha derin olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle son haftalarda Vlahovic ismi gündemden düşmüyor. Bu oyuncuyu bir an önce Beşiktaş'ın alıp getirmesi gerekiyor. Aynı şekilde benim düşünceme göre Fenerbahçe'de Vedat Muriç ile ilgileneceğine Vlahovic ile ilgilensin. Oyuncu 26 yaşında, bir sene iki sene önce 85 milyon euroya transfer edildi. Fenerbahçe'de 8 sene 9 sene önce oynattığı oyuncuyu tekrardan geri getirmeyi düşünüyor. Ve 10 milyon euro bir talebi olmuş Beşiktaş'a karşı, Beşiktaş'ta menajeri aracılığıyla indirime gitmesini belirtmiş. Yani bu oyuncuya bir ay içerisinde yaklaşık 3-4 tane kulüp net bir şekilde ilgi gösterir, elinden kaçırırlar. Bu arada Vincenzo takımı şöyle bir kontrol ettiğinde yönetimden en az 7-8 oyuncu talebinin olduğu belirtiliyor. Ve bu takım nasıl bir takım kuruldu şeklinde de sistemleri olmuş, en az 7-8 oyuncu kadrosuna katmak istiyor. Aksi takdirde şampiyonluk çok zor gözüküyor açıklamalarını yapmış ve ilk istediği isim de Dušan Vlahović. Benim de çok beğendiğim isimler arasında, şimdi haberi şöyle bir önüme aldığımda, Fiorentina'yla adım atan deneyimli golcü 2022'de 85.4 milyon euroluk bonservisle Juventus'a imza atmış. Ve siz bu oyuncuyu bedavaya alacaksınız. 10 milyon euronun pazarlığını yapılacak. Vlahovic'le. Olacak iş değil.

0: ve çok ihtiyacı var Beşiktaş'ın böyle bir forvete. Hiç kaçırmaması gerekiyor. Bir Beşiktaş taraftarı da değilim. Dinleyenler de bilir. Vlahovic gibi bir ismi eğer başarılı olmak istiyorsanız hemen alması gerekiyor Beşiktaş'ın. Değerli dinleyenlerimiz, yine Beşiktaş'la ilgili transferleri kontrol ettiğimde Monaco forması giyen 21 yaşındaki sol bek Kasum'la ilgili haberler gündemde ve yine Vincenzo'nun da bu oyuncuyla ilgili nabız yokladığı belirtiliyor. Onun dışında Trossard ismi yine son haftalarda gündemde düşmüyor. Beşiktaş'tan Trossard için 20 milyon euroluk bir ödeme bekleniyor. 7 milyon euro da maaş bütçesi Beşiktaş'ın ayırdığı belirtiliyor. Yani bu tarz isimlere gitmesi gerekiyor Beşiktaş'ın. Ve kaçırmaması gerekiyor. Dünya Kupası'ndan sonra hem oyuncuların fiyatları artacaktır, hem daha fazla takım bu oyuncuları almak isteyecektir. Bir oyuncu 26 yaşında, Trossard 31 yaşında. Kaçırmaması gerekiyor ve Beşiktaş da transferde son dönemleri kontrol ettiğimizde çok geç kalıyor. Ve Beşiktaş taraftarlarının isyanıyla karşılaşıyor. Sayın Başkan Serdar Adalı da aday olduğu zaman bu konularla ilgili net açıklamalarda bulunmuştu. Sayın Başkanım, alın getirin o zaman sezon başında da Beşiktaş'ta bir başarılı olsun artık. Antrenman kampı geçiyor, ligin başlamasına kalıyor 15-20 günlük bir süre. O zaman da yapılan transferlerinde pek bir anlamı kalmıyor. Çünkü sezon öncesi kampına oyuncu girememiş oluyor. Bir an önce Beşiktaş'ın bu transferleri gerçekleştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Değerli dinleyenlerimiz, yine Beşiktaş'ın sağ bekle ilgili çalışmalarının devam ettiği haberleri de gündemde, ama net bir oyuncu ismi olmadığı için bunu da sizle paylaşmak istemem. Trabzonspor'un haberlerini kontrol ettiğimizde Trabzonspor'da şu anda Fatih Hoca'nın isteği doğrultusunda Edin Zegrova'ya yönelmiş durumda. Yine benim de beğendiğim isimler arasında yer alıyor. Özellikle teknik kapasitesi oldukça yüksek bir oyuncu. 27 yaşında henüz ve Juventus'ta da istediği performansı tam olarak yerine getiremedi. Piyasa değeri 10 milyon euro olan Kosovalı futbolcuyu İtalyan kulübünün yeni sezon için düşünmediği belirtildi ve bu oyuncuya da yaklaşık yine 4-5 kulübün talip olduğu belirtiliyor. Ve de tabii Zegrova'yı beğenir misin sence? Beşiktaş'a yakışır mı, yoksa daha iyi bir oyuncuya gitmesi gerekir mi Zegrova?
1: Yani aslında olabilir ama burada tabii yine şeye bakacaksın. Yeni teknik direktör ve teknik direktörün ne talepleri olacak, ona bakmak lazım. İyi bir oyuncu, yani olabilir tabii.
0: Beşiktaş demişken bu arada bir bilgiyi de aktarmak isterim. Bugün basketbolda Fenerbahçe Beko Beşiktaş Gey'in final mücadelesi oynanacak efendim. Beşiktaş'ta son karşılaşmada rakibini yendi ve Fenerbahçe Beko'yla final mücadelesine çıkacaklar. 20-30 kuşağında başlayacak. Daha sonra da sabah saat 7'de milli mücadelemiz olacak. Değerli dinleyenlerimiz, şöyle bir yandan da kadroları kontrol etmeye çalışıyorum. Eksik var mı? Çünkü Beşiktaş'ta son mücadelede eksik olan oyuncular da vardı. Final serisinin ilk mücadelesi bugün 20 kuşağında. İkinci karşılaşmada yine Fenerbahçe Beko'nun salonunda oynanacak. Ayın 15'inde 2 gün aralıklarla oynanacak bu mücadeleler. 13, 15, 17, 19, 21 Haziran'da oynanacak bu karşılaşmalar. Bunun bilgisini de paylaşmak isterim. Değerli dinleyenlerimiz, Trabzonspor transfer gelişmelerini kontrol ettiğimizde Augusto için Trabzonspor'a gelen teklifler var. Ve Augusto'nun da çok yakın bir zamanda Trabzonspor'dan ayrılması bekleniyor. Trabzonspor taraftarlarının çok hoşuna gitmese de Augusto Zenit transferinde büyük ölçüde netleştiği belirtiliyor. Olay içinde Leipzig başta olmak üzere Avrupa kulüplerinin ilgisi sürdüğü belirtiliyor. Trabzonspor bir transfer gerçekleştirmişti. Benfica'dan sağ beki kadrosuna kattı. Fatih Hoca'nın özel isteği doğrultusunda gerçekleşti bu transfer ve yine genç ve dinamik oyunculara gidilmesi bekleniyor.

0: Görünüyor Trabzonspor cephesinde yalnız takımdaki iki oyuncudan da 50 milyon euroluk bir bonservis beklentisi var Trabzonspor'un. Ama belirtmiş olduğum gibi Trabzonspor taraftarları da bu ayrılıkları görmek istemiyor. Kaleci çalışmaları da Beşiktaş'ta, düzeltiyorum, Trabzonspor'da tüm hızıyla devam ediyor. Sevgili Vedat abi, Trabzonspor için neler söylemek istersin? Nerede en önemli eksiği var sence?
1: Valla en önemli eksik şöyle, yani Trabzon o kadar hızla kapattı ki eksiklerini ve sezonun herhalde en erken takımını, kadrosunu kuran takımı olacak gibi gözüküyor. Bundan sonraki süreçte hala konuşulan isimler var. İşte Samet Akaydın ismi var, biliyorsun. Samet Akaydın gitmek istiyor Trabzonspor'a. Ve şu ana kadar da gerçekleşmemesi için bir neden yok. Görünen o. Tabii Dünya Kupası'nda gösterici çok başka bir performans olur belki ve işte başka bir ülkeden bir teklif gelir. O zaman belki gerçekleşmeyebilir. Yani Trabzonspor stoper mevkiine bir oyuncu istiyor. Bir de sağ bek istiyor Trabzonspor. Bu iki mevki çok önemli.
0: Benfica'dan bir transfer oldu Trabzonspor'un.
1: Evet.
0: Sağ bek diye geçti oyuncu ama yanlış bilgi mi?
1: Yok, doğru bilgi. Ama yani o bölgeye belki bir yerliyle de takviye etmek istiyor olabilirler
0: tabii ki,
1: o
0: tabii
1: zaman.
0: Tabii ki.
1: Yani benim yine muhabirlerle yaptığım sohbetlerden aldığım bilgi bu. Bundan sonraki süreçte Trabzonspor çok fazla bir takviye yapmadan, bence bir iki takviye daha yaparak zaten tamamlayacaktır kadrosunu. Yine en erken hazır olan takımlardan birisi oldu Trabzonspor.
0: Trabzonspor'da şu anda en büyük karar Onana ile ilgili. Yalnız Onana'nın da Trabzonspor'la ilgili kararını verdiği söyleniyor.
1: Onana kalmayacak.
0: Kalmayacak.
1: O zaman ben sana söyleyeyim. Hiç öyle büyük karar falan ilk günden beri yoktu.
0: Onu
1: da.
0: Onu söyleyecektim. Kalmayacak.
1: Yo, ben hani
0: oyuncu Manchester United'a dönerek sezon öncesi kampına katılacağı ve iyi bir performansla da teknik heyetin gözüne girmeye çalışacağı haberleri ön plana çıkıyor. Bunu da Sayın Başkan Ertuğrul Doğan'a belirttiği söyleniyor. Ve Trabzonspor'un acil iyi bir kaleci lazım.
1: Bir şey soracağım.
0: Tabii ki.
1: Diyelim ki böyle belirtmedi. Başkan beni al dedi, çok memnunum dedi. Nasıl alacak Trabzonspor?
0: Kiralamaya gidebilir belki yine.
1: Ama geçen sene kiraladı işte, bu sene kiralamıyor Manchester United. Yani geçen sene bir de son anlarda gerçekleşmişti hatırlarsan ve hiç doğru dürüst para vermeden getirdi neredeyse Trabzonspor oyuncuyu. Şimdi bu sene aynı şeyi yapar mı Manchester United? Sen gidersen ben bu oyuncuyu istiyorum diye senden kiralama bedeli talep eder. O yüzden yani ben çok zor görüyorum Onana ihtimali. İlk günden beri böyleydi de belki hani çok ayrılmasını istemedikleri özellikle bir şeyler var. Mesela geçen sezonun sonunda iki oyuncu için de bu söylenmişti. Özellikle soyunma odasında çok önemli kişilikler olduğundan bahsedilmişti. Birisi Envakame, diğerisi Onana. Ama Envakame'nin de gittiğini gördük. Yani Envakame devam edecek diyenler çoktu. Ama Envakame de gitti. Bence Onana da gitti. Senin dediğin gibi oraya yeni bir kaleci mi alınır? Yoksa var olan işte altyapıdan getirecek bir kaleci mi orada yer alır? Onları göreceğiz. Çünkü Trabzonspor bu altyapıdan kaleci getirme işini de iyi yapıyor senelerdir.
0: Trabzonspor Ajax'ın da devrede olduğu Ukraynalı yıldız Viktor Tisingov transferinde mutlu sona çok yakın haberleri karşımıza çıkıyor. Girona forması giyen 28 yaşındaki Ukraynalı yıldız Viktor Tisingov'u kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Bordo Mavili kulübün oyuncuyla anlaşma sağladı ve kulübüyle yürüttüğü bonservis pazarlıklarında son aşamaya geldiği belirtildi. Ernest Mucci, Sidney Lopez, Cabral, Ruslan Malinovski ve Noah Saviolo hamleleriyle transfer döneminde adından söz ettiren Trabzonspor kadrosunu önemli bir isimle daha güçlendirmek üzere haberleri karşımıza çıkıyor.
1: Evet, Sigankov önemli bir oyuncu, Viktor Sigankov. Ben de aslında özellikle sağ kanatta Zubkov gittikten sonra çok önemli bir ihtiyaç haline de gelmişti Ozan. Ben de gerçekleşebileceği düşüncesindeyim. Ama tabii burada yine şunu söyleyelim. Çok az bir zaman var artık ve bence çok da fazla beklemeden bu işler çözülür diye düşünüyorum. Yine ıslak imzaları beklemek lazım. Geçen sezon 32 maçta 6 gol 5 asistlik bir performans göstermişti La Liga'da. Kupada

0: O da yine 2 gol 1 asist dersek eğer toplamda 12 gole direkt katkı sağlamış bir oyuncudan bahsedebiliriz. Bence gayet yeterli bir istatistik diye düşünüyorum. Yani Zubkov gitmeseydi iyiydi ama gitmek istedi. Yani geçtiğimiz sezonun ortasından itibaren zaten eşiyle birlikte ayrılma kararı almıştı ama Trabzonspor onu tutmak için ciddi çaba sarf etmişti o dönemde. Şimdi de herhalde belki o dönemde o çabayı sarf ederken ya biz seni tam sezon sonu göndereceğiz söz gibi bir şey söylenmiştir. Belki o söz tutulmuştur, bilemiyorum.
1: Değerli dinleyenlerimizden gelen bazı mesajlar var. Yunus abi, mesajların detaylarına dikkat edelim. Farklı konular var. Bu tarz mesajları göndermeyelim lütfen. Vlahovic ile ilgili bir dinleyicimiz 10 milyonda imza parası istemiş, öyle konuşuluyor dedi. Oyuncunun bonservisi yok. İsteyecek tabii ki. Hangi oyuncu istemiyor ki? 10 milyon değil, 15 milyon euro da istese verilir. 26 yaşında, 2022 yılında 85.5 milyon euroya transfer olmuş bir oyuncudan bahsediyoruz ya. Osimhen 75 oldu.
0: Sene kaç?
1: 2022'de.
0: Sene kaç? Sene şimdi.
1: 2026. 4 sene oldu yani.
0: Tamam Ozancığım, şunu söylemeye çalışıyorum.
1: 26 yaşında Vedat abi oyuncu.
0: Ya bak, biz bugüne kadar çok futbolcuların geçmişine yatırım yaptık.
1: Bu oyuncu
0: geleceğine yatırım yapmak lazım. Bak Vlahovic'in ben de Fiorentina zamanlarını hatırlıyorum. Muhteşem bir çıkış yakalamıştı. Ama Juventus zamanlarına bak
1: bakalım. Yine ilk dönemi çok iyi yine Juventus'ta.
0: Tamam işte, ama şu anda hiç alıcısı yok ya. Alıcısı yok Ozan. Yani oyuncuyla geçtiğimiz sezondan beri sözleşme yenilememiş bir şey var, Juventus var. Sözleşme yenilese belki bugün daha yüksek bedellerle satabilir, değil mi? Sözleşme daha yenilemedi. Şu an kulüpsüz oyuncu.
1: Doğru. Yani, antrenörle ve yönetimle ciddi anlamda ters düşen bir Vlahovic abi, fırsat transferi bu şu anda.
0: Ben senin gibi görmüyorum açıkçası Vlahovic konusunu. Ben oyuncuyu da takip eden birisi olarak söylüyorum. Ben hani sen biraz önce bir kıyaslama yaptın diye söylüyorum. Ben 3 defa Vedat Muriç derim mesela.
1: Vlahovic'in yerine.
0: Evet. 3 defa söylerim, hem de bir kere de değil. Senle ayrışmış olalım burada.
1: Aynen. Bir şey demeyeceğim Vedat abi. Burada Vlahovic gerçekten çok bambaşka seviyede bir oyuncu. Bu oyuncuyu kim alırsa Türkiye Ligi'nde 20 gol 25 golden aşağı atmaz bu oyuncu. Ve lige de damga vuracak seviyede bir isim. Güçlü, hava toplarında etkili ve bitiricilik konusunda da çok başarılı bir oyuncudan bahsediyoruz. Umarım Fenerbahçe böyle bir oyuncuyu kadrosuna katar yani. Bir Fenerbahçe taraftarı olarak net isteyeceğim isimlerden birisi olur ama İbre şu anda 32 yaşındaki Vedat Muriç'e dönük Fenerbahçe'de de net olarak bunu paylaşabilirim efendim.
0: Bu arada yani çok işte şey döneminde, seçim döneminde çok ciddi harcamalar yapma vaadinde bulunan Hakan Safi'nin de dönüp bakmadığı bir isim Dušan Vlahovic. Bunu da bir not olarak ekleyelim. Yani Aziz Yıldırım zaten bakmadı. Aziz Yıldırım biraz daha dikkatli gitmeyi tercih etti. Yani bu kadar paralar harcayamayız gibi bir düşüncesi vardı. Diğer tarafta para sorunum yok diyen Hakan Safi'nin de dönüp bakmadığı bir oyuncu. O yüzden ben çok Fenerbahçe'de ihtimal vermiyorum yani.
1: Yok zaten öyle haberleri bile geçmiyor. Değerli dinleyenlerimiz, Trabzonspor'da bir transfer gelişmesi daha var. Onu da es geçmek istemem. Trabzonspor'un en çok istediği oyunculardan bir tanesi Doğubik. Yıllar önce Trabzonspor'un da çok isteyip alamadığı Artem Dovbik yine radarda. İtalyan basınına göre Trabzonspor'un Roma'ya 10 milyon euroluk bir teklif yapmaya hazırlandığı, Ukraynalı forvetin hocası Gasperini tarafından takımda düşünülmediği de vurgulandı. Zaten Trabzonspor'un teklifi de Gasperini'nin oyuncuyu takımda istememesi üzerine oldu. Dovbik için neler söylersin sevgili Vedat Parlak?
0: Ya tabii oyuncu, özellikle senin de söylediğin gibi, eskiden beri aslında Trabzonspor hep geçtiğimiz sezon başında da ismi anılmıştı. Hep konuşulur. Yani tabii hali hazırda futbol hayatının bence en olgun dönemlerinden biri 28-29 yaş civarı. Sonrası daha yaşlı bir oyuncu oluyorsun. Öncesinde çok genç oluyorsun ya. Bu açıdan söylüyorum. Yani Roma'da süre bulamayacaktı zaten. Onu da söyleyeyim. Geçtiğimiz sezon 14 maç oynayabildi ve sadece 3 gol atabildi. Roma'da forma şansı bulması imkansızdı. Bu şartlar altında Trabzonspor olur mu? Ben çok ihtimal vermiyorum abi. Orada Trabzonspor'un çok yeterli şeyi var bence, oyuncusu var. Ya böyle bir oyuncuya ekstra bir şey harcanır mı? Tahmin etmiyorum açıkçası. Ya bir de 10+4 kuralını unutmayalım.
1: Doğru.
0: Ozan. Ya 10+4 kuralı bize beraberinde neyi getiriyor biliyor musun aslında? Yani ihtiyaç olan yere yabancı alalım. Ama ihtiyaç

0: Yoksa bundan uzak duralımı getiriyor. Zaten işte o bölgede oyuncuları var. Onaçu gibi bir oyuncu var. O yüzden
1: Ernest Muçi'yi aldılar arka
0: ya,
1: tarafa.
0: evet, yani Muçi hemen forvet arkası dediğin gibi. Ben çok ihtimal vermiyorum dediğim gibi. Orada Umut Nayır var mesela,
1: Doğru.
0: yine yerli şeyinde, kategorisinde. Bu isimler dediğim gibi, ya da Artem Dobik her yıl yazılıyor Trabzonspor'a dediğim gibi. Ama bu sene de şey kalmasın demişlerdir. Eksik kalmasın demişlerdir bu yılda.
1: Instagram üzerinden gelen mesajlarımız var. Değerli dinleyenlerimiz, Ozan Özturan ismiyle Instagram'da paylaşmış olduğum son fotoğrafın altına soru, görüş ve önerilerinizi yazabilirsiniz. Karagüllem bir mesaj göndermiş. Selamlar abi, iyi yayınlar. Gün bizim çocukların günü. İnşallah galibiyetle başlayacağız. 85 milyon tek yürek olmuş durumda. İnşallah bizim çocuklardan galibiyet ve zafer bekliyoruz. Stüdyoya selamlar demiş. Çok çok teşekkür ederiz sevgili Karagüllem. Gerçekten milli duygularımız bugün yüksek seviyede. Yani bir zahmet yenelim Avustralya'yı da, hiç öyle beraberlik falan değil. Yenerek başlamamız gerekiyor. Kadro kalitesi olarak da 3 gömlek daha yukarıdayız Avustralya'dan dedikten sonra kısa bir reklam arasına gidiyoruz efendim.
2: 301-304 Baygün iddianın sunduğu Bahse Gireriz devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Kazancım Net, Sigortam Net.
6: Radyo Spor.
7: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Baba bu ne bayramı?
3: Babacığım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: Tahsildaroğlu Benim Peynirim milli takımımıza başarılar diler.
1: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
2: Jilet, erkek için en iyisi.
1: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
2: Bankam, bank, kartıma din.
3: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Sen ne istersen o.
4: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
1: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Bilenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Bilenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport.

0: Kupa'dan haberlerle karşınızdayız. 2026 Dünya Kupası'nda futbol kuralları adına tarihi bir an yaşandı. Dün akşam oynanan karşılaşmada Paraguaylı Miguel Almirón'un kendini yere attığı pozisyonda faul vermişti hakem ve ardından da sarı kartla cezalandırmıştı. Sonrasında VAR incelemesi yapıldı ve VAR incelemesinin ardından hem faul hem de sarı kart iptal edilirken Miguel'e kendisini yere attığı için aldatmaya yönelik hareketten sarı kart çıkarıldı ve bu ilk kez uygulanan kural tarihe geçti. İngiltere milli takımı Dünya Kupası'nda şoke eden bir olayla karşı karşıya kaldı. Antrenman toplarından teknik ekipmanlara Harry Kane ve Jude Bellingham'ın kramponlarından Thomas Tuchel'in taktik panolarına kadar her şeyin çalındığı öne sürüldü. Amerika Birleşik Devletleri dün gece oynanan karşılaşmada 4-1'lik skorla kazanmayı başardı. Gerçekten rahat bir galibiyet elde etti. D grubunda milli takımımızla aynı grupta bulunan Amerika Birleşik Devletleri dün akşam oynadığı karşılaşmada Paraguay'ı konuk etti. Los Angeles Stadyumunda oynanan mücadeleden Amerika 4-1 ile galip ayrıldı. Karşılaşmaya etkili başlayan Amerika maçın 7. dakikasında öne geçti 1-0. Ardından ilk yarıyı 3-0 ile tamamladı ve neredeyse ilk yarıdan işi bitirdi. Ve günün programına baktığımızda bu akşam Katar-İsviçre mücadelesi var saatler 22'yi gösterdiğinde. Yine saatler 01'i gösterdiğinde gece yarısından sonra Brezilya-Fas mücadelesi oynanacak. C grubunda Haiti-İskoçya gece yarısından sonra saat 4'te ve milli takımımız Avustralya karşısında olacak. Sabaha karşı saatler 7'yi gösterdiğinde başlayacak karşılaşmamız. Milli takımımıza başarılar diliyoruz ve Dünya Kupası'ndan haberlerle devam edeceğiz.
1: Kupa'nın gündemi TürkNet Gigafiber hızında. Türkiye'nin kalıplara sığmayan ev interneti TürkNet Kupa'dan haberleri sundu. İnternet TürkNet. 301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz devam ediyor.
2: Değerli dinleyenlerimiz kaldığımız yerden devam ediyoruz. Vedat abi sen de bir tebrik etmek isterim gerçekten. Reklam arasında ben de dinledim. Ana haber bülteni dinler gibi dinledim gerçekten seni. Canlı bilgileri canlı yayında hızlı bir şekilde paylaştığın için değerli dinleyenlerimizle teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Değerli dinleyenlerimiz 0538-052-1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız değerli mesajlarınızı bekliyoruz. Ayrıca Ozan Özturan ismiyle Instagram üzerinden beni takip edebilirsiniz. İddiaya yansıyan paylaşımlarımı görebilirsiniz. Ozan Özturan ismiyle son fotoğrafın altına yine soru, görüş ve önerilerinizi yazabilirsiniz. Şöyle bir mesajları kontrol ettiğimde Burak Bey, hocam Vlahovic transferi Fenerbahçe'de nokta transfer olur demiş. Net. Net katılıyorum yorumunuza. Uzun boylu pivot bir santrofor. Fenerbahçe'nin uzun zamandır aradığı bir isim olur. 26 yaşında henüz ve kariyerinin prime döneminden de düşmüş bir oyuncu. Başarıya aç bir isim. Ben de çok net bir şekilde katılıyorum yorumunuza. İlker Bey iyi yayınlar hocam. Bugün Fenerbahçe Beşiktaş mücadelesiyle ilgili bir tercihiniz olur mu demiş. Olmaz mı efendim? Hazırlıklarımı da o karşılaşmaya göre de yaptım. Fenerbahçe Beko Beşiktaş Gain mücadelesinde Fenerbahçe'ye açılan oran 1.06. Beşiktaş yener oranı 3.57. Yani burada Fenerbahçe'ye oynama gibi bir şansımız bulunmuyor. Ben 1.25 oranlara kadar hiçbir zaman kuponlarıma tercih etmiyorum. O 1.30-1.35 oranları da kupon tamamlamak adına matematiksel hesapla yükselttiği için ancak o şekilde alıyorum. Değerli dinleyenlerimiz benim Fenerbahçe Beko Beşiktaş Game mücadelesindeki tek bir tercihim olacak. O tercihte bu mücadelede 167 sayı çıkmasını beklemiyorum. Savunmaya ağırlık veren bir Saras var. Son maçlarda da ritmi düşen bir Beşiktaş Gain takımı var. Beşiktaş Gain'in bütün karşılaşmalarını izledim seride. Yine aynı şekilde Fenerbahçe Beko'nun da. Eğer özellikle ilk periyotta temposuz başlarsa ki Fenerbahçe'de temposuz başlıyor genelde ilk periyotlara. tercihim Kral Oran farkıyla, Baygün iddia farkıyla 1.45 orandan mücadelede 167 sayı çıkmaz seçeneği olacaktır. Değerli dinleyenlerimiz, basketbolda bir mücadelemiz daha mevcut. Hatta 2-3 karşılaşmamız var. Hepsini hazırlıklarımı yaptım. Sizler için söyleyeceğim. San Antonio New York mücadelesi var. Seride şu anda New York 3-1 önde götürüyor. Şampiyonluğa yakın olan taraf New York. Değerli dinleyenlerimiz, bu karşılaşmada da alt üst baremlerini kontrol ettiğimde minimum barem 213 olarak açıklanmış. San Antonio iç sahada kazanmak zorunda ve son haftalarda, son karşılaşmalarda dış atışlarında da isabetsiz olan bir San Antonio var. Normalde baremler çok daha yüksekten açılır ama San Antonio dış atışlardaki etkisizliği baremlere de isabet sağladığı için 213 olarak açıklanmış. Benim tercihim bu karşılaşmada 213 sayı üst bekliyorum. Yine Baygün iddia kral oran farkıyla 1.45 oranı mevcut. NBA mücadelesindeki tercihim de bu şekilde. Değerli dinleyenlerimiz, İspanya Ligi yarı final mücadelesiyle devam ediyoruz. Tenerife Barcelona mücadelesi. Seride Barcelona 2-0 önde. Bugün özür dilerim, Tenerife'in kazanma oranı 1.93, Barcelona yener oranı 1.39. Yani bu karşılaşmada bir sürpriz çıkabilir. Burada biraz daha orana gitmek isterim ben. Değerli dinleyenlerimiz, tercihim maç sonucu 1 ve 176 sayı çıkmaz diyeceğim. Çok iyi bir oran var. Yani bu karşılaşmada sadece düşük miktarla oran deneme tarafındayım. Şöyle bir kontrol ettiğimde 1 ve 176 sayı alt oranı 3.45. Bu karşılaşmada iç sahada bir galibiyet alabilir Tenerife. Tercihim 176 sayı alt ve maç sonucu 1 şeklinde. İtalya Serie A final serisiyle devam ediyoruz. 21 kuşağı Olimpia Milano Venezia mücadelesi. Seride Milano 1-0 önde ve iç sahada oynayacaklar bu karşılaşmayı. Baremleri kontrol ettiğimizde Milano lehine açılan bir oran yok. Venezia yener oranı 4.40 olarak açıklanmış. Birden bir Milano kazanır oranı 1.18. Yine bizi tatmin edecek bir seviyede

0: değil. Değerli dinleyenlerimiz, buradaki tercihimde 173 sayı alt ve maç sonucu 1 olur. Mecburen böyle kombin yapmak zorundayız. Oran anlamında 1.85'lik bir oranı var ama kupon seviyesinde de gördüğüm bir karşılaşma değildir efendim. Olimpia Milano Venezia karşılaşması. Ayrıca Milano'da bugün iki oyuncu da şüpheli olarak açıklanmış ve ilk 5 oyuncuları bunlar. Devam ediyoruz. Yunanistan Basketbol Ligi final mücadelesi. Nefeslerin tutulacağı bir karşılaşma olacak. Olympiakos Panathinaikos mücadelesi. Seride durum 2-2. Eğer bugün Olympiakos kazanırsa şampiyon Olympiakos, Panathinaikos kazanırsa şampiyon Panathinaikos olacak. Euroleague şampiyonu olmuş bir Olympiakos var. Ve Ergin Ataman'ın açıklamaları vardı bu maçtan önce. Evet, Euroleague şampiyonu Olympiakos oldu ama Yunanistan Ligi'ni biz kazanacağız demişti. Ve seri durum şu anda 2-2. Bugün deplasmanda kazanırsa Euroleague şampiyonunu devirmiş olacak Ergin Ataman. Bu tarz maçları da nasıl oynadığını hepimiz çok iyi biliriz. Winner bir antrenördür. Ama karşısında da öyle bir takım var ki şu anda Avrupa'nın en iyi takımı ve Euroleague playoff serilerinde de Fenerbahçe'den sonra en iyi savunmayı yapan takım olarak karşımıza çıktı. Zor bir karşılaşma olacak. Olympiakos'a açılan oran 1.14. Panathinaikos yener oranı 2.75. Alt üst baremlerini kontrol ettiğimizde de minimum 161 olarak açıklanmış ve 168 sayı üstüne kadar devam ediyor bu karşılaşma. Değerli dinleyenlerimiz, bu karşılaşma final maçı. Durum 2-2. Kim kazanırsa şampiyon olacak. Savunmanın ön planda olduğu bir karşılaşma bekliyorum. Bu karşılaşmada 168 sayı çıkmasını beklemiyorum. Oran 1.45, kral oran farkıyla, Bay Gün iddia farkıyla tercihim 168 sayı alt. Değerli dinleyenlerimiz, basketboldaki bütün tercihleri ve bültende olan bütün ligleri sizler için paylaştım. Umarım yazdığımız, söylediğimiz gibi sonuçlanır ve kazanarak yolumuza devam ederiz. Futbol karşılaşmalarıyla devam edeceğiz sevgili Vedat Parlak'la beraber, kısa bir reklam arasından sonra.
1: 301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Radyo Spor.
4: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve e-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminevi, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bizim çocuklar Dünya Kupası sahnesinde dev maçın heyecanı %20 ek kazanç fırsatı ile Nesine'de. A milli futbol takımımız turnuvanın ilk maçında yarın sabah saat 7'de Avustralya ile karşı karşıya geliyor. Sen de A millilerimizin Dünya Kupası maçlarına Nesine'de oyna, %20 ekstra kazanma şansını kaçırma. Detaylar Nesine'de. Nesine'de.

0: Radyo, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında.
1: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu Akü bir numara. Bankam Tom Bank kartım adı.
3: Kaleyle güvenli, kale gibi güvenli.
1: Kale Kilit.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe. Şampiyonla son düzlükte kazanıp
6: kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç.

0: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. 301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz devam ediyor.
1: Değerli dinleyenlerimiz, gerçekten Spor'un tek adresi Radyo Spor Bahse Gireriz programıyla devam ediyoruz efendim. Bahse Gireriz programı değil, Radyo Spor olarak söyledim bu genellemeyi de. Bunun bilgisini de paylaşmak isterim. Bir dinleyicimizden bir mesaj gelmiş. Hem yanlış yazmış hem de duygusalız demiş. Hemen paylaşmak isterim. Bence fazla duygusalız. Tamam, Türk'üz, yenelim, o ayrı mevzu. Avusturya bize net 2 gol atar. Adnan Bey, Avusturya ile oynamıyoruz zaten. Avustralya ile oynuyoruz. Gözlemlediğim kadarıyla Yeşilburun Adası ile oynayacağız gibi bir izlenim var ülkemizde. Zaten gözleminiz de yanlış. Çünkü Avusturya ile oynamıyoruz. Normal şartlarda Avustralya'ya en az bizim 2 gol atmamız gerekiyor. Hiç bu konuda duygusal değiliz. Çünkü iddia oynuyoruz. Tamamen duygusal bir şekilde oynuyoruz diyeyim. İddiada da duygusallığa hiçbir zaman yer yok. Ne milli takımımız adına ne de tuttuğumuz takım adına. Yani Avustralya'yı açılış mücadelesinde bu kadroyla tarihi jenerasyonla yenemeyeceksek sıkıntı başlar zaten. Açılış mücadelesi bizim için çok önemli. Ve biz de şimdi futbol kuşağına Türkiye mücadelemizle başlayalım. Tek sıkıntımız sabah 7'de başlayacak bu karşılaşma. Sabah 7'de karşılaşmayı izleyeceğiz. Uyumadan ondan sonra tekrardan yayına gideceğiz ve gün içerisinde de birçok çalışmamız olacak. Gönül isterdi ki saat 22'de Katar-İsviçre maçı var. Koy bunun yerine Avustralya-Türkiye mücadelesini, tüm Türkiye bu karşılaşmayı izlesin. Ama sabah 7'de ve şans olarak bütün maçlarımız sabaha karşı 7-6-5 olarak devam ediyor. Ya bu bizim için kötü Vedat abi. 24 sene sonra Dünya Kupası'na katılıyoruz. Mücadeleler sabah 5'te. Ve diğer büyük takımlar akşam saatinde oynuyorlar maçları. Bu FIFA ile alakalı bir şey yani.
2: Şöyle tabii iki açıdan değerlendirilebilir. Birincisi bizim maçlarımızın bu saatte olması şöyle bir avantajı getiriyor beraberinde. Yani burada evet sabah 7 ama Amerika'da artık hava
1: durumuyla ilgili mi?
2: Yok, evet onu söyleyeceğim.
1: Doğru,
2: yani
1: doğru.
2: Çok sıcak var ve o sıcaklarda milli takımımız oynamak zorunda kalmayacak. Bu tarafıyla güzel. Ama evet yani daha böyle az insanın takip edebileceği bir saat olduğu gerçek. Ama buradan biz çıkarız bu gruptan Ozan. 3 maçımız böyle ama sonrasındaki maçlar daha düzgün saatlerde olur diye düşünüyorum ben. Ya bu gruptan çıkarız diye düşünüyorum. Son 32'ye kalırız. Ondan sonrasına bakmak lazım. Zaten şöyle düşün yani 48 takımın 32 tanesi turu geçecek. Bunların içinde oluruz. Yani dinleyicimizin söylediğine de şöyle bir ben ekleme yapayım. Yani tabii ki hiçbir takımı oynamadan yenemez. Konuşarak kimse yenilmiyor. Avustralya'yı da biz böyle

0: da konuşuyoruz diye yenmeyecek milli takımımız. Ama biz de bir iş yapıyoruz. Yani şöyle bakamayız meseleye. İşte Avustralya var karşında, bize iki gol atacaklar diyemeyiz. Niye biliyor musunuz? Bu sözü söylediğinizde altını doldurmanız gerekir.
1: Tabii ki.
0: Yani dersiniz ki iki gol yeriz çünkü şu şeyleri güçlü Avustralya'nın. Bizim de bu birkaç pozisyonumuz zayıf. Bundan kaynaklı olur gibi bir altını doldurmak lazım. Şimdi ben diyorum ki yeneriz Avustralya'yı. Bunu söylememin sebebi, altını da dolduracağım biraz sonra işte yorumu yaparken, evet, maç yorumunu yaparken. Orada dinleyebilir dinleyicimiz.
1: Başlayalım biz de milli takımımızda, İttihat kuşağımıza. Basketbolda bütün tercihleri değerli dinleyenlerimiz için aktardım. Hafta sonu Radyo Spor'dayım, hafta içi YouTube programındayım. Ozan Özturan tahminleri YouTube programıma, bütün iddia severleri beklerim. Kuponlarımı görmek isteyenler de yine Ozan Özturan tahminleri YouTube programımda görebilirler efendim. Sabah 7 Avustralya Türkiye mücadelesi, saat 6.30'da alarm kuracağımız bir karşılaşma. Sanki oruca kalkarmış gibi kalkacağız bu karşılaşmalara. Milli duygularımız da yüksek seviyede. Ben milli duyguları daha da yüksek seviyede yaşayan bir isimim. Hiç öyle beraberlik falan, hiç öyle sevineceğim bir karşılaşma olmaz. Açık net konuşuyorum Vedat abi, beni de bilirsin. Şimdi bu karşılaşmada maç sonucu 2 kesin almamız gerekiyor. Kadromuzu gördüm. Solda Barış Alper, sağda Yunus'un oynaması bekleniyor. Forvet hattında Kerem. Bir orada bir şeyimiz var. Benim kendi şahsi fikrim. Arkasında Arda, Orkun Hakan, sol tarafta Ferdi, sağ tarafta Zeki, kalede Uğurcan, stoper hattında Abdülkerim, Meri. Daha ne olsun?
0: Bence tam da bu kadroyla çıkarız.
1: Bence de tam bu kadroyla
0: yani
1: çıkarız.
0: Yani Kenan Yıldız'ın yokluğunda Barış Alper'in de 11'de olmasını bekliyorum ben.
1: Ben de.
0: Ama bu Dünya Kupası'nda bizim hani gole en yakın isim diyelim. Çünkü bizim oyunumuzda bir santrafor yok şu an için. Ama gole en yakın isim Kerem olacak gibi görünüyor bu Dünya Kupası'nda. Yani o mevkide oynayacak isimden bahsediyorum. Kenan Yıldız'ın yokluğunda Barış Alper de olur. Evet, tam da bu kadroyla çıkarız.
1: Hazırlık karşılaşmalarını dahi izleme fırsatı buldum. Avustralya'nın yayını olan maçları. Ya bu takım hazırlık mücadelesinde Venezuela'ya yenildi Vedat abi. Amerika'ya yenildi. Ve hiç iyi bir futbol oynamadılar. Takım Bahreyn'le oynadı. Bahreyn'i zor yendi. Normal şartlarda açılış mücadelesinde 3-4 tane atmamız gereken bir takımdır. Hem ritim yakalarız, hem moral olarak çok daha farklı bir seviyeye çıkarız. Kadro kalitemiz çok iyi. Yeter ki o baskılı futbolu oynayabilelim. Avustralya gibi bir takıma karşı İtalyan futbolu oynamayalım. Geri çekilip o geçiş hücumuyla oynamayalım. Bu takım o değil. Bu takım basa bas. Galatasaray'ın bu sezon oynadığı futbol, Okan Hoca'nın oynattığı futbol. Önde basacaksın abi. 3 kişi. Rahat futbol oynatmayacaksın. Bir ön liberoları var. Teknik kapasitesi diğer oyunculara göre bir tık daha yüksek. O oyuncu da hata yaptığı anda zaten iş bitiyor. Geçtiğimiz mücadelelerde gördük. Meksika mücadelesinde Meksika'nın ilk yarı pozisyonu yok. Güney Afrikalı oyuncu bir pas hatası yapıyor ve gol. Ondan sonra da 2-0 oldu mücadele. Yani bu takım hiç bizim seviyemizde olacak bir takım değil. Tony Popovich yönetimindeki Avustralya'nın hazırlık maçlarını dahi izledim. Ben Türkiye'mizin net bir şekilde galibiyetini bekliyorum. Yalnız Vedat abi, burada da orana gittim bir kuponumda. Sana gösterdim yayın öncesinde. 1.52'lik oran var zaten bir kuponumda. Ama benim için önemli olan 0'dan 2 bu mücadele. Avustralya'nın da milli takımımızın kadrosunu bildiğini düşünüyorum. Oyuncularımızın ne kadar verimli olduğunu biliyor Avustralya. Zaten teknik direktörleri de bu açıklamayı yaptı. Dünya Kupası'nda da biraz oranlara takıldım, bu yüksek oranlara. Bir de başarı gelince daha da bir hırsım arttı. 0'dan 2, 5 oran baygın iddia farkıyla, kral oran farkıyla 5 orandan 0'dan 2'de bir denememdir. Senin yorumunu da merakla bekliyorum.
0: Tabii ben şimdi iddia açısından birazdan fikirlerimi söyleyeceğim. Biraz maç üzerine konuşmak isterim.
1: Tabii ki.
0: Tabii aramızda çok ciddi bir kalite farkı var. Bunu zaten hiç herhalde söylememe gerek yok. Açıp kadrolara bakarsanız, hangi oyuncuların nerelerde oynadığına bakarsanız, hangi seviyelerde, bunu çok net görebilirsiniz zaten. Kaldı ki sadece yurt dışında oynayan oyuncular değil, lig olarak da baktığınızda Avustralya A Ligi ile Türkiye Süper Ligi'ni karşılaştıramazsınız bile. Onun yanında milli takımımızın tabii kadrosunu zaten yakından tanıyoruz ama diğer tarafa bir bakmak lazım. Orada nedir durum diye. Avustralya fizik kalitesi yüksek bir takım ve o fizik kaliteyi sahaya yansıtmak isteyeceklerdir. Bence beşli defansla karşımızda duracaklar. ve uzun toplarla gol arayacaklar. Onların yapacakları iş bu. Bizim milli takımımızın en büyük problemlerinden biri kapalı savunmaları açmakta zorlanıyor olması. Yani belki biz işte kendi seviyemizde bir takımla oynarken onlar da hücum ettiğinde o boşlukları çok net değerlendirebiliyoruz.
1: Bu arada Vedat abim dediğin doğru. Beşli savunmayla oynayacaklar bize karşı. Evet. Ben de teyit de ettim. Bütün maçlarda da bu şekilde oynadılar. Evet.
0: Yani burada biz nasıl açarız o savunmayı, ne zaman açarız meselesi önemli. Burada da şuna çok güveniyorum. Şimdi bazı maçlarda biz evet savunmaları açmakta zorlandık ama orada özellikle teknik kapasite olarak da bize yaklaşabilecek az da olsa takımlar vardı. Ama burada Avustralya öyle değil. Tamamen fizik kaliteyle oynamaya çalışacaklar. Biz de teknik kapasitemiz yüksek olduğu için onlara karşı bir üstünlük sağlayabiliriz diye düşünüyorum.
1: Evet.
0: Bence bu karşılaşmayı kazanabilecek güçte milli takımımız. Milli takımımıza verilen oranı bir kere yeterli buldum, onu söyleyeyim. Yani milli takımımızın kazanmasına verilen oran güzel. Buradan bir kere bir şey çıkarılır. Bahis çıkar. Onun dışında da ben şöyle özel bahislerden, turnuva özel bahislerinden de yine paylaşmak isterim. Şimdi ben birkaç gündür çok deniyorum bunu. Yine deneyeceğim. Top direkten döner. Yani gayet güzel.
1: Güzel.
0: Bir oranı var. Ondan sonra bir başkası yine. İlk 30 dakika yani 0 ile 30 dakika aralığında gol olur. İlk 30 dakika bir gol alabileceğini düşünüyorum ben. Senden farklı olarak, sen ilk yarı sıfır dedin. Gerçi belki 1-1 biter ilk yarı, onu da bilmiyorum.
1: Topun sibobu patlar seçeneği var mı Vedat abi?
0: Yok. ve onun yanında bir de bir gol kafa vuruşuyla atılır. Bu üç bahsi de özel bahislerden tercih ettim. Özellikle köşe vuruşlarında biz iyi organizasyonlar yapabiliyoruz. Geçmişte de bunu gördük. Çok çözemediğimiz maçı köşe vuruşlarıyla çözmüşüzdür. Hem iyi ayaklarımız var o köşe vuruşlarını kullanabilecek Arda gibi. Hem de Merih gibi o toplara yükselip vurabilecek çok önemli oyuncularımız var. O yüzden ben kafa vuruşuyla bir gol atabileceğimizi de düşünüyorum. Daha doğrusu maçta kafa vuruşuyla bir gol alabileceğini düşünüyorum. Bence bu karşılaşmayı dediğim gibi kazanırız. Birinci tercihim. Ardından da bu özel tercihleri yapabilirim.
1: Tabii ki de maçlardan önce kombin kuponları değerli dinleyenlerimizle paylaşıyoruz ama kendi adıma konuşmak gerekirse bu Dünya Kupası'ndaki benim olayım canlı bahis olacak. Takımları bir göreceğiz. Maça nasıl başladıklarını bir göreceğiz. Genelde de ilk yarıların kısır geçmesini bekliyorum. O yüzden canlı bahise önem vereceğim. Canlı bahise de maalesef Radyo Spor'da da olmadığım için bunu YouTube ve grubumuzda paylaşabiliyoruz. Canlı bahise bütün değerli dinleyenlerimizin önem vermesini tavsiye ederim. Takımları görmeden ve nasıl başladıklarını bilmeden oynamak birazcık şüpheli ve tehlikeli olarak gözüküyor.
0: Ya özellikle burada şu konuda haklısın. Oyuncu bahisleri yaparken çok daha dikkatli olmak lazım. Yani kadroyu görmeden oyuncu bahsi yapmamak lazım bir kere. Benim düşüncem bu. Ama işte bu özel bahisler zaten biraz da şey. Ya maçı biraz kafanda oynamakla doğru orantılı. Ben dün de mesela buna yakın tercihler yapmıştım Ozan. Dün bir top direkten döner dedim. O geldi. Ondan sonra kafayla gol atılır dedim. O da geldi.
1: Bunlar çok iyi oranlar.
0: Oranlar da yüksek, fena değil. Yani ikinin üzerinde üçe yakın oranlardan bahsediyoruz. Burada işte şeyden bahsediyorum. Amerika Birleşik Devletleri kendi sahasında oynuyor. Baskılı başlayacaktır. O baskıdan ilk 30 dakika bir gol çıkacaktır. Mesela bu mantıklı hareket ederek yapıyorum. Burada da yine Avustralya çok bekleyeceği için geride. Milli takımımız deneyecektir. Ve o denemelerden birinin ilk 30 dakikada gol olma ihtimali de yüksek diye düşündüm. O yüzden böyle tercih yaptım. Direkten dönen dedik. Orada da özellikle ceza sahası dışından vuracak oyuncularımız var. Onların şutları var. Onlara güvenerek böyle bir tercih yaptım. Yani hepsinin bir altyapısı var aslında.
1: Değerli dinleyenlerimizden şöyle bir gelen mesajlar var. Basketbol tercihlerimizi aktardık. Kerem Aktürkoğlu'nun bitiricilik kötü. Neden santraforda Can Uzun'a şans verilmiyor? Kerem az kadro topçusu mu sizce demiş. Monte'ye tercihlerini değiştirmiyor. Bu karşılaşmada da ben yine Kerem'le çıkmasını bekliyorum. Yani geldiği günden itibaren neredeyse kadroyu bozmayan bir Montella var.
0: Hala da bu soruları soran dinleyicilerimiz var. Yani Kerem o değil, bu değil falan. Ya adamın bir oyun anlayışı var ve yani bunu oynuyor. Yani diyor ki benim bir tane santroforum yok. Beş tane santroforum var zaten diyor. Her biri onu yapabilecek. Burada Kerem Aktürkoğlu'ndan nasıl faydalanıyor milli takım? Bunu 3 kere söylemiştim, 4. kez de söyleyeyim. Bakın bu akşam da lütfen dikkatle takip edin. Avustralya milli takımı topla çıkmaya çalışırken Kerem Aktürkoğlu'nun baskısı. Burada şunu yapıyor Montella.

0: maçta bunu uyguluyor. Bugün nasıl yapacak onu çok merak ediyorum. Yani Kerem'i öyle planlıyor ki Ozan. Sağ tarafa doğru baskıyı yaptırıyor, soldan çıkarsınlar diyor. Yani hangi taraf zayıfsa o tarafa yönlendirmeye çalışıyor. Kerem Aktürkoğlu'nun da yaptığı bu öndeki, yani gole en yakın oyuncu olmasının ya da kaleye en yakın oyuncu olmasının nedeni o. Sağdan baskıyı yaparsa sola doğru oynamak zorunda kalıyorlar ve Montella'nın istediği oluyor. Ben buradan çıkarsınlar istiyorum topu diyor. Ya da sağda baskı yaparsa soldan çıkıyor. Biz bunu göreceğiz bu akşamda.
1: Ayrıca defans arkasına atılan toplarda Kerem Aktürkoğlu'ndan daha iyi defans arkasına koşu yapan bir oyuncu yok.
0: Katılıyorum sana.
1: Bunu tartışmanın bir anlamı yok.
0: Şey değil, burada patlayıcı kuvvetten bahsetmiyoruz.
1: Burada takım taraftarlığı yapmayalım. Birkaç tane daha mesaj gelmiş. Milli takımda Okan Hoca'nın gibi baskılı futbol oynatalım diye söylüyorum. Beyefendi, Galatasaray'dan bahsediyorsunuz demiş. Ne Galatasaray'ı? Okan Hoca gibi önde baskılı futbol diyorum. Ben Galatasaraylı da değilim ayrıca. Yani bazen böyle boş yorumlara da çok şey yapıyorum. Boş yorum Vedat abi bana gelmiyor.
0: Ya şöyle, saygı duymak lazım gelen tüm yorumlara, dinleyicilerimizin yazdığı yorumlara. Biz de kendi fikrimizi söylüyoruz.
1: Peki. Düzeltme için de teşekkür ederim Vedat abi.
0: Estağfurullah, olur mu öyle şey?
1: Bu karşılaşmayla ilgili gerekli tercihimizi aktardık. 0'dan 2'de bir kuponumda olduğumu belirttim. Değerli dinleyenlerimizden de milli takımımızla ilgili güven oyları geliyor tabii ki de. Burada bir dinleyicimiz bir kedi resmi paylaşarak Dünya Kupası'ndayız demiş. Yapay zeka ama biz anlarız yani bunu. Behlül ile beraber hazırız demiş. Bol şanslar diyelim o zaman. Onun dışında Avustralya kontra atak yapar. Çünkü biz erken gol için saldıracağız. Geride yakalanma ihtimalimiz yüksek. Kırmızı kart bile yedirebilirler diye kafamda oynatıyorum bu maçı demiş Adnan Bey. Peki. Merhaba, lütfen Avustralya'nın Dünya Kupası'nda bugüne kadar hangi takımları yendiğine bakın. Çok tehlikeli bir takım. Bize çok zorluk çıkartacaklar. Ya nasıl tehlikeli bir takım Avustralya? Yapmayın etmeyin ya. Tamer Bey. Ya bir kadroyu bir görün, şu Avustralya'nın kadrosunu. Hiç öyle tehlikeli melikeli bir takım değil. Venezuela'ya, Bahreyn'e kafa kafaya oynayan bir takım bu ya.
0: Çok özür dilerim. Bir küçük bilgi verebilir miyim? Yani küçümsemek değil, yine söylüyorum. Sahada kazanılır futbol. Ama neden hep biz olumsuz taraflarıyla i̇lginç, bakmak ilginç. Zorundayız? Ben size bir örnek vereyim. Bugüne kadar 17 maç oynamış ve 10'unu kaybetmiş bir Avustralya var. Ve şu ana kadar Dünya Kupası'nda en fazla mağlubiyet alan ülkelerden
1: Vedat
0: bir tanesi.
1: Vedat abi, gruplarda galibiyeti yok bu takımın. Bir galibiyet alamadılar.
0: Japonya'nın arkasından ikinci olarak geldiler zaten oradan da. Yani tekrar söylüyorum. Gerçekten bu konuda biz olumsuz taraflarından meselelere bakmaya çok alışığız. Kimleri yenmiş? Mesela 3 maç kazanmıştır toplasan. 17 tane kaybetmiştir. O 3'ü öne çıkararak olumsuz yorum
1: yapıyoruz.
0: Eski
1: kadrosu da yok zaten Avustralya'nın.
0: Ya, eski kadro yok. Çok yaşlandı kadro. Tabii değişimi ki gerçekleştiremediler. Avustralya futbolu bundan öncekinde olduğu gibi çok fazla böyle yıldızları getireyim de futbolu ön planda tutayım, bu düşüncede de değil. Ligin kalitesi çok düştü vesaire.
1: Endişeye mal yok. Rahat kazanırız. Türk bayrakları. İyi yayınlar demiş bir dinleyicimiz. İsmi yazmıyor. Yani böyle mesajlar lazım bize ya.
0: Kim ne yazacağına karar veremeyiz de.
1: Enerjimizi yükselsinler.
0: Evet, milli şey olsun.
1: Avustralya, Morusuray bizim yanımızda takım değil.
0: Motivasyonumuz yüksek olsun.
1: Türkiye'de oynadım yani bu arada. Kadro kalitemiz 2 gömlek 3 gömlek daha üstün. Geliyor Türk bayrakları. Gelsin Vedat abi. Bu olacak yani. Avustralya ile biz kıyaslıyoruz. Ve bunu yapan Türk ya. Abiler selam. Öncelikle iyi yayınlar. 3-1 net skor diyorum. Yazın kenara. Milli takım gerçekten çok iyi demiş bir dinleyicimiz Ali Kemal Bey. Katılıyorum. Net.
0: Ben de 3-0 diyorum.
1: Gol yemez. O da olabilir. Bence 2-0 da olabilir. Vedat abi, Türkiye'miz kazanır. O kesenin de. Brezilya yener mi? Eskişehir'den selamlar. Abdullah demiş. Şimdi zaten o mücadeleyi konuştuk. Yavaş yavaş diğer karşılaşmaları da konuşalım. Reklam aramız var mı sevgili Vedat Parlak?
0: Evet.
1: Kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Ondan sonra Katar, İsviçre, Brezilya, Fas mücadelesiyle de devam edeceğiz.
2: ...301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
3: kazancım net, Sigortam Net. Radyo Spor. Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafsız.

0: Safları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır.
1: Hayır.
0: Hesap işletim ücreti sıfır.
1: Hayır.
0: Saklama ücreti sıfır.
1: Hayır.
0: Canlı veri ücreti sıfır.
1: Hayır.
0: Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
2: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
3: Bizim çocuklar Dünya Kupası sahnesinde dev maçın heyecanı %20 ek kazanç fırsatı ile Nesine'de. A milli futbol takımımız turnuvanın ilk maçında yarın sabah saat 7'de Avustralya ile karşı karşıya geliyor. Sen de A millilerimizin Dünya Kupası maçlarına Nesine'de oyna, %20 ekstra kazanma şansını kaçırma. Detaylar Nesine'de. Nesine, başka bir seviye.
4: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
5: Haziran ayında alışverişleriniz Bankkart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankkart Mobil'de, Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
6: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Hafta sonu planları net olanlar net fiyatlar için getir büyüğe uğrar. Bu hafta sonu yüzlerce ürün 50, 100 ve 200 liraya seni bekliyor. Zamanını ve cebini düşünenlere.
2: Reklam. 301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz devam ediyor.

0: Değerli dinleyenlerimiz, Baygün İddia'nın sunduğu Bahsegeriz programı devam ediyor. Bir dinleyicimiz, Ozan Bey milli takım için saatler çok iyi. Orada akşam oluyor ve hava çok daha iyi. Eğer milli takımı destekliyorsak saat fark etmez demiş Emre Bey İstanbul'dan. Net katılıyorum yorumunuza, yapacak bir şey yok. Yani saat 4 de olsa 3 de olsa o karşılaşmayı takip edeceğiz.
1: Ozancığım bir şey söyleyecektim. Tabii. Demin de söyleyemedim.
0: Tabii.
1: Bence uyumayacaklar var. Yani 22'de maç başlıyor. 24 gibi biter. 1'de başlıyor, 3 gibi biter. 4'te başlıyor, 6 gibi biter. 7'de de bizim maç var. Yani
0: bir şekerleme gitmez mi arada?
1: Ya spor severlerden uyumayacak olanlar da olabilir. Yani ertesi gün uyumayı tercih edip, ya çünkü Dünya Kupası'nı çok ciddi takip eden bir kitle var. O yüzden söylüyorum.
0: Ben söyleyeyim Medat abi, genel ağırlık olarak sözünü kestim. Özür dilerim. 22 doğru yorumu.
1: İzlenir.
0: İzlenir.
1: Bir, sonra yatılır.
0: Bir izlenir. Brezilya Fas izlenir.
1: Ama 3'ten sonra da artık
0: yatlar. Brezilya Fas izlenir. 3'te uykuya dalınır. Maç bitmek üzereyken uykuya dalınır.
1: 3-4
0: Haiti,
1: saat.
0: Haiti İskoçya maçını kimsenin çok izleyeceğini zannetmiyorum.
1: Anladım.
0: Saat 6.30 gibi kalkılır. El yüz yıkanır. Bir kendine gelenir ve 7'de milli duygularla, milli bayraklarla kahvaltı olsun veya olmasın maç izlenir diye.
1: Ya sana hayran kaldım. Şöyle 6.30'da kalktın, evi bende ne olurdu durum biliyor musun? Eğer 3'te yattıysam tabii.
0: Evet.
1: 3'te yattıysam 7'ye 1 dakika kala kalkılır. Kahve eline alınır ve direkt televizyonun karşısına oturur. Çünkü o süreyi değerlendiririm ben sana.
0: Valla ben de canlı yayındayız diye böyle.
1: Seni tebrik ederim valla.
0: Teşekkür ederim, sağ ol.
1: Bu arada bir sesli mesaj gelmiş. Bunları yayınlayamıyoruz.
0: Evet.
1: Ama ben dinledim ve temel dinleyicimizin söylemek istediğini anlatalım. İsmini de görmedim ama Can soy ismi galiba. Şöyle diyor. Aslında size katılıyorum diyor. Neden böyle kötümseriz? Neden milli takımımızı küçük görüyoruz bu kadar oynadığı oyunu diyor. Bence diyor rakip kapanırsa açabilecek çok önemli silahlarımız var. Rakip açılırsa cezalandırabilecek çok önemli şeylerimiz var, oyuncularımız var. Bu nedenle bence çok zor bir maç olmayacak diyor.
0: Katıldım beyefendi. Adnan Bey de bir mesaj göndermiş de onu kontrol ettim. Bol şanslar diliyorum ama bence o dediğinizi oynamayın. Sevgili Adnan Çal derim. Yani bu tercih bana hiç hitap etmedi. Vedat abi.
1: Bak bir mesaj daha var. Onu da söyleyeyim
0: mi? Alalım.
1: Pendik sahilde oğlumla Türk bayrağını alıp 6'da meydandayız diyor. Meydanlarda. E tabii ya, şimdi Türkiye'nin birçok yerinde meydanlarda, dev ekranlarda bu şeyler olacak.
0: Çok güzel bir duygu bu ya.
1: Maç izleme etkinlikleri olacaktır. Valla bak şu an bunu okudum ya.
0: Gidesim mi geldi?
1: Valla ben çünkü sabah şeyde olacağım, Pendik'te olacağım, evde olacağım. Belki ben de Efe'yi alıp Sinem'i alıp hadi sabah kalkalım bir değişiklik olsun deriz. Gideriz Pendik sahilde güzel bir kahvaltı ederiz. Ardından maçımızı izleriz. Sonra geliriz. Nasıl hani gün boyunca da çok şey yok ya, çalışmayacağım için yapılabilir bir etkinlik gibi geldi. Ali Kemal Bey, biz de orada olacağız galiba. Öyle gözüküyor.
0: Bir dinleyicimiz Avusturya Linz'ten selam olsun. Ben Yunus Emre. Türkiye her iki yarıda da 1.5 üst oynayacağım. İş çıkışı rakip iyi değil olsa bile bizim takım şu an polemiğe girmeyecek kadar kaliteli. Sabah 5'te kahvaltı sonrası maç izlenip maç sonu paramı almaya gideceğim net demiş bir dinleyicimiz Yunus Emre. Umarım dediğiniz gibi sonuçlanır ve kazanırız, hem de paramızı da almış oluruz. Mesajlar da yağmur gibi gelmeye başladı.
1: Ne güzel.
0: Selamlar Vedat abi, Nazilli'den Fatih ben, net. 4-0 alırız, goller Kerem Arda, İrfan Can uzun atar demiş. İrfan Can'ın oynamasını beklemiyorum ben. Onu.
1: İrfan Can uzun mu diyor yoksa İrfan Can uzun mu?
0: İrfan Can uzun demiş, düzeltiyorum pardon. Hı. Orada bir virgülü görmedim. Arda İrfan Can uzun atar demiş. Yok ki zaten İrfan.
1: Hayır, İrfan şeyde var canım. Ya, ama oynar mı oynamaz mı büyük ihtimalle. Görünün o. Can Uzun'la İrfan oynamaz gibi gözüküyor şu anda. Yani ilk 11'de olmayacakmış gibi gözüküyor ama ya şöyle söyleyelim. 4 mi olur? 1-0 olsun, bizim olsun. Biz kazanalım. Mesele o bir. İkincisi de yani burada kimin attığından önce bizim milli takım olarak burada iyi başlamamız önemli. Bak, turnuvanın ilk maçları önemlidir Ozan. Gerçekten çok önemlidir. Turnuvalara başlangıç çok önemli.
0: Çok önemli. En önemlisi.
1: O yüzden Avustralya maçıyla başlıyor olmamız beni çok mutlu etmişti. Daha önce bunu söylemiştim. Yani dedim ki ya müthiş güzel bir fikstürle başlıyoruz. Yani Amerika ile başlamak da vardı.
0: Katılıyorum.
1: Çok zor bir açıklamak ya da mağlubiyet olabilirdi belki. Bilmiyorum. Şimdi bugün Avustralya için çok şey konuşuluyor ya. Amerika için ne diyecektiniz? Ben bu arada Amerika'yı da yenebileceğimizi düşünenlerdenim. Onu da söyleyeyim ama
0: Net KG maçı.
1: Günü geldiğinde konuşuruz onu.
0: Evet, net KG.
1: Ama Amerika milli takımının çok iyi bir kadrosu olduğunu görüyorum.
0: Özellikle ofans attı.
1: Bak bir tane oyuncuları var. Balogun diye bir oyuncuları var Ozan.
0: Evet biliyorum.
1: Yani, muazzam bir oyuncu gerçekten. Balogun. Ve şu ana kadar ki benim en azından galiba Dünya Kupası'nda da şu anda gol krallığında iki gol attı. Birinci sırada değil mi?
0: Evet.
1: Tamam doğru hatırlıyormuşum.
0: Monaco'da oynuyor. Bu sezon 38 karşılaşmada 19 gol attı.
1: Yani müthiş bir oyuncu.
0: Balogun.
1: Hem genç oyuncular var hem şeyler var. Kariyerli oyuncular var. Amerika'nın tek handikapı şu. Savunma bölgesinde sıkıntıları var. Yani oradaki oyuncular böyle Avrupa'nın önemli kulüplerinde değil ama özellikle orta saha ve hücum hattı çok önemli kulüplerde oynuyorlar.
0: Bu arada yendiği takım Paraguay'da gruplarda hem Arjantin'i hem de Brezilya'yı yenmiş bir takım. Benim net

0: Tercihimde 1.95 orandan iki takımda gol atar demiştim. O da isabet sağladı bu arada.
1: Evet.
0: Şu anda Dünya Kupası'nda tabiri caizse vura vura yolumuza devam ediyoruz iddia anlamında. Katar-İsviçre mücadelesi 22 kuşağı İsviçre lehine açılan bir oran yok. Neler söylersin Medat abi?
1: Ya çok düşük diyelim ya da.
0: Yani 1.07 yok gibi bir şey diyeyim o zaman.
1: Yani evet ya yani 1.10'larda ya da. Şimdi şöyle... Ya bu karşılaşma çok net, bence sonucu belli bir karşılaşma bir kere. Ben Katar'ın bu gruptan puansız çıkacağını düşünüyorum o zaman.
0: Evet. Ya
1: puan almadan veda ederler bence turnuvaya. Benim düşüncem o. Burada da yine İsviçre'nin ilk 30 dakikada gol bulabileceği düşüncem var. O nedenle ilk 30 dakika daha doğrusu 0 ve 30 dakika aralığında gol olur. Çok güzel oranı var, 1.80 civarında.
0: Güzel
1: bence
0: olur.
1: Birinci tercihim budur benim. Ondan sonra hemen ikinciye de bakalım. İkinci tercih kafa vuruşuyla gol atılır. Benim bunlar fix yani, hemen hemen her maçta oynadığım tercihler açıkçası. Onu da yine dahil edelim buraya. Bir de bunun yanında hani burada özellikle İsviçre tarafından baktığım için meseleye, ben İsviçre'nin en az iki farklı kazanmasını da bekliyorum. Yani handikapta tercih edilebilir.
0: Katar İsviçre mücadelesini sistem kuponunu almıştım. İlk mücadelem Kanada Bosna 2-0 oynamıştım. 17 oran ilk maç isabet sağladı.
1: Harika.
0: İkinci karşılaşmam mecbur tabii, burada sistem yaptığımız için orana gitmemiz gerekiyor. Katar İsviçre mücadelesindeki tercihim 0-2 oldu. Eğer bu karşılaşma 0-2 olarak sonuçlanırsa sistem 2-3-4 oynadım kuponu, zaten kazanmış oluyorum. Bu karşılaşma benim için ilk yarı berabere bitmesi çok önemli. Tabii ki de canlı olarak bu karşılaşmayı takip edeceğim. Matematik hesaplar da yapacağım. Tabii İsviçre'nin mücadeleye nasıl başladığı çok önemli. Değerli dinleyenlerimiz, burada İsviçre 2-2 kazanır seçeneği de 1.45 oranı var. Bakacağım maça gidişatına göre. Eğer baktım İsviçre akın akın geliyor. Yüklü olarak tabii ki de diğer o yüksek oranımız isabet sağladığı için... Bir misli kupon ilk yarı İsviçre kazanır şeklinde yaparım. Maçı izleyeceğim, takip edeceğim. Oran burada 1.07 açıklandığı için İsviçre'ye direkt oynayamıyoruz. Ya 2-2 ya 0-2. Net maçı da İsviçre'nin kazanmasını bekliyorum. Katar'ın da performansı ortada. Avrupa'da oynayan bir oyuncusu bile yok Katar'ın. Bunun bilgisini de paylaşmak istedim. Ve geldik Dünya Kupası C grubu, yine sistem kuponumda olan bir mücadeleye. Gece bir kuşağı Brezilya Fas karşılaşması. Değerli dinleyenlerimiz, burada da yine sistem kuponu olduğu için orana gittim. Mücadeleyi Brezilya'nın kazanmasını bekliyorum. Yalnız Fas'ın kadrosunu da kontrol ettiğimde defans hattı çok kötü, bir defans hattı yok. Diop ve Riyad oynuyor. Sağ tarafta Hakimi, sol tarafta da Mazrui oynuyor. 0-1 yine yüksek oran denemesidir. Deneme kuponudur, sistem kuponudur. Maçı Brezilya'nın kazanmasını bekliyorum. Alternatif bir tercihimde 2.5 gol üst olacaktır. Ama burada benim için oran anlamında önemli olan 0-1 Brezilya kazanır şeklinde sevgili Vedat Parlak.
1: Evet, yani burada Brezilya tabii maçın da favorisi, bence grubun da favorisi. Tabii jenerasyon anlamında sıkıntılar yaşamaya başlayan Brezilya, Ancelotti ile birlikte yeniden hayaller kurmaya başladı. Yani yine Dünya Kupası'nı alabilir miyiz hayalleri kurmaya başladı.
0: Zor.
1: Ya şöyle, zor tabii ki yani, ama benim burada ya 4 takım tercih etsem hangi takımlar kalır yarı finale diye, biri Brezilya olur. Benim görüşüm bu. Yani işte yeni gelen oyuncular, Vinicius Junior'ı, Neymar'ı vesairesi, ki Neymar biliyorsun çok vites yükseltti son bölümde.
0: Bu maçta Estavio, Militao, Rodrigo, Neymar oynaması beklenmeyen isimler sakatlıktan
1: zaten
0: dolayı.
1: Zaten Neymar işte seçildikten sonra bir sakatlık yaşadı, ama hani bu karşılaşmayı tercih eder mi etmez mi onu bilmiyorum. Ancak ben özellikle Brezilya'nın bu karşılaşmaya özelinde, ya daha doğrusu bu maçta böyle çok gollü bir maç beklemiyorum Ozan. Bence Brezilya biraz savunmayı dikkate alarak oynayacak. Yani savunmada biraz daha dikkatli oynayacaktır diye düşünüyorum. O nedenle böyle çok gole gider mi? Bilemedim. Bu arada karşılıklı goller de bekliyorum. O zaman aklımdan şu geçti. 1-1 gibi bir sonuçla tamamlanabilir gibi geçiyor aklımdan. Bak TGS 2-3 olabilir. TGS 2-3 gol. Yani belki bakarsın bir gol daha gelir mi, o riski almayalım diye TGS 2-3 yapılabilir. Ya da karşılıklı goller tercih edilebilir. Bence bu anlamda güzel bir maç.
0: Değerli dinleyenlerimiz, Dünya Kupası C grubundaki Brezilya mücadelesini de değerlendirdik. Bir diğer karşılaşmamız 4'te başlayacak gece 4'te Haiti İskoçya mücadelesi. Benim izlemeyeceğim ve kuponuma almayacağım bir karşılaşmadır. İskoçya yener oranı 1.36 olarak açıklanmış. Şöyle bir güncel kadroları da kontrol ediyorum. İskoçya'da bugün McKinney'in oynaması bekleniyor. McTominay yine orta alanda. Adams yine forvet hattında oynayacak. Che Adams Torino'da oynayan, 22 maçta 8 gol atan bir isim. Yani iyi de bir oran açıklanmış burada. Ben 2 ve 1.5 gol üst diyeceğim. Tabii 1.5 gol üstünü de burada güncel oranını bir kontrol etmek isterim. 1.60. Yener oranı da 1.36. 1.60 biraz daha ideal geldi bana. 1-0 da yenmesin İskoçya bir zahmet. 2 ve 1.5 gol üst İskoçya tarafındayım. Ayrıca oyuncu bahislerinde Che Adams gol atar seçeneği bende ön plana çıktı sevgili Vedat abi.
1: Evet, güzel aslında tercihler. Ben de kazanmasını tabii ki bekliyorum. Bence Haiti bu Dünya Kupası'nın en zayıf takımlarından biri olabilir. 52 yıl sonra geldiler Dünya Kupası'na. Onlar zaten bence amaçlarına ulaştı. Yani Dünya Kupası'na katılarak evet biz yapacağımızı yaptık demişlerdir zaten. Ben de burada tabii oranlar açısından değerlendirdiğimde bir galibiyeti İskoçya'nın tercih edilebilir. Bence yeterli oran bu arada.
0: Yani, misli seviyesi geldi bana da yani tek maç.
1: Şöyle tabii yani bakalım hemen iddiada şu anki oran ne Ozan? Görebiliyor musun?
0: 1.36 olarak gördüm.
1: İddiada.
0: Hemen bir daha bir güncel kontrol
1: yani
0: edeyim.
1: Yani kral şimdi. Oran farkı varsa değişebilir diye söyledim.
0: Tabii ki hemen sen maçı yorumlarken hızlı bir evet. Şekilde kontrol edeceğim.
1: Şimdi burada birincisi bence İskoçya kazanır. İskoçya'nın kazanmasına verilen oranda dediğim gibi ben yeterli gördüm. Bunun dışında Haiti'nin çok İskoçya karşısında varlık gösterebileceğini düşünmüyorum. Bence çok ağır gelecektir İskoçya.
0: Kral Haiti. Oran farkıyla ben uygulamadan tabii bakıyorum hızlı bir şekilde dediğin doğru. 1.41 oran.
1: Evet yeterli. Bence yani yeter, kuponda yeter. Tercih edilebilir diye düşünüyorum. Ben açıkçası dedim ya ağır gelebilir. Özellikle işte Ben Doğak ve sol bekte kaptan Robertson. Çok önemli patlayıcı gücü orada o bölge. Yine Scott McTominay, Lawrence Shankland. Ben de şöyle düşündüm. Ozan bu galibiyetin yanına şunu ekledim. Oyuncu gol atar bahislerinde ben de iki isim alacağım. Scott McTominay gol atar ve Lawrence Shankland gol atar. İki isimi de ben vereyim.
0: Yani burada bu karşılaşmayı hiç misli bir kupona alasım yoktu ama Vedat abi şimdi şöyle bir kadroları tekrardan güncel kontrol ettiğimde 1.41'lik oran yani çok iyi bir oran burada İskoçya'ya. İskoçya bu maçı kazanamazsa zaten hiçbir şansı yok.
1: Ya şansı yok demiyorum
0: benim
1: ama.
0: Benim düşünceme göre yok.
1: Şöyle Ozan artık.
0: Brezilya Fas var yani burada.
1: 3 takım gidiyor ya.
0: Evet.
1: En iyi 3. olma ihtimali hala devam eder. Gerçi o olamaz.
0: En iyi 3.
1: Haiti'ye eğer 3-4 atmıyorsan en iyi 3. olamıyorsun olamaz. Demektir. O mantığı da kurabilirsin.
0: Gerçi burada Brezilya, Fas, İskoçya.
1: Ama gider Fas'tan yani. Puan alır. Anlatabiliyor muyum yani? Böyledir bu işler.
0: İskoçya bu takımı yenemezse elensin.
1: Tamam peki.
0: Ciddi söylüyorum. Bu kadroyla Haiti'yi yenemiyorsa elensin
1: ben.
0: Bu takım.
1: Ben de yener diye düşünüyorum canım.
0: Maç sonucu iki maçı izlemeyeceğim dedim ama yayından sonra bir karar vereceğim. Ben de misli seviyesi tek maç olarak 1.41 oran. Kötü bir oran değil.
1: Ben sana dedim 22'de oturur sabah 9'da kalkarsın o televizyonun
0: ama
1: karşısında.
0: Ama yayında nasıl yaparız ondan sonra ağzımız burnumuz kayabilir Vedat.
1: Yani o da artık tercih meselesi Ozan'cığım.
0: Peki.
1: Birer saat var bak 22'de başlayan maç 24'te bitiyor. Bir saat uyu. 1'de başlayan 3'te bitiyor. Bir saat uyu. 4'te başlayan 6'da bitiyor. Bir saat uyu. 3 saat toplamda uyumuş olursun.
0: Kesik kesik çok zor olacak ama ben net tercihimdir burada. Misli seviyesinde görüyorum bu maçı. İskoçya kazanır diyeceğim bu karşılaşma için. Evet. Bir dinleyicimiz bir mesajı 4 kere gönderdi basketbol tercihleriyle ilgili. Söyledik, 2 kere söyledik ama
1: bir kere
0: sizin için
1: söyle,
0: bir kere daha söylüyorum. Ama tek tercihimi söyleyeceğim çünkü vaktimiz azaldı.
1: Tamam.
0: O da en önemlisi. Beşiktaş-Fenerbahçe mücadelesinde 168

0: hiç sayı çıkmasını beklemiyorum. Serinin ilk maçı savunma yapan bir Fenerbahçe beko var. İyi savunma yapan bir Fenerbahçe beko var. İlk maç olduğu için de 168 sayı çıkmasını beklemem. Eğer canlıdan ilk periyotta, ilk 2 dakikada sayı çıkmazsa bu barem 175-176'lara kadar çıkıyor. Canlı çok önemli. Canlıdan da eğer böyle bir serüven olursa 175-176 sayıları net görmesini beklemiyorum. Bu karşılaşmada Fenerbahçe Beko Beşiktaş Game karşılaşmasında.
1: Ben bir şey dememiştim buna. Basketbol sen yorumlamıştın ama kısaca hemen şöyle söyleyeyim. İlk yarıyı ve ilk çeyreği Beşiktaş kazanır gibi bir bahiste denelim.
0: Olabilir bu arada. Çünkü Fenerbahçe Beko son maçlarda ilk periyoda hep kaybederek başlayan bir takım haline geldi. Ve Beşiktaş'ın bir maçı var. 23-4 müydü? 19-2 miydi? Öyle bir Fenerbahçe ilk periyotta farkı var.
1: 18 sayıdan geri geldiği maç işte.
0: Değerli dinleyenlerimiz, mesajlarınız için, destekleriniz için çok çok teşekkür ederim. YouTube platformuna da oldukça fazla kişi geldi bugün. Ozan Özturan tahminleri YouTube'daki ismim. Kuponlarımızı Baygün iddia üzerinden 301-304 bayi koduyla kral oran farkıyla oynuyoruz efendim. Baygün aplikasyonunu internet üzerinden indirerek diğer yazarlarımızın kuponlarını da görebilirsiniz. Ozan Özturan ya da Vedat Parlak ismiyle sosyal medya üzerinden de bizleri takip edebilirsiniz. Ailenizle birlikte sağlıklı mutlu günler dilerim. En büyük Türkiye diye kapatıyorum. Ne mutlu Türk'üm diye ne diye yayınımızı kapatıyoruz efendim.
1: Hoşça kalın.
2: 301-304 Baygün iddianın sunduğu Bahse Gireriz sona erdi.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
5: Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
6: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford etkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.
9: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
10: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
11: Bizim çocuklar Dünya Kupası sahnesinde dev maçın heyecanı %20 ek kazanç fırsatı ile Nesine'de. A milli futbol takımımız turnuvanın ilk maçında yarın sabah saat 7'de Avustralya ile karşı karşıya geliyor. Sen de A millilerimizin Dünya Kupası maçlarına Nesine'de oyna, %20 ekstra kazanma şansını kaçırma. Detaylar Nesine'de.

0: Ofisine başka bir seviye.
1: Petrol Ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: ol. Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

Selamlar kıymetli Radyo Spor takipçileri. Hafta sonu bültenine hoş geldiniz. Ben Burak Alaca. Bugün sevgili Genco Baran'ın yokluğunda saatler 14-15 aralığında sizlerle birlikte olacağım. Genco abi Amerika'da Dünya Kupası'nı takip etmek üzere. Burada da görev bize düştü. Bugün inşallah Genco abinin yokluğunu aratmadan bu saat dilimine geçeceğiz. Herkes öncelikle iyi hafta sonları diliyorum. Bir WhatsApp hattımızı hatırlatarak başlayalım. Dünya Kupası'ndan bahsedeceğiz, maçlardan yine tahminlerimizi vereceğiz bugün oynanacak mücadeleler için. Üzerine uzun uzun konuşarak 0538-052-1487 tekrar ediyorum 0538-052-1487 ne olur. Radyo Spor WhatsApp hattına programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Sizden gelen mesajlar bizler için kıymetli diyelim. Ve hazırsanız başlayalım. Evet, Dünya Kupası başladı. 2026 FIFA Dünya Kupası Amerika, Meksika ve Kanada ortaklığında düzenleniyor. Biliyorsunuz skandallarla başlayan bir turnuva oldu. Somalili Afrika bölgesinin bir numaralı hakeminin ülkeye girememesi, Senegal milli takımının, İran milli takımının, Belçika milli takımının yaşadıkları, biliyorsunuz Senegal ve Belçika havaalanında ciddi bir soruşturma geçirdi. Orada uzun bir süre mahsur kaldıktan sonra ülkeye giriş yapabildiler. İran milli takımında teknik heyete vize vermediler. Teknik heyet giremiyor skandalı vardı turnuvanın başı itibariyle. İran milli takımı Amerika'da konaklayamıyor. Kanada'dan, Meksika'dan Amerika'ya gidecekler. Ve ilginç bir şekilde şöyle bir düzenleme yapılmamış. 3 maçı da İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde oynanacak. Yani maç günü orada konaklayamadıkları için 4 saat geliş için uçacaklar. 4 saat de gecesinde dönüş için uçacaklar. Ne dinlenme ne antrenman yapmak için İran'a fırsat tanınmamış. Onun haricinde Thomas Partey üzerindeki bir soruşturmadan ötürü Gana milli takımıyla Kanada'ya giriş yapamadı. Kanada'ya girişi yasaklandığı için o süreç de mahkemeye taşındı. Yani enteresan hadiselerle daha önce görmediğimiz şeyleri Dünya Kupası'nda görüyoruz hakikaten. Açıkça söylemek gerekirse daha turnuva başlamadan bir mide bulandırmaya başladı. Onu söyleyebiliriz. Dünya Kupası futbol dünyasının en heyecan verici organizasyonuyken bunu bir zulüm haline getirdiler. Takımlar için, bireyler için UEFA bir protesto niteliğinde karar aldı, biliyorsunuz. Yani protesto denebilir mi bunu onlar nezdinde bilmiyorum ama ben bunu protesto olarak değerlendirebilirim. Bildiğiniz gibi UEFA Süper Kupa finali Amerika'ya alınmayan Somalili hakeme verildi. Normalde Avrupa şampiyonalarındaki maçlar, Avrupa kupalarındaki maçlar Avrupalı hakemlere verilir. UEFA'nın bu kararını ben FIFA'ya yapılmış bir protesto olarak yorumluyorum. Burada Cefer'in başta olmak üzere UEFA heyetini de kutlarım. Gerçekten FIFA'nın işte Suudi Arabistan'da Aralık ayında Dünya Kupası yapması, üzerine bu Amerika'da yaşananlar, yani emperyalizme kurban ediliyor şu anda dünya futbolu. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Üzülüyoruz tabii bunları görünce. Yani mesela 1930'dan bu yana tarihinde ilk kez bir Dünya Kupası şu an 3 ülke ortaklığında yapılıyor. Tek ülkede yapılmıyor. Yine 2022'ye döndüğümüzde yine neredeyse 100 yıla yakın tarihinde Dünya Kupası ilk kez Aralık ayında, kış aylarında yapılmıştı. Suudi Arabistan'da yapılması için. Orada Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında biliyorsunuz daha önce bir iki yıl önce önemli transferler başlamıştı. Suudi Arabistan futboluna dikkat çekmek adına. Başta Cristiano Ronaldo ile birlikte. Bu transferlerle birlikte Dünya Kupası'nı izledik yine. Suudi Arabistan'da 2022 yılında. Orada Dünya Kupası için yapılan stadyumlar toz tuttu. Yani hakikaten parayla saadet olmazın tanımı. Amerika futbolu ve Suudi Arabistan futbolu istedikleri kadar yıldız oyuncular alsınlar yine Avrupa kadar izlenmiyor. Futbol kalitesi de son derece tartışmalı. FIFA'yı da kınıyorum. Bunu da söylemek lazım. Yani dünya futbolunu dediğim gibi emperyalizme kurban ettikleri için ben kınıyorum FIFA'yı. Ümit ediyorum burada doğru reformlar gelir. Yani bir başkaldırı lazım. Kim tarafından olur, nasıl olur bilmiyorum ama mevcut konjonktürde işler iyiye gitmiyor, biliyorsunuz. Yani şu anki savaş durumu ne noktada olur bilmiyorum ama 2030 Dünya Kupası'nın da tekrardan Suudi Arabistan'a verilmesi gündemde. Ya bu kadar ard arda turnuvanın tabiatına aykırı şekilde

farklı iklimlerde, farklı tarihlerde oynanan bir turnuvayı yenilemeye gerek var mı? Bence tartışılır. E şimdi 2020'li yıllar noktalandığında bu 2030 Dünya Kupası da eğer Suudi Arabistan'a giderse, iki tane Suudi Arabistan Dünya Kupası kışın girişinde oynanan, yaz aylarının en büyük neşesidir Dünya Kupası, sezon ortasında Avrupa'da oynanan iki tane Dünya Kupası görmüş olacağız. Onun haricinde 3 ülkede düzenlenen, bütün Avrupa'ya saati ters düşen, oyuncuların, teknik heyetlerin, kadroların havaalanında esir alındığı bir Dünya Kupası var arada da. Gerçekten FIFA 2020'li yıllara damgasını vurmuş olacak. Yani ümit ediyorum Infantino görevinden en kısa sürede ayrılır. Yani burada tabii bir heyet olarak karar alıyorlar. Şahıs hedef göstermek doğru olmayabilir ama dediğim gibi yani dünya futbolunu getirdiği nokta gerçekten beni hiç tatmin etmiyor. Geçen sene kafasını estikçe FIFA'nın düzenlediği FIFA Kulüpler Dünya Kupası yine Amerika'da yapılmıştı. Maçlarda bol bol smolaları gördük. Sezon bitiminde 60-70 maça çıkan oyuncular, 70 demeyeyim hadi belki abartı olur ama ortalama 50-60 maça çıkan oyuncular o sıcakta tekrardan yaklaşık 2 haftalık, 2,5 haftalık bir turnuva oynamak durumunda kaldı. İlginç takım tercihleri vardı orada. Mesela Barcelona'nın Liverpool'un olmaması yine çok tartışılırdı. Kötü bir organizasyondu. Bu da işte Messi'nin transferinden itibaren başlayan süreçle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin Dünya Kupası'nı hazırlayacak, oradaki futbol iklimini biraz daha harlayacak bir hamle olarak yapılmıştı geçen sene. Çok kötü geçti. Yani şeyi bekliyorum, eğer UEFA da bu emperyalizm trendine katılırsa şayet. Bu mesela işte Euroleague'de Abu Dhabi'de bir Final Four yapılmıştı biliyorsunuz. Seneye yine eğer oradaki savaş durumu biraz duraksarsa bir numaralı adayı Abu Dhabi. Boks mücadeleleri Riyad'da yapılıyor Suudi Arabistan'da. İşte UFC gidiyor, WWE gidiyor. Böyle büyük spor organizasyonları da o coğrafyaya iyice girmiş durumda. O coğrafyaya satmış durumda daha doğrusu ürünlerini. Şeyi görürsek şaşırmayalım arkadaşlar. Yani UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin mesela Suudi Arabistan Riyad'da oynandığını görürsek şaşırmayalım. Bundan bir sene sonra, iki sene sonra, üç sene sonra. Doğru mudur? Bunun takdirini size bırakıyorum. Hatta bu konuda biraz da konuşalım. Bence bu önemli bir konu. Yani ya boş ver şimdi bunları diyoruz ama kar topu etkisidir bunlar. Halının altına süpürüldükçe büyüyerek gider. O yüzden bir tepki koymak lazım. Bizim elimizden de bu geliyor. Bizi dinleyen şu an kaç kişi varsa en azından bir şekilde meramımızı dile getirip en azından sizlerde de bu konuda bir farkındalık uyandırabiliyorsak ne âlâ. 0538-052-1487. Tekrar ediyorum, 0538-052-1487 ne olur. Radyo Spor WhatsApp hattına programa yönelik soru, görüş, öneri ve mesajlarınızı bekliyoruz. Sizlerden gelen mesajlar kıymetli. Süremizin sonuna kadar da bu mesajları değerlendireceğiz. Diyelim bir mesajımız var. Ona bir bakalım, sonra Dünya Kupası'ndaki maçlardan bahsedelim. Futbolun politikasını bir kenara bırakalım. Herhangi bir işin ya da politikanın ta kendisinde olduğu gibi burada da politikanın dışına çıkamazsın konuşarak. İşin içinden çıkamazsın daha doğrusu. O yüzden en azından bir rahatsız olduğum durumları ben paylaşayım. Sizin görüşlerinizi de bekliyorum. Güzel insan, Katar'da kışın yapılan Dünya Kupası gördük. Şimdi gece yarısı oynanan Dünya Kupası'nı görüyoruz. Sence sırada hangi Dünya Kupası modeli var? Yani tekrardan Katar'a ya da Suudi Arabistan'a dönme ihtimali var. Ne bileyim. Eğer bir uzaylı istilası ya da bir temas olursa belki Ay'da ya da Mars'ta yapabilirler. Yine FIFA'ya para olsun yeter. Yani işin akarı olduktan sonra lokasyonun çok mantığını aramıyorlar görüldüğü üzere. O yüzden tabii espri yapıyorum ama yani dediğim gibi 2030'da yine bir Suudi Arabistan görebiliriz. Her şey olabilir. Parayı kim verdikten sonra bu dünyadaki ekonomik kuvveti ve hiyerarşide yeri arttıkça Çin de mesela ileride bir Dünya Kupası düzenleyebilir. Söz sahibi olabilir FIFA'da. Netice itibariyle FIFA artık bence satılık bir organizasyon. Açık söylüyorum. Biraz sert konuştuğumun farkındayım. Çok hoşunuza gidiyor gitmiyor. O konuda da bir fikrim yok. Rahatsızlık duyduğunuz bir şey varsa elbette yazabilirsiniz. Saygı duyuyorum görüşlerinize ama ben futbolu seven biri olarak bunlardan rahatsızım. Ya bir dahaki turnuva nerede olur? Hiç olmaması gereken bir yerde olabilir. Para konuş. Öyle söyleyeyim. Tespitlerinizde çok haklısınız. Saygılarımı sunuyorum sevgili Burak Bey. Bakın Amerika'da adamlar maç saatlerinde en çok... maç saatlerini en çok bazı tüketim alışkanlıkları üzerinden bir yorum yapmış dinleyicimiz. Hadi onu okumayayım, sıkıntıya düşmeyelim ama ben aldım mesajınızı. Tüketim saatlerinin en çok olduğu dilime göre hesap etmişler. Allah'a emanet olun demiş İzmir'den Bülent Gürcüoğlu. Buradan İzmir'e sevgiler. İzmir'de çok kıymetli dostlarımız var, çok sevdiğimiz insanlar var. Bülent Bey'e de ayrıca selamlar diyelim. Burak, konu dışı bir şey yazacağım. İngiltere Premier Ligi'ndeki takımlar aralarında şirket kurmuşlar ve bu şirket maçların canlı yayın haklarını çok iyi paraya satıyor. Böylece takımlar çok iyi bir gelir elde ediyor.

İşte bu Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun geldiği seçimde bile biliyorsunuz Nihat Özdemir çok önde gözüküyordu. Ondan sonrasında hani ilk önce delege oylarında Nihat Özdemir öndeydi. Sandıktan İbrahim Hacı Osmanoğlu çıktı. Yani herkes farklı düşüncelerde, herkesin farklı endişeleri var. O yüzden zor. Keşke böyle bir modele geçsek. Dediğim gibi sendika önemlidir. Bunu futbolda, basketbolda, hayatın herhangi bir alanında ya da herhangi bir meslek kolunda yapmazsan sonra kendi haklarını savunamazsın. Yani ben bir meslektaşımın hakkını savunmuyorsam, bir meslektaşım benim hakkımı savunmuyorsa biz kendi kendimize bir yere varamayız. Hiçbir zaman böyle olmadı. Çünkü şöyle bir şey var. Bugün sen kendi hakkını savunduğunda tek başına, yediğin yaptırımda seninle aynı görüşte olmayan, orada bana dokunmayan yılan bin yaşasın bakış açısındaki bir meslektaşınızla sizin yerinizi doldururlar. Bugün ben kalkıp gitsem herhalde yerime birini bulmaları bir saati falan alır diye düşünüyorum. Yani hiçbirimiz vazgeçilmez değiliz. Neyse ki bu anlamda hani bunu genel bir yorum yapıyorum. Bulunduğum kurum her zaman bizim haklarımızı göz önünde bulunduran, her zaman ikili ilişkilerin iyi olduğu, iletişimin iyi olduğu, doğru fırsatların verildiği iyi bir kurumdayım. Şanslıyız ama genel medya sektörü için bunu söyleyebilir miyim? Sektörde çalışanlar var, tanıdıklarımız. Kimseden çok iyi şeyler duymuyorum ama dediğim gibi bugün ben birey olarak kendi haklarımı ya da kendi meslektaşlarımın hakkını savunursam ben tukaka olurum. Geri kalan herkes dediğim gibi bana dokunmayan yılan bin yaşasın modeliyle benim yerimi dolduracak biri bulunur illaki. Tek yumruk olman lazım her alanda ama olamayız dediğim gibi. Ben zannetmiyorum üzülerek. Yücel Bey yazmış. Söylediklerinin altına imzamı atarım diye çok teşekkür ediyorum. Nusret Özdemir yazmış. Buradan Nusret Bey'e de selamlar, sevgiler. Sevgili Burak, Infantino gücün ve paranın yanında yer alan rezil bir insan. Umarım FIFA yakın zamanda bu beyefendiden kurtulur. Selamlar demiş. Yani dediğim gibi kurban etmememiz lazım futbolu. Ercan abiyle program yaptığımda sevgili Ercan Taner de çok güzel bir şey söyledi. Futbol ve romantizm birbirinden ayrılamaz. Romantizmi şu an sektör özelinde söylüyorum, birey özelinde değil. Öldüren şeylerden biri nedir biliyor musunuz? Bütün dünyada, sporda, sinemada, sanatta kapitalizm öldürür. Romantizmi daha pragmatik çıkar odaklı hareket etmeye başlarsın. Bu oyuna kadar yansır, maçların oynandığı yere yansır, taraftarların yaklaşımına yansır bir süre sonra. Kapitalizme futbolu yedirirseniz romantizm ölür. Şu anda romantizm can çekişiyor. Futbol kapitalizmin bence kurbanı oluyor. Basketbol çoktan oldu. NBA'yi zaten biliyoruz yani kapitalizmin beşiği. Öte yandan Eurolig'in artık bu Orta Doğu pazarına açılması, Abu Dhabi'de yapılan Final Four'lar. Bakın ben basketbol programı yaparak burada başladım. Hayatımı bununla kazandım. Yani bana basketbol programı yaptığım için burada maaş veriyorlar. Açık yüreklilikle söylüyorum. Hani böyle ileri geri konuşunca ters düşebilir. Ama ben kendi doğrularıma ters düştüğü sürece burada bir şey savunmam, savunmayacağım. Sözümü de esirgemiyorum. Basketbolda, Avrupa basketbolda kapitalizme yenik düştü. Şimdi futbol kapitalizme yenik düşüyor. Dediğim gibi futbolun romantizmi can çekişiyor ve bu ikisi birbirinden ayrılmamalı. Bugün hepinizin hatıralarınızı biraz tazelediğinizde yaş grubuna göre söylüyorum. Bizi dinleyen dinleyicilerimizin büyük bir çoğunluğu 40'lı yaşların üzerinde olduğu için. Hani gözlemim bu, farklı olanlar da vardır. 90'lara gittiğinizde mesela işte o dönemki Dünya Kupalarına bakıyorsun. İşte 94 Amerika var. Bundan çok daha iyi bir organizasyon Amerika'da olmasına rağmen. İşte Brezilya, İtalya. O dönemki İtalya'ya bakıyorsun. Baggio'nun kaçırdığı penaltı, oyuncuların tarzları, teknik direktör Arrigo Sacchi'nin hikayesi. Hani ayakkabıcılıktan, ailesinin işinden teknik direktör oluyor. Hatta bir dönem adama şey diyorlar Milan'ın başına geldiğinde. Daha önce hiç futbol deneyiminiz yok. Hani nasıl olacak bu iş? Neye güveniyorsunuz? Adam da diyor ki işte mesela bunlar futbolu güzelleştiren hikayeler olduğu için anlatıyorum. Jokey olmak için daha önce at olmam gerektiğini bilmiyordum. Böyle bir durum mu var diye mesela. O süreçten başlayan Milan'la Şampiyon Kulüpler Kupası alan Sacchi, İtalya milli takımının başına geçtiğinde 94 Dünya Kupası'nda Baggio'nun attığı kötü penaltıyla kupayı Brezilya'ya kaptırıyor. Bunlar hep hikayedir. Bu romantizmi şimdi görebilir misiniz? Görebilir misiniz mesela? Atıyorum Fransa bu Dünya Kupası'nı kazandığında nasıl bir hikaye çıkacak içinden? Şu an konuşacaklarımız şunlar. Mbappé Real Madrid'de büyük tepki çekmişti. Bak Dünya Kupası aldı. Sevgilisiyle tatile gitti. El Clasico zamanı. Ne bileyim İngiltere alırsa Bellingham üzerinden bir güzelleme yaparız. Declan Rice'a overrated diyenler çıkar. Ama böyle hikayeler yok. Böyle bir romantizm yok. Futbolcularda da yok bu arada. Yani kapitalizm sistemin içindeki her bireyde sonuç odaklıdır. Pragmatizm odaklıdır. Biz de böyleyiz. Olmamaya çalışıyoruz ya da en azından yani birçoğumuz için bakalım şu an kapital bir dünyanın içinde yaşıyoruz. Hepiniz çalışıp daha doğrusu hepimizin çalışma maksadı gelir elde edelim, hayatımıza devam edelim, hayatımızı idame ettirelim ve yaşam paketimizi güzelleştirelim. Bu motivasyonla yaptığın işte başarılı olamazsın. Bu pragmatizmle kapitalizmin futbolu getirdiği nokta da bu bana sorarsanız. Mesajlar geliyor, kısa bir aramız varmış. WhatsApp hattımızı hatırlatayım, sonrasında okuyacağım hepsini.
0

0: 0538-052-1487 ne olur. Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı bekliyoruz. Biz kısa bir araya gidelim.
1: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek. Sporla
2: reklam.
3: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
4: Kredi? Radyo Spor.

0: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
1: Eylül Akar Çeşme Yatkın. Elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Saliha Şahin'den Smaç. Elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmaktan Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında. Şansa kalmaz işiniz, Umran
2: Oto Ekspertiz. Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

Özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.

Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin.

0: Türkiye QNB'ye geçer. Sulanda geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Milyonerle hafta sonu bülteni devam ediyor. Spor.

Evet, hafta sonu bülteninde kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Hat sayıda mesajımız var, onlara bir bakalım. Teşekkür ederim katılımınız için. Şeref verdiniz, hoş geldiniz. Güzel insan Nihat Özdemir dedim. Mehmet Büyükekşi demek istedin galiba bir önceki başkan için. Evet, teşekkür ederim bu düzeltme için. Küçük bir kafa karışıklığı olduysa yanlış bir isim zikretmiş olmayalım. Düzeltme için tekrardan teşekkür ederim. Mehmet Büyükekşi'den bahsediyordum. Maalesef dünyada emperyalizm galip geldi artık. Kimse hiçbir kulvarda adalet beklemesin. İstediği kadar FIFA yönetimini değiştirsin demiş bir dinleyicimiz. Üzücü. Bir mesajımız var. Hemen isminize bakalım. Bilgin Bey. Mesajı bir okudum. Yani bunu okursam çok fazla cevap hakkı doğurabilir. Takdir edersiniz diğer dinleyenlerimize. O yüzden girmeyeceğim. Taraflı. Haklı haksız demiyorum bu arada. Söylediğiniz doğrudur yanlıştır değil. Yanlış anlamayın ama dediğim gibi belli bir tarafa yönelik yazılmış mesajları okumuyorum. Dediğim gibi cevap hakkı doğmaması adına. Sevgili Burak, YouTube kanalın var mı acaba demiş bir dinleyicimiz. Hemen isminize de bakalım. Suat Bey, evet, Burak Alaca YouTube kanalım var. Yeni bir kanal, henüz 4-5 video var şu an kanalda. Abone olup destek olursanız sevinirim. Burak Alaca YouTube kanalı. Şu an kaç abone var tekrardan bir kontrol edip hemen söyleyeyim. Zaten Burak Alaca yazınca en üste çıkan kanal, bir fotoğraf yok, logo var. Lacivert beyaz renklerde. Dediğim gibi abone olup destek olursanız Burak Alaca kanalına sevinirim. Futbol gündemini değerlendiriyoruz. Dünya Kupası için yine özel içerikler hazırlamaya devam ediyorum. Haftada 1-2 video geliyor. Yaz aylarında videoların ivmesi de artacak diyelim. Desteklerinizi bekliyorum. Teşekkür ederim bu arada şimdiden. FIFA Başkanı istifa etsin demiş Metin Kaçmaz. Yani temennimiz o yönde Metin Bey. Burak Bey, iyi yayınlar. Her şeyi güzel söylüyorsunuz ama değiştirme gücü anlamında bence böyle bir mantık olduğu müddetçe sadece kızdığımız, kırıldığımız, üzüldüğümüz şekilde kalıyoruz. Ama konuşmalarınıza sonuna kadar katılıyorum. Bazen arkadaş ortamında da söylenir ya, yürü abi kim tutar sizi diye misali. Dobra ve Mert konuşmanızdan ötürü teşekkür ederim, saygılar demiş. Teşekkür ederim güzel bir mesajınız için. Yani şimdi şöyle, burada program yaparak belki işte ne bileyim anlık bizi kaç bin kişi dinliyordur bilmiyorum. Hani belki 50 bin, 100 bin. En azından bir kişiye bu konuda farkındalık uyandırıyorsam, bir kişi buna tepki gösteriyorsa, amenna. Ben hani illa bana katılmak zorunda da değilsiniz. Kendi görüşlerimi söylüyorum. Bana ters düştüğü sürece de hiçbir şeyi savunmam burada. Açık açık da söylerim. Yani o yüzden dediğim gibi keşke bir şeyler değişse. Dünya Kupası Katar'da da olduğu gün kapitalizmin galip geldiğinin ilanıydı aslında. Şimdi de maç arası reklamlara alıştırılıyoruz. Ya su molalarında bile reklam var. Hakikaten inanılmaz bir şey yani. NFL maçları gibi bilirsiniz değil mi? Orada şey olur hani molalar uzundur, oyun çok durar, reklama gitmez ama mesela işte takımların belli bir yarda mesafe kat etmek için 4 hakkı vardır. 4 hücum hakkı. Her hücum hakkından sonra, yani o top kullanıldıktan sonra yaklaşık 1 dakika takımın tekrardan sahaya yerleşip oynayacağı formasyona karar vermesi gerekir. Ya şey düşünün, 30 saniyelik her hücumun arasında birer 1,5 dakikalık, düzeltiyorum, 1,5 dakikalık boşluk var. Devre arası var, molalar. Yine belli bir süre alıyor. Yani NFL'e çevirdiler işte. Tamamen bu yeni yayıncılık modelini, yeni turnuva modelinin Amerika'dan çıktığını fikren anlamak çok da zor değil aslında. NBA'de de öyle biliyorsunuz. 3 dakikalık molada sahanın ortasına gösteri yapmaya çıkıyorlar. Televizyon reklamları patlıyor. Ya mola 3 dakika olabilir mi ya? Euroleague'de 1,5 dakikada hocalar 5 tane set çiziyor. Sen orada set de oynamıyorsun, hiçbir şey yapmıyorsun. 3 dakikada ne yapıyor acaba bu insanlar diye düşünüyorum bazen. Hollywood kanalıyla Amerika'yı bize dünyanın en iyisi olarak empoze eden bir dünyada yaşıyoruz. Sen yine bunları takma demiş Aydın Aygün. Ya şöyle bir şey söyleyeyim. Amerika Vietnam'a kaybettiğinde Rambo filmi çıktı. Emekli bir asker gidiyor Vietnam'da, işte Amerikalı askerleri kurtarıyor vesaire. İşte bunları gördük. Onun haricinde mesela Rusya krizinden sonra Ivan Drago diye bir kötü karakter çıkarttılar Rocky 4'te. Orada donuk, soğuk, acımasız bir karakter olarak ortaya attılar ve oradaki candan, duygularıyla hareket eden ve azimli Amerikalı Rocky Balboa gidip mesela Rusya'da Ivan Drago'yu yenmişti. Mesela böyle şeyler görüyoruz çok fazla. Yani Hollywood'un ciddi bir etkisi var bu genel dünya üzerindeki algıda, ona hemfikiriz. Selamları İstanbul'dan Mustafa. Burada bir yorumda bulunmuş. Yani bir fikrim yok açıkçası. Bu çok uzun süredir olan bir şey olduğu için hani birebir bununla bağdaştırabilir miyim bilmiyorum. Onu da söyleyeyim. Buradan selamlar, sevgiler. Burak Bey, ABD'nin 4-1'lik galibiyetinden sonra bize yarın sabah Avustralya'ya en az 2 farklı yeneriz demiş Tuncay Bey.
Erken gol bulursak çorap söküğü gibi gelir bence. Avustralya kapanacaktır çünkü. Hani kalite farkı çok bariz iki takım arasında. Yani bakalım, güzel bir galibiyet bekliyoruz ya. Ben gerçekten heyecanlıyım. Sabah 7'de de kalkıp maçı burada izleyeceğim. Sabah 9'da da bu arada duyurumuzu yapalım.

0: Güzel bak, konusu açılmışken. Yarın sabah 9'da maç sonu programında, maçın hemen bitiminde Radyo Spor'da sizlerle olacağız. Ben burada programda olacağım. Sevgili Ali Yerim, Genco Boran ve Mert Elam programımıza bağlanacak. Milli maçı değerlendireceğiz. Genco abi de Amerika'dan bağlanacak. Yani maç Kanada'da ama diğer iki maç Amerika'da. Orada bir havayı koklayıp bize son bilgileri verecektir. Güzel bir program olacak. Çok da mutlu oldum böyle bir fırsat tanındığına. Yarın sabah 9'da maç sonunda Radyo Spor'da buluşalım diyelim. Burak abi kolay gelsin. Ben İzmir'den Şehmus. Dediklerinizin hepsine katılıyorum. Seni halkın sesi olarak görüyorum. Her zaman iyi günler, iyi yayınlar demiş. Estağfurullah. Çok teşekkür ederim öncelikle. Yani en azından kendi fikirlerimi söylüyorum. Halkın sesi falan o kadar büyük bir misyonum var mı bilmiyorum. Ama size geçiyorsa bu söylediklerim ne hala. Çok mutlu oluyorum bunları görünce. Burak, inşallah bir daha Dünya Kupası finali bu tarz yerlere, Dünya Kupası bu tarz yerlerde yapılmaz. Çünkü bu ülkelerde bir futbol kültürü yok. Ama Japonya'ya, Kore'ye Dünya Kupası finalleri verilse hiç karşı çıkmam. Nedeni Japonya ve Kore'de belli bir futbol kültürü var, ne dersin demiş Erdal Bey Çorlu'dan. Yani şunu söyleyeyim, Meksika'da bir futbol kültürü var. Hatta mesela 1986'da bu Maradona'nın meşhur Tanrı'nın eli golünün olduğu final Aztek Stadyumu'nda, açılış maçının oynandığı stadyumda yapılmıştı ama... Kanada'da ana spor buz hokeyidir. Basketbol bile değildir bu arada. Hani Kanada'nın bir ligi de yok zaten. Toronto Raptors var tek takım. NBA'de mücadele ediyor. Kanada'nın ana sporu buz hokeyidir. Amerika'da Amerikan futbolu, beyzbol, basketbol gelir. Yani bunun üzerine kolej sporları gelir. Ondan sonra futbol gelir. Futbol, egemen futbolu yaşayan ülkelerde yapılmasına ben de daha sıcak bakıyorum. Yani tutup da şey olabilir mesela, atıyorum. Bu turnuvaya gidip Latin Amerika'da ya da Güney Yarımküre'de yapacağım diyorsan Arjantin'e verebilirsin, Brezilya'ya verebilirsin. Yani Japonya ve Kore'de soğuk bakmam. Bunlar futbolcu ihraç eden, futbol kültürü de olan ülkeler. Şu an Japonya milli takımı Hollanda'nın, İsveç'in olduğu gruptan lider çıkarsa ben hiç şaşırmam mesela. Burada sevgili Ercan Taner'le de hafta içi konuşurken söylemiştim. O yüzden dediğim gibi bunlar futbol kültürü olan ülkeler genel olarak da. Japonya'da mesela şey vardır, işte bu tarz krizler göremezsin, takımlar alınmadı etmedi. Orada bir nizam vardır, hayatı mühendislik kafayla yaşadıkları için. Tribünlerde nizam görürsün, ulaşım şehir altyapısı olarak orada turist ağırlamaya müsaittir. Böyle avantajları vardır. Kore'yi bilmiyorum hani o kadar kültürünü. Ama bir futbol kültürü olduğunu biliyoruz. 2002 Dünya Kupası çok başarılıydı Güney Kore'de. Bizim adımıza da güzel hatıralar bırakan bir turnuva olmuştu. Katılırım Erdal Bey'e. Yani dediğim gibi bunu yapacak bir sürü ülke var. Ya burada şeyden de bahsediyorum bu arada, hani stadyumlar, oradaki futbol iklimi vesaireden ziyade. Dünya Kupası'nı ben Amerika genelinde o halkta bir heyecan uyandırdığını düşünmüyorum. Adamların futbola gerçekten ilgisi yok. Yani Messi geldikten sonra bile yok. Karşılık bulmaması üzücü. Yani burada şeyde değilim, tutup şey olabilir mesela. Amerika'da bütün statlar tıklım tıkış olur. Normalde MLS kötü bir ligdir. Normal sezonu izlemezler ama bir futbol heyecanı basar. Bak, Dünya Kupası geliyor diye doldururlar her yeri. Ona çok razı gelirim. Çünkü seyirci var. Futbolda en önemli dış faktör seyircidir. Seyirci olsa bir şey demeyiz tabii ki. Razı geliriz ama şimdi şartlar böyleyken orada bir heyecan uyandırmamışken Meksika'yı tenzih ederek söylüyorum. Çok da buna razı gelemiyoruz yani, futbol sevdiğimiz için. Ne diyeyim? WhatsApp hattımızı bir daha hatırlatayım. Maçlara da değineceğiz bu arada. Birazdan bir reklamımız var. Ondan sonrasında 0538-052-1487. Tekrar ediyorum, 0538-052-1487 ne olur? Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı bekliyorum. Hatta şöyle bir konu başlığı yapalım. Maç da sabaha karşı oynanacağı için, daha doğrusu sabah. Erken kalkma alışkanlığım olmadığı için yine erken geliyor bana ama. Türkiye-Avustralya maçı ile ilgili tahminleriniz nelerdir? Kanada'da Vancouver'da oynanacak mücadelede milli takımımızdan ne bekliyorsunuz? Nasıl bir skor bekliyorsunuz? Hatta skor tahmini de alalım. Yani yarın üzerine tekrar sohbet ederiz burada. Haklı çıkanlarınız olursa, doğru tahmin edenler olursa. Benim tahminim burada 2-0'lık bir Türkiye galibiyeti olacak. Onu söyleyebilirim. Yani o da Avustralya'nın kapanacağından, bizim de skoru aldıktan sonra biraz daha temkinli davranma ihtimalimizi göz önünde bulundurarak söylüyorum. Dediğim gibi benim beklentim bu. Sizin de Türkiye-Avustralya maçı için skor tahminlerinizi, maçla alakalı tahminlerinizi, bu bir oyun tarzı olabilir, hadise olabilir, maçın akışıyla ilgili bir şey olabilir. Bekliyoruz. 0538-052-1487 ne olur? Radyo Spor WhatsApp hattımıza. Reklamımız var mı? Bir gözücüyle kontrol ediyorum. Evet, kısa bir aramız varmış. Ona gidelim, ardından tekrardan birlikteyiz.
1: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek. Sporlar. Reklam.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
3: kazancım net, Sigortam Net.
4: Radyo Spor.
5: Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

Kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar totalenerjiistasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.

0: Sildaroğlu Benim Peynirim milli takımımıza başarılar diler.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe.
3: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: geldik. Hadi, hadi, vurdu ve gol! Harikasınız, harikasınız. Uzatmadan bitir, galibiyet getir.
1: Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir. Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

Evet, hafta sonu bülteninde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben Burak Alaca. Bugün sevgili Genco Boran'ın yokluğunda sizlerleyiz. Türkiye-Avustralya maçı ile ilgili tahminlerinizi sormuştum. Birden fazla mesaj gelmiş. Mesajlarımıza bakalım. Sonra arta kalan süremizde günün maçlarıyla alakalı. Hatta yarın da verelim. Tahminlerimizi yapalım. Abi, iyi yayınlar. Severek takip ediyorum sizi. İzmir Karşıyaka'dan Turan. Ben Brezilya maçında Brezilya'ya verilen oranı yüksek buldum. Neden nedir? Ne düşünüyorsunuz? İyi yayınlar. Milli takıma da güveniyoruz demiş. Brezilya Fas'la oynayacak. Grubun en büyük ikinci adayı Fas. İşte Brezilya, Fas, İskoçya orada ilk üçte çıkar gibi gözüküyor. Çıkarsa üçüncü tarafı.

gibi. Şu yüzden Fas son Dünya Kupası dördüncüsü. Hala iyi bir kadroları var. Tehlikeli bir takım. Bir de Brezilya'nın kadrosu bir tık zayıf. Ancelotti dönemi çok parlak geçmedi Güney Amerika elemelerinde. Ya Brezilya'nın üstünde de soru işaretleri var. Bence tamamen nedeni bu. Hem Fas'ın iyi bir takım olması hem de Brezilya'nın mutlak güven vermemesi. Merhaba abi, ben Yasin. Avustralya maçını sabah Arnavutköy Belediye Başkanımızla sabah namazı kılıp sonra belediyenin verdiği kahvaltılıkla şehir parkında dev ekranda izleyeceğiz. Maç saatini bekleyeceğiz. Her maç günü böyle olacak. Güzel bir etkinlik kalabalıkla birlikte. Şimdiden iyi seyirler, iyi eğlenceler diliyorum ama soğuk bir hava var, yağmur da yağıyor. O yüzden kalın giyinmeyi bence ihmal etmeyin. Yarın da herhalde yağışlı olacak. Merhabalar abi, iyi yayınlar. 2-1 yeneceğiz ya da 2-1 yenileceğiz, içimden 2-1 geçiyor demiş. İnşallah yenilme ihtimali çok altıncısınız kuvvetli değildir o anlamda. Ben yeneceğimizi düşünüyorum ama 2 gollü bir galibiyet olabilir. Yani skoru aldıktan sonra biraz da frene basabiliriz diye tahmin ediyorum. Temkinli bir futbol görebiliriz. Devam edelim. Baskılı presli oyun 3-0 demiş bir dinleyicimiz. Güzel olur. Avustralya'nın uzun boylu defansının olduğunu biliyoruz. Acaba ileride deniz oynamalı mı, siz ne dersiniz? Yoksa her ortamız boş olabilir gibi geliyor. Ya genelde çok çizgiye basan bir takımda değiliz. Merkezden oynuyoruz. Yani çok orta açtığımız bir oyun şablonu yok ama Avustralya'nın fizikli defanslarına karşı deniz gül denenebilir. Bu fikre saygı duyarım. Yani orada yine farklı bir alternatif de olursa maç içinde maçın dinamiklerine göre tekrardan değerlendirir konuşuruz. Nusret Özdemir, defansımız bende soru işareti yarattığı için 3-1 kazanırız demiş. Bu da güzel skor. Abi sen skor sorunca aklıma 3-0 geldi hemen. Hatta golün birisi de Arda Güler'den inşallah demiş. İnşallah diyelim, güzel olur. Yani Real Madrid'de oynayan bir milli oyuncumuzun gol attığı bir açılış maçında güzel caka satarız dünya futboluna. Ben sevinirim öyle olursa. Güzel insan, ABD'li şirketlerin aldığı veya ortak olduğu spor branşları ciddiyetten, disiplinden uzaklaşıp şov tarzına dönüyor. Basketbol, futbol, son olarak Formula 1'in geldiği nokta tamamen hayal kırıklığı. Evet, yani burada biraz daha spora bakış açıları farklı. Chelsea'nin sahibinin, daha doğrusu konsorsiyumda başkanlık yapan Todd Boyle'nin açıklaması vardı. Premier League All-Star maçı getirelim diye. Yani FA Cup oynanıyor, Karabağ Cup oynanıyor, Avrupa maçları oynanıyor, lig oynanıyor. Adamlar senede zaten 60 maça çıkıyor. Haftada 2 maç oynuyorlar, bazen 3 maç oynuyorlar. Sen bir de o fikstürün arasında All-Star önerisinde bulunuyorsun. Hakikaten ilginç. İzmir'den selam, ben Mendu. Maçı 5-0 kazanırız veya turnuvanın en farklı skorunu alabiliriz. Golleri 2 Arda, 2 Barış, 1 Kenan atar. Vallahi güzel olur. Golleri kim attığı yine hiç fark etmez ama böyle farklı bir galibiyet, bir sükseli bir giriş hakikaten çok isterim. Yusuf Kenan, iyi yayınlar. 1-0 Türkiye kazanır demiş. Yani daha gollü bir galibiyet olsa tabii güzel olur ama 3 puan olsun, bizim olsun. Zaten dün Paraguay da büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Buradan anladığım kadarıyla herhalde ne denir ona, 6 puana buradan çıkarız gibi gözüküyor. Gönül ister 7 puan, 9 puan ama bakalım, onlar da günü geldiğinde konuşuruz. Yani step by step maçlardan sonra bunları değerlendirmek lazım. Bugün ilk maçımız var. Dün turnuvada maçlar vardı yine. Burada Bosna Hersek Kanada ile oynadı. Beraberlik vardı karşılaşmada. Kanada'nın golünü sonradan oyuna dahil olan eski Beşiktaşlı Kayliler'in kaydetti. 1-1'lik bir beraberlikle maç noktalandı. Burada Bosna Hersek'in puanla başlamasına sevindim. Orada güzel bir grup var. Yani İsviçre, Katar, Bosna Hersek, Kanada. Burada ikinci olarak ben Bosna Hersek'in çıkmasını isterim. Tabii şimdi kartlar yeniden dağıtıldı durumu var. Bu iki takımın da İsviçre karşısında oynayacağı maçlar ekstra önem kazandı. Onu da bekleyip göreceğiz. Onun haricinde yine dün sabaha karşı gruptaki rakibimiz Amerika Paraguay ile karşı karşıya geldi. 4-1'lik bir Amerika galibiyeti gördük. Yani Amerika'nın iyi bir geçiş hücumu takımı olduğunu söylemiştik ya. Hep söylüyorum, Amerika'ya ilk golü attığımız denklemde onun üzerinden çorap söküğü gibi gelebilir. Ama ilk golü yediğimiz denklemde Amerika geriye yaslanıp bizi oyunun birinci bölgesinden uzaklaştırırsa, bir nebze açık bulursa tehlike yaratabilir. Dün erken gelen gollerle birlikte bunu gördük. 3-0 ilk yarı skoru. Sonrasında zaten 4-1'e giden bir maç. Ben Paraguay'ı daha ters bir takım olarak görüyordum. Yani grup aşaması öncesinde daha sert bir takım, daha Latin Amerika kıtasında rekabetçi maçlara çıktığı için. Ama dünkü görüntü çok o yönde değildi. Amerika yetenekli oyuncularıyla kazandı. Burada işte Pulisic'in, Malik Tillman'ın, Florian Balogun'un önemli performansları vardı. Burada demek ki bizim için hedef Amerika olacak, onu söyleyeyim. Geçmek anlamında demiyorum da zorlayıcı maç anlamında söylüyorum. Bence geçeriz Amerika'yı bir şekilde. Eğer bir aksilik olmazsa bu kanıdayım. Paraguay'da dediğim gibi bir hayal kırıklığı yarattı. Bugünün maçları.

bakacak olursak da saat 1'de Brezilya-Fas güzel bir maç, güzel bir maç. Düzeltiyorum, bugünün değil yarının maçları bunlar. Bugünkü maçlara bakacak olursak 22'de Katar-İsviçre var. Gece 1'de Brezilya-Fas var. 14'de evet. Gece 1'de Brezilya-Fas var. Sabaha karşı 4'te Haiti-İskoçya var ve sabaha karşı 7'de A milli takımımız Vancouver'da, Kanada'da Avustralya karşısında sahaya çıkacak. Hakikaten gece saat 10'da bir maç izlemeye otursan sabah 9'a kadar non-stop maç izleyebilirsin. Ben Brezilya-Fas'ı izlemeyi düşünüyorum. Yine Avustralya-Türkiye, İsviçre-Katar maçı da erken olduğu için izlerim. Benim için Haiti-İskoçya maçı elendi hem saat itibariyle hem de pek bir cazip gelmedi bana açıkça söylemek gerekirse. Bakalım bunlarla ilgili tahminlerimizi vereceğiz, mesajlarımızı bitirelim. Öncesinde Burak Bey merhabalar, kolay gelsin. Ben Denizli'den Kasım, yorumların için teşekkür ederim. Avustralya-Türkiye 1-1 biter diye düşünüyorum. Bu benim kendi görüşüm. Ayrıca bugün İsviçre'yi destekliyorum. Murat Yakın başarılı olsun demiş. Okey, saygı duyuyoruz. Abi iyi yayınlar. İzmir Karşıyaka'dan Turan ben. Teşekkürler. Milli takım çok yetenekli oyunculardan kurulu bence. Motive olursak, hızlı olursak turnuvanın problem çıkartan takımlarından oluruz. Vallahi şöyle şampiyonluk adayı takımlara bir sürpriz yapsak, kuyruklarına bassak çok güzel olur. İsterim böyle bir şey. Mümkün olduğunca da milli takımımız mesafe kat etsin. Yolun sonu neresi olur bilemem. Çeyrek final, yarı final, bilmem nereye kadar gider ama yol uzun olsun benim için yeterli. Burada hani 24 yıllık bir hasret var. Milli takımı ne kadar görsek yetmez. O yüzden başarılı bir turnuva diliyorum. İnşallah güzel Türk futbol ailesi olarak güzel hatıralar biriktirdiğimiz bir turnuva olur hep birlikte. Burak Bey hayırlı hafta sonu yayınları. Ben Türkiye'nin 3-1 kazanacağını düşünüyorum. Erken gol bulur isek fark olabilir. Maçı ilçe meydanında belediyenin kurduğu dev ekranda namaz sonrası çorba çay simit ikramı ile izleyeceğiz. Haluk Deniz Aydın Buharkent'ten yazmış. Şimdiden iyi eğlenceler diliyorum, ümit ediyorum. Orada güzel kalabalık bir atmosfer de olur. Hakemlerin çektiği nedir abi? Kafalarında bir şey görüyor, sırtında kabloları var, bellerinde başka aletler var. Harbiden hakemleri müfettiş gadget gibi giydirmişler. Yani kameralı bir kulaklık, sırtından kablo geçiyor, belinde başka bir şey geçiyor. Hakemler hakikaten bu Tamir Etmeni diye bir çizgi film vardı, hatırlar mısınız? Tamirci bir karakter. Hakemler Tamir Etmeni gibi gözüküyor sahanın içinde. Çekim teknolojileri güzel ama yalan yok. Yani prodüksiyonu beğendim. Bizim Venezuela ile oynadığımız hazırlık maçında çok kötü gözüken prodüksiyon şirketi değil zaten yayıncı ama genel oradaki gündüz maçlarında sahanın yarısının aydınlık yarısının karanlık olması nedeniyle biraz kuşkuyla yaklaşıyordum bu turnuvanın çekimlerine ama güzel, başarılı şu ana kadar. Diyelim hakemleri de hakikaten dediğim gibi yani bayağı yüklemişler. Devam edelim. Burak Bey iyi yayınlar. Bu akşam Fenerbahçe-Beko Beşiktaş maçı ne olur sizce? Emre Bey İstanbul'dan yazmış. Onunla başlayalım sonra futbola girelim. Evet. Basketbol Süper Ligi final serisinde Fenerbahçe, Beko ve Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Normal sezonu ilk iki sırada bitiren takımlar. Bu sene bir format değişikliği oldu. Best of 7 değil, Best of 5 üzerinden oynanacak final serisi. Şöyle açalım bu söylediğimizi de. Normalde 4 galibiyete ulaşan takım adını şampiyon, daha doğrusu 4 galibiyete ulaşan takım şampiyonluğa ulaşırken bu sene 5 maç üzerinden oynanacak en uzun ihtimalle. Yani 3 maça 3 galibiyete ulaşan taraf şampiyonluğunu ilan edecek. Burada Fenerbahçe Beko favori diyebiliriz. Yani hem kalite farkı hem son Anadolu Efes serisinde Beşiktaş'a nazaran belki biraz daha formda gözüktüğünü söyleyebiliriz. 2 maç 18'den döndü, son maç kazandı. 4 maçta işi bitirdi. Beşiktaş yine daha yorgun, 5 maçtan geliyor. O yüzden Fenerbahçe'nin bir adım önde olduğunu söyleyebiliriz. Burada bahis anlamında ne önerebiliriz? Yani maç sonucu ve alt üst çok güzel mesela. Burada Fenerbahçe'nin Efes'le oynadığı son iki maç skorlu geçti. Beşiktaş'ın da Fenerbahçe'yi savunmak kadar atması da lazım bir şekilde maça ortak olmak için. Yani Fenerbahçe'nin bireysel tekil tehditleri çok fazla olduğu için oyuncu bazında bunu sadece savunarak alt etmek çok mümkün olmayabilir. 162.5 üst ve 1 diyeceğim. Yani Fenerbahçe kazanır ve 162.5 sayı barajı aşılır. 1.90'ın üzerinde bir oranı var. Burada sizlere bunu önereyim. Dediğim gibi oyunun atata döndüğü denklemde hani Fenerbahçe'nin favori olduğunu önce cebimize koyuyoruz. Hem de skorlu bir maç olma ihtimali de hayli söz konusu. Dediğim gibi burada 162.5 üst ve 1 önerisinde bulunayım sizlere. Fenerbahçe-Beko Beşiktaş maçı için. Hazırsanız gelelim Dünya Kupası'na. Milli takımımızın maçını sona bırakacağım. Ana yemek sona bırakılır çünkü. Az solistler en son sahneye çıkar.

0: Katar İsviçre. İsviçre son turnuvalarda önemli sonuçlar aldı. Euro 2024'te galiba Fransa'yı elediklerini hatırlıyorum. Onun haricinde yine Murat Yakın'la birlikte orada oturmuş bir futbol anlayışı var. Eski kadrolarına nazaran biraz daha zayıf gördüm İsviçre'yi ama İsviçre her zaman tehlikelidir. Yani orada Shakiri hariç önemli görev oyuncuları var ama yetenek anlamında, bireysel yetenek anlamında çok üst düzey oyuncular olduğunu düşünmüyorum. Sistem takımı. Burada ben Katar karşısında kazanacaklarını düşünüyorum. Katar skora eşlik eder edemez bunu tabii öngörmek zor ama gollü bir galibiyet olabilir. İsviçre çok daha net bir takım. Katar'ın da bu arada hocası Julian Lopetegui. Daha önce Sevilla ile UEFA Avrupa Ligi kazanmış bir hoca. Ben burada İsviçre kazanır 2.5 üst önerisine gideceğim. Dediğim gibi İsviçre daha iyi bir takım. 1.60'a yakında bir oranı var bu tercihimin. Bugün muhtemel 11'e baktığımda bakın burada fark yaratabilecek oyuncular. İleride Brelembolo, Rennes'de fena bir sezon geçirmedi. Sağda Danendoy, kendisi biliyorsunuz Bologna'da İtalya Kupası kazanılan sezonda çok özel bir performansı vardı. Sonrasında Nottingham Forest'ta transfer oldu. Yine oyuna sonradan dahil olabilecek, muhtemel 11'de gözükmüyor. Çok beğendiğim bir oyuncu. Freiburg'da oynuyor. Johan Manzambi. Gerson Fernandez andırıyor bana. İzlerseniz bugün fırsat olursa anlarsınız diye düşünüyorum. Johan Manzambi yani daha yetenek tavanı olarak yukarıda bir kadro. Ben İsviçre kazanır 2.5 üst diyeceğim. Gollü bir galibiyet olabilir. Gruba baktığınız zaman zaten Bosna Hersek Kanada gibi takımlara karşı da İsviçre yine bir adım önde gözüküyor. Burada averajı da alıp son maça rahat gitmek isteyebilirler. Katar gibi hedef bir takımı, hedef bir rakibi bulmuşken. Ben dediğim gibi burada İsviçre kazanır 2.5 üst diyeceğim. Gelelim bir kuşağına. Bu hakikaten güzel bir maç. Brezilya-Fas. Brezilya hayal kırıklığıyla geçen turnuvaların ardından Carlo Ancelotti ile Don Carlo ile birlikte yeni bir düzene geçmeye çalışıyor. Yeniden dünya futbolunda var olmaya çalışıyor. Zirveyi almaya çalışıyor. Öte yandan son Dünya Kupası 4.sü Fas biraz yenilenmiş kadrosuyla burada. Brezilya'da muhtemel 11'e baktığımda Vinicius ve Rafinha'yı ilk 11'de görüyorum. Bu hücumda kreatiflik anlamında bence takımı ya da kayıt anlamında gerçekten üst düzeyi çıkaracak bir ikili. En uçta Matheus Cunha var Manchester United'da. Fena bir sezon geçirmedi. Yine orta sahaya bakıyorum. Bruno Guimarães ve Casemiro gibi gerçekten orada sert iki oyuncu var. Savunma hattında yaşlı oyuncular var ilginç bir şekilde. 30'unun üzerinde iki oyuncu. Bu iki oyuncu daha önce Juventus'ta da birlikte oynamıştı. Danilo sağ bekte. Flamengo'dan 34 yaşında. Yine sol bekte eski Juventus'u, yine Flamengo'da 35 yaşında Alexandro. Bu da ilginç bir tandem olmuş gerçekten. Savunmanın merkezinde Marquinhos, Gabriel, Magalhães, kalede de Alisson Becker var. Öte yandan dikkat çeken oyuncular Fas tarafında. Ayup Boadi biliyorsunuz Lille'de oynuyor. Önemli bir bonservis beklentisi var Lille'in kendisinden. Chadi Riyad yine Konferans Ligi şampiyonu Crystal Palace'dan. Mazraoui Manchester United'dan, Hakimi'yi tanıyoruz. Yine Issa Diop Fulham'dan önemli oyuncular var. Bence gol bulacaktır Brezilya karşısında. Fas bu kaliteye sahip olduklarını düşünüyorum. Onlar da artık dünya futbolunun önemli kulüplerinden biri. Dünya kulüpler sıralamasında da ülkeler sıralamasında FIFA'da 7. sırada yer alıyorlar. İki takım da gol atar diyeceğim. Bu ilk önerim olsun. Oranını bir sizler için paylaşayım. 1.90 bandında bir oranı var. Bunlar maç saatlerine kadar değişkenlik gösterebiliyor biliyorsunuz. Burada 4'e yakın bir oran önermek istiyorum. Brezilya'nın eski günlerine tekrardan dönmek için gruptaki en ciddi rakibini. Orada biliyorsunuz grupta Haiti ve İskoçya var bunun haricinde. En ciddi rakibini orada bir mağlup edip moral motivasyon üstünlüğünü almak isteyecektir. Burada Brezilya kazanır karşılıklı gol vardı. İkinci tercihim olsun 4'e yakın oranıyla. İskoçya-Haiti mücadelesi. Haiti'de tanıdığımız isimler var. Geçen sezon son 2 sezonu Kayserispor'da geçiren Lucas Nazon. Orada tanıdığımız isimlerden. Yine Sunderland'in golcüsü Wilson Isidor orada önümüze çıkıyor. Wolverhampton'dan adı daha önce Beşiktaş'ta da alınan Jan Richard Bellegarde orada. Yani Haiti çok iyi bir kadro değil ama varlık göstermek isteyeceklerdir. Onlar için Dünya Kupası'nda olmak önemli bir hadise. İskoçya tarafına baktığım zaman burada sezonun Hearts tarafında. Hearts biliyorsunuz son hafta şampiyonluğu kaçırdı İskoçya Ligi'nde. İkonik performans sergilenen oyuncularından Lawrence Shackland orada. Onun haricinde Torino'dan Che Adams'ı görüyoruz ve en önemli iki oyuncu. Daha doğrusu üç oyuncu. Aston Villa'dan John McGinn sol kanatta, orta sahada Scott McTominay, Napoli'den sol bekte de Tottenham'ın yeni transferi Andre Robertson var. Yani daha kaliteli bir takım İskoçya. Burada İskoçya'nın galibiyetine verilen oran aslında kendi başına yanına bir şeyler eklenirse anlam bulabilir diye düşünüyorum. Burada İskoçya kazanır 1.5 üst diyeceğim. Haiti'nin gol atma ihtimalinden emin olamadığım için orada KG ya da 2.5 üste yuvarlayamadım. İskoçya kazanır 1.5 üst, 1.50 üzerinde bir oranı var. Yeterli olacaktır. A milli takımımızın Avustralya maçı. Son maçımız. Avustralya'nın bize karşı bugün oynayacağı futbol 1960'lardan, İngiltere'den, Britanya'da futbolundan çıkan bir futbol anlayışı. Kick and rush. Yani savunmanda karşıla, uzun top at, topun peşinde koş. Muhtemelen böyle olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü kalite farkı onları yıpratacak düzeyde. Erken gol bulursak farka gidebilir. Ama yine de dediğim gibi milli takımımızın mesela Venezuela maçında da gördük. Kuzey Makedonya maçı bundan farklıydı ama daha temkinli olmak isteyebilir. Dünya Kupası hata kaldırmaz çünkü. Burada skoru alıp, iki farklı skor alıp biraz daha frene basabilir millilerimiz. Öyle tahmin ediyorum. Yani çünkü Vincenzo Montella'nın getirdiği bir İtalyan oyun anlayışı da var. Onların yaklaşımı da böyledir. Daha sonuç odaklıdır. Mesela Catanaccio futbolu vardır eskiden. Daha savunma sonuç odaklı. Bu da iyi bir şeydir bu arada. Özellikle turnuvalarda, yani tek maçlı turnuvalarda iyidir. O yüzden makul de buluyorum. Ben Türkiye kazanır 4.5 alt diyeceğim. Avustralya'nın skora eşlik etmesini beklemiyorum. Bizimkiler de hem enerjilerini verimli kullanmak adına hem de dediğim gibi daha temkinli davranmak adına skoru aldıktan sonra biraz daha vites düşürebilir diye düşünüyorum. Avustralya Türkiye maçı içinde tahminim 2 ve 4.5 alt olacak. Son 3-4 mesajımız var, onları okuyup hızlıca kapatıyorum. Bence finale kadar gideriz, en az yarı finali göreceğimize inanıyorum. İyi yayınlar demiş Mustafa Bey. Vallahi ağzınızdan bal damlıyor, güzel olur. Burak Bey, Dünya Kupası'nda hakemleri elektronik donanımlar ile Terminatör'e dönüştürmüşler. Bu da çok iyi yorum. Yani Steven Spielberg görse hakikaten... Steven Spielberg değildi galiba ya. Terminatör'ün yönetmeni kim de? James Cameron olması lazım ya. James Cameron. James Cameron görse hakikaten bunu daha iyisini yapmışlar diyebilir. Öyle bir hakem donanımı var şu an sahalarda. Ülkeyi kabul edilmeyen hakem yerine hakem çağrıldı mı? Çağrıldıysa niye Türkiye'den değil? Bizim FIFA kokartlı hakem sayımız şu an çok az. Doğal olarak çok fazla fırsat bulamıyorlar. Sevgiler, saygılar, bizim çocukları inşallah gidebildikleri en iyi yere giderler, kupayı alır gelirler demiş Veysel Bey. Orada olmak bile büyük mutluluk, inşallah bizi gururlandırmaya devam ederler diyelim. Evet, galiba süremizin sonuna geldik. Sevgili Vedat Parlak'la bir göz göze geldim. Artık bitir de diyen gözlerle bana bakıyor şu anda. Evet, bugünlük hafta sonu bülteninden bu kadar diyelim. Ben Burak Alaca, sevgili Genco Bora'nın yerine sizlerleydim. Bir haftaya tekrardan görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
1: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek. Spor'da eğlenmenin ilk adresi Milyoner.
2: Radyo Spor. Reklam. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor!
4: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacaklara veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
5: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
6: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
9: Bizim çocuklar sahada, ülken hep yanlarında.

Türk'te. Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: Türkiye QNB'ye geçer. Sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 14 87. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
1: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor. Spor.

0: Herkese merhabalar. Bilyoner'in sunduğu hafta sonundan herkese merhabalar. Tarihlerimiz hafta sonu bülteninden herkese merhabalar. Tarihlerimiz 13 Haziran Dünya Kupası başladı. Barış Dinç Arslan'la birlikte saat 17'ye kadar olacaksınız. Cem Altıparmak bugün yok. Maçlarımızı konuşacağız. Detaylı bir şekilde Dünya Kupası'nı ele alacağız. Bilyoner'in sponsorluğuna saat 17'ye kadar dediğim gibi buradayız. Sizler de bana katılabilirsiniz. 0538 052 1487 0538 052 1487 WhatsApp iletişim hattımız, Radyo Spor'un WhatsApp hattı. Buradan günün maçlarıyla ilgili, milli takımımızla ilgili görüşlerimizi paylaşabilirsiniz. Tabii yarın saat sabah 7'de milli takımımız Avustralya'yla karşı karşıya gelecek. Bu maçı da detaylı konuşacağız. Maçla ilgili tahminlerinizi de bekliyorum. Burada dinleyicilerimizle paylaşalım. Şimdi bir duyurumuz olacak. Oraya gidelim, ondan sonra devam edelim.
1: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek.
2: Kupa'nın gündemi TürkNet Giga Fiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor. İnternet TürkNet.
0: Evet, kupadan haberlerle devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri Paraguay'ı 4-1 yendi. Ev sahiplerinden biriydi biliyorsunuz. 3 ev sahibinden birisiydi Amerika Birleşik Devletleri. Paraguay'ı rahat bir futbolla ilk yarıyı 45. dakikayı 3-0 önde kapatıp 90 dakikayı da 4-1 kazanarak bitirdi. Paraguay karşısında ilk galibiyetini Amerika Birleşik Devletleri aldı. Yarın karşılaşacağımız, yarın sabah 07'de karşılaşacağımız Avustralya 17 maçta 10 mağlubiyetle 2006-2022 arasında düzenlenen 5 Dünya Kupası'nda en fazla mağlubiyet alan ülke konumunda bulunuyor. A milli futbol takımımızın teknik direktörü Montella, yıldızlarımızla ilgili dün bazı açıklamalar yaptı. Kenan Yıldız, Arda Güler'le ilgili özellikle sakatlıktan çıkan bu oyuncular için işte 100 dakikalık bir performansı ortaya koyamayacakları konusunda endişelerinin olduğunu, bunun değerlendirileceğini söyledi ki biliyorsunuz Arda Güler de Kenan Yıldız'ı da turnuvada genç yıldızlar arasında, genç yıldız adayları arasında, turnuvaya damga vuracak gençler arasında gösterilen çok önemli iki oyuncumuz. Kadroda olup olmayacaklarını da muhtemelen yarın maç saatine doğru göreceğiz. Son olarak bugünün maçlarını, fikstürünü sizlere aktaralım. Saat 22'de Katar'la İsviçre karşı karşıya gelecek ki Katar son ev sahibiydi. Bununla birlikte saat 01'de Brezilya-Fas, gerçekten ilk maç etabının en zorlu karşılaşmalarından bir tanesi. 04'de ise Haiti-İskoçya karşılaşması var. Yarına baktığımızda da yine sabah 07'de Avustralya-Türkiye maçı, fikstürde bugünün maçları.

Evet, Bilyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor. Barış Dinç Arslan mikrofonda 17'ye kadar burada olacağım sizlerle birlikte. Mesajlarınız da gelmeye başladı. Katar İsviçre maçına 6 artı gol denemesi yapsak olabilir mi? Tamamen yüksek oran odaklı demiş. Yani şöyle, dinleyicimiz ismini yazmamış ama şöyle, şimdi bu kadar gol beklememiz için ben iki takımdan da skor katkısının gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani Katar'dan da gol katkısı gelmeli bence. Yani tamamen İsviçre'ye kalacak yoksa gol sayısında ihale. Tabii ki ben İsviçre'nin kolay kazanacağını düşünüyorum. Çok, çünkü bu takımlarla ilgili çok ciddi güç farkı var. İşte Katar, Ürdün gibi takımlar, işte Özbekistan, hatta onu da sayabiliriz. Bunlarla işte Avrupa takımları arasında ya da Güney Amerika'nın iyi takımları arasında çok ciddi bir güç farkı var ve yani bu maçlar çok zorlu geçmeyecektir favori taraflar, takımlar açısından. Ancak şöyle de bir durum var. Yani gol biraz gecikirse işte 6 artı gol sayısı zora girebilir. O yüzden daha dikkatli olmak lazım. Ben yani çok, özellikle ilk etap maçlarına çok gol beklememek taraftarıyım. Bunu bu şekilde cevaplandırabiliriz. Erdal abi yazmış. Diyor ki Çorlu'dan Erdal abi. İnşallah bir daha bu Dünya Kupası finalleri ABD ve Kanada'da olmasın diyor. Arap Yarımadası'na da verilmesin diyor. Çünkü futbol kültürleri yok diyor. Güney Amerika'ya verilseydi memnun olurdum. Onlar futbolu çok iyi biliyor diyor. Yani şöyle, işte her kıtada belli periyotlarla düzenlenmek zorunda Dünya Kupası. Bu bağlamda Kuzey Amerika kıtası da bu şekilde düzenliyor. Yani Amerika tabii ki bayağı tartışılıyor. Şu andaki organizasyon da tartışılıyor. Organizasyon öncesi de tartışılıyor. Umarım, yani saat dilimi olarak da tabii ki bizi rahatsız eden bir saat dilimi. Özellikle Avrupa kıtasını rahatsız eden bir saat dilimindeyiz. Çok erken maçlar, gece yarıları oynanıyor. Ama işte dediğimiz gibi FIFA'nın böyle bir kuralı var. İşte kıta kıta dolaşıyor Dünya Kupası. Ne yazık ki bu sene bu şekilde olacak. Onun dışında Erdal abi Türkiye kazanır. Ama demiş ki ben 4 sarı kartta oynadım. Avustralya sert oynayacak demiş. Japonya ve Kore'ye Dünya Kupası finalleri verilse de iyi olur demiş. Diğer yandan o ilk konuya da ekleme yapmış. Avustralya sert oynayabilir ki Avustralya'da şöyle açıklamalar oldu. Hani Türkiye'ye çok iyi çalıştık, zaaflarını bulduk gibi açıklamalar oldu. Yani tabii ki yıldızlarımızın çok olması, grubun favori takımı olmamız diğer rakipleri konsantre edecektir, motive edecektir. Evet, diğer rakiplere kıyasla

0: kadromuz çok daha kaliteli. Ama bunu mutlaka doğru oyunla desteklememiz, doğru organizasyonla, doğru taktikle desteklememiz gerekiyor. Bu çerçevede ben milli takımımızın da Avustralya'ya iyi çalıştığını düşünmek istiyorum. Bununla birlikte maçta birazdan konuşmaya başlayacağız. Finlandiya'da iki maçımız başladı. Tabii ki Dünya Kupası'nın yanında sönük kalan maçlar bunlar profil anlamında, ama ben skorları aktarayım. Dakikalar 8, İlves Tampere 0, Turku 0, Inter Turku 0, Oğlu 0. Karşılaşmalar devam ediyor. Bunun dışında böyle önemli bir liglere baktığımız önemli bir maç, skoru verilecek bir maç yok. Brezilya Serie B'de gece yarısı oynanan maçta da Atletico Goianiense ile CRB 3-3 berabere kalmıştı. Birazdan detayları da vereceğiz. Maçları da konuşmaya başlayacağız. Yani ilk maçlar itibariyle çok büyük bir sürpriz yok gibi gözüküyor. Yani Kanada'nın, belki ev sahibi Kanada'nın Bosna Hersek karşısında kazanması beklenebilirdi ki gol yedikten sonra baskıyı kurdular. Beraberliği de kurtardılar. Onun dışında böyle çok büyük bir sürpriz ben görmedim açıkçası. Onu söyleyebilirim. Bununla birlikte dinleyicilerimizden mesajlar gelmeye devam ediyor. Avustralya'yı küçümsemek iyi değil bence demiş bir dinleyicimiz. Burada hava sıcaklığı bayağı fazla, konuyla ilgili olarak demiş, söylemek istemiş. Şöyle bakalım. Dünya Kupası da iklim olarak daha serin yerlerde oynanmalı. Bir de en güzel izleme saati 16 ile 20 arası. Haluk Deniz Bey Aydın'dan yazmış. Yani evet, gündüz saatlerinde şimdi mesela Asya'da oynanmalı da daha erken saatlerde oluyor. Bizim açımızdan da tabii hani bu coğrafyada yaşayan, buraya yakın Avrupa'da yaşayanlar için yani 17-18'deki maçlar güzel oluyor. İzleme açısından tam böyle güzel oluyor. Yaz dönemi, işte işlerimizin de biraz hafiflediği dönem, daha konsantre olabiliyoruz. Akşam yorgunluğunda çok da kolay olmayabiliyor o maçlara konsantre olabilmek. O yüzden evet, o saat dilimine ben de katılıyorum açıkçası. Reklamımız varsa Vedat'cığım reklama gidelim, ardından devam edelim. Evet, kısa bir ara veriyoruz.
1: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek.
2: Reklam.
3: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatili... Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
1: Jilet, erkek için en iyisi.
0: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
1: Umran Oto Ekspertiz.
2: Geldim inlesin, bu sesi dinlesin, ben seninle biz Türkiye.
3: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: Yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Emparada hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen emparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. Empara, Empara, bankanın
1: güzeli. Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
5: Geride 2 numaralı platform, ortada 4 numaralı benim sultanım, içinde 10 numaralı Cesur Soy, bir boy kadar geride 3 numaralı Alda Gör, onun içinde 5 numaralı Kayıp İnce, en dışta 11 numaralı Doğu Yurt, bir boy geride 9 numaralı Beray Sultan, bariyer dibinde 1 numaralı Minik Anne, 2 boy geride 12 numaralı Doruk Batur sırasıyla son 600 metreye girilmek üzere. 7 numaralı Her Zaman Önde, 6 numaralı Dilan Kız ikincilikte, içeride 8 numaralı Esin'in Kızı, bir boy geride 2 numaralı platform, dışına benim sultanım geldi, onun bir boy gerisinde 10 numaralı Cesur Soy, dışında 11 numaralı Doğu Yurt, daha sonra Alda Gören, dışta 12 numaralı Doruk Batur sırasıyla viraj dönülüyor. 7 numaralı Her Zaman Düzüğe Asmak'ta lider çıktı. Ortada Dilan Kız. Arada yol arayan Esin'in Kızı. Onun dışından 2 numaralı platformu daha geriden Cesur Soy'un, en dış kulvardan Doruk Batur'un ataklarıyla 200'e girilmek üzere. Dilan Kız öne geçti. Ortadan 10 numaralı Cesur Soy, dışından 12 numaralı Doruk Batur geliyor içeriden de. Kayıp İnci'nin atakları var. Cesur Soy ve Doruk Batur aralarında platform, içeride Kayıp İnci. Asmak'ta Cesur Soy öndeydi. Şimdi 12 numaralı Doruk Batur'un içeriden Kayıp İnci'nin atakları var. 12 numaralı Doruk Batur kazanıyor koşuyu. 5 numaralı Kayıp İnci ve 10 numaralı Cesur Soy ikincilik için aynaya beraber geçti. 2 numaralı platform 4. 11 numaralı Doğu Yurt'ta 5. oldu. 12 numaralı Doruk Batur Müslüm Çelik'le kazandı.
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. TZK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tzk.org.
6: Milyonerle hafta sonu bülteni devam ediyor.

Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor. Barış Dinç Arslan. Mikrofonda Cem bugün yok. 17'ye kadar sizlerle birlikteyim. Hasip Bey'den bir kupon gelmiş. Bakalım kuponun içeriğine hemen. Katar-İsviçre maçına handikaplı 2 oynamış. Katılırım. Brezilya-Fas maçına yine handikaplı oynamış. Brezilya'ya oynamış. Yani Fas'ı çok hafife almamak lazım. Ne olursa olsun son Afrika şampiyonu. Haiti-İskoçya maçında da handikaplı 2 oynamış. Buna da katılırım. Yani İskoçya, Haiti-İskoçya maçında benim biraz daha farklı bir tahminim var. 2 ve 4.5 aldı ama 2-0, 3-0 gibi bir skor da İskoçya lehine olabilir. Bir tek Brezilya konusunda çekincelerim var. Hasip Bey, yine de tabii ki bol şanslar diliyorum. Yunus Emre Bey yazmış. Avustralya Linz'den. Bugün demiş ki yıllardır dinlerim, pek nadir yazarım, bugün gerek duydum yazmaya demiş. Farklı galibiyet hissediyorum. İsviçre ve Türkiye handikaptan alır diye demiş. İsviçre'ye katılabiliriz tabii ki, Katar'la oynuyor. Yani Türkiye'de handikap değil de böyle tek farklı gibi kazanır gibi düşünüyorum ben. Bizim milli takımımız biliyorsunuz böyle bazen krizlere girebiliyor. Üretim krizlerine girebiliyor. Kenan'ın da oynama ihtimali düşük gözükürken farklıdan ziyade ben tek farklı kazanacağını düşünüyorum. Ama şöyle direkt Türkiye galibiyetinde zaten yazabiliriz. Kenan demişken de şunu altını çizmek isterim. Bence sakatlığını bir an evvel atlatabilirse turnuvanın yıldızlarından bir tanesi olacak. Ben Kenan'ın potansiyelinin çok büyük olduğunu düşünüyorum her zaman zaten, ama hani daha da büyük bir potansiyel. Yani şu an tabii ki diyeceksiniz ki Serie A'da zaten Juventus'un yıldızı, daha ne kadar olabilir? Ben daha büyük bir potansiyel olduğunu düşünüyorum Kenan'ın ve bu potansiyel

0: potansiyelini bu turnuvada ortaya koyabileceğini düşünüyorum. O yüzden milli takımımızda Kenan'ın olmaması bireysel performans anlamında bir tık bizi düşürebilir. Bu çerçevede handikaptan ziyade tek farklı Türkiye galibiyetini düşünüyorum ben yüksek oran arıyorsak. Bir dinleyicimiz demiş ki her ülkenin federasyon başkanı, spor bakanı gidiyor mu idmanlara demiş. Milli takımın antrenmanlarında olduklarını söylemiş. Yani açıkçası çok oraları takip edemiyoruz. Ama hani çocukların çok baskı altında ben olduğunu düşünmüyorum bu anlamda. Milli oyuncularımızın baskı altında olduğunu düşünmüyorum. Onlar çok profesyoneller. Yani futbolcular çok değişik kafada insanlar. Bizim gibi düşünmeyin onları. Onlar inanılmaz baskı altında mücadele etmeyi bilen, etmeye odaklanmış oyuncular. Çünkü yani futbolcu olmanın, bu oyunu oynamanın püf noktalarından bir tanesi de bu baskıyı kaldırabilmektir. Tabii ki şimdi mesela birçok yetenekli insan vardır, futbolcu olamamıştır. Çok yeteneklidir ama biliyoruzdur mesela çocukluğumuzdan, gençliğimizden de biliyoruzdur ama olamamıştır. İşte bunların olamama nedenlerinden bazılarında da şu var, o baskıyı kaldıramamak. Ama bu seviyeye gelmiş oyuncular bu tür baskıları hiç umursamazlar. Bence hiç oralara takılmayalım. Tamamen pozitif anlamda motive olacaklardır bu oyuncular yarınki karşılaşmaya. Hiç işte kim gelmiş, kim gitmiş, ne düşünüyormuş değil. Tamamen Türk halkı için yıllar sonra katılınan bir Dünya Kupası'nda başarı için büyük bir mücadele ortaya koyacaklardır. Ben bizi negatif anlamda etkileyeceğini bu baskıların hiç düşünmüyorum. Çocuklar ellerinden geleni yapacaktır ki yani mesela Afrika takımlarında genelde milli takımlara aidiyet biraz düşük olur diğer takımlara göre. Şu Güney Amerika takımlarında ülkelerine çok yüksek olur aidiyet. Bizim gibi ülkelerde aidiyet çok yüksek olur. Yani çok sahiplenir futbolcular milli takım ama bu turnuvada Afrika takımlarının bile aidiyetinin çok yüksek olduğunu görüyoruz ve görmeye de devam edeceğiz. Bilal Bey İstanbul'dan yazmış. Bugün milli takımımız bugün yani yarın sabah Avustralya kapalı savunmasına karşı uzaktan şutlar deneyecektir. Avustralya kalecisi 4 kurtarış. Bence makul. Bence de makul. Oranını bilmiyorum. Oranını da yazarsanız Bilal Bey sevinirim. Bence de yani Hakan'la da Orkun'la da zaten sürpriz şutlar çıkaracağız. Yüksek ihtimalle. Ben de özellikle gol de gecikirse 4 rakip kaleci kurtarışının makul olduğunu düşünüyorum. Bir dinleyicimiz demiş ki Avustralya'nın en az 4 sarı kart görmesini bekliyorum. Bir dinleyicimizden daha gelmişti bu. Yanılmıyorsam o da 4 sarı kart bekliyordu Avustralya'dan. Acaba o tüm maçtan mı bekliyordu? Emin olamadım ama kart bahislerinin yapıldığını görüyoruz bu karşılaşmada. Yani maçla ilgili nasıl bir kurgumuz olabilir? Yani birazdan kadroları da veririz. Muhtemel 11'leri de veririz. Hazır maçı konuşuyorken Avustralya milli takımımızın maçını konuşuyorken oraya değinelim. Dinleyicilerimizden de çok yoğun bir şekilde mesajlar geliyor bu maçla ilgili. Tekrar hatırlatalım iletişim hattımızı, WhatsApp hattımızı 0538 052 052 1487 0538 052 1487 sizler de Avustralya Türkiye maçı ile ilgili görüşlerinizi bildirebilirsiniz. Şimdi şöyle bir kez daha bakalım Kenan. Evet, Kenan ilk 11, muhtemel 11'de gözükmüyor. Onu tekrar belirtelim. Yani ben Türkiye'nin bir hata yapacağını düşünmüyorum. Evet, milli takımımız bizi zaman zaman çok şaşırtıyor. Yani zaman zaman çok iyi oynar, zaman zaman çok zayıf oyunlarla şaşırtıyor. Ben milli takımımızın teknik direktör katkısı aldığını düşünmüyorum açıkçası. Şimdi buna itiraz edenler olacaklardır illaki. Ama ben Montella'nın milli takıma çok büyük bir katkı verdiğini düşünmüyorum. Biz buraları büyük oranda yıldızlarımız, oyuncu kalitemizle ve birazcık da iyi kurallar çekerek geldik. Ama Montella'nın bu takıma katkılar yaptığını ben açıkça söylemek gerekirse turnuva içerisindeyiz ama düşünmüyorum. Dolayısıyla teknik direktör katkısını az aldığımız için bazı maçlarda ekstra zorlanabiliyoruz. Çocuklar kendileri bu işi çözemeyebiliyorlar. Orada içeriden bir taktik katkısı gelmesi gerekiyor. çoğunda bu katkıyı alamıyoruz. Ama grubumuzun en iyi kadrosu, bu grubun en iyi kadrosu bizde. Zaten Kenan ve Arda gibi tüm dünyanın odaklandığı iki tane yıldız var. Birisi Juventus'un yıldızı, birisi Real Madrid'in yıldızı. Bununla birlikte çok iyi sezon geçiren oyuncularımız var. İşte Barış Alper, Uğurcan, Ferdi mükemmel bir sezon geçirdi. Yani sol bekteki uzmanlığı, ustalığı bu sene daha da arttı. Keza Orkun. Bunlar, bu çocuklar müthiş sezon geçirdiler. Hakan Çalhanoğlu her ne kadar biraz sakatlık yaşasa da zaten büyük bir tecrübe bu anlamda. Ve bizim en büyük avantajımız milli takımımızın birlikte oynama alışkanlığını elde etmiş olması. Belki Montella'yı eleştiriyoruz. Taktiksel anlamda ben eksik olduğunu düşünüyorum. Ama Montella'yı şöyle övebiliriz. Bir 11 belirledi. En azından yani sakatlar, cezalılar gibi etkenlerle göz önünde de bulundurarak bir şablon belirledi ve bir 11 belirledi. Sürekli şablon değiştirmiyor, formasyon değiştirmiyor, sürekli kadroyla oynamıyor kötü skorlardan sonra bile. Ufak tefek değişiklikler yapıyor. Bu oyuncuların, ki milli takımlarda bu çok büyük bir avantajdır, birlikte oynama alışkanlığını arttıracak bir şey, arttıran bir şey. Bu çerçevede bizim milli takımımızda birlikte oynama alışkanlığına sahip. Avustralya'ya bakarsak, Avustralya tabii ki Asya grubundan buraya geldi. Eskiden, çok eskilerde Okyanusya grubundan buraya zaten elini kolunu sallayarak geliyordu, ama Asya grubundan da elini kolunu sallayarak geliyor bu takım. Çünkü karşılaştığı rakipler çok zayıf Asya ülkeleri. Dolayısıyla çok yarışmacı bir gruptan buraya gelmiyor. Fikstürden buraya gelmiyor Avustralya. Dolayısıyla ya Avustralya'nın işte her ne kadar orada başarılı olursa olsun, Dünya Kupası performansı, demin söylemiştim size, son derece zayıf. Son 4-5 Dünya Kupası performansına baktığımızda, ki hani bu turnuva öncesindeki elemelerde Avustralya C grubundaki çok zayıf bir gruptu, Asya elemelerinde 10 maçın sadece 5'ini kazanabildi. Orada bile maç kazanmakta zorlandı Avustralya. Kadrosunu birazdan sizlere sayacağım. Kadrosu da son derece zayıf oyunculardan, vasat oyunculardan kurulu. Bizim normal şartlarda Avustralya karşısında zorlanmamamız lazım. Doğru analizle, doğru rakip analiziyle zorlanmadan bu maçı kazanmamız gerekiyor. Ama işte burada bir şerh koymak gerekiyor. Yani Montella'nın rakibe konsantre olup olamayacağı konusunda benim kafamda soru işaretleri var mı? Var. Bu çerçevede oranı biraz yükseltmek için handikaplı sıfır yazılabilir. Ama ben milli takımımızın kadro kalitesiyle bu karşılaşmayı kazanmasını bekliyorum. Şöyle ilk 11, muhtemel 11'imizi de verelim. Kalede tabii ki Uğurcan müthiş bir sezon geçirdi. Savunmada Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi. Ferdi'nin de bir hafif sakatlığı vardı ama ilk 11'de olabilecek durumdaymış. Orta alana baktığımızda Hakan, Orkun, yani İsmail olabilir gibi gözüküyor. Çünkü Arda sağda, sol tarafta Kenan olmaz gibi gözüküyor. Barış Alper, ileri uçta da Kerem Aktürkoğlu olabilir. Burada tabii değişiklikler yapılabilir. Mesela Kerem'i sola alıp Barış Alper'i santrforda oynatabilir. Montella, Kenan'ın olmadığı denklemden bahsediyorum. Ya da işte orta sahada İsmail kesip Arda Güler'i orta sahaya, 10 numara pozisyonu alıp sağ tarafa, sağ öne Yunus'u atabilir gibi haberler var. Bilgiler var. Bunlar tamamen yarın göreceğimiz durumlar. Ama ben Türkiye'nin kazanacağını düşünüyorum. Milyonlardaki oranı da 1.52. Türkiye milli takımına verilen oran 1.52. Yani oranlarında açıkçası net favorisiyiz. Bakıldığında çok yüksek bir oran verilmemiş Türkiye'ye. Çünkü Türkiye Avustralya karşısında net favori. Avustralya'yı bir inceleyelim. Avustralya milli takımındaki oyuncuları bir inceleyelim. Bakalım kimler varmış. Hemen şöyle bir grubumuzu açalım. Evet, Amerika'nın ilk maçı 4-1 kazanmıştı. Avustralya'nın da teknik direktörü Tony Popovic. Sırp kökenli bir teknik direktör. Avustralya'da çoktur biliyorsunuz, göçmen. kadrosuna baktığımızda Matthew Ryan'ı tanırız. Levante'den tanırız. Bununla kaleci bu arada. Bununla birlikte işte Parma'da oynayan bir oyuncuları var. Feyenoord'da Jordan Boos. New York City'de var oynayan Trevin. Aziz Beyiç'i zaten tanıyoruz. Yıllarca bizim ülkemizde oynadı. Melbourne'de şu anda oynuyor ki takımın sol beki. Onun dışında Sutar, Leicester City takımın savunmadaki en önemli ismi diyebiliriz. Ortalama baktığımızda yani tanıyabileceğiniz bir oyuncu var mı? Yok diye bir düşünüyorum ben. Almanya'da işte Almanya'nın zayıf takımlarında, Hollanda'nın zayıf takımlarında oynayan oyuncular bunlar. Yani bizim kadromuzla mukayese edilemeyecek zayıflıkta bir kadro. Hücuma baktığımızda da yine aynı şekilde işte Norwich City'de Muhammed Ture. Onun dışında Watford'da İran Kunda, Sassuolo'da da Volpato gibi oyuncular var. Bunlar takımın önemli oyuncuları. Ama kadronun geneline baktığımızda çok zayıf bir kadro olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. İşte tecrübeli oyuncuları Lechki var. O Melbourne City'ye döndü ama 35 yaşında. Yani yerine oyuncu bulamadıkları için işte 35 yaşında oyuncularla yola devam edebiliyorlar. Yaşlı oyuncularla yola devam edebiliyorlar. Çok ciddi bir kalite farkımız var Avustralya'ya karşı. Bu kalite farkını sahada millilerimiz gösterir diye tahmin ediyorum. Vedat'cığım at yarışı var mı bir soralım. Ona göre devam edeyim mi? Tamam, biraz devam ediyoruz. Mesajlarınız da gelmeye devam ediyor. Bu arada evet, reklamdan sonra şey yapalım diyor. Reklama gidelim, ondan sonra at yarışına geçeriz.
1: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek. Sporla eğlenmenin ilk adresi Milyoner.
2: Radyo Spor. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
3: 1994 Dünya Kupası'nda favori takımlardan biri kuşkusuz Kolombiya'ydı. Yıldızlarla doluydu. Ve turnuvaya gelmeden önce Arjantin farklı mağlup etmişti. Ama Kolombiya için Dünya Kupası'nda işler iyi gitmedi. Arka arkaya kötü sonuçlar aldılar. Ve en son Escobar'ın kendi kalesine attığı bir gol var. O kendi kalesine attığı gol Amerika'da gayet normal karşılandı. Fakat bu Kolombiya'da normal karşılanmamıştı. Escobar ülkesine döndüğünde 2 Temmuz 1994'te bir gece kulübü çıkışında iki kişinin silahlı saldırısını oynadı. Hatta tabancayla Escobar'a ateş edilirken gol gol diye bağırıyordu ateş edenler. Escobar kendi kalesine attığı golün Kolombiya'da kurbanı oldu. O yılları unutmayalım. Kartel, uyuşturucu, iç savaş. Escobar işte böyle bir ortamın içinde kendi kalesine attığı golü unutamamıştı ve bunun da maalesef bedelini öldürülerek ödemişti.
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır.
4: Radyo Spor!
5: Radyo Spor! Reklam.
6: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
4: Kredi. Radyo Spor.
7: Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler. Umran Oto
1: Ekspertiz. Mutlu yıllar Mutlu Akü.
2: Size de mutlu yollar Erol Evgin.
3: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızklasik.com'da.
5: Bizim çocuklar Dünya Kupası sahnesinde dev maçın heyecanı %20 ek kazanç fırsatı ile Nesine'de. Amirli futbol takımımız turnuvanın ilk maçında yarın sabah saat 7'de Avustralya ile karşı karşıya geliyor. Sen de amirlilerimizin Dünya Kupası maçlarına Nesine'de oyna, %20 ekstra kazanma şansını kaçırma. Detaylar Nesine'de. Nesine, başka bir seviye.
6: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.

0: işler tak. İyi paslarla geldik. Hadi, hadi. Vurdu ve gol! Harikasınız, harikasınız. Uzatmadan bitir, galibiyet getir.
1: Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir. Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
2: Hafta sonu planları net olanlar net fiyatlar için Getir Büyü'ye uğrar. Bu hafta sonu yüzlerce ürün 50, 100 ve 200 liraya seni bekliyor. Zamanını ve cebini düşünenlere. Getir,
3: bir mutluluk getir. Reklam. Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor. Sporla eğlenmenin kalbisi Milyoner.
4: Evet, 6 yaşına gidemedik. Birazdan gideceğiz. Biz buradayız. Milli takımın maçını konuşuyorduk. Mesajlarınız da geliyor. Yoğun yağışlı bir günden selam, Ankara gününe selam ve sevgiler demiş bir dinleyicimiz. Sevgi ve selam bizden. Kulağımız Radyo Spor'da, gözümüz yolda demiş. Ankara'da da yağmur var. İstanbul'da da bugün yağmur var. Bir dinleyicimiz de ben de antrenör takımı olduğumuzu düşünmüyorum ama yıllardır süren iç huzursuzluğu bitirip huzura getirdim. Evet. Montella'nın muhteşem bir taktisyen, aynı yerdeyiz dinleyicimizde, taktisyen olduğunu düşünmüyorum. Adana Demirspor'da da düşünmüyordum. Milli takımda da düşünmüyorum. Montella bence üst düzey bir teknik direktör değil. Ama yaptığı güzel şeyler var mı? Var tabii ki. Demin söylediğim gibi şablon oturtması, oyuncu grubunu aşağı yukarı belirlemesi. Ama burada şöyle bir durum da var. Tabii ki çok muhafazakar, yeni oyuncuları çok açık değil. Bu bir eleştiri noktası, doğru bir eleştiri noktası ve içeride oyuncuları kaynaştırması, bir huzur getirmesi, dinleyicimizin dediği gibi Montella'nın böyle bir avantajı, böyle bir katkısı var milli takıma. Ama işte mesela İspanya gibi, Fransa gibi takımlara karşı bir taktik koymak gerekiyor ortaya ki mesela İspanya maçı bir skandaldı, benim izlediğim en kötü milli takımdı. Buralarda eksik kalabiliyor Montella, önemli maçlarda eksik bu anlamda kalabiliyor. Bir dinleyicimiz demiş ki sabah karşı ABD'yi izledikten sonra milli takımımızı abartıyoruz. Umarım yine hüsran yaşamayız. Sanki milli takımımızı abartıyoruz demiş. Yine hüsran yaşamayız umarım demiş. Yani milli takımımızı çok abartmıyoruz aslında. Netice itibariyle şimdi şeye verecektim ben size. İddianın, daha doğrusu tüm bahis şirketlerinin turnuvanın genç yıldız adayları listesi var işte. Bazı oyuncular, bazı oranlar verilmiş. Şimdi mesela o listede bizim Kenan'la Arda da var. Yani ilk 10'da diye hatırlıyorum ben. Bulamadım tam şu anda da, çok fazla maç olduğu için, çok fazla bahis olduğu için. İlk 10'da diye hatırlıyorum. Yani tüm dünyanın dikkat kesildiği iki tane yıldızımız var en basiti. İtalya'da çok büyük başarıları imza atmış. Şampiyonlar Ligi finali dahi görmüş. Hakan gibi çok önemli bir oyuncumuz var. Orkun harika bir sezon geçirdi zaten. Onun da kariyeri ve kalitesi tartışılmaz. Diğer yandan bakıyorsun, dünyanın en iyi kalecilerinden bir tanesine sahibiz. Barış gibi şu anda tüm dünyanın dikkatli izlediği ki Arsenal'in de transfer teklifi yapmaya hazırlandığı söyleniyor Barış Alper Yılmaz'a gibi bir oyuncumuz var. Yani kadromuz çok iyi. Oyunumuz çok iyi değil ama kadromuz iyi. Bu bağlamda mesela Amerika tabii ki fiziksel anlamda iyi bir takım. Bunu her turnuvada ortaya koyuyorlar ki şimdi ev sahibi durumundalar. Fiziksel olarak bizi zorlayacaklar, çok koşacaklar. Ama teknik anlamda biz onların çok üzerinde bir takımız. Futbolu bilme anlamında çok çok üzerinde bir takımız bunların. O yüzden avantajlıyız. Yarıştan sonra devam ediyoruz.
3: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek.
5: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
6: Give me a second yerini aldı. Ugly Blue'nun giriş hazırlığı devam ediyor henüz. Yaklaştırılamadı kulvarına Adli Blue. ...17 numaralı Ugly Blue... ...box'ın dışındaki tek day artık... ...Mehmet Ali Akgöbek'te 14. kulvarı kullanacak... ...şimdi biraz daha yakın kulvarına Ugly Blue ve Butay da... ...tam yerini almıştı ki geriye doğru çıktı. Tam yerini almıştı Akli Blue ancak geriye doğru bir hamle yaptı ve kullarından geri çıktı. Safkan, Akli Blue.

Mehmet Ali Akköbek Tay'dan indi. Kulvarına tekrar yaklaştırılacak jokeysiz bir şekilde 17 numaralı Akli Blue. Evet, 17 numaralı Akli Blue'nun kantarması ile ilgili bir sıkıntı oluşmuş. Arkadaşlarım bana iletti. 17 numaralı Akli Blue'nun kantarması ile ilgili bir problem var. O problem giderilecek hemen orada. Diğer taylar içeride. Shirin Warrior, Midnight Native, King of Time, Grace Words, Give Me A Second, Hız Kesen, Baba Doçka, Manifest, Chest Hadron, Midnight Mirage, Kemal's Elf, şu anda ekranlara da geldi Akli Blue'nun kantarması ile olan sıkıntı çözülüyor. Palaçinka, içerideki atlar yine 13. kulvardan yarışa katılacak olan Eiko, 15'ten yarışa başlayacak olan Neurorush, 16'da Competitor var. 17. ve en dış kulvarsa Mrs. Nişah'ın, dışarıdaki tek tay 17. ve son tay 17 numaralı Akli Blue. Kantarması ile ilgili bir problem var Safkan'ın, o problem gideriliyor start gerisinde. Mehmet Ali Akköbek de yarışa katılacak bu Safkan. Akli Blue, Runaway and Hide, Airborne orijinli Doru Dişi Tay. Dişi Taylar yarışta. Eiko, Grey Sword, Hız Kesen, Kemal Self, Mrs. Nişah, Shirin Warrior ve Akli Blue.

2015'teki Dişi Taylar. Yarışta birlikte beşlik aynı heyecanı başlayacak Ankara'da. Evet, şu anda zannediyorum sıkıntı giderildi ki Mehmet Ali Akköbek'te safkanın üzerinde tekrar 17 numaralı Ugly Blue bir kez daha. Kulvarına yaklaştırılacak şimdi gözleri. Örtülüyor 17 numaralı Ugly Blue isimli tayın. Start görevlerinin de çabası devam ediyor safkanın yerini alabilmesi adına. Şimdi baksana yaklaştırılıyor Ugly Blue. Ancak tekrar geriye doğru bir hamlesi oldu. Dışarıda kalan tek tay artık Ugly Blue. 16 rakibi içeride. Bu safkanın yerini almasını bekliyoruz.

0: Real yarış severler. AGF her iki altılı ganyanla da bir numaralı Midnight Mirage. 16 tay hazır. Start verildi ve koşu başladı. Yarıştaki liderliği 11 numaralı Eiko aldı. 14 numaralı Kemal Self ikinciye girdi ki bariyer dibinden de 3 numaralı Colby Native önlere doğru geldi. Bu üçlünün iki boy gerisinde 2 numaralı Baba Doçka iç kulvarda. 16 numaralı Şirin Warrior var. 1,5 boy kadar geride 9 numaralı Nero Rush. Hemen içinde 7 numaralı King of Time. 1,5 boy kadar geride Competitor ortada Mrs. Nisha içinde hız kesen. 11 numaralı Eiko yarışın lideri fark 1,5 boy. 2 numaralı Baba Doçka ikincilikte içinde 3 numaralı Colby Native. 1,5 boy geride 14 numaralı Kemal Self. İçeride 16 numaralı Şirin Warrior onun hemen dışına geldi King of Time. En dış kulvarda 9 numaralı Nero Rush 1,5 boy geride 1 numaralı Midnight Mirage daha sonra 5 numaralı Competitor ve içinde 13 numaralı hız kesen. Onun hemen dışına gelense Mrs. Nisha bu arada Give Me Second'da dışarıya doğru açılıyor şu anda ekranlarınıza da yansıyor ve düzlüğe çıkılmak üzere. 11 numaralı Eiko önde içeride 3 numaralı Call Me Native dışında 2 numaralı Baba Doşko ortada 7 numaralı King of Time onun dışında 14 numaralı Kemal Sel bariyer dibinde 16 numaralı Şirin Warrior ve ortada 1 numaralı Midnight Mirage sırasıyla taylar düzlüğe çıktı. 11 numaralı Eiko düzlüğe lider çıkmayı başardı. Ortadan King of Time dışarıdan 1 numaralı Midnight Mirage'ın onun dışından Kemal Self'in atakları var. 11 numaralı Eiko yarışın lideri fark 3 boy kadar orta kulvardan. Şimdi 1 numaralı Midnight Mirage etkili geliyor oraya azaltıyor. 200'e girildi 11 numaralı Eiko önde dışarıdan 1 numaralı Midnight Mirage etkili geliyor. Son 100 metre Midnight Mirage geliyor alıyor liderliği. 1 numaralı Midnight Mirage kazanıyor. 11 numaralı Eiko ikinci oldu. Üçüncülük için 13 numaralı hız kesen 10 numaralı Palacinka ve 7 numaralı King of Time fotoyu beraber geçti. 1 numaralı Midnight Mirage Mehmet Salih Çelik de kazandı. Her iki altılı ganyanda da favoriydi bu safkan. 17 numaralı Ugly Blue koşmadı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyospor'da. TZK E-Bayi. Evde işte reklam.
3: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim. Siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
3: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: Eylül akar çeşme yatkın. Elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Saliha Şahin'den smaç. Elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmaktan Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: attı ve gol! Harikasınız! Harikasınız! Uzatmadan bitir, galibiyet getir.
1: Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir. Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford yetkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
2: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
3: Milyonerle hafta sonu bülteni devam ediyor. Spor.

0: Evet, devam ediyoruz. Avustralya-Türkiye maçını konuştuk. Akşama bakalım o zaman. Bugünün akşam saatindeki tek maçı Katar-İsviçre maçına bir göz atalım. Katar'ın tabii ki kadro kalitesinin zayıf olduğunu biliyoruz. Teknik direktöre para harcayan bir takım. Yani elinden geldiği kadarıyla iyi teknik direktör getirmeye çalışıyor. Ama kadro kalitesine tabii ki dokunamıyor. Bir jenerasyon oluşturamıyor. Bu ülkenin zaten nüfusu çok az. O az nüfustan da iyi futbolcu çıkmıyor. Bu turnuvada da yani baktığımızda kadrosuna bizim işte birincilik bile değil, ikincilik seviyesindeki oyuncularla bu turnuvada Katar'ın olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla İsviçre gibi önemli rakipler karşısında Katar gibi takımların direnebilmesi çok kolay değil. Çok ciddi bir kalite farkı var çünkü. Yani bunu maç başlayınca daha net göreceğiz zaten. İki takım arasında çok ciddi bir güç farkı var. Evet, İsviçre Avrupa'nın en önemli takımlarından bir tanesi değil ama bu takımın oyuncularının fizik kondisyonuyla, taktik bilinciyle, ki bunların çoğu işte iyiliklerde oynayan oyuncular, bu oyuncuların taktik bilinciyle, kondisyonuyla, fiziksel kalitesiyle Katar'ın oyuncularının ki kıyaslanmayacak kadar ciddi bir fark var. Arada Katar'ın tabii tabelaya katkı yapmasını ben beklemiyorum. Skor bulmasını beklemiyorum. İsviçre de skoru bulduktan sonra 2-0, 3-0 bulduktan sonra muhtemelen frene basacaktır. Ben 2'nin yanına 4,5 altını yazıp daha oranı yükseltmek taraftarıyım. Katar 11'ini vermeyeceğim muhtemelen 11'ini ama İsviçre'yi verelim. Kobel kalede gözüküyor. İsviçre'de savunma Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez. Orta alan üçlüsü 4-3-3 oynuyor bu arada. Orta alan üçlüsü Froiler, Xhaka, Zakaria ya da Zakaria da Ebişer bekleniyormuş. İleride de Endoye, Embolo ve Vargas gözüküyor. Vargas'ın bir hafif sakatlığı var. Sezonu Sevilla'da geçirmiştir Ruben Vargas. Ama oynayabilecek durumda olduğu söyleniyor. Dediğim gibi Katar'ın kadrosunu çok saymaya gerek yok. Birkaç tane yabancı oyuncu var. Brezilya kökenli oyuncuları var ama onun dışında yerel oyuncular işte Pedro Miguel, Edmilson Junior gibi vasat Brezilyalıları var. Brezilya kökenli oyuncuları var ama dediğim gibi diğer oyuncular yerellikten. İsviçre'de normal oranı milyonerde 1.07. Bunu yükseltmek için 2 ve 4.56 yazabiliriz veya 2 ve KG yok yazabiliriz. Katar'ın skora katkıda bulunamayacağını düşünerek buna benzer tahminler yapılabilir. Devam edelim. Maçları konuşmaya devam edelim. Brezilya-Fas karşılaşması. Bu karşılaşma saat gece 01'de. Yani Türkiye'den birçok kişi muhtemelen izleyemeyecektir, uyuyacaktır. O saatte sabah özetlere bakacağız. Brezilya-Fas maçında benim beklentim iki takımın da gol atması yönünde. Brezilya savunması hazırlık maçlarında çok iyi bir görüntü vermedi. Son 7 maçın 6'sında kalesinde gol gördü Brezilya. Fas da bence onlara gol atabilecek bir takım. Son Afrika şampiyonu Fas hükmen de olsa. Kadroda ise Fas'ın kadrosunda ise Hakimi, Mazrui, Brahim Diaz, Amrabat, Onahi, Ezabdi gibi önemli isimler var. Yani Onahi sezonun Girona'da geçirdi. Takımı da küme düştü ama çok özel bir yetenek. Sakatlanmadığı sürece pasörlük özelliği, teknik kapasitesi çok yüksek bir oyuncu arkadaşlarını besleyecektir. Takım oyunu bakımından da Fas'ın rakipten geri kalan yanı olmadığını biliyoruz. Çünkü ne olursa olsun ev sahibi de olsa Afrika Uluslar Kupası'nı kazanmak önemli bir başarı. Ben Brezilya'nın hücumdaki yıldızlarının özellikle Rafinha'nın bu turnuvada etkili bir performans ortaya koyacağını düşünüyorum. Bu maçta da Rafinha Vinicius ikilisinden gol ya da goller görürüz ama Fas da oturmuş takım oyunuyla Brezilya'ya karşılık verecektir. KG varı bu karşılaşmada değerlendirebiliriz. Muhtemel 11'lere bir bakalım. İki takım da Brezilya'da biliyorsunuz teknik direktör Carlo Ancelotti. Alisson Becker kaleci diye gözüküyor muhtemel 11'de. Savunmada Danilo, Marquinhos, Magalhães, Alexandro, biri Paris Saint-Germain stoperlerden birisi Arsenal. Ortalama üçlüsü Guimarães, Paqueta, Casemiro, ileri uçta da Rafinha, Cunha, Vinicius. Cunha'nın yerine Endrick de olabilir gibi gözüküyor. Rakibe baktığımızda kalede Bono, Fas'ta. Savunmada Hakimi, Diop, Riyad, Mazrui, Ortalan, Amrabat, Onahi, El Aynoui, ileri uçta da Brahim Diaz, El Kabi ve Rahimi. Fas'ın da muhtemel 11'i bu şekilde Carlo Ancelotti'nin takımına karşı. Benim beklentim iki takımın da gol atacağı, Brezilya'nın biraz da zorlanacağı yönünde. Finlandiya'da ilk yarılar bitti. İlves Tampere 0, TPS Turku 0, Inter Turku 0, Oğlu 0. İlk yarı sonuçları. Devam edelim maçları konuşmaya. Saat sabaha karşı 4'te Haiti İskoçya maçı var. Yani İskoçya'nın kolay kazanacağı bir karşılaşma ama ben burada da 2 ve 4.5-6 önerdim. Şimdi bütün ülkelere baktığımızda 48 ülke var biliyorsunuz Dünya Kupası'nda, en düşük şansı Haiti'nin aldığını görüyoruz ki mesela bazı bahislerde en yakın rakibi yarısı kadar oran almış. Mesela atıyorum Haiti'nin şampiyonluğuna 1000 oran verilirken ondan sonraki en yüksek oran 500. Dolayısıyla 48 takım arasında en zayıf takım Haiti olarak değerlendirilmiş bahis şirketleri tarafından. Fas ve Brezilya gibi tabii iki tane çok sert rakip var bu grupta. Dolayısıyla İskoçya'nın Haiti gibi bir takım karşısındaki avaraj bile yapması gerekebilir. Mutlaka kazanması gerekiyor. İskoçya tabii hazırlık döneminde de iyi göründü. Disiplinli gözüktü. Fiziksel olarak gayet iyi gözüktü ki oyun gücü bu anlamda bu turnuvada ön plana çıkacak. İskoçya hazırlık döneminde bu anlamda toparlanmış, iyi gözüktü. Geçmiş yılların aksine gol atma sorunlarının da ortadan kalktığını söyleyebiliriz. Gruptaki performansına bakarak Haiti kapanacaktır, puan almaya çalışacaktır bu şekilde ama İskoçya'nın ben bilhassa duran toplarla Haiti karşısında golü bulup maçı da kazanacağını düşünüyorum. 2 ve 4.5-6 yazabiliriz ama İskoçya iki yarıda da gol atar da bence güzel bahis. İskoçya ilk yarıda gol bulur, ikinci yarıda fişi çeker diye de düşünüyorum. Şöyle bir onun da kadrosuna bakalım. İskoçya'nın kadrosuna da muhtemel 11'ine de bakalım. Kalede Gunn, savunmada Hickey, Hanley, Henry, Robertson, ortadan dörtlüsü Doak, McTominay, Ferguson, McGinn, ileri uçta da Adams da Shankland. Yani burada Adams'ın gol atmasına da bir seçim yapılabilir. Çünkü hücumda oynama ihtimali en yüksek oyuncu Adams. Onun gol atmasına, skor üretmesine de bir bahis alabiliriz Bilyoner'de. Devam edelim. Birazdan at yarışına gideceğiz. At yarışına gitmeden önce maçları konuşmaya devam ediyoruz. Zaten bugünü bitirdik. Türkiye'yi de konuşmuş olduk. Ne demiştik? Katar İsviçre 2 ve 4.5-6. Brezilya Fas KG var. Haiti İskoçya 2 ve 4.5-6. Avustralya Türkiye direkt 2 tercihini önermiştim sizlere. Tabi burada grup bahisleri de var. Onu da altını çizmek lazım. Yani işte bunun içerisinde birçok seçenek var. Buna milyonlara açık bakabilirsiniz. Bir oyuncu aynı maçta en az 2 gol atar. Mesela Arda ve Kenan aynı maçta gol atar. Bunun oranı 15. İkisinin de aynı maçta gol atması gibi. Tabi oran da yüksek. Sürpriz ama oran da yüksek. Bir oyuncu tüm maçlarda gol atar. Bu herhangi bir takımdan bu arada. ABD, Türkiye, Avustralya'dan hangisi olursa olsun. Paraguay, bunlardan hangisinden olursa olsun. Hakan Çalhanoğlu grubun en fazla asistini yapar. Bunun oranı 3. Arda Güler toplamda 3 maçta 10 artı şut çeker. 1.75 verilmiş. Buna da Arda'nın 4 isabetli şutuna, 4 ve fazlası isabetli şutuna 1.75 verilmiş. Kenan 6 faul alır, 1.70. Yani Kenan tabii ilk maçta oynayacak mı onu göreceğiz. Tabii ki bu çok önemli. Yani ilk maçta oynamazsa bu bahis riske girer. Bunlar önemli. Grupla ilgili başka neler var? İşte çok çok fazla bahis var. Bakalım şöyle. Türkiye grubu lider bitirire 2.75 verilmiş. Grubu ikinci bitirire 2.95 verilmiş. Üçüncü 3.55, sonuncu bitireye de 5 verilmiş. Yani bence 1 ya da 2 bitireceğiz. Amerika ile sıralanırız diye düşünüyorum. Bu bahisler alınabilir. Oyuncu özel bahisleri dediğim gibi çok sayıda Türkiye bahisi var. Bunları da göz önünde bulundurun. Tek tek bakabilirsiniz. At yarışı varsa bir Vedat'tan bilgi alalım. Ona göre yok mu? Yine yokmuş. Atlar bugün geç giriyor. Biz devam ediyoruz. Maçları konuşmaya o zaman. Almanya Çuraçoğu yarının karşılaşması ki saat 20'de oynanacak. Saati güzel. İzlenebilir bir saat dilimi. Burada benim tercihim oyuncu bahisi. Almanya'da Leroy Sané gol atar seçimine yöneldim. Turnuvanın en zayıf takımlarından bir tanesi Çuraçoğu. Bunu biliyoruz zaten. Tabii ki daha ilk maçtan kendisini ispatlamak isteyecek ama karşısında da özellikle ilk golü yemesi haline darmadağın olabileceği bir rakip var. Almanya var. Tabii ki Almanya'nın handikaplı bahisleri alınabilir. Mesela iki handikaptan Almanya yazılabilir. Ama benim tercihim bu maçta bireysel performanslardan yana olacak. Özellikle ben kendini bir kez daha ispatlamak isteyecek Leroy Sané'den gol ya da goller bekliyorum. Tartışmalı bir sezon geçirdi. Almanya açısından kadroya alınması da tartışıldı Sané'nin bazı eski milli futbolcular tarafından, Alman milli futbolcular tarafından ama Sané burada cevap vermek isteyecektir. Etkili bir performans ortaya koyacağını, beklediği gibi bir sezon geçiremedikten sonra etkili bir performans ortaya koyacağını düşünüyorum. İlk 11'de olma ihtimali de yüksekmiş Leroy Sané'nin. Hazırlık maçlarında iyi gözüktü. Gol de attı. Tabii ki Deniz Undav ya da Havertz'in gol bahislerini almak çok daha mantıklı ama oranları düşük. Bu yüzden bir tık daha iyi orana gidiyorum. 1.59'luk orana gidiyorum. Almanya'da Leroy Sané Çuraçoğlu'ya gol atar diyorum. Bir de muhtemel 11'e bakalım. Almanya'da kalede Neuer gözüküyor. Savunmada Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown, orta alan Meka, Pavlovic, Musiala, İleruç'ta da Sané, Havertz ve Wirtz gözüküyor. Sané büyük ihtimalle 11'de olacak Leroy Sané. Musiala'yı da 10 numara pozisyonunda izleriz gibi gözüküyor. Almanya'da tabii ki çok düşük bir oran verilmiş. Rakip karşısında rakip çok zayıf. Yani daha doğrusu Almanya'ya oran verilmemiş. Almanya'nın 4 farklı kazanmasına bile sadece 1.82 verilmiş. 2 farklı kazanmasına 1.18 verilmiş. Yani Almanya'nın oranları bu anlamda çok düşük ama dediğim gibi ben rahat bir galibiyet alır diye düşünüyorum. Almanya'nın handikaplı bahisleri alınabilir. Benim önceliğim ise oyuncuların bireysel performansına yönelmek. Özellikle Leroy Sané'den gol ya da goller görürüz diye düşünüyorum. Yani şu seçim yoktu ben baktığımda. Skor katkısı yapar. Oyuncu skor katkısı yapar. Yoktu, o yüzden ona oynayamadım ama skor katkısı yapar da yine güzel bir seçim olur. Evet, oyuncu gol atar ve asist yapar. Yani skor katkısı yapar. Burada tabi oranlar düşmüş, oranlar açıklanmış ama Leroy Sané'ye 1.26 verilmiş. Çünkü işin içerisine asist yapar da girmiş. Sané'nin asist yapma ihtimali tabii ki gol atmasından daha yüksek. Bakalım ne veriyor asist yapara Leroy Sané'ye. Şu anda bakamadım. Birazdan yarış varmış. Yarıştan sonra bakalım.
1: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Line aldı ikinci de 3 numaralı Baldwin girdi. 4 numaralı Smart Children iç kulvarda 3.lükte. Hemen dışında 6 numaralı Mahal bir boy kadar geride dışta. 5 numaralı Kapırsan bariyer dibinde. 2 numaralı İsen Bugayar tutuyor. Onun da 2 boy gerisinde. 8 numaralı Mikea. Son 800 metreye doğru bir numaralı İspanoz 2 boy farklı önde 3 numaralı Baldwin ikincilikte 2.5 boy geride 6 numaralı Mahal içinde 4 numaralı Smart Children 1.5 boy geride 5 numaralı Kapırsan onun içinde 2 numaralı İsen Buga onun 1.5 boy gerisinde 8 numaralı Mikea Safkanlar Virajı dönmek üzere 1 numaralı İspanoz önde 3 numaralı Baldwin ikincilikte 6 numaralı Mahal üçüncülükte içinde 4 numaralı Smart Children yarım boy geride 5 numaralı Kapırsan içinde 2 numaralı İsen Buga daha sonra 8 numaralı Mikea var atlar düzlükte 1 numaralı İsen bu İspanoz düzeli lider çıkmayı başardı. Ortadan Baldwin içeriden Smart Children'ın geriden Mahal'in atakları var. Son 200 metreye doğru bariyer dibindeki 1 numaralı İspanoz 3 boy farklı önde 4 numaralı Smart Children içeriden. İsen Buga gelmeye çalışıyor. İspanoz direniyor. İsen Buga Smart Children geliyor. Son 100 metre. İsen Buga geliyor. İspanoz'u son yüzde yakalıyor. Hakim oluyor. 2 numaralı İsen Buga kazanıyor. 1 numaralı İspanoz 2. 4 numaralı Smart Children 3. 8 numaralı Mikea 4. 3 numaralı Baldwin 5. oldu. 2 numaralı İsen Buga Ertuğrul Can Kılıç'ta kazandı.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi Bitali sundu.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
4: TZK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tjk.org
1: Reklam.
5: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
6: Kredi? Radyo Spor.
7: Eylül Akar Çeşme Yatkın. Elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Zaliha Şahin'den Smaç. Elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmaktan Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
9: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
11: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
12: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızklasik.com'da.
1: Bizim çocuklar Dünya Kupası sahnesinde dev maçın heyecanı %20 ek kazanç fırsatı ile Nesine'de. A milli futbol takımımız turnuvanın ilk maçında yarın sabah saat 7'de Avustralya ile karşı karşıya geliyor. Sen de A millilerimizin Dünya Kupası maçlarına Nesine'de oyna, %20 ekstra kazanma şansını kaçırma. Detaylar Nesine'de. Nesine, başka bir seviye.

0: Fasıl Daroğlu Benim Peynirim milli takımımıza başarılar diler.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hey Day Sigorta, her anında daima yanında.
3: Hey.

0: kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
1: Şampiyonlar son düzlükte.
2: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.
5: Geçer, geçer, geçer, geçer, geçer Zeynep de.

0: Türkiye QNB'ye geçer. Sulanda geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor. Sporla eğlenmenin ilk adresi Milyoner.
4: Milyoner'le hafta sonu bülteni Barış Dinç Aslan'a devam ediyor. Kısa bir tanıtımımız var.
2: Tanıtıcı reklam.
4: Futbol severlerin hasretle beklediği Dünya Kupası geldi ve sizlere de tabii ki bir önemli haberimiz var. Bir kez daha hatırlatacağız bu haberi. Milyoner'de yeniliklerin arkası kesilmiyor. Bu kez de önemli bir haberle karşınızdayız. Milyoner Dünya Kupası'ndaki tüm maçları canlı yayınlayacak. Yani bir ay boyunca yaşayacağımız futbol şöleninde tüm maçlar canlı yayınlarla Milyoner'de olacak. Hem oyun oynama hem izleme deneyimini bir arada yaşayacaksınız. Futbol severleri ekran başına kilitleyecek 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı TRT'den canlı yayınlanırken maçlar dijital spor ve şans oyunları platformları arasında sadece Milyoner üzerinden canlı izlenebilecek. Evde, işte, yolda ya da herhangi bir mekanda Milyoner uygulaması ve sitesini nerede açarsanız orada Dünya Kupası maçlarını izleyebileceksiniz. Milyoner'e üye olan herkes turnuva boyunca sahadaki heyecanı kesintisiz ve anlık olarak takip edebilecek. Bu imkanlar ve fırsatlar kaçmaz diyelim.
2: Tanıtıcı reklam.

En son olarak Almanya'nın muhtemel 11'ini vermiş. Sané gol atar seçimi denenebilir demiştik. Sané'nin asist yapmasına az önce baktım 2 üzerinde bir oran belirlenmiş. Kaçtı? 2.43. Sané'nin en az bir asist yapmasına 2.43 verilmiş. Florian Wirtz'in bir asist yapmasına ise 1.94 oran verilmiş. Tabii bu maçla ilgili birçok bahis var. İlk golü atar, oyuncuların kart sayıları gibi bahisler de var. Bizler devam ediyoruz maçları. Konuşmayı yarına geçmiştik. Almanya Çuraçağı'dan sonra Hollanda-Japonya maçı. TGS 2-3 yazılabilir. Hollanda'nın zorlanacağı bir maç olur diye düşünüyorum. Yakın zamanda Japonya, Brezilya ve İngiltere'yi yendi. Tabii ki onları hafife almamak lazım. Mücadele gücü, takım oyunu, disiplini, yardımlaşması konusunda Japonya'nın çok geliştiğini rahatlıkla söyleyebiliriz ve Hollanda'nın ritmini de Japonlar bozabilirler. Nasıl Brezilya ve İngiltere'nin ritmini bozduysa Hollanda'nın da ritmini Japonya bozabilir. Hollanda tabii atak olgunlaştırma bakımından da eksikleri olan bir takım. Henüz Koeman bunu geliştiremedi. Japonya'nın doğru alan savunmasında daha da sıkıntı yaşayabilir portakallar. Müsabakada çok gol beklememek lazım. 1-1'lik skor beklentim var. Bu bağlamda TGS 2-3 denenebilir. Yani bu maçta Hollanda kazanamazsa, Japonya puan alırsa benim açımdan sürpriz olmaz. Muhtemel 11'lere de bakalım. Hollanda kalede Verburgen gözüküyor. Savunma Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Van. Ortalan üçlüsü Frank de Jong, Gravenberg, Reinders. İleri uçta da Memphis Depay, Mellon ve Gakpo. Cody Gakpo'yu göreceğiz. Takımın en önemli oyuncusu Gakpo zaten. Dönüp konuk ekibe, daha doğrusu Japonya'ya baktığımızda, konuk ekip değil, Japonya'ya baktığımızda, Asya temsilcisine baktığımızda Suzuki kalede, savunma üçlüsü Watanabe, Itakura, Ito. Üçlü oynuyorlar bu arada. 3-4-3 gibi oynuyorlar. Ortadan dörtlüsü Don, Tanaka, Kamada ve Nakamura. İleri uçta Kubo, İspanya'dan tanıdığımız Ueda ve sol tarafta da Maeda'yı yüksek ihtimalle göreceğiz. Takım oyununu iyi oynayan, bu bağlamda iyi de skorlar alan bir takım. Japonya, Brezilya ve İngiltere'yi hazırlık döneminde yenmişti. Yine Hollanda'yı çok zorlayacaktır diye düşünüyorum. Yani bu maçın ideal seçim bence beraberlik. Yani oran risk dengesine baktığımızda gayet güzel beraberliğe verilen oran değerlendirilebilir. Ama benim tabii beraberlikteki skor tahminim 1-1. Bir tarafa 2-1 kırılması açısından bakacak olursak o riski almamak için TGS 2-3'ü de rahatlıkla banko kuponlara, ideal kuponlara yazabiliriz. Devam ediyoruz maçları konuşmaya. Hollanda Japonya'yı konuştuk. Fil dişi sahil Ekvador maçına geçiş yapalım. Burada benim tercihim her iki yarı da 1.5-6 olur. Yani Ekvador'u Güney Amerika futbolunu takip edenler görmüştür. Sadece defansif futbol ortaya koyan, oyunu tamamen gol yemeyeyim, bir tane atarsam kazanırım mantığıyla oynayan bir takım. Güney Amerika grubunda 18 maçta sadece 5 gol gördüler. Yani gerçekten muazzam bir performans. 18 maçta 5 gol yedi Ekvador. Bu sayede de Dünya Kupası'nın yolunu tuttu tamamen savunmasıyla. Tabii ki Ekvador bu başarıyı, Dünya Kupası'na gelme başarısını savunmasıyla elde ettiği için buradan bir değişiklik yapmayacaktır. Yine defansif bir futbol ortaya koyacaktır. Nitekim hazırlık maçlarında da Ekvador'un maçlarının çoğunun 2.5-6 bittiğini gördük. Takım bir kere defansif futbol ortaya koyuyor. Topun arkasında çok adamla organize bir şekilde duruyorlar rakipteyken top. Bununla birlikte çok iyi savunma oyuncuları da var. İşte Hinkapi, Pacho, Estupinan gibi çok önemli üst düzey takımlarda oynayan savunma oyuncusu da, oyuncuları da var Ekvador'un. Fil dişine baktığımızda ise onlar da temposuzluk konusunda çok da Ekvador'dan farklı değil. Onlar da bir Afrika takımı. Fiziksel olarak kuvvetli ama teknik anlamda
çok da muazzam işlere imza atan bir takım

değil. Son Fransa maçında da savunma performansı Fildişi'nin, ki Fransa gibi iyi bir takıma karşı, fena değildi. Bu çerçevede ben iki takımın da defansif anlamda çok dikkatli bir maç çıkaracağını, müsabakanın iki yarısında da 1.5 altı olacağını düşünüyorum. Yani iki yarıda da ikişer gol, iki gol atılmayacak diye düşünüyorum. Hemen bu maçın da muhtemel 11'ini sizlerle paylaşacağım. Hemen şöyle tıkladım Fildişi sahiline. Evet, muhtemel 11'lerde Fildişi'de, kalede Fofana, savunmada Due, Singo, Agbadu, Konan, stoperleri gördüğünüz üzere Süper Lig'den iki oyuncuyu monte etmişler. Singo Galatasaray'dan, Agbadu Beşiktaş'tan. Orta alan üçlüsü Fofana, Kessi, Diallo, ileri uçta da Diakite, Vahi ve Adingra gözüküyor Fildişi sahillerinde. Ekvador'a baktığımızda Galindez savunmada, kalede Preciado, Pacho, Hincapi, Estupinan savunma. Yani şu Pacho, Hincapi, Estupinan zaten çok iyi savunma oyuncuları. Ortalama baktığımızda Paez, Saicedo, Franco. İleri uçağa baktığımızda ise Plata, Enner Valencia, Yeboa gözüküyor. Enner Valencia'nın bir sakatlığı varmış ama oynamasına engel değil diye de not düşülmüş. Büyük ihtimalle Enner Valencia'yı, 35 yaşına geldi herhalde o da, ilk 11'de göreceğiz. Savunması çok iyi tabii ki konuk ekibin. Konuk ekip diyorum yine, Ekvador'un. Fildişi'nin de Fransa karşısındaki takım savunması çok iyiydi. Yani Agbadu da iyi bir oyuncu. Singo da zaten iyi bir oyuncu. Bu iki oyuncunun stoperdeki katkıları da muazzam olacaktır. Az golü bir maç bizleri bekliyor. İsveç-Tunus'a geçelim. Bu karşılaşmada ben İsveç galibiyeti bekliyorum. Dünya Kupası eleme grubunda İsveç sonuncu oldu. Ama buraya nasıl geldi? Uluslar Ligi'ndeki statüyle geldi. Uluslar Ligi'ndeki başarısıyla playofflar oynadı ve o playofflarla buraya geldi İsveç. Ama bu takımla ilgili tabii ki turnuva için söylüyorum, bu maç için söylemiyorum, pozitif konuşacağımız çok az şey var İsveç'le ilgili. Çünkü dediğim gibi Dünya Kupası eleme grubunda, Avrupa grubunda grubu sonuncu bitirdi. Bu gerçekten son derece kötü bir performanstı. Playofflarla devam etti ki işte Gyökeres dışında da üst seviye bir oyuncusu yok. Şimdi Isak da var mesela, rekor bir parayla Liverpool yaptı ama bu sene hiç performans Isak veremedi desek yeridir. Yani bonservis bedelinin karşılığını henüz vermiş değil. Muhakkak iyi oyuncu ama bir Gyökeres performansını ondan göremedik. Gruptaki kötü skorlardan sonra teknik direktör değişimi yapmışlardı. Graham Potter'ı getirmişlerdi göreve. Playoff'ları tabi Potter'la geçtiler ama oyunun çok da toparlandığını yeni hocayla söylemek mümkün değil. Ama Tunus da tabii ki tarihinin en zayıf kadrolarından biriyle turnuvaya katılıyor. Belçika karşısındaki hazırlık maçını izlemiştik. Sizlerle birlikte bu yayındaydık biz de. Belçika-Tunus maçında. Yani Belçika istediği zaman tempoyu yükseltti. İstediği zaman tempoyu düşürdü. İstediği zaman pozisyona girdi. İstediği zaman rölantıyı aldı Belçika o maçta. Tunus hiçbir şekilde mukavemet gösteremedi o maçta. Yani kadro kalitesinin zayıflığının da ötesinde Tunus'un oyun gücünün de son derece problemli olduğunu o maçta gördük. O maçı da 5-0 kaybetmişlerdi. Evet, İsveç de güvenilecek bir takım değil. 2.5 altı bu maça yazılabilir ama bence bu karşılaşmada yapılacak bahis 1 ve 3.5 altıdır. Yani İsveç kazanır, maçta 4 gol atılmaz oranı biraz bu anlamda oran risk dengesini oturtturabiliriz. Tunus'un zayıf oyunu karşısında en azından Gyökeres'in etkisiyle ben İsveç'in kazanabileceğini düşünüyorum. 1 ve 3.5 altına verilen oranda son derece tatmin edici oran risk dengesini bu şekilde oturtabiliriz. Muhtemel 11'lere bakalım. İsveç 3-4-3 oynayacak diye bekliyoruz. Kalede Nordfeldt, savunma Hin, Lindelöf, Lagerbielke, orta alan Bernardsson, Karlström, Nygrant, Ayari, Gudmundsson, ileri uçta da Gyökeres'te Alexander Isak.

çift santrfor olarak oyuncak gözüküyor. Rakibe baktığımızda, Tunus'a baktığımızda ise Kaledes, Çamak, savunmada Valeri, Rekik, Talbi, Abdi, Ortalan, Sikiri, Mecburi, Kedira, İlhoşa'da Akuri, Masturi ve Garbi'yi yazmışlar. Gördüğünüz üzere Tunus milli takımı. Daha önceki yıllarda mutlaka tanıdığımız, Avrupa'da bildiğimiz oyuncuları olurdu ama bu turnuva daha ziyade vasat oyuncularla geçirilecek bir turnuva Tunus açısından. Çoğu maçını ben alt biteceğini düşünüyorum Tunus'un. Belçika önünde de seyrettik. Ofansif anlamda çok kabiliyetli bir takım görüntüsü vermedi bize. İspanya Yeşilburun adalarında benim bahsim bir korner seçim olacak. Şöyle bir bahis var, biliyorsunuzdur belki, handikaplı korner. Burada 4.5 handikap verilmiş Yeşilburun adalarına. Yani İspanya Yeşilburun adalarından 5 fazla korner kullanırsa bize 1.43'lük bir oran geliyor ki bence çok çok mantıklı. Yani bugün saydığım bahisler içerisinde en mantıklılarından bir tanesi bu. 4.5 handikaptan kornerde İspanya kazanır. Kornerleri kazanır seçimi. Tabii ki iki takım arasındaki farkı anlatmaya gerek yok. Çok, yani birisi turnuvanın iki favorisinden biri, Fransa'yla birlikte İspanya. Diğeri de turnuvanın en zayıf takımlarından bir tanesi Yeşilburun adaları. Muhtemelen İspanya 600-700 civarı bir pas yapacaktır. Tek kale oynayacaktır. Sakatlığı tam geçmeyen Yamal'ın forma giymeme ihtimali varmış. Yamal oynamazsa İspanya'nın golü bir tık gecikebilir belki. Yani ofansif istatistiklerde bu anlamda yükselebilir. Çünkü ne kadar baskı kurarsan o kadar ofansif istatistiğin yükselir. İspanya'nın golünün gecikmesi durumunda da tabii ki o baskıda bol korner, bol şut denemesi olacaktır. Ben Yeşilburun adalarının nadiren hücum edebileceğini, nadiren orta sahaya geçebileceğini düşündüğüm için de ben iki takım arasında ciddi bir korner farkı görürüz diye tahmin ediyorum. İspanya lehine 4.5 handikaptan kornerde ben İspanya diyorum. İspanya'da muhtemel 11'i şu şekilde 4-3-3 oynaması bekleniyor. Unai Simon kalede, savunmada Lorente, Kubarsi, Laporte, Kukureya, ortadan Rodri, Pedri, Fabian, İlruş'ta da Ferran Torres, Oyarzabal ve Bayana, ama Yamal'ın da oynama ihtimali var. Düşük de olsa, yani %30 gibi gösterilmiş Yamal'ın oynama ihtimali. Rakibe baktığımızda yani tanıdığımız oyuncular kimler var ona bir bakalım sadece. İşte Ryan Mendes'i bizim liglerimizden tanıyoruz. Da Costa'yı Başakşehir'den, Kasımpaşa'dan tanıyoruz. Santrfor'u Yeşilburun adalarının iyi bir sezon geçirmedi. Cabral bununla birlikte tanıdığımız oyunculardan bir tanesi. Yani çok fazla tanıdığımız oyuncu Yeşilburun adalarında yok. Zaten tanıdığımız oyuncular da bunlar ilk 11 oyuncuları. Yani muhteşem performanslı sezonu bitirdiler diyemeyiz. İspanya karşısında çok zorlanacaklarını ben bekliyorum. Tabii ki İspanya lehine birçok bahis de alınabilir. Yani mesela ben kornerlerde Banko'yu buldum ama iki handikaptan İspanya'da yazılabilir. 1 ve KG yok da yazılabilir. Yani İspanya gol yemeden kazanır da yazılabilir. İspanya genelinde bakarsak da benim favorim, turnuvanın favorilerinden bir tanesi. Yani oyun gücü anlamında, oyun organizasyon anlamında bence turnuvanın en iyi takımı İspanya. Ancak kadro kalitesi anlamında da tabii bir Fransa var. Ona kesinlikle Fransa'yı hafife alamayız. Çok önemli bir kadrosu var. Sürprizlerden baktığımızda bir santrofor hücumcu problemi olsa da Portekiz'in orta sahası muhteşem. Zaten iki oyuncusu Şampiyonlar Ligi aldı orta sahadan. Muazzam bir orta sahası var Portekiz'in. Dolayısıyla bu takımlar ağır favori olarak bu rakiplerin karşısına çıkıyorlar. Bir Belçika Mısır maçında konuşacağız. Hemen onun da ilk 11'lerini şöyle bir bakalım. Belçika Mısır maçında muhtemel 11'ler nasıl gözüküyor? Belçika'da Courtois tabii ki. Bir önceki turnuvanın 2022 değil, bir önceki 2018'in en iyi kalecisi seçilmişti Courtois. Turnuvanın kalecisi seçilmişti. Bugün yine bu hafta kadroda ilk 11'de olacak Thibaut Courtois. Savunmada Meunier,

Engoy, Meşel, Kastanye, Ortağına Tilemans, Onağına Debrun, İleri uçta da Doku, Decatelare ve Trossard. Görüldüğü üzere Belçika milli takımının nokta santrforu şu anda yok. Lukaku bir ihtimal Decatelare yerine oynayabilir ama hazırlık maçlarında Lukaku'yu ilk 11'de düşünmediğini göstermişti Garcia. Bununla birlikte Mısır'a baktığımızda tanıdık oyuncu olarak kimi görüyoruz? Salah, Marmuş ve Trezeguet'i görüyoruz. Trezeguet'i zaten yakından tanıyoruz ligimizden. Salah'ı zaten tüm dünya tanıyor. Marmuş'u da elbette tanıyoruz. Frankfurt'tan Manchester City yaptı. Her ne kadar City'de beklentileri karşılayamasa da önemli bir oyuncu. Yani Mısır'a baktığımızda hücumda çok önemli 3 tane oyuncusu var. Ama ben Belçika'nın zor da olsa bu karşılaşmayı kazanmasını bekliyorum. Hatta şöyle, geçen hafta Cem'le de konuşmuştuk. Belçika'dan Paris Saint-Germain benzeri bir hikaye görebiliriz. O hikaye neydi? Paris Saint-Germain çok büyük yıldızları varken Avrupa'da başarılı olamadı. Ne zaman bu yıldızlar gitti? Takım oyununa dönmek durumunda kalındı. Büyük bir başarı geldi. Arka arka büyük başarılar geldi Paris Saint-Germain'de. Belçika'da da benzerini görebiliriz. Büyük yıldızlar varken başarı gelmedi. Şimdi daha mütevazı, geçtiğimiz turnuvalara kıyasla daha mütevazı bir kadroyla Belçika mücadele edecek. Başarı belki bu turnuvada gelebilir. Tabii ki Mısır'ı özellikle santrforlar anlamında, hücumcular anlamında hafife almamak lazım. Takım oyununda da Mısır kendisini çok geliştirdi son yıllara baktığımızda. Belçika'yı zorlayacaklar ama ben Belçika'nın Mısır karşısında kazanacağını düşünüyorum. Orana gitmek lazım burada. Tek farklı Belçika galibiyetini yazabiliriz. Ben Mısır'ın gol bulacağını, Belçika'nın bir fazlasını atacağını tahmin ediyorum. Bu çerçevede handikaplı sıfırı kuponlarımıza alabiliriz. Vedat'cığım, at yarışı ne durumda, ona bir bakalım. Ona göre bir diğer maçımıza geçelim. Evet, at yarışına gidiyoruz. Sonrasında diğer maçı konuşalım.

0: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
2: 2 numaralı uğurlu bebek orta kulvarda, 8 numaralı kaçarak var hatta. Kaçarak ikinciliğe girdi. 7 numaralı Eylülsel üçüncülükte iç kulvarda, 2 numaralı uğurlu bebek 1,5 boy geride, 9 numaralı serçe kızı. Bir boy arkasında ikililer vardı işte, 1 numaralı eksen içeride, 5 numaralı Özbek prensesi. Onun yarım boy gerisinde 3 numaralı Çeşnigir, 2 boy geride 4 numaralı Esenli Rüzgarı. Taylar bu sırayla düzeye çıkmak üzere, 6 numaralı Rahime abla önde, 8 numaralı kaçarak ikincilikte. İçeride 2 numaralı uğurlu bebek, dışta 7 numaralı Eylülsel. Daha sonra 9 numaralı serçe kızı sırasıyla Taylar düzeye çıkıyor. 6 numaralı Rahime abla düzlüğe de lider çıktı. Hemen dışından şimdi 2 numaralı uğurlu bebek, onun dışından kaçarak atak yapıyor son 300 metreye doğru. İçerideki 6 numaralı Rahime abla önde orta kulvardan, 2 numaralı uğurlu bebeğin daha geriden serçe kızının atakları var. 6 numaralı Rahime abla iç kulvarda önde kalmaya çalışıyor. Ortada 2 numaralı uğurlu bebek de var. 2 numaralı uğurlu bebek geliyor, öne geçiyor daha geriden. Esenli Rüzgarı'nın da atakları var. 2 numaralı uğurlu bebek önde, Esenli Rüzgarı geliyor. 2 numaralı uğurlu bebek kazanıyor. 4 numaralı Esenli Rüzgarı ikinci, 6 numaralı Rahime abla üçüncü, 9 numaralı Serçe kızı dördüncü, 3 numaralı Çeşnigir beşinci oldu. Yarışı 2 numaralı uğurlu bebek Mahsun Turan'la kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
3: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
4: TZK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tzk.org.
5: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Radyo Spor.
7: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Küçük çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
8: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
9: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve e-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
10: Babalar Günü ve karne hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden scooterlara çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, Babalar Günü ve karne hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
11: MediaMarkt.
12: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
13: Bizim çocuklar Dünya Kupası sahnesinde dev maçın heyecanı %20 ek kazanç fırsatı ile Nesine'de. Amilli futbol takımımız turnuvanın ilk maçında yarın sabah saat 7'de Avustralya ile karşı karşıya geliyor. Sen de amillilerimizin Dünya Kupası maçlarına Nesine'de oyna, %20 ekstra kazanma şansını kaçırma. Detaylar Nesine'de. Nesine, başka bir seviye.
14: Bizim çocuklar sahada, ülken hep yanlarında.
15: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Vurdu ve gol! Harikasınız! Harikasınız! Uzatmadan bitir, galibiyet getir.
1: Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir. Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
2: Reklam.
3: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
4: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor.

Milyonerli hafta sonu bülteni devam ediyor. Barış İnçarslan mikrofonda, artık son 15 dakikamız. Maçları konuştuk büyük oranda. Bakalım eksiğimiz var mı? Evet, yok. Belçika Mısır maçında konuştuk. Handikaplı 0 demiştim o karşılaşmaya. Şöyle bir toplu olarak bu bültende hangi tahminleri verdiğimi sizlere aktarayım. Katar İsviçre 2 ve 4.5 artı banko kuponlara alınır. Brezilya Fas KG var. Haiti İskoçya 2 ve 4.5 artı, bu da banko kuponlara alınır. Avustralya Türkiye, Türkiye'nin kazanacağını düşünüyorum. Banko kuponlara alınır. 1.52 oranı. Milyoner'de Almanya Curaçao, Leroy Sané gol atar. 1.56'ya düşmüş. Ben Sané'nin gol atacağını düşünüyorum. Tahminim bu yönde. Hollanda Japonya TGS 2-3. Bir beraberlik denemesi de eğer yüksek oran arıyorsak yapabiliriz. Fil dişi Ekvador. Zor maç. Çok defansif. Aşırı defansif bir takım Ekvador. O yüzden herhalde dünya üzerinde seyirci sayısı da en az maçlardan birisi olacaktır bu. Televizyondan yayınlandığında Ekvador'un sıkıcı futbolu yüzünden bu maçta iki yarıda 1.5-6 biter tercihi yapabiliriz. İsveç-Tunus maçında İsveç kazanır 1.68 ama 2.5-6 da alternatiftir. İspanya yaşı burun adaları banko kuponlar için en güvendiğim seçimlerden bir tanesi. 4.5 handikaptan İspanya. Korner handikapından bu arada. 4.5 korner handikapından İspanya. Yani İspanya Yeşilburun adalarından 5 fazla korner kullanır. En az 5 fazla korner kullanır. 1.43. En güvendiğim seçimlerden bir tanesi, tek kare bir maç beklediğim için. Belçika Mısır maçında da yüksek orana gittim. Riskli bir maç bence. Belçika kazanır ama tek farklı kazanır. Yani handikaplı sıfırı bu karşılaşmada sizlere öneriyorum. Tabii Dünya Kupası başlamıştı. Meksika Güney Afrika'yı 2-0 yendi. Baktığımızda turnuvanın ilk maçıydı. Güney Kore Çekya'yı Ohun golüyle 2-1 yendi. Sonrasında Kanada Bosna Hersek 1-1 bitti. Burada da yine bir Beşiktaşlı'dan gol geldi. Kyle Larin, eski Beşiktaşlı Larin'den Kanada'nın golü geldi. Beraberlik golü geldi. Ardından gece yarısı Amerika Birleşik Devletleri Paraguay'ı 4-1 yendi ki çok etkili bir performansla yendi Paraguay'ı. İlk 45 dakikayı 3-0, maçı da 4-1 kazandı Amerika Birleşik Devletleri Paraguay karşısında. Tabii bu ölçü değil. Paraguay son derece zayıf bir takım. Yani kadrosuna baktığımızda bir tane böyle elle tutulur oyuncusu olmayan bir takım. Bu çerçevede bizim gözümüz korkmasın Amerika Birleşik Devletleri'nden. Tabii ki fiziksel olarak iyi bir takım. Bu anlamda bizi mutlaka zorlayacaklar. Ama öyle olağanüstü bir takım olduğunda söylemek doğru değil. Bizim milli takımımızın teknik kapasitesi çok daha iyi ABD'den. Son maçı oynayacağız ABD ile. Belki ilk iki maçı kazanırsak, ki bence kazanacağız. Son maçta bir beraberlik bile bize yetecektir. Kendimizi çok fazla zorlamayabiliriz o müsabakada. Finlandiya'da dakikalar 84, Ilves golü buldu TPS Turku karşısında. 1-0 öne geçti. Inter Turku oğlu maçı da 0-0 devam ediyor. Bir dinleyicimizden bir kupon gelmiş. Brezilya Sırbistan, ne maçı bu? Bir set alır demiş. Deplasman sadece bir set alır demiş. 2.83'ten. Bulgaristan Arjantin, burada ne oynamış? Maç sonu 3-0 oynamış. Voleybol 2.24. Kanada ABD, hep voleybol maçları bu arada. Ev sahibi yalnızca bir set alır demiş. 3.26 Türkiye İtalya, bu maç yarın gece yarısıymış. Ev sahibi yalnız bir set alır, yani ev sahibinden kasıt Türkiye, 3.01. Oranlar bayağı yüksek tabii. Voleybol maçları 2.83, 2.24, 3.26, 3.01 oranlar. Voleybolda yüksek orana gitmiş dinleyicimiz Antalya'dan Haluk Bey. Bakalım bu yüksek oranlar gelecek mi? Tabii hepsi gelirse muazzam bir oran olmuş olacak. Şöyle bir bakalım günün gelişmelerine. Tabii transfer gelişmeleri de var. Bir yandan Dünya Kupası'na odaklı herkes ama bir yandan da kulüpler tabii ki transfer çalışmalarına devam ediyorlar. Arsenal'in Kenan Yıldız'la
çok yakından ilgilendik konusunda ciddi haberler var. Önce bir İtalyan kaynak 100 milyon euro Juventus'a teklif edildi diye yazmıştı. Şimdi az önce düşen haberlerde de 86 milyon euroluk Juventus'a bir teklif yapıldı Kenan Yıldız için söyleniyor. Tabii ki bir Türk futbolcu için rekor bir bonservis bedeli Juventus kabul ederse olacak ki ben Kenan'ın çok büyük bir yıldız olacağını düşünüyorum. Yani şöyle düşünüyorum. Kenan daha bence tam potansiyeline ulaşmadı. Daha da gelişecek ve potansiyeline ulaşacak. Daha da dünya üzerine konuşulan bir oyuncu olacak diye tahmin ediyorum. Arda Güler için mesela potansiyeline çok yakın diyebilirim. Yani evet bir tık daha gelişecektir Arda Güler Real Madrid'de ama potansiyeline toplam potansiyeline yakın bir oyuncu olarak düşünüyorum. Ama Kenan Yıldız'ın önünün daha açık olduğunu, potansiyeline daha zamanı olduğunu, daha zaman olduğunu düşünüyorum ve Kenan Yıldız muhtemelen o paralarla transfer yapacak. Yani 80-90 milyon euroluk transfer ilerleyen bu sene ya da ilerleyen yıllarda yapacak ki Arsenal'de Premier Lig'in son şampiyonu da bu potansiyeli görmüş Kenan'daki ve takıma monte etmek için sol tarafını ona emanet etmek için kesenin ağzını açmış. Muhtemelen şimdi Premier Lig'de tabii şampiyon oldular. Çok büyük para geldi oradan. Şampiyonlar Ligi'nden gelecek. Zaten kendi gelirleri de var. Juventus teklifi kabul etmezse biraz daha üzerine çıkıp 100 milyon eurolar civarında Arsenal'den bir teklif gelecek Kenan Yıldız için. Bakalım bu rekor paraya gidecek mi? Kenan, Juventus onu bırakacak mı? Göreceğiz. Tabii Juventus da sonuç itibariyle zengin bir kulüp. Mali anlamda çok önemli problemleri olmayan bir kulüp. Daha fazlasını da isteyebilir. Çünkü en önemli yıldızımızı biz bu paralara bırakmayız diyebilir. Ki her geçen yıl daha iyiye giden bir oyuncu. Juventus da artık İtalya'da, Avrupa'da başarı istiyor. Bu paralara bırakmaya da bilir. Onu göreceğiz. Bu transfer hikayeleri nasıl yazılacak? Onu göreceğiz. Tabii Kenan'a lanse edilen bir şey var mıdır? Çünkü bu çocuk milli takım kampında şimdi. Muhtemelen böyle bir çıtlatmışlardır ama Kenan yetkiyi menajerine vermiştir. O gıyabında eğer teklif kabul edilirse Arsenal'le görüşecektir diye düşünüyorum. Bunun dışında işte takımlarımızda henüz özellikle 3 büyük takımımızda henüz bir transfer gerçekleşmedi. Zaten sezon yeni bitti. Özellikle Fenerbahçe ile Beşiktaş'tan daha hareketli bir yaz dönemi transferi bekliyoruz. Çünkü Beşiktaş yeni bir teknik direktör getirdi. İtalyanoyu getirdi. Onun bir listesi var. O listedeki oyuncuları Beşiktaş yönetimi almaya çalışıyor şu anda. Bir çaba içerisinde. Fenerbahçe'de ise teknik direktör henüz belli olmadı. Başkan belli olsa da onların da Vedat Muriç ile anlaştığı söyleniyor. Onun dışında da çok kalabalık bir listesi var diye Fenerbahçe'nin konuşuluyor. Muhtemelen ciddi bir değişim yaşanacak kadroda Fenerbahçe'de. Bu arada Inter Turku'nun golü geldi ama hemen yandı ve golü geri aldılar. Dakika 87 Finlandiya'da Veikkausliiga'da Inter Turku'nun golü geldi. Geri alındı ama İlves Tampere'nin 1-0 önde olduğunu söyleyelim. TPS Turku karşısında Inter Turku oğlu maçı da 0-0 devam ediyor. Bu akşam saat 22'de Katar İsviçre maçını izleyeceğiz. Tabii ki yani çok yüksek profilli bir maç değil. Cumartesi akşamı saat 22'de özellikle Avrupa kıtasındaki insanların karşısına bence daha güzel bir maç çıkartılabilirdi. Bu saat diliminde daha yüksek potansiyelli bir maç çıkarılabilirdi ama Katar'ı insanlar izleyecekler mi? İzlemek isteyecekler mi ki? Hele hele İsviçre'nin golü erken gelirse maçın heyecanı tamamen ortadan kalkacak. Dolayısıyla tartışılacak bir fikstür olmuş bu anlamda. Bu arada Arsenal'le ilgili bir haber daha var. Barış Alper'e 50 milyon euro teklif etmeye hazırlanıyor diye de bir haber var. Galatasaray'ın da bu teklif gelmesi halinde kabul edeceği söyleniyor. Yani Arsenal'in yabancı kaynaklar da bunu söyleyen Arsenal'in iki tane Türk yıldıza kancayı taktığı, Arteta'nın
hem Kenan Yıldız'ı hem de Barış Alper Yılmaz'ı istediği konuşuluyor. Belki de birbirlerinin alternatifidir. Yani Kenan olmazsa Barış'a gidilecektir sol taraf için. Ama Arteta takımının sol tarafını, hücumunun sol tarafını bir Türk oyuncuya teslim etmeyi istediği görülüyor bu tabloya baktığımızda. Onun dışında şöyle bakalım, Beşiktaş tabii transferde hareketli günler geçiriyor. Çok sayıda oyuncuyla temas halinde ama henüz resmi bir gelişme yok. Okan Buruk da favorilerini açıklamış. Dünya Kupası tahminleriyle ilgili favorilerini açıklamış. Favorisi Okan Buruk'un benim gibi İspanya'ymış. O da İspanya demiş. Gol kralı olarak da Mbappe ile Yamalı Okan Buruk ön plana koymuş. Benimle hemen hemen aynı düşünmüş. Hayal kırıklığı Brezilya olur demiş. Katılırım. Yani Brezilya zaten hazırlık döneminde de hayal kırıklığıydı. Grupta da hayal kırıklığıydı. Normalde Brezilya, Arjantin, Güney Amerika grubunda 1-2 olur. Arjantin 1 oldu. Brezilya yanılmıyorsam 4 oldu. O yüzden Brezilya orada da hayal kırıklığıydı. Bu hayal kırıklığına bence devam edecektir. Ama mesela iki tane ismin ben Brezilya'da parlayabileceğini düşünüyorum. Bu turnuvaya damga vurabileceğini düşünüyorum. Bir tanesi kalecileri Alisson Becker. Çok fazla pozisyon verdikleri için Alisson yıldızlaşabilir. Bir de Barcelona'da oynadığı her maçta çok etkili olan Rafinha. Sakatlık problemi yaşamazsa yine İspanya, Brezilya'da Rafinha'nın ben etkili bir turnuva geçireceğini tahmin ediyorum. Okan Buruk'un finale çıkacak 3 takım tahmini de İspanya, Fransa ve İngiltere'ymiş. Yani bu 3 takım yolda karşılaşırlar mı onu bilemiyoruz tabii ki ama hani yolda karşılaşmamaları durumunda ben İspanya, Fransa finali bekliyorum eğer yolda karşılaşmazlarsa. Ama tabii bu iki takım yolda karşılaşabilir, çeyrek final ya da yarı final. Sonrasında diğer taraftan kimler gelebilir? Yani Avrupa kıtasına baktığımızda Avrupa kıtasında İngiltere çok iyi gözükmüyor. Tuhal'e rağmen İngiltere son yılların en kötü hazırlık sürecini geçirdi. Ki biliyorsunuz bu İngiltere her zaman işte gruplarda, eleme gruplarında ve hazırlıklarda çok iyi gözükür. Bir umut dağıtır bize, herkese. Sonrasında turnuva başlar, İngiltere tanımaz halde karşımıza çıkar. Bu sefer oralarda da umut vermedi İngiltere. Umut vermediği için İngiltere'nin ben turnuvanın favorilerinden olduğunu düşünmüyorum. Almanya keza öyle. Son yılların en zayıf kadrosuyla, en zayıf jenerasyonuyla. Hollanda son yılların, son dönemin en zayıf jenerasyonuyla. İddialı değiller bu turnuvada. Benim iddialı gördüğüm takımlar değiller. Yani Avrupa kıtasında İspanya ve Fransa'nın dışında bir tek orta saha gücüyle Portekiz'i ön plana çıkartabiliriz. Çok önemli bir orta sahası var. Yani zaten iki oyuncusu direkt Şampiyonlar Ligi şampiyonu Apoleti ile geliyor. Onun dışında tecrübeli oyuncuları da var. Portekiz'in orta sahası muazzam ama onların da işte santrfor anlamında, hücum oyuncusu anlamında eksikleri söz konusu Portekiz'in. Güney Amerika'ya gittiğimizde Arjantin son şampiyon. Bu kez o kadar motive olamayabilirler. Bu kez o zayıf oyunla o kadar ilerleyemeyebilirler. Evet, Güney Amerika grubunda iyi sonuçlar aldılar. Evet, işte başta Messi, Lautaro Martinez, Julian Alvarez gibi önemli oyuncuları var. Ama son şampiyon oldukları için bu kez o motivasyona sahip olamayabilirler. Brezilya zaten hayal kırıklığı yaratacak. Diğer kıtalara baktığımızda zaten bir şey çıkmaz oradan. Yani şu tabloda henüz maçlarını oynamasalar da İspanya ile Fransa turnuvanın ağır favorileri olarak gözüküyorlar. İkisine oranlar hazır yüksekken 6-6-50 civar galiba. Birer miktar uzun vadeli deneme yapabiliriz Fransa ve İspanya'ya. Vedat'cığım, yayınımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Saat 15'ten itibaren yaklaşık 2 saattir sizlerle birlikteydim. Bu haftalık bu kadar. Haftaya yine aynı saatte buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: Milyoner'le hafta sonu bülteni sona erdi. Sporla eğlenmenin ilk adresi Milyoner.
1: Radyo Spor. Reklam. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, Sigortam Net.
3: Radyo Spor!
4: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacaklara veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
5: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
6: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford etkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
7: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
8: Bizim çocuklar Dünya Kupası sahnesinde dev maçın heyecanı %20 ek kazanç fırsatı ile Nesine'de. Amirli futbol takımımız turnuvanın ilk maçında yarın sabah saat 7'de Avustralya ile karşı karşıya geliyor. Sen de amirlilerimizin Dünya Kupası maçlarına Nesine'de oyna, %20 ekstra kazanma şansını kaçırma. Detaylar Nesine'de. Nesine, başka bir seviye.
9: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
10: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
11: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
12: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
13: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
12: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
1: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

şimdi ancak hareketli safkanlar var. Şahlantay biraz hareketliydi, bu safkan kontrol altına alınıyor. Koşu başlayacak az sonra.

0: Start verildi ve yarış başladı değerli yarış severler. İki safkan geçikti. Bunlar 4 numaralı Sapancası ve 9 numaralı Şahlantay. 3 boy gibi geciktiler. 1 numaralı Aksu Efe liderliği aldı. İkinci diye 10 numaralı Aksoylu Can girdi. Dış kulvarda 11 numaralı Belalı Cibek içinde 7 numaralı Gazneli. Daha sonra 5 numaralı Sükan Bey yer tutuyor. 2 boy geride var. Yer dibinde 8 numaralı Kral Atlas. Onun dışında 6 numaralı Tuna Adam var. Tuna Adam'ın yaklaşık 2,5 boy gerisinde 2 numaralı Arslanoğlu. Dışında 12 numaralı Tostos Turul ortalarında 3 numaralı Rüzgar Su. Daha sonra iç kulvarda 4 numaralı Sapanca Ağzı, dışında 9 numaralı Şahlantay. Aksu Efe önde, Aksoylu Can yine ikincilikte, dışında Belalı Cibek, en dışta 6 numaralı Tuna Adam, bir boy geride 5 numaralı Sükan Bey, dışına geldi 8 numaralı Kral Atlas, onların dışına Gazneli gelmeye çalışıyor, 2 boy geride 2 numaralı Arslanoğlu, sırasıyla son 600'e girilmek üzere. 1 numaralı Aksu Efe lider, dışında 6 numaralı Tuna Adam, ortada 5 numaralı Sükan Bey, dışında 8 numaralı Kral Atlas yer tutuyor, içeride de Aksoylu Can sırasıyla düzlüğe çıkılıyor. 6 numaralı Tuna Adam Aksu Efe'yi yakaladı ve Aspak'ta da liderliği aldı. Ortalarından da Sükan Bey'in çıkma çabaları var. Geride Kral Atlas, yol arayan Sapancası, en dışta 2 numaralı Arslanoğlu. 400'e girildi. Sükan Bey geldi, aldı liderliği. Dışında 6 numaralı Tuna Adam, onun dışından 2 numaralı Arslanoğlu'nun çabalarıyla son 200'e girilmek üzere. İçerideki Sükan Bey önde, dışarıdan 2 numaralı Arslanoğlu araya zatmaya çalışıyor son 150 metre. 5 numaralı Sükan Bey lider. Dışarıdan 2 numaralı Arslanoğlu geliyor son 50 metre. Sükan Bey önde, farkı da 4 boya kadar çıkartan 5 numaralı Sükan Bey kazanıyor. 2 numaralı Arslanoğlu ikinci, 6 numaralı Tuna Adam üçüncü, 4 numaralı Sapanca Ağası dördüncü, 3 numaralı Rüzgar Su'da yarıştan 5. olarak ayrıldı. 5 numaralı Sükan Bey Müslüm Çelik de kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: TZK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tzk.org.
4: Kupanın gündemi TürkNet Gigafiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor. İnternet.
5: Mutlu akşamlar. Dünya Kupası'nda futbol kuralları adına tarihi bir an yaşandı. Paraguaylı Miguel'in kendini yere atarak kazandığı faul var incelemesinin ardından iptal edilirken sarı kart bu kez rakibine değil, aldatmaya yönelik hareket yapan oyuncuya çıktı. Böylelikle VAR tarihte ilk kez bir sarı kartta kullanılmış oldu. ...2026 Dünya Kupası'nda dünün maçlarına hemen bir bakalım. Skorları sizlerle paylaşalım. Dün oynanan karşılaşmada Amerika Birleşik Devletleri gece 4-1 kazandı. Sabaha karşı 4'te oynanmıştı mücadele Paraguay karşısında. İlk 45 dakikada 3 gol attı Amerika ve neredeyse işi ilk 45 dakikada bitirdi de diyebiliriz. Bir diğer maçta ise Kanada ile Bosna Hersek birbirlik beraberlikle sahadan ayrıldılar. Bunu da belirtelim. Ve bugüne bakalım. Bugün oynanacak karşılaşmalara Dünya Kupası'nda bu akşam saatler 22'yi gösterdiğinde Katar'la İsviçre arasında oynanacak mücadeleyle B grubunda devam edilecek turnuvaya. Sonrasında C grubunda gece yarısından sonra saatler 1'i gösterdiğinde Brezilya-Fas mücadelesi var. Ve yine saatler 4'ü gösterdiğinde Haiti ile İskoçya oynayacak C grubunda. Ve son olarak Avustralya-Türkiye maçı var D grubunda ve sabaha karşı saat 7'de oynanacak. Milli takımımız Dünya Kupası'ndaki ilk karşılaşmasına çıkacak. İlk karşılaşmamız öncesinde Vincenzo Montella teknik direktörümüz konuştu. Bakalım neler söylemiş. Vincenzo Montella özellikle Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız'la ilgili açıklamalar yaptı. Montella milli takımın 3 önemli yıldızı ile ilgili olarak Arda, Hakan ve Kenan'ın şu anda 100 dakikayı çıkarabileceklerini düşünmüyorum. Bununla alakalı kafamda bazı soru işaretleri var dedi. Deneyimli teknik adamın bu sözleri Avustralya maçı öncesi endişe yarattı. Grubun oldukça dengeli olduğunu belirten Montella ilk maçın önemine de vurgu yaptı. İtalyan çalıştırıcı 4 takım da gruptan çıkmayı hedefliyor. İlk maç belirleyici olacaktır. Galip gelmek bize önemli bir avantaj sağlayacaktır ifadelerini kullandı. Milli takımımız bu gece yarısından sonra sabah saatler 7'yi gösterdiğinde Avustralya karşısına çıkacak ve özellikle ülkemizde de birçok meydanda dev ekranlar kurularak bu karşılaşma takip edilecek. ...2026 Dünya Kupası'ndan haberlerle tekrar karşınızda olacağız.

Kupa'dan haberleri sundu. Reklam. Milli takımımız 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda sahaya çıkıyor. Dev maçın coşkusu Bilyoner'de yaşanıyor. Yarın sabah 7'deki Avustralya-Türkiye maçı için Bilyoner'e gel. Sadece Bilyoner'de canlı izle ve canlı oyna, heyecanı zirvede yaşa. Spor

0: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
2: Bizim çocuklar Dünya Kupası sahnesinde dev maçın heyecanı %20 ek kazanç fırsatı ile Nesine'de. A Milli Futbol Takımımız turnuvanın ilk maçında yarın sabah saat 7'de Avustralya ile karşı karşıya geliyor. Sen de A Millilerimizin Dünya Kupası maçlarına Nesine'de oyna, %20 ekstra kazanma şansını kaçırma. Detaylar Nesine'de. Nesine, başka bir seviye.
3: Şimdi kemerleri bağla. Bitalih tüm oyunlarda kazandırmaya tam gaz devam ediyor. Bitalih'e hemen üye ol. İlk oyun gününde at yarışından şans oyunlarına. Dilediğin oyunu toplam 1000 TL'lik oyna, 1000 TL bonus kazan. Sen de hemen Bitalih'e gel. Hoş geldin fırsatını kaçırma.
4: Eylül akar çeşme yatkın. Elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Saliha Şahin'den Smaç. Elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmaktan Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında. Umran Oto Ekspertiz.
5: Radyo Spor. Reklam.
6: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
7: 30.097 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler başlıyor.
8: Radyo Spor'dan Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler'den mutlu akşamlar. Ben Vedat Parlak, saatlerimiz 17.12'yi gösteriyor. Yaklaşık 2 saat sizlerle birlikte olacağız ve bu 2 saat içerisinde günün gelişmelerine bakacağız. Gündemdeki konuları elbette konuşacağız ve günün maçlarından sizlere hem dakika skor aktaracağız oynanan maçlardan, hem de gecenin maçları. Yine belki gece yarısından sonra, artık Dünya Kupası da var, sabaha karşı oynanacak maçlar. Yarın oynanacak karşılaşmalar. Bunlar üzerine bir değerlendirme de yapacağız sevgili dinleyiciler. Bahis açısından bu değerlendirmeleri yapacağımızı söyleyelim. Programın başı itibariyle bugün benimle birlikte bir konuğum var, onu hatırlatayım. Aslında konuğum derken bundan böyle her hafta olmasa da zaman zaman Burak bizimle birlikte olacak bu saatte. Biliyorsunuz Uğur Böceği iddia sponsorluğunda hazırlanıyor programımız. Ve bu, biz de sevgili Burak Alaca, ben, Vedat Parlak ve Görkem Tezer kuponlarımızı Uğur Böceği iddiada paylaşıyoruz. Sevgili Burak da bu bize destek olacak zaman zaman bu yayınlarda. Burak hoş geldin.
9: Hoş buldum. Selamlar, sevgiler herkese tekrardan.
8: Evet, sabahtan beri buradayız zaten biz Burak'la birlikte. Evet. Sabah önce Burak açtı. Sonra ben devam ettim yayınları. Ardından işte şimdi yine birlikte karşınızdayız sevgili dinleyiciler. Yoğun bir mesainin içerisindeyiz. Çünkü Dünya Kupası başladı artık ve biz de o mesainin içerisinde sizlere hem haber ulaştırabilmek, hem yorumlarını sizlerle paylaşabilmek adına da sık sık aslında maçlar takip ediyoruz. Yeni yeni kuponlar yapıyoruz ve bu yaptığımız kuponları da biraz önce söylemiş olduğum gibi Uğur Böceği şans oyunlarıyla paylaşıyoruz. Sizler de eğer kuponlarımıza ulaşmak isterseniz, ki şunu da ekleyeyim, haftanın 7 günü günün her saati kupon gönderebiliyoruz oraya. Yani bakıyorsunuz canlı kupona, canlı bir maça kupon yapabiliyoruz anlık. Bir bakıyorsunuz işte günün oynanan 7-8 karşılaşmasının tamamına kupon yapabiliyoruz. Bazen içlerinden seçebiliyoruz. Kısacası 7 gün boyunca sizler Uğur Böceği şans oyunlarında kuponlarımızı bulabilirsiniz. Nasıl ulaşacaksınız onu hemen aktarayım size. İddia.com'a üye olmanız gerekiyor. Kral oran farkıyla orada kuponlarınızı yapabileceksiniz. Üye olurken size bir bayi kodu sorulacak. Yani bir bayi üzerinden üyelik yapmanız istenecek. İşte o noktada bayi kodu 30.097'dir. Uğur Böceği şans oyunlarının. Tekrar edelim, 30.097. Bayi koduyla üye olursanız sonrasında da Uğur Böceği şans oyunlarına bir mesaj atmanız yeterli. Ben üye oldum ve artık kuponları bana ulaştırın demeniz yeterli. Cep telefonunuza mesaj olarak gelecek kuponlar, onu söyleyelim. Hem Burak Alacan'ın, hem Görkem Tezer'in, hem de ben Vedat Barlan, tüm kuponları ücretsiz olarak size ulaşacak. Sadece yapmanız gereken, dediğim gibi,

0: mi?
1: Lütfen.
0: Yine dinleyicilerimiz yetişemediyse Uğur Böceği Dabai sosyal medya hesaplarından da gerekli bilgilere ulaşabilirler.
1: Harika, evet. Uğur Böceği şans oyunlarını takip etmenizi önerelim ve biz yavaş yavaş artık yayınımıza geçelim. Valla yarın, daha doğrusu ya gece yarısından sonra artık yarın diyoruz ama şurada kalan süreye baktığımda ne kadar Burak? Tahmin ediyorum
0: 14 saat.
1: 12 saat mi var?
0: 14 saat.
1: 14 saat var. 14 saat sonra, yani bir günden de az var, milli takımımız ilk karşılaşmasına çıkacak Avustralya karşısında FIFA 2026 Dünya Kupası'nda. Montella'nın açıklamaları var. O açıklamalar üzerinden bir değerlendirme yapalım. Montella'nın açıklamaları bana gerçekten ilginç geldi. Şu açıdan ilginç geldi. Yani dedi ki Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Kenan Yıldız şu an 100 dakikalık performansı çıkarabilecek durumda olduklarını düşünmüyorum dedi.
0: Sakatlıktan
1: yeniden oyuncular. Ya da endişelerimiz var çıkarabilecekleriyle ilgili dedi. Ya bu beni şaşırttı. Ben şöyle düşündüm. Yani bu kadar açık net bunu söylemesi bana kalırsa mutlaka buradan ikisi oynar. Bak ben sana öyle söyleyeyim.
0: Arda oynadı zaten hazırlık maçlarında. Kenan ve Hakan'ın durumu birazdan muallak.
1: Ama şu anki açıklamasını diyorum ya. Muhtemelen dedim ya ikisi oynar şu açıdan. Ya sen yarınki kadronun neredeyse en önemli oyuncularını oynatmayacağını bugünden herhalde açıklamazsın değil mi rakibine?
0: Stratejik olabilir, evet.
1: Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü orada demiyor kesinlikle oynayamazlar demiyor zaten. Diyor ki biz endişe ediyoruz yani 100 dakika çıkarıp çıkaramayacakları ile ilgili diyor. Ha buradan şu sonuç da çıkabilir. 40 dakika oynatacağım, 45 dakika, 60 dakika oynatacağım diye de.
0: Ya skoru şey alıp orada rotasyona gidebilir.
1: Tabii ya bunu da düşünüyor olabilir. Ama ben dediğim gibi ilginç buldum. Biraz stratejik bir açıklamaymış gibi de geldi bana.
0: Vallahi olabilir. Şimdi şöyle. Böyle kilit açıcı oyunculara ihtiyaç var Avustralya karşısında. Onların kesin oynadığı futboldan bahsetmek gerekirse bu Britanya kültüründen çıkan 1960'larda kick and rush diye bir futbol anlayışı var. Şu anda muhtemelen futbol sever herkesin nefret ettiği bir anlayış. Kendi yarı sahanda kabullen, topu ileri at, topun üzerine koş, pres yap.
1: Muhtemelen beşli savunmayla çıkacaklar zaten karşımıza.
0: Çok olası. Bir de burada şey vardı ya, yani sürekli formasyonlar üzerinden konuşuyoruz ama bu gibi sistemlerde total futbol anlayışı vardır. Bu Rinus Michels'le başlayan hani savunmaya ekstra orta sahadan katkı gelir, bekler büzüşür, kanatlar geriye iner falan, kalabalık bir savunmayla karşılayacaklar. Burada anahtar şu olacak: kilidi erken açmamız lazım. Çorap söküğü gibi gelir ondan sonrası. Ama eğer Avustralya istediği oyunu oynar, biz 60-70 dakika golü bulamazsak biraz problematik bir sona doğru gidebilir maç.
1: Yani orada da ben yine kilidi çözebilecek oyuncularımız olduğunu düşünüyorum açıkçası.
0: Birden fazla.
1: İşler zora girdi diyelim, 60-70 oldu. İşte Can Uzun'u oyuna atarsın. Ne bileyim başka kim var bilemiyorum şimdi çözebilecek. İşte Oğuz Aydın girer, İrfan Can girer. Yani var, bir sürü oyuncumuz var. Ben o konuda şüphe duymuyorum açıkçası. Hatta biraz sabırlı olmak gerektiğini de düşünüyorum.
0: Düşük
1: yani
0: tempo.
1: Belki hatta şöyle de söyleyeyim. Bence Avustralya'nın, ben son karşılaşmanı da takip ettiğim kadarıyla söylüyorum, bize ilk 45 dakika boyunca dayanması çok mümkün olmayacaktır.
0: Kalite farkı çok bariz.
1: Kesinlikle, yani top daha fazla bizde olacaktır. Ve bizim ayağımızda olan o toptan da bizim en büyük özelliğimiz zaten top bizim ayağımızdayken oynuyor olabilmemiz.
0: Çok kaliteli,
1: teknik kapasitesi çok yüksek oyunculardan kuruluyuz. O yüzden ben bu anlamda çok büyük sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum açıkçası ama yine de işte Arda, Hakan, Kenan deyince yani çok önemli 3 oyuncusu milli takımın bu 3 isim. Yani bunların yokluğu gerçekten etkiler milli takımı eğer 3'ü de yoksa.
0: Bu bahsettiğin 3 oyuncu abi şu an dünya futbolunun en iyi 30 oyuncusundan 3'ü.
1: Tabii tabii, yani aynı fikirdeyim.
0: Lükse bakar mısın? Peki sana şunu sorayım, çok fazla bugün de okudum, yorumları gördüm. Şimdi Avustralya fizikli bir takım. Savunmada boy ortalaması neredeyse 1.90'a yakın, hatta bazı oyuncular üzerinde. Burada 4-6-0'da ısrar edilmeli mi yoksa Deniz Gül'le mi başlanmalı? Senin fikrin nedir?
1: Yani bu ısrardan kastım şu. Ben açıkçası şunu yapacağını düşünüyorum hocanın. Yani ne oynuyorsa onu oynamaya devam edeceğini düşünüyorum.
0: Dikte edecek kendi oyunu.
1: Tabii yani diyecek ki biz kendi oyunumuzu oynamaya devam edelim diyecek. Ya buradaki avantaj şu olabilir Burak. Evet, çok fizikli takım rakip ve iyi de kapanacaklar. 5-4-1 gibi oynarlar diye tahmin ediyorum. Yani bayağı sıralanacaklar. 5-4-1 gibi sıralanırlar diye düşünüyorum. Şimdi hal böyle olunca bizim burada yapacağımız tek bir şey kalıyor. Teknik ayaklarımız onlarla bu fiziksel kalitenin üstesinden gelmek. Ki bunu da yapabiliriz aslında. Yani 2'ye 1'lerle vesaire. O kadar uzun boylu oyunculardan kurulu bir savunma ama özellikle savunma arasına atılacak toplarda büyük sıkıntı yaşayacaklardır.
0: Hantal bir takım.
1: Tabii. Yani bunları deneyeceğiz, bunları kovalayacağız bence. Ve başarabiliriz de. Yani ben bugün çok böyle şey değilim. Acaba diye sormuyorum kendime.

0: Ben kazanabileceğimizi düşünüyorum çünkü.
1: Kazanacağımızı ben de düşünüyorum ama orada dediğim gibi bu kazanma süreci nasıl ilerleyecek? Yani burada erken gelecek bir golle birlikte Avustralya'nın bütün planlarını bozarsan çorap söküğü gibi farka bile gidebilir bence maç.
0: E tabii, kesinlikle öyle. Şimdi peki o zaman ne diyoruz? Hemen şöyle şuradan, madem ki şeyle başladık, Avustralya Türkiye ile başladık. Oradan devam edelim istersen.
1: Tabii.
0: Bizim maçımızla ilgili hemen düşüncelerimizi yavaşça söylemeye başlayalım. Şimdi tabii o kadar çok bahis çeşidi var ki o yüzden biraz bu tarafıyla da değerlendirin isterim. Yani maç sonucuna yönelik sadece bahisler yapmamak gerekir diye düşünüyorum ben. Yani onu da yapabilirsiniz ama bence farklı da bir tercih yapabilirsiniz diye de düşünüyorum. Mesela ben bugün şöyle bir şey yaptım. Burak, ne dersin bilmiyorum. Haiti İskoçya maçında İskoçya'nın galip gelmesini bekliyorum. Yanına da milli takımımızın galibiyetini koydum. Gayet güzel bir ikili oldu. Yani
1: Yani şöyle milli takımımızdan başlayacak olursak burada hani taraf bahsine girersin girmezsin. Burada benim önerim şu olacak mesela hem hava şartları biliyorsun şu an Kanada'da da Amerika'da da ciddi sıcakları görüyoruz. Milli takım skoru aldıktan sonra hani böyle bahsettiğim skor 1-0 değil bu arada. Biraz daha rahat alacak kendi bir skor aldıktan sonra biraz daha temkinli davranabilir. Sakatlık, yorgunluk riskine karşı. Çünkü sürekli su molalarını görüyoruz. İşte zor şartlarda oynanıyor. İklim olarak söylüyorum bunu. Burada biraz daha vites düşürebilirler. Yani 5'e 6'ya gitmeyeceği için ki Avustralya'dan da çok ciddi bir skora eşlik etmesini beklemediğim için ben şunu önerdim mesela. Oranı da güzel bu arada. Türkiye kazanır 4,5-6.
0: Senin kaçış noktandır
1: Hep
0: genelde bu.
1: öyledir tabii.
0: Evet.
1: Sık sık
0: Ya
1: kullanırım.
0: ama aslında bunu genelde şeyde yaparsın. Daha düşük oranlarda, 1.30'larda falan 4.5 katla birlikte yükseltmeye çalışırsın oranı.
1: Tabii.
0: Burada aslında zaten bence şu anda iddia.com'da kral oran farkıyla 1.61 mi oran? Evet.
1: 1.61'di ben kontrol
0: Yani
1: ettim de.
0: bunu hani ne bileyim yükseltmeye gerek var mı? O riske girmeye gerek var mı?
1: Ya şöyle bekliyorum. Hani mesela maçı bir kafamda canlandırdığımda şeyi bekler misin mesela? 3-2'lik bir maç bekler misin? Ya bana çok Avustralya skor anlamında en azından bu kadar sürpriz olmazsa tehdit yaratır gibi gelmiyor. Bir de 1.61 kendi başına cazip ama 2'nin üzerine çıkıyor bununla kombinlediğinde oran. O yüzden bana dediğim gibi tek başına cazip geldi. Hani bunu da şeyden yaptım. Şu sıralar Dünya Kupası'nda şöyle bir şey yapıyorum. Maçların saatleri arasında çok makas açık olduğu için tek maç oynuyorum. O sebepten ötürü hani işte İskoçya Haiti'ye ayrı. Gerçi onların arasında çok fark yok ama Türkiye maçına ayrı, Brezilya Fas'a ayrı. Ayrı ayrı 3 kupon yapmayı planlıyorum.
0: 4.5 alt ve 2'nin oranı 1.85 şu anda.
1: Gayet güzel
0: Kral
1: bence.
0: oran farkıyla. Ya bunu tek başına değerlendirebilirim diyorsun. Yanına Haiti maçını koymam diyorsun. Ya da Haiti
1: İskoçya.
0: o da kazanmaz da İskoçya maçını koymam diyorsun, değil mi?
1: Evet.
0: Öyle bir mantıkla hareket ediyorsun, anladım. Peki bunun dışında özel etkinlikler var biliyorsun. Çok da güzel etkinlikler bu arada. Şimdi hemen oradan bakalım. İşte penaltı atışları ile ilgili direkten dönen toplar atılacak, gollerin kafayla mı atılacak, ne olacak, kaç korner olacak, bunun üzerine çok güzel bahisler var. Bak ben buradan seçeyim, seninle paylaşalım. Bir kere penaltı olur mu maçta?
1: Yani şimdiye kadar kart toleransı düşük bir turnuva gördük. Çok VAR devreye girdi vesaire ama penaltı olur mu bunu öngöremiyorum. Çünkü hani
0: Tabii.
1: orada Avustralya kendi yarı sahasına kapanacağı için hani orada geçiş hücumlarında kontralarda ani bir müdahale gelir mi bilmiyorum.
0: Peki kafa vuruşuyla gol olur mu? Golü kafa vuruşuyla bizim atmamızı beklemek lazım. Avustralya takımının da işte uzun boylu olduğundan zaten bahsettik. Ama ben yine de özellikle köşe vuruşu organizasyonlarını çok iyi yaptığımızı düşünüyorum. Merih Demiral'la özellikle çok etkili oluyoruz. Ben o yüzden bu tercih edilebilir diyorum. Yani kafa vuruşuyla gol atılır. 2.75.
1: Ya burada şeyden korktum hani uzun bir takım olduğu için o kafa vuruşuyla gol atılır ihtimali bizim de canımızı yakabilir. O yüzden dile getirmek istemiyorum. Ama denenebilir tabii ki.
0: Peki tamam, devam edelim o zaman. Başka ne olabilir diye bakıyorum. Gol dakikaları ile ilgili bir bahis alınabilir. Mesela ilk dakika içinde, yani sıfırla birinci, bir dakika içinde gol olursa oran 1'e 21. Sıfırla 5 arası 9.20. Sıfırla 15 dakika arası 3.70, sıfırla 20 dakika arası 2.83 ve sıfırla 30 dakika arası 2.02. İlk 30 dakika bir gol gelmesi durumunda aslında tek maçlık bir şey yapılabilir. Kupon yapılabilir. 2.02 oran.
1: Abi sen şeyi söyleyince 0-1 arası gol gelir aklıma Kuzey Makedonya maçı geldi ya, bir heyecanlandım bu fikre ama bilmiyorum ya, dediğim gibi beni heyecanlandırdı.
0: Yani evet işte orada çok muazzam bir şey olmuştu gerçekten. Hiç beklenmedik bir şey olmuştu dediğin gibi.
1: Ben bir öneride bulunayım abi, şu anda bir yandan da kontrol ediyorum. Burada Avustralya'nın fizikselliğine sence bizim hücum hattımızda en çok karşılık verebilecek, orada üstünlük kurabilecek oyuncu kim?
0: Fizikselliğine.
1: Evet.
0: Avustralya hücum ederken mi?
1: Hayır, biz hücum ederken Avustralya'ya fiziksel olarak orada üstünlük sağlayabilecek hücum oyuncumuz
0: Üstünlük
1: kimdir?
0: sağlayabilecek hücum oyuncumuz. Yani Barış Alper olabilir.
1: Alacağı 3 faulü 2.50 oran veriyor. Bunun ikisini de deneyebilirsiniz. Oranı da şu an kontrol etmeye çalışıyorum bir
0: Güzel.
1: yandan. Barış Alper Yılmaz'ın Hollanda maçında, işte Şampiyonlar Ligi'nde Juventus maçında yaptıklarını, yaşattığı zor anları gördük. Bugün bayağı hırpalayabilir Avustralya savunmasını.
0: Peki, ben şimdi ilk 30 dakika bir gol olur denenir diyorum. Direkten top döner. 2.50 oranı var.
1: Ya bizim şutör oyuncularımız da olduğunu düşününce Orkun oynarsa, Hakan, Arda, Kenan gibi, o yüzden kaleyi sık sık yoklayabilir uzak mesafeden. Bu denemeye değer olabilir sanki.
0: Yani evet. Peki. Üreteceğimiz gol şansından da bahsediyor. Mesela Türkiye milli takımının 1.51 ve üzeri gol şansı üretmesine 1.65 oran var. Güzel değil mi?
1: Bu gidebilir. Bu gidebilir, güzel.
0: Peki, şöyle bakalım hemen. Başka ne olabilir? Karşılaşmada 26 hava topu kazanılır diyor. Türkiye'nin 14 hava topu, Avustralya'nın 12 hava topu kazanacağından bahsediyor ki, ya ben burada özellikle Avustralya'nın 12 hava topu kazanabileceğini düşünmüyorum. Çünkü onlar özellikle savunmada kalacakları için. Düzeltiyorum ya, Türkiye'nin 14 hava topu kazanacağını düşünmüyorum, özür dilerim. Onlar daha fazla savunmada kalacağı için ben daha fazlasını milli takımımızın kazanabileceği düşüncesindeyim ama biz de topu yerden oynayacağız.
1: Bu daha mantıklı bir strateji. Boy
0: Yani
1: avantajına bakacak olursak
0: bence
1: seçim.
0: bunun riskine girilmez, değil mi?
1: Yok, bu beni de açmadı.
0: Tabii.
1: Rakibin boy ortalaması savunma anlamında 1.90 civarı, biz de topu yerde kullanmayı tercih edeceğiz diye düşünüyorum ben de.
0: Türkiye ilk yarı 3 ve fazlası isabetli şut çeker.
1: Yani erken bir kopma olursa, senin de dediğin gibi, ki Avustralya'yı izleyip de söylediğin için söylüyorum. Denenebilir mi sanki?
0: Yani olabilir aslında. Şey için söylüyorum bunu da. Kaleyi bulan şut manasında. Yani birini gol olduğunu düşünsem. İlk 30 dakikada zaten gol bekliyorum ya.
1: Devamı gelir bence.
0: İki tane de belki devamında gelebilir. O mantıkla hareket
1: Oran
0: edebiliriz.
1: kaç demiştin abi?
0: 2.24.
1: Riski karşılar mı?
0: Ya çok da karşılamaz. Çok daha güzel bahisler var bence.
1: Katılırım.
0: Değil mi? Peki, o zaman devam edelim. Ne diyor diğerlerinde? Faul olur. İlk 5 dakika içinde bir korner olur. Oranı 2.63.
1: Ya bu da mesela hızlı bir başlangıç yaparsak, Kuzey Makedonya maçı gibi hücum anlamında söylüyorum bunu. Sanki değerlendirilebilir. Kaç dedin oran abi?
0: Ne dedik? 2.63.
1: Bu da benim gözümde riski karşılamıyor. Bunlar çünkü tamamen hani ilk 5 dakika full hücum edersin, korner alamazsın mesela. Bunları öngörmek kolay olmadığı için bu gibi, hani biraz da şansın diğer seçeneklere göre daha fazla devreye girdiği tercihlerde oranın bence biraz daha yüksek olması
0: Bak,
1: lazım.
0: sana en güzel şeyi söylüyorum şimdi. Bence bugün şu ana kadar baktığım en güzel bahis bu. Devre arası oyuncu değişikliği olur. 2.10 oran var.
1: Olabilir.
0: Montella'nın yaptığı bu açıklamalardan sonra sence olmaz mı? Yani skoru alıp ikinci yarıda devre arasında oyundan çıkaracağı oyuncu olamaz mı? Ya da ikinci yarıda belki oyuna süreceği oyuncu olamaz mı şeye göre?
1: Maçın
0: Skora
1: gidişine
0: göre.
1: göre, olabilir.
0: Değil
1: Hatta
0: mi?
1: çok mantıklı bana sorarsan. Neden diye
0: Bence
1: sorarsan.
0: evet, en güzeli bu.
1: Arizona.
0: Genelde şöyle 65'i bekliyor ya hocalar. Aslında asıl şey o. Yani bu yüzden böyle bir şey var zaten, bahis var.
1: Abi burada şöyle bakıyorum. Hoca riski minimize etmek isteyebilir. Bak, Arizona'da çok zor şartlarda, sıcak havanın altında zor bir kamp geçirdi milli takım. Burada skoru alırsa oyuncuları ekstra yıpratmamak adına bence bir rotasyona gidebilir.
0: Yani
1: Bundan sonraki maçlar daha zor çünkü.
0: şimdi bak, karşılaşmada en az 10 oyuncu değişikliği olur.
1: Buna zannetmiyorum mesela.
0: Niye? Beşer oyuncu değişikliği yapmaz mı iki takımda?
1: Ya zaten beşer hakkı var, sonuna kadar kullanırım mesela.
0: Ne bileyim, son saniyede olsa kullanır belki.
1: Orada şey var çünkü, hani senin rotasyonunun belli bir kalitesi var. Kenardan oyuncu çıkarabiliyorsun ama direnmek adına Avustralya'nın mesela bench'inde ne kadar kaliteli alternatifler var, ona bir bakmak lazım.
0: Peki, tamam. Korner bahisleri var. Onlara bir bakalım hemen. İki takım da en az... Yok, bunlar bence olmaz. İki takım da her yarı korner kullanır.
1: Valla Avustralya'nın çok yaslanacağını düşünerek buna emin olamadım ya.
0: Tamam peki. Ben de aynı fikirdeyim de sordum hani sana yeri gelmişken dedim. Ne var? İlk kornerden önce kale vuruşu olur.
1: Yani.
0: Bu yani da köşe vuruşundan önce avuta çıkacak bir top. Onu demeye çalışıyorum.
1: Anladım. Yazı tura gibi bir şey ama bu yani.
0: Yok değil aslında ya. Yani bir, şimdi düşünsene maç başladı. İlk şut ya birine çarptı kornere gitti ya da avuta gitti. %95 avuta gitme ihtimali var.
1: Yani.
0: Yani yazı turada %50 olduğu için ben sana bu örneği verdim bu
1: arada. Peki oran kaç abi?
0: Hemen bakalım. 1.45.
1: Yine benim gözümde risk karşılamadı mesela.
0: Peki. Bak bu çok güzel olabilir ha. İlk kornerden önce sarı kart gösterilir.
1: İlk kornerden önce sarı kart gösterilir. Sen ne düşünüyorsun abi bunun için?
0: Ya bu biraz böyle riskli olabilir ama ilk golden önce sarı kart gösterilir gayet
1: muhtemel,
0: güzel.
1: Muhtemel. Oran riski karşılıyorsa güzel.
0: Evet. Gol olmadan bir sarı kart çıkar gibi bir bakış açısı. Peki. İlk golden önce oyuncu değişikliği olmaz. Bence bu gelme ihtimali
1: gol
0: çok yüksek.
1: Gol erken gelebilir ya. Sakatlık vesaire olmadıkça Allah korusun öyle bir şey zannetmiyorum.
0: 1.40 oran var bu arada.
1: Zannetmiyorum onun olacağını.
0: Tamam. Son olarak da ilk faulden önce taç atışı olur demiş. Ama oran çok düşük zaten. 1.38.
1: Denemezdim bunu açık
0: tamam,
1: söyleyeyim.
0: Tamam geçelim. Hakem VAR monitörüne gider mi?
1: Gerekebilir. Şimdiye kadar turnuvada kullandı bunu ilk maçtan itibaren.
0: Şöyle bir de yeni kurallar var ya o kurallarla birlikte daha çok VAR'a gidiliyor.
1: Sarı kart için korner için
0: sarı kartı da gidiyorlar. Yanlış kornere de gidiyorlar.
1: Ve şey de var hani Avustralya'nın oyunu sertleştireceğini düşünecek olursak buna gebe bir maç. Peki. Fazla fizikselleşmiş.
0: Yalnız ben mesela yeri gelmişken söyleyeyim. Şimdi dün bir işte karar çıktı biliyorsun. Önce oyuncu toplayı ilerlerken hakem önce sarı kart verdi. Foul yaptın diye oyuncuya. Ardından VAR çağırdı ve dedi ki tamam sen foul yapmamışsın. Senin sarını geri aldım. Öteki dedi ki sen kendini yere attın. Al sana sarı kart ve çift vuruşlu oyunu başlattı. Yalnız orada çok ilginç bir şey oldu. Bilmiyorum fark ettin mi sen? Oyun durdu. Hakem sarı kartı verdi. Sonra başlattı. Ve vuruş yapıldı. Ondan sonra durdurdu bir daha izlemeye gitti.
1: Topun durmasını beklememesi ilginç. Genelde öyle yürümüyor.
0: Hayır. Ya şöyle değil mi Burak? Oyunu başlattığı anda artık geride kalmıştır.
1: Geriye dönük VAR incelemeleri yapıyorlar ama oyunun durmasını beklemesi lazım orada. Kendi
0: bence skandal bir karar o. Ben söyleyeyim yani. Orada ya oyunu başlatmayacak VAR'dakiler diyecek ki bir dakika. Hoca başlatma biz şeye bakıyoruz. Bir şeye bakıyoruz diyecek ya değil mi? Ya da diyecek ki ben kaçırdım artık bunu hiç vermeyeyim diyecek.
1: Yani evet bu arada şey var abi dediğim
0: ya,
1: gibi.
0: Top çünkü harekete geçtikten sonra artık geride kalmış oluyor ya o pozisyon.
1: Aha. Ya burada şeyi görüyoruz mesela ilerleyen pozisyonlar bitene kadar VAR'a gitmediğini görüyoruz ama duran oyundan sonra oyun başlayıp durması evet daha önce çok örneğini gördüğümüz bir şey değil. Bir de bir şey söyleyeceğim abi yani şu yüzden karşıyım. Artık zaten bu turnuvanın başından beri sürekli su molalarında oyun duruyor. Bir de VAR'ın süresi bu kadar uzayınca maçın hakikaten temposu kaçıyor farkında mısın? Yani o kadar maç duruyor ki araya reklam almışlar yani. Bütün dünya televizyonları için söylüyorum. Bize as bir durum değil. Su molalarında reklam veriliyor. Yani NBA maçı gibi oldu hakikaten. Orada da bilirsin molalar 3 dakikadır jonglörler girer.
0: Güzel bir benzetme.
1: Falan. Hakikaten sahaya jonglörler girer. 3 dakika neyin molasını yapıyorsun abi? Yani maçların bu kadar durması beni biraz rahatsız ediyor. Dikkatim dağılıyor izlerken yalan yok.
0: Mantıksız değil söylediklerini doğru söylüyorsun. Peki başka ne var şöyle bakıyorum. Bu kadar. Yani özel etkinliklerde bununla sınırlı. Oyuncu bahisleri var. Oraya bakalım mı? Milli takımımızla ilgili.
1: Bu arada bir kısa dipnot ekleyebilir miyim?
0: Olur.
1: Uğur Böceği Dağbayı'nın Anka Kuşu'nun bugünkü kuponu şu an özel olarak attı. Paylaşabilir miyim yüksek
0: müsaadenle?
1: Harika.
0: Tabii ki paylaşabilirsin.
1: Katar-İsviçre maçı. İlk golden önce oyuncu değişikliğinden önce gol olur. 1.29 oran. Brezilya-Fas. İlk golden önce oyuncu değişikliği olmaz. 1.42. Avustralya-Türkiye. İlk golden önce oyuncu değişikliği olmaz. 1.40 toplam 2.56'lık güzel bir kupon paylaşmış.
0: Peki. Bu arada bir kez daha yeri gelmişken hatırlatalım. Anka Kuşu'nun yine kuponlarına da Uğur Böceği şans oyunlarından ulaşabilirsiniz. Sevgili Burak Alaca'nın, benim, Vedat Parlak'ın, Görkem Tezer'in kuponlarına ulaşabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken Uğur Böceği Şans Oyunları üzerinden iddia.com'a üyelik yapmak. Yani iddia.com'a giriyorsunuz, üyeliğinizi yapıyorsunuz. Halihazırda üyeyseniz bayini seç bölümünden bayi isminde değişiklik yapabilirsiniz. Yani 30.097 bayi kodu Uğur Böceği Şans Oyunları'nın. Bu bayi kodu üzerinden üyeliği yapın. Sonrasında da Uğur Böceği'ne bir mesaj atın. WhatsApp numarasını veriyorum: 0540 300 0097, 0540 300 0097. Mesajınızı attığınızda ben kuponlara ulaşmak istiyorum demeniz yeterli. Size günlük kuponlarımızı mesaj olarak ulaştıracaklar. Cep telefonunuza gelecek, yani sizin ekstra bir şey yapmanıza da gerek kalmayacak. Tekrar edeyim: 0540 300 0097.
1: Biz geldik yazın.
0: Evet. Şimdi oyuncu bahislerine bakalım dedim. Milli takımımız gol atarsa kim atar?
1: Güzel soru. Bir bak, az önce bir şey bahsettin ya, kilit açıcı oyuncu çok var diye. Bizde skor katkısı verebilecek çok fazla oyuncu var. Bak, Barış'ı, Kenan'ı oraya yazabilirsin, Arda'yı yazabilirsin.
0: Kenan ihtimali biraz şey. Yani
1: oynama durumuna göre. Evet. İlk 11'e bakılır tabii ki. İşte Orkun'u yazabilirsin, Hakan'ı belki yazabilirsin.
0: Şimdi bak şöyle söyleyeyim sana. Oran açısından en düşük oran Kerem Aktürkoğlu'na ait. 5-0-8.
1: En uçta oynayacağı varsayımıyla.
0: Evet. Deniz Gül'ün 5-15. Can Uzun'un 5-67. Kenan Yıldız'ın 5-70. Arda Güler'in 5-83. Barış Alper Yılmaz'ın 6 diye gidiyor. Yani burada şöyle düşün. Mesela Kai Havertz'in gol atmasına verilen oran 1.40'larda falan.
1: O da en uçta oynamasının efekti var tabii.
0: Şunu söyleyeyim ya, bizim milli takımda o kadar değişebiliyor ki bu durum. En düşük oran 5.08 Kerem Aktürkoğlu.
1: İddia açısından çok herhalde haz aldıkları bir durum değildir diye düşünüyorum.
0: Ben açıkçası mesela burada denersem Kerem denemesi yapardım.
1: Ben de Barış Alper Yılmaz denerdim. Hatta şu an bir yandan kupon yapıyorum, açık söyleyeyim. Peki. 6 oran güzel geldi.
0: Güzel güzel. Evet, oran olarak gerçekten yüksekmiş. Milli takımın atacağı gol. Bir dakika, düzeltiyorum. Çok özür dilerim.
1: İlk gol
0: oyuncu
1: galiba,
0: ilk golü atarmış bu Burak.
1: Ben de 3-0-7 görünce bir ayak kırıklığına uğradım şu an.
0: Yalan. Tamam, şimdi bakalım tekrar. Oyuncu gol atar. Ama bu da çok yüksek yine. 2.59 mesela Kerem Aktürkoğlu.
1: Barış'ta 3.07.
0: Tamam, 3.07.
1: Güzel.
0: Sen de yetinmiyorsun. 3.07 neyine yetmiyor?
1: Abi şimdi kapıyı altıdan açınca yani kolay değil tabii ikna olması.
0: Doğru aslında, sen de haklısın.
1: Bana bir umut verdin önce. Olmadı sonra.
0: Peki şöyle bakalım. Oyunculara özel bahisler açılmış mı? Bak, Barış Alper Yılmaz faul yapar ve faul alır.
1: 1.25.
0: Oran düşük ama çok nettir yani, net.
1: 2 faul alırım, 1.53 oranı var bu arada.
0: O da olabilir bak. O da olabilir. Devam. Başka ne var? Faul alır ve faul yapar. Başka. Arda Güler bir isabetli şut çeker ve Türkiye kazanır.
1: Bu çok güzel bir bahis.
0: Çok güzel bir bahis, evet. Katılıyorum sana. Başka ne var? Hakan Çalhanoğlu faul yapar ve faul alır var. Bu da gelir bak. Orta sahada o mücadeleci oyunu oynuyor milli takım. Peki biz ara vermemiz gerekiyor. Ankara'da şimdi 8. koşu başlamak üzere. Mikrofonlarımız da Ankara'da. Hem kışında nerede olsan seninleyiz. Bir oluruz yolunda. Hadi bas, tüm gönüller coşsun. O kupalar yok. Reklam. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, Sigortam Net. Radyo Spor! Umran Oto Ekspertiz. Hyundai Veyon ve i20 beklentilerini karşılamak için hazır. 250 bin TL'ye 12 ay %0,99 faizli kredi imkanıyla Hyundai Mar Sancaktepe'de.
2: Bizim çocuklar sahada, ülken hep yanlarında.

Özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.

0: Tahsil Daroğlu Benim Peynirim milli takımımıza başarılar diler.
1: Radyo Spor. Reklam.
2: 30.097 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam ediyor.
3: Devam ediyoruz. 17.41 saatlerimiz. Radyo Spor'dasınız. Uğur Böceği iddia sponsorluğunda hazırlanan Uğurlu Saatler'desiniz. Ben Vedat Parlak, Burak Alaca ile birlikte karşınızdayız. Evet Burak, burada milli takımla ilgili bahislerde herhalde daha farklı var mı bir şey dikkatini çeken?
4: Oyuncu bahisleri, maçla alakalı sonuca yönelik bahisler birçoğunu değerlendirdik aslında. Güzel evet, şeyler de çıkarttık.
3: Ne olsun dediğin gibi. 4-5 tane de öne çıkardığımız bahis oldu.
4: Evet.
3: Peki. O zaman milli takımımızın bu geceki mücadelesinde başarılar dileyelim milli takımımıza. İnşallah beklendiğimiz gibi erken ilk 30 dakika içinde bir gol atarız ve maçı daha kolay çözeriz. Değil mi? Olması istediğimiz bu. Diyelim ve devam edelim. Bu gecenin maçlarını konuşmaya bakalım. Şimdi Avustralya Türkiye'ye baktık. Değil mi?
4: Evet.
3: Öncesinde bu gece ne var? Katar var.
4: Katar İsviçre.
3: Şöyle yapalım. Katar İsviçre var. Oraya gideceğiz şimdi. Orayı bir hemen değerlendirelim. Onun dışında başka ne var? Gece Brezilya Fas var.
4: Çok güzel maç. Çok, şu ana kadar turnuvanın ilk majör maçı bu arada.
3: Haiti İskoçya var yine. Ya evet, Brezilya Fas bence de yani en çekişmeli maç olacak.
4: Biri en son güzel Dünya Kupası dördüncüsü, biri en çok Dünya Kupası alan takım.
3: Gerçi Fas biraz böyle
4: güç kaybetti.
3: Şöyle yani sakatlıklar falan da var orada. Çok önemli sakatlıklar var. Bu yüzden de biraz güç kaybettiler. Onu da söyleyebilirim ama birazdan oraya bakarız tabii. Nedir ne değildir paylaşırız. Ben şöyle hemen oynanan maçlara bakmak istiyorum. Burak, tabii. Müsaadenle hemen şöyle. Finlandiya'da iki karşılaşma var. Dakika 35. Jaro, HJK Helsinki maçında Jaro 2-1 önde. Ve 35. dakika sonra maçta VPS Kupskupio karşısında 1-0 önde. Alt ligde Finlandiya'da Jippo'nun da 2-0'lık üstünlüğü var Kapa karşısında. Çabuk gelmiş goller. Değil mi?
4: Bereketli bir başlangıç yapılmış
3: evet,
4: Finlandiya'da.
3: Kesinlikle. Letonya'da Grobina 0 Rigaskola 2. Bunu da belirtelim. Şöyle biraz majörliklerden bilgi aktarmaya çalışıyorum sevgili dinleyiciler. Yine Kazakistan'da Kayrat'la Atriyo arasında mücadele 1-1 devam ediyor. Onun dışında da böyle çok üst liglerden bir maç var mı? Majörliklerden yok. Peki. Şimdilik bunlarla sınırlı oynanan karşılaşmalar. Ha bu arada Güney Afrika'da varmış bir maç. Magesi Milford maçı da 1-1'lik beraberlikle devam ediyormuş. Yine Belarus Premier Lig'de MLE Vitep 0, Vitep 1. Bu MLE Vitep neymiş merak ettim ben.
4: Bir açılımı vardır illaki.
3: Ama şöyle düşün bak, iki Vitep takımı karşılaşıyor. Bu bir derbi o zaman.
4: Bu şey gibi işte Melbourne United'la Melbourne Victory gibi bir şey. Senin tabii. Avustralya Ligi'nden örnek vermek
3: bu,
4: gerekirse.
3: Bu bir derbi demek ki.
4: Bu arada sana bir şey sormak istiyorum abi. Sor. Dünya Kupası'nda kırmızı kartların cezası yine iki maç değil mi?
3: O şeye göre de değişik. Bence iki maçtır diye düşünüyorum
4: ama. Direkt kırmızı
3: da. Yok. Direkt kırmızı da iki maç değildir hepsinde. Burak.
4: Bire düşmüyor ama değil mi? Hani faulün niteliğine göre artma ihtimali var. Doğru mu düşünüyorum?
3: Yok şöyle. Ben de şunu demeye çalışıyorum sen. Şimdi kırmızı kartı gördü ya oyuncu.
4: Aha.
3: Direkt otomatikman iki maçtan men olmuyor. Bildiğim kadarıyla. Bir maçtan men oluyor. Ama alacağı ceza 2 ya da 3'e çıkabilir.
4: Orada mesela şey dikkatimi çekti prosedürü bilmediğim için. İlk Güney Afrika maçında farkındaysan 2 tane oyuncu direkt kırmızı kart gördü Güney Afrika tarafında. Mesela şimdi turnuvada grup aşamasına veda edeceğini düşünürsek Güney Afrika'nın. Yani öyle gözüküyor ilk maç itibariyle. Tutup oradaki o 2 oyuncu sadece bir maç oynamak için Amerika'ya, Meksika'ya gitmiş olacak mesela.
3: Ama bu artık orada ona dikkat edecekler o zaman.
4: İlginç bir konu bu. Eğer direkt iki maçsa üzücü hakikaten.
3: Yani doğru söylüyorsun.
4: Hazin bir son olur yani turnuva için.
3: Ya burada ama diyorum bak tekrar söylüyorum. Kırmızı kartın cezası bir maç oynamamaktır. İki değil.
4: Bu şey değil mi? FIFA'nın uluslararası turnuvalardaki prosedürü.
3: Yani
4: öyle.
3: Evet hemen hemen öyle. Burada şey yaptığı hareketin sertliğine göre 2'ye 3'e çıkarabilir tabii burada FIFA bunu.
4: Orada mesela şeyin Ekvador'un, düzeltiyorum, Güney Afrika'nın gördüğü ikinci kırmızı kartta mesela harekette bir darbe var yüze yapılmış kas diye. Orada mesela iki maç gelebilir. O oyuncu turnuvası.
3: O gelebilir, evet.
4: Onun turnuvası söyleyeyim. Bitmiş olabilir mesela tek maçta.
3: Tabii. Bakalım. Tamam ya, bir kendimi çek edeyim dedim. Evet, dediğim gibiymiş, doğruymuş. Peki mesajlara bakalım. Abi ben İstanbul'dan taksici Onur. Ben Avustralya bize gol atabilir mi sizce diyor. Onu sormak istiyorum diyor.
4: Yani sürpriz olarak nitelendirebilirim bunu ya. Beklemiyorum açıkçası.
3: Peki. İzmir'den Fatih ne demiş? İlk maçlar hep zordur. Rakip tek golle disiplinden kopmaz. Averaj da önemli çünkü demiş. O yüzden çok farklı bir galibiyet beklemiyorum. TGS 2-3 olabilir demiş.
4: Güzel. Katılırım. Ben de 1-0 ya da 2-0'a kafama yatıyor.
3: Peki. Sevgili Erdal Çorlu'dan ne yazmış bakalım? Diyor ki inşallah bir daha bu Dünya Kupası finalleri Amerika, Kanada ve Arap Yarımadası'na verilmesin diyor. Çünkü onlarda bir futbol kültürü yok. Dünya Kupası finalleri Güney Amerika'ya verilseydi ben memnun olurdum diyor. Ben de memnun olurdum diyor. Onlar futbolu çok iyi biliyorlar çünkü. Bir de Dünya Kupası finalleri Japonya ve Kore'ye verilse hiç karşı çıkmam diyor. Çünkü onlarda da futbol kültürü var. Yani tabii Güney Kore ve Japonya'da her şeyden önce bir kültür var. Onu söyleyelim. Yani onların muazzam bir şeyi var. Geleneklerine bağlılıkları söz konusu. Bu da beraberinde aslında sizin de söylediğiniz gibi işte çok düzenli bir şekilde her şeyin yapılmasını sağlayabilir. Ya o nedenle mantıklıymış peki. Diyor ki Türkiye kazanır ama ben 4 sarı kart oynadım. Bence Avustralya sert oynayacak. Sen ne dersin demiş sevgili Erdal Çorlu'dan. Ne diyorsun sarı kart beklentisine?
4: Yani şimdiye kadar turnuvada şunu gördük. Hakemlerin düdük toleransı çok yüksek değil. Bence 4 sarı kart denenebilir burada. Bilhassa Avustralya'dan ötürü.
3: Peki. Selamlar, ben Burhan. Bu olay Amerika sporlarına bence su molası sadece reklam sağlamak için yapılmış bir düzenleme diyebilirim diyor sevgili dinleyicimiz. Sen de sabah biraz değinmiştin ya işte bu parayla ilgili konuşmuştun ya.
4: Ağır konuşmalar yaptım,
3: evet,
4: burada.
3: Ondan bahsediyor dinleyicimiz. Teşekkür ederim. Bariz gol şansını engelleme, oyuncu sadece bir maç ceza alır. Ciddi faul, sert müdahale, oyuncu genellikle 2 maç ceza alır. Şiddetli hareket, kavga, vurma, oyuncu 3 maç ceza alır. Tükürme ve ağır hakaret, oyuncuya 6 maç veya daha fazla ceza verilir diyor. Gönderen mesajın dinleyicimiz kimmiş bakalım hemen. Ayhan, sevgili Ayhan'a teşekkür ederim. Ya benim dediğim gibi yani 1 maç. Direkt 2 maç ceza yok. Ama işte şiddetine göre, ağırlığına göre değişiyormuş.
4: Ya Güney Afrika'nın gördüğü ikinci kırmızı kart herhalde 2 maçta yaptırım uygulanacaktır diye tahmin ediyorum.
3: Tabii. Sevgili Hakan göndermiş. Hemen bakalım ne yazmış. Yani kupon göndermiş bize. Bakar mısınız kuponlarıma diyor. Meksika, Güney Afrika gelmiş zaten. Güney Kore, Çekya da gelmiş. 2'de 2 gidiyor. Brezilya, Fas ev sahibi 1.5 üst. Avustralya, Türkiye deplasman 1.5 üst demiş.
4: Deplasman 1.5 üstünde oranı ne? Bak her şeyi konuştuk, o gözümüzden kaçtı.
3: Ya 1.79 civarında dinleyicimizin kuponunda. Şu anki haline de bir bakalım hemen.
4: Güzel bahis çünkü.
3: Yo, güzel, ben de katılıyorum. İki golümüz gelebilir yani. Neden gelmesin? Hemen şöyle iddia.com'a girelim. Alt üst bölümüne bir açalım. Deplasmanın atacağı iki gole verilen orana bir bakalım değil mi?
4: Evet.
3: Deplasman 1.5 üst. İlk yarı değil ama. Maç sonucu 1.5 üst değil mi?
4: İlk yarı 1.5 üst iddialı olur. Olabilir bu arada, isterdim.
3: Peki. Neymiş? 1.5 üst 1.80 oranı var.
4: Güzel.
3: Güzel. Bence de güzel. Peki. Türkiye'nin iki golüne değerlendirme yapabilirsiniz diyor Burak. Şeye ne diyorsun peki? Diğer maçına mesajın. Brezilya Fas ev sahibi 1.5 üst. Ben burada işte çok böyle emin değilim.
4: Çok sıkıntılı maç ya.
3: Ya şöyle bak, Brezilya'ya çok güvenemiyorum biliyor musun? Ya Brezilya özellikle buraya gelirken de biliyorsun işte grubunda 4. sıradan geldi. Futbol anlamında çok ciddi sıkıntılar yaşadılar vesaire. Ancelotti'nin gelişi neyi değiştirecek onu göreceğiz. Ama ben yani bu grupta Brezilya'nın çok yani en azından lider olabileceği düşüncesinde değilim.
4: Yani şöyle söyleyeyim. Allah'tan İskoçya ve Haiti nispeten daha zayıf rakipler Fas'a nazaran ama Ya Ancelotti'nin gelişi sonrası Brezilya milli takımında da çok bir gelişme göremedik orada Güney Amerika elemeleri kısmında. Yani dördüncü bitirdiler dediğin gibi gruplarını. Kadro da bence çok tatminkar bir Brezilya kadrosu değil, onu da söyleyeyim. Şurada mesela bugün de ilk 11 oynaması bekleniyor. João Pedro yerine Matheus Cunha oynuyor. João Pedro bu sene Chelsea'de Chelsea'de sezonun oyuncusu seçildi mesela. Bence burada olmayı hak ediyordu. Yanlış mı düşünüyorum?
3: Doğru düşünüyorsun da João Pedro'yu çağırmadı değil mi? Öyle hatırlıyorum.
4: Çağırmadı. Sakatlıktan sonra da çağırmadı.
3: Yani zaten hiç çağırmadı yani.
4: Evet.
3: Sadece o değil, şeyi de çağırmadı. Richarlison'u da çağırmadı şeyden.
4: Yani Richarlison kötü bir sezon geçirdiği için okey derim ama bence João Pedro mesela Matheus Cunha'nın önündeydi net bir şekilde.
3: Yani ama işte öyle olmuyor işler. Kötü bir sezon geçirdi.
4: Alışkanlığı var milli takımda.
3: Bizim milli takımımızda kötü de geçirse hoca alıyor.
4: Orada şöyle bir şey var abi. Şöyle ayırabiliriz. Hani bizim milli takımın bu birlikte büyüme sürecinde Montella'nın olduğu süreçte işte İrfan Can, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan gibi oyuncular bir faktördü ya. Ancelotti'nin o yeniden yapılanma döneminin içinde Richarlison tam dahil olmadığı için öyle bir gönül bağı kuramamış belki olabilir. Nasıl bir Brezilya futbolu bekliyorsun peki abi Ancelotti'den? Samba yok artık. Onu net
3: yani
4: net
3: yok. Ben hatta mesela bu akşamki karşılaşmada Brezilya'nın daha bekleyerek oynayacağını düşünüyorum.
4: Brezilya'nın yani, Brezilyalı kalmamış ya.
3: Ay şöyle ya, bence şunu da demiyorum ama geriye çekilir falan demiyorum.
4: Sakin
3: dediğim
4: diyorsun.
3: Şu. Yani daha böyle dikkatli oynayacaktır Brezilya. Önce dikkat etmeye çalışacaktır. Benim beklediğim bu.
4: Turnuvanın sürprizi olabilir mi sence?
3: Kim?
4: Brezilya.
3: Olumsuz anlamda değil mi?
4: Yo, olumlu anlamda. Yani ben çünkü şampiyonluk falan
3: beklemiyorum. Benim bu turnuvada beklediğim sürpriz Japonya.
4: Aynısını söyledim. Orada en büyük sıkıntı ne biliyor musun? Hatta burada Ercan abiyle konuşurken de söyledim. Minamino ve Mitoma yok. Kanat oyuncularında bir sıkıntılar var. Orada Doeda var Frankfurt'la. O şu an oynayacak. Ya da bir de Maeda ile Doeda gibi gözüküyor ama hakikaten çok iyi kadro. Orada 2018'den beri aynı hocayla çalışıyorlar.
3: Oyun anlayışları da müthiş.
4: Hollanda'yı yenerlerse şaşırmam mesela ben.
3: Tabii canım ya, öyle boğuyorlar ki rakibi. Yani çok hızlı oynuyorlar baş döndürücü şekilde. Bence muazzam bir iş yapıyorlar. Bunu söylemem lazım. Ya benim sürpriz adayım o açıkçası.
4: Hemfikirim.
3: Peki konuşuruz daha. Yani kim şampiyon olacak onu da soracağım sana. Ama önce bir ara verelim mi istersen?
4: Tabii ki.
3: Bir nefeslenelim.
2: 30-0-97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam edecek.
1: Radyo Spor. Reklam.
5: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
1: Kredi? Radyo Spor.
6: Baba, bu ne bayramı?
7: Babacım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Milli takımımız 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda sahaya çıkıyor. Dev maçın coşkusu Bilyoner'de yaşanıyor. Yarın sabah 7'deki Avustralya-Türkiye maçı için Bilyoner'e gel. Sadece Bilyoner'de canlı izle ve canlı oyna, heyecanı zirvede yaşa. Spor.

0: 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
1: Şampiyonlar son düzlükte.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
5: Radyo Spor.
4: Saran Holding kuruluşudur.
6: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Arca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Espor.

0: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
1: Radyo Spor.
2: Hocam bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
3: Evet.
2: Kimi patates çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu, en az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşünün dedim. Doğru mu? Doğru mu?
3: Doğru.
0: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe.
1: Radyo Spor.
4: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sunar.
5: 4 numaralı Rüzgar Nur. Box'ın gerisindeki son at.

0: Endash Box'ı kullanacak kulvarına oldukça yakın. Şimdi Rüzgar Nur da starttaki yerini almak üzere. Rüzgar Nur da yerini aldı. Start verildi ve günün 3. koşusu 2. altılı Ganyan'ın ilk ayağı başladı. Yarışın liderliğini dıştan gelen 2 numaralı Bol Kader alma çabasında. Ortada 3 numaralı Hive Sultan var. En dıştan da 4 numaralı Rüzgar Nur öne geldi. Liderliği almaya pek niyetli bir isim yok açıkçası. 4 numaralı Rüzgar Nur da tempoyu artırınca en önde oldu. İkincilikte 3 numaralı Hive Sultan var. 1,5 boy kadar geride 2 numaralı Bol Kader, içinde 9 numaralı Sosan Yıldızı. Onların 1 boy gerisinde 6 numaralı Kızım Meryem. Dışarıda 1 numaralı Baby Arya. İç kulvara yakın 8 numaralı Matilda Hanım var. Yer dibinde 10 numaralı Yıldız Soy. 2 boy gerilerinde 7 numaralı Esen Yılın da 1,5 boy kadar gerisinde 5 numaralı Dilşah Kaya var. Safkanlar 1400 metre start yerinden çıkmak üzere. 4 numaralı Rüzgar Nur rölanti bir tempoyla sürüklüyor yarışı. İkincilikte peşinde 1 numaralı Baby Arya var. 1 boy kadar geride 3 numaralı Yves Sultan, hemen dışında 2 numaralı Bol Kader. 1 boy gerilerinde 9 numaralı Sosan Yıldızı, içeride 10 numaralı Yıldız Soy. Onun 1 boy kadar gerisinde dışta 6 numaralı Kızım Meryem, hemen içinde 8 numaralı Matilda Hanım. 3 boy kadar geride 7 numaralı Esen Yıl, çok geride kaldı 5 numaralı Dilşah Kaya. Safkanlar 1000 metre start yerine ulaşmak üzere. Dışarıdan tempoyu artıran 9 numaralı Sosan Yıldızı şimdi en öne geçti. Yarım boy gerisine kaldı 4 numaralı Rüzgar Nur. Üçüncülükte 1 boy geride 1 numaralı Baby Arya var. 2 boy kadar geride orta kulvarda doldurup geldi 2 numaralı Bol Kader. İçeride 3 numaralı Hive Sultan. Onların 1 boy gerisinde 10 numaralı Yıldız Soy, dışında 6 numaralı Kızım Meryem sırasıyla son 800 metreye girildi. 9 numaralı Sosan Yıldızı liderliğini 2 boy farklı sürdürüyor. 4 numaralı Rüzgar Nur peşinde. Hemen dışlarında 1 numaralı Baby Arya var. 1 boy geride 3 numaralı Yves Sultan. Yarım boy gerisinde 2 numaralı Bol Kader. Onların 1 boy gerisinde 10 numaralı Yıldız Soy, yanında 6 numaralı Kızım Meryem sırasıyla virajı dönüyor safkanlar. Viraj dönülürken 9 numaralı Sosan Yıldızı önde. 3 numaralı Yves Sultan içeriden ataklarını artırdı. 400'e girilmeden liderliği onunla paylaşmaya çalışıyor. Daha geriden 2 numaralı Bol Kader'in de atakları var. Bu şekilde altlar son 300 metreye girerken dış kulvardan 2 numaralı Bol Kader geliyor. 9 numaralı Sosan Yıldız'ını yakalamayı başardı. Son 200 metreye girilirken lider 2 numaralı Bol Kader pistin ortasında kolay aksiyonlarıyla potaya doğru ilerlerken gerideki rakiplerine de fark yapmaya başlıyor. Son 100 metrede rakiplerinin önünde fark 4 boy kadar 2 numaralı Bol Kader kazanıyor. 9 numaralı Sosan Yıldız'ı ve 7 numaralı Esen Yıl ikincilik için potoyu birlikte geçti. 3 numaralı Hive Sultan 4. 4 numaralı Rüzgar Nur da 5. oldu. 2 numaralı Bol Kader Murat Keçeci ile kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: TZK E-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tzk.org
4: 30 çift 0 97 Uğur Böceği iddia.

0: Sertünsüzler devam ediyor.
1: Devam ediyoruz. 18.06 saatlerimiz ikinci saatine başlıyoruz yayınımızın. Uğur Böceği iddia sponsorluğunda hazırlanan Uğurlu Saatler'desiniz. Ben Vedat Parlak, Burak Alaca ile birlikte karşınızdayız sevgili dinleyiciler. Mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Biz de okumaya devam ediyoruz. Radyospor WhatsApp hattımız 0538 052 1487. Buraya mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Vedat abi, Afrika Kupası'nı sahada Senegal'e kaybeden Fas milli takımı yaptıkları itiraz sonucu masa oyunlarıyla kaybettikleri kupayı Afrika Federasyonu 3-0 Fas'ı galip tayin edip şampiyonu değiştirdiler. Onun için inşallah Brezilya Fas'a en az 5 gol atar demiş. Dinleyicimizin motivasyonu bu.
2: Bu arada ilginç bir şey söyleyeyim. Kupayı Senegal iade etmedi. Kupa hala Senegal'de. Yani 2 tane Afkon şampiyonu geliyor şu anda turnuvaya.
1: Şöyle var ama değil mi? Şöyle bir durum var ama. Yani biz her zaman mağdurun yanında.
2: Senegal bence mağdur orada.
1: Ya bizim milletimiz mağdurun yanında. O yüzden bu şeyi anlayabiliyorum. Bu motivasyonu anlayabiliyorum. Bakalım mesajı kim yollamış, ismini de söyleyelim. Yazmamış ama ben bulacağım. Tuncay, sevgili Tuncay, teşekkür
2: ederim. Bu arada abi şunu da söyleyeyim. Senegal'in yerinde olsam ben de kupayı vermezdim. Ne münasebet. Yani o kadar haksızlığa boyun eğmeyip orada bir protesto ediyorsun, şampiyon oluyorsun. Fas'ta bu akşam Brezilya karşısında başarılar. Brezilya 5 atar mesajına Tuncay Bey'in çok uzak değilim.
1: Peki. Selamlar Vedat abi, Burak Bey. Şöyle bir kupon yapmaya niyetliyim. İsviçre ve İskoçya ilk yeri alır. Brezilya gol var. Türkiye 2 ve 1,5 üst. Gayet güzel.
2: Fena değil. Bu arada kupon demişken küçük bir saygı duruşu abi. Son birkaç gündür gerçekten üst üste gelen kuponlarını görüyoruz. Hatta şeyi de gördük. Tebrik mesajları da geldi takipçilerimizden. O konuda da bir saygı duruşu. Bir de şeyi sormak istiyorum sana. Kendim de bir tane oynadım ama spoiler vermeyeyim. Uzun vadeli seçeneklerde inanılmaz sayıda güzel opsiyon var. Mesela kendi oynadım, sadece bir tanesini söyleyeyim. Birden fazla oynadım. Türkiye grubu 7 puanda bitirir. 5-50 oran. Senin uzun vadelilerle ilgili düşüncelerini onu da bir soralım.
1: Şöyle birkaç gün önce turnuva başlamadan hemen önce tümünü inceledim. 400 küsür ayrı bahis açılmış. Ve bunların içerisinden de yaklaşık 25 civarında da şey çıkardım. Bahis çıkardım. Ve bunların hepsini de Uğur Böceği şans oyunlarında paylaştım. Yani dileyenler Uğur Böceği şans oyunlarından o benim tercihlerime ulaşabilirler. Yeri gelmişken ben de hemen tekrar söyleyeyim o zaman. Yani şimdi çünkü ben bu 400 tane bahsi tek tek burada inceleyemem. Çok uzun zaman. Ama ben inceledim. Hani vardı, güzel bir şey var ya, burada yapılmışı var diye. İşte o yapılmışı Uğur Böceği şans oyunlarında var. Dilerseniz oradan gidip görebilirsiniz. Ona tekrar hatırlatalım. iddia.com'a üye oluyorsunuz. Üye olurken bir bayi soruyor size iddia.com. Orada 30 çift 0 97, Uğur Böceği şans oyunlarının bayi kodu. Bunun üzerinden üyelik yaparsanız eğer, ardından da 0540 300 çift 0 97, 0540 300 çift 0 97, oraya bir mesaj atmanız yeterli. Ben üye oldum. Kuponlara nasıl ulaşırım? Hemen size zaten o kuponları ulaştıracaklar. Tekrar edeyim. Bu WhatsApp numarasına mesaj atıp diğer konuları da sorabilirsiniz. Yani nasıl üye olurumu da oraya sorabilirsiniz. Ben hızlıca anlattım. Çünkü fazla zaman kaybetmek istemedim. Ama dilerseniz 0540 300 0097'ye mesaj atarak hemen ulaşabileceğinizi belirtelim. Sen de eğer istiyorsan benim kuponlarımı görmek, Uğur Böceği
2: bu arada
1: şans oyunlarından uzun vadelilere bakabilirsin. Bu arada sağ ol, sen bana güzel şeyler söyledin. Senin de öyle. Ben hatta tüm ekip, yani Görkem, sen, ben, Hakan, işte Anka Kuşu, herkesin gerçekten çok başarılı gidiyor kuponları Dünya Kupası başladığından beri. Tebrik ederim hepimizi.
2: Bu arada hadi bir itirafta bulunayım abi. Senin uzun vadeli kuponlarından 3-4 tane arakladım. Hani isabet sağladıkça tatilimi bu sene sen finanse edebilirsin, öyle gözüküyor.
1: Hadi hayırlısı bakalım. Dün izlediğimiz Bosna Hersek İtalya'yı nasıl elemiş, yemin ediyorum aklım almadı diyor. Yani bizim diyor birincilikte olsalar diyor çıkamazlar diyor. Bosna Hersek için.
2: Ya Bosna Hersek'te şöyle bir şey var. Ne denir ona? Çok iyi bir kadro değil ama çok yürekten oynuyorlar. Adamlar savaşçı, onu kabul etmek lazım. Dün çok daha az duydum. Keşke kazansalardı. Ümit ediyorum turnuvada iyi yerlere gelirler. İyi de bir grup var. Katar, Kanada, İsviçre, Bosna Hersek belki ikinci bile olabilirler. Kanada'nın da fena bir kadrosu yok ama. Dediğim gibi az duydum. Edin Dzeko'yu orada şeyi gördün mü? Bir gün önce bir mektup yayınladı Bosna Hersek halkına. Dün de gol olduğunda kenardaydı. Kulübeden sahanın içinde.

0: girdi, takım arkadaşlarının hepsine sarıldı. Hakikaten çok büyük bir figür. Ben
1: Tabii.
0: bir Fenerbahçeli olmayarak bunu söylüyorum. Edin Dzeko çok özel bir karakter.
1: Kesinlikle ben de sana katılıyorum. Selamlar, uzun vadeli bir heyecan demiş. Sizce ne olur? Ama link yollamışsınız. Ben linki göremiyorum. Lütfen ekran fotoğrafı yollayın ki bakalım siz neler yazmışsınız. Bana gönderin lütfen ekran fotoğrafını. İzmir'den Ayhan iyi yayınlar diyor. Avustralya UEFA'ya kayıtlı ülkelerle oynadığı 12 maçta sadece 2 galibiyet alabilmiş. Bizimle oynadığı 2 maçı da kaybetmiş. İkisi de hazırlık maçıydı. 2004 zannediyorum ya da 2002. Ben 2004'tür daha doğrusu. Ben ikisini de izledim bu arada. Bizim maçımız olacağı için geriye dönüp iki maçı da özetlerini izledim. Gerçekten çok fark var arada. Avustralya mağlup olduğu son 5 karşılaşmada gol atamamış. Biz de son 5 galibiyetimizin 4'ünde kalemizi gole kapatmışız. Yani Avustralya gol yollarında sıkıntı yaşıyor. Biz de savunmada iyiyiz. Gol yemeden galip geleceğimiz bir karşılaşma olmasını bekliyorum demiş. Sevgili dinleyicimiz ismini yazsaymış çok daha iyi olurmuş. Ayhan yazmış mı yoksa? Yazmış aslında. Ben o kadar uzun bir mesaj ki başındaki ismi okudum ya.
0: Unuttum
1: Sonuna
0: onu.
1: gelene kadar evet ben onu hatırlamıyordum. Teşekkür ederim.
0: Sondan başla abi bir dahakine.
1: Tamam. Vedat ve Burak. Bence ne demiş? Ancelotti Brezilya iyi bir iş çıkartabilir diyor. Fas'ı 2-0 yener diyor. Peki. Ben kuponumda Türkiye maçında 4 sarı kart çıkar ve Brezilya kazanır oynadım demiş. Hayırlısı olsun sizin için. Bu kupona bağlı olan Bosna Hersek bir gol atar vardı. O zaten gelmişti demiş sevgili Erdal Çorlu'dan. Teşekkürler. Toto'da 2'de 2 gidiyorum kaldı 13 demiş dinleyicimiz.
0: Yolu
1: Efendim. Evet evet yani bir
0: yarılamışsınız
1: şey kalmış. Sevgili
0: ya.
1: Hasan. Teşekkür ederiz sevgili Hasan. Bu arada Toto ile ilgili de yine Burak'la beraber yapıyoruz şeylerimizi, tahminlerimizi. Onları da yine Uğur Böceği şans oyunlarında paylaşıyoruz bundan
0: Evet.
1: sonraki bölümde. Devam. Ne demiş? Tutma olasılığı nedir demiş. Nasıl bir kupon sizce demiş. Hasip. Sevgili Hasip. Bakalım sevgili Hasip. Brezilya-Fas handikaplı bir galibiyetini bekliyor Brezilya'nın. Haiti-İskoçya, İskoçya'nın handikaplı galibiyeti demiş. Yani yine aynı yerdeyiz. Ben Brezilya'ya çok güvenemiyorum ama umarım yazdığınız gibi gelsin. İskoçya konusunda ben size katılıyorum. Ben de İskoçya'nın farklı kazanabileceği düşüncesindeyim. Ama Brezilya-Fas, ya ben şu ana kadar oynanacak en zor maç diyorum. Ya bakalım. Yani sizin için umarım ben yanılırım. Ama ben orada bir taraf bahsi yapmadım mesela.
0: Şimdiye kadarki en zor maç turnuvada evet.
1: Ben orada taraf bahsi yapmadım Burak. Orada daha çok işte karşılaşma özel bahisleri üzerinden bir değerlendirme yaptım. Çünkü çok daha fazla seçenek var. Kendimi bağlamadım gidip de bir taraf kazanıra.
0: Yani zor. Ben dediğim gibi Brezilya'nın Brezilya gibi oynarsa kazanabileceğini düşünüyorum ama öngöremiyoruz tabii. Şu an Ancelotti Brezilyası tamamen kapalı kutu büyük maçlar için.
1: Sevgili dinleyicimize teşekkür ederim Hasip Bey'e. Yani dilerseniz işte gidip kuponlarımızı görebilirsiniz. Oradan belki hep söylüyorum zaten inceleyin kuponlarımızı ve gene kendi istediğinizi oynayın.
0: Birleştirin, hibrit bir
1: Tabii
0: kupon yapın
1: yani
0: mesela.
1: ya da benim yaptığım 4 kuponun ayrı ayrı birer maçını alıp bir kupon yapabilirsiniz. Kendi maçınız varsa benim yaptığım içinden çok beğendiğiniz varsa alabilirsiniz. Yine Burak'ın yaptığı kuponlardan böyle. Lütfen bu konuda yine kendi hislerinize güvenin. Yani biz sonuç itibariyle kendi düşüncelerimizi oraya koyuyoruz. Ve zaten biz de oynuyoruz. Ya kazansa da birlikte kazanılıyor. Kaybetse de birlikte kaybediliyor. Anlatabiliyor muyum? Yani ben oynamadığım bir şeyi, kuponu kimseye zaten kimseyle paylaşmıyorum. Onu söyleyeyim. Bir tane daha geldi. Hemen bakalım. Ne diyor? Olympiakos Panathinaikos. Bak bu sana.
0: Bu akşam.
1: Kazanma neymiş? 6 ya da 10 sayı farklı ev sahibi kazanır. 6 ya da 10 aralığı. Fark.
0: Ya bu çok zor bir bahis. Mesela orada şu an maç oynanıyor bu arada ilk periyot. İnanılmaz bir hakem kollaması var Olympiakos tarafında. Son maçta bu arada Euroleague şampiyonluğundan sonra OAKA'da yani Panathinaikos'un sahasında Yunanistan Ligi'ni de alabilirdi Olympiakos. Cedi Osman yoktu, Sulukas yoktu, Rogavopoulos yoktu. Kendrick Nunn uzun süre sonra iyi bir maç oynadı. Son 6 dakika oyundan atıldı 5 faul alıp. Ona rağmen bir şekilde kazanmayı başardı Panathinaikos cephesi. Bence bir karakter koydular. Bugün şu an itibariyle 7 sayı gerideler. Gönlümden geçen Panathinaikos galibiyeti ne olur derseniz 6-10 sayıyı bulur mu bilmiyorum.
1: Yani işte ev sahibi için diyor galiba.

0: olmasına nazaran Fenerbahçe'ye kıyasla söylemiyorum. 162.5 üst ve 1'in oranı çok güzel.
1: Evet,
0: Fenerbahçe kazanır, 162.5 üste gider maç.
1: Doğru. Bak sevgili Ali İhsan yazmış bana. Ali İhsan'ı hatırladım bu arada. Kendini hatırlatmak için de bana şey yapıyor. Günü falan hatırlatmaya çalışıyor. Bak şöyle bir gündü falan diye yazmış ama ben sevgili Ali İhsan'ı hatırladım. Teşekkür ediyorum mesajı için. Bir gün şeyi de bizi hastaneye götürmüştü taksiyle. Orada tanışmıştık. Çok teşekkür ediyorum. Türkiye maçı üst olur demiş o da.
0: Kendisine o zaman Ümit Besen'den seni unutmayı ömrüm yetermiş şarkısını armağan ediyorum.
1: Evet. Üst olur demiş Türkiye maçı.
0: Vallahi ben
1: yani
0: çok...
1: 3 gol olur demiş ama ben 3'ünü de biz atarız diye düşünüyorum.
0: Yani.
1: Bu arada ben 3-0-1 skor tahminim de var.
0: Benim de orada skor tahminim.
1: Daha doğrusu 0-3 özür dilerim.
0: 2 tane skor oynadım. 0-1-0-2.
1: Hadi bakalım. Evet, Fenerbahçe Beşiktaş'ı konuştuk değil mi? 2'den evet. 1'i söyledin. Katar İsviçre ne diyor? Deplasman her iki yarıda da gol atar mı diyor. Evet.
0: Güzel iş. Güzel iş.
1: Brezilya Fas. Orada özel bahis diyor. Brezilya 2 ve artı gol mü diyor burada? Korner mi? Onu anlayamadım.
0: 2 ve artı gol herhalde 1.5 üst olarak verirdi tarafı.
1: Yok, burada ama özel bahis derden almış. Anlayamadım onu. Yazarsınız. Ve son olarak da ne demiş? Avustralya Türkiye handikaplı 0 demiş.
0: Yani burada kaç handikaptan ama birden mi?
1: Bir handikapa 0 demiş.
0: 1-0 Türkiye galibiyeti bekliyor yani.
1: Evet, yani tek farklı bir galibiyet bekliyor, doğru. Peki devam. Merhaba Ahmet, ben Kanada'da yaşıyorum. Milli takımımızdan çok umutluyum. İnşallah uğurlu geleceğiz. Yarı final görürüz. Bugün 4-0 skor tahminim, iyi yayınlar diliyorum demiş. Sevgili Ahmet'e çok teşekkür ederim. Maça gidiyor musunuz bu arada, onu merak ettim. Yani eğer mesaj atarsanız da sevinirim, maça gidiyorsanız.
0: Vallahi gidiyormuş coşkusu var ama bak 4-0 yüksek bir skor verdi. Maça gidiyormuş, heyecanı var kendisinde, onu gördük.
1: Bak şey diyor ki Avustralya-Türkiye maçı için 2.5 üst ve yok diyor.
0: Güzel.
1: Güzel. Bence güzel. De güzel. Yani beklentim benim en azından 0-3 olduğu için zaten katılıyorum.
0: Ortak çıkarlarda buluşmuşsunuz.
1: Tabii. Sayın Vedat ve Burak Bey, iyi programlar, kolay gelsin. Burak Bey'in Fenerbahçe-Barcelona basket maçları tahmini nedir? Demiş İstanbul'dan Turgay. Selamlar, sevgiler demiş. Lütfen soyadımı okumayınız demiş. Sevgili Turgay, yazmamışsınız zaten.
0: Bulur okuruz.
1: Ha şeyden anladım.
0: Ha yukarıdan WhatsApp kısmından, şey profil kısmından.
1: Okuyayım mı Turgay Bey? Gördün mü? Bak okurum.
0: Talep yüksek olursa okuruz.
1: Ne diyorsun peki
0: okuruz.
1: Fenerbahçe ve Barcelona? Fenerbahçe'ye gerçi az çok iyi yorum yaptın ama.
0: 162.5 üst ve 1 dedim.
1: Bunlar için kupon hazırladın mı Uğur Böceği'ne?
0: Yani gündüz attım evet.
1: Attıysan evet, oradan da görebilirler bu arada.
0: Spoiler
1: tamam, biz buradan da tamam veriyoruz canım, zaten sorun yok. Burak söylüyor ama dilerseniz bugün Burak yayında. Burak'ın basketbol tahminini öğrenebiliyorsunuz ama haftanın 7 günü o şeyleri öğrenmek için, tahminleri öğrenmek için siz de Uğur Böceği şans oyunlarından alabilirsiniz. Hızlıca söylüyorum. Nasıl alacaksınız onu da Uğur Böceği'ne sorun. Biz programı daha fazla bu konuyla meşgul etmeyelim. 0540-300-097 0540-300-097 buraya yazın WhatsApp'tan. Onlar size anlatacaklardır diyelim. Barcelona ve Fenerbahçe, evet sendeyiz.
0: Evet, Fenerbahçe Beko için dediğim gibi orada yüksek skorlu bir maç olmasını bekliyorum. Tamamen iki takımın da yorgunluğu, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ayrı ayrı oyun profillerine bakınca. Öte yandan Barcelona-Tenerife maçı için Tenerife inanılmaz bir takım. Bak mesela Real Madrid'e dedikleri maçta 43 yaşındaki Marcelinho Huertas, 23-37 yaşındaki Patty Mills 29 sayı attı. Son Barcelona maçında 37 yaşındaki Patty Mills 36 sayı attı. Hakikaten onlar ilginç bir takım. Burada ben 171.5 istiyorum. Ya Barcelona tempoyu düşürmeye çalışacaktır ama Tenerife'nin çok iyi şütörleri de var. O maç yüksek evet. Skora gider ki bir önceki maçta yüksek skorlu bitmişti.
1: Evet, kesinlikle. Ben de valla senden takip ediyorum basketbolu, biliyorsun yani. Bu konuda saygı duyuyoruz senin düşüncelerine.
0: Çok teşekkür ederim. Bilmukabele.
1: Rica ederim, ne demek. Evet, hadi geceye devam edelim mi? Ama kısa bir reklam aramız varmış. Sadece 1,5 dakika sonra buradayız.
2: Otuz çift sıfır 97

0: Uğurlu Saatler devam edecek. Radyo
1: Spor. Reklam.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok

0: kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
1: Şampiyonla son düzlükte.
2: Haziran ayına özel elektrikli modellerde avantajlı fiyatlar ve sınırlı sayıda 20.000 TL ZES şarj desteği Hyundai Imar Sancaktepe'de.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: 30-0097 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam ediyor.

0: Evet, kısa ara demiştik. Hemen ardından karşınızdayız. Ben Vedat Parlak, Burak Alaca ile birlikte karşınızdayız. Uğur Böceği Şans Oyunları sponsorluğunda hazırlanıyor Uğurlu Saatler. Sizlerle birlikte olmaya devam ediyoruz. Gecenin maçlarına geçmeden Burak, basketbolda bir heyecan daha devam ediyor NBA'de. İstersen onunla ilgili de düşüncelerini paylaş. Onunla ilgili de bir soru gelmiş dinleyicilerimizden.
1: Evet, bugün NBA finallerinin 5. maçı. Seride şu an New York Knicks 3-1 önde. San Antonio Madison Square Garden'da oynanan ilk maçı kazanarak bir baş kaldırdı. 4. maçın hikayesinden biraz bahsedeyim mi? Zaten birçoğunuz biliyorsunuzdur. Maçta 29 sayı öne geçti San Antonio Spurs. Burada bir geri dönüşe imza attı New York Knicks evinde ve bütün mental üstünlüğü ele aldı. Neye binaen söylüyorum bu mental üstünlüğü ele aldı? 29 sayıdan geri döndüler. Son saniye, bitme sayılı saniye kala OG Anunoby'nin inanılmaz şans faktörünün devreye girdiği, atletizmin, ruhun devreye girdiği bir tip basketiyle kazanmayı başaran San Antonio Spurs, düzeltiyorum, New York Knicks oldu. Orada mental olarak bence rakibi mat ettiler. 2-29 oranı var. Bugün Knicks galibiyetini denenebilir buluyorum. 2, burada şöyle bir önerim olacak. Jalen Brunson 30 sayı atar ve New York Knicks kazanır. Düzeltiyorum, Jalen Brunson 5 üçlük atar ve New York Knicks kazanır. 8 oran. Neden bunu söylüyorum? Jalen Brunson bu takımın en iyi oyuncusu ve bu finallerin MVP'si ödülü var ya. Hı hı. O konuda OG Anunoby ile biraz kafa kafaya gidiyor. Towns biraz orada. Orayı yırtmak için bugün ekstra bir şut performansı gelebilir Jalen Brunson'dan ki fizikli bir takım San Antonio Spurs. Boyalı alandan ziyade yayın gerisinde etkili olmaları lazım kazanmak için. Velhasıl toparlamak gerekirse iki seçeneğim var ki bunu Uğur Böceği, evet, WhatsApp grubunda da paylaştık. New York Knicks kazanır. Jalen Brunson 5 üçlük atar ve New York Knicks kazanır kombinasyonu 8-30'dan. Bu arada bugün basketbol için bir kuponum daha var. Yine gruptan erişebilirsiniz.
0: Peki, teşekkürler. Maalesef gidemiyoruz diyor. Biraz önce Kanada'dan yazan dinleyicimiz vardı ya, sevgili, hı-hı, Ahmet. Diyor ki maalesef gidemiyorum maça çünkü Niagara'da yaşıyorum. 4600 kilometre var diyor aramızda. Ama merak etmeyin, Vancouver'daki dostlarımız bizi aratmayacaktır. Türk şöleni olacağından eminim orada diyor. Çok teşekkür ederiz, inşallah düşündüğünüz ve söylediğiniz gibi olur. Sevgili Turgay teşekkür etmiş. Biraz önce basketbolla ilgili sorusuna cevap vermiştin ya Burak'cığım. Onun için teşekkür etmiş. Teşekkür ederiz biz de. Vedat Bey, sizin sabah programlarınızı dinleyen eski bir dinleyiciyim diyor. Oo, evet, çok eski. Sevgili Barış Ertül'le birlikte sabah yaptığımız programlar. Yani bayağı bir, neredeyse 10 yılı vardır be, en az 10 yılı. Yani en son programdan sonra 10 yıl diyorum. İlkine bakarsak belki 17-18 bile olabilir.
1: Siz ilk programda, ben ilkokula gidiyormuşum herhalde.
0: Ya muhtemelen, evet.
1: Ay, şimdi buradayız.
0: Vedat abi, sizce Yunanistan basketbol şampiyonluk son maçında birinci periyot 26-17 Olympiakos lehine Panathinaikos buradan döndürebilir mi demiş.
1: Dönmesini temenni ediyorum, dönebilir.
0: Tamam, peki. Bu soruya da cevabı vermiş olduk. Kimden gelmiş mesaj, ona da bakalım hemen. Tuncay'dan gelmiş, sevgili Tuncay'dan. Teşekkür ediyoruz bir kez daha. Evet.

0: Şimdi istersen yavaş yavaş futbolda, Dünya Kupası'nda bu akşamın maçlarını konuşmaya başlayalım. Katar-İsviçre var. Saat 22'de başlayacak Burak. Güzel de bir karşılaşma bence. Yani oran açısından bizi tatmin edecek bir oran değil tabii direkt maç sonucuna gitmek. Ama farklı bahis seçenekleri var. Yine onları bulabiliriz diye düşünüyorum. İsviçre galibiyetine çünkü 1-11'lik bir oran var. Gerçekten çok düşük.
1: Oynamayın der gibi.
0: Ya zaten evet bu biraz da öyle. Karşılaşma özel bahislerine baktım Burak. Oradan bir şeyler çıkarabiliriz diye düşünüyorum. Ama belki sen hani bir combo deneyebilirsin özel bahislere geçmeden önce. Var mı öyle bir düşüncen?
1: Vallahi şöyle bir düşüncem var. Katar milli takımını çok iddialı bulmuyorum turnuvada. Takımın kadrosu zayıf ama takım başında eski bir UEFA Avrupa Ligi şampiyonu var. Julian Lopetegui. İsviçre bence kazanacaktır. Bir hedef maçı onlar için. Biraz geri giden bir jenerasyonları var. Aslında genç oyuncular da çıkıyor işte. Dan Endoy olsun, Manzambi olsun. Belki kendilerini gösterebilirler. Burada İsviçre kazanır 2,5 üst diyeceğim. Benzer profilde bir Ürdün maçı oynadılar çünkü. 2-0 bitmişti o da. Orada çok rahat kazandılar. Bugün de kazanırlar.
0: Yani Lopetegui çok iyi bir teknik direktör de yani bu Katar'ı nasıl oynatacak?
1: Malzeme yok.
0: Malzeme yok yani. Evet.
1: Ya sen şimdi mutfağa Gordon Ramsay'i sokup sadece makarna, tuz, salça verirsen o adamın yapabileceklerinin bir sınırı var. Hani
0: Şüphesiz şüphesiz.
1: malzeme vermen lazım.
0: Devam edelim o zaman. Ne diyoruz? Karşılaşma özel bahislerine hemen hızlıca bakalım. Kaleci asist yapar var. Çok ilginç ilginç
1: Somer.
0: bahisler. Evet, gerçekten. Ceza sahası dışından gol atılır diye bir bahis var mesela. Ne dersin?
1: Ya bu İsviçre tarafında alınabilir bir risk. Neden diye sorarsan Xhaka gibi, Freuler gibi orada şut özelliği olan oyuncular var. Yani deneyip bunu bulma ihtimalleri var bana
0: Bu
1: sorarsan.
0: ceza sahasında dışından gol atılır 3 oran. Gerçekten hiç fena
1: Bu
0: değilmiş.
1: oranların biraz daha yüksek olması lazım kanımca.
0: Yani evet belki de. Herhangi bir yarı berabere biter diyor.
1: Zor görüyorum.
0: Ben de aynı fikirdeyim seninle. Gol dakikaları toplamına bakalım diyor. O tabii ben çok onu tercih etmiyorum. Sen tercih ediyor musun? Gol dakikaları toplamı diye bir bahis var ya.
1: Ya bu çok mucizevi bir şey, tercih etmiyorum açıkçası.
0: Ya ben burada gollerde şöyle bir tercih yapıyorum. Hani ilk golün dakikası var ya. Ya da ilk golün demeyelim. Şu dakikalar aralığında gol olur diyor ya. Ben genelde onu tercih ediyorum. Bak burada ne demiş mesela? Hemen ona bulalım. 0 ila 5 dakika aralığında gol olur. 8-40 oran var.
1: 20-30 aralığına ne veriyor abi?
0: Oraya da bakacağım ama bak ben sana bir söyleyeyim. Bu ilginç biliyor musun? Bu gelebilir.
1: 0-5.
0: İlk 5 dakikada İsviçre gol atabilir.
1: Olabilir.
0: Nispeten zayıf rakibine karşı.
1: Peki bunu turnuvada da şimdiye kadar gördük. Meksika'da çok erken bir gol buldu
0: Oran da
1: biliyorsun.
0: 8-40 o yüzden söylüyorum.
1: Denemeye değer olabilir.
0: Evet peki. Ne dedin sen? 20 ile 30 arası mı dedin?
1: Evet.
0: Öyle bir bahsimiz yok. 0'la 20, 0'la 30. Yani maçın başından itibaren
1: Sıfırla
0: bakıyorum.
1: 30 aralığına ne veriyor abi?
0: 0-30, 1-80. Çok güzel değil mi?
1: Bence gayet güzel.
0: Tamam ya buradaki şeyi bulduk. Bence bahsi, değil mi?
1: %100 0-30 hoşuma gitti benim de.
0: Tamam buradan devam edelim bakalım. Başka ne var? İsviçre'nin golleri var. Kafayla gol atılır mı sence?
1: Bunu öngörmek zor ya. Yani İsviçre burada hücum profiline bakıyorum. Embolo çok pivot bir santrafor değil. Endoy'un öyle özellikleri yok. Yani çok uzun bir takım değil ama topunu ne kadar tercih ederler? Hani kornerlerde Elvedi, Akanji gibi oyuncular belki faydalı olabilir ama buna da güvenip yola çıkmazdım açıkçası.
0: Evet, olabilir. Doğru söylüyorsun. İki takım da her yarıda kart görür.
1: Buna girmem mesela. İsviçre'nin kart
0: Yani
1: görmesi.
0: toplam iki kart görecek. Birini birinci yarı, birini ikinci yarı. Öteki de iki kart görecek. Birini en az. Böyle bir durum.
1: Bu iki takım biraz denk olsa belki denerdim ama siklet farkı çok hissedilir olduğu için girmezdim açıkçası.
0: Anladım. Peki. Ne varmış? Faul olur. Hangi aralıkta faul olur gibi bir tercih var. Burada var monitörüne ne dersin? Katar İsviçre maçında olur mu ihtimal?
1: Ya
0: Ya ben
1: şimdi
0: şöyle bir şey söyleyeyim bak. Ben hemen hemen her maçta bir kere VAR'a gider hakem. Bunu deniyorum. Çünkü dedim ya yeni kurallar var. Yeni kurallara göre işte kornere çıktı top. Müdahale edebiliyor var.
1: daha kolay artık.
0: Ne bileyim işte sarı kart müdahale edebiliyor var. O yüzden daha fazla gitme ihtimali var. Onu söylemeye
1: Burada şunu
0: çalışıyorum.
1: söyleyeyim mi abi? Bak mesela arada İsviçre'nin erkenden bastırıp skor alabileceğini düşünüyoruz ya. Hayal kırıklığının getirdiği öfkeyle Katarlı oyuncular biraz agresifleşebilir belki. O yüzden VAR denenebilir. Kırmızı kart bahsi bile denenebilir.
0: Olabilir, olabilir.
1: İnsanız
0: Doğru.
1: neticede hepimiz.
0: Selamlar, iyi yayınlar Bursa'dan Turgut. Vedat abi yarın 1-0 olsun bizim olsun. Saygılar, sevgiler. Burak abiye de selam demiş. Teşekkürler.
1: Selamlar, sevgiler.
0: Aynı fikirdeyiz canım. 1-0 olsun bizim olsun diyoruz da. Yine de hani gollü de olsa.
1: 5 olsa da hayır demeyiz.
0: Varşova'dan selamlar sevgili Vedat abi. Sevgili Alaca. Milli takım 5 atar. Amerika'yı izledim. Bence bize sökmez havaları. Onları da yeneriz. Paraguay'ı saymıyorum bile. Saygılar, kolay gelsin demiş.
1: Valla diğer iki maçta skor konusunda çok bir takıntım yok. Kazandığımız sürece de Amerika'ya 5 atmak isterim.
0: Sevgili Şahin Varşova'dan.
1: Selamlar kendisine. Amerika'ya 5 atmak isterim.
0: Peki. İyi yayınlar. Gol dakikasında örnek veriyorum. 0 ile 30 dakika arasında su molası da veriliyor ya. Kaybedilen dakikalarda sonucu değiştiriyor mu? Hayır.
1: Oyun durmadığı sürece. Evet. Aynen öyle.
0: Yani mesela bakın. Eskiden şöyle bir bahis vardı. Aradım bulamadım. Burak. Maç kaç dakika uzar bahsi. Ya aslında liglerde vardı bu.
1: Biz Süper Lig'de her maçı 6 dakika oynarım mesela.
0: İşte 4 dakika, 5 dakika, 6 dakika diye ya 5 dakika üstü, 4 dakika üstü, 6 dakika üstü gibi tercihler açılıyordu. Şimdi bu su molaları olduğu için açılmıyor.
1: Risk çünkü.
0: Ha, çünkü zaten 2,5-3 dakikası banko.
1: E tabi.
0: Yani su molalarından kaynaklı hakem 3 dakika zaten koyacak üzerine.
1: Burada standart nedir biliyor musun abi? Ekstra bir şey olmadıkça 6 dakika verir geçersin ya.
0: İşte öyle görünüyor. Genelde mesela dün akşam da 6-7 dakikalık şeyler gördük ama... Evet. Dediğim gibi yani bu şeyde göremedim turnuvada o bahsi, maç ne kadar uzar bahsi. Yine de şöyle bir bakayım da benim gözümden kaçmamıştır herhalde. Ya dediğim gibi çok böyle ayrıntılı inceledim Can, Burak, o kadar çok şey var ki, tercih var ki. Yani hem maçları tek tek izledim hem işte o karşılaşma değil de turnuva bahisleri var ya uzun vadeli. Onları inceledim. Ya muazzam. Mesela orada çok güzel 7-8 maçlık böyle 1-20-1-30'luk bir şey çıkarabilirsin.
1: Kombi.
0: Yani, tabii ya 8 maça 1-30'dan 1-25'ten koysan yine iyi bir oran yapıyor çünkü. Yani, o da şöyle yani neden 1-20-1-30 onu da söyleyeyim. İşte atıyorum şeyden bahsediyor. İsviçre gruptan lider çıkar mı? Ya da ne bileyim İngiltere grubundan lider çıkar mı? Onların oranları düşük olduğu için.
1: Hı hı.
0: Onlardan bahsediyorum yani. Peki o zaman buradaki bahsimiz şu değil mi bizim? 0 ile 30 dakika arasında gol olur.
1: Bu bahse 1.80 çok güzel. Hakikaten
0: tamam.
1: Çok güzel.
0: Bunu da buradan seçmiş olduk seninle birlikte. Yarış başlamak üzere. Yarışa gideceğiz birazdan. Ama gitmeden hemen bir kez daha hatırlatmak istiyoruz sevgili Burak'la birlikte. Şimdi biz kuponlarımızı burada sizlerle paylaşıyoruz zaten. Daha doğrusu tahminlerimizi paylaşıyoruz da neler düşündüğümüzü. Ama bunları kuponlaştırıyoruz ve her gün Uğur Böceği şans oyunlarıyla paylaşıyoruz. Uğur Böceği şans oyunlarına ulaşırsanız eğer kuponlarımıza da ulaşabileceksiniz. Onun için de ben ulaşabileceğiniz numarayı şimdi veriyorum. Vereyim mi Burak?
1: Buyurunuz.
0: Tamam peki. Müsaade etmesen vermeyebilirim.
1: O zaman kapatalım hemen programı.
0: 0540-300-097. Orada sana bu soruyu sorarken eğer not alacak kimse varsa hazırlansın diye o arayı doldurma. Sana o soruyu sorarak ya bak bu kadar şey düşünüyorum, ince analitik. Düşünüyorum. Farkındasın.
1: Tabii dolgu soru.
0: Evet. Tekrar edelim. 0540-300-097. WhatsApp attı efendim. Uğur Böceği şans oyunlarının buraya yazın. Müşteri hizmetleridir. Yazın. Ben kuponlara ulaşmak istiyorum. Burak Bey'in, Vedat Bey'in, Görkem, sevgili Görkem Tezer'in diye yazın. Oradan hemen size zaten nasıl ulaşacaksınız? iddia.com'a üyeliği nasıl yapacaksınız? Hepsini anlatırlar. Hiçbir ücret ödemiyorsunuz bu arada. Öyle ücretli bir şey değildir. Sadece Uğur Böceği üzerinden oynarsanız onları sizinle paylaşıyorlar. Teşekkür ediyorum. Şimdi yarış başlamak üzereymiş. Yarışa bir gidelim. Dönelim ve artık kalan maçlarımızı işte ne kaldı? Brezilya Fas'ı biraz daha ayrıntılı konuşuruz. İşte özel etkinliklerine bakarız. Bir de ne var? Haiti İskoçya var.
1: Evet.
2: .30-0097 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.

0: 2 numarada Kaya Nilim ilerliyor. Onun şimdi yarım o kadar gerisini 7 numarada Gurek geldi. Onların hemen dışında 13 numarada Mrs. Malibu var. Dışlarında 5 numarada Demirlihan. Onların da 2 boy kadar gerisinde iç kulvara yakın ilerleyiş halinde. 12 numarada Kaya Nilim. Onun da yarım boy gerisinde 8 numaralı Çındalaş sırasıyla Safkanlar son 600 metreye girdi. Liderliği ele alan 10 numarada Turgulan temposunu artırıp 3 boy kadar fark temin etti. İkincilikte 3 numarada Baba Kunter var. 1 boy geride üçüncülükte 6 numaralı Gönül Sarayı. En dışta 1 numarada Ergiden en iç kulvarda 11 numarada Berruna sırasıyla Safkanlar son 300 metreye girdi. Liderliğini 10 numarada Turgulan sürdürüyor. Tekrar geldi 3 numaralı Baba Kuntar, fark yeniden azalttı. 2 boy geriden dışarıdan 7 numaralı Gurek, içeriden de 6 numarada Gönül Sarayı atağa kalkıyorlar. Son 200 metreye girdikten sonra en dış kulvardan gelen 7 numaralı Gurek rakiplerinden liderliği aldı ve hızla fotoya doğru sürüklenmeye başladı. Fark 3 boya kadar çıktı. 7 numaralı Gurek birinciliğe doğru koşuyor. 5 boy farkla 7 numaralı Gurek kazanıyor. 3 numaralı Baba Kunter ve 10 numaralı Turgulan ikincilik için potoyu beraber geçti. 6 numaralı Gönül Sarayı 4. 1 numaralı Ergiden de 5. oldu. 7 numaralı Gurek kazandı yarışı. Murat Geçeci ile start aldı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. TCK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tck.org.
3: Reklam.
4: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
5: Kredi. Radyo Spor.
6: Milli takımımız 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda sahaya çıkıyor. Dev maçın coşkusu Bilyoner'de yaşanıyor. Yarın sabah 7'deki Avustralya-Türkiye maçı için Bilyoner'e gel. Sadece Bilyoner'de canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa.
7: Sporda eğlenmenin ilk adresi Bilyoner.
8: Smokin bizim işimiz.

0: Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
1: Şampiyonla son düzlükte.
2: Reklam. 30-0-97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam ediyor.

0: Devam ediyoruz. Artık son bölümdeyiz sevgili dinleyiciler. Radyo Spor'dasınız. Ben Vedat Parlak. Uğur Böceği Şans Oyunları'nda hazırlanıyor. Sponsorluğumuz var. Ve uğurlu saatlerdesiniz. Cümleyi de toparladım sonunda. Burak, senin tabii mesain var biliyorum. Mesaine döneceksin. Teşekkür ederim. Vallahi büyük bir bölümünde programın benimle birlikteydin. Sana veda edelim ama gitmeden önce şu hatırlatmayı yapalım. Sevgili dinleyiciler, Burak Alaca'yı YouTube'dan takip edebilirsiniz. YouTube'da çok güzel içerikler üretiyor Burak. Özellikle işte futboldaki gündeme dair yaptığı videolarla, işte Dünya Kupası'na dair yaptığı videolarla da başarılı işler yapıyor. Yani ben bir arkadaş olarak gurur duyuyorum yaptığı işte. Size de öneriyorum. Burak Alaca, zaten böyle yazsanız herhalde bu isme sahip kaç insan çıkar ki?
1: İlk ilginç bir şekilde daha çok az sayıda video var aslında, yeni bir kanal olduğu için henüz yeni 150 aboneye ulaştı galiba ama en üste çıkıyor.
0: E tamam işte, diyorum ya, bu isimde kaç kişi olabilir ki?
1: Desteklerinizi bekliyorum valla. Tek kişi olmak açısından yardımınıza biraz ihtiyacım var.
0: Evet evet, yani sayıyı en azından işte bu abonelikle yaparsanız, eğer Burak'a desteklerseniz, aynı zamanda o güzel içeriklere de ulaşmak isterseniz, hızlıca Burak'a binlere ulaştıralım inşallah.
1: Çok teşekkür ederim abi. İyi yayınlar dilerim. Vakit ayırdığın için teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Burak Alaca'ya teşekkür ettikten sonra kalan maçlarımıza hemen bakalım, söz verdiğim üzere. Brezilya-Fas maçı var sevgili dinleyiciler. Bu karşılaşmayla devam edelim. Burada ben biraz önce de aslında paylaşmıştım sizlerle düşüncemi. Ben burada çok fazla maç sonucuna yönelik bir tercihte bulunmayacağım açıkçası. Ya benim beklentim burada daha çok, az önce de belirtmiş olduğum gibi, özel bahisler, özel tercihler, onları yapabiliriz. Birazdan zaten onu da aktarmış olurum. Hemen şöyle isterseniz Brezilya maçı ile ilgili neler yapmışım, önce onları söyleyeyim. Ardından biraz daha inceleriz ayrıntılı olarak sevgili dinleyiciler. Evet, ne dedik? Brezilya-Fas mücadelesi için benim bir kere kafa vuruşuyla gol atılır şeklinde bir bahsim var. Yani ben bu karşılaşmada kafayla bir gol atılabileceğini düşünüyorum. Diğer taraftan yine karşılaşma özel bahislerinden ilk 30 dakika aralığı var ya, biraz önce de tercih etmiştik. O golün de gelebileceğini düşünüyorum. Ya yani ilk 30 dakika içerisinde bir gol gelebilir diye düşünüyorum. Onu da yine dahil ettim bugünkü tercihlerime sevgili dinleyiciler. Bu iki tercihi yeterli buldum. Brezilya-Fas maçında tekrar edeyim. Kafa ile gol olur. Ve 0 ile 30 dakika arasında gol olur. İki tercih. Dediğim gibi özel tercihlerden bulabilirsiniz. iddia.com'a girdiğinizde, orada işte maçın içerisine girdiğinizde özel bölümüne, özel başlığının altındaki şeyde bulacaksınız bu söylediklerimi. O başlığın altındaki oranlarda bulacaksınız sevgili dinleyiciler. Oradan rahatlıkla bakabilirsiniz diyelim. Bunun dışında hemen şöyle hızlıca şeye de bakalım. Neredeydik? Şurada, evet. Hemen şimdi hızlıca son maçımıza da bakalım. Haiti, İskoçya mücadelesi. Bence bu güzel maç bu arada. Yani bu tercih edilebilir bir maç. Maç sonucuna da burada tercih yapılabilir. Çünkü özellikle İskoçya'nın galibiyetine verilen 1.39'luk oranı ben çok değerli buldum. Bence Haiti maçında İskoçya kazanır ve 1.39'da bence güzel oran. Bu tercih yapılabilir. Dilerseniz burada handikaplı bir İskoçya galibiyetiyle oranı daha da yukarı çekebilirsiniz. Bu da yine tercih edilebilir bir durum. Bunun dışında yine özel bahislere baktığımızda oradan da yine bir şeyler çıkarabiliriz. Ben burada ne yapmıştım? Şöyle hemen bir bakayım. Onu da size aktarmış olayım. Haiti mi, İskoçya. Ben burada, evet şimdi hatırladım. İki futbolcunun golüne bahis aldım. Burada özel bahisler değil de oyuncu bahislerinden hareket ettim. Nedir o? İşte oyuncu gol atar. Che Adams. Ben İskoçya'da Che Adams'ın atabileceği bir gole verilen 2.17 oranın iddiada değerli olduğunu düşünüyorum. Bunun yanında diğer isim de sevgili dinleyiciler, Lawrence Shankland. Yine Shankland'ın da gol atabileceğini düşünüyorum Haiti karşısında. Yani 1.97'de onun oranı var. Bu iki isimden de tercih yapabilirsiniz. Bence güzel de bir tercih olur. Ama dileyenler direkt 1.39 şu anda hali hazırda oranı. Onu tercih edebilirler. 1.39'dan İskoçya galibiyeti de bence tercih edilebilir, alınabilir. Oran olarak ben yeterli buldum ama sizler nasıl düşünürsünüz onu bilemiyorum. Bu karşılaşmayla ilgili de düşüncemiz böyle. Peki ne yapabiliriz? Yani daha oynanacak maçlar var. Nasıl bir tercih yapabiliriz? Şimdi bir, Avustralya-Türkiye mücadelesinde benim beklentim, biraz önce de söylemiştim aslında, paylaşmıştım sizlerle. Şuradan hemen şu son kupona da bir bakalım. Evet, tamam, şimdi geldi. Avustralya-Türkiye maçında ben Türkiye'nin galip gelmesini bekliyorum. Maç sonucu 2'nin oranı 1.61. Gayet güzel bir oran. Haiti-İskoçya maçında da yine ben maç sonucu 2 bekliyorum. İskoçya'nın kazanmasını bekliyorum. Ona da yine 1.39 oran verilmiş. Bu iki maçın toplam oranı 2.12 mi yapıyor? Hemen bakalım. 2.24 yapıyor. Düzeltiyorum. Ben güzel bir kupon olduğunu düşünüyorum. Haiti-İskoçya maç sonucu 2. Avustralya-Türkiye maç sonucu 2. Böyle güzel bir ikili çıkabilir. Yani bunu tercih edebiliriz diye de düşünüyorum. Var mı bakalım başka yeni bir şey? Yok. Tamam. O zaman bunu da sınırlandıralım. Tüm bu kuponları aslında ben sabah saatlerinden itibaren yaptım ve paylaştım sevgili dinleyiciler. Yani bu kuponlar henüz daha yeni gelen kuponlar değil, onu söyleyeyim. Ben bu kuponları sabah saatlerinde yaptım ve Uğur Böceği şans oyunlarıyla paylaştım. Ve onlar da işte kuponları isteyen Uğur Böceği şans oyunları üzerinden iddia.com'a bayilik yapan herkesle paylaşıyorlar. Bir kez daha hatırlatalım o bölümü. Benim, yani Vedat Parlak'ın, sevgili Görkem Tezer'in, Burak Alaca'nın kuponları Uğur Böceği şans oyunlarında. Ulaşmak da çok kolay ve ücretsiz. Nasıl ulaşacaksınız? Uğur Böceği şans oyunlarının WhatsApp numarasını bir kez daha söylüyorum program sonunda. 0540-300-097. 0540-300-097. Buraya yazın. Ben kuponlara ulaşmak istiyorum. Nasıl ulaşabilirim? Onlar size zaten iddia.com üyeliğini nasıl yapacağınızı da aktaracaklardır. Yani Uğur Böceği şans oyunları üzerinden yapacaksınız. Hem de zaten size kuponları da ulaştıracaklardır diyelim. Hepinize bol şanslar diliyorum tabii kuponlarınızda. Ümit ediyorum kazançlı bir gün olur herkes için. Her şeyden önce sağlık. Dediğim gibi sonrasında da kazanç dileyim. Bu arada şunu da belirtmekte fayda var. Yani Dünya Kupası'nda çok iyi bir başlangıç yaptık. Ben ya yani kimle konuşsam aslında herkes aynı şeyi söylüyor. Bu Dünya Kupası'na özellikle iddia severler iyi bir başlangıç yaptılar, görünen o. Ve buradaki tabii bahis çeşitliliği de çok büyük avantaj sağlıyor. Onu da söyleyelim. O açıdan da herkes bence çok memnundur, mutludur diye düşünüyorum. Burada Dünya Kupası boyunca yayınlarımız olacak. Bu yayınlarda da yine sizlerle düşüncelerimizi paylaşacağız sevgili dinleyiciler. Bu akşam saatler 21'i gösterdiğinde yine Dünya Kupası'nda Kupada Bugün programı var. Kupada Bugün programı da Esport, Radyo Spor ortak yayınıyla sizlerle buluşacak. Maçlardan önce maçlara dair yine düşüncelerini paylaşacak Esport'un değerli spikerleri. Sevgili Doruk Keskin orada, Can Önduygu orada yine. Sevgili Murat Fevzi Tanırlı yine moderasyonda. Güzel bir program yapıyorlar. Onu hem Esport'tan takip edebileceğiniz gibi hem de Radyo Spor'dan takip edebileceksiniz ortak yayında. Bunu da programın son bölümde hatırlatmış olayım. Gece yarısından sonra saatler 2.30'u gösterdiğinde voleybol erkek milli takımımız VNL'de olacak ve VNL'deki mücadelesi yine Radyo Spor'dan naklen yayınlanacak. Yani sporla dolu bir gece vaat ediyoruz size. Gerçekten de öyle. Neden böyle söylüyorum onu da hemen aktarayım size. Türkiye İtalya ile oynuyor bu arada. Gece 2.30'da Türkiye-İtalya maçı var. Unutmayın, bir yere not edin. Neden? Şu sebepten. Şimdi özellikle sabah 7'de milli takımımızın maçı var. Oraya kadar zaten hani geceyi nasıl değerlendiririz diyenler için işte bir voleybol karşılaşmasını da sizlerle buluşturuyor Radyo Spor. Gece takip edebilirsiniz Radyo Spor'dan. Bunu da bir kez daha belirtelim. Ve teşekkür ediyorum herkese bir kez daha. yayınımıza dahil olan, mesajlarıyla bize destek veren herkese teşekkür ediyorum. Ben artık salı günü tekrar karşınızda olacağım. Pazartesi günü yayınlarım yok. Ama bir daha hatırlatmakta fayda var. Eğer kuponlara ulaşmak isterseniz ben haftanın 7 günü Uğur Böceği ile paylaşıyorum. Burada yayınım olmasa da oradan ulaşabilirsiniz. Numara 0543-097. Bunu da aktardıktan sonra herkese güzel bir akşam diliyorum. Görüşünceye dek. Ha bu arada önce milli takımımıza başarılar diliyorum. Sonuna kadar arkasındayız. İnşallah çok başarılı bir turnuva geçireceğiz ve güzel anılarla geride bırakacağımız bir turnuva olacak. Öyle olmasını ümit ediyorum. Herkese mutlu akşamlar.
2: .30 çift 097 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler sona erdi.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
5: Şampiyonlar son düzlükte.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
8: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo Spor. Reklam.
9: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
1: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle

0: programda Ters Köşe. Ters Köşe. Radyo
1: Spor. Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
2: Evet.
1: Kimi patatesi çok seviyorsa patates yazıyor, atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu, en az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap dedim. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşünün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
0: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe.

Herkese merhabalar. Kupa'dan haberlerle karşınızdayız. Dünya Kupası'nda milli takım teknik direktörü Montella, Kenan Yıldız, Arda Güler ve Hakan Çalhanoğlu'nun Avustralya maçında 100 dakikayı çıkaramayacağını söyledi. ...2026 Dünya Kupası'nda futbol kuralları adına tarihi bir anı yaşandı. Paraguaylı Almiron'un kendini yere atarak kazandığı faul sonrası VAR incelemesinin ardından iptal edilen sarı kart, bu kez rakibi değil, aldatmaya yönelik hareket yapan oyuncuya, yani Almiron'a çıktı. Dünya Kupası'nda dün Amerika Birleşik Devletleri Paraguay'ı 4-1 gibi farklı bir skorla mağlup etmeyi başardı. Bu Dünya Kupası'nda şu ana kadar alınan en farklı galibiyetti. Yine Dünya Kupası'nda dün beklentiyi çok fazla karşılayamayan mücadelede Kanada, ev sahibi Kanada, Bosna Hersek'te 1-1 berabere kaldı. Dünya Kupası'nda bugün Katar-İsviçre mücadelesi var. Bu mücadelede İsviçre'nin bir gövde gösterisi yaparaktan farklı bir galibiyet alması tüm dünya kamuoyu tarafından bekleniyor. Ve son haberimiz 07'de Türkiye-Avustralya karşısında turnuvada ilk galibiyeti için sahaya çıkacak

Evet, C grubunda da yine Dünya Kupası'nda bugün Brezilya Fas'ı ağırlarken, daha doğrusu Fas karşısında ilk maçına çıkarken Haiti de İskoçya ile Dünya Kupası'nda C grubuna start verecek. Herkese mutlu akşamlar.

0: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi Bitali sunar.
1: Start verildi ve 5. koşu başladı. Rakiplerinin 1,5 boy gerisinde koşuya başlayabildi. 8 numaralı Bereket geldi ve 9 numaralı Demirnal. Yarışın liderliğini 4 numaralı Şampiyon Gümbür almıştı. 2 numaralı Has Ceylan'a yakalandı. Liderliği dıştan gelen 2 numaralı Has Ceylan aldı. 1,5 boy kadar fark yaptı. 4 numaralı Şampiyon Gümbür ikincilikte 1 boy kadar geride. İçeride 5 numaralı Esmer Dağ yarım boy geride. 6 numaralı Ufuk geri dışında 1 numaralı Mert Çantay koşuyor. Onun 1,5 boy kadar gerisinde 12 numaralı Halida. 1 boy kadar geride orta kulvarda 9 numaralı Demir Nal. 2 boy geride 3 numaralı King Gökçe sırasıyla Safkanlar son virajı koşuyor. Liderlik 2 numaralı Has Ceylan'da. Tempo arttı. Fark 3 boya kadar çıktı. 6 numaralı Ufuk geri ikincilikte 1 boy geride 5 numaralı Esmer Dağ 3.lükte. Ondan 1 boy geride dışta 1 numaralı Mert Çanta. Yarım boy geride ortada 12 numaralı Halida sırasıyla son düzlüğe çıkıldı. Son düzlüğe 2 numaralı Has Ceylan 4 boy farkta lider çıktı. Son 400'ü lider koşuyor. Dışarıda 6 numaralı Ufuk geri ikincilikte ortada 12 numaralı Halida var. İçeride 5 numaralı Esmer Dağ sırasıyla Safkanlar son 200 metreye girdi. 2 numaralı Has Ceylan liderliğini sürdürüyor. Fark 3 boy kadar. Orta kulvardan 12 numaralı Halida yüklendi. Farkı azaltmaya çalıştı. Bunu başardı. 12 numaralı Halida geldi koşunun liderliğini. Rakiplerinden aldı farkı da 1,5 boya kadar çıkardı. 9 numaralı Demirnal geliyor ama 12 numaralı Halida kazanıyor. 2 numaralı Has Ceylan ikinci, 9 numaralı Demirnal üçüncü, 1 numaralı Mert Çantay dördüncü, 3 numaralı King Gökçe de yarıştan 5. olarak ayrıldı. 12 numaralı Halida Onur Atmaca ile kazandı.
0: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. TZK e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tzk.org
3: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi başlıyor.

0: Radyo Spor'dan herkese merhabalar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikteyiz saat 24'e kadar. Güzel maçlar var, onları konuşacağız. Yine Dünya Kupası'ndaki başlangıçları bir konuşacağız. Dediğim gibi keyifli bir bülten var. Dünya Kupası bülteni ve her şeyden önemlisi kendi maçımız var. Evet, 2 haftalık aradan sonra 2 hafta oldu. Sevgili Alper Gün, futbol analisti Alper bizimle birlikte. Alper hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsın, iyi misin?
1: İyidir, çok şükür. Bak, sizleri sormalı.
0: Sen gittiğinden beri Dünya Kupası başladı. Düşün yani, Infantino'yu aradık. Dedik ki artık başlat şu Dünya Kupası'nı. O kadar uzun bir ara oldu ki artık. 2 hafta 15 gün oldu.
1: Tabii.
0: Özledin mi burayı? Doğru söyle.
1: Fazlasıyla.
0: Evet, sevgili Alper Gün'ü Twitter'da X'te takip edeyim. Kıymetli analizleri var. Nasıl başladı Dünya Kupası? Önce bunu bir sorayım sana şu ana kadar.
1: Evet, şimdiye kadar oynanan maçlar oldukça beklentileri karşıladı diyebiliriz. Özellikle Meksika ve ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri gerçekten beklenilen performansı sergilediler ilk maçlarda. Güzel bir Dünya Kupası oluyor gibi gözüküyor şu an için. Yani başlangıcı güzel olan bir organizasyon genellikle güzel olarak devam eder. Bu böyledir hep. Momentum, gollü şekilde devam eder. Bakalım, göreceğiz diğer maçlar ne olacak.
0: Özellikle dün tabii en gollü maçı izledik. Amerika Paraguay evet. Mücadelesi. Öncelikle şunu bir sorayım. Bizim grubu da tabii yakından ilgilendiriyor ama
1: kesinlikle.
0: Amerika'nın hücum setleri hani bayağı bir X'te de bayağı bir tartışıldı. Sen de izlemişsindir dikkatli gözle. Ne diyorsun yani, önce Amerika'dan böyle bir oyun bekliyor muydun? Bir ikincisi, hani Amerika'nın dünkü oyunu bizim maç üzerinde bize ne kadar tehlike arz ediyor?
1: Evet, özellikle bireysel tarafta Amerika Birleşik Devletleri gerçekten çok iyi bir jenerasyona sahip. Özellikle işte Balogun, McKennie, Pulisic, Tillman, Sergino Dest gibi isimler, çok üst düzey isimler.
0: McKennie.
1: İnanılmaz güzel bir kalite, yani kadro kalitesi var ki yedekten de Timothy Weah, Giovanni Reina gibi isimler de sonrasında dahil oldu biliyorsun maç esnasında.
0: Ricardo Pepe.
1: Yani gerçekten çok kaliteli bir jenerasyon. Bu turnuvaya damga vuracaklardır muhakkak.
0: Peki yani şimdi turnuvada kağıt üstünde tabii biz bugün start vereceğiz. Sabah 7'de oynayacağız.
1: Evet.
0: Yani herhalde herkes Türkiye'nin kazanmasını bekliyor.
1: Muhakkak.
0: Avustralyalılar, onlar da bekliyor aslında. Çok güçlü bir takımla oynayacağız dedi. Avustralya bu konuda bence bizim rakibimiz olamaz ama hani grupta bizim için tehlike arz eden takım görüntü itibariyle Amerika gözüküyor.
1: Evet.
0: O maç özelinde, yani o maça gelinceye kadar tabii ikimizin de bütün maçlarını kazandığını düşünürsek hani dediğim gibi dünkü oyun hani biraz gözümüzü korkuttu gibi, bilmiyorum, bayağı da pozisyona girdiler. Mesela bize karşı böyle oynayabilirler mi?
1: Kafa kafaya güzel bir maç olur. Amerika Birleşik Devletleri eşleşmesi biraz aslında Gürcistan Türkiye'yi andırıyor bana. Yani Gürcülerin de biliyorsun bireyselde işte Kvaratskhelia vesaire gibi çok iyi isimleri vardı. Amerika'da da aslında durum böyle. Her şeyden önce Amerika'nın çok tecrübeli bir teknik direktörü var. Pochettino biliyorsun. Mauricio Pochettino. dolayısıyla hani büyük maçları oynama tarafında, set hücumları tarafında, geçiş tarafında, rakibi karşılama tarafında ve bloklar oluşturma tarafında rakibi karşılarken gerçekten çok üst düzeylerde. Tabii bizim de çok ciddi kilit açan kalitede oyuncularımız var. Arda Güler var, Hakan var. Özellikle Arda'nın Ferdi'ye yaptığı asisti biliyorsun. Çok ekstra paslar atabilen bir merkez orta sahamız var. Çok keyifli bir eşleşme olacak o eşleşmede.
0: Evet, tabi oraya gelelim. Belki o maçı daha detaylı konuşuruz. Daha evet. Vakit de var. Umarım oraya kadar kayıpsız geliriz. Peki şimdi hani biraz da dediğim gibi oynanan maçları konuşalım istiyorum ama dün Bosna-Hersek ilk maçında Kanada ile 1-1 berabere kaldı. Aslında
1: doğru.
0: Özellikle ikinci yarın başında hemen Demirovic herhalde 50 falandı, yani bomboş. Atamadı mesela. Orada aslında maçı muhtemelen bitirecekti.
1: Sonrasında ki sever da, öyle pozisyonları bu arada Demirovic.
0: Evet, sever öyle pozisyonları. Sonrasında da Kaylar'ın beraberliği sağladı. Sanırım herhalde dünyada hani bonservis kazanmadan gönderilen değerli oyunculardan birisi Beşiktaşlar'da. Bayağı hem üzüldü hem sevindi mesela.
1: Evet, yani Beşiktaş cephesi tarafında Larin'in gidişi gerçekten o şekilde gidiş en azından ciddi hayal kırıklığı. Çünkü oyuncuyu parlatıyorsunuz, oyuncu o kadar gol atıyor ve bundan faydalanamıyorsunuz. Yani bu çok ciddi bir sorun. Zaten son yıllarda Beşiktaş'ın yapamadığı temel kritik şeylerden birisi de bu. Yani bir oyuncu ön plana çıkıyor. Bu zaman zaman işte Larin oldu, işte Semih Kılıçsoy oldu, o şu bu fark etmez, isim fark etmeksizin. Yani çok ciddi etiketlere ulaştı bazı oyuncular ama yerinde satma düşüncesi hiçbir zaman olmadı Beşiktaş tarafında. Yani Galatasaray söz gelimi Sacha Boey'i parlattı, gönderdi iyi bir paraya ve sonrasında da o parayı kullandı. Fenerbahçe bunu zaman zaman yapıyor. Elif Elmas vesaire gibi bunun örnekleri var geçmişte. Ama Beşiktaş'ta böyle bir durum yok. Yani Larin'den çok daha büyük bir şekilde, daha iyi bir şekilde faydalanabilirdi Beşiktaş finansal olarak.
0: Evet, Bosna Hersek 1 puanla başladı. Kanada'da tabii 1 puanla başladı. Herhalde o grupta İsviçre 1 olur gibi gözüküyor.
1: Evet.
0: Bugün de İsviçre-Katar mücadelesi var.
1: Farklı bir galibiyet herhalde bekliyoruz.
0: Yani 2-0-3-0 bence evet, fena olmaz diye düşünüyorum. Evet, dengeli bir grup çünkü. Hani dün Kanada'yı da gördük, çok da bir şey yok. Bilmiyorum ne dersin ama yani çok özel bir takım falan değil yani. Bence gayet sıradan bir takım. Yani Bosna Hersek birazcık cesaretli olsaydı belki.
1: Evet, evet.
0: Biraz da cesaret tabii ki, hani ev sahibi takım işte vesaire, baktığımız zaman hakemlerin de tabii biraz kararları ev sahibine yönelik oluyor ama
1: muhakkak
0: bir puanla başlaması önemli. Tabii bunları ilerleyen haftalarda biraz daha net konuşacağız ama sonuçta yani en iyi üçüncüyü de konuşmak lazım. Bizim de sıralamamıza göre
1: tabii
0: kimler gelebilir edebilir, onlara da bakmak için haliyle her grubu incelemeye çalışıyoruz. Peki Güney Kore Çekya mücadele, seni bulmuşken geçmiş maçlarını soruyorum. Güney Kore'de ikinci golünü attı Güney Kore'nin ve takımının kazanmasını sağladı. Herhalde şu ana kadar yani Amerika ve Meksika'nın maçlarını dışarıda bırakıyorum. Gerçi çok da maç oynamadı takımlar ama hani bence en pozitif oynayan takım hani Amerika maçına rağmen Güney Kore'ydi. Yani çok pozitif bir futbol oynadılar. Bilmiyorum Çekya'dan mı kaynaklandı?
1: Yani evet tabii rakip de çok önemli. Bakıldığında Çekya'da geçtiğimiz yıllara nazaran jenerasyon tarafında biraz problemli bir jenerasyona sahip açıkçası. Kadro kalitesi tarafında mevcut yıldızlarının düşüşte olduğu bir jenerasyon bu. Patrick Schick vesaire gibi. Dolayısıyla aslında Güney Kore'nin biraz da hani güçlü oyunu, pozitif oyunu Çeklerin kötü olmasından da kaynaklı olmuş olabilir. Temelde açıkçası bence en temiz oyunu Amerika oynadı şimdiye kadar. En net oyunu. Yani Paraguay'da da çünkü güzel isimler var. Ve Çekya tarafına göre bence daha iyi bir takım Paraguay. Ki buraya gelirken de güzel skorlar aldı, yakın skorlar aldı. Ama 4-1'lik bir galibiyet gerçekten çok inanılmaz bir başlangıç Amerika Birleşik Devletleri için. Yani bu turnuvaya kesinlikle zaten tat bırakacak, güzel bir tat bırakacak bir takım Kore. İyi de isimleri var. Yani bu
0: evet,
1: arada
0: evet, önemli isimleri var. Ben şimdi bakıyorum burada. Hani ülkemizde de oynayan işte Oh var, sonradan gerçi çok Lee var. Yani
1: evet.
0: Neredeyse takımın yarısı Lee.
1: Evet.
0: O yüzden çok da bir şey, hangi Lee'den bahsediyor sorarsan bir şey söyleyemiyorum ama şu anda yanlış görmediysem 5 tane Lee var. Sağ bek, savunmanın sağı, savunmanın solu, orta sahanın solu, öndeki son haricindeki iki oyuncu Lee. Yani bunlar akraba mı bilmiyorum ama hani Kore'de herkes akraba mı? Bütün Lee'ler bir arada. Yani
1: bizdeki herhalde Ali ismi gibi bir isim.
0: Yani herhalde
1: olsa gerek.
0: Evet, öyle olsa gerek. Gerçekten takımın yarısı Lee. Vallahi çok pozitif futbol oynuyor Güney Kore umarım.
1: Evet.
0: Bir de çok sempatik bir takım baktığın zaman değil mi? Yani
1: kesinlikle
0: böyle şey gibi, böyle arı gibi kaynaşıyorlar ya. Yani evet, tamamen futbol oynamaya çalışıyorlar. Çek Cumhuriyeti'nin bu kadar sert oyununa rağmen yani hiç muhatap olmadılar. Sadece işlerini yaptılar. Yani Çek Cumhuriyeti, yani Çekya'yı yenmek çok kolay değil. Çünkü çok sert oynuyorlar. Çok fizikli bir takım.
1: Doğru.
0: Baktığın zaman yani işte şöyle aklıma gelen birkaç oyuncu söyleyeyim. Mesela Suçek. 2 metreye yakın. Gol atan oyuncunun adı neydi? Krejci.
1: Ladislav Krejci.
0: Ya
1: evet,
0: inanılmaz.
1: Svalaslar
0: çok size'lı bir takım. Yani
1: tabii,
0: çok uzun boylu bir takım. Her taç onlar için tehlike. Duran top tehlike.
1: Muhakkak.
0: Bir de çok temaslı oynuyorlar yani. Evet.
1: Ya kadro tarafında ben açıkçası Çekya'nın Patrick Schick ile başlamasını beklemiyordum. Orada biraz isimle gittiler kadroyu kurarken, ilk 11 oluştururken. Jan Kuhta var biliyorsun, Sparta Prag'da iyi bir sezon geçirdi. Geçtiğimiz yıllarda da aslında çıkışını sürdüren bir oyuncuydu. İyi bir 9 numara. Lozek var, Darida var, Jurasek var tanıdığımız.
0: Lozek'i bekliyordum.
1: Evet, yani bu oyuncuları biraz daha sanki tercih edebilirdi Çekya tarafı. Yani çıkardıkları 11... hani sanki yedeklerle oynasa kaybederdi gibi bir durum var orada. Yani
0: evet,
1: Seçtiği Yıldızlar Hoca'nın genellikle düşüşte veya çok formsuz isimler. Yani Suçek, Patrick Schick vesaire. Yani bu oyunculara gittiğiniz zaman bu formla birlikte rakibiniz tabii ki sizi kolay bir şekilde geçebiliyor. Oyun üstünlüğü hep Güney Kore'deydi benim izlediğim kadarıyla. Hep bir pozitif.
0: 62-38.
1: Evet, hep bir pozitif durum vardı Güney Kore için. Yani atacaklar diyordun her zaman. Yani maç berabereyken de 1-0 geriye düşmüşken de Kore yani. Öyle bir durum var. Haklı bir galibiyet aldılar tabii. Ama yani Çek Cumhuriyeti tarafında biz çok daha güçlü jenerasyonlar gördük tabii. Biz gördük. Yaşlılar olarak Tomas Rosicki'ler, Jan Koller'ler,
0: Nedved'ler.
1: hatta Jens Novotny'ler vesaire. Hani çok kaliteli kadroları olmuştur her zaman Çekya'nın. Bu kadro biraz zayıf o. Eski kadroları.
0: Gelmeselerdi daha iyi ya.
1: Galiba
0: keşke
1: sanki.
0: Gelmeseler. Danimarka gelse.
1: Bir Danimarka daha, gelseydi
0: Danimarka
1: evet.
0: Danimarka daha iyiydi. Evet. Bu arada Güney Kore de muhtemelen Güney Afrika'yı yenip ikinci olacak. Öyle gözüküyor.
1: Öyle gözüküyor.
0: Bence evet. Çekya burada maksimum üçüncü olur. Bir de Meksika Güney Afrika maçını sorayım sana. Oradaki hakemin İngilizcesi işte verdiği kararlar falan çok tartışıldı. Evet. Ne diyorsun? Yani Meksika zaten hak ettiği bir galibiyet aldı da. Güney Afrika'nın neredeyse şeyi yok, şutu yok doğru düzgün.
1: Ya, gücü çok zayıf bir.
0: İstersen baştan.

0: Bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
3: Reklam.
4: Sporun tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
5: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
6: Devam ediyoruz. Başaran Nida'nın sunduğu maç merkezi. Ben Caner Aydaş. Saatler 24'e kadar sizlerle birlikteyiz. Bu arada sizler de mesajlarınızı yazabilirsiniz. Avustralya Türkiye maçı sizce kaç kaç biter?
7: Var 2-1 hediyemiz? Maç sonucu.
6: Hediyemiz yok ama olsun. Dinleyicimiz yazar yine. 3-0 geldi. 2-1 geldi.
7: Biz mutlaka yeriz bir tane.
6: Ben 1-0 diyorum ya.
7: 1-0.
6: Evet. Bugün Montella Hoca şaşırtacak bizi ve 1-0 bitecek.
7: Ya bu akşamki ve bu Türkiye maçıyla birlikte benim aslında iki tercihim var. Şey tarafında, Türkiye tarafında karşılıklı gol var ve maç sonucu 2 Türkiye tarafı. İsviçre'de karşılıklı gol yok ve maç sonucu 2. Yani bu ikisi aslında güzel kombinle iyi bir oran yakalayabilirsiniz.
6: Vedat Bey lazım. Bana laf atıyor attan ama benim öyle bir haberim yok abi, bu söylediğin şeyden haberim yok. Ya yani ben değilim ya. O Caner Aydaş ben değilim. Başkasıysa bilmiyorum. Benim öyle bir şeyden haberim yok. Ben evimde bayağı izleyeceğim. Sonra da yayına geleceğim abi. Yani başka yerde mi izleyeceksin diyor. Yok, evimde bayağı izleyeceğim ya. Yani.
7: İzlenir ama kesin.
6: Tabii tabii. Hatta biz bayağı formaları falan hazırladık eşimle beraber. Benim öncesinde yayınım da var. YouTube yayınım.
7: Çok iyi, çok iyi.
6: Ondan sonra oradan maç izleyip direkt buraya geliyor olacağız. Ne konuşuyorduk?
7: Evet, en son Meksika.
6: Şeyi soracağım sana. Şimdi her Dünya Kupası'nda, yani dünyadaki genel şey bu, literatür bu ya da beklenti demeyeyim ama genel şey bu, ev sahipleri kullanıyor.
7: Muhakkak, muhakkak.
6: İlk maçta sence, yani Meksika zaten sabaha kadar kazanır da.
7: Ya özellikle Amerika gibi bir yerde yapıldıysa kupa kaçınılmaz zaten.
6: Ne diyorsun bu şey, Güney Afrikalı şey, Güney Amerikalı değil mi şey hakem?
7: Hakem,
6: evet.
7: Evet.
6: İngilizcesi bayağı bir bozuk bir İngilizceydi. Verdiği kararlar biraz. Varın kararı yardımıyla verdi vesaire. Hani gözünün önündeki yumruğu falan görmek.
7: Yani zayıf önemli bir yönetimdi açıkçası. Ama zaten yönetime kalmadığı durumda bile Meksika'nın çok rahat kazanması gereken bir maçtı. Yani bireysel tarafta Meksika çok üstün Güney Afrika'ya. Yani.
6: Tabii tabii. Yani işte tartışılacak bir evet. Nokta. Bu arada şey, oyuna girdikten sonra Gilberto Mora çok evet. büyük bir alkış aldı. Biliyorsunuz da genç bir oyuncu.
7: Evet.
6: Yanlış hatırlamıyorsam 17 yaşında. Yani neredeyse her top ayağına geldiği zaman, yani turnuvanın yıldız potansiyeli, çıkış yapması beklenen oyuncularından birisi. Daha fazla bu arada çıkış yapmış zaten de.
7: Tabii tabii, Kulüp Dijon'da oynuyor. Ben onu 16 yaşında zaten gördüm oyuncuyu.
6: Keşfedemedin mi?
7: Gördüm, önerdim tutup ama almadılar. Biliyorsun bizim futbol ekosisteminde artı 25
6: olmaz,
7: isteniyor.
6: Olmaz olmaz tabii evet. Tabii bizde mümkünse... Avrupa'da yani başaramamış ama evet. başarma potansiyeli olan en az 28 yaşında
7: evet.
6: birisi olması lazım.
7: Maalesef o kategorilere hiçbirini
6: oynayacağım. Bunu nasıl açacağız? Ben mesela

0: geçmiş zamanda çok kariyerli. Şimdi ismini söylemeyeyim. Bir oyuncu önerdim. Daha 18 yaşındaydı kendisi. Bu arada 300 bin euro falandı yani, söyleyeyim rakamını.
1: Bu oyuncu da 50 bin euroydu. Yani şu an Meksika'da.
0: Baya böyle bir güzide kulübümüzün üst düzey bir yöneticisine ulaştım. Bakın dedim, böyle bir Alper Gün var. Gidin
1: Evet.
0: bunu alın.
1: Evet.
0: İleride çok büyük bir yıldız olacak bu. Dedi ki efendim, üşenmemiş yazı yazmış bana. Şimdi ismini de söylemeyeyim ama bir ara reklam arasında söylerim. Baya bana böyle hani şöyle mektup gibi düşün yani, A4 büyüklüğünde mektup yazmış, neden almamamız gerektiğini söylemiş.
1: Kendisini ikna etmiş o şekilde, sana
0: Tabii
1: da
0: tabii tabii
1: iletmiş.
0: beni de ikna etti. Ben üzerine de yazdım, ileride son pişmanlık fayda etmeyecek. Ama bu arada o futbolcu yıllar sonra 35'inde 32'sinde Türkiye'ye geldi.
1: Evet.
0: Hatta Galatasaray ve Beşiktaş'ta oynadı.
1: Beşiktaş'ta. Evet.
0: Yani o kadar acı çekmiştim ki, o kadar üzülmüştüm ki. Sonra bir tane daha önerdim. O oyuncuyu da kimse almadı. Birkaç sene sonra çok iyi kulüpler aldı. Söyleyeceğim sana kim olduğunu. Mascherano'ydu. Biri de
1: Oo.
0: Freddy Guarin'di.
1: Oo.
0: Bak
1: Guarin de
0: önerdiğim
1: müthiş bir
0: isimleri değil.
1: futbolcu.
0: Bu arada diğeri de Ryan Babel'di. Daha
1: Evet.
0: Ajax'ın B takımında oynarken. Ama maalesef kimse almamıştı. Neyse yani, böyle oyuncular oluyor maalesef. Bizim karar
1: Maalesef.
0: vericilerimiz daha iyi biliyor. Buna eminim ya.
1: Ya karar vericilerimiz biraz popülizmi kenara bırakıp gerçek performansa odaklansa, potansiyele odaklansa çok daha büyük yerlere gelecek kulüplerimiz ama yani hani çok popülist transferler peşinde koşuyoruz çoğu zaman. Geçmiş dönemlerde özellikle çok yaşandı bu. Oyuncunun sağlık raporu belli, yaşı belli, performansı belli, her şeyi belli. Ona rağmen transfer yapıldı. Pek çok kulüp tarafından yanlış transfer var bu şekilde. Bundan çıktığımız gün, sezon, yıl, Türk futbolu muhakkak gelişecektir. Yani bunu kuralla vesaire geliştiremezsiniz bu durumu. Yani işte artı 6, 5, 4 artı 4, 3 artı 3 bunun matematiği yok aslında. Futbolun doğruları var. Scouting'in, oyuncu izlemenin doğruları var. Kadro mühendisinin doğruları var. Ne kadar doğru yaparsanız o kadar iyi gidiyorsunuz aslında temelde. Bunu kavradığımız gün aslında yükseleceğiz ülke olarak futbolda. Onu söyleyeyim.
0: Onu da herhalde kavramamız bayağı zor olacak gibi gözüküyor. Mesela
1: Evet.
0: şöyle şeyler var. Şimdi mesela sen oyuncu da izliyorsun, genç oyuncular.
1: Evet.
0: Hani Dünya Kupası'nda da izleyeceğiz birçok takımda genç oyuncu. Örneğin mesela diyelim ki bir X büyük takımımız diyor ki işte başkan adayı. Ben seçilirsem iki tane pilot takım alacağım. Bunu diyen birçok başkan adayı. Şu anda başkanlık yapan değerli iş insanları var ya da kulüp başkanları var.
1: Evet, evet.
0: Ama seçildikten sonra nedense almıyorlar mesela. Yani bu bahsettiğin oyuncuları alsalar mesela,
1: Değil mi? Bir
0: alıp da
1: baksalar.
0: verseler,
1: Evet.
0: oynatsalar bir iki sene. Örneğin mesela Beşiktaş iki genç oyuncu aldı. Diyelim ki kendine uygun bulamıyor. Bir Belçika takımıyla anlaşma yap mesela.
1: Yani Belçika takımıyla yap, yine o bölgenin bir
0: Fransız
1: takımıyla
0: takımıyla
1: yap.
0: yap ya da o
1: Tabii.
0: bölgenin takımıyla yap, değil mi?
1: Tabii. Yani bir bayrak takımla mesela orada anlaş. De ki hani ben sana böyle böyle güzel kumaşı kaliteli olduğunu düşündüğüm oyuncuları göndereceğim. Sen de bunları oynatacaksın gibi.
0: Kim yok der mesela? Ben merak ediyorum ya. Hangi
1: Yani
0: kulüp yok der yani? Şimdi Strasbourg niye yok demiyor Chelsea'ye?
1: mesela ki Strasbourg o kadar meyvesini yiyor ki bunun.
0: Yarısı neredeyse Chelsea'nin oyuncusu ya. Olacak
1: Evet.
0: iş değil yani.
1: Evet.
0: Yani bunları da parlatıp mesela Dünya Kupası'nda oynattırabilirsin. Avrupa Şampiyonası'nda. Belki Avrupa kulüplerinde yani bu oyuncuları pazarlayıp gönderip. Hani hep konuşuyoruz ya, neden olmuyor? Çünkü icraata
1: İcraata
0: geçmiyoruz.
1: geçmiyoruz.
0: Evet,
1: Evet.
0: sorunumuz biraz bu. Peki Dünya Kupası'nı konuşacağız. Konuyu da dağıtmak istemiyorum. Bugün basketbolda Beşiktaş Gain, daha doğrusu Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Gain serisi de başlıyor. Sene başında sevgili Burak da az önce gördün zaten.
1: Hı.
0: Konuşurken böyle bir şeyimiz vardı. Geçen sene de böyle
1: Öngörü bu
0: demiştik.
1: şekilde. Evet.
0: Yani öyle olur. Ha, sel olmazsa, gökten göktaşı yağmazsa bu final böyle olur diye düşündük.
1: Evet, Bahçeşehir biraz zorladı ama yine de Beşiktaş gelmeyi bildi sanırım.
0: 2-1 iken de dedim ben. Ben hala Beşiktaş'ın geri döneceğini düşünüyorum. Yani bu kadar dezavantajlı bir kadrosuna rağmen yine de
1: Evet.
0: Beşiktaş'ın geri dönmesini bekliyordum. Nitekim döndüler. İlk maç bugün Fenerbahçe'nin sahasında oynanacak. Yalnız hani bunu herhalde değerlendirirken herhangi bir şeye de gerek yok. Fenerbahçe'nin ağır favori olduğu bir eşleşme.
1: Yani net, net. Beşiktaş burada ekstra bir durum yaparsa seri baştan yazılır hani senaryosu ama pek de kolay gözükmüyor.
0: Valla 2-0 bile olsa ben Fenerbahçe'nin hani üst üste maçlar kazanarak kazanabilecek güçte
1: Güçlü bir takım
0: ve
1: evet.
0: şeyde nedir o? yedek kulübesinde yani bench'inde kuvvetli olduğunu düşünüyorum.
1: Ki basketbolda çok değerli
0: çok,
1: bir konu.
0: Çok çok değerli. Evet. Yani şimdi Tarık kenardan geliyor. 25 sayı atıyor neredeyse 2 maçta bir, 3 maçta bir ya da 15-16 sayı atıyor. Melih var yani.
1: Evet.
0: Metecan Birsel var. Yani yerli rotasyonu kaliteli, yabancıları kaliteli. Nasıl mücadele edeceksin?
1: Evet ya, parkeye sürdüğünüzde her zaman sonuç alan oyuncular var.
0: Yani oyuna giren çıkan kim olursa olsun fark evet. yaratıyor Fenerbahçe'de. Beşiktaş'ta Zizic gitti. Üzerine en son Lemar sakatlandı.
1: Çok problem.
0: Kimle oynayacaksın?
1: Evet. Özellikle yani, Lemar'ı kaybettikten sonra zaten.
0: Tabii. Yani Lemar yine evet fena değildi ama hani sadece Lemar da olsa fark etmiyor. Pot altında çok ciddi dezavantaj var yani. Sertaç ve Connor Morgan var. Diğer tarafta herkes var.
1: Evet.
0: Yani yok yok yani. Hani oynamayan oyuncuyu koysam Beşiktaş'ta çok net bir şekilde. Ya
1: Fenerbahçe tempoyu yüksek tutup rotasyonuyla bu seriyi çok rahat bitirebilir diye düşünüyorum ben.
0: Evet. Yani Beşiktaş belki buralara gelerek önemli şeyler başarıyor ama şu anda kadroyla Fenerbahçe ile
1: çok zor.
0: Mücadele etmesi zor gözüküyor. Herhalde sen de Fenerbahçe galibiyeti bekliyorsun.
1: Net net evet.
0: Evet ben de bu arada handikaplı Fenerbahçe galibiyeti bekliyorum. Bilmiyorum handikapa bakmadım ama iyidir diye düşünüyorum. İzmir'den selamlar. Muzaffer Bey demiş ki Türkiye 2-0 alır. Bu arada sizler de skor tahmininizi yazabilirsiniz. 0-538-052-14-87. Ben 1-0 Türkiye dedim. Sen 2-1 Türkiye dedin. 1-3-0 geldi Vedat Parlak.
1: Ya hatta şöyle söyleyeyim senaryo. 2-0 öne geçeriz. Burak, 76 gibi de yeriz.
0: Burak Alaca 1-0 ya da 2-0 ya da 3-1, 3-0, 4-0. O ne ya? Öyle skor mu olur? Ya bir tane söyleyeceksin. Hayır az önce dedi 1-0 ya da 2-0. Birisini söyleyecek abi böyle şey mi olur ya? 2-0 evet böyle net ol ya Burak evet. Alaca lütfen. Değil mi?
1: Bütün hepsini tweet atıp sonrasında tutanı tutma işi burası.
0: 10 tane tahmin verip abi bugün evet. de tutturduk. Tamam birisi gelecek zaten değil
1: yani,
0: mi?
1: Yani.
0: 0-0'dan başlayıp ben de 1-0 bekliyorum. Gol yememizi beklemiyorum. Öyle. Evet evet Burak'a şey yapacağız ya. Bugün Burak'a yürüyoruz öyle söyleyeyim. Burak Alaca'ya yürüyoruz. Abi bence Türkiye 3-1 alır. İtalya'nın Dünya Kupası'nda olmaması da çok üzücü demiş Hasan Bey.
1: Maalesef maalesef son yıllarda özellikle İtalyan futbolu yani lig kalitesi de çok düşük bu arada.
0: Peki Alper evet. şimdi sen bu tarz konuları önemsiyorsun. Dinleyicilerimiz de skor tahminlerini yazsın. Avustralya Türkiye Tabii. maçı sizce kaç kaç biter? Şey soracağım. Ya gerçekten üzüldüğüm için söylüyorum. Yani şu Güney Amerika'dan
1: yerine,
0: saçma sapan evet. 7 tane takım yerini Avrupa'dan evet. 3-4 tane takım daha götüremezler mi ya? Ya çok özür dileyerek söylüyorum ama.
1: Haiti'si var, şeyi
0: ya
1: var.
0: Ya Kuruçao falan evet. nedir ya Allah aşkına? Şu Paraguay nedir ya?
1: Evet.
0: Yani
1: evet.
0: şimdi sen diyorsun Paraguay iyi takım falan, iyi takım falan değil ya, ya Allah
1: aşkına. Haiti'nin yanında iyi takım zaten.
0: Ya Danimarka gidemedi.
1: Evet.
0: Allah aşkına şey evet. gidemedi ya. İtalya gidemedi yani.
1: Evet. Ya tabii bir de güncel hani futbol metasına da bakıldığı zaman bu tarz kulüplerle, işte bu tarz ülkelerle diğer Avrupa ülkelerinin arasında ciddi anlamda seviye farkı var. Yani şimdi İspanya'nın oynayacağı maç mesela pazartesi günüydü sanırım.
0: Evet.
1: Muhtemelen şöyle bir 6-7 gol gösterecek bize. İspanyollar ne kadar atmak isterse tabii.
0: Canları ne kadar isterse.
1: Ne kadar isterse yani. Aynen öyle.
0: Ya da Almanya'nın Kuruçay'la maçı.
1: Aynen ya da Almanya'nın benzer şekilde. Yani aslında hani bu ülkelerin katılımı biraz daha sanki zorlaştırılmalı. Veya yani en kötü ihtimalle sıralamayla bir şeyler olmalı. Yani ülke sıralaması da bir
0: kontenjanı biraz daha azaltmak daha evet. doğru olmaz mı?
1: Evet evet.
0: Yani
1: evet.
0: işte 10 Güney Amerika'dan 7 takım katılıyor. 6 evet. kesin katılıyor. 7. de herhalde playoff oynuyor.
1: Doğru.
0: Oynadığı takımda yine garip bir şey. Okyanusya mıydı? Şey miydi yani yine
1: çok,
0: eriyebileceği takımlar evet. geliyor yani onu söylüyorum. Yani mesela orada evet neyse konuşamadık. Yarışa gidelim devam edeceğiz.
2: ...300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Boy geride 1 numaralı Victory Marseille, 2,5 boy geride 4 numaralı Kızım Çınar sırasıyla atlar 1000 metre start yerine doğru ilerliyor. Liderliğini sürdürüyor 3 numaralı Muğla'da Vargas fark yine 2 boy kadar. İkincilikte Kır Safkan 2 numaralı Let's Love var. 1 boy kadar geride 5 numaralı Espiri sol yanında 1 numaralı Victory Marseille, 2,5 boy geride yine son sırada 4 numaralı Kızım Çınar. Safkanlar son 800 metreye ulaştı. İlk ulaşan yine 3 numaralı Muğla'lı Vargas takipte. 2 numaralı Leslav var. Bir boy kadar geride 5 numaralı Spiri Solic kulvarda 3.lükte. Hemen dışında 1 numaralı Victor Marseille var. 2.5 boy geride 4 numaralı Kızım Çınar'da yarış ayak uydurma çabasında. Safkanlar son 600 metreye girdi. 3 numaralı Muğla'lı Vargas 600'de de lider. Farkı 4 boya kadar çıkardı. 5 numaralı Spiri Solic 2.lükte. 3.lükte de 2 numaralı Leslav var. 4.lükte 1 numaralı Victor Marseille. Safkanlar son düzlükteler. Son 400 metre. 3 numaralı Muğla'lı Vargas yarışın lideri. Fark 6-7 boy kadar. 5 numaralı Spiri Sol'un dışından da 1 numaralı Victor Marseille atağa kalktı. Son 200 metrede ara 5 boy kadar. Lider 3 numaralı Muğla'lı Vargas 1 numaralı Victor Marseille'in atakları var. Ancak son 150 metre 6-7 boy farklı lider giriyor. 3 numaralı Muğla'lı Vargas rakiplerine geçit vermiyor. İzmir'de Muğla'lı Vargas kazanıyor yarışı. 1 numaralı Victor Marseille ikinci oldu. 2 numaralı Leslav son atakları üçüncü olurken 5 numaralı Spiri Sol dördüncü. 4 numaralı Kızım Çınar da yarıştan 5. olarak ayrıldı. 3 numaralı Muğla'lı Vargas Bekir Mert Mırık'la kazandı.
3: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. TZK E-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tzk.org. Radyo Spor. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sunar.
5: 1994 Dünya Kupası'nda favori takımlardan biri kuşkusuz Kolombiya'ydı. Yıldızlarla doluydu. Ve turnuvaya gelmeden önce Arjantin farklı mağlup etmişti. Ama Kolombiya için Dünya Kupası'nda işler iyi gitmedi. Arka arkaya kötü sonuçlar aldılar. Ve en son Escobar'ın kendi kalesine attığı bir gol var. O kendi kalesine attığı gol Amerika'da gayet normal karşılandı. Fakat bu Kolombiya'da normal karşılanmamıştı. Escobar ülkesine döndüğünde 2 Temmuz 1994'te bir gece kulübü çıkışında iki kişinin silahlı saldırısını oynadı. Hatta tabancayla Escobar'a ateş edilirken gol gol diye bağırıyordu ateş edenler. Escobar kendi kalesine attığı golün Kolombiya'da kurbanı oldu. O yılları unutmayalım. Kartel, uyuşturucu, iç savaş. Escobar işte böyle bir ortamın içinde kendi kalesine attığı golü unutamamıştı ve bunun da maalesef bedelini öldürülerek ödemişti.
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Ercan Taner'le unutulmaz anları sundu. Dünya Kupası heyecanı Radyo Spor'da yaşanır. Radyo Spor!
6: Radyo Spor! Reklam. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
7: Kredi? Radyo Spor!
8: Milli takımımız 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda sahaya çıkıyor. Dev maçın coşkusu Bilyoner'de yaşanıyor. Yarın sabah 7'deki Avustralya-Türkiye maçı için Bilyoner'e gel. Sadece Bilyoner'de canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa. Sporda eğlencenin ilk adresi
9: Bilyoner. Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
10: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Reklam. 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
0: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. 300-314 nolu başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor. Ben Caner Aydar, sevgili Alper Gün'le beraber saatler 24'e kadar sizlerle birlikteyiz. Evet Alper, nerede kalmıştık? En son ne örneği veriyorduk? Ha tamam, evet. Giden takımlardan bahsediyordum. Evet, katılamayan. Evet. Şimdi sana soruyorum. Danimarka'yı mı isterdin, kuru çayı?
1: Kesinlikle Danimarka.
0: Geçen kayınbabam 70 yaşında, eski futbolcu, böyle bayağı iyidir. Kulakları çınlasın. Babama dedim ki baba, bir iki ay idman yapsak muhtemelen sen orta saha, ben de forvet olarak oynarım kuru çağda. Ben hadsizlik olabilir yapmıyorum ama olabilir yani. Vallahi oynarım yani.
1: Ya bir şekilde katıldılar işte Dünya Kupası'na, öyle söyleyeyim.
0: Haiti onu, falan.
1: Haiti, Çoraşal var, Yeşilburun bilmem ne, bir pek çok takım var böyle.
0: Şimdi
1: çok
0: Danimarka yazık gidemedi. Evet. İster miydin Danimarka'yı?
1: Kesinlikle, kesinlikle.
0: Bu arada Danimarka'nın Azerbaycan'daki Avrupa Şampiyonası maçına gitmiştim. İnanılmaz bir taraftar yani. Ya
1: taraftar zaten. Evet.
0: İnanılmaz. Böyle evet, metroda onların yanına oturdum. Teoman'la beraber gittik, oğlumla ve babamla beraber gittik. Bir kere maç boyu sohbet ettik. Maçtan çıktık, bazılarıyla metroda sohbet ettik. Yani şeker gibi insanlar böyle. Ne taşkınlık, ne böyle inanılmaz tabii, evet, medeni. Hı-hı. Dedim arkadaş, onlar da kırmızı ya. Bunlar bizden daha iyiler falan. Böyle çok kıymetli bir taraftar topluluğu vardı. Mesela çok isterdim Danimarka kazası.
1: Kesinlikle çok büyük renk katarlardı.
0: Sonra Yunanistan yok biliyorsun zaten.
1: Evet, Yunanistan yani olmaması da bence sürpriz.
0: Ne olursa olsun buradaki birçok takımdan iyi. En azından renk atabilirlerdi Yunan
1: kesinlikle
0: taraftarlar.
1: Kesinlikle. İsterdik.
0: Başka tabii ki istersin. Belki şöyle aklıma gelen takımlar var mı? İtalya yok. Son
1: İtalya
0: şey,
1: yok.
0: 4 dünya şampiyonu.
1: Polonya yok.
0: Infantino'nun memleketi biliyorsun. Evet. Değil mi? O da İtalyan bildiğim kadarıyla.
1: Evet. Tabii orada biliyorsun Bosna ile bir playoff oynamışlardı. Bir kırmızı kart çıkmıştı.
0: Evet.
1: Ondan sonra maalesef devam edemediler. Kırmızıdan sonra bir türlü oyunu oturtamadılar. Daha doğrusu çok geri yaslandılar. Yani İtalya gibi bir aslında futbol ülkesi, eski futbol ülkesi değilim artık tabii de biraz hani ben İtalya'yım deyip orada oturu geçmeliydi. O reaksiyonu gösteremediler. Yani son dönemlerde zaten İtalyanlarda biraz problem var turnuvalara var. Katılım tarafında.
0: Ama ne olursa olsun İtalya yine olmalı ya. Muhakkak, yani İtalya muhakkak. En ölüsü İtalya'dır yani, öyle bakmak
1: muhakkak
0: lazım.
1: Muhakkak.
0: Jamaika bildiğim kadarıyla yok. Evet. Turnuvada mesela önemli oyuncuları var. Polonya'yı söylemiştik. Polonya'yı söylemiştik. Bildiğim, yanlış hatırlamıyorsam Galler yok mesela.
1: Galler yok, evet.
0: Olabilirdi. Başka ne var? Şöyle Çin'i falan saymıyorum zaten. Onlar futbolda hiçbir yerde yoklar. Nerede varlar bilmiyorum ama.
1: Evet.
0: Yani çok fazla futbolda ilgilenmiyorlar. Kamerun var demiştik değil mi? Kamerun var mıydı?
1: Kamerun olmayabilir. Nijerya yok.
0: Nijerya yok ya. Evet. Osimhen'in Nijerya yok. Vallahi ya, inanılır gibi değil ya.
1: Evet.
0: Bu arada Afrika'dan da 10 şey varmış.
1: Ya gruplara bakıldığında tam olarak bir Dünya Kupası havası da vermiyor bu kulüplerden.
0: Şili
1: dolayı
0: yok.
1: Evet. Şili yok. Evet.
0: Evet.
1: Bu ülkelerden dolayı maalesef.
0: Bolivya zaten olmasa da olur. Sıkıntı yok. Evet, gerçekten bence ilginç bir, yani bir de az önce bir dinleyicimiz yazmış da vermesinler ya şu Amerika kıtasına ya Dünya Kupası. Vallahi şeyimiz zaten çok büyük bir haksızlık var. Ya bunu bir türlü haksızlık diyemeyen yayıncılar da var. Bunu da anlayamıyorum ama yani bizim maçlar mesela 7'de işte bir taraftan bakıyoruz. Evet, oranın akşamı oynanıyor. Ya tam buranın akşamına koysalardı ya. İngiltere mesela niye dert yanmıyor bundan?
1: Değil mi? Değil mi?
0: Saat 21, 22, 21'e maç koymuşlar. Fransa niye dert yanmıyor? Evet. Almanya yani bu kadar mı tesadüf olur Alper? Hepsi tesadüf mi? İsviçre niye mesela 21, 21,
1: tam
0: 23'te?
1: Saatinde. Evet.
0: Hollanda, İspanya bunların hepsi normal. Yani oralarda yaşayanlar oluyor. Ama bize gelince sabah 7. Neymiş efendim? Amerika'da akşammış.
1: Yani. Kötü bir açıklama.
0: Bunu mu dert etmeliyiz mesela? Yani. Neyse. Peki, iyi bir Dünya Kupası olsun. Bak, sinirlenmemek lazım. Çünkü sabah maçımız var. Pozitif enerjiyle devam edelim. Evet, maçın skorunu yazın. 0538-052-1487. Sizce Avustralya-Türkiye maçı kaç kaç biter? İzmir'den selamlar. Ben Memduh. Maçı 5-0 kazanırız.
1: İnşallah.
0: Veya turnuvanın en farklı skorunda alabiliriz. Golleri 2 Arda, 2 Barış, 1 Yunus atar.
1: 5-0 çok güzel bir skor olur. Tabii hani karşımızda fiziken dirençli bir takım var ama teknik ve genel oyun tarafında da çok da güçlü değiller.
0: Memduh Bey tamamen duygusal bir.
1: 5-0 güzel bir skor ama ben de beğendim.
0: Ya bir kere evet, inanıyor musun buna?
1: Ya zor tabii.
0: Ya bir kere Forvet maç 2-0 olsun. Montella Hoca orta sahaya geçmeyi yasaklayacak
1: tabii zaten. Tabii alver yapacağız yani. Zaten o belli. Onu, evet.
0: İnşallah keşke 5 değil 7 olur.
1: Zaten benim skor tahminim de hani o yönde. 2-0 yakalarız. Şöyle 70-75 civarı alver yaparken bir tane yeriz. Son 15 dakikayı şöyle tırnak yiye izleriz ama 2-1 biter gibi.
0: Ben de 1-0 ama 1-0'da yani tırnak falan kalmaz yani. Böyle.
1: Tabii.
0: Bir de
1: tabii.
0: Maçın başında atıyormuşuz. Oo. Bir daha 90 artılar sonunda hani gol olmuyor falan ya da öyle bitiyor. Hakikaten kafayı yerim yani.
1: Erken öne geçersek 2'yi buluruz ama. Yani bizim hadi takıma inşallah. Karşı çünkü defans hattını öne çıkaran takımların pek şansı yok bence.
0: Memduh Bey demiş ki ben inanıyorum.
1: İnşallah.
0: Hadi bakalım. Abi merhaba iyi yayınlar. Ülkemizin demiş maçının 1-1 bitmesini bekliyorum. Çünkü
1: Allah korusun.
0: Biz de bir farklı bir oyun oynuyoruz ama Avustralya fena bir takım değil. Hayırlısı olsun diyelim. İnşallah biz kazanırız demiş Mustafa Bakır.
1: Ya tabii fiziken dirençli bir takım. Bunu zaten tüm kamuoyu biliyor ama eski Avustralya'da değil. Yani Harry Kibble'lı, Viduka'lı vesaireli.
0: Orada da yine bir şey değillerdi ya. Yani
1: orada da çok değillerdi çok... ama hiç olmazsa kaliteli oyuncuları vardı. Yani şu an bakıldığı zaman Avustralya 11'inde gözden biraz düşmüş bir Volpato var. Sassuolo, eski Sassuolo'lu. Galiba hala Sassuolo'da hatta. Onun haricinde Jackson Irwin var. O da 33-34 yaşına geldi. Saint Pauli oyuncusu. Harici başka bir de tabii Parma'dan Sirkati var. O da iyi bir oyuncu. Stoper. Onun haricinde başka da bir oyuncu yok. Yani bize tehdit yaratacak bir oyuncu yok. Yani ya futbolda biliyorsun hani tehdit yaratmadığın durumda en iyi ihtimalle beraber kalıyorsun.
0: Şimdi Avustralya iyi takım değil mi?
1: Kesinlikle. Kesinlikle. Tamam.
0: Şimdi Avustralya iyi takımsa Fransa falan İspanya geldiği zaman ne diyeceğiz? Uzay takımı falan mı diyeceğiz ya? Ya Avustralya iyi takım falan
1: İspanya
0: değil Allah aşkına ya.
1: İspanya için denebilir.
0: Avustralya vasat bir takım yani.
1: Vasat.
0: Sana göre vasat
1: bize
0: bir
1: göre
0: takım.
1: Bize göre çok vasat.
0: Tabii ki yani. Tabii. Paraguay sana göre vasat bir takım ya. Bunlar iyi takım falan tabii. Demeyelim ya.
1: Ya rakibe bakmaktan.
0: O zaman biz ne takımız? Evet. Ona bakmak lazım.
1: Aynen öyle. Yani rakibe bakmaktan ziyade kendi takımımıza şöyle bir baktığımız zaman Real Madrid'in bu sezon belki de
0: as oyuncusu
1: ve
0: Inter'in as oyuncusu, yani Juventus'un as oyuncusu. Tabii. Türkiye'de 3 büyüklerin as oyuncuları burada.
1: Tabii.
0: Doğru mu?
1: Acayip bir kadro yani baktığınız zaman.
0: Yani ne bileyim ya. Bilmiyorum.
1: Ya merkeze bakar mısın? Arda Güler, Orkun Kökçü, Halkan Çalhanoğlu mesela hani üçlü bu
0: İsmail.
1: Şekilde. İsmail'i koyduğun zaman falan. Hani baktığın zaman bireyselde de çok iyiyiz. Kadro uyumu tarafında da çok iyiyiz yani.
0: Kesinlikle. Yani biz iyi bir takımız.
1: Evet.
0: Ya bunlar vasat takımlar.
1: Vasat. Yani çok rahat yenmemiz lazım.
0: Çok iyi falan demeyelim de tamam. Fena takımlar değil ama bizim çekinmemiz gereken takımlar değil. Yeter ki biz korkmayalım.
1: Evet.
0: Cesaretle oynayalım. Kendi oyunumuzu oynamaya çalışalım.
1: Doğru.
0: Yani. Gidip
1: doğru.
0: Savunma falan yapmayalım yani. İlk maç efendim puan kaybetmeyelim. Az olsun, öz olsun, bizim olsun falan demeyelim. Yani. Çekip oyunumuzu oynayalım yeter ki.
1: Ya bu grupta zaten Avustralya ve Paraguay'ı yenemiyorsan devam etmenin çok da bir anlamı yok.
0: E tabii şimdi yukarıda gelecek çok daha değil mi? Başka takımlar
1: tabii.
0: Yani.
1: Tabii. Yani Fransa'sı var, İspanya'sı var.
0: Bu takım sana hayal kurduruyor mu?
1: Türkiye.
0: Evet.
1: Kesinlikle.
0: E tamam. Daha ötesi yok şimdi. Paraguaylı'ya bunu sorsan Allah aşkına ne diyecek? Ya biz gidip 3 maç oynayıp gelelim diyor ya Avustralyalı.
1: Tabii.
0: Ya bunu gerçekten konuşmak bile doğru değil.
1: Yani. Ya muhtemelen Avustralyalılar zaten 3. maçın sonunda gidecek şekilde planlamışlardır.
0: Tabii biletlerini almışlardır.
1: Tabii bellidir yani.
0: Hatta ben saçmalıyorum Paraguaylılar gerçi Paraguay yenebilir ya Avustralya'yı.
1: O yenebilir. Paraguay belki yenebilir. Bir en iyi üçüncülüğe oynayabilir ama.
0: Dün 4 gol yediler ya biraz.
1: Zor artık zor.
0: Evet, sanki sıkı. Bursa'dan Serhat Bey yazmış. Caner Bey, Caner abim sevgiler saygılar. Brezilya, İskoçya, İsviçre 30 dakika içerisinde gol olur oynamak istiyorum. Sizce nasıl?
1: İlk 30 dakika.
0: Evet. İskoçya ve İsviçre maçlarına ilk 30 dakikada gol olur. Bence olur ya.
1: Olabilir, mantıklı. Tabii Brezilya'nın rakibi biraz gol tarafında problemli. Fas disiplinli bir takım. Açıkçası ben o...
0: 2 yaparlar o zaman. Çok disiplinliyse en az 2 tane atar.
1: En az 2 tane
0: diyorsun. İlk 45'te bir. Brezilya'dan ben çok şey bekliyorum.
1: Ancelotti var ama başında.
0: Problem değil. Bu sene bütün şeyleri kıracağız. Ancelotti Bey'le barışacağız.
1: Tabuları kıracağız.
0: Tabii. Bak farkındaysan Montella hocamıza tek bir olumsuz cümle kullanmadım bak. Farkındaysan.
1: Çok iyi.
0: Hiç
1: çok
0: yani. İyi. Tamamen çünkü Ali Cemal'e söz verdim. Dünya Kupası bitene kadar kesinlikle yani sevgi kelebeğim öyle söyleyeyim.
1: Harika.
0: Tabii. Ancelotti'yi de sorsan herhangi bir şey yok. Bak hatta Jose Mourinho bile desen Mourinho kesinlikle bile olumsuz bir şey yok.
1: Çok iyi. O da Madrid yaptı biliyorsun.
0: Yaptı evet. Hiç çekerek konuştuk. Bence olur sevgili Serhat Bey. Bence mantıklı. Yani İskoçya bu maçı belki Brezilya bence atar. İskoçya, İsviçre'nin de atacağını düşünüyorum Katar'a. Onlar hızlı başlıyorlar genelde.
1: İsviçre bence çok hızlı bir şekilde evet. 2-0 bulacak.
0: İskoçya da o da potansiyel maç. İskoçları beğendim.
1: Haiti zayıf orada. Evet. İskoçya'ya göre Haiti çok zayıf. Ama Brezilya maçından ben biraz uzağım. Yani Fas çünkü disiplinli ve iyi bir takım. Yani.
0: Ya iyi bir takım evet. Da. İşte Brezilya olunca.
1: Ama tabii Brezilya. Hani,
0: tabii daha iyisi çünkü. Evet. Peki iyi yayınlar Caner kardeşim demiş. Türkiye 2, Avustralya 0 demiş. Kim demiş? Sevgili Tekin Bey.
1: İnşallah.
0: 2-0 skor geldi.
1: En az 2-0 kazanalım da. Ya averaj yapılabilecek bir maç zaten.
0: Konuğuna kesinlikle. Selamlar sevgiler demiş.
1: Çok saygılar.
0: Caner Bey bizim çocuklar maçı 4-1 alır.
1: İnşallah.
0: Evelallah demiş Anadolu Hisarı'ndan Levent Bey.
1: İnşallah.
0: Bari
1: inşallah.
0: Gollere de yazsaydın abi. Kain misin sen de? Levent abi hayırdır. 4-1 falan böyle.
1: Keyifli bir maç olsun.
0: Erdal Bey ne demiş? Erdal Bey Türkiye kazanır demiş. Tamam skor tahmini alalım. Ya Erdal Bey şeye biraz sinirlenmiş. Yani Güney Amerikalılara verilebilir ama yani bu kuzeydekilere verilmesin diyor. Dünya Kupası. Sevmiyorum futbol kültürleri. Meksika'ya mı ayrı tutalım? Yani Meksika'da var futbol kültürü.
1: Var. Orada tabii ki Meksika.
0: Çok sağlam evet. Futbol oynanıyor. Ama Amerika ve Kanada'ya katıyorum. Yani onlar basketbol.
1: Biraz daha değil mi?
0: NFL evet. Falan oralara takılsınlar.
1: Evet, evet.
0: Ne bileyim yüzmedir, atletizmdir. Buralar iyidir. Bence çok mesaj geldi. Evet, skor tahminlerinizi yazın bakalım. İlginç skorlar gelecek mi? 0-538-052-14-87. Sadece bizim ülkede mi bilmiyorum ama bir Dünya Kupası havası yok demiş.
1: Yani tabii kupanın Amerika'da yapılıyor olması bence en büyük etken. Çok uzak her şeyden önce. Futbol iklimlerine çok uzak. İkincisi saatler biraz bence problemli. Yani gece 10'dan sonra sabah 7'ler 5'ler falan. Hani bunlar Avrupalıların veya bizim takip edebileceğimiz...
0: Avrupalılar deme. Hepsi takip ediyor çünkü.
1: Yani takip ediyoruz
0: sadece
1: ama...
0: Sadece biz edemiyoruz.
1: İşte evet.
0: Biz Ürdün bir de neydi? Cezayir miydi? Ya Cezayir'di ya da evet, evet yani Afrika iki tane Afrika saat ülkesi. Evet. Evet. Bir de şey biz. Onun haricinde hepsi şey 21-22.
1: Evet.
0: Yani
1: çok
0: bizi
1: garip.
0: Düşünmüşler.
1: Bizi düşünmüşler.
0: Tabii. İşe giderken gitmeden hani erken kalksınlar.
1: Bir bakalım kahvaltı yaparken izlensin.
0: Tabii aynen çok düşünceliler. Acaba şey diyorum burada hani biz sonradan katıldık ya yani playoff'tan. Acaba herkes istediği yeri seçti mi?
1: Kontenjan dolmuştu diyorsun.
0: Öyle mi oldu? Ama bak ilginç değil mi Alper? Yani evet. Avrupa'nın elit takımlarının hepsi akşam.
1: Ve müthiş saatler evet.
0: Evet yani çok evet. İlginç değil mi?
1: Evet.
0: İlginç değil bu arada bilerek yapılan. Bu
1: ya muhakkak
0: çok
1: bilerek
0: büyük
1: zaten belli.
0: Çok haksız rekabet bu arada. Evet. Yani sanki şöyle düşünülmüş bu tabii ki yani ben kabul etmiyorum ama hani az izlenecek ülkeleri.
1: Gibi düşünmüşler.
0: Öyle
1: evet.
0: Ben algılıyorum. Yani mesela İsviçre 21. Yani İskoçya bile neredeyse şey hani akşam maçları var.
1: Ya tabii şöyle bir durum var. Şimdi Katar İsviçre maçını mı izlersin? Yoksa bizim maçı mı? Açıkçası bizim maç daha iyi bir maç.
0: Ya bizim maç
1: Arda
0: iyi
1: Güler
0: maç.
1: Var, Hakan evet. Çalhanoğlu var. Yani bizim kadromuz PR tarafında da hani birebir oyuncu PR'ları tarafında da İsviçre kadrosuna göre kat be kat daha iyi bir kadro yani.
0: Tabii. Yani, katılıyorum. Yani,
1: ama tabii İsviçre'nin de Avrupa'daki ağırlığı düşünüldüğünde maçın o slotta olması vazgeçilmez olmuş.
0: Ogün Bey diyor ki halı saha maçına gidiyoruz. Giderken de sizi dinliyoruz diyor. Arkadaşınıza da selamlar demiş.
1: Çok saygılar.
0: Biz de arkadaşınıza selam iletiyoruz.
1: Vurduğunuz gol olsun diyelim.
0: En son halı saha maçını 2013'te oynadım. Bir daha da futbol oynamadım.
1: Oo.
0: Ama çok özledim. Yani bugün bir topa vurayım dedim. Bayağı bir ayağım ağrıdı. Bizim oturduğum yerde de çağırıyorlar ama geçen de biliyorsanız geleyim dedim. Çok iddialı olmadım abi falan dedi. Dedim öyle ama ben kendime güvenemiyorum ya oynamayacağım öyle dedim ya. Onlar yıllardır oynuyor.
1: Valla ben bir 6 ay önce gittim. Tabii hani kas kitlesi alışık değil. 2 saat, 1,5 saat artık neyse. Maç sonrası kendime gelemedim yani.
0: O kadar.
1: Tabii ben kendimi çok paralarım. Getson gibi sağa sola koştururum. Veya Torreira gibi diyeyim. Hani kas kitlesi alışık olmayınca ve vücudu o şekilde zorlayınca bir iki üç gün kendinize gelemiyorsunuz yani. Hani zaten maç sonunda o sıcaklık soğurken onu ayrıca hissediyorsunuz. Eyvah diyorsunuz yani bittim ben bu hafta iptalim. Onun haricinde 2-3 günde direkt orada iptal oluyorsunuz yani. Hiçbir şey taşıyamıyorsunuz, koşamıyorsunuz.
0: Evet, uzun bir süre oynamayınca evet, bayağı bir sıkıntı oluyor.
1: Ya tabii bir de halı sahada biliyorsunuz mücadeleci futbolcu makbuldür.
0: Yok, koşmayan da makbuldür ya.
1: Gol atsın yeter diyorsun.
0: Tabii gol olabilir. Savunmada oynayabilir. İlla da gol atması gerekmiyor ama aktifle oynayanları da ben severim.
1: Tabii
0: ya.
1: Ki.
0: Ya şimdi mesela biz artık yaş 47 yani, bu yaştan sonra çok da para alamaya gerek yok. Zaten öyle bir şeyin de yok yani.
1: Öyle deme. Japonya'da 45 yaşında aktif futbol oynayan profesyonel futbolcu var.
0: Ya orası Japonya. Onlar sushi falan yiyorlardır. Yani
1: ondan
0: normal
1: dolayıdır diyorsun.
0: Biz yemiyoruz. Selamlar Caner abi. Akşam bak görüyorsun, bak ne dedim, Montelli hocamızı övüyorum değil mi? Her şey güzel olur diyorum. Bak yine Ali Cemal yine bana muhalif olmuş. Demiş ki bırak sabah olsun abi. Biz uykusuz kalmaya razıyız. Ya zaten mecburen razıyız.
1: Tabii mecburen.
0: Yani bir yapacak bir şey yok. Ama isterdim sevgili Ali Cemal, böyle yani olaya şöyle bak. Ben haksızlık olarak görüyorum bunu. Yani
1: büyük
0: bunu,
1: haksızlık.
0: Bu tabii arada. Bunu şey olarak düşünme. Evet. Duygusal olarak değerlendirme. Tabii ki evet. Biz yani ben de kalkıp mesela saat hatta kalktı. Ben mesela bu gece uyumayacağım. Öyleyse voleybol maçımız var. Hı-hı. Sonrasında futbol maçımız var. Sonra da yayınım var zaten. Geleceğim.
1: Her
0: yani.
1: Türlü,
0: evet. Başka şansım yok. Şunu söylüyorum. Yani neden biz 21'de oynamayalım? Yani bizim de sonuçta şu anda dünyada belki bizim maçı izleyecek.
1: Ya işte o çok saçma.
0: 300-500 milyon insan var.
1: Tabii
0: yani, yani
1: bakıldığı zaman Juventus taraftarı izler. Inter taraftarı izler. Real Madrid taraftarı izler.
0: 3 büyük. Evet. Dört büyük takım var.
1: Zaten onlar yani, cepte hani bakıldığında.
0: Yani ya bak Türkiye Cumhuriyetler var. Evet. Bak bir bak yani, yani bizim ciddi potansiyel çok var. Ciddi bir taraftarımız evet. Var ya. Sen şimdi evet. İsviçre'nin maçını kaç kişi izler ya? Evet. İsviçre'nin nüfusu nedir Allah aşkına yani?
1: Kaç tane Katarlı acaba bugün televizyonu açıp izleyecek?
0: Yani evet. Ama işte haksızlık yani, ben daha burada iyi olmasını beklerim. Akşam maçta en azından bir maçımızın akşam olmasını isterdim.
1: En azından
0: evet, bir maçımızı evet. isterdim. O yüzden bence sen de problem yap.
1: Tabii
0: çok iyimser düşünüyorsun ama bence bunu problem yani yapmak
1: bu
0: lazım.
1: Bu işin çok ciddi lobisi dönmüş arka planda. O belli zaten.
0: %100. Evet. Bak geçen ben mi yanlış düşünüyorum dedim. Sonra bir baktım Twitter'da yani böyle kallavi bir hesap. 4 tane maç yani bu kadar mı haksızlık? Yani bunu nasıl göz göre göre yaptınız diye mesela tweet
1: bu
0: atmış.
1: Da
0: dedim ki
1: yani.
0: Vallahi helal olsun ya. Demek ki benim gibi düşünen birisi varmış. Evet. Hani o kadar zoruma gidiyor. Şu ana kadar oynanan maçlar kalite olarak sizi tatmin etti mi? Yani çok sayılmayabilir. Bence daha yeni başlangıç. Daha iyi olabilir ama.
1: Ya bireyselde bakıldığı zaman kazanan takımlar zaten diğer takımlara nazaran çok güçlü takımlardı. İşte Amerika Birleşik Devletleri olsun, Meksika olsun, Kore olsun. O yüzden hani futbol kalitesi tarafında ölçülebilecek bir adil rekabet yoktu ortada zaten.
0: Doğru. Yani,
1: daha büyük maçlara denk geldiğimiz zaman artık bu konuyu konuşabiliriz ama temel olarak zaten hani az önce de bahsettik ya, Polonya yok, Danimarka yok, o yok, şu yok,
0: İtalya
1: bu yok.
0: Yok.
1: Yani bu takımlar olsa sanki daha keyifli bir grup aşaması da olurmuş.
0: Kesinlikle katılıyorum. Peki şöyle bir rejimize bakalım. Hemen şöyle müsaitse sevgili Vedat Parlak. Evet, bir reklam aramız var mı? Evet, bir aramız var. Çok mesajım var bu arada. Çok birikti mesajlar, okuyacağım ama önce kısa bir ara gidiyoruz.
11: ...300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
12: Radyo Spor. Reklam.
13: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
14: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
15: Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
14: Şampiyonla son düzlükte.
13: Umran Oto Ekspertiz.
12: Radyo Spor.
11: Reklam.
16: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
17: Radyo Spor.
16: Saran Holding kuruluşudur.
18: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez,
17: Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla

0: numaralı Black Galaxy peşinde. O tempoyu arttırdı. Şimdi öne geçti. 3 numaralı White Wolf'u ikincilikte bıraktı onların dışına. 6 numarada Keen Eye geldi. Bir boğ geriden yer kaptı. 2 numarada Cash is King. Onun hemen dışına doğru 5 numaralı Blue Reflection geldi. 1,5 boğ geride 7 numarada Pastizio. İçeride 4 numarada Mancunian Betty. 2 boğ geride 8 numarada Lodatos'a 5 numaralı Blue Reflection devrildi. Bir talihsizlik yaşadı. Geçmiş olsun dileyelim. Evet, koşuya dönmek zorundayım. 1 numaralı Black Galaxy koşunun lideri. 6 numarada Keen Eye ikincilikte yanına. 3 numarada White Wolf geldi. 1,5 boy kadar gerilerinde 4 numarada Mancunian Betty sırasıyla atlar düzlükte. 1 numarada Black Galaxy yarışın lideri. 3 numarada White Wolf ortadan hata kalktı. Bu safkanın dışında 8 numaralı Lodato da var. Safkanlar bu şekilde. Koşunun son 200 metresine girdi. Liderliğini sürdürüyor. 1 numaralı Black Galaxy, 3 numaralı White Wolf adım adım yaklaştı rakibine. Şimdi onun ateşini söndürdü. Öne geçiyor 3 numaralı White Wolf. Yarım boy fark yapıyor 3 numaralı. White Wolf kazanıyor. 1 numaralı Black Galaxy ikinci. 7 numaralı Patricio üçüncü. 4 numaralı Mancunian Betty dördüncü. 6 numaralı Keen Eye'de beşinci oldu. 3 numaralı White Wolf kazandı. Nevzat Avcı ile start aldı. Yarış içerisinde 5 numaralı Blue Reflection ve ona takılan 2 numaralı Cash is King devrildiler. Geçmiş olsun dileyelim safkanın ilgililerine Murat Keçeci ve Bekir Mert Mura.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. TZK E-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. E-Bayi.tzk.org.

0: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. 300-314 ne oldu? Başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor. Ben Caner Aydar, sevgili Alper Gün'le beraber saatler 24'e kadar sizlerle birlikteyiz. Bu arada Fenerbahçe-Beko Beşiktaş-Gain maçı da başladı. Şu ana kadar 3,5 dakika geride kaldı ve Fenerbahçe-Beko şimdi sayı bulmayı başardı. 9-0 Beşiktaş-Gain'in üstünlüğü vardı. Sevgili Zeynel Halvacıoğlu bizleri dinliyormuş.
1: Çok saygılar.
0: Kucak dolusu selam ve sevgilerimizi iletelim Zeynel abimize de. Evet, çok mesaj var. Maça bakacağım şimdi. Beşiktaş iyi başladı. Az önce aslında o seriyi de devam ettirebilirdi. Sertaç'ın bir hatalı yürümesi vardı.
1: Hatta iki hücum.
0: İki hücum, evet. Aynen kaçırdı. Öyle. Bu arada 11-2'ye geldi mücadele. Beşiktaş Gain önde. Fenerbahçe sadece 2 sayı buldu 4 dakikada.
1: Evet, biraz aslında tempo da var ama ritmi bulamadı daha. Hissedemiyor topu Fenerbahçe.
0: Evet, bu arada Fenerbahçe'den bir top kaybı daha.
1: Evet, yani top şu an hissedemiyor oyunu.
0: Aynen öyle.
1: Fenerbahçe'nin oyuncular.
0: Bu arada itiraz etti. Bir challenge olacak herhalde ama şu anda topu yine Beşiktaş'a verdiler. Bir daha bakalım. Sonrasında Boldwin'e müdahale var mı? Sanki Boldwin'in müdahalesi yok gibi.
1: Yok gibi,
0: yani
1: evet.
0: Berk'ten çıkmış sanki.
1: Evet, evet.
0: Doğrusu bu. Şu ana kadar oynanan maçlar kalite olarak sizi tatmin etti mi? Henüz Dünya Kupası'na havasına giremedik sanki. Gereksiz takımlar elenince belli oranlarda, belli standartta çıkacak gibi. Skor tahminim 2-0 alırız demiş Mustafa Emun Adana'dan.
1: Evet, yani ilerleyen aşamalarda tabii ki daha güçlü eşleşmelerde daha keyifli maçlar izleyeceğiz. Tabii hani işte daha önce de söylediğimiz gibi Polonya, Danimarka bu tarz ülkelerin olmayışı, İtalya, Nijerya, hani bu ülkelerin olmayışı grup aşamalarında kolay maçlar gösteriyor bize şu an için. Ama tabii ki ilerleyen aşamalarda söz gelimi bir Brezilya, Fransa gibi bir eşleşme çok keyif verecek.
0: Evet, gerçekten o zaman havaya da gireriz.
1: Evet, evet.
0: Neyse. Selamlar, iyi akşamlar. Ben Sport Levo. Çok teşekkürler güzel mesajınız için. Zor maç olacak. Kafamdaki skor 2-1 galibiyetimizden yana demiş. Orta sahamız çok iyi ancak hücum gücümüze çok güvenemiyorum demiş sevgili Sport Levo abimiz.
1: Evet, yani 9 numara tarafında biraz problemimiz var biliyorsunuz. Ki bu jenerasyonda maalesef potansiyelli oyuncuların gerek sakatlık gerek formsuzluk sebebiyle
0: evet,
1: yükselemediği durumlar oldu. Ama orta sahamız çok güçlü ve şu anki oyunda da yani güncel futbolda da orta saha her şey.
0: Doğru. Kısa bir reklam arasına gidiyoruz, devam edeceğiz.
2: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
5: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
6: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo Spor. Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
0: Devam ediyoruz. Beşiktaş Gey'nin 13-4 üstünlüğü var. Potaya göstermiyorlar Fenerbahçe Beko'ya.
1: Evet, hücumda da ilginç. Biraz daha akıllı olsaydı Beşiktaş 4-20 gibi bir skor olabilirdi şu an.
0: Evet, şu anda daha da farklı olabilirdi. Fenerbahçe Beko'nun sahasında bu arada Devin Dotson'da ilk kez görüyoruz. Uzun bir süredir. Daha doğrusu 5,5 dakika oynamadı. Evet, şimdi bu arada Jonah Matthews'tan bir hata. Muhtemelen faul yapacak. Evet, 3 atış verdi yerde dedi aslında ama sonrasındaki hakemin burada mesela artık değişen oyun kurallarına göre oyuncular hemen anında şeyi gösteriyorlar. Atışı gösteriyorlar.
1: Gösteriyorlar bak. Evet.
0: Evet, bak. Daha müdahale gelir gelmez hemen
1: alabilmek adına serbestti.
0: Bu arada izleyecekler. Bir challenge istedi koç Alim Pjanić. Çok mesaj var. Okuyacağım mesajları. Mesajlarınızı okuyacağım. İzmir'den Kenan Coşan Bey yazmış. Avustralya'yı 2-1 yeniriz. Türkiye scouting nasıl yapılır sorusunun cevabı Göztepe'dir demiş. Bu sene aldığımız forvet Armstrong'u izleyin demiş. Sen izlemişsindir sevgili Kenan Bey'e, Kenan Coşan Bey'e ve bizlere de anlatır mısın ya da izledin mi?
1: Yani tabii Göztepe'nin öncelikle son yıllarda yaptığı bu scouting olayı gerçekten başarılı bir scouting. Yani hani illa scouting'de genç Neymar bulmanıza gerek yok. Yani lig seviyesinde ligin gelir geçer koşullarını karşılayan oyuncular, Olaytan gibi söz gelimi. Oyuncuları buraya getirdiğiniz zaman zaten her türlü başarıyı elde ediyorsunuz. Yani illa 30-35 yaşında oyunculara gitmeniz gerekmiyor. Tempolu, yani merkez orta sahada bu ligde tempolu, basan, teması seven oyuncular, pasör oyuncular dahilinde bile her zaman iyidir. Defans tarafında her zaman uzun ve çevik stoperler iyidir. Bekler tarafında çizgiye basıp top verdiğinizde topu taşıyabilen bekler iyidir. Murillo vesaire gibi. Onun haricinde santrfor tarafında pek çok özellik önemli ama her şeyden önce oyuncunun biraz size'lı oluşu, boylu oluşu bizim için çok önemli bizim ligde. İşte Cornelius'lar, Sörlot'lar, Mario Gomez'ler, hani fiziki durumu iyiyken Icardi söz gelimi. Hani bu oyuncular gerçekten çok büyük fark yarattı.
0: Osimhen.
1: İşte Osimhen, Fernandao, hani çok eskilere de gidecek olursak biraz daha. Mert Nobre gibi. Ya belli profiller etrafında gezdiğiniz zaman zaten Championship'ten de oyuncu alsanız, Brezilya 2. liginden de oyuncu alsanız bu ligde başarılı oluyorsunuz. Çünkü bu ligin belli başlı şartları var. Yani sen söz gelimi temposuz bir orta sahayla istersen 4 tane Miralem Pjanić koy merkeze. Başarılı olamazsın. Hani 3 tane Xavi, 1 tane Miralem Pjanić getirmiş oldu. Ya da 2 Iniesta, 2 Xavi ile oyna. Olmaz. Bu ligde olmaz. Yani.
0: Peki şeyi soracağım sana. Mesela şimdi sevgili Kenan Bey'e de muhalif olmayalım. Bu arada ben de hem Göztepe'yi çok severim hem de desteklediğim takımlardan birisi Göztepe.
1: Evet.
0: Hani bu scouting doğru. Evet. Güzel işlere imza atıyorlar ama şunu söylemek istiyorum. Yani bir level daha üstüne çıkması gerekmiyor mu artık Göztepe? Ya tamam, bu işi yapıyorlar, evet doğru.
1: Doğru.
0: Ama kaliteyi biraz daha yukarı çıkarmaları gerekmiyor mu? Şimdi ne güzel söyledin. Scouting sadece 18 yaşında yeni Neymar'lar bulmak değil. Doğru.
1: Evet.
0: Buna da katılıyorum ama bir taraftan da şu değil mi? Hem yarışırken hani Göztepe herhalde bunu, hani ligde rekabetçi olayım. Hem de satayım.
1: Doğru.
0: Kendi ekonomimi de bir şekilde döndüreyim. Mün peşinde olması gerekmiyor mu Göztepe'nin biraz daha?
1: Yani tabii şu an Göztepe'nin artık hani bu özellikle satışlardan sonra, hani yarattığı işte Olaytan satışı veya işte benzeri satışlardan
0: şey
1: sonra
0: işte Leipzig'e giden
1: oyuncunun adı gelmediği için aklıma örneğini ver. Romulo Cardozo. Hani bu oyuncuların satışından sonra biraz hani hem potansiyelli hem de kaliteli ayak

0: o rüzgarı diyelim Türkçesi. O rüzgarı kaybettiğinizde bu sefer o kaybedilen momentumla birlikte getirdiğiniz oyuncular da tutmayabilir. Yani biraz artık hem kalite hem kaliteyle birlikte başarı, başarıyla birlikte daha da kalite. Ya yani bu şekilde ilerlemek lazım.
1: Evet, Göztepe bakalım bu sene Armstrong'u izleyeceğiz. Yine de iyi hamleler yapacaklardır. Bu arada 16-8 Beşiktaş G'nin üstünlüğü devam ediyor. Göztepe'yi dikkatle izliyoruz. Caner Bey, rakip uzun boylu bir boylu demiş. Bu futbolda avantaj mı, dezavantaj mı? Korkut Konuralp Giresun'dan yazmış. Ne diyorsun?
0: Yani tabii Avustralya'nın öyle bir avantajı var bize karşı. Ama biz onları ne kadar bizim yarı sahamızda tutacağız? Bu birinci soru. İkinci soru, Avustralyalılar ne kadar oyunu sete çevirebilecek? Üçüncü soru, duran top vermediğimiz durumda bu avantajı Avustralya'ya ne gibi bir avantaj sağlayacak? Yani biz çok da havadan oynayan bir takım değiliz zaten. Hücumla genellikle topu yerde tutmayı seven bir takımız. Oyuncuların hem karakteri hem oyun tercihi hem de tabii fiziksel özellikleri dolayısıyla. Ama işte benzer şekilde favori olduğumuz maçlarda da topu tutmayı seven bir takımız artık. Onu çok fazla yapmıyorduk eskiden. Yani favori olduğumuz maçlarda bile bir %50 %50 oynuyorduk. Rakibe oynama şansı veriyorduk. Yani topu veriyorduk maçın yarısında. Topun sahada kaldığı sürenin yarısını rakibe veriyorduk. Al oyna diyorduk. Belki de hani Montella döneminin en büyük artlarından birisi bu. Yani 1-0 alıyorsun ya da en kötü 0-0 iken bile önceliğin oyun kontrolü. Bu açıdan bir takım zaaflarını da sahada göstermemiş oluyorsun. Çünkü sen topu rakibe vermezsen rakip o avantajı kullanamaz en basitinden.
1: Doğru. Şey de bak mesela dediğini şöyle mesela Güney Kore maçında bakmak lazım. Yani
0: Evet.
1: Çek Cumhuriyeti'ne göre
0: Mesela benzer örnek.
1: Güney Kore çok kısa boylu bir takım. Yani çok
0: Tabii
1: kısa
0: ki.
1: demeyeyim ama yani
0: Ya hem kısa hem de size olarak yani hani kas kitlesi vesaire olarak çeki çok daha üstün bir takım o tarafta.
1: Sadece boyla da olmuyor bu iş.
0: Tabii
1: Onu
0: tabii.
1: da özellikle söyleyelim. Hani Güney Kore neredeyse top göstermedi Çekya. Öyle bakmak lazım. Bizim de benzer bir mentaliteye sahip oluyor olmamız lazım. Yani Avustralya istediği kadar fizikte olsun. Evet, tabii ki onlar bizi yoracaklardır. O kesin. Doğru. Sinirlendireceklerdir ki başlamışlar zaten bunu yapmaya. Önemli değil. Yani onların şu andaki en büyük şeyleri bu zaten. Avantajları bu zaten. Evet, Çekya'nın boy ortalaması 1.88. Güney Kore 1.82. Tam da söylediğim gibi
0: Evet
1: 6
0: ki
1: santim.
0: eşleşmeler tarafında da işte Lee Kang-in vesaire bunlar çok kısa oyuncular rakiplerine göre bakıldığında. Hani bizim tarafta ya
1: Hangi liden? Evet, bahsederken söyledin,
0: Lee
1: özellikle
0: Kang-in
1: teşekkür
0: evet.
1: ederim. 5 Lee var
0: Evet.
1: ilk
0: Yani
1: 11'de.
0: temelde bakıldığında işte bu Avustralya tarafında da oyun kurucuları Volpato dahil yani ofansif orta sahaları Volpato dahil evet uzun bir takım ama sana nasıl gelecekler. Yani hani seni birinci bölgeye nasıl hapsedecekler? Asıl soru bu. Yani biz kendimiz bile bile topumuza sıkıp topun arkasına geçip birinci bölgede beklemediğimiz sürece bence çok büyük bir sorun yaratacak durum olmaz bu boy dezavantajı.
1: Biz beklersek yenilebiliriz.
0: Evet.
1: Yani duran toplar ya da yüksek toplarda
0: Evet.
1: bayağı tehlike
0: Evet. Yani
1: yaratabilirler.
0: rakibi oynatmamak gerekiyor bu maçta her
1: İşte
0: şeyden
1: topu
0: önce.
1: az gösterecek işte. Mesela ne
0: Evet.
1: yaptı Güney Kore? 62'ye Çek Cumhuriyeti'ni sadece taç atışları,
0: Evet.
1: korner birkaç defa kornerlerde
0: Ki
1: falan geldiler
0: Suçay'ın
1: ya.
0: iptal edilen bir golü vardı
1: Golü var
0: biliyorsun.
1: mesela. Yani
0: Evet.
1: orada
0: Öyle pozisyonlar vermeyeceksin işte.
1: dediğin gibi oyunun kontrolünü vermediğin sürece
0: Aynen.
1: avantaj hep sendedir.
0: Tabii.
1: Bir de uzun boylu takımların da hani ortaları çok yukarıdan yapmadığın sürece ki biz öyle bir takım değiliz. Yani
0: Evet.
1: boy ortalamız işte hani Barış da oynasa, Kerem de oynasa, Can da oynasa
0: Evet.
1: çok da böyle şişirmeye gerek yok. Yani biraz daha böyle göğüs ya da belki hani daha da aşağıdan orta yaptığın sürece aslında her zaman için avantajdır uzun boylu takımlara karşı
0: Tabi
1: oynamak.
0: tabi tabi. Ön sesi dediğimiz konuda bireyselde top yer veya hani bel bölgesi civarındayken biz daha iyiyiz. Ya yani daha çeviyiz o pozisyonlarda. O yüzden hani bizim de öyle bir artımız var. Baktığınız zaman işte Sutar olsun, Sirkati olsun, Volpato olsun bunlar çok uzun oyuncular ama top yerdeyken de biz aslında çok daha hızlıyız.
1: Evet.
0: Öyle bir durum da var.
1: Peki, şöyle bakıyorum. Bu mesajı da okudum. Mesajlarınızı gönderin, hepsini okumaya çalışıyorum. Sevgili Özgür Bey ne zaman çok mesaj yazmış? Aynı mı? Evet, iyi yayınlar. 4-0 kazandınız. Aynı mesajı 4 defa yollamış. Fark etmez. Bir kere gördüm. Sırayla okuduğum için çok mesaj

0: Totem olmuş olsun inşallah,
1: Evet.
0: 4-0 kazanırız.
1: Dördüncü okuyorum. 4-0 kazanım diye.
0: Evet.
1: Bir gol kendi kalesine demiş. Bir penaltı, iki gol Kenan, diğer golü göremedim. Özgür demiş.
0: Evet, stoperlerinden Sutar'ın öyle sakarlıkları var bu arada, olabilir. Özel oyunlar tarafında böyle bir seçenek varsa
1: Kendi
0: değerlendirebilirsiniz.
1: kalesine gol var,
0: Evet,
1: evet.
0: Haris Sutar kendi kalesine gol atar gibi, hatta direkt isim vereyim. Onun haricinde ben bugün Arda'dan güzel bir performans bekliyorum. Gol
1: Öyle mi?
0: asist tarafında net tabelaya kendini yazdıracağını düşünüyorum. Ya Arda öyle bir oyuncu ki bu tarz büyük maçlarda, bunu Şampiyonlar Ligi'nde de yaptı yani, Bayern Münih karşısında, ligde de yaptı zaman zaman. Büyük maçlarda göz önüne çıkmayı bir şekilde biliyor Arda.
1: Hadi inşallah bakalım. Yağmurlu Ankara'dan selamlar. 2-1 kazanırız İbrahim Bey demiş.
0: Ben de öyle düşünüyorum.
1: 2-1 skoru çok geldi. Bence skor 5-2 bitecek. 17 Mirih, 19 Arda, 49 Arda, 66 Kerem, 88 Barış Alper Yılmaz demiş. İsmini vermek istemeyen bir dinleyicimiz.
0: Evet, yani gol tarafında bu arada ben bu akşam, yani daha doğrusu sabah tabii, yani
1: Mehmet Koççiğit Ankara'dan yazmış.
0: maç tarafında hep akşam akşam deriz ya, akşam dedim ben de maalesef. Bu sabah oynanacak maçta Barış Alper'den de bir gol isterim açıkçası. Çünkü çok uğraşıyor, çabalıyor. Galatasaray tarafındaki performansı, milli takıma geçtiğinde gol asist tarafında çok eleştiriliyor ama oyuncu çok faydalı bir oyuncu. Yani güncel futbol tarafında da
1: Ama yerinde oynasın ya.
0: ya tabii yerinde
1: Bir
0: oynasa daha iyi
1: zahmet
0: ama
1: yani.
0: yani kendi özgüveni için ve kendi istatistikleri için tam güzel bir maç aslında Barış Alper için de.
1: Yani Alper sağda da oynarsa razıyım, solda da oynarsa razıyım
0: Yeter ki merkez
1: ama
0: olmasın
1: santrafor oynamasın ya Barış. Yani gerçekten çocuğa da haksızlık ediyoruz yani. Barış
0: Evet.
1: gerçekten hikayesi yazılması ya da anlatılması gereken bir oyuncu. Nereden nereye gidiyor?
0: Tabii ki.
1: Ama yani sırf hani siz istiyorsunuz diye de oynatmayın orada ya. 26 maçta bir gol, bir asist mi ne, iki gol, bir asist gibi bir performans var milli takımda.
0: Evet, olmuyor orada.
1: Olmuyor yani.
0: Evet.
1: Çok da zorlamaya gerek yok yani. 4-6-0 oynayacağız ya. Can var koyun ya. Oraya
0: Evet.
1: canı bir deneyin ya. Bir görelim canı.
0: Evet.
1: Deniz var. Oynatın yine Barış'ı yani. Barış'ı da yani daha verimli yerde oynatın.
0: Evet.
1: Bence. Bilmiyorum ne dersin ama.
0: Yani tabii oyuncu özellikle sağ önde oynadığı zaman çok büyük etki
1: Solda da
0: yaratıyor.
1: fena
0: Solda
1: değil.
0: da fena
1: Fena
0: değil.
1: değil yani.
0: Ama merkeze atınca oyuncunun, yani şimdi hani İngilizlerin fundamental dediği temel, bizdeki karşılığı temel oluyor kelime ama hani tam karşılamıyor. Altyapıda gördüğü pozisyon bilgisi diyeyim, hani açıklama
1: Evet.
0: tarafında. Barış Alper Yılmaz'da 9 numara yok. Yani o özellik yok bakıldığında. Yani onun o hissiyatları yok. O ön sezisi yok. Yani şimdi baktığınız zaman bu ön seziye sahip futbolculara, Icardi gibi söz gelimi, koşmasa bile bir artısı var. O bir duvar pası
1: Pozisyon
0: oluyor, bir şey
1: bilgisi var
0: yapıyor.
1: her şeyden
0: Evet,
1: önemlisi.
0: arkasındaki stoperi götürüyor vesaire vesaire. Ama Barış Alper'de hani görüyorsun, oyuncu çok diri, bir şeyleri yapmak istiyor ama nasıl yapacağını bilmiyor o pozisyonda. Öyle bir sıkıntı oluyor. Ve hani profesyonel seviyede de oyuncular ne kadar iyi, ne kadar kötü olursa olsun, hani karşılıkta bakıldığı zaman Avustralya bizim kesinlikle dengimiz değil. Ama işte Barış Alper'i de oraya attığın zaman klasik bir Avustralyalı 9 numara gibi olur yani. Ha, skor yapar mı? Yapabilir, hiç belli olmaz. Sonuçta rakibimiz çok zayıf bana göre. Ama oyuncuyu söz gelimi bir sağ ön oynatsanız, solda Kenan olsa, merkezde Arda olsa, hani o şekilde sanki daha iyi olur gibi.
1: Evet. Yani herkes aynı şeyi düşünüyor zaten de işte bakalım hocanın tercihi önemli.
0: Yani özellikle bu arada birebir de Avustralya kenar oyuncularına bizim ciddi anlamda üstünlüğümüz var. Yani stoper eşleşmesi de olsa, yani 2'ye 1 bile olsa Kenan Yıldız, Yunus Akgün, hani bu oyuncular ciddi anlamda etki yaratacaktır bugün.
1: Barış Alper.
0: Barış Alper keza hani.
1: Hatta buna canı bile ekleyebilirsin
0: Tabii
1: yani.
0: tabii evet. Yani özellikle ön hatta, hücum hattı tarafında gerçekten çok üstünüz ya adamlara karşı.
1: Evet katılıyorum sana. Evet peki. Beşiktaş Gey'in ilk yarı 27-16 önde kapattı. Gerçekten kusursuza yakın bir performans ama tabii bir yani çok da kolay hücumları
0: Ya evet,
1: değerlendiremediler.
0: açık söylemek gerekirse 3-4 hücumdan üst üste geri boş eli boş dönmese Beşiktaş belki de 35 sayı vesaire gibi bir rakama ulaşabilirdi
1: Evet
0: ilk periyotta.
1: Fenerbahçe ilk periyotta bayağı bir tutuktu. Zaten 4-4 4,5 dakika 2 sayısı vardı.

0: Tabii. Yani
1: Sonra biraz açıldı.
0: Topu hissedemiyorlar bugün. Hızlı paslarda özellikle problem yaşıyorlar.
1: Çok hata yaptılar.
0: Çok hata yaptılar.
1: Yasikevi 3 usta çıldırdı. Caner Bey merhabalar. Ben Zafer. Bence maç 1-1 biter. Belki 2-1 kazanabiliriz ama beraberlik bekliyorum.
0: Allah
1: Onlar
0: korusun diyelim.
1: Fizikli ve duran top kornerlerden gol bulabilirler demiş Zafer Bey.
0: Yani tabii eğer duran top verirsek, korner verirsek bu konu ayrı bir konu. Vermediğiniz durumda, topu tuttuğunuz durumda, oyun hakimiyetini sağladığınız durumda hadi Avustralya attı diyelim, 1 attı diyelim, 2 attı diyelim. Sizin gidip 3-4 atmanız lazım. Yani arada ciddi fark var. Yani İtalya Serie A tarafına damga vurmuş Kenan'ınız var, Hakan'ınız var. İspanya'da Arda Güler'iniz var, Orkun Kökçü'nüz var. Yani sayıyorsunuz var oğlu var. Hani hangi birini tutacak Avustralya? Kimle tutacak Avustralya?
1: Doğru. Zafer Bey yazmış. Ona da selamlar, sevgiler memlekettim. Hemşerim kendisi. Sesini çok özledim diyor. Anji olmuş. Çok geçmiş olsun.
0: Çok geçmiş olsun.
1: Seni seviyorum demiş. Caner'im ilk maçlar alt olur bence deniliyor. Takımlar kendini çok sıkmaz diyor. Böyle bir tahmini var Zafer Bey.
0: Ya bence karşılıklı gol var ve maç sonucu 2 olacak. Türkiye maçı. İsviçre'de karşılıklı gol yok ve maç sonucu 2 olacak.
1: Onur Bey demiş ki İstanbul'dan sevgili Onur Bey taksici kıymetli bir dinleyicimiz Avustralya bize gol atabilir mi? Ne demiş? Ben vallahi Dünya Kupası'nın saati çok güzel oldu diyorum. Uydu bana diyor. Çünkü saat 5'te ben paydos ediyorum ve evet. Maçlar başlıyor. İyi de geldi. 2 gün üst üste kupon tutturdum diyor.
0: Çok iyi. Evet. Çok iyi. Tebrikler.
1: Peki başarına bu arada bekliyoruz biz. Ben Dünya Kupası'na
0: bugün var satıyorsa alalım.
1: Tabii tabii ya. Dün ben efsane başladım ya. Dün Amerika her iki korner daha atsa vallahi uçmuştum ama yani 5'te 4 yaptım.
0: Çok iyi.
1: Bugünkü kuponum gelmezse bırakırım iddiayı. Hadi diyormuşum ve gelmiyormuş. Yani yapacak
0: bugünkü
1: şey yok.
0: Tercihin ne? Şeydir.
1: Birazdan hemen söyleyeceğim. Az sonra.
0: Az sonra.
1: Evet, az sonra hemen söyleyeceğim. Sevgili Ali Cemal ne demiş? Montella Hoca sevenler derneği kurmaya karar verdim demiş. Peki. Bir dakika bakıyorum. Evet, Dünya Kupası'ndan sonra kahveye bekliyorum sizi demiş.
0: İnşallah.
1: Santraforlu, santraforsuz oyunu anlatacakmış bize. Sevgili Ali Cemal, kendisi çok sever Montella Hoca'nız. Biz de seviyoruz. İsmail İşbilir ne demiş? İsmail Bey'e de selamlar, sevgiler. Milli takımımızın maçları ülkemize göre ayarlansa takımımız maçın öğlen vakti kavurucu sıcakta oynamaz mıydı demiş. Tam da yani o zaman buna mesela şeyler niye isyan etmiyor? İngilizler, Fransızlar.
0: Evet. Ya büyüklerin tamamı o saat aralığında oynuyor. Bize gelince iş çok başka oldu.
1: Yani anlamadım.
0: Bir maç da değil bu arada. Öyle bir durum da var hani. Yani de, hadi bir maçı sabah oynadık diyelim. Diğer maçı da onların oynadığı slotlarda oynayalım. Ama öyle bir durum da yok. Yani öncesinde dediğin gibi muhtemelen bir oturulmuş, konuşulmuş, ölçülmüş, biçilmiş. Çeşitli ülkelerin lobileri, çeşitli ülkelerin isimleri sanki biraz daha ağır basmış gibi o fikstür belirlemeleri.
1: Sıcaklık falan hikaye yani.
0: Hikaye.
1: Ya şimdi bir şey demeyeyim diyorum ama yani su molasında reklamlar falan da olmuyor yani.
0: Olmuyor gibi yani, değil mi? Evet. Ya biraz etrafı gösterseler daha iyi.
1: Dün biraz şok olduk biz evde. Dedik evet. Hatta kumandaya baktım.
0: Acaba hani değişti mi?
1: Yemin ediyorum. Evet. Eşime dedim ki sen mi değiştirdin? Dedi, yok kumanda evet. Bende değil dedi. Allah Allah baktım bir daha. Bayağı reklama gitti.
0: Bayağı gitti. Evet.
1: Yani yapmayın ya. Yani şunu da yapmayın diyelim. Ya, bu kadar da değil yani. Evet. Bakalım şöyle. Burhan Bey de aynı şey. Bizimle aynı fikirde. Yani tamamen şeylere göre ayarlamışlar. Büyüklere göre ayarlamışlar diyor. Ben evet. De aynı fikirdeyim.
0: Alternatifsiz çünkü. Yani birisini bile bırakmamışlar dışarıda.
1: Tabii
0: istisnasız.
1: Bak Avrupalılara bak. Hepsi evet. Onların tam böyle hani.
0: Ne hikmetse yani. Denk tabii gelmiş.
1: Onların saatine göre işten gelip böyle ayaklarını uzatıp.
0: Evet.
1: Keyif yapıp
0: evet.
1: Böyle oturup. Evet. Çekirdeklerini, çiğdemlerini izliyorlar.
0: Evet, yabancıların böyle hani watch party denir ya, izleme
1: tabii,
0: partisi
1: tabii, tabii
0: düzenleyebilecekleri
1: işte. Aynen onu söylüyorum evet. Yani. Kimse bana şimdi tırnak içinde söylüyorum. Hikaye anlatmasın da yok evet. Efendim ülkemizde bizi düşünmüşler
0: biz de,
1: falan.
0: Biz de isterdik açıkçası. Düzgün bir saatte ya meydanlarda bir büyük ekran kurulsun.
1: Beşinde, ya tam kurulmuş ama yeni sabahın 5'inde niye ben kalkayım ya Allah aşkına evet. Yani. Bunun bir evet. De savunulacak bir şeyi yok ya. Yok evet. Orada işte oraya geliyor, buraya geliyor bilmem ne. Yani. Öyle olsa zaten önce onları düşünürlerdi.
0: Önce evet, değil mi? Evet.
1: Geçin bu işleri evet. Yani. O yüzden biraz daha bence haksızlığı da kabul edin yani.

0: Hani dediğim gibi bak, iki Avrupa ülkesi yaparlar anlarım, derim ki ya tesadüf.
1: Hepsi mi yani?
0: Ya hepsi mi yani?
1: Evet.
0: Hani bizi o kadar mı düşünüyorlar yani?
1: Tabii çok düşünmüşler yani, bizi.
0: O zaman sadece bizi düşünmüşler.
1: Evet. Sağ olsunlar.
0: Bizi, Ürdün'ü, bir de Cezayir'i herhalde.
1: Cezayir'i.
0: Cezayir'de herhalde.
1: Evet.
0: Sadece bizi düşünmüşler yani. Diğerlerini sallamamışlar o zaman.
1: Evet.
0: Böyle bir şey çıkmış oluyor. Yani eğer madem enteresan buysa.
1: Evet.
0: Peki devam ediyorum. Bu arada maça da bakıyorum. İngiltere'den selamlar. Bir taraftan da gözüm yarışa gideceksek. Hani mesajları da bakıyorum. Sevgili Turan Bey yazmış. Mesajını da göndermiş. Mini takımımıza başarılar dilerim demiş. Öncelikli olarak bunu, son cümlesini okuyayım. Avrupa Şampiyonası'nda Melih'in yaptığı hareketten sonra ceza vesaire muhabbeti. Dün Kreçi golü attıktan sonra benzer bir şey yaptı. Buna rağmen FIFA'dan hiç kimse ses çıkarmadı demiş. Doğru.
1: Çünkü Türk
0: ya,
1: değil.
0: Infantino
1: evet.
0: Zaten şey ya. Nedir, etkisiz bir şey. Yani orada varlığı herhalde orada olsun. Ya
1: bunu zamanında Sayın Fatih Terim de söylemişti. Sayın Okan Hoca da bunu söylüyor. Ve biz de bunu zaten çok gördük. Farklı kulüplerimizde de gördük.
0: Evet.
1: Avrupa'da biraz bize var yani. O yaklaşım, o tutar biraz. O tutarsızlık durumu var yani.
0: Maalesef. Bak Turan Bey diyor ki Meri'nin yaptığı hareketi gösterdim. Anlattım İngiliz arkadaşıma. Onlar bile nasıl ya falan
1: nasıl
0: dedi.
1: Yani? Evet.
0: Evet diyor. Evet. Yani o da şeyden söylüyor, maalesef çifte
1: adaletsizlik
0: standart
1: var, evet,
0: uygulanıyor.
1: Var. Her zaman vardı. Yani Galatasaray UEFA kupası alırken de vardı. Sayın Okan Buruklu Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçlarında da vardı. Fenerbahçe'nin o Ivan Bebek mevzusu da zaten.
0: Skandal
1: yani,
0: tam
1: yani.
0: Yani.
1: Var oğlu var yani. Yani evet. Bitmekle, saymakla bitmiyor maalesef.
0: Peki hemen şöyle bakıyorum. Hemen bir şeye bakıyorum da. Sevgili Mustafa Bey yazmış bu arada. Hı. Ben Turan Bey dedim ama hani profilinde Turan Aras yazıyor. Ben Mustafa diyor, anlayamadım. Karıştırdık
1: evet,
0: herhalde. İyi akşamlar Hasan, ben bu akşam Can Uzun ve Arda Güler turnuvaya damga vurabilirler diye düşünüyorum. Can oynarsa
1: evet.
0: Oynarsa.
1: Can gol atarsa Frankfurt iyice satmaz. Biliyorsun Galatasaray'ın bir isteği var. Kendisine yönelik 30-35 milyon euroluk bir teklif de vermiş hatta duyduğum kadarıyla, ama Frankfurt cephesi 60'tan aşağı bırakmayız gibi bir yaklaşımı var. Hani bugün çıkıp bir hat-trick yaparsa, 2-3 gol atarsa işler iyice zorlaşır. Zaten çok göz önünde vitrin bir oyuncu Can. Yani çok da kaliteli bir oyuncu bu arada.
0: Yani evet, bence daha fazlası var Can'da ama
1: evet,
0: bunu görmek için sahada görmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Amerika'yı farklı yenince, Amerika farklı yenince bir korku olmuş sanki insanlardan. Bu çocuklar gereğini yapar ve 9 puanla lider çıkarız.
1: İnşallah.
0: Korkmaya gerek yok. Kornerden atarlar. Duran top, fizikleri iyi falan. Bizim bireysel yeteneğimiz zaten yüksek. Bir de kötü değiliz ki fizik olarak onlardan demiş. Kim demiş? Sevgili
1: ya
0: Galip.
1: Tabii çok zayıf bir takımda değiliz yani bakıldığı zaman. Temas
0: kim
1: tarafında
0: korkmuş,
1: tabii
0: ben.
1: Tabii yani temas tarafında da öyle hani çekinecek oyuncularımız yok. Ya yani buna Arda Güler de dahil bu arada. Hani oyuncularımızın tamamı temas aslında seven, hani tekmeye kafa uzatabilecek oyuncular. Bu hep böyle olmuştur bu arada. Yani bizde hiç öyle hani korkak oynayan bir milli takım ben hatırlamıyorum yani oyuncular tarafında.
0: Bu arada biz zaten bunu söyledik. Biz dedik ki
1: tabii,
0: çıkın
1: tabii,
0: herkesi yenin yani. Evet. Herkes sizden korksun dedik. Yani bize söylemiyor galiba.
1: Ki zaten bu turnuva özelinde en büyük avantajımız topu da tutuyoruz artık. Yani hani zaten Montella'nın en büyük artılarından birisi bu. Yani hani oyun tarafında eleştirirsiniz, seçim tarafında kadro seçimi vesaire eleştirebilirsiniz ama hani o büyük favori takım oyunu dediğimiz o topa hakim olma olayını iyi oturttu burada Montella. Ki normalde bizim hiç tarzımız değildir yani. Evet.
0: Evet. Doğru ama onu da yapabilecek oyuncularımız var artık. Yani.
1: Tam orada o profilli oyuncularımız var. Evet.
0: Aslında hani ön tarafta mesela Can gibi topu tutabilecek, mesela Kerem
1: evet,
0: hemen kaybediyor. Barış
1: evet,
0: attı gitti gidemedi.
1: Kaybediyor.
0: Koşuyorsun.
1: Evet. Evet.
0: Yunus Akgün top tutan bir oyuncu.
1: Evet. Beğeniyorum ben Yunus'u bayağıdır.
0: Ben de beğeniyorum. Yani top tutma özelliği yüksek. Can'ı da gördük solda, bayağı top tutup dönebiliyor.
1: Tabii.
0: Ya, oyunu rahatlatabiliyor. Yani o ikisi olduğu takdirde oyunu tutmamamız imkansız.
1: İmkansız.
0: Yani
1: evet.
0: Çünkü Orkun, Hakan, İsmail, hadi İsmail biraz daha top kaybı yüksek bir oyuncu. Mesela
1: evet,
0: Orkun da Hakan da Arda da dinlendirebilir oyunu.
1: Yani burada hani ezbere yapılacak bir İsmail tercihi yerine direkt aslında merkezde tekniğe gitmek lazım.
0: Evet,
1: yani çünkü topu tutup oyunu elinizde tuttuğunuz durumda Avustralya'nın yapabileceği hiçbir şey yok size karşı.
0: Hadi bakalım. Bekleyip göreceğiz. Ama şöyle baktığım zaman bence net favori olduğumuz ve kazanmamız da gereken bir mücadele. Hem favori olduğumuz hem de
1: Muhakkak.
0: bu favoriliği saha içinde net bir şekilde göstermemiz.
1: Net. Yani bir
0: Evet,
1: mesaj
0: geç.
1: vermek
0: Tabii
1: gerekir bu
0: tabii.
1: maçta.
0: Yani şöyle düşün Alper. Şimdi mesela Fransa senle oynarken bir tedirginliği oluyor mu?
1: Ya Türkiye karşı tabii ki olur.
0: Hayır, şöyle
1: Ama
0: olur.
1: favoridir
0: Ya
1: yani.
0: tabii açık ara
1: Evet.
0: favoridir. İspanya senle oynarken adam
1: Ha, İspanya
0: sana
1: örneğinden
0: bir
1: verirsen
0: önlem
1: evet.
0: almaz.
1: Tabii ki kendi
0: Şimdi
1: oyunu oynar. Evet.
0: sen Avustralya'ya bir önlem almana gerek yok. Zaten teknik direktörü söylüyor. Çok güçlü bir takımla oynayacağız diyor. Yani biz
1: Evet.
0: her şeyin farkındayız diyor yani. Adam bakıyor. Tamam, Real Madrid'de
1: Arda
0: oynuyor
1: Güler
0: bir oyuncu.
1: var. Hakan
0: Biri.
1: Çalhanoğlu var.
0: Bende kim oynuyor?
1: Evet.
0: Avustralya'da. Yarısı işte Sydney'de
1: Ya işte
0: oynuyor.
1: Sassuolo'da oynayan bir oyuncu var.
0: Birkaç tane oyuncu
1: Gece
0: var yani.
1: hayatı vesaire problemli bir oyuncu.
0: Ya saysan en fazla
1: Ya
0: 5
1: 2-3
0: oyuncu.
1: tane yarım bile değil çeyrek oyuncusu var şu an Avustralya'nın.
0: Hayır, bu şey demek değil yani. Ya biz bu takımı rahat yeneriz anlamında demiyorum. Sadece hani biz de kendi seviyemizi bir artık
1: Bilelim artık.
0: bilelim
1: Farkında
0: yani.
1: olalım. Evet.
0: Onu söylemeye çalışıyorum.
1: Evet.
0: Yoksa tabii hani oynamadın
1: Ya bizim
0: her
1: çekinmemiz
0: maçta.
1: gereken takımlar işte Fransa'sıdır, Brezilya'sıdır. Yani böyle bireysel tarafta yani takımla ya takım olgusuyla birlikte bireyselleri çok güçlü oyunculara karşı, takımlara karşı biraz daha çekinmek lazım belki ya da önlemse önlem yani. Ama onun haricinde çok da hani öyle bizi açıkçası bu seviyede zorlayacak bir takım yok. Yani Fransa, Brezilya, Portekiz falan hani böyle takımlar haricinde net kaliteli yıldızları olan takımlar haricinde buna Gürcistan da dahil bu arada çekinmeden kendi oyunu oynayacaksın. Kazanırsın çünkü. Yani bir yesen bile 3 atarsın.
0: Doğru. Selamlar, ben Yeni Bosna'dan Osman, inşallah 11'de Kerem'i oynatmaz demiş pazar günü ne demiş maç var başarılar ha bitti sporun maçı var başarılar diyorum demiş bitti spora
1: Başarılar
0: biz de
1: dilerim
0: başarılar ben de bir anda Dünya Kupası Kerem bitti spor nasıl bir
1: bizde.
0: koalisyon kurmam gerektiğini acaba yanlış mı
1: Tek
0: okudum dedim
1: mesajda
0: ama
1: her şeyi yazmaya
0: evet
1: çalışmış.
0: evet evet yani her şeyi yazmış.
1: Evet.
0: Kanada'dan selamlar Ahmet ben. 4-0 bekliyorum.
1: İnşallah.
0: Bizim bile Kanada içinde Vancouver ile 3 saat fark var. Maç gece 12'de başlayacak bizim saate
1: Oho.
0: göre demiş.
1: İkide bitecek onların. Yani çok kötü bir zaman. Gerçekten.
0: Siz iyisiniz ya Ahmet Bey. En
1: Yine iyi
0: azından
1: ama evet biz
0: izleyip
1: isterdik.
0: uyuyabilirsiniz. Bakın
1: Evet
0: biz uykusuz
1: isterdik.
0: kaldık tamamen. Ve
1: Evet.
0: yarın mesaisi olan insanlar var. Benim
1: Var.
0: gibi mesela. 7-8 saat yayın yapacağız. Neyse yapacak bir şey yok. Milli takımıza feda olsun. Washington'dan saatler benim için ve oyuncular için uygun. Amerika'dan, Washington'dan yazıyor dinleyicimiz. Bana uyar diyor.
1: Tabii.
0: Nefis. Ya bize de uyuyor. Yapacak bir şey yok yani. Mecbur uyduracağız.
1: Futbol severler olarak artık
0: Daha bunun şeyi yok yani.
1: evet.
0: Lamıcım yok ya. Oturup izleyeceğiz. Yapacak bir şey yok.
1: Evet.
0: Çünkü zaten 25 yılda bir görüyoruz.
1: Tabii.
0: Hani bilmiyorum ben bir daha görebilir miyim bilmiyorum. İnşallah da böyle olmaz da.
1: Yani
0: Yani sen
1: izlemeyen hani izlemeyen
0: 2002
1: erkek
0: hatırlıyor musun
1: örgü
0: sen?
1: örüyordur derler ya o
0: 2002
1: şekilde bir
0: hatırlıyor
1: maç
0: musun?
1: aslında.
0: 2002
1: Tabii ki,
0: hayal
1: tabii
0: meyal
1: ki, tabii
0: hatırlıyorsun.
1: ki.
0: Caner abi yayınlar. Konuğunuza da selamlar.
1: Çok
0: Benim
1: saygılar.
0: yarınki sevgili Fabrizio Selim yazmış Antalya'dan. Benim yarınki maçta muhtemelen 11'im şu şekilde. Fotoğrafı tabii peki tamam. Ağustos'ta geldiğimde kahveler benden demiş. Hadi bakalım inşallah. Piyaz olmaz büyük ihtimalle çünkü Alanya'ya geleceksin. Orada pek uygun değil demiş. Hadi bakalım
1: Şu
0: inşallah
1: piyazı
0: biz.
1: da bir türlü ayarlayamadık.
0: İşte sevgili Fabrizio
1: 2 yıl bir
0: Selim'e
1: yıl oldu.
0: evet 7 yıldır göremedik biz
1: Evet.
0: sadece konuşuyor işte. Sevgili Selim. Sevgili yayıncılar yayınlar İzmir'de.
1: Saygılar.
0: İzmir'de 4 ana arterde ekran kuruluyor. Bu arada ilk maçımızı 4-1 alırız.
1: Çok güzel.
0: Golleri değil mi? Güzel olmuş. Bak kimin attığın önemli değil. Her şey milli takım için İzmir'den taksici Yalın Bey.
1: 4 ana arter için 4 gol olsun inşallah diyelim.
0: Gövde gösterisi yaparız. Dosta güven, düşmana korku salarız. İşte böyle konuşun ya.
1: Aynen
0: Bu nedir ya? 1-0, 2-0. Bak, bu arada ben de 1-0 dedim. Ama ben şey dedim yani 3 puan olsun
1: öyle.
0: da.
1: Senin biraz Montella etkisi var
0: Ya
1: sende.
0: evet
1: Hani
0: ben korkuyorum ya. Yani
1: korkuyorsun.
0: hocanın biraz hani temkinli oyunu beni biraz
1: ürkütüyor. Ya ben bu maçta 2-0'ı bulmadan o oyuna döneceğimizi düşünmüyorum. 2-0'ı buluruz, ondan sonra şey yaparız.
0: Ya hocam bütün basın toplantılarında çok böyle şey konuştu. Yani ne diyorlar ona? İhtiyatlı konuştu böyle. Yani
1: her zaman
0: başlangıç öyledir. İyi başlangıç önemli, evet, falan dedi.
1: Evet.
0: Ha, bu arada haksız da değil yani.
1: Değil.
0: Şimdi 1 puanla başlarsan hesabı kitabı yeniden yapman lazım.
1: Tabii.
0: Ama 3 puanla başlarsan hani son maçta bir Amerika maçına kadar getirebilirsin. Zaten örnek veriyorum, Paraguay'ı yendiğin anda,
1: evet,
0: 4
1: ya puan. Paraguay maçıyla bu maçı yeneceksin. 6 puan alacaksın net.
0: Bu kadar.
1: Bu grubun formülü bu yani bakıldığında.
0: Bu arada Twitter'da bizi de takip edin sevgili Alper'i. Alper Gün, beni de Caner Aydaş olarak Twitter'da takip edin. Orada da zaman zaman güzel sohbet odalarımız oluyor. Katılmak isteyen
1: bekleriz
0: dostlara
1: muhakkak
0: diyelim. Evet, bizi de takip edin. Eminim ki X kullananlar var. Bu arada bugün mesaj yağdı ya gerçekten.
1: Maşallah.
0: Hala bitiremedim.
1: Goller de yağsın inşallah.
0: İnşallah. Yani inşallah öyle hayal ediyorum.
1: Yani hayal etmek derken hayal ettirecek pek çok oyuncumuz var. Yani Hakan Çalhanoğlu alır bir 30 metreden vurur dersin. Arda güzel bir frikik atar dersin. Güzel bir pas atar dersin. Kenan 2-3 kişiyi slalom yapar geçer dersin. Hani milli takım gerçekten çok o yönden umut vaat ediyor. Yani.
0: O zaman skor tahmini alalım. Doğru bilene forma falan verelim. Madem bu kadar vaat ediyor, bu kadar iddialısın. Skor tahmini alalım. Doğru bilen bir dinleyicimize bir forma verelim.
1: Ya bu maç için çok kolay olur bence.
0: Öyle mi?
1: Tabii.
0: Bilirler mi skoru?
1: Yani, muhakkak. Yani Türkiye galibiyeti çok net bence çünkü.
0: İlla ama skor, ki net skor, galibiyet değil.
1: Ya tabii skor ayrı konu ama en azından çok böyle tek taraflı bir maç olacağı için
0: o zaman
1: bir beraberlik.
0: Daha zor bir maçın belki.
1: Tabii tabii yani söz gelimi Amerika Birleşik Devletleri Türkiye maçı.
0: Ha, sen vermeme üzerine strateji yapıyorsun, yazıklar olsun. Ben verelim diyorum, bak dinleyicimizi düşünüyorum. Sen
1: devir ekonomi devri tabii.
0: Evet, neyse, sponsorumuz verir ya, en kötü başarın iddia verir ama veririz yani, lütfen. Olur mu? Önemli olan ülkemiz kazansın.
1: Tabii.
0: Selamlar, kolay gelsin Caner Bey demiş. 5 gollü galibiyet bekliyorum.
1: İnşallah.
0: Amerika'ya en az 3 atarız. Turnuva sonrasında FIFA dünya sıralamasında kaç basamak atlama ihtimalimiz var diye soru sormuş. Oyun hızlandırmak için yeni kurallar koyarken reklam arası koymak da çok başarılı demiş.
1: Evet.
0: Dinleyicimiz. Ayrıca Caner Bey, Kenan, Arda, Hakan, Can, Zeki'nin, Orkun'un olduğu yerde ne Amerika'sı ne Avustralya'sı Allah aşkına demiş.
1: Dümdüz eder geçeriz, evet. Ben de öyle düşünüyorum açıkçası.
0: Dinleyicimiz benimle aynı fikir değil mi? Ben mi yanlış anlıyorum? Ben çünkü iddialı olmamız gerektiğini söylüyorum ya, bunlar kim diyorum. Acaba yanlış mı ya, mesela Burak da mı yanlış anladı? O genelde beni yanlış anladı.
1: Ya açık konuşmak gerekirse İspanya hariç.
0: Çünkü ben öyle dedim değil mi?
1: Tabii tabii
0: yani
1: İspanya
0: ki,
1: hariç korkulacak
0: yani
1: bir takım
0: biz
1: yok
0: niye
1: yani
0: bu kadar, evet, çekiniyoruz dedim.
1: Evet.
0: O da bana gülücük atmış yani.
1: Ha, tabii bir de Arjantin. Yani Messi'yi de tabii canım, bir kenarda tutmak lazım.
0: Evet, mesaj yağıyor. Okuyacağım. Çek futbolcu gol attık sonra. Evet evet, az önce bahsettik. Krejci golden sonraki
1: Elden
0: sevinci.
1: Son,
0: evet, Meri'nin sevincine benzer bir sevinçti ama o da hani bir müzik grubuyla ya da müzik şekliyle, türüyle bağdaştırmış
1: tabii
0: dinleyicimiz. Tamam, bir şey demiyorum ya, ben takılmıyorum. Zaten bunların saçma olduğunu düşünüyorum. Yani gol atıyorsun, seviniyorsun, böyle sevinemez.
1: Yani.
0: Sana mı soracağım ya?
1: Yani. Orada atmışım profesyonel
0: yani,
1: arenada.
0: Neyse, geçelim. Girmeyelim, bak farkındaysan pozitif enerji vermeye çalışıyorum evrene. Hiç sinirlenmiyorum Alper, fark ediyorsun.
1: İyisin abi, iyisin.
0: Abilerim hayırlı akşamlar. Ne geldiyse rakipleri küçümsemekten geldi işte, buyur. Başımıza zaten zor rakiplere karşı mücadele ediyoruz ama kolay rakipler karşısında kaybediyoruz. Bursa'dan selamlar Ferhat Bey.
1: Yani son dönemde yani kolay rakip tarafında kaybettiğimiz bir rakip var mı diye düşünüyorum ben, hani Türkiye tarafında. En son hatta Venezuela'yı hazırlık karşılaşmasında 2-1 yenmiştik.
0: Evet.
1: Böyle ağır favori veya net favori olduğumuz maçları kazanıyoruz son dönemde zaten.
0: Doğru doğru, kazanıyoruz. Yani o şeyi biraz kırdık.
1: Eskiden böyle hani Estonyalar vesaire olurdu ya, onlar pek yok bu aralar.
0: Ya bir kere hocanın zaten bakış açısı o değil. Yani
1: evet,
0: hoca her maçı kazanmak istiyor. Zaten
1: evet,
0: bunu da söyledi yani. Benim için özel maç bile olsa her maçı kazanmak istiyorum.
1: Evet.
0: Bir de bence üzerinde baskı var.
1: Muhakkak. Hala
0: yani,
1: var. Evet.
0: Hala toplumun ya da futbol
1: %50
0: evet, evet evet, bir kısmı kabul etmiyor oynattığı oyunu.
1: Yani
0: daha iyi oynaması gerektiğini düşündüğü için.
1: Tabii kadro seçimi tarafında da biraz onun etkisi var.
0: Evet,
1: evet. Yani çünkü Bazı oyuncular Avrupa'ya çok büyük damga vururken yani hani 23 kişi 25 kişi kadroya bile almıyor hoca bazen.
0: Evet.
1: Yeri geliyor. Hani o yönden biraz bence de eksik.
0: Mesela Can
1: Aral
0: daha
1: Şimşir
0: yeni
1: vesaire
0: giriyor
1: gibi.
0: mesela.
1: Tabii
0: o
1: yani Can Uzun
0: oynayacak
1: gibi
0: mı
1: bir oyuncu.
0: bilmiyoruz mesela.
1: Yani.
0: Aral yok
1: Yani,
0: mesela.
1: evet. Yani bunlar çok büyük eksikler.
0: Bir yarışa gidelim, devam edeceğiz.
2: ...300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Ekipte 12 numarada Şahin Meltem vardı. İçeride 11 numarada Ezgil Fırtınası. Dışta 6 numarada Seri Ufuk vardı. İki boy kadar geride ortada yangın yeri ilerlerken dışında 1 numaralı Başar Soylu vardı. En dışta 5 numaralı Rüzgar Veysel'i izledik. Safkanlar bu şekilde son 400 metreye girdi. Ortadan yaptığı ataklarla 6 numarada Seri Ufuk bariyer dibine yakın olan 8 numaralı Tınas Efe'yi yakaladı. Ortadan 12 numarada Şahin Meltem, en dış kulvardan 5 numaralı Rüzgar Veysel'in çabaları vardı. Ancak son 200 metreye girildiğinde liderliği aldı 6 numaralı Seri Ufuk. İçeriden ve dışarıdan baskı vardı ona ama bu iki safkana da direnen 6 numaralı Seri Ufuk kazandı. Ufuk bir seri kız orijinli al erkek safkan. İlk yarışında bir ay önce start aldığı için pistteki yarışı 9. sırada tamamlamıştı. Bugün kum pistte ilk kez çıktı, ikinci yarışında meydana veda etti 6 numarada Seri Ufuk. 12 numaralı Şahin Meltem ikinci, 5 numaralı Rüzgar Veysel üçüncü oldu, 1 numaralı Başar Soylu dördüncü olurken 2 numarada Bordo Fırtına yarışı 5. olarak tamamladı. 6-12-5-1-2 son koşudaki kesin olmayan sıra 6 numarada Seri Ufuk, İsmail Kale ile kazandı İzmir'de son yarışı.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
5: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
6: TZK e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tzk.org.
5: Radyo Spor. Reklam.
7: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
8: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde. Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
9: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
8: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
9: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
8: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
9: Şimdi tekrar kontrol edin.
8: Yine 399 lira oldu.
9: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
8: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
10: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
9: Cezada indirim olur mu acaba ya?
10: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
5: Radyo Spor. Reklam.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
5: Radyo Spor.
2: Saran Holding kuruluşudur.
11: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.

0: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Birazdan Esport'la ortak yayına geçeceğiz. Kupa'da bugün programını Esport'taki yayınla beraber bizler de sizlere aktarıyor olacağız. Arkadaşlarımız konuşacak. Biz bir saat ara vereceğiz. Sonra tekrar burada olacağız. Abilerim iyi akşamlar demiş. Evet, rakipleri küçümsemek diyor. Abi yemin ederim bugün ne demiş? Montella sevenler yayını.
1: Bugün inşallah sevdirecek kendini tamamen. Yani
0: İnşallah hadi evet. Bakalım. İzmir'den Gürkan Bey, İzmir'de sandalyesini alıp maç izleyenlere gevrek, boyoz, çay bedava. Umarım keyifli bir maç olur.
1: İnşallah.
0: Sen seversin boyozu.
1: Çok.
0: Evet. Olsa da yesek. İzmir'e gitmiştin ama getirmedin, hatırlıyorum.
1: Evet. Bu hafta için belki tekrar gitmeye ihtimalim var.
0: O zaman gelirken şöyle bir evet. Doldur getir. İstanbul'dan Ecevit Bey, ben öncelikle milli takımımızın gönülden başarılar diliyorum. İniliyorum ki bizim çocuklar sahada tüm yüreğini ortaya koyacaklar ve kalpleri heyecanla atacak. Çünkü biliyorlar ki Yüce Türk Milleti onları destekliyor. Ayrıca destekliyor olacak. Ayrıca ben bir Fenerbahçe olarak Barış Alper Yılmaz'ı gerçekten çok seviyorum. Yani burada herkes taraftarlığı bir kenara bırakması lazım. Oradaki çocuklar bizim çocuklarımız, çok uzun yazmış ama hepsini okuyorum. Nezaketsizlik yapmak istemedim dinleyicimiz ama çok uzun yazmış. Çocuklarımız ve hepsini sahaya çıktıklarında ekran başında restorandaki herkes ayakta alkışlamalı, saygılarımı evet. sunuyorum. 3-0 kazanacağız demiş Ecevit
1: İnşallah,
0: Bey.
1: İnşallah.
0: Yani bizim sevmemiz, sevmememiz, alkışlamamız bir şeyi değiştirmiyor. Sonuçta bu şey gibi ama söyledikleriniz hepsine katılıyorum. Yani Edirne dışındaki Avrupa maçlarında bence tek yürek olmalıyız.
1: Tek bayrak.
0: Özellikle altında. Milli maçlarda kesinlikle.
1: Ya Avrupa maçlarında bile öyle aslında, biliyor musun? Yani bakıldığı zaman zaman zaman kulüplerimiz gidiyor. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe. Hani orada artık renkleri bir kenara bırakıp
0: evet.
1: Ülkemizi desteklediklerini bu takımların ve milli takımımızın doğal olarak unutmamak lazım.
0: Kesinlikle aynı fikirdeyim. Abilerimin yayınlar İstanbul'dan Kadir ben demiş. Milli takımımıza çok güveniyorum. Böyle bir jenerasyonu bir daha yakalayamayabiliriz. Ben grupta 3 maçtan da galibiyetle ayrılıp 9 puan alacağımızı düşünüyorum. İyi yayınlar, teşekkürler, sevgiler, saygılar demiş Kadir Bey. 3-0 kazanırız demiş. İnşallah. 3 maçı da kazanırız, pardon, düzeltiyorum. Caner Bey, iyi yayınlar, iyi akşamlar Ankara'dan. Ben Ali, konuğunuz Alper Bey'e de selamlar,
1: çok
0: sevgiler. Bilgisi, diksiyonu, futbol görüşüne hayran kaldım demiş.
1: Çok teşekkürler.
0: Senin için söylüyor. Bizim gruptan çıkma olasılığımız Amerika'ya bağlı bence. Biz çıkarız. İlk 3 çıkıyor
1: i̇lk,
0: zaten.
1: Evet, tabii.
0: Yani o kesin de ama kaçıncı olacağımızı kendimiz belirleyeceğiz. Amerika'nın Almanya ve Paraguay maçlarını seyrettim. Çok hızlı, atletik ve dinamik bir takımdan
1: kesinlikle.
0: Bahsediyoruz.
1: Kesinlikle.
0: Zor maç diyor. Bu jenerasyona inanıyorum. Evet, biz artık yavaş yavaş ayrılıyoruz. Birazdan Kupa'da bugünü Esport'la beraber ortak yayına geçeceğiz. Çok az bir zaman sonra ama bir mesajım daha var. Alper Bey'den şu yorumu bekliyorum. Caner Bey, şimdi birebir karşılaştığımız zaman bizim rakibimiz Fransa, Portekiz, Arjantin demiş. Amerika, Avustralya ve Paraguay bu kadar güzel bir jenerasyon yakalamışken rakip olarak görmüyorum demiş.
1: Kesinlikle katılıyorum.
0: Ben de aynı şeyi düşünüyorum. İzmir'den sevgili Yalın Bey. Ben de aynı fikirdeyim. Zaten sen de benzer bir
1: evet,
0: şey söyledin.
1: Yani İtalya'nın en iyi merkez orta sahası bizde. En iyi oyun kurucusu bizde. İtalya'nın en iyi kanat oyuncusu bizde. İspanya'nın en iyi oyun kurucusu. Neredeyse Lamine Yamal'ı bir kenara koyarsanız bizde. Neden olmasın? Yani evet. Kalecimiz iyi, stoperlerimiz iyi,
0: beklerimiz
1: iyi.
0: İngiltere'de, Brighton'da evet. yılın oyuncusu seçilmiş falan. Değil mi?
1: Evet,
0: yani iyi
1: evet.
0: oyuncularız.
1: Ki hani mevcut durumda da şöyle bir bakıldığında hani büyüklerde de net 9 numaralar da yok. Yani tamam bizde de yok ama rakiplerde de yok yani. Şimdi Brezilya gidip de R9 Ronaldo ile oynamıyor yani. Hani Matheus Cunha ile oynuyor.
0: Doğru.
1: Öyle çok ekstra bir seviye farkı yok aslında bakıldığında.
0: Tabii tabii, katılıyorum sana. İzmir'de Mevlüt Bey, ilk skor benden gelsin. 3-0 kazanırız. Bu arada skor tahminlerinizi yazın. Biz ara veriyoruz ama saat 22 itibariyle tekrar burada olacağız. Gitmeden son bir anons daha yapayım. O da şu. Türkiye Basketbol Süper Ligi, Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin final mücadelesinde Fenerbahçe Beko 42, Beşiktaş Gain 43. İlk yarının skoru, ilk yarı sona erdi. Biz de şimdi Esport'la beraber ortak yayına geçiyoruz. Kupa'da bugün programıyla sizi baş başa bırakıyorum sevgili dinleyiciler.
2: ...300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
3: Radyo, radyo, spor.
4: Reklam.
5: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
6: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
3: Radyo Spor.
4: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
7: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
2: Türkiye'nin maden suyu Kızılay'ın katkılarıyla kupada bugün başlıyor.
8: Herkese mutlu akşamlar değerli futbol severler. Kupada bugün programı kaldığı yerden devam ediyor. Heyecan dorukta, hasret bitti. Tam 24 sene bekledik. Aslında turnuva birkaç gün önce başlamıştı ama bizim için tam anlamıyla bu akşam başlıyor diyebiliriz. Bu akşam futbol nöbetinde olacağız. Birbirinden güzel maçlar var. Halihazırda Amerika'nın olayın içine dahil olmasıyla birlikte kupada iddialar biraz artmaya başlamıştı. Bizim maçımızı da doğrudan ilgilendiriyor. Bizim grubumuzu doğrudan ilgilendiriyor. Hatta belki de kupanın akıbetini ilgilendiriyor. Dün Amerika'nın performansı. Ama bugün saat 7'de Türkiye'de yepyeni bir gün başlayacak. Milli takımımız tam 24 yılın ardından tekrardan Dünya Kupası'nda diyelim. Ben Yerim Dereli, sevgili meslektaşlarım Cem Odabaşı ve Emre Gürkaynak'la birlikte program boyunca sizlerle birlikte olacağım. Hemen sözü size bırakıyorum. Dün akşam Amerika tam anlamıyla şov yaptı, ev sahipliği olma avantajını gösterdi. Farklı bir galibiyet, iddialı bir giriş. Sizin için Amerika'nın girişi nasıldı ve bu maça bizim açımızdan nasıl yansır Amerika'nın performansı Emre?
9: Ben Amerika'dan önce çok güzel, çok şıksınız öncelikle. maçın havasına şimdiden girmişsiniz. Onu söylemek istiyorum. Ayrıca bir altını çizmek istiyorum. Ben de aslında Cem'in haber vermesiyle evet, bir kırmızı beyaz gömlek giy tercihinde bulmuştum ama bir sıkıntı çıktı. Yani bir tarama problemi olduğu için böyleyim biraz. Sizin yanınızda o yüzden kendimi eksik hissediyorum.
8: Estağfurullah. Önemli olan o tişörtün içindeki.
9: Bir de tabii sabah 7'de daha da var maça. Yani o evet. Havaya girecek vaktimiz olacak. ABD'ye geçecek olursak beklentileri çok aşan bir sanki ABD performansı izledik. Hem skor, 3 farklı bir galibiyet, hem o ev sahibi havasını iyice yaşatan bir maç oluşu. Amerikalılar için rüya bir başlangıç oldu. Hı hı. Ve zaten hani Amerikan medyasının ne kadar kuvvetli olduğunu biliyoruz ve tamamen bu takımın artık arkasına geçtiler diyebiliriz. O rüzgarı aldıklarını görebiliriz. Tabii 3 farklı bir galibiyet almasa da ABD'nin grup liderliği için veya liderlik olmasa da ikinci sıra için hesaplarda onları bir adım öne koydu diyebiliriz. Yani onlar adına 70 bine aşan bir seyirciyle Inglewood'da güzel bir başlangıç oldu ve benim hazırlık maçlarında gördüğüm ABD'den özellikle bu son turnuva öncesindeki iki maç değil ama son milli arada, sezon devam ederken ki son milli arada yaptıkları iki maçta çok kötü skorlar vardı. Çok iyi olmayan oyunlar da vardı. İşte Pochettino'ya o dönemde çok fazla eleştiri gelmişti. Ama yani bambaşka bir ABD izledik açıkçası ilk maçta.
8: Çok doğru. Tabii programımızda birçok maça yer vermeye çalışacağız. Bir de gazetemize gidelim hızlı bir şekilde. Gazetemizde günün konuları nelermiş? Şöyle bir hatırlayalım. Dün neler oldu? Dünün yankılarına bakacağız. ABD güçlü başladı dedik. Ona kaldığımız yerden devam edeceğiz. Cemil Aldabaşı'nın yorumlarıyla. İngiltere'ye büyük şok dedik. Onu da birazdan konuşacağız. İngiltere milli takımının elinde ne var ne yoksa gasp edildi de diyebiliriz. Bir anda malzemeler, formalar, her şey kayboldu. İlginç görüntüler gelmeye de devam ediyor. Afrika'nın Brezilya'sı, Fas diyelim burada. Brezilya'ya karşı tam anlamıyla da işte o maç denilen maçlardan bir tanesi. Cem tabii manşetlerin en büyüklerinden bir tanesi. Büyük gün geldi. Heyecan doruktu ama senden de bir Amerika Birleşik Devletleri yorumu alayım. Ki biz uzun yıllar burada hep birlikte işte Amerika'nın kendi bölgesindeki maçları anlattık. İşte CONCACAF'lar vesaire, Gold Cup'lar. O Amerika'dan bu Amerika'ya hakikaten bir şeyler değişmiş gibi.
4: Ya Pochettino değişti bence. Sen de zaten çok seversin.
8: Doğru.
4: Gönülden bir toplum sever olarak. Yani bence tamamen imzasını atmış takım. O tempo, o hız, o baskı tamamen Pochettino'nun imzasını taşıyor. Bu arada az önce ekrana gelen gazete içinde ben iki söz söylemek istiyorum. Erim Derin'in bizzat. Büyük bir emeği vardır o gazetede. Yıllardır o tasarımı kullanırız.
9: Gazeteyi İtalya hattında kullanıyorduk.
4: Evet. Sen de hatırlarsın tabii. Evet. Evet. Yani gerçekten
9: her pazartesi.
8: Özledik.
4: Muazzam bir gazete. Eline sağlık diyelim
8: teşekkür
4: tekrar.
8: Teşekkür ediyorum.
4: ABD'nin hızları çok dikkatimi çekti. İnanılmaz hızlı oynuyorlar. Yani doğru. Paraguay çoğu kişi de öyle söyleyip zaten sanki maça gelmemiş gibiydi maçın başlangıcında. Öyle bir tempo yaptılar, öyle başladılar ki yani Paraguay ne olduğunu anlamadan zaten 2-0'a 3-0'a geldi skor. O anlattığımız Amerika Birleşik Devletleri takımına göre de acayip farklar var gerçekten. Tam anlamıyla artık böyle A+ kategorisine yaklaşmaya aday olan bir ekip haline gelmiş bence Amerika Birleşik Devletleri ki turnuvada da Doruk Keskin'in lafıyla ABD'den rahatsızım demek istiyorum. Kosova'dan rahatsızım derdi o da elemelerde. Gerçekten biraz tabii ki kalitemiz yakın ama beni biraz tedirgin etti Amerika Birleşik Devletleri.
8: Aslında Türkiye ile açacaktık. Türkiye paranteziyle başlayacaktık ama öyle bir Amerika konuştuk ki ben şunu merak ediyorum. Şimdi son dönemde turnuvanın başından bu yana işte vize problemleri, aramalarda çıkarttığı takımların çalışanların zorluklar, sınır dışı edilenler, işte farklı kamplarda oynayan takımlar, efendim söyleyeyim işte yılanlı bir kampta bir takımın maç yapması, işte yine siyasi olaylar var, İran'ın yaşadıkları falan. Yani Amerika'nın bu başlangıcı acaba bu gerginliklerle mi alakalı? Mesela herkesi bir tedirginlik sardı. Mesela şu anda Amerika ile oynamak böyle herkese çok konforlu gelmeyebilir. Zaten hali hazırda gergin bir ortam var, değişen kurallar vesaire. Paraguay'ın da bu olaylardan etkilenmesi sanki çok da ne bileyim yani soru işareti yaratmadı bende. Ben sanki Amerika'nın böyle bir giriş yapacağını öngörmüştüm ki ortamın gerginliği daha da bu beklentiye sürükledi beni. Siz neler söylersiniz?
9: Ya Paraguay açısından aslında çok büyük bir gerginlik yok. Hani seyahat bakımından da zaten Güney Amerika'dan geliyorlar. O açıdan hani maçı etkilediğini ben çok düşünmüyorum o havanın ama yani gerçekten Paraguay sonuçta bizim grubumuzdaki takımlara ayrı bir gözle bakıyoruz. İşte ne yapmışlar elemelerde, nasıl bir yoldan gelmişler, hazırlık maçlarındaki performanslar nasıl ve tabii ki de her takım için temkinli de konuşuyoruz. Yani birazdan Avustralya'dan bahsederken de onların hani ne kadar kompakt olduğundan bahsedeceğiz. Vincenzo Montella'nın açıklamaları da bu yönde. Mesela ben bu maçı ben de ABD kazanabilir. Zaten işte grupta ABD ile biz biraz daha öne çıkıyoruz. ABD'nin kazanabileceğini düşünüyordum ama Paraguay'ın işte o sert savunma, düzen takımı bunların etkisiyle hani 1-0, belki 2-0, 2-1 Yani daha yakın bir maç geçmesini bekliyordum. Gerçekten Paraguay, yani kaç maç izledik? 4 maç izledik. Tabii. Daha kupa açılalı. Güney Afrika ile beraber en kötü gözüken takım oldu. Yani bu da aslında bir açıdan bizim adımıza da avantaj olabilir.
4: Ki elemelerde de Paraguay'da şöyle bir durum vardı. Elemelerin en az yiyen, gol yiyen takımlarıydı Paraguay. Ve Brezilya'dan, Arjantin'den puan aldı. Yani tabii, çok inanılmaz güçlü geldiler. Ama çok çok büyük bir hayal kırıklığı oldu yani bu başlangıç. Buradan da döner mi onlar için zor gözüküyor.
9: Ya, -3 averaj, 0 puan. Evet. Tabii biraz sıkıntı. Ya yani üçüncünün de şansı oldu. Birçok üçüncünün şansı olacak. Bu artık artan takım sayısıyla beraber yeni formatta, ama yani bu kadar averajlardan dönmek kolay olmayabilir ki bu yeni formatın biraz daha takımları temkinli olmaya iteceği, o yüzden kaybetse bile ufak bir farkla kaybettiğimi düşüneceğini bekleyebiliriz çok mantıklı bir şekilde, ama Paraguay açılışta pek o hedefe ulaşamadı.
8: Paraguay parantezini açacağım ama tabii gerginliğin açıklamalarında olduğu bir maç. Az önce yine belirttiğim gibi bir gergin atmosfer var ama bir iki gündür de basın toplantılarında yapılan demeçlerle sular kaynadı tabii ki. Avustralya-Türkiye mücadelesinden bahsediyorum. Karşılıklı açıklamalar geliyor. Basın toplantısında da biraz daha teknik adamlar erkenleri suya indirdi. Hani saygı duyuyoruz, tebrik ediyoruz. Çok kaliteli oyuncular var. Açıklamaları geldi. İşte Degenek'in açıklamasıyla başlamıştı ilk olarak. Türkiye'nin tecrübesiz olduğundan, 2002 Dünya Kupası'ndan bu yana da katılamadıklarından bahsetti. Biz daha tecrübeliyiz dedi. Ve ortamın biraz daha fitilini ateşledi diyebiliriz. Böyle sular hafif hafif kaynıyor. Tabii maçı da kısa bir süre kaldığı için heyecanlıyız. Milli takımımızdan nasıl açıklamalar gelecek demiştik. Bir anda Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek birbirinden keyifli ve güzel cevap. Bu tarz atmosferleri isteriz. Hoşumuza da gider maçın atmosferi için, ama tabii bizi ne yönde etkileyecek merakla bekliyoruz. Maça da kısa bir süre kaldı. Gerginlik artıyor. Neler söylersiniz Türkiye-Avustralya mücadelesiyle ilgili?
4: Yani açıklamalar için ben şunu söylemek istiyorum. Sanırım bizim aldığımız metinde olmayan bir nokta var. Tek birazcık haklı bulduğum nokta var. Çok duygusal insanlar.
8: Doğru.
4: Çok duyguyla hareket eden insanlar diyor Türk milleti için Degenek.
8: Doğru.
4: Bir tek onda biraz haklı buldum, ama tecrübe açıklaması çok talihsiz ya. Yani tamamen rakibi nasıl ateşleriz diye düşünürsen böyle bir açıklama yaparsın.
9: Yani tabii Avustralyalı bir oyuncu Miloš Degenek. Onu hedef tahtasına koymak bence çok kolay, ama hani olumlu motivasyonu kullanacağız gibi burada. İşte Cem'in dediği doğru gibi nasıl motive ederiz? Gerçekten bu açıklamayla yaparsın, ama ben hani öyle çok daha ekstra bir şey görmedim tabii açıklamada açıkçası. Hı. Hani bilmediği belki Türkiye'deki futbol atmosferiyle alakalı şeyler var ki işte İsmail'in açıklamaları da bir yandan görüntüye geliyor. Tam bundan bahsediyor yani. İsmail'in bu sezon çıktığı her maç öyle bir baskı. Yani bunu yok içe bir maçla alakalı NBA'de işte atmosferden etkilendi mi gibi bir soru sorulmuştu. O da ben Sırbistan'da oynadım, ne atmosferinden bahsediyorsunuz diyerek hani çok net bir cevap vermişti zamanında. Bu da biraz o tarz bir açıklama. Ve Avustralya'nın da şimdi tecrübesi var. Evet, Dünya Kupası tecrübesi var. 6 kupadır üst üste kaçırmadan geliyorlar. Elemelerde Okyanusya'dan çıktılar. Bence o da çok takdire değer bir şey. Okyanusya'dan çıktılar. Bu rekabet seviyesi bizim için uygun değil dediler. Daha gelişmek için Asya elemelerine katılacağız dediler. Oradan da gelmeye devam ediyorlar. Bence bu da takdire şayan bir durum. Ama yani son 6 Dünya Kupası'na bakınca en fazla maç kaybeden takım Avustralya. Yani bu neyin tecrübesi mesela?
8: Doğru.
9: Yani
8: kaybetme tecrübesi.
9: Kaybetme tecrübesi yaşamış oluyorsunuz yani. Oyuncu bazında bakınca baskıysa baskı, yani sadece Türkiye'de Süper Lig'de oynayan isimler değil. Hakan işte Inter Milan maçlarında yuhalanıyordu. Artık tabii ki o da biraz azaldı geçen yıllarla beraber, ama doğru, yani İtalya'da da bu baskıyı yaşıyor, işte Kenan yaşıyor. Arda Real Madrid'de El Clasico oynuyor, yani bu baskıyı çok daha iyi bildiğini bizim oyuncularımızın ben düşünüyorum. O yüzden hani biraz talihsiz, bazı ufak tefek haklı yanları da olan, bizi ateşleyecek bir açıklama olarak bakabiliriz sadece bunu.
8: Ekleyeceğim bir şey var mı Cem?
4: Yani açıklamalar için yok, ama kesinlikle bizim tecrübe kısmında, deneyim kısmında önde olduğumuz net şekilde. Ki yani kadrolara şöyle bir baktığımızda, az önce ekrana da geldi. Avustralya'nın oyuncuları, verilen yıldızlar, derecelendirmeler. Evet. Şöyle bir baktığımızda yani bir yıldızlar, iki yıldızlar havada uçuyor diyebiliriz. Kadro kalitesi yani ekranlara da yansıyor. muhtemel 11'ler. Çok net şekilde ortada bence. Burada kalite anlamında bakabileceğimiz birkaç isim var bence Avustralya'da.
8: Biraz Serie A gurmelerinin de
4: aynen
8: sevgili
4: öyle
8: isimler var.
9: Sirkati.
8: Sirkati. Onu yine bu Bundesliga severler Irvine.
4: Jordan Boss'u çizebiliriz Boss, burada Feyenoord'dan. Yani hem hızlı hem süratli hem
8: Matt
4: de
8: Matt Ryan var zaten.
4: Matthew Ryan.
9: Yılların
8: kalecisi.
4: Jackson Irvine'a da biraz liderlik konusunda belki hani Sampal'daki kaptanlık tecrübesi, alt ligden gelme, Bundesliga'da takıma kaptanlık
9: Irvine
4: yapma.
9: Metro formalarını giyer, Twitter'a gelir o tarzıyla güzel kareler verir.
8: Sonra gider.
9: Sonra da gider diye düşünüyorum ben de.
8: Burada Ture parantezi açılmış. Yani Norwich'e katılması da Championship'te kısa sürede verdiği katkı burada X faktörü olabileceği yönünde söylentiler var. Ture tabii ki uzun zamandır böyle bir golcü haset çekiyordu Avustralya milli takımında. Ture'ye tabii dikkat etmek gerekecek sanırım.
4: Yani bir de İran Kunda gerçeği var tabii. Tabii. O da süratiyle etkili olabilecek isim ama yani bizim kadromuza baktığında gerçekten çok büyük bir fark var ya. Yani ben bu yüzden çok fazla birebir kafa kafaya analiz yapabileceğimizi düşünmüyorum açıkçası.
8: Montella yaptığı basın toplantısında da fizik kalitelerine ve hızlarına dikkat çekmişti Avustralya milli takımının. Hani Popovic de bununla zaten bir hayli övünüyor. Hatta yani biraz daha alçak gönlünde anladık. Onlar da fizik kalite olarak diye bizden bahsetti. Hani iyiler, süratliler diye. Hakikaten burada dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi o. Peki bu fizik kalite bize nasıl yansıyacak? Avustralya milli takımı karşısında nasıl bir oyun anlayışı bizler için daha iyi olur? Emre neler söylersin?
9: Ya Montella'nın yine açıklamalarından gidecek olursak ki buradaki muhtemel 11'de Kenan Yıldız zaten yok. Hakan ve Arda onların yanına Kenan'ı da ekleyip yani baştan sona tüm maçı çıkaracak durumda değiller. 100 dakika çıkaramazlar gibi bir açıklaması oldu. İşte Hakan'ı sezonu zaten son kısmında sakatlığından dolayı kaçırmıştı. Hakan'ın durumunu ben merakla bekliyorum. Arda'nın ne durumda olduğunu, Kerem yine ne durumda olacak. Onlar biraz soru işareti. Elemelere bakınca hem fiziksel takımlarla hem teknik takımlarla farklı şekillerde ki son Avrupa Şampiyonası'nı da buraya katabiliriz. Farklı profillere göre farklı oyunlar sergileyebildiğini Montella'nın gördük. Evet burada İşte savunmayı nasıl açacağız? Çok kompakt, çok birbirine yakın, yeri geldiğinde oynayabilen bir takım olarak gözüküyor Avustralya. Burada bizim tarafımızda da hızın yine altını çizmişti Vincenzo Montella. Doğru. Belki bu maçta bireysel yetenekler o açıdan işte hızlı savunma arkasına atılacak toplar, Romanya maçında olduğu gibi bir iletişim belki Arda Ferdi o koşuyu değerlendirmişti. Yani biraz burada bireysel yeteneklere ihtiyaç duyabiliriz. Hoca şunun altını çiziyor. Takım olmak, takım olarak mücadele vermek turnuvada başarıyı getirecektir. Ama bu bir maç Avustralya kapalı savunma yapmasını beklediğimiz bir takım ve burada en azından belki o bireysel yeteneklerimize başvurabiliriz, ihtiyaç duyabiliriz. Ve dediğim gibi o savunma arkasına biraz daha hızlı oyuncularla gidebilirsek olumlu olacaktır diye düşünüyorum.
8: Cem, nasıl tabii bir 11'e çıkarız? Bir de onu konuşalım yavaş yavaş.
4: Yani 11'de aslında bir ihtimal daha var. O da şu. İsmail Yüksek'in kenarda başladığı, Can Uzun'un ilk 11'e monte olduğu bir 11 ihtimalimiz. Söz konusu haberlere göre Arda'yı da merkeze alırsak.
9: Bütün kadro değiştirdi.
4: Böyle bir ihtimal de söz konusu. Yani Can Uzun da aslında az önce Emre altını çizdi. Hıza, teknik kaliteye ihtiyacımız var dediğimiz bir denklemde. Can Uzun da aslında burada çok kritik rol oynayabilir. Bundesliga'da zaten bu sezon hepimiz anlattık. Yani evet. Tamam çok yani sağlık anlamında çok verimli bir sezon geçirmemiş olabilir. Sakatlıklar yaşadı ama süre aldı her zaman, hazır oldu her zaman. Yani Can fark yarattı. Eintracht Frankfurt'ta fark yaratan isim de o yüzden o kaliteli ayak olarak ekstra bir ekleme olarak hücumda da Can Uzun'u görme ihtimalimiz var diyor.
8: Ya benim şöyle de bir hayalim var ya Can'la alakalı. İşte bu santforsuz oyun artık benimsendi yani Montella'yla özdeşleşmiş durumda. Yani bugün teknik direktörlük kariyerine milli takımda devam etmese Montella'yı bu forvetsiz oyunu hatırlayacağız. İşte Deniz Gül hamleleri geliyor. Kerem'le orayı bu turnuvada dolduracak pekala öyle gözüküyor ama Can'ı ben önünde çok hayal ediyorum ya. Yani bu sene Frankfurt'ta da işte Burkhardt'ın denkleme pek dahil olamamasında yer yer ikinci forvet, bazen maçın ilerleyen bölümlerinde sahte forvette izledik ama yani şu milli takım için tabii belki bu turnuvada değil ama belki Avrupa Şampiyonası'nda Can'ın da en önde olduğu bir denklem işte. Sağını solunu sürekli rotasyona değiştirebilirsin ama Can'ın böyle sahte 9'da olduğu denklem benim çok hoşuma gidiyor. Hatta ve hatta eğer turları geçersek yap bana Cem oradan bir canlı 11. Ben belki buna da döner diye düşünüyorum.
9: Ya bence Can biraz daha önünde bir 9 numara olduğunda

0: takımların şampiyonluk adaylarının, doğal adayların hepsi bir şekilde grup etabını daha kontrolcü şekilde geçiyor. İsmail'in de ilk 11'de olacağı söylentileri var. Mutlaka bu maçta olmaz, başka maçta 11'lerde göreceğiz ama bu maçta ve diğer maçlarda ki Montella'nın bu maç, ilk maç diye vurgu yaptı. Hangi maç sizin için daha önemli diye. İlk maçta İsmail tercihi ne kadar yerinde olur? Neler söylersiniz?
1: Yani bence o da uygun olabilir. Yani çok fazla ben sosyal medyada görüş gördüm aslında. Yani Avustralya'ya karşı böyle üçlü, üç merkezi orta sahayla oynamak ne kadar doğru diye ama zaten bizim üçlü orta sahamızda teknik kapasitesi çok yüksek.
0: Doğru.
1: Yani Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu çok teknik oyuncular. İsmail Yüksek biraz daha savunma tarafında güçlü ama yine de topladığında baktığımız zaman acayip teknik bir orta saha.
2: İsmail orayı rahatlatacak
1: kesinlikle.
2: Oyuncu olacak.
1: Çok da defansif bir anlayışa döneceğimizi düşünmüyorum İsmail'in olmasıyla.
2: Ki evet İsmail de hani savunma önünde oynayan, top toplayan klasik bir oyuncu değil. O da ayağına topu aldığında bir şeyler gösterebilen, yapabilen bir oyuncu. O açıdan hani İsmail olması, üçlü bir orta saha olması Avustralya'ya karşı çok defansif oynuyoruz manasında direkt olarak kesinlikle gelmiyor. İlk maçı işte ne kadar önem verdiğinden bahsediyor Montella. Bence o yüzden her zaman bir güvenliktir, bir garantidir. İsmail'le ben başlayabileceğini düşünüyorum.
0: Kosova'dayken sevgili Ali Konoviç'le tribünde doğrudan
2: üşürken
0: aynen bir yağmur yandan altında. Üşürken, bir yandan yağmur altında sanırken, bir yandan da coşkuyla milli takımımızı dinlerken, izlerken bir İsmail Yüksek performansı gördük. Yani bilmiyorum orada ekranda nasıl gözüktü. Biz sürekli Ali ile bunu sorduk. Ve hatta bana işte sence maçın oyuncusu kimdi? Hani gördüğünde kimi ön plana çıkarsın dediğinde ben İsmail cevabını verdim ve çok şaşırılan tepkilerle karşılaştım. Çıplak gözle İsmail Yüksek apayrı bir seviye. Hem savunmadan hem işte bölgeler arası, hatlar arası geçişte gerçekten o emniyet sibobu, sigorta kavramlarının hakkını fazlasıyla veriyor. O yüzden Orkun, İsmail, Hakan orta sahası bana da bir hani başlarken en azından güven veriyor diye düşünüyorum. Ya çok fazla opsiyonumuz var. Mesela Kuzey Makedonya maçında da bunu gördük. Normal bir eleme maçında size pekala sıkıntı çıkartabilecek takımlardan bir tanesi ki birkaç sene önce İtalya'ya turnuvadan etmiş bir takım. Ama çok rahatlık mesela tüm oyun planlarını oynayabiliyoruz.
2: Oyun orada tabii bir şey var yani ilk dakika zaten gol de ilk dakikada geldi, ikinci dakikada geldi. Orada hani pres planını denedi Montella. Burada hangi maçlarda kullanır? Bu kadar agresif bir presiniz olur mu? Bilmiyorum ama dediğim gibi yani kadroya şöyle bakınca, hatta yedeklere de bakınca gerçekten iş sıkıntıya girse de çözebilecek çok fazla oyuncu var yani. Bakıyorsun işte Yunus yedekler arasında, Oğuz Aydın, İrfan Can, evet sezonlar belki onlar adına çok istedikleri gibi geçmedi ama hazırlık maçlarında ikisi
0: milli
2: de
0: katkı veriyor.
2: İyi performans verdiler. Zaten işte İrfan Can, Montella'nın sevdiği oyunculardan biri İrfan Can Kahveci. Yani işler sıkıntıya girse de çözebilecek oyuncu var. İşte 3. maç AB'de hani grubun o klasik son maçlarındaki rotasyon muhtemelen olmayacak. Bir de 3.'ler durumu biraz daha son maçları da önemli hale getirecek. Ama ben bu kadro derinliğini, Montella'nın planlarını istediği gibi turnuva boyunca kullanabileceğini düşünüyorum.
0: Peki sonraki maç bizim için nasıl olur? Mesela burada Paraguay maçını epey bir konuştuk ama mesela Paraguay'ın 4 yediği bir denklemde bir sonraki maçımızda Paraguay'la. Orada acaba bir reaksiyon maçı olur mu onlar adına? O bir anda üzdü beni yani bu farklı galibiyet Amerika açısından.
2: Amerika şöyle 1-0'la
0: tekseydi yapsa iyiydi. Bizim için daha rahat bir kap olabilirdi ama yani
1: çok daha temkinli oldular o kesin. Evet. Yani Amerika karşısında başladıkları gibi başlamayacaklar. O %100. Yani şöyle yorumlar da gördüm aslında ben bugün. Hoşuma da gitti. Amerika Birleşik Devletleri ve Paraguay'ın ilk maç oynaması bizim için iyi oldu. Biz eğer Amerika Birleşik Devletleri ile ilk maç oynasaydık hani biraz onların o coşkusu, açılış coşkusuyla farklı belki daha çok zorlanabilirdik. Paraguay sert savunma yapan bir takım. Onlar için bir uyanış çağrısı oldu Amerika'nın o coşkusu diye düşünüyorum.
2: Yani bizim şey iyi ya, maç sıralaması
0: kesinlikle
1: ideal, ideal diyebiliriz aslında bence. Ev sahibiyle en son oynamak.
0: Bir açılış maçında olmayı istemezdim gerçekten.
1: Gerçekten.
2: Yani. Bir kere her şeyden önce işte açılış maçında farklı bütün takım geliyor vesaire. Konseri var, şuyu var, buyu var. Yani oyuncunun her maçtaki düzenini en ufak bir şey bile etkileyebiliyor. Yani tabii ki sahaya çıktıktan sonra profesyonel bu düzeydeki oyuncuları kesinlikle çok etkilemeyecektir de

0: Hani bir 5 dakika daha bekliyorsun, orada o kalabalık işte müzik, dans, onları yaşamamak da bir
1: Doğru.
0: açıdan iyi.
1: Abi bir de orada tribünde Brad Pitt'ler, Bill Gates'ler falan var yani açılış
2: Yani
1: maçında.
2: bütün
0: Vancouver'da çok
2: galaksi
0: olmaz. Orası Los Angeles.
1: orada. Bütün galaksi orada yani.
0: Vancouver'a gelmezler muhtemelen.
1: Kesinlikle
0: Türkiye
1: öyle.
0: Avustralya izlemeye.
1: Bilemedim.
0: Ama son dediğine geleyim Erim. Paraguay maçı, evet, ikinci maç, şimdi 4-1'lik yenilgi, çok daha temkinli, çok daha dikkatli bir Paraguay olacak. Ama bizim de mesela Avustralya maçındaki planımız, 11'imiz tuttuğu takdirde benzer. Yani Paraguay'a da aynı şekilde çıkıp sonra ince işleri belki grubun final maçında, ABD maçında yapabiliriz. Yani ilk iki maç aynı kadro oynayabilir pek tabii.
1: Dün ve bugün sosyal medyada işte artık yavaş yavaş herkes tahminlerini oluşturmaya başlamıştı. Bir de yeni yeni işte turnuvanın gizli favorisi kim olur? İşte Dark Horse diyoruz ya, yıllardır veriyoruz biz de, işte seçtik. Sürpriz takım kim olur? Mesela Türkiye'yi gördüklerinde ülkemizde epey bir laf gelmiş buna. Hani ne, o kadar takım arasından neden Türkiye'yi söylüyorsunuz? Tabii yabancı basında falan da okudum. Yani şöyle bir düşünüyorum, işte Arda'sı var son dönemin.
0: Kimden laf gelmiş ya Türkiye'yi
1: Hem
0: söyleyen?
1: Türkiye'nin gizli favorilerinden biri olmasına karşı yıllardır işte yabancı basından şunu okudum. Yıllarca şişiriyorsunuz, şişiriyorsunuz, sonra turnuvalarda tökeziyorsunuz tarzı şeyler
2: Evet.
1: söylenmiş.
2: Ben de
1: İşte
2: çok
1: bu
2: duydum.
1: jenerasyonla aynısı olacak tarzı yabancı basından açıklamalar vardı. Ve tabii genelde kendi ülkemizin insanlarına yaranamadığımız için yine ufak tefek övgülere itiraz edenler de olmuş. Ya şunu düşünüyorum mesela. Geçen yine kadro değerleri güncellendi. Oyuncuların piyasa değerleri güncellendi. İşte Arda Güler ofansif orta sahalar arasında dünyada en pahalı oyuncu olmuş. İşte Kenan Yıldız'ın nasıl bir sezon geçirdiği ortada, işte ödüller geliyor birbiri ardına. Öte yandan yine birçok oyuncumuz, yani Avrupa'nın elit takımlarında veya kendi liglerindeki takımlarda kalburüstü oyuncular. Yani mesela atıyorum Kvaratskhelia'nın yanında bir Kenan Yıldız olsaydı, atıyorum Gürcistan milli takımında ya da işte savunmasında çok lider karakterli sert savunmacılar olsaydı, orta sahası yine elit kategoride olsaydı, Gürcistan mesela gizli favori olamayacaktı yani. Biz olunca bir şey oluyor.
2: Kesinlikle.
1: Tabii bunu uzun süre katılamamamızın da etkisi var. Bir şekilde çok yükselerek gidiyoruz. Bazen çok beklentinin yüksek olması hata yapmamıza neden olmuş olabilir ama yani İyi takımız demek de bir suç sayılmamalı ve hani kadro değerleri ortada, piyasa değerleri ortada, oyuncuların
0: Ama
1: neler
0: bir de
1: yaptığı
0: bunu yani
1: ortada.
0: söyleyenler sonuçta yabancı basın
1: Tabii
0: değil
1: tabii
0: mi?
1: yabancı
0: Yani
1: basın.
0: onlar
1: Ama
0: gösteriyor.
1: bizden de var yani, onu da
0: Tamam,
1: ekleyeyim.
0: bizden de olsun. Çünkü hani düşününce bütün kadroları açınca gerçekten sürpriz değil bunun olması
1: Yani.
0: yani. İşte Hakan, Kenan, Arda, yani çok kaliteli bir kadro var ve şeye de katılmıyorum yani. Her turnuvada böyle yapıyorsunuz, sonra işte beklentiler karşılığını bulmuyor. Zaten 2002'de son Dünya
1: Yani.
0: Kupası, orada üçüncü olan milli takım var. Avrupa Şampiyonası var 2008. 2016 biraz tabii kötü
1: Tabii.
0: geçti. Son Avrupa Şampiyonası yine gayet iyi bir performans var Montella'yla. Yani ona da çok katılamayacağım açıkçası.
2: Yani ben de çok gördüm o
1: Ben
2: sohbeti,
1: çok
2: o
1: sinirlendim.
2: muhabbeti bu arada. Şey işte, ya Türkiye'ye hep böyle diyorsunuz da sonra gruptan çıkamıyorlar gibi bahsettiğin yorumları gördüm. Bence bir farkı kaçırıyor bunu düşünen, bunu söyleyen insanlar. Bizim modern futbola bu kadar uygun bir kadromuz bence uzun zaman sonra ilk kez var. Yani Euro 2024'ü de dahil etmek üzere söylüyorum. Bir aralıkta evet işte 2016'da bir hayal kırıklığı yaşadık oldu ama şu anda bu kadar genç yaşta, bu kadar dinamik halde Avrupa'nın bu kadar üst düzey takımlarında oynayan oyuncularımız bence bu süreçte ilk kez var ve o yüzden çok farklı geliyoruz diye düşünüyorum.
1: Mesela Şenol Hoca da 2002'de kimse bizi tanımıyordu dedi. Şu an daha tanınır bir takımımız var diyor.
0: Ya 2002'de tabii tanınırlık daha farklı da sonuçta onun da o takımın çatısı UEFA Kupası,
1: Tabii.
0: üstüne Süper Kupa kazanan Galatasaray'dı yani.
1: Doğru.
0: Biraz daha yakından bakanlar tanıyabilir diye
1: Tabii.
0: düşünüyorum. Yıldıray vardı. Yıldıray
1: Tabii.
0: Şampiyonlar Ligi finalinin öncesinde
1: Finalinde
0: yazına
1: kesinlikle.
0: gelmişti yani.
1: Meksika'nın starıydı.
0: O kadar, ama tabii ya yani Şenol Hoca'dan da iyi bilecek değiliz. O
1: Sanırım
0: yaşayan biri olarak söylüyor
1: o
0: bunu.
1: çok tartışıldı.
0: Ama
1: Sanırım Şenol
0: yani
1: Hoca izlenemiyordu. Hani her maçı izlenmiyor demeye çalışıyor bence o da. Ki ben de
0: her
1: sana
0: maç
1: katılıyorum.
0: yayınlanmıyordu
1: Tabii
0: zaten.
1: evet,
0: Önce
1: mesele
0: bu kadar
1: aynen.
0: gelişmiş değildi
1: Vardı.
0: tabii.
1: Çok doğru. Ya ben de yani katılıyorum. Bayağı izleniyordu yani o kadrolar. şampiyonluklar görmüş ama herhalde maçın izlenebilirliği, yani daha az analiz ediyorlardı. Biz onlar için sürprizdik dedikleri o milli takım ruhunu uzun zaman sonra bu kadar yansıtmaktan bahsediyor sanırım Şenol hocamız.
2: Bir de o bahsettiğin düşünceye sahip insanlar genellikle İtalya maçını referans gösteriyor. Euro hangisi Euro'ydu? Euro 2020'deydi ilk maçta.
1: İtalya.
2: İtalya maçını hatta özetini paylaşmış bir yabancı birisi, onu gördüm. İşte Dark Horse dediğiniz Türkiye diye. Çok farklı bir konumdayız bence, yani çok yanlış bence bu bakış açısı.
1: Doğru. Katılıyorum.
0: Cem büyük heyecanlı yaptı. Yani.
2: Ben çok sinirlendim.
1: Bugün tüm maçları izleyecek misin?
2: Senin tweetinden alıntı yapacağım. Bir uyku vaktimiz var bu gece. Haiti, İskoçya. Sosyal medyada bildirimlerin açık bende. Ama her attığın tweet düşüyor.
1: Haiti, İskoçya'da da tam o zaman aralığında tarihi bir maç var. NBA.
2: Aa, tabii.
1: Denk evet. Geliyor. Emre
0: sizin
1: bugün
0: tabii çok, siz sevmezsiniz NBA çok fazla ama.
2: New York Knicks olduğu için seviyorum. Bu seviyorum.
0: Güzel. Sizden böyle basketbolla ilgili şeyler duymak.
1: Bizden bu kadar.
2: New York Knicks, Jalen Brunson.
0: Tamam, gayet yeterli şu an için. Ben hani uyanık kalırsam zaten Haiti İskoçya'yı izlemem. NBA finalini izlerim. Ama yani Brezilya maçı, Brezilya Fas zaten.
1: Başka bir seviye oldu.
0: Ki yani şu ana kadarki en iyi maç olacak herhalde. En azından isim olarak onu gösteriyor. O maçı kesin izleyeceğim. 7'ye kadar uyanık kalmam benim de çok mümkün olmayabilir. O yüzden NBA finalleri burada. Haiti İskoçya ile beraber veda edeceğim gibi gözüküyor.
1: Peki şimdi programımız tabii devam edecek ama son böyle milli takım yorumu almak istiyorum. 2002'den bu yana gidemedik ve hepimizin çocukluğunun içinde bir ufte kaldı. Maç sonunda burada olmayacağız. Yarın yine programımız kaldığı yerden devam edecek ama son böyle temennilerinizi alalım ve milli takım defterini kapatıp günün diğer maçlarına ve oynanan maçlara geçelim. Cem neler söylersin?
2: Cem çok heyecanlı dediniz çünkü ben 2002'yi hatırlamıyorum. Yani hiç yok hafızamda. İkiniz de muhtemelen hatırlıyorsunuzdur bayağı
1: net
2: şekilde.
1: Ben kreşte olduğumu dün ifşa aldım yani.
2: Doğru doğru.
1: O dönem kreşteydim.
0: Ben birinci sınıftaydım. İlkokul 1'deydim. İlk maçta okul devam ediyordu daha.
1: Tabii.
0: Onu okulda sınıfça toplu izlemiştik ilk Brezilya maçını. Onu hatırlıyorum. Tabii ki kupadaki Türkiye maçlarını hatırlıyorum. Almanya, Brezilya'yı az çok hatırlıyorum. Ama yani tabii ki hiç arada gitmemiş olmak, gidememiş olmak Dünya Kupası'na. Biraz tabii Avrupa'da olmanın etkisi.
1: Tabii.
0: Yani büyük heyecan ya. Yani dediğim gibi siz işte kreşteydiniz, Cem hatırlamıyor. Ben birinci sınıftaydım ve...
1: Ahmet yok.
0: Yıllar... Ahmet yok. Editörümüz. Eline sağlık onun da Ahmet'in de. Yani 24 sene aradan sonra çok başka bir şey olacak yani. Tabii ki Avrupa Şampiyonalarında... takip ediyoruz bu takımı, milli takımımızı çok iyi şampiyonalarda büyük mutluluklar da yaşadık, özellikle işte 2008 son turnuvayı yine sayabiliriz. Hollanda'ya az daha eliyorduk falan ama Dünya Kupası bambaşka bir şey olacak diye ben de heyecanla bekliyorum.
1: Peki ben de aynı görüşteyim, ben de çok heyecanlıyım. Bir de Kosova'dan geldiğim böyle bir momentum var, o heyecanı, o mutluluğu orada yaşadıktan sonra uluslararası arenada. Burada da sabah 7'de çayı demleyip...
0: Maçın heyecanı da çok büyüktü. Yani
1: başka seviyeydi.
0: Ya bir de biz gittiniz yani.
1: Kosovalıların arasındaydık. Tabii çok saygı duydular bize de. Böyle hani belli etmemek için, bir de golleri sevinmiyoruz, kasıyoruz kendimizi falan. İnanılmaz bir duyguydu. Tekrardan teşekkür ediyoruz bu duyguyu yaşattıkları için. Türkiye saatiyle saat 7'de Avustralya, Türkiye mücadelesi grubun ilk maçı. Millilerimize yürekten başarılar diliyoruz. Diliyoruz yarın da burada mutlu mutlu açarız programı. Şimdi bir kısa ara verelim. Aranın ardından programımıza kaldığımız yerden devam edelim.
3: Türkiye'nin maden suyu Kızılay'ın katkılarıyla kupada bugün devam edecek.
4: Reklam.
5: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
6: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
7: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
4: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
6: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
4: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
6: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
4: Şimdi tekrar kontrol edin.
6: Yine 399 lira oldu.
4: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
6: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
7: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
4: Cezada indirim olur mu acaba ya?
7: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
8: Radyo Spor. Reklam.
9: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Bilen'in sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Bilen'in efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor.
3: Türkiye'nin maden suyu Kızılay'ın katkılarıyla kupada bugün devam ediyor.
1: Diyor, milli takımımızı az önce konuşmuştuk. Şimdi de dün oynanan Amerika maçının, Paraguay maçını konuştuk ama Kanada Bosna-Hersek mücadelesine geçiş yapalım. B grubu ilk mücadelesinde Bosna-Hersek Kanada karşısında öne geçse de 78'de Kyle Larin'in golüyle, ki Beşiktaş'ın golcüleri de birer birer goller atıyor. Dün biraz konuşmuştuk Ahmet'le. Bir berabere kaldı efendim.
2: Sabah da Orkun diyorum ben.
1: Hadi bakalım. Neler söylersiniz Bosna-Hersek? Tabii güçlü bir giriş yapması bekleniyordu. Ev sahiplerine nazaran Kanada biraz daha zayıf gösteriliyordu ama Jesse March yönetiminde ilk puanını almayı başardı. Kanada Dünya Kupası'nda neler söylersiniz?
2: Yani ben Kanada'nın oyununu beğendim aslında, sana da söylemiştim Erim.
1: Sabırlı.
2: Sürekli deneyen ama şans da yanında olmayan bir Kanada vardı bence. Kaçırdıkları var, direkten dönen var. Boston'un çizgiden çıkardığı inanılmaz. Önce çizgide dokundu, direğe çarptı çıktı. Ben Kanada'yı beğendim ki Kanada'dan beklentilerim de vardı, onu da söylüyorum. Bosna-Hersek biraz daha golü bulduktan sonra savunma ağırlıklı oynadı ama maçın hakkı bence tek farklı Kanada galibiyeti gibiydi. Biraz Bosna iyi savunmanın ve biraz da şansın bence yardımıyla puan almayı başardı.
1: Emre, sen neler söylersin?
0: Evet, Bosna golü attıktan sonra kornerden tamamen ipleri Kanada'ya bıraktı gibi oldu. O da işte istatistiklere yansıdı. İşte 13 şut, 1-23 gol beklenmiş. Rakip ceza sahasında topla buluşması da çok daha fazla Kanada'nın. Bosna'dan ben daha iyi bir oyun beklerdim. Doğru. Açıkçası. Bir de tabii Edin Dzeko'yu daha bu maçın, yani dünkü karşılaşmanın gün içerisinde yayınlanan mektubuyla herkesi şöyle bir duygulandırmışken Edin Dzeko'yu izlemek isterdim ki muhtemelen 4 değişikliği yaptığında hoca Barbares son hamleyi Dzeko'ya saklamıştı. Bırakmıştı. Ama sakatlık olunca onu da izleyememiş olduk. Artık sıradaki maçlara diyelim. Yani Bosna'nın çok fazla bir şey göstermedi. Kanada'nın da işte Jesse March'ın zaten nasıl bir oyun oynatacağını az çok biliyorduk. Çünkü tam bir ekolden gelen bir hoca. Daha New York'tan başlayıp o Red Bull grubuna giren. Sonrasında Salzburg, Leipzig, Ralf Rangnick, Tedrisat'ı, onun doğruları. Bunu gördük. Sassuolo'da bütün sezon anlattığımız Kone'yi ben gayet iyi buldum. Yani Kanada orta sahasında çok çalıştı. İleriye top taşıma konusunda arkadaşlarının işlerini kolaylaştırdı. Bir de tabii Kyler'in gol atması, son bölümde oynadığı oyunla beraber Jesse March'a o performans bir soru işareti bırakmış oldu. Jonathan David, evet, çok başka bir oyuncu, farklı özellikleri var. Bunları hiç Juventus'ta bu sezon gösteremedi. Evet. Ve şimdi acaba hani Larin'de 11'e bir tercih olabilir mi sorusunu bence sorduracak performansı.
1: Kyler'in Kanada tarihindeki en golcü oyuncu olma golünü sen mi anlatmışsın?
2: Evet.
1: Öyle bir şey hatırlıyorum burada.
2: CONCACAF elemeleriydi sanırım. Aynen. Tarihi bir andı. Yani Larin aslında çok zaten ülkemize de damga vurmuş. adını altın harflerle yazmış bir isim. Özellikle Beşiktaş'ın son şampiyonluğunda. Muazzam bir performansı vardı. Kanada için çok önemli bir isim. Ama bir yandan ben Promise David'in de altını çizmek istiyorum. Doğru. Sonradan girdi oyuna.
1: Girip oyuna.
2: Onun ilerleyen bölümde Kanada biraz daha ileri de gidebilirse daha çok sahneye çıkacağını düşünüyorum ki
0: David ailesinden oynaması gereken isim
2: Jonathan David, Promise David olarak söylemek istiyorum ki grup liderliği için siz ne düşünüyorsunuz merak ediyorum. Çok yakın bir grup.
1: Evet. Bugün de Katar İsviçre ile birlikte grubun ilk haftası tamamlanacak. Yani tamamen o maça bakıyor herhalde. Yani ben Bosna Hersek doğrudan çıkar görüşündeydim. Emre gibi daha büyük beklentilerim vardı ama bugün olası İsviçre'nin o alıştığımız merkez orta sahası, sakin oyuncular da, tecrübeli oyuncular da devreye girince ki Ebisher, Çaka ve Froiler deniyor. Yıllardır aynı isimlerle oynuyorlar. Onların belki kadro istikrarıyla yine iyi oyunuyla belki bir ihtimal Bosna Hersek'i acaba dışarıda bırakırlar mı diye de düşünmeden edemedim.
0: İsviçre bence lider bitirir bu grubu. Katar'ın da varlığıyla, şimdi görmedik, izleyeceğiz hemen yayından sonra sıradaki maç o. Ama hani Katar'dan da herkes istediğini alabilir ve 3 takım bu gruptan yola devam eder gibi geldi
1: bir bana. Bir tane üçüncü çıkar değil
0: evet, mi? 8 üçüncü çıkacak tabii. Zaten. Yani Katar şimdi açıkçası hani Katar'ı da çok bilmiyoruz. Evet. Siz de katılıyorsunuzdur bana. Katar'dan çok bir şey göremezsek bu görüşüm iyice sağlamlaşacak diyebilirim.
2: Yani ev sahibi olduğu turnuvada çok fazla varlık göstermemiş bir Katar. Burada neler yapabilir? Bence de soru işareti.
1: Hoca da Lopetegi.
0: Hocaya ben seviniyorum. Çünkü 94 ABD'ye oyuncu olarak gelmiş. Yedek kaleci olarak İspanya milli takımıyla. Ama onun da bir sakatlığı oluyor. Zubizarreta kırmızı kart gördüğünde genç bir Canizares. Orada milli maçlarda oynuyor. Lopetegi hiç süre alamıyor. Ondan sonra zaten 2018 Dünya Kupası iyi bir eleme performansıyla götürdüğü kendi ülkesi İspanya'yı turnuva içerisinde yönetemiyor. Çünkü Real Madrid'le anlaştığı açıklandığında o görevine son verilmişti federasyon tarafından ki o federasyon başkanı Luis Rubiales. Yani daha sonra neler neler çıktı. Ve tek başına yani tabii ki bir kafileyle gidiyorsunuz. Oradan tek başına Madrid'e dönmüş Lopetegi. Hayatımın en kötü günüydü diye anlatıyor onu. Ki sonrasında Madrid'de de Kasım Aralık'ta kovuluyor. Yani öyle bir kariyerin düşüş döneminden Katar'la eleme geçerek Dünya Kupası'na gelmek. İşte son kupada ev sahipliğinden dolayı katılmışlardı. Böyle bir tarihi başarıya imza atmak bence çok önemli. Burada takımın zaten bir oyuncusu hariç hepsi Katar Ligi'nde oynuyor. Bir de İspanya ikincilik var galiba La Liga 2. Yani o açıdan takımdan belki çok büyük bir beklenti olmayacak turnuva içerisinde ama ben hem Lopetegi Hoca'nın Dünya Kupası'nda artık aksiyonun içerisinde olması bakımından mutluyum hem de en azından bir düzen takımı göreceğiz gibi merakla bekliyorum.
1: Hoca da ben de buyurun.
2: Lütfen. Hoca için seviniyorum deyince Emre hani Katar'da güzel bir para kazanıyordu. Çok güzel bir hikaye anlattı
1: kadar. Hoca da bende hiç yoktur var ya. Bir türlü yıldız
2: olamaz. Sevmiyorsun.
1: Yani işte Porto'su, Real Madrid zaten benim için ayağı kırıktı. Sevilla.
0: Sevilla'yla finali var galiba. Avrupa Ligi evet. Kupası mı var ya da?
1: Kupasını hatırlayamadım şimdi ama.
0: Inter'i yenen bir Sevilla vardı sanki.
1: Olabilir. Buna bakacağım. Buna bakacağım. Bir ara Wolverhampton'a geldiği zaman kıpırdatmıştı ama sonrasında böyle bir...
0: Oles West Ham onlar...
1: Aynen. Olmadı bende. Diyelim evet kalan bölümümüzü de şu ana kadar fikstürdeki en iyi maçlardan birini ayırdık. Brezilya-Fas mücadelesi ki manşetini de Cem Odabaşı attı. Afrika'nın Brezilyası'dır Fas diyerek.
2: Ben demiyorum bunu. Öyle demiyorum.
1: Ben senden duydum. Manşeti verdi.
2: Antep evet. Fıstığı maç bu maç o zaman.
1: Kesinlikle Antep fıstığı.
2: Maç metremize atıfta
1: bulunalım. Ama bu maç bir hayal kırıklığı olacak bir hissiyatı da vermiyor değil bende.
0: Yapma.
1: Sanki
0: bir de heyecanla ekran başına geçeceğiz. Bence
1: umarım gelmez umarım.
0: Karşılayabilir ya beklentiyi. Yani umarım. Brezilya, Dünya Kupası denince Brezilya. Tabii ki Brezilya akla geliyor yani. Direkt benim aklıma Brezilya geliyor. Don Carlo var. Carlo Ancelotti ile ne yapacaklar? Brezilya milli takımında hani ana karakter oyunculardan ziyade bu turnuva özelinde Carlo Ancelotti oldu gibi. Son yıllardaki kadro profili devam ediyor. Mesela 2014 Evet, Almanya'dan 7 kupa Brezilya'nın. Dramatik. Ama yani o turnuvanın başından beri ben şunu hatırlıyorum. Sıradaki onu izleyen turnuvalarda da bu oldu. Brezilya'da ilk kez hani savunmacılar daha yetenekli gibi. David Luiz, Marquinhos vardı o dönemde de yine devam eden. Bir müthiş bir istikrar var Marquinhos'u tabii. Son yıllardaki o durum burada da Vini'ye, Rafinha'ya rağmen yani daha farklı bir Brezilya izleyeceğiz gibi gözüküyor. Burada ben Carlo Ancelotti'nin varlığının yani evet zaten öne çıkıyor ve heyecan da veriyor Carlo Ancelotti. Burada Rafinha, Vini, Paqueta bence oynayacak. Cunha'yı da hazırlık maçlarında o baskı gücüyle bütün sezon Manchester United'da sergilediği o baskıyı kullanmak karşımda isteyecektir olacak bence. Casemiro eski oyuncusu ayrıldığında sarılıp ağlamışlar. Evet. Real Madrid'den ayrılırken Casemiro o kadar sevdiği bir oyuncu.
1: Beklere ne diyorsun?
0: Beklere ne diyeyim?
2: 2026 yılında.
0: Yani yıl 2026 olması.
1: 2006 diye manşet atabiliriz. İnanılmaz bekler.
2: Ya Brezilya son dönemde büyük bir turnuvaya sanırım ilk defa böyle bir figürle geliyor değil mi Ancelotti? Daha çok yerelde Brezilya'da başarılı oyuncularla.
1: Evet.
0: Tarihte de Brezilya milli takımını çalıştırmış Brezilyalı olmayan teknik direktör bir ya da iki tane var. Evet.
1: Doğru. Bir de bu Brezilya'nın hayaliydi. Kaç senedir Ancelotti gidecek, evet, Brezilya'ya gidiyor. 3-4 senedir vardı. Hakikaten gerçekleşti enteresan şekilde. Oğlu da Brezilya'da takım çalışıyordu Flamengo'ya ama şimdi Fransa'ya geldi. Zaten. Fransa'ya gitti.
0: Yok yok Fransa gitti ama sanırım milli takım teknik ekibinde de
1: olabilir.
0: Var.
1: Olabilir şu an kampta. Onu bilmiyorum.
0: Tabii de Ancelotti de var sanırım.
1: O da Lille anlaştı galiba.
0: Onsuz yapamıyor.
1: Onsuz yapamaz.
0: Bu arada işte Brezilya'nın hazırlık maçlarını gördük az önce. Hemen her maç gol yiyorlar. Doğru. O biraz sıkıntı olabilir. Ben o açıdan da biraz daha bu maçın keyifli geçeceğini düşünüyorum. Fas'a kupanın başına çok yakın bir süre kala iki kötü haber geldi. Abde ve Agger sakatlıklarından dolayı kadrodan çıkartıldılar. Ve hani Ezabde cidden geçirdiği sezon. Betis zaten işte Pellegrini ile hücumu düşünen bir oyun oynuyor. Çok fazla gol atıyor, çok fazla gol yiyor yeri geldiğinde. O açıdan da liganın keyif veren takımlarından biriydi. Abde hatta bir önceki sezonu da alalım. Onu Betis'e götüren performansı Osasuna'daydı sanırım. Orada da yine çok etkiliydi. Onun olmayışı tabii ki bir kayıp olacak Fas adına ama bu kadar gol yiyen, kazandığı kaybettiği maçlarda bir Brezilya varken son Dünya Kupası'nın rüzgarıyla o müthiş sürprizinin rüzgarıyla birlikte Fas'ın da ben bu maçta gol atabileceğini, o açıdan da beklentiyi karşılayacağını düşünüyorum açıkçası.
1: Fas'ta Fas hala yani gerçekten hakimiler. Saibari mükemmel sezon geçiren isimlerden biri. Birçok talibi vardı. Bayern Münih anlaştı gibi deniyor. Acayip bir takım Fas'ta gerçekten her an her şeyi yapabilir. Peki Endrick bu denklemde kendine yer bulur mu? İyi sezon geçiren isimlerden bir tanesiydi o da Lyon'da.
2: Yani hamle oyuncusu olacak muhtemelen. Evet, sıkışan maçlarda, zora giren maçlarda çok da etkili bir hamle oyuncusu olabileceğini düşünüyorum Endrick'in. Fas tarafında baktığımızda Unai'yi de ben çok beğeniyorum. Acayip bir teknik kapasitesi var.
1: Doğru.
2: Yine orta sahada El Aino ve Boatli ikilisi. Ki Diop da Fas milli takımında savunmada. Yani etkileyici bir kadro. Bir yandan enteresan bir durumun ardından geliyorlar Dünya Kupası'na. Afkon'da yaşananlar malum
0: Kupa
2: Senegal'de.
0: Kupa şu an kimde son olarak?
2: Şu an resmi olarak Fas'ta ama Senegal vermiyor.
1: Fas alabilir Senegal dediler.
2: Mbappe de hatta bir açıklama yapmıştı. Fas'la ilgili. Pardon Senegal'le ilgili. Aynı gruptayız ya. Afrika şampiyonuyla aynı gruptayız. Yani kimi diyorsanız o olsun.
0: Mbappe bu konuya çok eğleniyor. Evet. Yazı penaltıda da benzer bir şey yapmıştı ya. Bu konu onun hoşuna gitmişe benziyor yani.
1: Peki. Bir iki cümle de Haiti İskoçya'dan almasam
0: olmaz. Hadi bakalım.
1: Tarihi bir maç olacak Haiti İskoçya. Neler söylersiniz? Yani, maçtaki favorinizi öğrenmek istiyorum. Her şeye rağmen.
0: Haiti. Zorluklara rağmen.
1: Cem şu an notlarını geçiyor.
0: Evet, Haiti açısından benim çok söyleyeceğim bir şey yok ama yani. İskoçya'da McTominay bir mide problemi yaşıyormuş.
1: Evet.
0: Onunla dair de komik bir tweet vardı işte. İki sezondur İtalyan yemeklerini yiyor. Amerika'ya gittiği gün daha midesi bozuldu çocuğum falan.
2: Maalesef.
1: Çok onu güzel. Da zorla yedirmişlerdi. Domates mi sevmiyormuş?
2: Domatesi sevdirmişler İtalya'da. O kadar lezzetli, o kadar taze ki hoşuma gitti burada diyordu.
0: İskoçya'da tabii yani. O iklimde patates sanki.
1: Ama şöyle baktığın zaman da hala iyi kaldı İskoçya. Yani ben bir şey beklersin. İşte McGinn'ler, McTominay'ler, Ferguson, Shaqland iyi sezon geçiren isimlerden bir tanesi. Che Adams yine, Robertson, Hickey daha ne olsun yani.
0: Evet. İnanılmaz Kerem zaten o sol bek bolluğu var ya takımda. Evet, evet. Bek bolluğu hatta. Tierney ile Robertson'u beraber oynatıyordu. Yani ikisi de aslında takımlarında daha form grafikleri yüksek geldikleri turnuvalarda olmuştu. İskoçya taraftarıyla beraber bence çok sempatik. Müthiş yaşıyorlar, müthiş eğleniyorlar. Hı hı. Steve Clark'ın açıklaması vardı. Dünya Kupası'na işte taraftara bir mesajınız olur mu diyor. Yani tek temennim kupaya gelmek için, ABD'ye işte seyahat etmek için çok fazla borca girip ailelerini üzecek şeyler yapmasınlar diyor ve bunu şaka olarak söylemiyor. Yani gerçekten demek ki kredi çeken, borca giren İskoçlar var. O açıdan yani sempatik bakmaması çok zor bir ekip bence. Ve McTominay ile McKin, yani milli zaten ikisi de hani nasıl sezon geçirdiklerini görüyoruz. Ama yani milli takımda da ayrı bir oynuyorlar. Sırf onlar için bile Haiti maçını belki izlemeyeceğim bu gece ama daha sonra İskoçya'ya dikkatle bakacağım.
1: Bu maç bizi üzecek. Son yorum alayım, hemen kapatacağız.
2: Tahminlerimde yazmadım aslında ama şu an kadroya bakınca aklıma geldi. İskoçya'da Ben Doak. Ben onu Liverpool'un bir gençlik ligi maçında anlatmıştım. Doğru. İlk kez görmüştüm. Sanırım 16 yaşındaydı. Çok dikkatimi çekmişti. Premier League'de çıkış yapamadı ama bence Dünya Kupası onun için bir sahne olabilir diye düşünüyorum ki Haiti maçı da bence skor yapabileceği bir karşılaşma. Hı hı. Benim gözüm Ben Doak'ta olacak. İzleyicilerimize de öneriyorum.
1: Dikkat edelim Ben Doak, bakalım bu akşam neler yapacak. Günün en flash maçı olabilir Haiti İskoçya.
0: Yani günün en iyi yorumunu sona sakladı. Verdi orada.
1: Gurme. Ağzınıza sağlık Emre Gürkaynak ve Cemil Odabaşı. Bizlerle birlikte de ben Erim Değeli. Bugün buradaydım. Yarın da heyecan kaldığı yerden devam edecek. Kupa'da bugün programından bu kadar. Herkese mutlu akşamlar diliyoruz. Tabii sabahı göreceğiz. Millilerimize de buradan yürekten başarılar dileyelim.
10: Türkiye'nin maden suyu Kızılay'ın katkılarıyla Kupa'da bugün sona erdi. Radyospor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyospor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyospor'a yolla, anında herkes duysun. Radyospor 0538 052 14 87 Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
11: Radyo Spor. Reklam. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
12: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
10: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.

0: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. 300-314 Başaran İddia'nın sunduğu maç merkezi devam ediyor. Ben Caner Aydaş. Saatler 24'e kadar sizlerle birlikteyim. Evet, kupada bugün izledik ve hemen şöyle bir bakalım. Basketbolda bu arada bir smaç geldi. 85-75 Beşiktaş Gain. Fenerbahçe Beko deplasmanında önde. Maçın başından beri öndeydi. Ve üstünlüğünü de devam ettirdi. Evet, Baldwin'in
1: çok
0: üçlüğü bu arada.
1: Çok bomboş bir üçlük.
0: Yani biraz sanki boşladılar.
1: Evet. Onu sayılınca.
0: Çıkınca, evet. Üzerine. Bu arada bir top kaybı. Ama öncesinde faul mü vardı? Ne verdi hakem?
1: Galiba.
0: Bir şey verdi ama tam olarak anlamadım. Evet, Fenerbahçe Beko 78. Beşiktaş Gain 85. 30.5 saniye var. Şimdi bir ikili sıkıştırma. Öncesinde faul var. Devin Oğlum faulü. Ne diyorsun? Bekliyor muydun?
1: Ya bence büyük sürpriz. Onu söylemek lazım ama tabii ilk periyottan sonra bir hayalini kurdurdu Beşiktaş taraftarında bu maçın. Fenerbahçe çok kötü başladı. Hem hani hücum tarafında hem de savunma tarafında. Dediğin gibi senin de ilk 5 dakikada sadece 4 sayı attı ilk periyotta.
0: Biraz Olympiakos maçına benzetti.
1: Benzetti, evet. Evet.
0: 3 periyot 0'la başlayıp.
1: Evet, yani bu arada Beşiktaş da çok iyi başlamadı aslında ama 4-5 tane hücumdan geri döndüler boş bir şekilde. Yine de tabii büyük sürpriz yani Beşiktaş'ın bunu başarması bu maçta.
0: Bu arada 86-80'e geldi. Evet, uzun evet. Süreler var. Evet, bakalım.
1: Yani foul alıyorlar tabii.
0: Tabii. Ha, yapmadı. Üzerine Yiğit bitirmeyi başardı. Faul bekledi. Evet, mücadelede sona erdi gibi evet. Fenerbahçe'de bıraktı. 88-80 Beşiktaş Gain ilk mücadelede Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde Ataşehir'de Fenerbahçe'yi mağlup etmeyi başardı. Vallahi ben açıkçası
1: çok büyük zafer.
0: Çok büyük bir aynen öyle zafer. Hem de yani bir de bu kadar eksik kadroya rağmen yani neredeyse uzunsuz.
1: Evet, neredeyse uzunsuz.
0: Yani Sertaç'ı da uzun olarak sayma yani.
1: Evet, evet.
0: Tam bir 5 numara değil. Yani 4 numara olarak şeyi de öyle. Sen söyle.
1: Maçın ilk yarısına kadar
0: Vito Brown'u da öyle sayabilirsin.
1: Evet, yani ilk iki periyot Fenerbahçe topu hissedemedi. Bunu çok net bir şekilde söylemek lazım. Hani özellikle hücum aksiyonları tarafında bu kadar fazla hata yaparsanız böyle bir maçta yani yenilmek tabii ki kaçınılmaz oluyor.
0: Evet, biraz böyle oldu gibi. Beşiktaş Gain'i tebrik ediyoruz. Önemli bir zafere imza attılar. Gerçekten büyük başarı. Yani Fenerbahçe'yi kendi sahasında deplasmanda yenmek. Hele bir de bu kadar eksiğe rağmen yenmek.
1: 88 sayı atıp.
0: 88 yani bunu bu arada Lemar'sız, Zizic'siz yapıyorsunuz.
1: Tabii.
0: Yapıyorsunuz. Kamagete yine yok. Yani neredeyse 5 numarasız oynuyorsunuz. Takımın en önemli yıldızlarından birisi evet. Lemar yok.
1: Ki ilk periyotta biraz daha dikkatli olsaydı belki de neredeyse 100 sayı görecekti.
0: John Ahmet Hırsın 17 dakikada 9 sayı attığı bir mücadelede. Yani evet, takımın evet. En önemli yıldızın neredeyse çok etkili olmadığı bir mücadelede. En skorer oyuncusunda Berk Uğurlu olduğu bir maçta. Evet. Fenerbahçe deplasmanda yenmeyi başardı. Vallahi hani tebriği hak ediyor.
1: Hak ediyorlar.
0: Hak eden evet. Bir performans sergiledi bu kadar eksiğe rağmen. İki takım da tabii tebrik ediyorum. Ama güzel bir mücadeleydi. Özellikle Beşiktaş açısından bence konuşulması gereken bir mücadeleydi. Evet, Türkiye, daha doğrusu Avustralya-Türkiye maçı sizce kaç kaç biter? Düşüncelerinizi yazın. Bakalım skor ya da yorumlarınızı yazın. Nasıl oynarız? Montelli hocamız Can Uzun'u oynatır mı? En büyük beklenti. Biz de bu arada işin içine çıkamıyoruz. Kendilerimizi konuşuyoruz.
1: Yarım saat konuştuk.
0: Ama işin içinden çıkamadık yani. Sen diyor musun kesin?
1: Yani futbolun kuralları ve doğruları gereği olması gerekiyor Can Uzun'un. 50-60 milyon euroluk bir forvet bakıldığında. Yani öyle vazgeçeceğiniz bir isim değil. Hani yerine koyacağınız bir Ronaldo'nuz, bir Harry Kane'iniz de yok bakıldığında. Hani kadro tarafında. Eskiden çok fazla 9 numara vardı ve oyuncu havuzunda işte Fatih Tekkeler, İlhan Mansızlar sayıyordunuz yani pek çok isim. Ama tabii şu an O konuda çok ciddi sıkıntımız var ve Avrupa tarafında da bu kadar hani kendini göstermiş, piyasada olan böyle kaliteli bir oyuncu varken de oynatmak lazım. Yani aklı olan oynatır diyelim.
0: Evet, merak ediyorum ben. Ben bu arada hani aklımdaki kadroyu söyleyeyim. Barış ya da Kerem'den birisinin santrafor olmasını bekliyorum.
1: Kerem'den başlar. Yani Kerem'le başlar bence. %80.
0: Değil mi?
1: Evet. Seviyor, tutuyor Kerem'i hoca.
0: Orkun oynar mı? Orkun, İsmail, Hakan üçlüsünden hani birisini yedek bırakırsak sence bu maç özelinde kimi bırakmalı?
1: Yani bu maç özelinde kesinlikle ve kesinlikle rakibinizin güçlü olduğu yana oynamaya çalışmamak lazım. Yani İsmail'e atıp hadi boğuş güreş dememek lazım orta sahada. Tamam, rakip direnç olarak fiziki avantaj olarak bir takım artılar tutsun elinde ama teknik tarafta senin çok çok üstün gelebileceğin bir diziliş, bir 11 varken onu değerlendirmen gerekir. Yani merkezde Orkun Hakan ikilisiyle birlikte önlerine bir Arda Güler hamlesi ikinci bölgede direkt senin topu tutman demek bakıldığında. İnşallah bu şekilde bir tercih yapar Montella'da.
0: Peki savunmada Meri, Ozan, Abdülkerim üçlüsünden yine hani bu maç özelinde Abdülkerim herhalde kesin gibi
1: Kesin,
0: gözüküyor.
1: kesin.
0: Yanına kim olur? Merih mi oynatırsın sen?
1: Bence net Meriç. Yani hem hava topu tarafındaki hakimiyeti hem de temas olacaktır stoperlerle Avustralyalı oyuncular arasında. Bayağı oldukça özellikle duran toplarda. Meriç bunları iyi yapan bir oyuncu. İtalya görmüş bir oyuncu. Ve lider bir oyuncu bana göre. Bu ikilide kesinlikle sağ stoperde Meriç oynar.
0: Sol tarafta Ferdi'yi bekliyorsun.
1: Net. O zaten net.
0: Sağda Zeki herhalde.
1: Evet, Zeki de zaten yani çok ekstra bir oyuncu değil belki ama en azından koyduğunuz zaman sahaya onun üzerinden 6.5'un altına düşen bir oyuncu da değil hiçbir zaman.
0: Peki şeye katılır mısın? Zeki'nin özellikle hücum yönünü biraz daha geliştirdiğini düşünüyorum ben. Yani çok daha fazla bindirme yapıyor. Mesela eskiden biraz daha belki geride bekliyordu ama şimdi daha fazla hücumda görüyoruz Zeki.
1: Evet, yani Zeki
0: Dengeli bir oyuncu yani hücum anlamında da sanki hücum özelliklerini demiyorum ama hani hücum katkısını daha fazla vermeye başladı.
1: Evet, yani Zeki zaten genç dönemini bilenler bilir. Bursa bölgesinden çıkmış bir oyuncu
0: Evet.
1: Zeki. Genç yaştan biri benim de takip ettiğim bir oyuncu zaten. Oyuncunun hiçbir zaman artısı hücum tarafı olmadı zaten. Yani en parladığı dönemde bile, en atletizminin tavan yaptığı dönemde bile hiçbir zaman öyle bir vade olmadı Zeki'nin ama hani oyun tarafında bazı oyuncular size stabilite sağlar ya, hani Zeki de stabil bir sağ bek. O yüzden öyle bir artısı var oyuncunun. Koyduğunuz zaman dediğim gibi onun üzerinden 6.5'un altına asla düşmeyen bir oyuncu. Belli bir performansı var. Sete çevirdiğiniz zaman oyunu katkısı var. Tecrübesi dolayısıyla. Oldukça faydalı. Tabii bir Gökhan Gönül değil. Şahsi görüşüm.
0: Evet.
1: Yani aynı yaşlarda bir Gökhan Gönül tabii ki herhalde herkes tercih ederdi ama mevcut havuzda bence en iyi sağ bek. Onu
0: Değil
1: söylemek
0: mi?
1: lazım. Evet.
0: Evet, en iyisi abi. Bu arada ben de katılıyorum. Yani olsa, değil mi?
1: Evet.
0: Gökhan'a kimse herhalde yok demez.
1: Evet, Gökhan çok başkaydı. Yani.
0: Evet, gerçekten o başka bir oyuncuydu. Başka bir seviyeydi. Yeni Gökhanlar'da bulmamız lazım ama sevgili
1: Kesinlikle,
0: Alper.
1: kesinlikle. Yani Gökhan Gönül, Caner Erkin, bu oyuncuların ofansif katkıları en böyle prime dönemlerinde, iyi dönemlerinde gerçekten çok başkaydı. Yani bek profilleri tarafında tamam zaman zaman özellikle Caner'in defansif zafiyetleri çok konuşuldu. Hem kulüp tarafında hem milli takım tarafında ama sağda Gökhan, solda Caner yaptığınız zaman öyle bir hücum katkısı alıyorsunuz ki oyuncular size bir gol yedirsin, problem yok yani.
0: Bakalım, merak ediyorum neler olacak. Selamlar, iyi akşamlar. Yorgun, sakatlıklar var. Deplasmanda Fenerbahçe'yi yemek büyük başarı demiş.
1: Evet, evet.
0: Sevgili Yunus abi. İnanılmaz düşüş var Fenerbahçe'de.
1: Evet.
0: Kerem Aktürkoğlu sakatlıktan yeni çıktı. Kenan Yıldız öyle milli takımımıza ne demiş? Sonsuz başarılar diyorum. Biraz anlatım bozuktu olmuş ama Yunus abi özür diliyorum. 2-1 yeniriz demiş. Saygılar, sevgiler.
1: Evet, 2-1 skorunu ben de bekliyorum. Hatta 11 tarafında da Yunus, Arda ve Barış Alper'i tercih edeceğini düşünüyorum ben hocanın. Ön alanda da Deniz Gül olabilir. O şekilde bir tercihte bulunacağını düşünüyorum. Ha, doğru yanlış orası soru işareti ama Hocanın tercihi bence bu yönde olacak.
0: Evet, hoca bence de bu arada yani bir deniz hamlesi yapsa iyi olur. Özellikle bu maç
1: özelinde. Bu maç özelinde olabilir, evet. Evet. Ya şimdi, ben Deniz'in seviyesini çok beğenmiyorum biliyorsun.
0: Evet.
1: Ama şu an 52 forvetlere de bakıldığı zaman eğer Can Uzun'u oynatmıyorsan o formanın hakkı Deniz'de.
0: Ya orada şöyle bakmak lazım. Yani maç maç bakmak lazım. Burada şeylerden ziyade sen de biliyorsun zaten. Nedir o?
1: Bireysel
0: isimlerden ziyade. Evet. Evet. Yani birazcık maç maç bakmak lazım. Bizim gollere de ihtiyacımız var. Bence.
1: Kesinlikle. Kesinlikle.
0: Çünkü hani şöyle baktığımız zaman dün Amerika'nın 4 gol atması bence işleri bayağı bir bozdu.
1: Evet, avaraj tarafında oldukça bozdu.
0: O yüzden de bir şekilde hani 1-0 bulduktan sonra 2-0'ı, hatta 2-0 bulduktan sonra mümkünse olursa iyi olur yani. 3-0'ı aramak lazım.
1: Tabii.
0: Hani oynayacağımız diğer takım da Paraguay zaten.
1: Evet, ne olursa olsun zaten 2-0 çok tehlikeli bir skor. Yani olduğu durumlarda 2-0'ın genellikle böyle dakika 60-70 civarında bir gol yediğiniz zaman maçlar krize girebiliyor ki rakibimiz zayıf diyoruz o şu bu ama sonuçta bir milli takım bakıldığında ve bu seviyede her şey olabilir. O yüzden 2'yi bulduktan sonra hemen dediğin gibi bir 3 olsa harika olur. 3-0 güzel bir skor. 3-0 hem hani gol yesen de rahatsın, devam ediyorsun. Krize girmiyor bir takım şeyler. Son 10-15 dakikada oldukça iyi ama 2-0 gerçekten bu konuda tehlikeli bir skor. Her zaman öyle olmuştur.
0: Evet, bu arada Katar mıydı? Katar İsviçre maçı mıydı?
1: Doğru.
0: Evet. Evet, o maçı da bir taraftan takip edelim. Biz de bakalım neler oluyor. Malum basketbolu geride bıraktık.
1: Evet.
0: Artık.
1: Bu arada Beşiktaş camiasını da tebrik ederiz. Gerçekten büyük bir zafer.
0: Yani hiç şampiyonluk yolunda tabii işler çok da kolay değil. Hani yine 2-0 da olsa fark etmez. Fenerbahçe öyle bir kadrosu var.
1: Ya müthiş, evet.
0: O yüzden de hani bunu tabii söylemem ama nihayetinde bir de 3'te bitiyor seri.
1: Evet, bu sefer bu şekilde
0: böyle bir durum
1: yapıldı.
0: Var.
1: Evet.
0: O yüzden de önemli buluyorum. Hani bu galibiyet çok önemli ve değerli. En azından kendi sahasında seriyi bitirme şansı var.
1: Evet, işin matematiğini değiştiren bir sonuç oldu açıkça. Tabii. Söylemek gerekirse.
0: Bir dakika, bir daha bakalım. Yanlış olmasın sevgili Burak Alaca. Evet, doğru. Evet, sonraki maç yine Fenerbahçe Beko'nun sahasında. Sonra Sinan Erdem'de oynayacak
1: doğru,
0: iki maçı.
1: Doğru.
0: Yani kaybetse bile birbirle gelebilir. Bu da kendi
1: birbirle
0: sahasında.
1: Birbirle iki iç saha maçı.
0: Evet,
1: evet,
0: aynen öyle. Bu da ciddi bir avantaj.
1: Tabii.
0: Ha, sonraki maç baskı Fenerbahçe'de olacaktır yine. Çünkü 1-0 kaybetti.
1: Ya bu maçta bile bakıldığı zaman her ne kadar marjin zaman zaman çok büyümüş olsa da bir ara ben bir sekans hatırlıyorum. Şimdi 3-4 sayıya kadar inmişti. Hani bir üçlük atsa Fenerbahçe, bir hücum yapsa, bir doğru savunma yapsa belki de hani skor tarafında öne geçecekti. Ama tabii hani bugün neredeyse baştan sona topu çok hissedemedi Fenerbahçeli oyuncular. Baskette de bu önemli biliyorsun.
0: İsviçre çok tehlikeli geldi ama sonuç alamadılar. Hangisi İsviçre bunun? Hani birisi söylesin bana diyeceğim ama evet, sanırım yeşile benzer forma olan İsviçre diye tahmin ediyorum. Değil mi? Hani Katar
1: evet.
0: Gidip de yeşil forma giymez diye tahmin ediyorum.
1: Giymez.
0: Evet. Şu anda
1: doğru.
0: Evet. Çünkü burada garip garip formalar görüyoruz. Evet, yeşile benzer bir forması var İsviçre'nin. İlk tehlikeli atakta onlardan geldi ama aslında savunma arkasına atılan bir top. Sonuç alamadı ama maçın başından itibaren İsviçre. Orada da tabii Hakan Hoca'yı tebrik etmek lazım. Yani çok büyük iş başarıyor.
1: Çehresini çok değiştirdi. Milli takımının gerçekten enteresan bir seviyeye geldiler ki Şakiri vesaire gibi böyle hani çok üst düzey bir yıldız da yok şu andaki jenerasyonda. Tabii ki yani değerli isimler var, o ayrı konu ama jenerasyon
0: orada,
1: tarafında da çok da aşırı güçlü değiller aslında.
0: Yanarım Zeki Andoni'nin İsviçre'yi tercih etmesine yanarım.
1: Maalesef.
0: Valla, bilmiyorum ama bu arada Katar çok tehlikeli geldi kaleci. Evet, Katar maçın başında, bu aslında benim için çok ne kadar güzel olacaktı, öyle hatırla.
1: Evet.
0: Çünkü
1: evet.
0: Korner bahsi almıştık. Çaka var, Granit Çaka önemli bir oyuncu. Embolo bence fena değil, kaçırdığı gollere rağmen yine de fena değil. Endoy, hani çok beğendiğimiz bir oyuncu değil herhalde. Kimsenin de çok beğendiği bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Vargas var. Ruben Vargas. O fena değil. Yani Zakaria zaten çok son dönemde çok başarılı değil ama şeyi söylemeye çalışıyorum. İsviçre sürekli buralarda var.
1: Ya buralarda var. Mevcut jenerasyon tarafında da A sınıf oyuncu olmasa da A eksi veya B oyuncular çok fazla var.
0: Değil mi?
1: Hani o yönden güçlüler. Yani her mevkide en kötü bir A eksi bir B sınıf oyuncusu var. Ve o tarafta da hani bu kolektifliği çok arttıran bir konu. Yani benzer seviyede oyuncuların oluşu. Kulüp futbolunda da böyledir. Düzgün bir 11 inşa ettiğiniz zaman, seviyeler benzer olduğu zaman ve belli meziyetler, belli kaliteleri de barındırdığı zaman bu 11 iş yapabiliyorsunuz. Ve milli takım seviyesinde de böyle bakıldığında. Yani sağ bekinden sol bekine, 10 numarasına, 9 numarasına, merkez 6-8'ine gerçekten çok dengeli bir milli takımı var İsviçre'nin.
0: Doğru. Evet, yedekte de önemli oyuncular var ya da işte hepimizin yakından tanıdığı oyuncular var. İsviçre'nin dediğin gibi çok böyle birbirine yakın oyuncular.
1: Çok yakın, çok yakın.
0: Belki A-plus oyuncu şu anda yok denecek kadar az. Hatta bence yok, yok şu anda.
1: Evet.
0: Hani Embolo dersen bence A-plus değil.
1: Ya birkaç yıl önce Chaka dersin. Hani
0: evet.
1: Arsenal'deki Chaka dersin.
0: Chaka doğru. Hı. Ya bence Chaka hala her takımda da iş yapar. Yani özellikle bizim dört büyükte kesinlikle
1: muhakkak,
0: oynar.
1: Muhakkak.
0: Ama hani A plus mı dersen artık bence değil.
1: Değil,
0: yaşı da
1: şu an değil. Evet.
0: Ama iş yapar tabii. Eray Cömert var. O da İsviçre'yi tercih eden oyunculardan birisi.
1: Doğru.
0: İsviçre asıllı Türk oyuncu. Yani Avrupa'nın neredeyse her ülkesinde bir oyuncumuz var ya maşallah.
1: Evet, yani, evet. Gerçekten enteresan.
0: O da ilginç.
1: Danimarka'da var, İsviçre'de var.
0: Almanya zaten.
1: Almanya zaten.
0: Evet. Onlar... Gerçi Emre ile İlkay vardı. İlkay herhalde bıraktı. Emre de sanırım herhalde yarın öbür gün o da bırakır
1: o da
0: diye
1: bırakır
0: tahmin ediyorum.
1: Yani.
0: Aşağıda işte Kenan'ı çok istediler alamadılar.
1: Evet.
0: Çok Hakan'ı istediler alamadılar.
1: Evet.
0: Bu arada tebrik ediyorum Kenan'ı falan tebrik
1: İkisi
0: ediyorum.
1: İkisi de gerçekten takdire şayan.
0: Vallahi takdire şayan. Hani en azından kendilerine göre doğru tercih yaptılar ya da işte bundan 10 sene sonra demeyecekler yani işte hiçbir şey bildiğiniz gibi değil demeyecekler yani.
1: Evet. Ya bu konuda zaten biraz hissiyat meselesi. Hani pasaport tarafında Türk-Alman çift pasaport sahibi olabilirsin ama Türksen Türksündür. Hani o hissiyat
0: evet.
1: Olur ya. Bu oyuncularda da gerçekten o vardı. Tebrik etmek lazım. Yani kolay da bir karar değil. Özellikle çünkü yani Almanya bu konuda biraz ısrarcı, baskıcıdır.
0: İster de
1: ister de tabii mi? Bakıldığı zaman
0: alt milli takımlarında genelde oynatıyor.
1: Evet.
0: Belli bir yere kadar. Ama tabii işte hani ben sana katılıyorum yani Türksen Türksündür yani.
1: Evet, bunun hani lamıcımı yok bakıldığında.
0: Evet. Bu arada İsviçre çok tehlikeli geldi. Bir vuruş sağ kaleci yalnız inanılmaz kurtardı ya.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Net bir pozisyon.
0: Ama korner falan olsa da.
1: Değil mi? Korner eski.
0: Tabii yani madem oraya kadar gelmişsiniz bari bir korner yapın. Ama kaleci %99'luk bir gol pozisyonunu kurtarmış oldu. Bu arada çok hızlı geliyorlar görüyorsun bak pas.
1: Evet, yani bu tarz sekansları oldukça göreceğiz. Yani bu geçişleri çok güzel yapıyor. Bloklar arasında çok güzel sarkıyor İsviçre.
0: Hakem kamerasından değil mi? Bakar mısın
1: evet.
0: Pasa?
1: En iyi yerden izliyor.
0: Hakem. Endo tabii. Yani o VIP'den, locadan izliyor yani
1: evet,
0: hakem.
1: Evet.
0: Şey mi bu?
1: Vuruşu var önce Endo'ya.
0: Endo'ya mı?
1: Evet.
0: Evet, o da çok kaçırıyor biliyorsun. En büyük sıkıntısı.
1: Oyuncunun özelliği o evet. 4-5 pozisyon hazırlamanız lazım ki gol atsın. Öyle bir
0: pozisyona olsun. Girip sürekli kaçıran oyunculardan
1: ama
0: birisi.
1: Ama pozisyona da giriyor gerçekten.
0: Giriyor evet. Gerçekten giriyor.
1: Evet.
0: Yani oyuncunun öyle bir meziyeti var. Mutlaka doğru yerlerde olmayı biliyor.
1: Evet.
0: Ama gel gör ki bunları çok değerlendiremedi. Sadece bu maç üzerinde değil Avrupa Şampiyonası'nda da benzer bir görüntü vardı ama İsviçre tabii maçın başından itibaren üstünlüğü ele aldı diyebiliriz. Bir de çok fazla faul olmaya başladı ya. Yani
1: evet.
0: Biraz
1: evet.
0: Bakalım ama şimdi dinleyicilerimizin mesela eleştirisi demiyorum ama tesellisi bu. Diyor ki yani bu gündüz öğlen kuşağında oynanmayacak bu mücadele. Mesela şu anda bu mücadele bayağı bir sıcakta oynanıyor. En azından
1: güneş
0: buradan,
1: altında oluyor. Evet.
0: Evet, San Francisco'da oynanıyor bu mücadele. En azından buradan yırttık diyorlar. Bilmiyorum.
1: Yani evet, olumlu yanı o. Bir tek belki
0: evet,
1: de tek olumlu
0: tek
1: yanı.
0: Tek olumlu
1: evet.
0: Yanı o. Belki de başka dediğin gibi olumlu yanı yok diyelim. Peki bugün diğer maçlar da var. Onlara da bir bakalım mı istersen?
1: Tabii.
0: Konuşalım mı? Sonra da biraz kulüplerimize de bakmak istiyorum ama buraya geçmeden önce bir reklam arasına gidelim.
2: ...300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo Spor. Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
0: Devam ediyoruz. 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor. Şimdi Brezilya-Fas mücadelesine bakalım. C grubunda. C grubunda Brezilya-Fas, Haiti ve İskoçya var. Ben kafamdan bir sıralama yapayım. Bakalım ne diyeceksin? Katılacak mısın?
1: Dinliyorum.
0: Brezilya'yı liderliğe koydum.
1: Net. Yani olması gereken.
0: Emin misin falan? Son kararım mı? Bu arada Türkiye, Avustralya-Türkiye maçının skor tahminlerini bekliyoruz. Bu arada kaçan gole bak.
1: Böyle kaçırmaya kim devam kaçırdı? Ederse krize girebilir. Kim İki kaçırdı? Oldu, üçüncü de atar artık.
0: Endoy bak. Evet. Aynen. Bakar mısın pozisyonu? Sen görmedin pozisyonu.
1: Yani penaltı gibi bir pozisyon var.
0: Şurada evet. Diyeceksin ki ben Hakan Hoca'nın yerinde olsam baba gel. Lisansın var değil mi senin? Var. Tamam alayım ben.
1: Alayım onu.
0: Sonra ikiye böyle yırtacaksın. Sonra diyeceksin ki hadi canım soyunma odasına hadi gelin, sen gelin. Git. Evet. Mümkünse. Evet, Endoy %99'luk diyebileceğimiz bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Penaltı noktasından bir metre daha yakın bir pozisyon. Sol taraftan gelişen atak. Hani al da at herhalde başka bir ifadesi olamaz.
1: Evet. Yani direkt ayak, penaltı pozisyonu.
0: Tabii. Penaltıdan evet. Daha net ya. Evet, daha yakın hatta. Çünkü. Ve İsviçre 2-0 önde olabilirdi yani. Net. Dakika onu gösterirken. Bu arada gol bekleyen arkadaşlarımız var mesela. Vedat Parlaklar, Burak Alacalar falan. Evet. İlk 30 dakika gol olur oynamış.
1: Ya 2-0 3-0 biter bu maç bir şekilde. Ama ilk yarım saat olur mu olmaz
0: sen
1: mı onu soracağım.
0: Şeyi biliyorsun değil mi? Bayern Münih.
1: Stuttgart maçı diyorsun değil mi?
0: İlk 20 dakika. Birlikteydik orada. 20-13. saniyede gol oldu. Evet. İki Bayern Münih maçından öyle yatmıştım. İkisi, evet. Birinde 21'de birinde 20-13'te gol olmuştu. Ve maalesef kuponum gitmişti. Şimdi burada da ilk 30 dakika olmaz 32'de olur. Kafayı yersin.
1: 32-33 de olur falan.
0: Vallahi yani ne diyorsun Brezilya Fas mücadelesinde?
1: Ben Fas'ın zorlayacağını düşünüyorum Brezilya'yı. Açık söylemek gerekirse. Ama tabii Brezilya'da Brezilya yani.
0: 3-1 hani, skor diyorum.
1: 3-1 çok iddialı. Ben berabere biteceğini
0: yani
1: düşünüyorum.
0: Brezilya'dan bahsediyoruz ya. İddialı derken hani.
1: Fas'ta sıralamada 7. Onu da unutmamak lazım.
0: Şeyde mi?
1: Ülke sıralamasında.
0: FIFA ülke tabii. Önemli değil ya, o hikayeden bir şey, geç onları da. Ya Fas 7. için yani 7. sıraya gelmek için ne yapmış yani?
1: Öyle deme.
0: Ya Afrika'da düşündüm. Oynadığı takımlar ne yani?
1: E tabii Afrika ile lütfen Avrupa yani. Bir değil de.
0: Lütfen yani.
1: Yine de bence
0: yani
1: kompakt
0: bir
1: takım.
0: Bunu bir ölçüt olarak sunmanı sana yakıştıramadım şu anda ya.
1: Bence kompakt bir takım. Yani yok, herkes Brezilya'ya karşı alamaz. Orası
0: iyi,
1: ayrı.
0: İyi bir takım ya, Fas'tan bir şey demiyorum ama yani Brezilya olduğu için söylüyorum.
1: Ya Brezilya ya demek kolay.
0: Fas, mesela şöyle düşün. Ancelotti ya da Brezilya milli takımının yerine koy. Şu maçta Fas maçında puan kaybıyla başlamak ister misin?
1: Yani istemezsin. Ama şimdi isimlere bakıyorsun. Ancelotti, Fas, Matheus Cunha. Maç direkt alt diyor. Yani bu isimler alt çağrıştırıyor bana. Ama tabii Brezilya'da sever böyle turnuvaları.
0: Mesela Mısır'la oynamış benzer bir takım herhalde diye ya da işte o bölgenin takımlarından birisi diye 2-1 yenmiş en son Brezilya.
1: Yani Mısır çok bir kıstas değil. Başka oynadığı bir takım var mı?
0: Yani biz nasıl Venezuela ile oynadık? Montero hocamız dedi ya işte. Yani Bolivya şey neydi? Paraguay'a benziyor diye tercih biraz, ettik biraz. Vesaire.
1: Evet.
0: Onlar da Mısır'la oynadılar yani. Başka oynadıkları takım Panama'yı 6-2
1: yani Mısır'ı yemişler. Seçmezdim ben Brezilya yerinde olsaydım. Cezayir'i seçerdim mesela.
0: Hırvatistan'ı 3-1 yemişler. Hırvatistan'ı 3-1. Panama'yı 6-2. Brezilya'yı. Oo, bu arada bir penaltı mı?
1: Penaltı. Net penaltı. Artı kırmızı olması lazım. Ya da en kötü sarı olması lazım.
0: Pozisyonda olan oyuncu yine mi Endoy?
1: Yok.
0: Yok bu defa değil.
1: Ama Endoy indirdi. Yani gerçekten çok aktif bir oyuncu bu arada.
0: Çok
1: Endoy.
0: Ya.
1: Yani inanılmaz her pozisyonda var.
0: Her pozisyonda var.

0: Olabilir.
1: Kafayla indirdiği durumda var.
0: Değil mi? Sanki evet. Önde gibi gözüküyor.
1: Evet, yani iptal edilirse ondan dolayı iptal
0: Bence
1: edilir.
0: Kaleci bilerek yatıyor. İnceleyin. Burada offside var diye hissetti. Ya da o kırmızıyı
1: yememek
0: için. Tek şansım
1: bu evet, kırmızıyı yememek için.
0: Şu anda diyor.
1: Yani bariz kırmızı çünkü baksana.
0: Evet tabii tabii. Yani, çok alakası yok yani topta. Evet. Var değil mi burada müdahalesi?
1: Yani %100. Evet.
0: Oyuncuya müdahalesi var. Tabii çok net bir müdahale var ama bence penaltı iptal olur.
1: Vara gider penaltı yani. Bence de iptal olacak. Olmadığı durum beni şaşırtır açıkçası. Orada bir offside var çünkü.
0: Ya şimdi bir şey soracağım sana da tabii.
1: Ama tabii şu son offside kuralları vesaire de çok enteresan. Yani şimdi kural kitabına göre bir şey değişmiştir biz bilmiyoruzdur. O
0: yok
1: olabilir.
0: Hayır offside'de bir şey yok ama şey var. Hani bu yeni kurallarla beraber oyun hızlanacaktı ya.
1: Tabii.
0: Ya şu Dünya Kupası'nda yeni kurallar falan hiçbiri uygulanmıyor.
1: Hikaye.
0: Evet. Dün sadece ikinci sarı kart
1: iptal oldu. Evet.
0: Bu arada ne kadar doğru bir kuralmış dün gördük bilmiyorum ben. Ne diyor?
1: Verdi galiba.
0: Nasıl verdi ya? Ay imkansız ya.
1: Bu offside.
0: Offside vardı ya.
1: Galiba hakemle ilk yarım saat bahsini değerlendirmiş.
0: Hayır bir şey söyleyeceğim. Yani nasıl bu, nasıl yani, ya?
1: Evet. Gerçekten verdi.
0: Çıkın diyor. Tam.
1: Ya şu pozisyon nasıl offside değil?
0: Check over bitti mi? Yazdı mı?
1: Kullanıyor.
0: Yani. Kullanıyor evet adam. Oo,
1: çok inanmaz. Şaşırtıcı. Yani hayır. Başımıza gelmesin böyle bir pozisyon bu arada. Değerli
0: ama
1: dinleyenler.
0: Ama sen de gördün yani.
1: Ya fersah offside. Ya da biz offside'ı bilmiyoruz belki. Yani.
0: Ya da acaba diyorum evet sarı kart gösterdi. Ya da acaba hani gösterdiği açı mı? Açıya göre
1: belki
0: mi
1: de.
0: Öyle gördük?
1: Ama çok öndeydi ya.
0: Ama evet. Yok abi kimisi yoktu ya. Yani adam indirdiği zaman İsviçre'li önde gözüküyor.
1: Yani indirdiğinde İsviçre'li 6 pasın içindeydi neredeyse.
0: Evet. İlginç.
1: Evet.
0: Birazdan herhalde gösterirler. Yani 10 dakika sonra offside pozisyonunda ama çizmezler diye tahmin ediyorum artık. Penaltıyı kullandırıyor çünkü. Evet Embolo topun başında dakikalar 16'yı gösteriyor. Kaleci
1: genelde
0: kurtaracak.
1: Sağ alt köşe atar.
0: Kaleci kurtaracak.
1: Biliyorsa kurtarır. Genelde sağ alt köşe atıyor.
0: İçime doğdu diyorum dermişim ama yok yani şu anda.
1: Valla kalecide de o kurtaracak hava da yok sanki
0: yok
1: ama.
0: Embolo ve
1: evet,
0: top
1: sağ alt köşe dediğim gibi.
0: Evet.
1: Yani oyuncuları işte tanıdığınız zaman pek çok şeyini biliyorsunuz. Bu Embolo'nun da ben yıllarca penaltılarını izlediğim için. Yani
0: bunu
1: 100
0: kaleci
1: penaltı,
0: bilmiyor.
1: Bunu kaleci bilmiyor yani çok enteresan.
0: Sen biliyorsun da.
1: Evet.
0: Bu arada tam sağ alt köşeye attı yani hiç ve oyuncu. Ruhunu bile kımıldatmadı yani. Evet Hakan. Yani direkt oraya baktı ve oraya da attı.
1: Yani işte tanımak lazım işte gerçekten.
0: Baksana direkt oraya bakıyor. Direkt
1: bıraktı. Kalecini
0: ya kalecileri anlayamıyorum yani gerçekten bazen. Mesela genelde böyle bir klişe var biliyor
1: her
0: musun?
1: Her penaltısı böyle bu arada. Şakasız. Direkt bir sağ alt köşe. Yani bunu nasıl bilmiyorlar bu seviyede?
0: Şeyi soracağım sana. Mesela bu bir refleks midir bilmiyorum. Yani yapılamıyor mu? Mesela Embolo kalecinin soluna bakıyor.
1: Evet.
0: Sağ tarafına attı. Soluna bakarak geliyor.
1: İyi penaltıcılar öyledir genellikle.
0: Tersi atıyor genelde baktığı köşeye. Peki evet. Mesela neden kaleciler ısrarla baktığı köşeye atlıyor? Mesela bu bir şey mi? Hani fizik kurallarına aykırı bir şey mi mesela? Bir gün deneyeceğim ya.
1: Ya iyi penaltıda şu önemlidir. Bir bakış konusunda atacağın yeri çok hani göstermemen lazım. Hem kaleciye hem etrafına. Çok net bir şekilde çünkü belli oluyor. Özellikle vuruş öncesindeki 1-2 adımda kötü penaltıcıların çoğu atacağı köşeye bakar. Bunu yapmamak lazım. İkincisi ayak içini göstermemen lazım. Eğer tamam. Ayak içi penaltısı kullanıyorsan yani. Yani Embolo'nun yaptığı gibi çok iyi bir penaltıcıdır Embolo. Dikkat edersen hani hem bakış tarafında kaleciyi yanıltıyor hem de ayak içi tarafında kaleciyi yanıltıyor ama yani bu seviyede yani milli takım seviyesinde ben Katar milli takım kalecisinin hani olası bir penaltıda Embolo'nun sağ alta atmayacağını bilmemesi beni çok şaşırttı açıkçası. Dünya Kupası oynuyorsun ya. Nasıl
0: değil
1: olabilir
0: mi?
1: Yani?
0: Yani rakipte kim penaltı atıyor, kimler
1: bakarsın
0: atabilir.
1: Yani.
0: Tabii. Bir bakarsın.
1: Evet.
0: Bir de zaten dediğin gibi yani penaltıcısı Embolo.
1: Evet yani çok enteresan.
0: İlginç. Bursa'dan Serhat Bey, Caner abim kupon nasıl demiş bakalım hemen. Katar İsviçre pardon ilk 30 dakikada gol olur demiş. Brezilya, Fas iki takım da

0: her yarı 2 korner kullanır.
1: Brezilya Fas.
0: Evet. Haiti İskoçya mücadelesinde de 30 dakikada gol olur demiş.
1: Haiti İskoçya.
0: Evet. Bence Brezilya Fas gelirse gelir.
1: Değil mi? Evet sanki.
0: İspanya ilk maçını kimle oynuyor ya?
1: Bakalım hemen. Tabii ezberi maalesef.
0: Hatırlıyor musun?
1: Maalesef. Pazartesi olduğunu hatırlıyorum.
0: Az önce söylemiştin ya o maçı.
1: Evet evet. Yeşil burun falan gibi bir şeydi galiba. Yeşil, yeşil burun. Evet.
0: 4-0 falan bekliyor musun? 3-4.
1: Tamamen keyfe keder. İspanya'ya bağlı. Bir 5 olur ama.
0: 5 mi olur 4 mi olur ya?
1: 5 ya da 4. Minimum 4 olur. Zorlarlarsa bir 6-7 falan da atabilirler. Yani tamamen İspanya'ya bağlı.
0: Belçika, Mısır. Ne diyorsun?
1: Belçika atar bir tane en az. 2-0, 2-1.
0: 2-1. Mısır da atar ya. Salah falan marmur.
1: Tabii tabii.
0: Atabilirler diye tahmin
1: ediyorum. Mısır'ın da hücum gücü iyi.
0: Suudi Arabistan, Uruguay maçına 1-1 diyoruz.
1: Uruguay zayıf bu aralar.
0: Kazanır ama yani. Tamam, Suudi Arabistan'a göre daha iyi. Selamlar, iyi yayınlar Yalçın. Ben İsviçre 2.5 gol üstü, Türkiye 2 olur mu abiler? Ne diyorsunuz?
1: Yani skor tarafında ben 2-1 bekliyorum. Açık söyleyeyim Türkiye tarafında. Yani KG var, maç sonucu 2. Bence bizim maç direkt.
0: KG var ve maç sonucu 2. Yani
1: evet. İkilik 11 şeklinde.
0: Bu durumda 2-1 kazanmış oluyoruz.
1: Evet.
0: En kötü.
1: 2-1, 1-3, 1-2 böyle bir skor gelir gibi gözüküyor.
0: Bu arada İsviçre ikinci gole yaklaştı. Embolo ile ama bu kez kaleci başarılı. Niye kornere gitmiyorum toplar?
1: Çıkmıyor bir türlü evet. Şansına.
0: Gol geldi.
1: Evet.
0: Şimdi bir gol lazım ama dünkü Amerika maçı gibi olmasın.
1: İki yani. Gol atar demiştin değil mi sen?
0: İki gol atar, altı korner kullanır.
1: Çok makul aslında.
0: Birini kullandı kornerin.
1: Evet.
0: Kaldı 5.
1: Yani peki maç genelinde mi yoksa?
0: Maç genelinde canım.
1: Tamam kesin gelmesi lazım ya.
0: Çok net dün de Amerika'ya kesin dedik. atmadılar evet, beyefendiler.
1: Yani korner tarafı gerçekten çok enteresan. Yani
0: bazen çıkmayınca çıkmıyor.
1: Bazen olmayınca olmuyor hakikaten. Yani benim mesela bir korner bahsim vardı. 4.5 üst gibi bir baremden almıştım. İlk 15 dakikada 4 korner oldu. Maç sonrasında yani geri kalan tüm sürede bir korner daha gelmedi mesela.
0: Maç boyunca mı 4.5 oynamıştın?
1: Maç yok, boyu 4.5 oldu.
0: İlk kere oynadım.
1: Maç boyu. Bir takım için 4.5 üstü.
0: Ha şey şeklinde. Ev sahibi ya da deplasman gibi.
1: Evet. Bizim. İlk 20 dakikada 4 tane attılar, sonra maçın genelinde bir tane bile atamadılar korner. Ondan sonra bir daha dokunmadım o korner bahsine mesela.
0: Evet ilk yarı mesela Kanada Bosna-Hersek mücadelesinde ilk yarı 9 korner. Ben bu arada maç evet. genelinde 10 korner olur demiştim.
1: Evet.
0: Bosna-Hersek'te bir korner kullanınca ilk yarıdan geldi benim.
1: Geldi.
0: Evet. İkinci yarı Kanada sıfır korner.
1: Sıfır korner. Evet.
0: Biz ama şey vardı ya. Hatırlıyorum Fenerbahçe Kasımpaşa maçı vardı. Çok iyi hatırlıyorum. Vedat abiyle +7 oynamıştık. 18. dakikada 6 korner vardı. Hani tamam dedik hayırlı geldi olsun. Yani, evet. Tabii. Maç 6 dakika uzadı. Yani 18-51. Bir tane korner gelmedi.
1: Olmayınca olmuyor korner.
0: Yani bu arada özel oyunlarda olmuyor ya bak.
1: Ya işte özel oyunlarda bu arada kornerden ziyade şut çok güzel bence. Hem milli takım seviyesinde hem de kulüp seviyesinde kulüplerin yani genellikle eriştiği bir ortalama şut sayısı var. O genellikle tutuyor. Yani o aslında takip edilmesi gereken güzel bir bahis. Geçtiğimiz gün olabilir. Mesela ben Bosna-Hersek tarafında 3 isabetli şut vardı. Kaleyi bulan. O şekilde almıştım. Milli takımlarda özellikle mesela çok stabil yani. Minimum hani kaleyi bulan şut veya toplam şut tarafında belli başlı ortalamalar var. Genellikle tutturuyorlar.
0: Olabilir. Evet şut dediğin gibi olabilir.
1: Yani böyle skor veya taraf tarafında soru işareti olunan maçların tamamında bu perspektiften bakmakta fayda var.
0: Evet İsviçre şimdi serbest vuruş kullanıyor. Tehlikeli bir yer. Az önce sarı kart gördük Katarlı oyuncu. Bu arada daha henüz İsviçre kalecisini bir kez gördük. Maçın başında doğrudan direkt kaleye vurulan korner mi? Evet bir köşe vuruşu. İki evet, oldu güzel. Iki oldu. İlk kere 5 olursa
1: olur.
0: Ya da 3 falan olursa gelir diye tahmin ediyorum. Offside mi verdi? Faul mü verdi? Ne verdi? Abicim iyi akşamlar. Korner ile ilgili bir şey de ben söylemek istiyorum. Zamanında 7 olan Bayern Münih Tottenham maçında ben 8.5 üstü korner oynamıştım. Galiba 8 oldu ama toplamda 4.5 korner oldu. Öyle bir şey de bitti demiş. Pardon. Evet belki sonu biraz. Evet bu arada.

0: su molasına gittik. Biz de reklama gittik.
1: Bu çok gittik. Enteresan bir
0: şey. Bu çok ilginç. Evet, maç evet. arasında reklam biraz ilginç olmuş. Ses diye yazdığı için dinleyicimiz yolda olduğu için belki çok şey. Yani 8 kornerde kalmış. Pardon, 8 gol olmuş. Ama korner olmuş.
1: Evet. Yani korner gerçekten o konuda bazen çok kolay geliyor bazen. Bazen de hiç gelmiyor.
0: Ya işte gol olduğu zaman özellikle Bayern Münih gibi takımlar hani evet. 1-2'yi bulduktan sonra daha da rahatlıyor. Evet, daha böyle yani
1: topu oyunda tutuyorlar.
0: Aynen. Hele Bayern Münih'e korner hiç oynamamak
1: lazım. Hiç oynamamak yani. Lazım. Yani.
0: 25 dakika pas yapıp hiç rakip kaleye şut atmadan döndükleri oluyor. O yüzden evet. aman.
1: Yani Guardiola'dan beri Bayern'de böyle bir durum var. Onu da söyleyelim. Yani Guardiola geldi, oradaki o iklimi bir değiştirdi. Normalde Bayern özellikle kanat çizgi hücumlarını çok seven bir takımdı eskiden.
0: Evet.
1: Yani şu an için biraz daha oyunu böyle merkez tarafında oynayan bir takım haline geldi. Özellikle son dönemde öyle.
0: Evet, Guardiola'dan sonra dediğin gibi biraz işler değişti bakalım. Ama son zamanlarda da hani dediğim gibi eğer canları isterlerse şut da atıyorlar. Korner de alıyorlar.
1: Tabii ki.
0: Ama daha çok merkezi kullanan bir takım.
1: Tabii korner bahsi tarafında şunu da söylemek lazım. Eski kanat çizgi oyuncuları da yok yani. Hani işte Quaresma'lar, işte Overmars'lar vesaire. Yani bu tarz oyuncuların da azalması dolayısıyla.
0: Çizgiyi kullanan.
1: Evet yani birebir oynayan. Evet. O mesela çok fazla korner getirirdi eskiden. Artık kanat oyuncusu alıyor gidiyor, çok ufak şöyle bir iki sağ sol yapıp tekrar bekine geri dönüyor mesela. Yani
0: ya da şut atıyor.
1: Ya da en kötü içeye devriliyor, şut evet. atıyor yani.
0: Mesela Mertens varken Galatasaray'da çok fazla korner oluyordu. Tabii. Çünkü merkezden çok şut atıyorlardı. Oyunu kanatlara özellikle sıfırdan orta yapmaya
1: tabii.
0: zorluyordu.
1: Tabii.
0: Mesela Mertens bir gitti, Galatasaray maçlarında korner yok.
1: Evet, o konuda bayağı azaldı.
0: Yani neredeyse her yani iki haftadan bir kesin artı 7 korner oynuyorduk ilk yarı. Bu sene ben hiç bulaşmadım.
1: Evet,
0: hiç.
1: Çok rahat geliyordu bu arada.
0: Tabii rahat da geliyordu. Şimdi Barış gidiyor dönüyor.
1: Oranlar da iyiydi o.
0: Yunus gidiyor dönüyor. Sané gidiyor. Yani şut atan oyuncu azaldığı için söylüyorum.
1: İnisiyatifi alıp evet değerlendiren çok az o tarafta.
0: O yüzden bir yerde hani böyle olmak durumunda kalıyor diyelim. Evet, mücadelede 26. dakika ve 1-0 İsviçre'nin üstünlüğü devam ediyor. Evet dinleyicimiz.
1: Evet, sanki bir gol daha gelecek gibi ilk yarıda. Yani çok baskın. İki takım arasında çok büyük fark var. İsviçre çok baskın. Bir de o erken pozisyonu değerlendiremeyince Katar. İyice maç çözüldü gibi bir durum oldu İsviçre adına.
0: Bak dinleyicimiz demiş ki Bayern 8.5 korner üstü oynamıştım. Hmm. 7 gol attılar. 4 kornerde kalmış.
1: Evet. Yani oluyor.
0: 7 gol atmışlar. Kimi? Takımı göremiyorum ama yani
1: şut tarafının en büyük artısı o. Yani bazen baremler çok güzel açılıyor. Söz gelimi şu maç için 4 isabetli şut, 5 isabetli şut gibi bir şeyden alırsın İsviçre şutunu evet. gibi. Hani gol olsun olmasın geliyor çünkü. Hani kaleci kurtarışı olsun olmasın. O açıdan avantajlı. Şutu ben daha çok beğeniyorum o tarafta.
0: Ya şut da güzel evet. Hı-hı. Ben de şutu beğeniyorum. Zaman zaman da tercih ediyorum.
1: Veya İtalya'da faul gibi. Hani oluyor
0: mesela
1: bazen.
0: Dün Çekya'da 16 faul oldu.
1: Evet, Çekya gibi 14 takımlar.
0: 14 falan vardı mesela. Hı-hı. Taç atışı yine aynı şekilde.
1: Evet, evet. Taç atışı, kale atışı gibi.
0: Oynatmayan mesela kale vuruşu.
1: Evet.
0: Hı-hı. Bugün kaç tane oldu mesela bu maçta? Bir yani
1: çok dikkat etmedim de var mıydı, açık mıydı? Vardır muhakkak.
0: Vardı, hemen söylüyorum sana. Evet, şu ana kadar 4 isabetli şutu var. Yani 4 kale
1: olmuş
0: vuruşu
1: bile.
0: Olmuş.
1: Evet.
0: 11'in oranı 2, hatta bir dakika bak unuttum oynamayı. Sen geldin ya bak bütün
1: düzen
0: bozuldu. Evet yani bak hatta şöyle göstereyim sana. Evet bak kaydetmişim, oynamayı unutmuşum bak.
1: Çok yazık olmuş.
0: 2.35.
1: Çok da güzel oranmış.
0: Evet 11 kale vuruşu, 27 4 kale vuruşu geldi. İsviçre muhtemelen atacaktır.
1: Olur. Tabii.
0: Bu arada yani çok fazla isabetli şut oldu. Yani bu kadar da olmayabilirdi. %50 isabetli atmışlar.
1: Evet ya tabii Katar da çok zayıf bir takım. Yani İsviçre'nin şu an belki de çoktan 2-0-3-0 yapması lazımdı ama yani merkezi kapatamıyorlar, çizgiyi kapatamıyorlar. Çok savruklar, blok oluşturamıyorlar. Yani bu seviyenin takımı değil zaten. Yani Dünya Kupası'nda seninle de konuştuk bir yarım saat önce. Yani böyle takımlar olmamalı. Yani bakıldığında biraz daha böyle hani Danimarka'sı, Polonya'sı, İtalya'sı bunlar olsa daha güzel olur. Bu tarz organizasyonlar.
0: Katılıyorum. Evet yani iyi bir takım değil Katar. Suudi Arabistan da benzer bir şey. Yani onlar
1: tabii.
0: Evet. Yani orada

0: ile tutulur bir şey var.
1: Yani şu
0: Mısır
1: maç
0: var, Fas
1: mesela
0: var.
1: İsviçre Danimarka olsa
0: Değil mi?
1: tadından yenmez yani.
0: Tabii. Ankara'dan selamlar. 3 pas yapamayan takımlar Dünya Kupası'na toplanmışlar. Seyir
1: Evet.
0: zevki sıfır. Bak mesela
1: Sormayın evet.
0: tam bunu konuşurken Ahmet Bey yazdı işte.
1: Gerçekten öyle
0: Tam
1: Ahmet
0: da bu
1: Bey.
0: işte.
1: Evet.
0: Yani gidip de Afrika'dan 10 takım
1: Hiç
0: getireceğinize
1: gerek yok. Hiç gerek
0: getirin
1: yok.
0: 6 tane. Hani Avrupa'dan en azından iyi takımlar gelsin.
1: Yani
0: Ya da
1: İspanya Yeşilburun adalarıyla oynamasın. İtalya ile oynasın.
0: tabii.
1: Herkes izlesin.
0: Tabii, işte onu söylüyorum da yani ya bir de herkese şirin gözükmek zorunda değilsiniz
1: E
0: yani.
1: tabii ki yani. Evet.
0: Hani ne bileyim işte Güney Amerika'dan 7 takım, buradan
1: Yani
0: 10
1: kontenjanlar
0: takım.
1: vesaire biraz düzenlenmeli o konuda yani. Kesinlikle.
0: Ya burada tabii hani bilmiyorum Avrupa'dan böyle bir federasyon var mı, ama Avrupa'nın hani bu konuda bence FIFA'ya baskı
1: Bastırması
0: yapma. Evet,
1: lazım.
0: baskı
1: Evet.
0: yapması lazım
1: Evet.
0: ben ya. İtalya, az önce bahsettiğim gibi ya, Danimarka, Yunanistan, bak yani
1: Ya
0: ülkelere bak
1: evet,
0: Allah
1: evet
0: aşkına,
1: yani.
0: Yunanistan yok.
1: Ya hem
0: Ya şu
1: taraftar
0: Katar'ı
1: profili
0: izliyoruz ya.
1: çok büyük şeyler katabilirdi bu turnuvaya bu saydığın
0: Tabii
1: ülkeler.
0: ki.
1: Hem de ya oyuncu bazında da müthiş kaliteli yetenekler var.
0: Ya şimdi ya İshak gidemedi.
1: Evet.
0: Şimdi şu Katar'dan bir oyuncu sayar mısın bana?
1: Yok.
0: Sayabilen var mı?
1: Yok.
0: Kuruçağlı'dan var mı? Hani ben varım bir Kuruçağlı. Esenyurt'un Kuruçağlı mahallesinde. Hani başka da yok yani.
1: Evet.
0: Ya da Haiti'den. Bilmiyorum ya. Haiti'den ben oyuncu bilmiyorum yani. Tanıdık var mı bilmiyorum da, tanır mısın?
1: Haiti var. Bellegarde vardı galiba. Yanlış hatırlamıyorsam.
0: Ya
1: Fransa
0: vardır
1: Lens.
0: tabii
1: Yani
0: ki,
1: benim
0: hani
1: takip ettiğim birkaç işte var.
0: ben hani şey için söylemiyorum tabii, hani bu ülkeleri yok saymak için söylemiyorum.
1: Ama
0: Tabii ki
1: tabii yine de bu
0: gelsinler.
1: seviyede
0: Şimdi sen
1: değiller. Evet.
0: Şampiyonlar Ligi'ne gittin, kural getirdin. Dedin ki
1: Evet.
0: kardeşim burası kaliteli bir lig. Doğru mu?
1: Doğru.
0: Avrupa'nın 4 ülkesinden ben 16 takım alırım.
1: Evet.
0: Gerisi ne yaparsa yapsın. Kaç takım katılıyor Şampiyonlar Ligi'ne?
1: Yani temelde baktığın zaman işte
0: Kaçtı?
1: bu şeyi soruyorsun.
0: Grup.
1: Grup.
0: Evet. Bak böyle
1: Bakmak
0: kaçtı
1: lazım.
0: deyince kaçtı
1: Anlık
0: deyince bir
1: sorunca.
0: anda. Ha şeyi
1: Evet.
0: soruyorum. Yani sen mesela orada bir kriter koyuyorsun. Doğru mu?
1: Doğru.
0: Dönüp diyorsun ki kardeşim ben kaliteli oyuncuları, şey kaliteli takımları getiririm. Bunun da ilk 4 ülkeden. Ha, bu arada
1: Ya
0: bu da büyük
1: sıralamayı
0: fark.
1: bile bu arada kullanabilirsin burada. Yani
0: Ya da
1: 50 ve
0: sıralamayı
1: üstü
0: kullan
1: için
0: mesela.
1: kontenjan koy. Yani kendi aralarında oynasınlar. Bir ya da ikisi gelsin buraya. Tamam gelsin hiç gelmesin de
0: Ya da
1: değil ama
0: Yeni Zelanda mesela.
1: ya mesela.
0: Ya
1: Evet.
0: Avustralya geliyor, Yeni Zelanda geliyor. Zaten
1: Evet.
0: bunlar yakın değil mi birbirine?
1: Evet. Yani Avustralya gelsin
0: Ya
1: sadece
0: biri gelsin
1: mesela.
0: mesela.
1: Evet.
0: Ya
1: Yani.
0: aralarında oynasınlar.
1: Evet.
0: Ya işte 4 yıl ne bileyim işte hani Şampiyonlar Ligi değil mi? 36 takımın zaten
1: 36 takım. Evet.
0: 16'sını sen zaten %50'sini diyorsun ki 4 ülkeye ben tahsis ediyorum kardeşim.
1: Evet.
0: Doğru mu?
1: Doğru.
0: UEFA Avrupa Ligi'ni alanı da alıyorsun.
1: Alıyorsun.
0: Etti
1: Evet.
0: 5. En iyi çıkış yapan ülkeyi de alıyorsun bir tane en az.
1: Evet.
0: Etti 6. İşte İngiltere, Aston Villa 5. olsaydı 6. takım da Şampiyonlar Ligi'ne
1: Gidecekti.
0: gidiyordu. Yani
1: Doğru.
0: olacak iş değil yani.
1: Doğru.
0: Yani neredeyse 20 takımı alıyorsun zaten 4 ülkeden.
1: Evet.
0: Yani ne diyorsun? Kardeşim benim Şampiyonlar Ligi kaliteli
1: Budur
0: takımlardan
1: diyorsun
0: oluşmalı.
1: yani. Evet.
0: Bu arada Fransa yani 5. 6. ülkeleri saymıyorum bile. Bak onları da sayarsan zaten 25'i gitti.
1: Yani evet.
0: Yani %65'ini 70'ini zaten iyi takımlardan oluşturuyorsun. Gerisi de ne yaparsa yapsın diyorsun.
1: Evet.
0: Sen buraya almışsın şimdi. Hani bak zoruma gidiyor ya İtalya'nın olmaması.
1: Ya İtalya, Danimarka, Polonya, Yunanistan.
0: Ya böyle şeylere bak Allah aşkına ya.
1: Yani.
0: Yani hangisini kıyaslayacaksın? Bak dinleyicimiz yazmış işte. Bak
1: Çok acayip.
0: sinirlenmiş o da şimdi,
1: Ya
0: açıp
1: şimdi
0: burada.
1: pazartesi günü kim İspanya Yeşilburun Adaları maçını
0: Ya
1: izleyecek?
0: izlersin yani. Orada
1: Yani keyfiyiz o
0: Pedri'yi falan
1: yani. Evet.
0: izlersin. Dersin ya bir topu alıp dönüşünü falan izleyelim.
1: Yani.
0: Özlemişizdir falan diye.
1: Evet.
0: Adam başka bir seviye çünkü. Hadi bir korner atın ya. Siz ne yapıyorsunuz anlamadım ben ya. Bu İsviçreliler şut atın falan
1: Çok
0: yani.
1: enteresan evet.
0: Garip garip geliyorlar, şut yok. Belki buradan bir orta falan, bak kimse sıfıra inmiyor. Hani az önce konuşuyorduk ya
1: Evet
0: mesela.
1: işte Guardiola ile birlikte bu meta çok değişti. Guardiola ve Tuchel ile birlikte. Tuchel de mesela
0: Guardiola
1: nefret
0: yasaklansın
1: eder.
0: mı dünya futbolundan?
1: Artık yavaş yavaş bitti zaten.
0: Ya ama
1: Hani biliyorsun.
0: adamları devam ediyor. Bu arada Ndoye bir penaltı daha mı gelecek?
1: Yok.
0: Yani o gidiyor. İşte Arteta'sı geliyor.
1: Evet.
0: Nedir o? Chelsea'nin yeni teknik
1: Ya
0: direktörü şey.
1: antrenman metodolojisi tarafında bu çizgi dip çizgi tarafları bazen saha tarafında yasaklanıyor antrenman esnasında. Yani direkt oraları böyle dubalarla kapatıyorlar. oyuncularda öyle bir alışkanlık oluyor. Yani o çizgi tarafına iner inmez oyuncu hemen topu çıkartıyor mesela. Guardiola Tuchel'le birlikte özellikle geldi bu mevzu. İşte bu kanat oyuncuları, bek oyuncuları normalde eskiden direkt sıfıra inerlerdi oralarda. Ya yani birebir denerlerdi. Bunların hiçbiri yok artık. Yani oyunu tamamıyla böyle merkezi pozisyonlarda oynama.
0: Ya
1: Bak
0: bakar
1: alıyor
0: mısın?
1: veriyor direkt
0: Bak
1: dikkat edersen.
0: şey yok, orta yok
1: Yani
0: yani.
1: abi
0: Şaka.
1: hiç böyle bir sağ çekip orta çim kafası yok
0: Yok
1: yani.
0: yok hiç yok. Yani geliyorlar, İsviçre'den bu arada bahsediyoruz. Sürekli paslaşıyorlar, geliyorlar, merkeze dönüyorlar. Şut yok, orta yok. Bilmiyorum ne zamana kadar. Evet, şimdi bir pas, korner mi? Endo yine.
1: Zoru başardı. Out attı galiba o pozisyonda.
0: Evet, gerçekten.
1: Yani.
0: Yani lisansını yırtmak da ne kadar haklı olduğumu bir kere daha gösteriyor.
1: Evet.
0: Evet, Embolo ne yapsın? Bak, verdi pası. Şurada nasıl out attı?
1: İnanılmaz.
0: İki oyuncu var elinde
1: Evet.
0: sevgili dinleyiciler. Aralarından geçip avuta gidiyor yani.
1: Yani vurmak istesen vuramayacağın bir
0: Yapamazsın ya.
1: pozisyon.
0: Yani
1: Evet.
0: şuradan avuta at desen
1: Yani
0: yapamazsın ama
1: topu
0: yapmış.
1: değdirmeden at desen atamazsın. Öyle bir pozisyon gerçekten.
0: Fas Brezilya'ya gol atabilir mi demiş.
1: Ya Fas'ın ben kontrollü bir oyun tercih edeceğini düşünüyorum.
0: Evet.
1: Ancelotti'nin de çok risk almayacağını düşünüyorum. O yüzden çok alt kokan bir maç o. Yani eğer çok çok erken bir gol olmazsa ilk 15 dakikada yani Vinicius alır 3 kişiyi geçer atar o ayrı konu. Hani bireysel. Ki son dönemde pek de yapmıyor artık ama yani şimdi Ancelotti işte Brezilya'nın mevcut kalitesi Fas'ın defansif kalitesi maç direkt alt diye bağırıyor ama tabi Brezilya'da Brezilya'dır tabi yani senin dediğin gibi 3-1 vesaire de çıkabilir.
0: Yani iyi başlasınlar ya. Brezilya'nın olduğu,
1: İsteriz tabi
0: evet,
1: yani.
0: turnuvalar, yani onların iddialı olduğu turnuvalar her zaman
1: Keyifli geçiyor.
0: keyifli geçiyor,
1: Evet.
0: iddialı geçiyor.
1: Evet.
0: Belki çoğumuz Brezilya'yı seviyoruz. Ya bilmiyorum, ben seviyorum Brezilya'yı.
1: Ya son dönem jenerasyonunda çok da sevdiğim benim söylenemez.
0: Ya son
1: Bakalım.
0: dönem tabii değil ama yani bizim 2002'den sonra özellikle bize karşı yaptıkları sahtekarlıkları düşünürsek,
1: Rivaldo'nun
0: evet, yani
1: inanılmaz. Onu
0: Rivaldo'nun
1: hala unutamıyorum
0: tabii
1: yani.
0: tabii
1: Yani
0: yani resmen belki de ne bir finalimizi çaldılar yani.
1: Rivaldo gibi bir futbolcunun yani inanılmaz
0: Çünkü
1: gerçekten.
0: yolumuz belki farklı olacaktı,
1: Evet.
0: değil mi?
1: Evet.
0: Orada onları yensek.
1: Evet.
0: Ya
1: İhtiyacın da yok yani
0: onda
1: kadronun.
0: vardı ama ya hep bir şey vardı yani böyle bir ya yalnız az önce de top çıktı yine burada avut
1: Korner
0: vermediler.
1: enteresan.
0: 3
1: Evet.
0: dakika sonra avut verdiler ya, inanır gibi.
1: Yönetimler gerçekten çok
0: Ben
1: garip
0: görür görmez
1: yani.
0: avut olduğunu düşündüm. Hakem bir
1: Evet.
0: dakika sonra falan verdi ya.
1: Evet. Nerenin hakem acaba? Bir bakmak lazım.
0: Bakalım. Ya şurada yan hakemin şunu görmemesi,
1: İmkansız.
0: hakemin de görmemesi
1: Ya
0: ilginç.
1: fersah fersah çıkmış top.
0: Hakem oradan değil mi ya, yani
1: Evet
0: normalde görür yani.
1: tabii.
0: Hakem nereli hemen söyleyeyim sana.
1: Paraguay falan gibi sanki tip olabilir.
0: Martinez Bey. Kendisi nereli? Honduraslı.
1: Honduras evet öyle bir şeyi var.
0: Ya Honduras'ta nasıl bir futbol var ki buraya bir hakem atıyorlar. Bak mesela şimdi bu hakemleri gördükten sonra gerçi burada Futbol Federasyonu başkanımıza da hani ben küçük de bir sistem edeyim. Ya da söylediği şeye katılmadığımı söyleyeyim. Yani hakemlerin Dünya Kupası'na gitmemesi ya da gidememesi benim problemim değil dedi. Ben hepimizin problemi olduğunu düşünüyorum. Yani sadece onun değil tabii ki ama Türk futbolunun problemi olduğunu düşünüyorum yani. Biz
1: Ya
0: buraya
1: evet,
0: hani
1: maalesef.
0: Somali'den gelecekti, getirtmedi Amerikalılar. Evet, bir out verdi ya. Daha adam ortayı yapmadan out verdi ya. Yazıklar olsun ya. Evet, yani bizim kornerleri yemek için
1: Üzerine oynanan
0: artık şu anda üzerime
1: oyunlar.
0: oynanıyor.
1: Evet.
0: Hakemin şeyleri.
1: Ya hakemler tarafında da yani ne kadar eğitirseniz eğitin, ne kadar kurs sağlarsanız sağlayın ki ben Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu yönde pek çok girişimi olduğunu biliyorum. Hani oyuncu havuzunda olduğu gibi orada da belli bir kumaş yoksa bir yere kadar getirebiliyorsunuz. Bence şu an yaşanan problem bu. Yani hakemlerimiz de bence iyi niyetli. Ama belli bir yere kadar çıkabiliyorlar kalite tarafında. O da tabii bizim istediğimiz kalite değil maalesef. Bir kural kitabına uygunluk yok her şeyden önce. En büyük temel problem bu aslında. Yani kaçırdıkları pozisyonlar olabilir vesaire bu ayrı konu ama yani aynı hakemin bir haftada yani 2 hafta üst üste bir yerde çalıp diğer yerde çalmadığı, bir yerde kırmızı verip diğer yerde vermediği o kadar çok pozisyon var ki ligimizde.
0: Evet.
1: Yani bunlar da tabii illaki kamuoyu tarafında şüphe uyandırıyor. Yani hani bir maç bakıyorsun, Antep'in penaltısı verilmemiş. Aynı penaltıyı vermeyen hakem. Bir sonraki

0: Sonraki hafta gidiyor Kayseri'ye penaltı veriyor gibi. Hani o tutarlılığı tutturmadıkları sürece daha çok eleştiri oklarının üzerlerini çekerler.
1: Bak dinleyicimiz ne demiş? İyi akşamlar Caner Bey. Keşke korner oynamasaydım. Sırf gelsin diye oyuna odaklanamıyorum. Yani
0: Top
1: yapacak bir şey
0: çıkacak mı
1: yok işte.
0: çıkmayacak mı diye.
1: Biz de şu anda hiçbir şeye odaklanamıyoruz. Çünkü o top gitmiyor kornere.
0: Yani çizgi oyuncuları direkt dönüyor merkeze. O çok garip. Birebir oynasalar gelecek.
1: Evet hiç
0: Yine
1: sıfıra
0: döndü. Evet.
1: inmiyorlar. İlginç, güzel bir ya
0: FIFA
1: futbol.
0: oynar gibi. Hani
1: Evet
0: konsol
1: evet.
0: oyunu oynar gibi oynuyorlar.
1: Bak
0: Çok garip.
1: ya dön işte orada. Bak adam solda Rodriguez gelmiş. Bindirmiş.
0: Ver
1: Ya,
0: akgitsin yani.
1: Vargas'a şimdi
0: Evet.
1: diyeceğim ki ya, sen kimsin diyeceğim. Şey olacak yani. İsviçre toplumunu karşıma almış olacağım. Yani 10 tane oyuncu niye çalımlıyorsun?
0: Ya
1: Evet.
0: belki de onu yapsaydı Augsburg'da kalmazdı. Öyle bir durum da var
1: Aynen
0: yani.
1: öyle. Bu arada 1-0 İsviçre'nin üstünlüğü devam ediyor. Yine İsviçre tabii akın akın geliyor. Hani Katar bir iki kez geldi. Onda da çok tehlike yaratamadı. Yani gerçekten çok zayıfmış bu arada Katar
0: Çok
1: yani.
0: zayıf, çok zayıf.
1: Yani
0: Yani hocası sahada olsa daha iyi. Lopetegui eski oyuncu
1: evet.
0: biliyorsun.
1: Evet
0: Oynasa daha
1: evet.
0: iyi
1: O da
0: yani.
1: oynasa daha iyi. Şimdi şey bek Alper sormak istiyorum ama bu
0: Tabii.
1: Dünya Kupası'na yeni bir oyun formasyonu ya da saha içindeki yeni dizilimler hani yeni bir şey görebilir miyiz yoksa
0: Pek sanmıyorum açıkçası. Yani
1: İtalya'nın
0: teknik
1: Mancini
0: direkt
1: ile yaptığı o şey son Dünya
0: Dünya
1: Kupası'ndaydı değil mi?
0: Kupası'nda evet.
1: Yani çok güzel şeydi bu arada. Evet bir korner geldi Allah'tan sağ tarafta beyefendi vardı
0: Yani şunları
1: dinlemiş.
0: yapsalar zaten gelecek. Senin
1: Tabii.
0: yarım saatte gelecek ama çizgiye inmiyor oyuncular.
1: Burada şimdi ofsayt bayrağı kaldırır. Evet kaleye vurmuş bu
0: Kaleye
1: arada.
0: gitmiş
1: Vallahi
0: top.
1: kaleye gitmiş top. Toptan bir gariplik var oyuncuda mı? Ne diyorsun yani yeni bir futbolda bir akım olur mu? Yani yeni bir şeyler görebilir miyiz? Görürsek kimden görürüz? Ancelotti'den söyleme. Zaten o.
0: Mümkün değil. Yani hocalar tarafında, teknik direktörler tarafında şu an hani devrim niteliğinde, bu arada kulüp futbolun tarafında da yok yani maalesef. Devrim niteliğinde bir yeni bir sistem, yeni bir yapı, yaklaşım ortaya koyan yok.
1: Ya şu ana kadar yok.
0: Ya özellikle Guardiola'nın
1: Mesela
0: prime dönemi
1: Norveç'ten bir şey
0: sonrası.
1: bekliyor musun mesela? Norveç'ten.
0: Ya hayır. Norveç her
1: Beklemiyorsun.
0: zaman belli bir tempo ile oynayan standart bir takım
1: Tamam.
0: aslında bakıldığında. Yani temelde en büyük problem işte Guardiola, Tuchel, Pochettino gibi hocaların getirdiği bu düşük tempo oyunu aslında ve az bireysellik oyunu. Ben bir sekans hatırlıyorum. Thiago Alcantara Bayern Münih'teyken bir antrenmanda iki bilek hareketi yapıyor yanındaki. Yani geçen Kanada Bosna maçındaki Kanada'nın golü de aslında böyle geldi biliyorsunuz. Yani takımların çoğu merkezdeki bu half space'leri, bek stoper arasındaki noktaları yani şu an Katar bile mesela böyle geldi şu anki pozisyonda.
1: Bu
0: Bunları
1: arada
0: çok
1: atıyorlar.
0: tabii ya yani bunları değerlendiriyorlar. Herkes aslında aynı oyunu oynuyor farkında olmadan. Ama oyuncu kalitesi bir yerden sonra
1: Devreye giriyor.
0: devreye giriyor. Yani futbol biraz basketbollaştı aslında. Ya yani
1: Değil mi?
0: basketbolda da çünkü hani biliyorsun kalite her şey demek çoğu zaman.
1: Tabii ki.
0: Futbolda bu böyle değildi eskiden. Biraz daha böyle farklı oyuncu yapılarıyla bir takım şeyleri başarabiliyordunuz ama şu an elit futbolda bu dar alanları iyi ve hızlı oynayabilen takımlar çok başarılı. Yani gerçekten böyle.
1: Evet, şimdi dediğin gibi aslında herkes zaten koşuyor. Neredeyse birbirine yakın koşu mesafeleri var. İşte biraz farkı belirleyen kalite.
0: Kalite.
1: Takımlar arasında
0: Dar alan
1: kalite.
0: kalitesi diyelim hatta.
1: Evet, Katar şimdi köşe vuruşu kullanıyor. Ceza sahasına atılan top sonrasında bir vuruş gelir mi? Gelmedi. Gelişi güzel uzaklaştırdılar. İkinci kez bu kadar tehlikeli geldiler. İkisinde de bu arada gol pozisyonuna girdiler. Bu da
0: İlk
1: İsviçre
0: pozisyon hele
1: adına
0: çok netti bu arada.
1: çok netti.
0: Evet.
1: Bu da yani gol olabilirdi. Kaleci ayağıyla korner attı.
0: Düzgün bir vuruşta
1: Vuruş. Aynen.
0: kapatsaydı farklı olabilirdi evet.
1: Yani İsviçre için de aslında çok da çantada kekik bir mücadele demek istemiyorum
0: Ya
1: aslında
0: hem
1: ama
0: öyle hem değil.
1: yani ikiye atıp bir şekilde maçı öldürmesi lazım.
0: Evet. İşte az
1: Kapıyı
0: önce
1: kapat.
0: bahsettiğim konu bu. Hani Katar bile bu oyuncu kalitesizliğiyle bu oyunu oynuyor. Dikkat
1: Evet.
0: edersen yani İsviçre'nin yaptığı bu işte merkez half space kullanımı tarafı işte back stoper arasına oyuncu sarkıtma, oradan pozisyon yaratma. Ama tabii

0: kalitesi bir yere kadar.
1: Top nasıl çıkmadı kornere? Yani
0: çıkmadı. Sana inat çıkmıyor top.
1: Top çizgin üzerinde çok bayağı enteresan, kaldı ya. Gibi. Çok ilginç.
0: Döne döne kaldı bir de.
1: Döne döne kaldı. Evet. Kolay gelsin Caner abi. Rivaldo'nun hareketi benim de aklıma geldi. Evet gerçekten.
0: Ki öyle bir kadro ki o da ya. Roberto Carlos'lar, Rivaldo'lar, Ronaldinho'lar. Acayip bir kadroydu o da.
1: İnanılmaz ya. Tarihin en iyi kadrosu olabilir ya.
0: Olabilir ya evet.
1: Ya da kadrolarından evet. Birisi olabilir yani. Çok güçlüydü gerçekten ama.
0: Evet. Yani Dida, Cafu, Roberto Carlos.
1: Yazık olmuştu.
0: Acayip bir kadro.
1: Evet yedekleri de çok kaliteliydi.
0: Çok acayipti yani.
1: Yani o dönem, bu arada o da bizim ahımız tuttu. O tarihten beri şampiyon olamıyorlar.
0: Çamer tabii tabii evet.
1: Almamazdı umun ahını. Çıkar haiste. Bu sene de Ancelotti'ye umarım nasip olmaz.
0: Olacağını sanmıyorum açıkçası.
1: Olmasın da.
0: Arjantin ya da Fransa olur gibi sanki.
1: İspanya'dan beklemiyor musun?
0: İspanya-Arjantin eşleşmesinde ben Arjantin'i ön planda tutuyorum.
1: Sence turnuvanın hani kadro derinliği anlamında söylüyorum. En güçlü takımı kim sence?
0: Yani şu anki bu bahsettiğim, az önceki bahsettiğim oyunu en iyi İspanyollar oynuyor.
1: Oyun demiyorum, kadro derinliği.
0: Yani kadro derinliği tarafında da Fransa'dır muhtemelen. Değil ben mi? Fransa'yı çok beğeniyorum kadro olarak.
1: Peki.
0: Ama oyun olarak değil onu söyleyeyim.
1: Evet, Fransa'nın kadrosu bence en güçlüsü ama çok en iyi oyunu da İspanyollar oynuyor. Evet. Şeyi soracağım sana, dün Vedat abiyle de konuşuyorduk da mesela 1998 hatırlıyor musun bilmiyorum da efsane bir kadrosu vardı Fransa'nın. Çok güçlüydü gerçekten. Hmm. Ve dünya şampiyonu olmuşlardı biliyorsun. Hmm. Sonrasında da ya da Avrupa şampiyonu mu?
0: Avrupa.
1: Yok, 98 dünya şampiyonu. Değil dünya. Hmm. 2000'de de Avrupa şampiyonu, Avrupa şampiyonu oldular. Bu Apolet'te 2002'de elenmişlerdi. Hatta Fransa ile eşleşecektik falan. Hani İspanyollar benzer bir şeye uğrarlar mı? Ne dersin? Hani genelde son şampiyonlar mesela İtalya falan. İşte gitti. Ya,
0: 2000'lerin başında ama futbol çok değişti. O kadar bireysele döndü ki 2000'lerin başında futbol. O zamanlar hatırlarsın pek çok takımda pek çok bireysel yıldız vardı. Yani Lazio'da bile bir işte Nedved'ler, işte Salas'lar vesaire falan filan vardı. Zaten Milan'ın kadrosunu, Real Madrid'in kadrosunu, Manchester United'ın kadrosunu falan saymak say bitmez yani yıldızlar o dönem. Yani 9 numara olarak saydığın zaman işte Van Nistelrooy'lar, Michael Owen'lar, Ronaldo'lar, Raul'lar, Morientes'ler hani ülke ülke sayarsın yani bitmiyor oyuncular gerçekten. İşte Totti'ler, Del Piero'lar falan. Orada mesela o kadar oyuncu kalitesi yüksekti ki bireysel de oyun yani tamamen. Halı saha mantığıydı biraz yani. Hatta Yoga Bonito denilen o akımın da çıktığı zamanlar yani. Ronaldinho'nun ilk parladığı dönemler gibi böyle.
1: Evet.
0: Ama şu anki oyun aslında her milli takım, her kulüp takımı İspanyolların oyununu oynamaya çalışıyor. Galatasaray hariç mesela. Galatasaray biraz daha eski Jürgen Klopp'un oyununu oynamaya çalışıyor ama mevcutta şu an mesela izlediğimiz İsviçre bile, Katar bile bu arada çok net bir pozisyon kaçtı. Katar bile İspanyolların merkez half space oyuncu kaçırma oyununu oynuyor yani. Ve bunu en iyi İspanyollar yaptığı için İspanyollar çok ön planda zaten. Ama yarın öbür gün oyun yapısı değişir, oyuncu havuzu değişir, oyuncu havuz yapıları vesaire her şey değişir. Biraz daha takımlar bireysele kayar ya da işte Barış Alper Yılmaz gibi 11 oyuncu çıkmaya başlar. İşte o zaman farklı oyun tipleri, işte gegenpress vesaire gibi baskı oyunları ön plana çıkar ama şu an için teknik kapasiteniz ne kadar iyiyse o kadar iyi bir takımsınız. Milli takımda da böyle, kulüp takımlarında da böyle.
1: Evet, bu arada İsviçre'yi ikiye atmamak için özellikle direniyorlar.
0: Evet.
1: Yani devre arasında Hakan Hoca şöyle bir güzel fırça bir fırça lazım. Atması evet. Lazım yani diye
0: İlk yeri 1.5 üst oynayanlar şu an muhtemelen
1: ya
0: saç baş yoluyordur yani.
1: 4-5 olmalıydı ya ilk evet. Yeri. Bu arada 4. kornerde geldi. Evet. Benim 2 kornere ihtiyacım kaldı sadece. Sevgili Yavuz Baysal, Almanya'dan bizi saygılar. Dinliyor. Mesai sizinle keyifli demiş. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler.
1: Evet, o da bir Beşiktaş taraftarı. Bir ara gelmişti buraya ama koskoca Almanya'dan buraya
0: hiçbir şey
1: boş
0: gibi.
1: Gelmiş.
0: Oo.
1: Ya senin yaptığın
0: boyozu getireceğim ben oraya.
1: Peki İzmir'den evet. De bir boyoz gelecek. Bakalım. Burak Bey, mesajınızı birazdan okuyacağım. Biraz çay gibi diyelim. Demlemeye bıraktık. Biraz da şey yaparız. Caner Bey, sana ve konuğuna yayınlar. Katar İsviçre maçına 3,5 gol üstü oynadım, ne dersin? Abi yavaş sür arabayı, gözünü seveyim. Bak şimdi böyle bahis oynamışsın ki aman şimdi yolda. Yani abi çok zor ya.
0: İsviçreliler bu şekilde kaçırmaya devam ederse.
1: Yani çok zor, evet.
0: Yani en az 2 pozisyon var. Şu an 3-0 olabilirdi maç.
1: Tabii.
0: Yani çok
1: rahat olabilirdi. Endoy Bey az önce Vargas kaçırdı. Öncesinde
0: Vargas, Endoy, herkes kaçırıyor.
1: Herkes kaçırıyor.
0: Yani bir Hakan Yakın kaçırmadı yani evet. Kulübesinde.
1: O da birazdan oyuna girer.
0: O da kafayı kaçırdı muhtemelen, o da yani. Evet, izle.
1: Bence devre arasında mutlaka 2 atıp bitirin diyecek. Evet. Hele bir de gol yerlerse tadından yenmez. Bu arada 45+6'nın da artık içindeyiz. 6 dakikalık bir uzatma. Her an bitebilir sevgili dinleyiciler. Biz de hemen şöyle bir bakalım. Bir araya gidelim, bir nefeslenelim ilk kere artık. Çünkü bitmek üzere saniyeler var. Kısa bir araya gidiyoruz. Saat başında tekrar buradayız.

0: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
1: Radyo Spor.
2: Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
3: Evet.
2: Kimi patatesi çok seviyorsa patates yazıyor, atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Oziyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Oziyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşün dedim. Doğru mu? Doğru mu?
3: Doğru.
0: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe.
1: Radyo Spor.

Futbolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da

0: Kupası'nın açılış maçında Senegal Fransa'yı yenmişlerdi. Şok yaratmışlardı Antalya'dan Serkan Bey.
1: Evet.
0: Evet, bundan bahsetmişti.
1: Malik Faye miydi? Senegal'de hatta atan, yanlış
0: o kadar hatırlamıyorum.
1: Evet,
0: yani
1: güzel
0: hatırlamıyorum
1: bir
0: ama
1: turnuvaydı.
0: 1-0 yenmişlerdi. Ama Fransa'yla da o şeydi, komple kötüydü zaten ya.
1: Yani genel olarak bir koordinasyon problemi vardı.
0: Evet.
1: Yine kadrosu iyiydi bu arada, her zaman olduğu gibi.
0: Tabii canım, Fransa. O zaman herhalde, bence o zaman şu andakinden daha güçlü olabilirler ya. Bayağı iyilerdi yani. Kimin kadrosu da çok kuvvetliydi ya.
1: Ya tam karşılaştırmak doğru değil. Farklı tip oyuncular var ama şu anda mesela Olise var, Mbappe var.
0: Ya o zaman kim vardı?
1: Yani. O zaman da tabii yani çok eskilere baktığın zaman bayağı var tabii.
0: O zaman da bayağı tabii. Zidane, Midan.
1: Ya Zidane'lar, yani. Henry'ler, Djorkaeff'ler falan. Yani her yani.
0: Djorkaeff vardı, Pres vardı.
1: Pres,
0: yani,
1: Petit.
0: Tabii. Pötü vardı.
1: Barthez vardı.
0: Galiba. Barthez vardı ya.
1: Willy Sanyol vardı.
0: Bayağı iyiydi.
1: Lebeuf vardı. Marcus Thuram.
0: Vieira vardı değil mi?
1: Ya Marcus diyorum. Ne, Thuram vardı.
0: Patrick Vieira var mı?
1: Patrick Vieira vardı.
0: Yani
1: tabii.
0: Bakar mısın Allah yani, aşkına?
1: Acayip
0: ya.
1: Bir kadro.
0: Bir de diyorsun ki şey.
1: Her zaman
0: sol
1: iyiydi.
0: Sol bek neydi ya? Lizarazu
1: Patrice
0: mu?
1: Evra. Lizarazu. Bixen'de Lizarazu vardı.
0: Yani.
1: Bayağı mini. Yani acayip.
0: Ya
1: acayip.
0: Akıl tutulması falan yaşıyorsun ya.
1: Acayip
0: diyorsun.
1: Acayip.
0: Neredeyse güçsüz diyeceksin. Ya. Yani son evet. Avrupa şampiyonu ve dünya şampiyonu olan takıma ya işte şimdi diyor. Şimdi kuvvetli bu arada. Yani yalan yok. Şimdi yani. Çok kuvvetli ama bu zaman da çok kuvvetli. Zaten yani şampiyon olmasından anlayabiliriz ya bunu.
1: Evet.
0: O zaman da ama hani dediğin gibi birebir karşılaştırmak çok doğru olmayabilir.
1: Evet, farklı profiller.
0: Evet,
1: oyuncu profilleri çok farklı.
0: Kesinlikle katılıyorum. Yine de tabii iyilerdi yani. Onu kabul etmek lazım.
1: Her ama zaman iyidir.
0: Başarısız Fransa oldular. İlginç.
1: Evet. Ya Fransa 2010'ların Fenerbahçesi gibi böyle. 2010-2000'lerin falan Fenerbahçesi gibi. Her zaman böyle bir iyi kadro olur ya Fenerbahçe'de o dönemlerde eskiden.
0: Evet.
1: Aziz Başkan'ın olduğu zamanlarda. Her zaman iyi böyle Anelka'lar, onlar şunlar bunlar falan, o Dönk'lar, işte Alex'ler falan ama o koordinasyon, o sinerji muhabbeti Fransa'nın en büyük problemi o aslında. Bu kadro söz gelimi İspanya'da olsa ki İspanyollar çok da zayıf kadrolarla oynadı zaman zaman ama belli bir oyun yapısı, belli bir sinerji her zaman yakaladılar. Fransa'da en büyük eksiklik bu, açık söylemek gerekirse.
0: Evet, şöyle bakıyorum. Zidane, Djorkaeff, Pötü, Deschamps.
1: Tabii. Deschamps, o tabii.
0: Karembeu.
1: Karembeu çok iyi bir
0: evet.
1: Oyuncuydu.
0: Dözadi vardı. Lizarazu.
1: Tabii.
0: Neydi? Evet. Lebeuf muydu? Stoper.
1: Tabii.
0: Thuram.
1: Chelsea, evet. Hı-hı.
0: Barthez, yani bayağı iyiymiş ya. Yani.
1: Sağ bek kim orada? Şeyde.
0: Sağ bek Thuram.
1: Thuram oynamıştı, evet.
0: Thuram. Bayağı iyi, yani yedeklerini göremedim ama bayağı iyi bir kadrosu var. Görüntü itibariyle. Yedeklere de şöyle bakıyorum. Dugarry miydi?
1: Christopher Dugarry. Dugarry.
0: O
1: da çok
0: o
1: iyi.
0: O girmiş.
1: Evet.
0: Borgison de birisi girmiş. Onu çok hatırlamıyorum. İspanyol'dan bir oyuncuymuş. Vieira girmiş oyuna.
1: Sonradan
0: Vieira girmiş.
1: Evet.
0: Thierry Henry hiç girmemiş oyuna.
1: Evet.
0: Finalde.
1: Yani.
0: Oynamamış yani beyefendi. Bakar
1: evet.
0: Mısın?
1: Acayip.
0: Bak.
1: Acayip.
0: Sonra vardı ama
1: Vincent Candela vardı.
0: Trezeguet hiç oynamamış.
1: Trezeguet vardı tabi.
0: Evet, gerçekten Candela. Candela'yı saydın değil mi?
1: Evet, saydım az önce.
0: Yani bayağı iyiymiş ya.
1: Çok iyi. Çok
0: Paris'in
1: iyi.
0: Kalecisi varmış. Lama mıydı?
1: Aa, evet. Hayır.
0: Bernard Lama'ydı ya işte. Bernard
1: Lama. Dutrel diye isim geliyor da değil.
0: Bernard Lama yazıyor zaten.
1: Lama mıydı?
0: Lama. Paris.
1: Başka bir Fransız kaleci daha vardı ama Barthez değil. O da bayağı iyiydi. Yani Fransa'nın genel olarak kalecisi, sağ beki, sol beki, stoperi, orta sahası. Yani gerçekten müthiş.
0: Şu kaleci
1: çıkarmayı
0: varmış da
1: biliyorlar.
0: Çok tanımıyorum kendisini.
1: Hayır, Carbonier değil. O değil. O
0: yani
1: değil.
0: Finalde sadece bu ikisi varmış.
1: Evet.
0: Evet, bayağı da sağlam bir kadrosu varmış
1: tabii, tabii.
0: Fransa'nın. Ama 2002'de mesela ilginç, başarısız oldular.
1: Evet.
0: Bakalım, yani benim favorilerimden birisi bu arada Fransa. Yani Deschamps'a rağmen isterlerse.
1: Arjantin'le İspanya. Net iki favori bence.
0: Ama onlar bir olursa sanırım karşılaşıyorlar.
1: Nasıl?
0: Bir olurlarsa ikisi de.
1: Tabii tabii. Denk gelmeleri gerekiyor diyebiliyorum ben.
0: Finale kadar gelemiyorlar bildiğim kadarıyla.
1: Hı-hı,
0: değil mi?

0: Hı.
1: bir yerde
0: Doğru.
1: karşılaşıyorlar. Keşke ama Arjantin şey olmaz ya. Bir Norveç'ten sürpriz bekliyor musun? Sürpriz beklediğin takım var mı? Onu sorayım hadi.
0: Açıkçası yok. Çünkü
1: Niye
0: az önce
1: yok ya? Mesela
0: bahsettiğim
1: Norveç falan var ya.
0: aynı yeterli
1: Olmaz mı diyorsun?
0: olmaz. Yeterli olmaz. Ya
1: İyi
0: yani oyun
1: tercih.
0: şu an öyle bir oyun ki bu bahsettiğim hani pozisyon oyunu, işte bu bek aralarına adam kaçırma oyunu falan her şey çok beklenen şekilde gerçekleşiyor. Yani hani bunu daha iyi yapan takımları yenme şansın yok gibi bir durum var şu an futbolda maalesef. Yani bunu mesela İspanyollar çok iyi yapıyor. Arjantinler Messi'den vesaireden dolayı çok iyi yapıyor. Ve oyuncu profilleri de mesela Lautaro Martinez, Messi, hani işte eskiden Di Maria vardı. İşte merkezde yardımcı pek çok savaşçı oyuncu var. Enzo var vesaire falan. Hani dar alan ve teknik becerisi çok yüksek oyuncular bunlar. İspanya'da zaten söylemeye gerek yok yani Yamallar vesaire. Bu iki takım, bu iki milli takım bu oyunu gerçekten çok iyi oynuyorlar. Yani alt etmek hiç kolay değil. Yani çok ekstra kural kitabının dışında bir şeyle gelmen lazım bunlara. O da şu an hiçbir milli takımda yok.
1: Peki Alper, mesela İngiltere'den bu sene bir şey bekliyor musun bu turnuvada? Yani mesela onların da çok iyi bir kadrosu var. Baktığın zaman kağıt üstünde hani Fransa ve ya da Almanya'da, mesela Almanya
0: Evet.
1: için de sorayım. Almanya ve İngiltere'den sürpriz bekliyor musun?
0: Ya teoride İngiltere bu iki saydığım takıma karşı bir anti strateji üretebilecek belki de tek takım. Çünkü
1: Gücü de var,
0: Kane var,
1: kadrosu da var.
0: Bellingham var. Hani bu oyuncular hem fiziksel olarak çok kuvvetli oyuncular hem de size olarak. Bugün hani mesela Avustralya Türkiye maçında diyoruz ya işte Avustralyalı oyuncular işte size olarak vesaire falan filan. Ama İngiltere'de bir de rakibi birinci bölgeye sıkıştırma potansiyeli de var. Yani hani zaman zaman 90 dakikada mesela işte Arjantin'le oynadıkları bir maçta potansiyel bir maçta İspanya ile oynadıkları potansiyel bir maçta şöyle bir 15-20 dakika top oynayabilirler yani ön alanda. Ve bunu yaptıkları yerde Kane, Bellingham gibi oyuncular çok ön plana çıkabilir. Ama işte işin kötü yanı İngiltere'de bu oyunu oynamaya çalışıyor. Yani çizgiye indiğinde hemen bir merkeze dönme gayesi. İşte çok düşük tempo vesaire. İngilizlerin bu eşleşmelerde bu oyundan biraz vazgeçmesi lazım ama vazgeçmeyeceklerdir. Çünkü hocaları zaten bu oyunun mimarlarından bir tanesi. Öyle bir sorun var orada.
1: Peki, yani İngiltere'yi sordum, Almanya'yı soracağım,
0: Ya
1: Portekiz'i soracağım.
0: Almanya tarafında da çok hızlı bir cevap vereyim. Oyuncu kalitesi yetersiz diye düşünüyorum ben. Yani Florian Wirtz vesaire var ama o eski Almanya işte Klozili, işte Podolski'li falan hani o ısıran, bitiren, koparan işte Mihail Balaklı
1: Biraz
0: Almanya.
1: hızlı oynuyorlar ama şu anda. Biraz da böyle Bayern Münih modeli gibi hızlı oynamaya çalışıyorlar. Hani bu fark yaratır mı
0: İşte
1: turnuvada
0: hızlı
1: mesela?
0: oynamaya çalışıyorlar ama şu an bu bahsettiğim o oyun İspanya'nın Arjantin'in oynadığı oyun da o oyunu anteliyor işte. Geçiş çünkü. Hani hızlı oynayan takımların tamamı geçişiyor bu oyun
1: Allah
0: stilinde.
1: aşkına bu nedir ya?
0: Yine çıkmadı top değil mi?
1: Hayır.
0: Nedir?
1: Katarlı oyuncu santrayı yaptı oyunu
0: Ya vurdu
1: başlatmak
0: topu
1: için.
0: köşeye.
1: Topu
0: İşte bu da bir taktik
1: kornercisin.
0: mesela. Evet.
1: Tam da bunu böyle yapmazsın ki. Yani verirsin savunmana. Biraz öne birileri gider.
0: Evet.
1: Hani o tarafa doğru bir oyunu.
0: Yani dikkat edersen hani Katar'ın seviyesi çok düşük ama Paris Saint-Germain taktiği yapıyor. Yani hani oyun
1: Yani
0: her yerde aynı. Yani
1: inanamıyorum ya.
0: ya sen Paris Saint-Germain değilsin arkadaşım. Sen niye böyle bir taktik yapıyorsun?
1: Yani bak gittiler, ne oldu?
0: Ne oldu yani? Verdin topu.
1: Ya
0: Yani.
1: inanılır gibi değil.
0: Yani çok ezber var bu ara oyunda.
1: Evet, kesinlikle. Peki şeyi sorayım sana. Mesela Portekiz hiç konuşulmuyor.
0: Evet.
1: Çok değerli oyuncular var. İşte Şampiyonlar Ligi finalinden iki oyuncu mesela şu anda
0: Doğru.
1: orada.
0: Doğru.
1: Sağ beki, sol beki, belki santrafor konusunda
0: Çok ciddi
1: çok
0: problemleri
1: ciddi
0: var.
1: problemleri var ama
0: Evet.
1: Yine de her hattıyla çok dolu bir takımdan bahsediyoruz. Oyun ezberi
0: Ya
1: var.
0: her hattı demeyelim. Orada da problem şu. Ön
1: Yani
0: alan oyuncuları.
1: santrafor işte belki
0: Yani sadece
1: problem.
0: santrafor da değil. Ön alan oyuncuları. Yani
1: Niye
0: mesela Leao
1: mesela?
0: formsuz.
1: Tamam.
0: Eskiden Jota vardı biliyorsun. Ronaldo
1: Ya
0: zaten
1: Allah
0: bitik
1: rahmet
0: durumda.
1: eylesin, evet.
0: Yani dolayısıyla hani ön alan tarafında bir İspanya'daki Yamal veya işte benzeri oyuncular gibi, Arjantin'deki bir Messi vesaire gibi o seviyelerde bir oyuncusu yok Portekiz'in. Ha, merkezi çok kuvvetli, o ayrı konu, işte Neves'ler, Vitinha'lar vesaire, ama
1: fark yaratmaz mı merkezin güçlü olması?
0: İşte bu birinci bölgeye taşıdığınızda, rakibinizin birinci bölgesini sizin üçüncü bölgenize taşıdığınızda letal, yani vurucu, ısıran oyuncular lazım o pozisyonlarda. O da Portekiz'de yok, işte orada tıkanırlar.
1: Ya bir yere kadar gelirler ama
0: tıkanırlar sonra. Evet.
1: Gerçi onlar da Uluslar Ligi'nde mi şampiyon olmuşlardı İspanya'yı yenip?
0: Uluslar Ligi olabilir, evet.
1: Evet, İspanya'yı hatta sanırım 2-0.
0: Ya merkez gerçekten çok kuvvetli. Çok. Bekler çok iyi bu arada.
1: Portekiz'den çok şey bekliyorum. Ya sen ya iyi bir
0: takım.
1: De.
0: İyi bir takım. Evet.
1: Ya onların bir şeyi var çünkü bir yani oyun kültürleri de oluştu artık.
0: Ya hem oyun kültürü var hem de merkezde bu bahsettiğim oyunun en iyileri var. Evet. Vitinha var, Neves var. Bu iki oyuncu gerçekten müthiş.
1: Bernardo var.
0: Bernardo var. Evet, yani işte bu oyuncular bu oyunun en kilit oyuncuları gerçekten.
1: Evet, bu arada bir korner daha geldi.
0: Evet.
1: Bana bir korner artı bir de gol lazım. Yani altı korneri bulacağız.
0: Yani golü atsınlar artık, evet. Hani ayıp oluyor.
1: Bence korneri atsınlar.
0: Korneri zaten atarlar diye düşündüm ama.
1: Yok. Önce korneri atsınlar. Evet. Sonra çünkü gol gelirse belki bir daha kaleyi göremeyiz.
0: Sağ sol yaparlar,
1: evet,
0: diyorsun.
1: Evet. Gidi göremeyiz. O yüzden, evet, lütfen bu konularda biraz daha tasarruflu konuşursan çok mutlu olurum. Evet, Portekiz'in grubunda da
0: kolay bir grup diye hatırlıyorum ama.
1: Kimler var? Bir korner daha mı geldi? Çıksana kornere.
0: Çıktı.
1: Evet. Ya bu nasıl
0: gol gibi sevindik.
1: Gördün değil mi? Çizginin, evet, üstüne, evet, dümdüz gitti. Evet, bir köşe vuruşu daha. Evet, altı korneri getirdik. Kim demişti? Maça konsantre olamıyorum.
0: Maça konsantre. Evet,
1: evet. Evet, oldu artık. İyi yayınlar Caner Bey. İngilizler bir Alman'dan medet bekliyor. İlginç geliyor bana. Antalya'dan Serkan Bey. Ama böyle yapacak çok fazla bir şey yok. İngiltere dediğin gibi yani fark yaratabilen bir kadrosu var. Ama işte onlar da
0: kendi kimliklerinin oyununu oynamıyorlar.
1: Kazanma alışkanlıkları yok.
0: Yani bir kazanma alışkanlıkları yok dediğin gibi. İkincisi, şimdi İngiliz futbolunu nasıl tanımlarsın mesela? Premier Lig İngiliz futbolu tempo değil mi?
1: Evet.
0: Tempo, baskı, mücadele, fizik,
1: evet,
0: fiziksel,
1: evet,
0: kalite,
1: korakor mücadele. Korakor.
0: Yani sen İspanya gibi oynayamazsın bu kadroyla.
1: Oynamamalısın.
0: Oynamamalısın, evet, daha da. Oynayabilirsin ama bir yere kadar oynarsın. Ama sen bu bahsettiğim yapılar etrafında bir oyun kurduğun zaman, yani İngiltere gibi oynadığın zaman, işte o zaman çok farklı bir takım olursun.
1: Katılıyorum sana. Yani İspanya belki yani tempo yapabilir. Çünkü zaten çok kısa boylu oyuncular.
0: Evet.
1: Top tekniği yüksek oyuncular. Böyle fiziki mücadeleye çok girmeyen oyuncular. Doğru. Genelde topu koşturan, topa yön veren oyunculardan, ya da Portekiz'de mesela benzer
0: keza
1: durumda.
0: Öyle, evet.
1: Ama İngilizler öyle değil. Değil. Çok ilginç. Onlar da dediğin gibi hani oyun oynamaya çalışıyorlar.
0: Yani senin yıldızın Bellingham bile fiziğiyle bilinen bir oyuncu.
1: Tabii. Bu arada İsviçre çok tehlikeli geldi. Şimdi sol taraftan ceza sahasına girecekler. Bir de 10 saniye maç anlatalım diyelim ama olmadı. Yine beceremediler. Şu Vargas'a ayar oldum ya. Vallahi
0: Vargas
1: ayar oldum yani.
0: Çok fena
1: satıyor. Hakan Hoca bir şey yapmasa ben yapacağım yani birazdan. Artık çık git diyeceğim yani şuradan. Yine Endoy kaçırdı.
0: Korner, evet, mi? Korner diyor ama.
1: Yani bugün maçın oyuncusu ya Endoy olacak ya.
0: 4-5 gol atabilirdi, evet, bugün. Öyle söyleyelim.
1: Gerçekten yani gol krallığında iddialı bir hale gelebilirdi. Evet. Yine aslında bak alışı dönüşü güzel de açı. Yani en azından, evet, kaleyi buldurabilirdi ama, evet, yatarak da vuruyor ama sabit ayağa kaymış. Biraz şanssızlık olmuş. Evet. Abi bir şey soracağım. 9 puan alır 10 oran. Türkiye ne dersin demiş.
0: Güzel oran, denenebilir.
1: Deneyin Serkan Bey. Bence denemizde fayda var. Yavuz Bey demiş ki bir daha Türkiye'ye gelirsem ellerim dolu geleceğim çikolatayla.
0: İnşallah değil.
1: Demiş. Yani dememiş ama ben öyle demiş gibi şey yaptım şimdi.
0: Öyle bir temennide bulundum.
1: Tabii tabii, temennide bulundum. Çok büyük hayal kurduk yani bir Alman çikolatası yiyelim falan ama yok
0: tabii
1: neyse.
0: Sen de yemeyin. Yani
1: yan tarafında
0: yani.
1: Allah'tan bir market var da orada
0: satılıyor. Orada hallediyorsun.
1: Evet, Alman çikolataları satılıyor. Hemen o Yavuz Bey'in geldiği ertesi gün gittim 3 tane aldım kendime. Ne yapacak bir şey yok. Cesur Bey'in demiş tekrardan merhabalar. Geçenlerde Roberto Baggio'nun kısa bir videosunu izledim. Bir sözle etkiledi. O penaltıyı hayatım boyunca hep aklımda attım, hiç gol olmadı demiş.
0: Ayakta ölen adam.
1: Evet. Yani penaltı kaçar mı diyeceğim ama yani onun da penaltısı çok kötüydü ya.
0: Çok kötü bir penaltı.
1: Evet. Ben de bu arada hala gözümün önünde o penaltı. Daha çocuktum. Çocuk sayılabilecek bir yaştaydım. Yani 13-14 yaşındaydım. Hakikaten Baggio'da ne oyuncuydu değil mi? Böyle saçları, maçları, tarzı, tavrı, şekli.
0: Büyük oyuncu.
1: Evet, çok büyük bir oyuncu.

0: Bir kornerler bol bol olmaya başladı. Biz korneri getirdik ama golü
1: Gol
0: getiremedi.
1: olmuyor gibi, evet.
0: Golü getiremeyeceğiz gibi gözüküyor.
1: Endoy beyefendi isterse atacak da.
0: Embolo mu vurmuş? Yok.
1: Yok, defanstan sekiyor. Akanji'nin markajında olan oyuncu kornere çıkartıldı.
0: İsviçre'de herhalde İsviçre'nin hakiki İsviçre'li yok yani.
1: Evet, öyle gözüküyor.
0: Yani neredeyse hepsi devşirme.
1: Evet.
0: Ya bilmiyorum yani. Endo'yu, Embolo Spor'da herkes yerde İsviçre'de. Ay bir penaltı beklediler ama ya bu da nasıl bak sana söyleyeyim Vargas ya vizyonsuz ya herkes orada ya o topu al ortayı yap yani değil
1: Çek
0: mi?
1: değil mi? Birebir
0: İleride
1: dene yani. Evet.
0: şurada taç kullanmak için
1: İnanılmaz.
0: yani olacak iş değil ya. Hani savunmadan herkes gelmiş. Gerçi gitmediler de demek ki onlar uzun taç da atıyorlar. Evet attılar şimdi.
1: Ya bir orta gibi olmadı tabii de.
0: Tabi. Ama bak az önce ilk yarıda konuştuk ya gerçekten ikiye atmazlarsa bunlar bence problem yaşayabilirler. Yani az geliyorlar, öz geliyorlar. Hani
1: Evet.
0: birinde de atarlar, çıkaramazsın.
1: Ondan
0: Grubun en
1: sonra
0: zayıf
1: sıkıntı
0: takımına
1: yaşıyorsun.
0: karşı tabii
1: Evet.
0: tabii. Yani İsviçre çünkü bu grubun gördüğüm kadarıyla en güçlü takımı İsviçre. Yani
1: Yani
0: grubu
1: mutlak
0: lider bir.
1: 3 puan zaten
0: Evet
1: bu maç
0: mutlak 3 puan.
1: özellikle.
0: Bir de Katar'la oynuyorsun
1: Tabii
0: yani.
1: tabii. Yani
0: Bakalım.
1: çoktan 2'yi bulmuş olması lazımdı zaten ilk yarıdan da.
0: İyi yayınlar. Görkem Bey yok muydu? Demiş. Görkem Bey yoktu. Yok yani o birazdan gelir. Türkiye 7 puanla çıkar. Amerika'ya takılır. Berabere kalırsa iyi olur. Adamlarda teknik yok ama fizik var. Aykut Bey. Aykut Bey'e şey beğendiremiyoruz yayıncı. Görkem Bey yok muydu? Vedat Bey'i versek size. Sevgili Aykut Bey. Görkem Bey saat gece yarısı burada olur. Fatih Bey yazmış Almanya'dan Fatih Ceylan ona da sevgiler. Portekiz bu sene benim favorilerimden birisi. Seni kınıyor. Kınamamış ama ben onun şeyiyle seni kınıyorum.
1: Yani İspanya varken Portekiz demem mesela.
0: Yani İspanya varken zaten Portekiz dememen lazım. Portekiz biraz İspanya futbolunu taklit etmiyor mu ya ne dersin?
1: Herkes
0: Sanki
1: İspanya'yı
0: böyle.
1: taklit ediyor. Katar bile taklit ediyor, görüyorsun.
0: Peki biz niye yabancı kuralında gidip hiç dünyada olmayan bir şey yapıyoruz mesela? Niye İspanya taklit etmiyoruz?
1: Ya etmeyen bir biziz herhalde zaten. Temelde.
0: İspanya'yı değil mi?
1: Tabii.
0: Ama Montella Hoca ile beraber sanki biraz onu oynamaya başladı. Bak, hakkını
1: O
0: yemeyeyim
1: hakkını
0: ya.
1: iyi vermek
0: Evet,
1: lazım,
0: bak
1: evet.
0: şimdi çok en
1: Evet.
0: çok ben eleştiriyorum ama iyi yönlerinde iyi demek lazım.
1: Evet.
0: Mesela biraz daha topu ayağımızda tutuyoruz. Özellikle hızlı pas yapmaya çalışıyoruz zaman zaman
1: Tabii.
0: öndeki.
1: Bu Euro 2008 tarafındaki mesela Rus ruleti oyunu asla yok Montella'da. Hani
0: Evet.
1: git gelli oyunlar vesaire hiç yok.
0: Bu da önemli diye düşünüyorum.
1: Ama tabii oyunun da ayrı bir coşkusu, izleme tarafında bir seyir zevki de vardı. Yani Fatih Hoca'nın
0: 2000
1: oynattığı
0: tabii
1: oyun.
0: 2000
1: Evet.
0: ya şimdi eski maçları izliyoruz evde.
1: Tabii.
0: Hatta bazen eşime
1: Acayip yani.
0: espri yapıyorum diyorum pozisyon gol olur yapma diyor. Artık o kadar ezberledik ki sağ olsun bir TV
1: Evet.
0: kanalı sağ olsun yani günde 20 defa gösterdiği için aynı maçları artık dakikası saniyesine kadar ezberledik. Tabii o zamanki coşku da yoktu.
1: Çok başka tabii.
0: Kesinlikle yani orada da çok kaliteli oyuncularımız vardı hakkını yemeyelim.
1: Evet.
0: Arda'sı, Nihat'ı,
1: Özellikle
0: Aurelius'u.
1: Arda müthiş bir turnuvaydı onun içinde.
0: Evet.
1: Ya Arda
0: Hakikaten.
1: Turan'ı Arda Turan yapan odur yani bana göre. O
0: Tabii tabii
1: turnuvadır.
0: tabii katılıyorum sana. Çok güzel bir turnuvaydı. Hani orada şanssızlığımız Philipp Lahm'a
1: Maalesef Almanya.
0: takılmamız. Yoksa finale çıkabilirdik yani Almanya.
1: Evet.
0: Bir de Almanya'da düzenlenmişti değil mi? Öyle hatırlıyorum.
1: Bir
0: Sanırım Almanya'ydı ev sahibiydi.
1: galiba, galiba.
0: Yani olabilecek en kötü şeyi yaptık.
1: Evet, bir de turlarda çok sakatlık oldu sürekli. Böyle bir hani
0: Evet.
1: o eksik, bu eksik, şu eksik derken en sonunda artık yetmedi.
0: Doğru. Özellikle Almanya maçında bayağı
1: Evet, bayağı
0: eksiğimiz
1: eksik
0: vardı.
1: vardı.
0: Neyse sağlık olsun. İnşallah bu sene olur. Sonraki Avrupa şampiyonalarının düzenli katılalım da bir yerde hani en azından sürdürülebilir bir başarı olur. İlla da gidip şampiyon olmamız bazen gerekmeyebilir ama yeter ki her 4 yılda bir, 2 yılda bir gidelim.
1: Ya
0: Atıyorum
1: oralarda olmak çok
0: oralarda
1: önemli.
0: olalım evet.
1: Evet. Yani son dönemde mesela İtalya bunu yapamıyor.
0: Onlar
1: Çok
0: da 12 yıl mı oldu?
1: oldu bayağı,
0: Evet.
1: evet.
0: Sanırım 3. kez
1: Bu çok
0: kaçırıyorlar.
1: tehlikeli bir şey yani.
0: Evet. İşte bak ben 47 yaşındayım. İkinci kez göreceğim inşallah bu sabah.
1: Hı.
0: Hani senin 2002'yi de hatırlıyorsun.
1: Evet.
0: İşte mesela bizim Burak bir kere görmüş.
1: Bir kere görmüş.
0: Daha doğrusu görecek, daha görecek. Görmedi. Daha görmedi. Evet. Eğer uyumazsa yarın sabah görecek.
1: Sabah 7'ye kadar da gelirse.
0: Tabii tabii, o yayını var. O yüzden uyuyamaz tabii. Yarın 9'da

0: Benim var Mayıs sonunda ama şeyi söylüyorum yani hakikaten öyle yani çok uzun bir zaman 24 yıl. Yani
1: Ciddi bir
0: bir
1: süre.
0: 24 eklersen bana ben 71 yaşında oluyorum ya. Yani.
1: Tabii.
0: 71 yaşında hani Dünya Kupası heyecanlı kalp dayanmaz yani. Hani bak, torununa falan sorarsın ne oldu
1: Ne
0: maçta
1: oldu lan?
0: aa
1: Ben
0: yenilmiş miyiz
1: izlemiyorum.
0: falan. Geçmişte bak biz böyle anlatıyorduk falan deriz yani anılarımızı anlatırız. O yüzden gidelim biz. Ya,
1: Bol bol
0: önemli yani.
1: görelim.
0: Tabii gitmişken de mümkün mertebe yani kendi potansiyelimize göre yine de iyi bir derece alalım.
1: Ya en kötü bir minimum bir şeyler yapmak lazım. Yani
0: Gruptan çıkıp sonra belki bir yani
1: bir tur daha falan.
0: 16'yı falan görmemiz lazım ya. Yani en kötü
1: Ya bu
0: eşleşmeye
1: jenerasyon
0: bağlı.
1: onu hak ediyor zaten.
0: Onu
1: Yani.
0: söylüyorum işte. Bir de mesela sen var mıydın bilmiyorum reklam arasında konuşmuştuk. Yani şimdi Hakan'la Mert'i çık. Hani Abdülkerim de yaşı var biraz. İşte 30 yaşına ve 30 yaşının üstünde birkaç oyuncumuz var. Hatta
1: Doğru.
0: o kadar bile yok. Bir dakika. Yani bir 7-8 yıl götürebilir bu kadro bizi.
1: Kenan genç. Arda genç. Can Uzun genç.
0: Şimdi
1: Bu üç
0: sana
1: oyuncu genç.
0: söylüyorum. Yaş ortalamamız 27,5. Tamam şu anda
1: Yani
0: ama.
1: stoper tarafında biraz problemimiz var bence. Yaş tarafında. O biraz sıkıntı olabilir. Alttan gelen net bir oyuncu olmadı diye biliyorum.
0: Stoper mi?
1: Yani
0: Ya
1: kalite
0: Ozan
1: ağır.
0: var. Ozan 26 yaşında. Mert Müldür stoper oynayabilir 27 yaşında.
1: Yani gençten kastım 20-25 yaş, 20-24 yaş aralığı gibi. Mesela
0: Evet.
1: 21-22 yaşında, 20 yaşında parlayan bir stoperimiz yok. Parlayan bir sağ bekimiz yok. Kalecimiz yok.
0: Kaç yaşındaydın? 24-25. Mesela Arda Okan Kurtulan var mesela Göztepe'de.
1: Yani ne kadar
0: Ya olabilir. Yani şu anda mesela Ferdi'yi, sağ beki Zeki'yi mesela koyabilirsin yani. Bence sırıtmaz. Ama tabii çıkabilir de şimdi Zeki var orada, Mert
1: Yani
0: var,
1: bu yıllar
0: oynuyor.
1: çıkmalı. Yoksa
0: Evet.
1: biraz sıkıntı yaşarız
0: Birkaç yıl
1: ileride.
0: içinde mutlaka
1: Evet. Bir iki
0: çıkarmamız
1: yıl içinde falan
0: gerekiyor.
1: çıkması lazım.
0: Yani özellikle dediğin gibi savunma hattı biraz yaşlı. Aslında savunma hattı haricinde işte bir Hakan'la İrfan Can Kahveci 31-32.
1: Evet, son demleri onların da zaten.
0: Bir de yanlış hatırlamıyorsam Kaan Ayhan.
1: Kaan'ın da benzer şekilde.
0: Değil mi? O da yine 30'lara yakın. Onu bu arada nerede görüyoruz? Evet 32. Yani Kaan'ın son turnuvası olur. Öyle tahmin
1: Muhtemelen.
0: ediyorum. Hakan'ın muhtemelen son turnuvası olur. Hani bir Avrupa Şampiyonası sadece Dünya Kupası
1: Yani
0: diyorum.
1: çağrılsa da 11 olmaz muhtemelen.
0: Belki de. Keza İrfan Can Kahveci ki bence Yusuf Sarı daha fazla hak etti bana
1: Açık
0: sorarsan.
1: söylemek.
0: Ben Yusuf'u beklerdim. Sadio Özcan 28-32 olabilir bir turnuva daha
1: Belki bir
0: olabilir.
1: ihtimal ama zor. O da.
0: Mesela Arda 21 oynarsa düzenli oynayacak bir
1: Ya
0: takıma
1: ofansif
0: giderse.
1: oyuncularımız bayağı var. Yani
0: Evet var.
1: Aral'lar, Kenan'lar var yani bayağı var ama
0: Bak mesela
1: diğer
0: söyleyeyim
1: mevkilerde
0: sana.
1: biraz problemimiz var.
0: Deniz 22, Yunus Akgün 26, Barış 26, Kenan 21, Kerem Aktürkoğlu 28, Oğuz Aydın 26. Yani mesela Oğuz
1: Yani
0: oynarsa
1: 26'ların 30 olduğu dönemde, 22'lerin de 26 olduğu dönemde çok acayip bir hücum hattı olur bizde.
0: evet ki belki Aral mesela
1: Tabii
0: buraya
1: onlar da
0: eklenebilir.
1: gelecek buraya tabii.
0: Değil mi?
1: Can
0: Oraya.
1: Uzun'un mesela
0: Bu
1: iyice
0: arada Can
1: piştiği bir
0: nerede
1: yerde.
0: burada? Can'ı göremiyorum. Can nerede? Evet Can da 21 yaşında onu orta sahaya yazmışız ama aslında o da bir forvet.
1: Hücumcu olarak.
0: Baktığın zaman. Yani dediğin gibi
1: Defans hattı biraz problemli. Genç
0: defans hattı.
1: tarafta ön plana
0: Mutlaka
1: çıkan yok.
0: çıkarmamız lazım.
1: Mutlaka, mutlaka, muhakkak.
0: Bir iki tane stoper. Oraya mutlaka milli takım havuzuna. Mesela Ümit vardı. Ümit Aydın. Şeyde Alanyaspor'da. Mesela ben beklerdim bir davet. Bu sene Alanya'nın en hatta Türkiye Ligi'nde baktığım zaman en iyi çıkış yapan oyuncu.
1: Belki de, belki de.
0: Ama düşünmedi çok.
1: Yani biraz daha tecrübeye gitti o yönde Montella.
0: Hay diyorsun ya çıkması lazım. Mesela
1: Ama çıkması lazım
0: Ümit de bildiğim kadarıyla çok
1: Ya
0: yaşlı
1: böyle
0: değil.
1: turnuvalara katıldıkça çıkabilir ama. Öyle bir durum da var yani. Süper Lig'de çıkış yapmak tamam iyi güzel ama niçin çıkış yapıyorsun? Bu turnuvada oynamak için aslında çıkış yapıyorsun. Avrupa'da oynamak için çıkış yapıyorsun temelde.
0: Evet.
1: Yani bunlara çağrılmadığın durumda o çıkışın da sekteye uğrar bir yerden sonra.
0: Ben de onu söylüyorum. Yani
1: Yani büyük
0: hocanın
1: maçları görmesi lazım bu oyuncuların.
0: tabii tabii
1: Yani
0: işte hocanın
1: oynamasa bile en kötü kafilede görmesi lazım.
0: Bak mesela Ümit

0: Ya bakıyorum kaç yaşında? 23 yaşında.
1: Çok iyi
0: Evet,
1: mesela.
0: Belçika doğumlu. Yanlış
1: Evet.
0: hatırlamıyorsam. Şey pardon, Romanya doğumlu.
1: Evet.
0: Bildiğim kadarıyla. Evet, milli tercihini de yapmamıştı. Röportajını izledim.
1: Hı.
0: Yani milli takım hatta işte Romanya'dan davet aldığını
1: Hı.
0: rahmetli Lucescu'dan bahsetmişti röportajında ama henüz o konuda karar vermediğini 23 yaşında işte diyorsun ya aşağıdan getirmemiz lazım işte buyur sana getirilecek bir şey. Ama çağırmadı hoca.
1: Evet.
0: Mesela Samet'i çağırdı, onu çağırmadı.
1: Yani Samet Ekaydın'ı çağırmak yerine sanki daha doğru olabilirdi. Yani pek çok oyuncu var böyle 2-3 tane sayabileceğiniz net hani çağrılmalıydı diyebileceğiniz.
0: Ben Ümit'i sayabilirdim ya.
1: Ama tabii hoca tercihidir. Hani vardır bir bildiği diyelim Montella'nın.
0: Umarım sonraki Uluslar Ligi'nde vesaire bir yerlerde artık monte etmeye başlar.
1: İnşallah.
0: Çünkü ihtiyacımız var genç
1: Var.
0: oyunculara.
1: Var.
0: Bakıyorum. Peki gözünüz aydın. Sıra bende. 2 gol lazım İsviçre'ye demiş. İsviçre'den.
1: Yani pek öyle atacak gibi durmuyorlar
0: Yani
1: açıkçası. Çok
0: 63 ya. Bir
1: kaçırıyorlar.
0: tane atarlarsa bence gelir de.
1: Evet. Yani şu 7 dakika içerisinde gelmesi lazım. 70'e kadar bir tane gelirse 80-81 gibi bir tane daha gelir. 3-0 olabilir ama.
0: Ha, üst oynamış. İsviçre 3 gol atar oynamış
1: Evet.
0: dinleyicimiz.
1: Evet. Atmalıydı bu arada. Gerçekten Katar'da hiçbir şey yok ama. İsviçre'de de
0: Bence bir
1: yok.
0: Zeki Anduni hamlesi bekleniyor.
1: Evet, şimdilik bir teknik direktör tarafında değişiklik yapmadı
0: Mesela
1: Murat
0: Vargas ya
1: Hoca.
0: da
1: Bir hamle yapmadı yani.
0: Vargas'ı çıkarsak güzel olur. Neyse, oraya tekrar bir bakarız. Ne zaman yollamış dinleyicimiz? Halil İbrahim Korkmaz. Bacı öyle bir futbolcuydu ki yediği bile süperdi. Evet.
1: Evet.
0: Yediği de gerçekten güzeldi. Bu İsviçre'yi biz yeneriz demiş. 3-0 yeneriz. Bu kadar kötü bir takım olabilir mi demiş.
1: Yeneriz. Yeneriz. Oyuncu
0: Fatih
1: kalitesi
0: Bey.
1: tarafında çok iyi değiller. Yani belli bir oyunu oynamaya çalışıyorlar ama oyuncu kalitesi çok sınırlı. Bizim gömleğimizde ve bizim seviyemizde değiller yani kesinlikle.
0: Evet, Endoy Bey. Sağlı sollu geliyor ama ben bu arada 2'ye atacaklarını düşünmüyorum. Maçın 1-0 biteceğini düşünmüyorum.
1: Ya bitecek gibi
0: Katar bir yerde
1: durmuyor.
0: açılacak
1: Evet,
0: çünkü.
1: evet yani bitecek gibi durmuyor. Ama eğer maçın krize girmesini istemiyorsa İsviçre şu 2-3 dakika içinde atması lazım artık.
0: Beni soktu krize.
1: Evet yani.
0: Tam da büyük kriz yaşıyorum
1: Evet,
0: falan
1: evet.
0: dermişim. Peki biz maçı da bir taraftan takip
1: Seni duydu hoca
0: ediyoruz.
1: iki değişiklik yaptı
0: İki
1: şimdi.
0: değişiklik.
1: Evet.
0: Kim girdi? Bir bak bakalım.
1: Yani bakalım kim çıktı o önemli aslında. Endo'ya çıktı tamam
0: Evet,
1: gelir.
0: Endoya çıktı. Beyefendinin ismi de Abişer mi nedir? Şey
1: Fabian
0: yok ya.
1: Rieder'le Manzi abi girdi. Güzel. Fabian Rieder var. Bir golü var.
0: Öyle mi?
1: Atar.
0: Geldi
1: Birazdan
0: mi
1: atar.
0: haber?
1: Tabii. Katar
0: Haber
1: birazdan.
0: geldi
1: Oyuna
0: mi?
1: girmeden bana mesaj attı. Atacağım dedi.
0: Hatta geldi falan dermiş hani tam böyle şey oluyormuş.
1: Güzel olurdu evet.
0: Peki o zaman sana müthiş bir maç soracağım. Yarın işin yoksa yine bekleriz seni.
1: Tabii.
0: Saat 8'de herhalde başlayacağız. 7'de çünkü şeyimiz var ama ben 7'de tabii buradayım.
1: Tamam.
0: Haiti İskoçya. Müthiş bir rekabet.
1: Müthiş bir
0: Evet,
1: rekabet.
0: burada hani bu
1: Ezeli
0: aynen
1: derbi. Evet.
0: güzel tahminlerini merak ediyorum. Yarın bu arada çok güzel maçlar var. Bak
1: Evet.
0: söyleyeyim ben sana. Saat 20'de var maç. Almanya Kuruçao. Oo, biz yayına başlarken
1: Oo,
0: de
1: müthiş
0: Go
1: bir
0: Show
1: derbi. Evet.
0: izleyeceğimiz bir maç var.
1: Evet.
0: Yani inşallah öyle olur. Hollanda Japonya var saat 23'te de.
1: O enteresan bir maç.
0: 1-1.
1: Değil mi? Direkt
0: Herkes
1: biraz
0: Japonya kazanacak diyor burada ama bilmiyorum.
1: Hollanda'da ama.
0: Yani
1: Yani
0: Hollanda'yı bu
1: Hollanda'dır.
0: kadar yıkmak
1: Evet. Karşımıza
0: yürek
1: alacağınız bir
0: ister diyeceğim
1: takım
0: ama
1: değil
0: şimdi
1: yani.
0: yani
1: Evet.
0: neyse
1: Bir İtalya
0: buralarda
1: değil yani
0: yerin
1: Hollanda'da
0: kulağı
1: şimdi.
0: vardır belki duyanlar olur.
1: Evet.
0: Israrla Hollanda'yı yıkıyorlar ama ben
1: Yok yok.
0: Hollanda'yı yıkmam ya.
1: Üst
0: Japonları
1: o
0: severim
1: maç.
0: ama.
1: Üst o maç bence. 2-1-3-1 Hollanda bir şekilde
0: Ben
1: koparır
0: de
1: o
0: öyle
1: maçı.
0: dedim ya.
1: Evet.
0: Ne diyorsun Haiti İskoçya mücadelesine?
1: Yani normal şartlar altında İskoçya'nın 3 atıp geçmesi gereken bir maç. Ama İskoçya da öyle çok da skorer bir takım da değil. Yani.
0: Son dönemde atmaya başladılar ya.
1: Evet. İşte bu özellikle Napoli'nin iyi gidişiyle birlikte biliyorsun işte McTominay vesaire hani bu oyuncuların biraz ön plana çıkışı İskoçya'nın işine yaradı.
0: Mesela McTominay'dan bir gol bekler misin?
1: Ama Haiti'de de enteresan isimler var. Onu söyleyeyim yani.
0: Öyle mi?
1: Tabii.
0: Sürpriz falan bekliyorsun
1: Ya
0: yani.
1: sürpriz olmaz. İskoçya yine kazanır.

0: Kazanmalı. Yani kazanmıyorsa zaten diğer maça çıkmasınlar açıkçası. Ama tabii İskoçya da öyle çok hani gol tarafında gözüm kapalı girebileceğim bir takım değil benim mesela. Hani Haiti tarafında mesela Isidor iyi bir oyuncu. Bellegarde iyi bir oyuncu. Az önce söylemiştim. Delcroix var. Savunmada iyi bir stoperdir. Biraz böyle baş ağrıtabilirler ama İskoçya bir şekilde kapatır o maçı yani. 2-0, 1-0. Ya altta olabilir, üstte olabilir. Çok ortada. Ya yani benim biraz tahmine kapalı olduğum bir maç. Şut sayısına bakacağım. Özel istatistik tarafında İskoçya isabetli 4 şut atar falan gibi bir şey varsa değerlendirilebilir.
1: Bak dinleyicimiz demiş ki Aykut Bey, geçen böyle bir yorum da vardı ki ben aynı fikirde olmadığımı söylemiştim ama Aykut Bey'in mesajına şöyle bir katkıda bulunalım. Demiş ki dört büyüklere gelmedikçe milli takıma çağrılmıyor. Avrupa'ya çok bağımlıyız.
0: Yani
1: Niye alttan oyuncu çıkaramıyoruz?
0: evet. Anadolu'dan gerçekten çok kapalıyız bu konuda. Neden bilmiyorum ama
1: Ya
0: yani bir
1: sen katılıyor
0: oyuncu
1: musun mesela? Hani büyük takım görmeden milli takıma gelmemeli mi oyuncular? Ya bu mu yani? Bu işin şeyi bu mu? Gidişatı, yolu bu mu? Yordamı bu mu?
0: yani eskiden öyle değildi en azından.
1: Mesela Almanya'da Stuttgart'tan, Hoffenheim'dan, Frankfurt'tan, garip garip takımlardan, Mainz'dan oyuncular Freiburg'tan çağrılıyor.
0: Evet, mesela David Raum Bayern yapana kadar çağrılmadı mı mesela? Hani hiç Bayern yapana kadar beklenilmeli miydi mesela gibi.
1: Orada
0: Yani gitti
1: çağrılıyor işte.
0: Leipzig'te
1: Burada niye mesele
0: oynadı.
1: olmuyor?
0: Çağırdılar yani. Burada ama olmuyor bir türlü. Yani Göztepe'de mesela.
1: Mesela Abdülkerim hiç çağrılmadı.
0: Evet,
1: Şimdi değişmez
0: Trabzonspor,
1: milli
0: Göztepe,
1: takımı.
0: o şu bu falan. Yani pek çok Güzide kulübümüzün iyi oyuncuları, formda oyuncuları
1: Uğurcan yıllarca
0: görmezden geliyor.
1: oynatılmadı
0: Evet,
1: ya.
0: Uğurcan mesela en büyük
1: Oynatılmadı
0: örnek.
1: ya.
0: Evet.
1: Yani Mert
0: Yani
1: oynadı,
0: illa
1: işte
0: Galatasaray'a transfer olması
1: Volkan
0: mı gerekiyor?
1: Babacan oynadı.
0: Evet.
1: Yani bunu Volkan kötü diye söylemiyorum ama
0: Ama
1: yani
0: Uğurcan yani.
1: evet.
0: Yani.
1: İlginç yani bilmiyorum ama yani Aykut Bey'in bu yorumuna katılıyorum yani.
0: Katılıyorum, ben de
1: Şimdi mesela
0: katılıyorum.
1: Ümit'i bu sene örnek veriyorum. Beşiktaş transfer
0: İşte
1: etsin.
0: biraz bizim futbol iklimimiz böyle çok popülizm. Yani hani işte Fenerbahçe'de oynasın, Beşiktaş'ta oynasın. Gerçi Beşiktaş'ta da çok çağrılmıyor oyuncular.
1: Beşiktaş istisna biraz o konuda evet.
0: Nedense. Galatasaray tarafı var mesela. Yani hani biraz popülist yani yaklaşım bizde o maalesef. Yani gidip de bir Göztepe'nin iyi oyuncusunu çağırmıyoruz nedense.
1: Mesela Arda Okan Kurtulan
0: Yani
1: çok formdaydı
0: olabilir, neden
1: ama
0: olmasın yani.
1: o
0: Evet.
1: en hani sakatlanmadan önce mesela
0: Tabii.
1: o arada hiç çağrılmadı mesela.
0: Evet. Ya Aral mesela bir Fenerbahçe Galatasaray yapsaydı muhtemelen
1: Kesin değil
0: %100
1: mi?
0: kadrodaydı şu
1: Yani
0: an yani.
1: evet şu anda
0: O
1: ya da belki
0: istatistiklerle.
1: Yusuf.
0: Yani Yusuf, evet. Yani.
1: Ama tabii hocayı da şöyle yani şöyle takdir ediyorum hocayı. Hani bu şeyden bu arada bu oyun hızlanmayacak mıydı ya? Bu kaleci mesela ne bekliyor? Ben merak
0: Ya
1: ediyorum.
0: 30-40 saniye yedi bu arada. Evet. Kale
1: Hani
0: atışı
1: hemen
0: tarafında.
1: kullanılacaktı.
0: Hani gitsem atarım ben şu an kale atışını. O kadar bekledi.
1: Hala
0: Yani
1: bekliyoruz.
0: evet.
1: Hala gelin diyor.
0: İnanılmaz. Yani sanki şey gibi 18 metreden frikik kullanır gibi böyle alt üstü bir kale atışı kullanacaksın ya.
1: Yok işte ben
0: Enteresan.
1: gerçekten bu yeni kurallara taktım iyice.
0: Evet.
1: Hani kaleci 7-8 saniye elini aldıktan sonra mı bu kadar? O bu arada Katar çok tehlikeli ama işte final
0: Yani
1: pasını
0: kalite
1: yapacak.
0: yok. Hiç kalite yok.
1: Evet.
0: Orada bir kere daha tiplese topu vursa uzak köşeye gol mesela gibi. Yani.
1: Ya da sola
0: Ya da
1: bıraksa
0: sola bıraksa içeri
1: doğru
0: kaçsa
1: düzgün
0: falan.
1: pas
0: Evet.
1: verip
0: Yani.
1: Son molasına gittiler. Belki biraz orada enerji depolamışlardır. Biraz
0: Evet.
1: daha iyi oynarlar ama maçı herhalde 1-0 bitirecekler Alper.
0: Herkese yatıracaklar
1: Vallahi öyle gözüküyor. Yani şu maçta da
0: herhalde.
1: 1-0 kimse
0: Ya
1: oynamaz herhalde
0: zaten
1: ya.
0: hani deplasman tarafında direkt maç sonucu 2'ye oran yoktur.
1: Yoktu.
0: Ya maç önü biliyorsun ben karşı gol yok maç sonucu 2 dedim. Şu an o şekilde gidiyor maç. O ayrı konu. Ama
1: Atamadılar yine.
0: yani bir 2'yi de bulmasını bekliyordum ben İsviçre'nin
1: Kimdi
0: açık
1: bu
0: söyleyeyim.
1: oyuncu? Sonradan oyuna giren mi?
0: Manzam ya, evet.
1: Yok yok. Daha
0: Hı.
1: önce, az önce o pozisyonu kaçıran oyuncu. Birkaç çalımla güzel gitti. Bak şurada. Bakar mısın? Aldı, döndü,
0: Lider
1: gitti.
0: olması lazım. Yani.
1: Ya şurada artık o yan
0: Yap artık
1: tarafındaki
0: değil mi?
1: o
0: Evet.
1: pası ver yani.
0: Evet, onu yap artık.
1: Kahraman olacağına değil mi?
0: Evet.
1: Artık eyvah kaleciye geldi top yine.
0: Bir 30
1: Bir
0: saniye daha.
1: iki dakika daha yer. Peki yavaş yavaş bitireceğiz. O zaman ne diyoruz? Brezilya-Fas mücadelesinde karşılıklı gol var mı diyoruz?
0: Ya benim tercihim biraz sürpriz yönünde o yönde.
1: Bol şut bekler misin burada Alper?
0: Bol şut beklemiyorum işte, öyle bir sorun
1: Bol
0: var.
1: şut da
0: İkinci bölgede
1: beklemiyorsun.
0: oyunun çok tıkanacağını düşünüyorum ben Fas tarafından.
1: Peki ne bekliyorsun burada? Bu maç biter
0: Ya
1: mi
0: ben
1: ya?
0: biraz burada
1: Bak.
0: sürpriz bir tercihte bulunmak istiyorum.
1: Fas gol atar.
0: İlk yarı sıfır demek istiyorum ben.
1: Eyvah eyvah.
0: Ama tabii sürpriz yani bu. Hani normal şartlar altında Brezilya'nın kazanmasını
1: İdeal
0: beklersiniz.
1: olan yani.
0: İdeal şartlar altında, evet.
1: Peki Haiti-İskoçya mücadelesinde de bol gol beklemiyordun
0: Ya
1: sen.
0: Haiti-İskoçya tarafında da karşılıklı gol yok. Maç sonucu 2 diyorum yine.
1: Hadi bakalım. Avustralya-Türkiye 2 ve karşılıklı gol var bekliyordun.
0: Evet.
1: Diyelim. Ben de buna 1-0 deyip senin karşılıklı gol yok ediyorum.
0: Kombinli,
1: Bu arada
0: evet.
1: İskoçya'nın da 2-0 kazanacağını düşündüğüm için İskoçya 2 gol öneriyorum.
0: Olabilir. Güzel tercih.
1: Skor tahminim de böyleydi. Umarım beni yanıltmazlar İskoçlar. 3 falan yaparlar sonra büyük kalp kırarlar yani onu söyleyeyim. Evet biz artık yavaş yavaş bitiriyoruz. 72. dakika Katar 0 İsviçre 1 aşırı keyifsiz bir mücadele.
0: İnanılmaz.
1: Yani bir hazırlık maçı mı izliyoruz? Dünya Kupası grup maçı mı izliyoruz? Gerçekten o kadar keyifsiz bir maç. Ya
0: Evet.
1: bilmiyorum ben keyif almadım. Seni bilmiyorum.
0: Yani şöyle eğitim için kullanılabilecek bir müsabaka onu söyleyelim. Yani set tarafında bu az önce bahsettiğim hani İspanya'nın oynadığı o meta oyun tarafında İsviçre'nin ne kadar sabırlı bir şekilde 73 dakikadır aynı oyunu oynamaya çalıştığı. Yani bu gerçekten takdire şayan onu söyleyelim.
1: Herhalde
0: Ama
1: tek doğru şey de bu
0: yani
1: herhalde.
0: bir diğer doğru da Katar'ın da bu oyunu kalitesizliğine rağmen oynamaya çalışması ön alanda. Yani böyle bir durum var. Ama tabii maçın kalitesi gerçekten seyir zevki bakımından çok kötü.
1: Peki o zaman hadi bak bir şey söyledin üzerine ben de söyleyeyim öyle bitirelim. Katar daha ne kadar oynayacak? Ya, maç gidiyor çünkü artık.
0: Yani son 15 dakika kaldı. Artık bir şeyler denemesi lazım. Yani ama denemez muhtemelen. Çünkü hocaları Lopetegui yani çıkmaz o şablonun dışına.
1: 1-0 iyidir. Bir sonraki
0: Yani
1: maçlara bakalım.
0: 1-0 kaybettik derler en kötü. Öyle bir durum yani.
1: Vallahi Katar şöyle bir kazayla mazayla bir gol atarsa tadından
0: İşler
1: yenmez
0: değişir.
1: artık.
0: Evet, son 15-20 dakika işler değişir de.
1: Vallahi bir penaltı.
0: Bak
1: O
0: ayakta
1: yerde
0: kalan bir oyuncu.
1: kaldı. Hala da devam ediyor. Belki penaltı falan alırlar. Belli olmaz. Bak sağ tarafta bomboş.
0: Yani
1: Ama
0: işte.
1: vizyonsuz kaleye vurdu. Vara mı gidelim peki? Var falan yok yani işte öyle o kadar pozisyonsuz bir. Daha da kötüsü ne biliyor musun? Şimdi maçı anlatan spiker tabii tanıyoruz çoğusunu ama sıfır heyecanla maç neredeyse bitecek.
0: Evet, o da
1: Katar
0: kötü.
1: tarafında.
0: O da kötü.
1: Oo, bu arada
0: İyi bir
1: İsviçre
0: pozisyon.
1: şu anda 3'e 1 yakaladı artık atın diyeceğim. Ya yazıklar olsun ya. Vallahi şu kadarında da artık hakikaten pes. Peki biz bitiriyoruz sevgili dinleyiciler. Bir dakika sonra bitirelim ama 3'e 2 pozisyon ya. Şurada artık atacaksın Alper. Ne diyorsun?
0: Evet, artık orada. Yine Vargas mıydı acaba kaçıran?
1: Vargas
0: Evet.
1: evet. Ben sana dedim ki ne dedim? Zeki Anduni'yi alalım buraya. Lütfen dedim.
0: Evet. Ya birazdan atar İsviçre bence ama
1: Şimdi
0: yine
1: atamadılar.
0: atamadılar. Evet.
1: Neyse çok fazla yapacak bir şey yok. İyi geceler güzel insanlar. Ben Sefa Köy'den satılmış. Saat ne demiş? Katar, İsviçre 8 korner, Haiti, İskoçya 8 korner, Türkiye 8 korner yüklü girdim demiş.
0: Bol şans
1: Biraz
0: diyelim.
1: yükünü alsak mı satılmış beyin? O
0: Tekrar bir
1: şanslar.
0: sayabilir misin hangi maçta?
1: Tabii Katar, İsviçre 8 korner, Haiti, İskoçya 8 korner, Türkiye 8 korner. Zaten burası
0: İsviçre'de
1: geldi.
0: geldi.
1: Tabii burası geldi. İsviçre derken yani maça herhalde oynamış 8 korner.
0: Evet,
1: 7,5
0: total herhalde.
1: 7,5 üstü falan oynamış herhalde. Ya da İsviçre'nin belki 8 kornerini oynamış ama böyle bir bahis yapmış. Güzel bu arada.
0: Güzel,
1: Evet.
0: güzel, evet.
1: Evet biz bitiriyoruz Alper. Ağzına sağlık.
0: Çok teşekkürler.
1: Keyifli bir yayındı. Emekli olduğum zaman ikramiyeyi sana ödeyeceğim. Peki Vedat abiye de teşekkürler. Burak'a da teşekkürler. Sağ olsun. Hiç konuşmadan rejiden bize destek oldu. Yarın saat 12'de tekrar buralarda olacağım. Herkese mutlu akşamlar.
0: Mutlak.
2: Başaran iddianın sunduğu maç merkezi sona erdi. Radyo

0: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
1: Radyo Spor.

0: Reklam.
1: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
2: Radyo Spor.
3: Türkiye Voleybol Federasyonu milli takımlar

0: İlk servisten maç sayısına, voleybol keyfini zirveye taşıyacak müthiş fırsatlar VNL Ankara ana sponsoru Amazon.com.tr'de. Sen de hemen Amazon uygulamasını indir, seçili ürünlerde mobilde yapacağın 750 TL ve üzeri ilk alışverişe sepette 150 TL indirimi kaçırma. Üstelik ilk alışverişine özel kargo bedava.
1: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar resmi eğlence sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
2: Radyo Spor.
3: Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
2: Radyo Spor.
4: Reklam.
2: Radyo Spor.
4: Reklam.
5: Eylül akar çeşme yatkın, elini taşın altına koymaktan.
2: Radyo Spor.
4: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Vestel, milli heyecanı sunar.
6: Hızlı oyun oynatıyorlar. Bloklara yetişmek, kapatmak hiç kolay değil. Tabii ki elimizden geleni yapıyoruz.
7: We can do also other things like serve and
6: yapabildiğimiz tabii ki başka şeyler var. Hücum, servis, yeri geldiğinde az olsa da savunma.
7: It's become a little bit tougher.
6: Bizim işimiz zorlaştı tabii ki.
7: Right now is more like complete.
6: Ama herkes bir bütün.

0: Oyun oynuyor. Tamamlanmış bir oyun oynuyor. Yani oyunun iki yönünü de oynamalısınız. Son bir sorum daha var. Türkiye'den ne bekliyorsun? Bence Türkiye çok iyi bir takım. Büyük bir savaş olacak. Ne olacak göreceğiz diyor. Pardon. Mati.
1: Bedirhan, thanks for coming over
0: Bedirhan'ı
1: to us during the warm-up. That's a tough thing to do.
0: Dinleyelim.
1: Ahmet Tuma, the two Ahmet, blockers in this team.
0: İkiniz de orta oyuncular olarak so müthiş bir turnuva geçiriyorsunuz şu an Ahmet Tümer'le. Başarınızın sırrı nedir? Sırrımız yok, doğrusunu söylemek gerekirse. Gücümüz var. Her şeyimizi veriyoruz takımımız için, ülkemiz için. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ahmet çok iyi bir oyuncu. Tabi tecrübeliyiz.
2: Our league, we have experience, so we have to give some experience also for the VNL. So
0: VNL'de de tecrübe edindik tabi ligimiz haricinde. Bir sırrımız yok.
2: Touch every moment in the volleyball, in block, in
0: voleybolda her zaman oyun içerisinde olmalısınız. Blokta işte top kurtarmak için. Hala genç bir takımız. Tecrübeye de ihtiyacımız var bir yandan. Elimizden geleni yapıyoruz diyor. Bedirhan böyle bir röportajın içerisinde dediği getirildiği gibi Bedirhan da Ahmet de gerçekten çok iyi performans gösterdiler. %70'lik bir oran verilmiş durumda. İtalya'ya galibiyete daha yakın gösterildiler az önceki o algoritmada. Ama umuyoruz ki filenin efeleri burada bir muazzam galibiyete daha imza atacak. Artık ısınma bölümünü geride bıraktık. Ufak bir gecikmeyle bu karşılaşmanın başlayacağını zaten söylemiştim. Önceki maçın fazlaca uzaması dolayısıyla şimdi seremoni için artık hazırlanıyor takımlar. Milli takımımıza bir kez daha başarılar dileyelim. Fransa galibiyetinin üstüne bir de İtalya zaferi eklemek tabii ki bu haftayı daha da unutulmaz hale getirecek umuyoruz ki. Öncelikle İtalya ulusal marşını dinliyoruz.

İstiklal Marşı'mızı da dinledik. Artık hazırız. Oyuncularımız çok motive görünüyorlar. İyi oynayarak bu maça geldik. O şekilde devam edeceğiz. İşte kaptan Murat Yenipazar ekranlarımızda pasör olarak tabii ki görev yapıyor Murat. Ve şimdi ilk altılar ekranlarımızda. Kimi değişiklikler var. İtalya'da koç De Giorgi'nin kadrosunda Bovolenta'yı görüyoruz örneğin. Az sonra onlara tekrar göz atacağız. Bu da bizim tabii ki ilk altımız. Koç Slobodan Kovac bu şekilde başlıyor mücadeleye. Gökçen zaten Fransa karşılaşmasında da çok iyi görünmüştü. Efe ile beraber köşesi maçörü olarak maça başlıyor. Zaten az evvel Bedirhan Edinelik, Ahmet Tümer ile birlikte ortada olacaklar. Pasörümüz kaptan Murat Yenipazar. Onun çaprazı pozisyonda, pasör çaprazı olarak tabii ki Adis Lagumcia'yı izleyeceğiz. Slobodan Kovac'ın başlangıçtaki tercihi bu şekilde. Paolo Porro geldi. Öncelikle pasör pozisyonunda görev yapıyor İtalya'da. Francesco Sani ilk altıda olan isimlerden biri, köşesi maçörü olarak görev yapıyor. Kaptan geldi, Mattia Bottolo köşedeki diğer isim. Giovanni Sanguinetti geldi. İtalyan orta oyuncu. Alessandro Bovolenta pasör çapraz olarak görev yapacak. Giovanni Maria Gargiulo da diğer orta oyuncusu maçın başında. İtalya takımının Gabriele Lorenzano da libero olarak görev yapacak. Ferdinando de Giorgi'yi gördük. İtalya baş antrenör. Şimdi millilerimiz geliyorlar. Ahmet Ümer geldi ilk olarak. Gökşen Yüksel sahada. Diğer orta oyuncumuz geliyor. Bedirhan Bülbül. Adis 20 sayı üretmişti Fransa galibiyetinde. Kaptan Murat takımımızın direksiyonunda yine olacak tabii ki pasör olarak. Ve köşede Gökçen'le beraber önemli sorumluluk üstlenecek Efe Bayram geldi. Libero olarak tabi Berkay Bayraktar'ı görüyoruz. Slobodan Kovac bu şekilde bir altıyla mücadeleye başlıyor. Bir kez daha başarılar dileyelim millilerimize. Walter Vera Terulu baş hakem mücadelede görev yapacak. Samara Sevor ev sahibi Kanada'dan onun yardımcısı olacak bu mücadelede. Artık son kontroller yapılıyor. Oyuncular yerlerini aldılar. Türkiye-İtalya mücadelesindeyiz. Ben Mehmet Ali Yaman karşılaşmanın anlatımında mikrofonda olacağım. Takımımıza başarılar, sizlere de iyi seyirler diliyorum. İlk düdük geldi. Millilerimizin hücumuyla başlayacağız. Hemen arkadan hücum ettik. Top yine bizim yarı alanımızda. Murat müthiş hücum. İkinci topta sayı getirdi kaptan Murat. Adis'in hücumu vardı ilk topta. Rally devam etti. Sonra fırsatı bulunca hemen Murat Yenipazar fişi çekiyor. Müthiş bir sayıyla yaptı açılışı.

Hemen arkaya da geldi tabii ki. Murat Adis önde. Botolo aldı manşeti. Bir arkadan hücumda İtalya'da geliyor. Alessandro Alberto Bovolenta ile. Bovolenta da 22 yaşında. O da önemli bir yetenek. Onun sayısı var maçın başında. İtalya'da Porro kullandı servisi. Bedirhan karşılamak durumunda kaldı. O servis ardından Adis'in hücumu. Dışarıda kararı var. O topun dışarıda olduğunu Adis kendisi de söyledi. İtiraz etmeyeceğiz. Aslında bloğun yanından iyi geçmiş Adis. Hedefi bulamamış. Efe'den iyi manşet var. Hücumu da yapacak karşıda ikili blok. Tam havuza çok iyi bıraktı. Efe Bayram. ...12 sayıyla oynamıştı haftanın ilk maçında Birleşik Devletler mücadelesinde Efe. Fransa galibiyetinde de kaydettiği 5 sayı var Efe'nin, onu hatırlatalım. Yine iyi manşet var. Poro 4 numaraya uzattı, Plese'yi bıraktı. Francesco Sani ama düdük var, top taşıma kararı, sayı bizde. İtalyanlardan itiraz var ama baş hakem Vera düdüğü çaldı top taşımayla. Sayı bize veriyor. Ve George çok kızdı. Böyle olursa bu sporu oynamak imkansız olur diyor. Biraz da gözdağı verdi hatta baş hakem Vera'ya. Göreceğim sonraki kararlarında ne yapacaksın gibisinden konuştu İtalya baş antrenörü. Sayı bizim hanemizde, 3-2 ile öndeyiz. Serviste bir hata var. Önemli olacak tabii ki. Servis performansımız İtalya'nın oyun kurgusunu bozabilmek adına. Sani az önce onun plasesinde top taşıma kararı çıkmıştı. Servisi kullandı Saniye. Manşetimiz iyi. 4 numaradan hücumumuz var. Gökçen Yüksel. Poro'nun da kafasından sekti top. Hemen centilmence koştu. Diğer yaralını adımladı. Gökçen özür diliyor. İşte Poro'nun kafasından seken bu top dolayısıyla. Bedirhan'dan iyi bir servis ama küçük farklı. Top dışarıda. Giovanni Sanguinetti. Servise geldi İtalya'da. Gargiulo önde. Orta oyuncu olarak. Manşetle yükseltti Murat. Adis doğru pozisyon ve tekrar hücum edeceğiz. Murat buna da yetişti. Parmak pasla şimdi yükseltiyor. Adis'in hücumu. Blok teması var mı? Hayır. Yine dışarıda. Daha yolumuz uzun. Maça yeni başladık. Adis'ten iki tane dışarı giden hücum denemesi gördük. Yavaş yavaş tabii ki o da ritmini bulacak. Bu hataların da erken bölümlerde gelmesi bir anlamda daha iyi diye de düşünebiliriz. Adis'in ritmini bulacağına hepimiz eminiz. 4 numaradan hücum, blok var. Dublajı yaptık. Şimdi savunmada olacağız. Porro geldi. Şöyle bir baktı. 4 numaraya gönderiyor. Kaptan Botolo'nun hücumu oyunda kaldı. Gökçen topu öldürebilmiş değil. Bloğumuz topu yumuşatmayı başardı. Murat 6 numaraya yükseltti. Plase ile sayıyı alıyoruz. Çok güzel bıraktı Efe. Burada savunmayı da yaptı Efe. Sonrasında plasesini gördük. Şimdi İtalyanlar itiraz ediyorlar. Zaten koç Giorgi baş hakemi demiş de takip edeceğim kararlarım diye hemen üstüne bir plaseyle bir sayı alınca tabii ki itirazlar geldi.

geldi İtalya cephesinden. Bovolenta ikili blokta kaldı. Müthiş bir file üzeri savunması Ahmet Tümer. Çok güzel durdurduk bu hücumu. Ahmet ve Gökçen ikilisinin bloğunu bir kez daha izliyoruz. Bir de müthiş servis. 7-5 oldu durum. Hücumda iki tane hata gelmişti. Adis'ten ritmini bulacaktır demiştik. Burada muazzam bir servis. Manşete hata yaptırdı. 7-5'e getirdi durumu. Adis Lagumcia servisleri sürüyor. Bu da çok iyi servis. Açıkta kalan manşet. Poro 4 numaraya gönderdi. Bottolo çapraza vurdu. Sayı İtalya'nın hanesinde. İyi manşet var. Murat orta oyuncusunu düşündü. İyi manşet gelince Ahmet'le hücum ettik. Sayı bizim. Zaten temas var ama bu top içeride. 8-6. Gökçen'den geliyor. İkinci servis top filede. Matia Bottola'dan geldi servis. Gökçen'den iyi manşet. Efe blok out'u yaptırdı. Sayıyı getirdi. Takımımıza 9-7.

0: Milli takımımıza güzel bir destek var Kanada'da. Tarkan'ın şarkısı eşliğinde. Yine iyi servis bulduk. Ya da fena gelmedi manşet ortadan hücum. Blokla durduruyoruz Bedirhan'la. Geçiş izni yok diyor Bedirhan Bülbül. Hem de tekli blok. Muazzam bir sayı Bedirhan'dan.
1: Reklam. Eylül akar çeşme yatkın. Elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Saliha Şahin'den Smaç. Elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmaktan Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında.
2: Reklam. Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
0: Çok iyi başladık karşılaşmaya. Az önceki Bedirhan bloğu da İtalya'ya molayı aldırdı. 10'a 7'de şu an 3 sayılık üstünlüğümüz var. Oro bir numarayı düşündü. Yine blokta yakaladık ama bu sefer Efe'nin bloğundan top dışarıda. Bovalenta başladı. Pasör çaprazı pozisyonunda İtalya'da. Kamil Rychlitsky kenarda. Arkadan hücum ediyoruz. Blokta eriyen top çıkaramadı. Sanguinetti. Gökçe'nin sayısı tekrar ekranımıza geldi. Murat kullanıyor servisi. Adis ön tarafta. Çok etkili hücum. Sani'den. Manşeti de alan oyuncuydu zaten Francesco Sani. Ve güzel tamamladı. Onun servis fileden sekti. Yine de manşette aksamadık. Ortadan geliyoruz bir kez daha Bedirhan'la. Murat Yenipazar mümkün olduğunca orta oyuncularımızı aktif tutmaya çalışıyor. Hücumlarda işte Kanada'daki taraftarlarımız ekranlara yansıdı. Hem Bedirhan hem Ahmet öne geldiklerinde sıklıkla topla buluşuyorlar. Bu da tabii köşe oyuncularımızı, çaprazımızı rahatlatıyor. Blok yerleşimini çok zorlaştırıyor rakibin. Oro. Şimdi o da ortadan hücum etmeyi seçiyor. Sanguinetti'nin sayısı İtalya adına. Sani'den bir smaç servisine fileden sekti top ama Berkay çok iyi karşıladı. Şimdi Gökçen blokta kaldık. Tekrar hücum ediyoruz. Şimdi ortadan deneme yine Bedirhan sayısı. Yüzü gülüyor Bedirhan'ın. Takım halinde zaten karşılaşmaya çok iyi girdik. Bedirhan da iyi başlayanlardan biri. Üstünlüğümüzü koruyoruz setin ortalarında. Bedirhan kullandı. Servis Sani'den manşet. Yine orta oyuncu hücumu. Şimdi top oyunda tutmayı başardık. Farkı 4'e de çıkarabiliriz. Güzel bir prese Poro uzandı. Üçlü bloğumuz yerleşti. Murat'tan savunma var. Bu topu karşıya yolladık. Bir kez daha savunmada kalacağız. İtalya hücumu izliyoruz. 6 numaradan geldi hücum. Sani ile 13-11 oldu. Bu durum. Farkı 4'e çıkarabilirdik. Hücumu istediğimiz gibi kurgulayamadık. Ama takım halinde iyi bir savunma çabası gördük işte burada. Gökçen ve Efe beraber koştular. Sonra yerleşmekte biraz zorlandık tabii ki. Rally'nin devamında. Manşete girmedik. Ama içeride kararı var. Fark bile iniyor bu ace'le beraber. Tam çizgide. Sanguinetti maçı iyi başlayanlardan biri. İtalya adına değerlendirme yapacak olursak Berkay'dan iyi manşet var. Ahmet hücum etti. Kendine dublaj yapıyor Ahmet. Şimdi Adis blok out'u yaptırdı. Sayı aldı Adis Laguncia. Karşıda da geçmenin kolay olmadığı bir üçlü blok vardı. Şimdi izliyoruz. Oradan sayıyı çıkardı Adis. Serviste kullanıyor Adis. Az önceki turunda bir reis izlemiştik ondan. Bu sefer top filede. Bovalenta'da şimdi servis sırası. Berkay'dan yine manşet Murat. Adis'i düşündü. Bir numaradan Adis hücumu yaptı. Top dışarıda. 14-14. Şimdi denge var. 3 sayılık üstünlüğümüzü koruyamadık. Küçük farkla çizgiyi bulamamış Adis. Yine Bovalenta kullandı. Servis açıkta kaldı biraz manşetimiz. Murat 4 numaraya bir yatık top attı. Blokta kalıyor Gökçen. Şimdi yine Adis'in hücumu olacak ve sayı almayı bildi. Bu sefer Adis yeniden öne taşıyor millilerimizi. Yani dünkü karşılaşmaya göre Adis örneğin biraz daha rölantide başladı. Ona rağmen İtalya gibi bir takım karşısında

0: seti önde götürüyoruz. Addis de elbette o bildiğimiz hücumlarını tekrar sergilemeye başlayacak. O zaman tabii ki takımımızın da oyunu bir seviye daha yukarıya çıkmış olacak. Şimdi 4 numaraya top. Hücumu yapan Botolo. Tam çizgide Botolo'nun hücumu. Sayı aldı. Servisi de kullanıyor. Botolo Berkay'dan manşet. Top karşıya kaçtı. Savunmada olacağız. İtalya için hücum imkanı. Savunmamız başarılı. Murat 4 numarayı düşündü. Orada Efe var. Bu top dönmeyecek. Yeniden öndeyiz 16-15'te. Burada İtalya bir fırsat bulmuştu. Kullanamadılar. Pasör Porro biraz aceleci davrandı diyebiliriz. Ahmet Ömer'den oldukça iyi servis. Porro 4 numaraya gönderdi. Sani var orada. Bu top. Yani itiraz ediyor İtalyanlar. Başhakem sayıyı bize verdi. Buradan bunu anlayabiliriz. Ama itiraza gerek kalmadı. Zaten millilerimiz topun bloktan dışarı gittiğini söylüyorlar. Centilmence. Karar da değişmiş oldu bunun sonucunda. İncelemeye gerek kalmadan. Kadar ince bir temas var ki Murat'ın parmaklarının ucuna neredeyse az önceki görüntüde göremedik dahi. Ama sayı İtalyan'ın. Son 6-16 fileden sekti top. Berkay yükseltiyor. Addis'in hücumu olacak. Blokta kaldı Addis. Şimdi 17-16 ile İtalya önde. İkili blok çok hızlı şekilde yerleşti oraya. Sanguinetti ve Sani. Gargiulo'nun servisi bir kez daha ortadan hücum ettik. Bedirhan bu top çıkacak mı? Evet, Bedirhan tamamlıyor. Şimdi top yine bizim yarı alanımızda. Üçüncü hücumumuz olacak aynı rallide. Addis geldi. Tekli blok. Sani blokta durdurdu. Bir kez daha Addis. Laguncia'yı. 18-16 oldu skor. Savunmayı da yaptı önce Sani.
1: Reklam. Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone olarak birinin sultanlarının destekçisi.

18-16'lık üstünlüğü var İtalya'nın. Fark 2'ye çıkınca koçumuz Slobodan Kovac hemen molaya aldı. İtalya'nın rüzgarını biraz durdurmak amacındayız. Şimdi iyi bir side out gerekecek. Manşette problem yok. Efe geldi. Plese'yi bıraktı. Ama sayıyı İtalya'ya veriyor başhakem. Top taşıma kararı. Kaptanı çağırıyor. Murat gidiyor Vera'nın yanına. Tekrar izleyelim. Bu top Efe'nin elinde biraz fazla vakit geçirdi diyor başhakem. Bu nedenle sayıyı İtalya'ya verdi.

0: Verdi. Tabii ağır çekimde görüyoruz o tekrarlardaki anlık görüntü biraz yanıltıcı olabiliyor. Bir kez daha aynı noktadan hücumu yaptık. Bu sefer Sımac'a gitti ve sayıyı aldı. Efe Bayram. Tekli blok var karşısında Efe'nin, o da pasör Poro. Elbette ki Murat bunun farkında. Bu nedenle Efe'yi yönlendirdi orada. Top şimdi servisi de kullanacak Murat Yenipazar. Sani'den manşette hata var. Üçlü bloğumuz yerleşti. O bloktan sekip alanımızda kaldı top. 20. sayıya taşıdı İtalya'yı. Sani bu hücumla beraber. İyi manşet var. Arkadan hücum edeceğiz. İyi bir organizasyon olmadı. Topla buluşamıyor Gökçen. Atak biraz daha açıldı. İtalya lehine az önceki deneme tekrar ekranımıza yansıdı. 21-17 oldu durum. 6-1'lik bir seri yakaladı İtalya.
1: Reklam.

0: Reklam. Radyo Spor.
1: Yani belki bir file teması itirazımız mı olacaktı? Belirli süre içerisinde gelmediği için challenge isteği baş hakem kabul etmedi bu isteği. Devam ediyoruz. 21-17. Murat yine 6 numaraya yükseltti. Orada az önce olduğu gibi Gökçen var. Gökçen'in sayısı. Bu turu dönmeyi başardık. Efe serviste fark 3. Bir seriye ihtiyaç duyuyoruz. Kireden seken top. Sani bayağı zorlandı. Bovalenta'nın hücumu olacak. Bloğumuzdan seken top oyunda kaldı. Şimdi 19 sayı imkanı. Gökçen. Arka tarafta muazzam savunma gördük. Devamında bloğumuz var. Rally sürüyor. Bir kez daha İtalya hücumu. Ve blokta aldık sayı. Müthiş bir rally oldu. 21-19. Farkı 2'ye indirdik. Çok güzel bir rally'nin ardından. İtalya'nın da özellikle arka alanda iyi savunması vardı. Ama bloklarımız iki tarafta birden çok iyi çalıştı. Belirhan da müthiş koştu. Hem 2'ye hem 4'e. İtalya molası.
2: Radyospor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyospor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı.
3: Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
0: Radyo Spor. Üst üste sayılar aldık. İtalya'da molaya mecbur kaldı. İtalya'nın artık bu set için molası yok. O hatırlatmayı yapalım. 21-19 farkı 2'ye indirdik. Mola dönüşünde bakalım serimiz devam edecek mi? Yine iyi servis var. Porro 4 numaraya gönderdi. Sani blok.